0: Yani yapay zeka konusunda yapay zekayı tehlikeli olarak görüyorlar diyor. Tehlike yok diyor mesela.
1: E tabii yani kendi çıkarları doğrultusunda.
0: Tehlike yoktur diyor. Ve biz buna diyor, tam cümleyi şu an hatırlayamadım ama süper yapay zeka şeklinde bir tanımlama koyuyor.
2: Süper
0: Ve
2: güç.
0: süper güç. Süper zeka diyor. Süper gücü süper zeka ile
1: Evet.
0: eşleştiriyor.
1: Eşleştiriyor.
0: Eşleştiriyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri süper güç, süper zeka ile birlikte de birleştirdiği zaman artık bana kimse dokunamaz. Amerika Birleşik Devletleri'ne hiç kimse zarar veremez, hiç kimse boyun bükemez. Herkes Amerika Birleşik Devletleri karşısında diz çökmek zorundadır mesajını veriyor.
1: Evet.
0: Yani bugünkü konuşması aslında düpedüz bunun bir
1: Gösteriyor.
0: mesajıydı yani.
1: Doğru. Bu arada sizin getirdiğiniz yerden Can Özçelik'e dönerken tam da bu konuda mesela Grönland'ı alacağız. Grönland zaten bizim demişti ve finalde de Danimarka ile muhteşem bir anlaşma yaptık. Grönland konusunda anlaştık dedi. Zaten yapay zeka içinde orada buzulların içinde o yapay zeka beynini, cihazları orada tutacakları, soğutucu olarak kullanmak istedikleri de söyleniyordu aynı zamanda. O yüzden de Grönland'a bir önem atfediyorlardı. Orada da Grönland'la anlaştık. Birlikte işbirliği yapacağız. ABD üsleri kuracağız orada dedi Trump. Can sen ne söylüyorsun? Son olarak artık bu turda bu konuyla ilişkin hem Cumhurbaşkanı mesajları hem Trump-Erdoğan görüşmesinden henüz netleşmese de muhtemel görünen görüşmeden beklentilerin nedir?
3: Herkes yani tüm katılımcılar zaten hemen hemen aynı fikirde. Ben de aslında Birleşmiş Milletler'in ötesinde iki kutuplu dünya diye tartışılıyor. Aslında tek kutuplu bir dünyada olduğumuzun göstergesi Birleşmiş Milletler o beş ülkenin veto yetkisinin olması ve işte hem Orta Doğu'daki katliamların engellenememesi hem de işte Rusya-Ukrayna Savaşı ile beraber Avrupa'daki o ekonomik krizin daha da derinleşmesi, doğalgaz krizinin daha da derinleşmesi. Bir taraftan Amerika, Orta Doğu'da, Afrika'da ve Asya'daki baskın, işte parçalayan, etnik temelde devletçikler oluşturma hedefi. Diğer taraftan da Çin ve Rusya'nın hem doğalgazı kontrol etmesi hem de Avrupa ve Amerika işte Kuzey Amerika'daki ekonomik gücünü elinde bulundurması. Aslında tek taraflı bir yani tek kutuplu bir dünya. Herkes alan memnun, veren memnun. Aslında Amerika ve Çin karşı karşıya geliyor gibi gözüküyor ama Birleşmiş Milletler belki o daimi 5 üyenin ikisi Amerika Birleşik Devletleri ve Çin. O yüzden burada hem Orta Doğu'daki gelişmeler açısından tam da bu ülkelerin tam ortasında da Türkiye Cumhuriyeti var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın vurgusu hem Orta Doğu'daki o katliamın bitirilebilmesi hem de etrafındaki savaşların durdurulması açısından önemliydi. O yüzden Birleşmiş Milletler'deki o beş dünya beşten büyüktür vurgusunu yeniden yapması önemli. Değişir mi? Ben de aynı görüşteyim. Yani bu kadar gücü elinde bulunduran beş devletin bu yetkilerini devretmesi, tüm dünyayla paylaşması çok mümkün gözükmüyor. Ama eninde sonunda bu düzenin değişmesi gerekiyor. Bu savaşların tam ortasında kalan bir stratejik bir ülke olarak Türkiye'nin de bu noktada dirayetli ve bu yöndeki adımları en azından hem Çin açısından hem de Amerika Birleşik Devletleri açısından Türkiye ile uyumlu hareket etmesinde yolunu açacaktır. O yüzden Türkiye'siz bir Birleşmiş Milletler veya o beş ülkenin dünyada Türkiye'siz adım atması çok mümkün gözükmüyor. Hem Çin'in Avrupa, Rusya ve Çin'in Avrupa'ya geçişi hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu ve Asya'ya geçişi Türkiye'den geçtiği için burada belirleyici bir ülke konumunda Türkiye. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bu açıklamalarına bu yönde baktığımızda önemli bir ayrıntı olarak gözüküyor.
1: Evet, yani bugün
4: Belki
1: hatta
4: orada bir
1: gündüz
4: iki
1: konu
4: nokta ekleyebilir miyim?
1: Tabii buyurun.
4: Buradan. Trump'la ilgili özellikle. Yani önce Birleşmiş Milletler, tabii ki Birleşmiş Milletler tabii eleştirdik vesaire falan değişmesi gerekir. Kökten yıkılıp yeniden kurulması lazım. Bunların hepsi okey. Fakat öbür taraftan da varlığı yine de yani liderlerin birbirleriyle görüşmeleri
1: Tabii
4: vesaire
1: ki.
4: falan açısından

0: Bir de altındaki kurumlar yine
1: altındaki
0: de bulundukları
1: kurumlar
0: coğrafyalarda
1: falan,
0: önemli
1: yani
0: roller
1: Birleşmiş
0: üstleniyor.
1: Milletler sadece böyle güvenlik konseyi ibaret görmeyelim. Bir sürü kurumları falan var. Görüşmeler, dünya liderleri birbirini tanıması, işbirlikleri vesaire bu açıdan da geniş olarak da sağlıyor. Bu bir. İkincisi, burada görüşme, şimdi Trump'la görüşecek mi? Temel sorun hiç belirli bir durum yok. Daha önce aslında Trump'la bir ayaküstü, en azından bir şekilde bir görüşme, görüşeceği konusunda, görüşmenin sağlanacağı konusunda hep açıklamalar yapılıyordu. Şimdi kimse öyle bir açıklama yapamıyor. Bizim delegasyon da, sorunlar da yapamıyor bu konuda.
2: Dün Barak yaptı.
1: Son Barak.
2: Türk evinden çıkınca görüşme olacak, planlamaları yapıyoruz dedi.
1: Ha, planlam.
0: Bu akşam
1: şey
0: olabilir
1: demiş.
0: Deniyor. Yani buradaki, belki yayın sırasında.
1: Fakat Trump bir yalancının biri. Yani önce bunu kabul etmek lazım. Şimdi biz habire, mesela biz şimdi Türkiye buradaki İran Melat Bankası'nı 40 yıldır burada kapattı. Trump istedi diye kapattı. Uçak yılların Pegasus, Ajet, Türk Hava Yolları,
0: evet.
1: İran'ı yasakladık. Onlar İran'ı devreden çıkardılar. Yani buradaki Trump'ın dediklerini biz şekilde, bir şekilde uyguluyoruz. Bu bir şekilde. Burada Trump ise ta burada yapılan NATO zirvesinde bu konuda çok büyük umutlar verdi. Fakat hiçbir şey adım atılmadı bu konuda. Hep işte bir genel kurula gelecek vesaire falan, temsilciler meclise, işte kongrede konuşulacak.
0: Evet.
1: Bunun ötesine bir adım atılmadı. Burada atılması zor. Ben böyle bir şey beklemiyorum. Çok açık söyleyeyim. Ben İsrail her ne kadar Amerika'yı da fikir ayrılığı içinde bazı konularda olsa bile
0: tüt
1: diye 3 milyar dolarlık muazzam silahlar sattı. 3
0: şey,
1: milyar da
0: Yunanistan'a
1: galiba.
0: Yunanistan'a demek istiyorsunuz.
1: İsrail'e sattı. Son Amerika satışı onayladı.
0: Anladım.
1: Çeşitli işte mühimmat dahil vesaire falan İsrail'in stoklarını Amerika yeniden doldurdu.
0: Orhan Bey, bu arada başka bir başlığa geçmek üzereydim.
1: Tamam.
0: O yüzden
2: geçmeden bir itiraz yapacağım çünkü.
1: Bir şey daha söyleyeyim.
2: Trump'ın söylediklerinde uyguluyor şeklindeki.
1: Sanki bana şöyle geliyor. Ya şimdi Erdoğan'la görüşeceğim, bana soracak ne oluyor? Söz verdim bilmem ne falan. Hiç görüşmesem daha mı iyi olur diye düşünüyordu, olabilir diye. Yani uçuk bir şey söyledim.
0: Trump'la hiç görüşmesem daha iyi olur diye düşünüyorum.
1: Tabii
0: yani, çünkü soracak olanlar var. Yani bir cevap vermesi
2: ama
0: gerekir.
2: Ama şimdi itiraz dediğim
0: size itirazı var.
2: Birincisi, şimdi Türkiye Amerika'nın her söylediğini bir şekilde yapıyor meselesinden öte. Bir kere İran'ın etrafımızdaki savaşla ilgili tutumu, savaşı dindirmeyen bir yaklaşım içerisinde olmasını bir kenarda tutarak ifade edeceğim. Bu açıdan bakarsak.
3: İran ne yapıyor savaşı sürdürmek için?
2: Nasıl?
3: Ne yapıyor İran savaşı sürdürmek için?
2: Ne yapıyor
3: için?
2: Mesela
3: kendini
2: Umman
3: savunuyor.
2: Kıyılarından Hürmüz'ün geçişinde
3: kendini
2: hak iddia
3: savunuyor.
2: Ediyor. Umman'ın egemenliğine doğrudan müdahale
3: savunuyor.
2: Ediyor.
3: İran
2: Hürmüz'ün tıkanması da dünyayı petrol sıkıntısı
3: Allah
2: içerisinde büründürüp dünyanın
3: ya bu savaşta
2: birlik...
3: Amerika'yı mı savunacağız ya?
2: Amerika'yı savunmayacağız.
3: İsrail'i mi savunacağız ya?
2: Amerika'yı savunmayacağız. Tabii ki Amerika'yı, İsrail'i savunmayacağız. Ama barış için görüşmelere giden İran'ın da görüşmenin ardından o görüşmenin memorandum zaptını, yani mutabakat zaptının herhangi bir uygulamasını yapmamasını da dile getirebileceğiz. Bunun yanı sıra Umman'ın egemenlik sahasındaki Hürmüz'deki Körfez'den geçişine ben hak iddia ediyorum deyişine de bunun doğru olmadığını ifade edeceğiz. Bunun yanı sıra şimdi Türkiye madem Orhan Bey'in dediği gibi Amerika istiyor, İran'da uçuşları durduruyor ya da işte Amerika'nın söylediklerini yerine getiriyor. Bu açıdan baktığımızda o zaman Amerika'da Türkiye'nin istediklerini yapıyor. Suriye'nin 8 Aralık devriminde PYD-YPG'ye destek verilmemesini Türkiye istedi. Bu konuda ciddi bir diplomasi ortaya koydu. Amerika'da bunu yapmadı. Halkbank davası ortadan kalktı. Şimdi bakıldığında devletler tabii ki duygularıyla da hareket edeceği noktalar vardır ama çıkarları ve menfaatleri doğrusunda hareket eder. Bu noktada Türkiye zaten ortaya koyduğu duruşla İran'ın belki topyekün bir şekilde yıpranmasının önüne geçerken bir taraftan da barışı ortaya koymak için de büyük bir mücadele sarf etti. Mesela Türkiye savaşın içerisine sokulmak istenmedi mi? İran'ın özellikle İslam ülkelerine Katar'a, Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Dubai'ye yaptığı saldırıların İsrail'in işine geleceğini öngörememesini de dile getirmesi gayet doğaldır. Dolayısıyla burada meseleye Türkiye birilerinden emir alarak hareket ediyor gibi yansıtmak bence çok hoş değil. Öyle bakarsak Türkiye'de başkalarına emir veriyor diyebiliriz. Diplomaside böyle bir durum söz konusu değildir.
1: Buradaki İran'ın oradaki Amerikan üslerini, varlıklarını hedef aldığını belirtmek lazım. Kuvvetli vesaire falan diye genelleştirmeden. Amerikan oradaki menfaatlerine yönelik saldırılarını sürdürüyor. Buradaki bütün mesele...
2: Peki yani Dubai'deki finans merkezinde Amerikan yapılanması neredeydi? Dubai'deki kuleleri...
1: Amerika'ya iş yapan, Amerikalıların iş yaptığı, kendi şirketlerin özellikle de...
2: Ama askeri bir yer değil. Askeri bir yer değil, bir kere savaş vesaire falan,
1: o finans merkezini saldırmışlardı. Buradaki tabii ki mesele bir süper gücün, yani dünyayı yöneten fakat etkisini de giderek kaybeden bir Amerika var söz konusu. Buradan herkes şikayetçi. Burada bir şekilde bir güç değişimi süreci içinde yaşıyoruz. Bunu hızlı bir şekilde daha gerçekleşmesi lazım. Bizim menfaatimiz de bu yönde diye düşünüyorum. Yani peki, bir katsayı F-35'lerden bize atıyor. Paralarımızı el koyuyor. Böyle bir durum orada söz konusu.
0: Evet. Siz de söyleyin Mehmet Bey. Diğer başlığa geçeyim.
4: Her şeye rağmen bugünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayla bence Sur'da gedik açtı.
2: Tabii.
4: Çünkü Trump Sayın Cumhurbaşkanımızdan önce konuştu. Trump'ın konuşmasıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşması birbirinin zıttı.
2: Tabii.
4: Yani tamamen ayrı ayrı kutuplarda 180 derece farklı görüşte bir konuşma ortaya kondu.
2: Yapay zeka, iklim değişikliği.
4: Tamamen tersi. Yani iklim değişikliği ile ilgili Trump farklı konuştu. Sayın Cumhurbaşkanımız daha bambaşka bir şey konuştu. Suriye ile ilgili, Kıbrıs'la ilgili,
0: Ukrayna ile ilgili.
4: Yani genel olarak baktığımız zaman Trump'ı tekzip eden bir konuşma yaptı. Şimdi ben tabii ki önceden planlanmış Trump'la görüşme olacak mı olmayacak mı noktasında Türkiye'den Amerika Birleşik Devletleri'ne giderken Trump'la görüşeceğim diye gitmedi Sayın Cumhurbaşkanı. Tabii. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda hitap etmeye gitti. Dolayısıyla orada ayaküstü olur mu olmaz mı onu bilemiyoruz. Hı hı. Orhan Bey'in de söylediği gibi Trump'a güven olmuyor. Tamam der, bir bakmışsın ki görüşmeye gelirken dönmüş gitmiş. Böyle bir karakter.
2: Ama peki, 2 ay sonra zaten G20 var Miami'de.
4: Dolayısıyla bunu ben biraz da kıymetli buluyorum. Her ne kadar Birleşmiş Milletleri BM Genel Kurulu'nu eleştirsek de işlevini kaybettiğini söylesek de evet, Orhan abinin söylediğine destekliyorum. Orada altta ekonomik işbirlikleri, bir takım ticari ilişkiler, hı hı, ticari görüşmeler, stratejik askeri işbirlikleri falan da yapılıyor. İkili görüşmeler de yapılıyor.
0: Peki, artık son cümleniz olsun.
4: Onun için ne olursa olsun Türkiye'nin orada temsil edilmesi ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı konuşmalar ben gerçekten kıymetli buluyorum.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum. Şimdi fon soruşturması biliyorsunuz, ona ilişkin açıklamalar, gözaltılar devam ediyor. Bir son duruma bakalım sizlerle birlikte. Bugün itibariyle durum ne? Üzerine de konuklarımın görüşlerini alacağım. Şimdi 6 ay içinde şirketler tasfiye edilecek. Bu başka finansman, katılım evliler vesaire biliyorsunuz. Onlar da o şirketlerle de ilgili karar alındı. Yeni operasyonlar var. Fon soruşturmasında son tablo 60 kişi hakkında işlem başlatıldı şu ana kadar. 4 kişi tutuklandı, 44 kişi gözaltında, 12 kişi de aranıyor. Ve çalınmış isimler de var bu arada. Serdar Turhan, Tera Yatırım'dan Emre Tezmen adliyeye sevk edildiler bugün. Pusula Holding'den Serdar Turhan. Ve tanınmış isimler Profesör Doktor Emre Alkin, Profesör Doktor Kerem Alkin ve yine Tera Holding yöneticilerinden Alper Öztürk de adliyeye sevk edildiler. Öğle saatlerinde hala da orada işlemleri sürüyor. Yine sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmada 17 şüpheli daha gözaltına alındı. MASAK'tan talep edilen veriler üzerine de yine 25 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Onların 17'si.

0: gözaltına alındı. Başka pek çok bilgiler var. Para transferleriyle ilgili çok ciddi iddialar var. Hatta onu da şöyle bir özetleyebiliriz. Yöneticilerin mal varlığı donduruldu. 9 şirketin yöneticilerinin fonları işleme kapatılan şirket sayısı 7, tasfiye sürecine alınan fon sayısı 131. Tasfiye süreci de 3 aydan 6 aya uzatıldı. Aytunç, sıra sana gelmişken oradan başlayalım. Nasıl bu aşamaya geldik? Bu insanlar paralarını, yani bir takvim kondu ama sence nasıl alacak? Çünkü orada bugün hatta hukukçu bir konuğum vardı. Şöyle anlattı olayı. 17 Eylül 13.30'dan önce bu durumu gördüğünde satış düğmesine bastıysanız, satış tuşuna hissenizi satma hamlesi yaptıysanız, ondan red bile alsanız ilk olarak parası ödenen kişiler bunlar olacak. Ama hiç o saate kadar bir adım atmadıysanız, burada bütün tabii yatırımcıya bir geri ödeme, bu tasfiye bunu içeriyor ama onlar belki 100 lira verdiyse 1 lira alabilir dedi. Orada bir tanzim fonu SPK tarafından geliştirebilir. Epey sancılı bir sürece benziyor.
1: Ya çok süreç, karmaşık bir süreç yaşanacak orada. Yani onu sonuçta devlet, Hazine Bakanlığı, tabii SPK bunları nasıl çözecekler onu göreceğiz. Yani ama sonuçta geliyorum diyen bir soygunun son anda, soygunun son anda müdahale edildiğini görüyoruz. Yani bunu nereden anlıyoruz? Şimdi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında Sayın Akın Gürlek otururken 26 Şubat 2025 tarihinde bir yazı yolluyor.
0: Evet.
1: Sermaye Piyasası Kurulu. Ve diyor ki Muhammed Yarız'la ilgili İvedi araştırılsın talebinde bulunuyor.
2: Evet.
1: Şimdi bu
2: 26 Şubat 2025.
1: Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül. Değil mi? 8,5 ay.
2: Hayır canım. 2025.
1: 25.
3: Kasım'da geliyor.
2: Bir yıl var
1: bir
2: mı?
1: Yıl.
3: Mehmet Şimşek devreye geliyor.
1: Sonra da Kasım'da da Mehmet Şimşek
2: söylüyor. Bir buçuk yıldan fazla bir zaman dilimi önce. Bir buçuk yıldan, bir buçuk daha yıldan fazla bir zaman dilimi bir önce. Buçuk yıldan Akın fazla. Gürlek Cumhuriyet Başsavcısıyken yazıyoruz.
1: Şimdi Muhammed Yarız'ın İvedi bir şekilde araştırılsın, diğerleri de araştırılsın diyor ama hepsi içinde ayrı ayrı araştırdığınızı yollayın diyor. Yani evet, toplu bir şekilde de beklemiyor. Tek tek yollayın diyor, hani ben buna işlem yapacağım diyor. Fakat bir el bunları koruyor. Bence ortaya çıkarılması gereken nokta bu.
0: Yani bugüne, bugün bu şeyin gelmesinin, işte bu soruşturmanın birilerini koruması üzerine
1: başka bir açıklaması yok ve bir buçuk yıl önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının harekete geçtiği bir süreç, sonra Hazine Bakanı'nın manipülasyonlar oluyor dediği Kasım ayında yaptığı bir sermaye kongresinde yaptığı konuşma, ama buna rağmen kimse adım atmıyor ve yat alıyor, parayı İsviçre'ye gönderiyor, transferler yapılıyor. Şimdi demek ki bir taraftan da şöyle bir durum var. Savcılık, başsavcılık bu yazıyı yazıyor. Birileri sızdırıyor belki de buralara. Bu da bir şüphe. Yani çünkü harekete geçiriliyor. Şimdi o yüzden bu bir soygun ve bu soygunun Türk Devleti tarafından bütün 2022'den bu yana, çünkü büyüyen bir yapıdan bahsediyoruz. Evet. 12 kişi ama daha sonra adım adım artıyor ve yüzde binler, yüzde on binler kar payı geliyor. Şimdi, ve sonrasında da bu para çekiliyor. Bu parayı kim çekti? Ne zaman çekti? Hesap hareketleri bilinir. Bizim şimdi her adımımız inceleniyorsa, vergi veriyor muyuz, aldığımız maaşlar, yatırılan paralar hesaplanıyorsa,
0: yasal yapılmış
1: hepsi incelenebiliyorsa, bütün hesaplar incelenmek zorunda. Ve kim kiminle nerede hareket ediyor? Ve bir buçuk yıl önce başlatılmak istenen bir soruşturma kim tarafından engelleniyor? Esas mesele bu. Yani yoksa her konuda olduğu gibi işte kriminal magazin yönleri, şurada şu oldu, öyle bir şey yok. Ve bu adamlar 20 milyon euro, 15 milyon euro İsviçre bankalarına, hesaplarına paraları yolluyorlar. Ve birisi, yarın ben yazdım Nefes'te, iddianamesine ulaştım. 2018 yılında hazırlanmış. Bu yatı satan kişilerden biri Fethullahçı terör örgütüyle bağlantılı ama beraat verilmiş mesela 2018'de. Darbe girişiminden sonra.

0: Fethullah'ın bank kasasına para yatıran şirketin ortağı, Fethullah'ın derneklerine bağış yapan şirketin
1: yatı,
0: ortağı.
1: Söz konusu bu yatı. Yarız'ın aldığı yatı satan mı? Alan hangisini diyorsun?
0: Satan kişi.
1: Yatı satan.
0: Evet. Şimdi bu kişi ve gözaltına alındı şimdi. Şimdi bunun iddianamesine bakıyorsun. Bu da beraat etmiş. Kim ettirdi bunları beraat? Bu adamlar bu kadar büyük bir servete nasıl ulaştılar? Yani burada o servetleri, yani bu son, özellikle son 5-6 yılda bu servete ulaşan servetlere, bu servete ulaşan bütün isimlerin hesaplarına bakılmak zorunda. Başka türlü olmaz. Yani şimdi 28 yaşında, 30 yaşında genç isimlerden bahsediyoruz.
2: Ve milyar milyon. Şöyle bir hamle yapıldı.
3: Bakılıyor şimdi mesela.
2: Mal varlıkları dondurdu.
0: Bakılıyor, şimdi bakılıyor. Hayır, 1,5 yıl önce diyorum ki başsavcılık talimat gelmiş. Harekete geçmiş.
2: Dediklerine katılıyorum ama başsavcılık, yine aynı başsavcılık şunu yaptı. Bütün mal varlıklarına dondurma kararı verdi. Ve sadece kendi şahıslarını değil, birinci derece yakınlarıyla beraber
1: onların da donduruldu.
2: Tüm tapu ve banka işlemlerine yazı gönderdi. Tamam. Savcılığın bilgisi olmadan herhangi bir hareketlilik olmuyor.
0: Burada şu andan bahsetmiyorum ben. Ben göz göre gelen bir soygun sisteminden bahsediyorum. Ve bu 500 bin küsürden bahsediliyor. O hani ondan duyuyor, ondan duyuyor. Ve hani nasıl zengin olabilirim, nasıl kazanabilirim?
1: Tabii,
0: o kar kısa yoldan 100 bin liramı 1 milyon nasıl yapabilirim? 500 bin liramı...
1: Yüksek enflasyon yatırım araçlarına insanları yönlendirdi. İlk zamanda araba almak, evet, ev almak, hani faiz daha düşükken öyle bir yönlendirme, evet, vardı. Daha sonra işte faiz hassasiyeti olan, bankaya mevduata parasını yatırmayan kişiler de ne yapalım diye Türk şirketi burada fona yatırıyor işlesin diye. Yani bir sürü kişinin belki hassasiyeti de orada suistimal edilmiş oluyor.
0: Bir de şunu görüyor. Sonuçta finansal okuryazarlık diye bir şey yok. Herkes nereden bilecek? Kim bilecek? Yani bir, çok az bir kesim bilir bunu. Ama görüyor.
4: Şuna bakıyor. En çok kar getiren, evet, hangi fon? Artıyor.
0: Son 10 gün, 20 gün, 30 gün, Allah Allah, %500 olmuş, %1000 olmuş diyor ve yürüyor.
1: Şeyde de göründü, yani sosyal medyada bile bunlar o kadar hani çok da ekonomi sayfalarında değil, sosyal medyada bile kimileri bakın altına paranızı yatırırsanız bu kadar aldınız, buna para yatırırsanız bu kadar aldınız diye paylaşımlar yapıyorlar.
0: Halk otobüslerinin, belediye otobüslerinin arkasında reklamlar var.
2: Çünkü ekonomistlerin yayın yaptığı YouTube kanallarının reklam sponsoruydu bu tarz portföy yönetim şirketleri. Yani ekonomistler çıkıp diyordu ki, hani finansal okuryazarlıktan bahsediyoruz, profesör, iktisatçı çıkıp yatırımını burada yapmanın çok katma değeri yüksek bir yatırım, tabii, olduğunu teşvik ediyordu. Bir de zaten insanlar hani Ponzi değil birebir belki ama Ponzi sisteminde bir kazanç elde ettiğinde

0: Yani en fazla kendi çevresine bunu yararlandırmak isteyerek aslında en büyük pazarlamayı da onlar yapar.
1: Evet.
2: Yani sözde size gelmişti aslında. Yani
0: Aytunç
2: siz
1: tamamladığını sanıyorum. Sohbet yani, ederek konuşuyoruz.
2: Siz dediniz ki yapılıyor, geriye doğru da bakılıyor.
0: Şimdi evet o
2: ama
0: kısım çok önemli.
2: Ama orada hukuki olarak da sizce nasıl olacak? Hukuki olarak da şu anda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir örnekten yola çıkılıyor. Geriye dönük işte buradan çok yüksek orantısız kazanç sağlayanlarla ilgili de evet. Bir de işte malları dondurulsun ya da bir ortak değer üzerinden herkese bu bölüştürülsün. Ama bunun için bir yasal düzenleme gerekiyor
0: şimdi
2: galiba.
0: Burada şu yasal düzenlemeye gerek olmadan gerçekleştirebilecek mevzu bu fon yönetim şirketleri veya bunlara bağlı şirketlerin yönetim kurulu üyeleri ve yönetim kurulu başkanlarının ve bunun birinci derece yakınlarının mal varlıklarının dondurulması, banka hareketliklerinin dondurulması meselesi. Burada belki bundan 6 ay önce girdi, vatandaş 10 lira koydu, 30 lira kazandı, çıktı. Bunlara geri dönüşle ilgili belki bir mevzuat eksikliği söz konusu olabilir ama o kazancı ortaya koyan vatandaş da bunları tamamen kendi o zaman o dönem itibariyle yasal bir zemin içerisinde yaptı. Yani burada hukuki bir metin de çıkarsanız, yasa da çıkarsanız bunun hakikaten Anayasa Mahkemesi veya işte bireysel haklarla ilgili bir problem çıkartma ihtimali var. Ama bence önemli olan kısmı şu anda 7 tane portföy yönetim şirketinin yönetim kurulu üyeleri ve başkanlarının mal varlıklarının dondurularak evet. Gerekirse ki bence olması gerekendir o baştan söyleyeyim. Eğer şu anda İş Bankası ve Ziraat Bankası bu yönetim yapacak. Sürecini, tasfiye sürecini gerçekleştiriyorlar. Bugün son dakika buraya gelirken aldığımız bir haber, TMV'nin Tera'nın tasfiye sürecinde olmayan bir fonunun da temerrüde düştüğü yönünde. Temerrüt süreci gerçekleştiriliyor. Yani kasada yeterince para olmadığı için ödemesi gereken rakamları ödeyemediği, kasaya para gelmesinin beklendiği, yani finansal varlıklarının nakde çevrilerek geldiği takdirde bunun ödemesinin yapılacağı belirtiliyor. Bu noktada işte değer kaybından kaynaklı bir zarar söz konusu olursa, burada ilgili firmaların yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin mal varlıklarının nakde çevrilerek vatandaşın en azından ana paralarının almasının sağlanması bence çok önemli.
2: Peki Aytun Çerkin eleştirisi ne diyorsunuz bu gecikme üzerinden yaptığı? Yani bir müdahale mi var, bilerek mi geciktirildi?
0: Şimdi Aytun Çerkin'in söylediklerini veri olarak destekleyeyim. Birincisi 26 Şubat 2025. Yani bundan 1,5 yıl önce, daha da fazla hatta. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek diyor ki Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın daha önce bankalar nezdinde sabıkası bulunmasından da mütevellit. Yani ticari faaliyetleriyle ilgili olumsuz bir tablosu, karnesi olmasından da mütevellit. Ve bunun yanı sıra manipülasyon iddialarına yönelik bir araştırma sonucunda SPK'ya bir yazı yazıyor. Müzekkere yazıyor aslında. Yani diyor ki bu bilgiyi bana derhal ulaştır. Ardından işte az önce bahsedildi, Mehmet Şimşek 2025 Kasım'da manipülasyon var diyor.
2: Evet.
0: Borsada, daha doğrusu fonlarda bir manipülasyon olduğunun farkındayız diyor. Ardından 19 Ağustos 2026...
1: Bu arada SPK başkanı değişiyor.
0: Evet.
1: Onu unutmayalım.
0: Evet. Ama netice itibariyle kurumlarda tabii devamlılık esas.
1: Hayır. SPK başkanı değiştikten sonra bu operasyonun ve sürecinin
3: operasyon
1: anlamında.
3: Ne düğmeye bastırıyor.
1: Evet.
0: Şimdi 19 Ağustos 2026'da tekrar bir yazı yazıyor. 28 Ağustos 2026'da SPK fonlarla ilgili bir bülten yayınlıyor, bir rehber yayınlıyor. Yani 3 ay içerisinde işte hisse senetlerindeki varlıklarınızın azami oranlarını şu noktaya getirin, finansal altyapınızı buraya çekin şeklinde bir rehber yayınlıyor. Zaten evet. 2 Eylül'de de biz neyi görüyoruz? Muhammed Yarız'ın gözaltına alınma süreci ve sonrasında
2: burada arada da zaten bazı para hesapları var. Evet. 19'unda SPK'dan savcılık bilgi istiyor.
0: Aynen öyle.
2: Ardından 24 Ağustos'ta 5 gün sonra Serdar Turhan İsviçre'deki hesaba 1 milyar 198 milyon lira göndermiş yine tespitlere evet. göre. Sonra 1 Eylül'de de Muhammed Yarız İsviçre'deki hesaba 2 milyar 889 milyon lira göndermiş. Yani bu resmi yazışmanın ardından bu paralar gönderilebiliyor. Peki dediniz ki ben de bunu destekleyeyim dediniz Aytun Çerkin
0: Erkin için. Şimdi oraya geliyorum.
2: Bu trafiği anlatarak ne söylüyor
0: şimdi
2: yani?
0: Şimdi 26 Şubat 2025. 1,5 yıl.

0: tarihi. Az önce söylediğimiz İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın SPK yazı yazdığı tarihte Pusula Portföy Yönetim Şirketi'nin topladığı nakdi değer 6,5 milyar lira. Peki 31 Ağustos'ta KAP'a bildirdikleri, 2026 yılında bildirdikleri rakam ne? 633,8 milyar lira.
1: 6 yani, milyarı yok yani.
0: Ne 6 milyarı? 6,5 milyardan 633,8 milyara gelmiş. Tam 97,5 kat.
1: Ha pardon,
0: tam 97,5 kat daha fazla nakdi değer toparlanmasında karşı karşıya kalmışız. Peki SPK'nın görevi nedir? SPK sermaye piyasalarını denetler.
1: Evet.
0: Ve regüle eder. Gerekli düzenlemeleri yapar. Peki işte bu 19 Ağustos ya da 26 Şubat 2025'te bu yazı yazılmışken Mart ayında ya da Nisan ayında bir tedbirle bizi karşı karşıya bıraksaydı 6,5 milyardan 633,8 milyara gider miydi? Gitmezdi. Yani bu kadar 520 bin kişiden bahsediyoruz. Toplamda aileleriyle beraber neredeyse 2 milyon kişiden bahsediyoruz. Doğru. Şu anda 830 milyarlık bir fon tasfiyesi var. Bakın burada çok önemli bir nokta daha. 500 milyar lirası bunun borsadaki hisse senedine aktarılan pay. Şimdi bunların değer kaybetmesiyle beraber sermaye piyasalarına yatırım yapan, yani bu fonlara değil de borsadan hisse senedi kağıdı satın alan vatandaşlar neredeyse her gün 100 şirketin %10 tavan yapmasıyla birlikte kendi birikimlerini de eritiyorlar. Yani sizin sermaye piyasasına, borsaya yatırım yap dediğiniz vatandaş da dolaylı olarak buradan etkileniyor ve ciddi derecede bir kayıp içerisinde. Bunun bu seviyeye getirilmesi bence net bir şekilde SPK'nın ihmali olabilecektir. Bunu değerlendirmek gerekir. Bunun yanı sıra tabii şimdi bazı iddialar da konuşuluyor. Teyit etmediğim için bir şey söylemeyeyim tam anlamıyla ama bir şirketin şu anda Tera şirketinin yurt dışına çok önemli bir meblağ, milyar dolarlar seviyesinde bir ülkeye para çıkışının...
1: Milyar dolar seviyesinde.
0: Evet, yani kaç milyar dolar olduğunu söylemeyeyim. Ama önemli bir rakamı yurt dışına çıkardığı ve dolayısıyla bir de yönetim kurulu üyesinin şu anda yurt dışında bulunduğu ve o fonu da oradan yönettiklerine dair çok vahim iddialar var. Muhtemelen başsavcılık bunu da araştırıyordur, bu da çıkacaktır ortaya. Hasılı kelam, çok uzatmayacak olursak şunu söyleyebilirim. Burada az önce siz de vurgu yaptınız, 17 Eylül 13.30 saati çok kritik bir saat. 13.30 saatine kadar satış emri verenler, o çok soruluyor bize. O günkü fon değerleri kaç lira olarak belirtildiyse orada adetleri tutarınca hesaplanıp o miktarda paraları takas banka aracılığıyla hesaplarına
1: çünkü
0: ödenmek durumunda.
1: Reddedilmişse de red hakkı yokmuş yasal olarak.
0: Evet.
1: Siz satışı
2: ama
1: burada işlemi başlattıysanız.
2: Adil olmayan bir şey. Belki de onlar haber aldılar ve derhal fon çıkışı
0: burada
2: emrini
0: şu,
2: verdiler.
0: Adil olmama meselesinde aslında çözüm üretecek nokta şurası Orhan Bey. 16 Eylül 13.31'di ilk milat olarak belirtilen zaman dilimi. Zaten SPK'nın bu duyurusuyla aslında fon yatırımcılarının birçoğu satış talimatını tabii oluşan kaos ortamıyla beraber verdiler. Bunun 17 Eylül 13.30'a alınması, yani 24 saatlik bir erteleme içerisine girilmesi fon yatırımcıların çok büyük bir bölümünün de satış emiri vermesine sebebiyet verdi. Burada tabii SPK'nın Eylül ayında şu son birkaç gün içerisinde attığı hızlı adımlar önemli ama burada çok açıkça olması gerekeni söyleyeyim. Birçok kişi
1: onu bir yani ya da çok kısacık söyleyeyim.
0: Çok kısa söyleyeyim.
1: Çünkü ilerlemek istiyorum, biraz uzun kaldım.
0: Büyük bir bilgi kirliliği var.
1: Evet.
0: Herkes bir iddia ortaya atıyor. Tabii ki kamuoyunu aydınlatma platformunda yapılan bir takım açıklamalar var ama bence bu süreçte SPK her saat gerekirse konunun nereye ittiğini, ilerlediğini
1: bildirmeli,
0: kamuoyuna açıklamak zorunda, somutlaştırmak zorunda, soru işaretlerini tamamen sıfırlamak zorunda.
1: Orhan Bey, 17 Eylül 13.30'dan önce çıkanlar aslında artık konuda neredeyse belli olduktan
2: bir
1: sonra çıkanlar
2: lazım,
1: ve panikli.
2: Bakmak lazım aslında
1: ha,
2: ne
1: tabii,
2: kadar çıktı.
1: Işte geriye dönük hepsine bakmak lazım deniyor.
2: Tabii. Bakmak lazım. Ondan kısa bir süre önce mesela 1 milyar lira, 2 milyar liralık vesaire böyle satışlar olunca bu bu inside trading'e girmiş bir olay olarak görülmek zorunda.
1: Hatta yani iddia elbette yani, ama yani bunun biraz sızdığı ya da bazılarının bundan haberler olduğu bir ayı.

0: önce
1: paraları da hemen hızlı bir şekilde satıyor. Fondan hisselerini, fon hisselerini satışa sunuyorlar. Bu gayet açık ki, yani kısa süre önce bu yapıldıysa burada işten
0: bir de durumu artık gördükten sonra durumu anlayıp çıkanlar var.
1: Kullanarak bunu yapıyorlar.
0: Bir de onu yapamayanlar var. 17 Eylül 13 Ağustos'tan sonra yakalanlar. Dur bir bakalım ne olacak ya diye bilmeyen insanlar, hele onlar çok.
1: Şimdi buradaki mesele, bir baktığınız zaman aslında buradaki soruşturma, yani başsavcılığı altı Adalet Bakanı'nın SPK üyeleri dahil olmak üzere, borsa yönetimi dahil olmak üzere ve en önemlisi Mehmet Şimşek'ten bilgisine başvurmalı ve onları bence çağırmalı. Bütün kilit nokta, yani senin söylediğin şeyi, kilit noktası orada. Bir el durdurdu. Kardeşim bu el kim? Neden durduruldu? Yani bir savcılık, Adalet Bakanı o zaman savcıydı, bunu başsavcıydı. Bilgi istiyor ve bilgi gelmiyor. Yani niye gelmiyor? Bunu sorgulaması lazım. Şimdi Adalet Bakanı olarak bunu sorgulaması lazım. Kimi sorgulayacak? Herhalde fon yöneticisini sorgulamayacak bu anlamda. Ve hatta ne bileyim ben, başkalarını sorgulamayacak. Sorgulayacağı tek şey işin başında olanlar, suyun başında, daha sonra kurullar, yönetimler tedbiri almaya görüp de bakanlar niye baktıklarını sorgulayacak burada. Bir, iki yıl içinde yahu 100 liralık bir mal varlığı diyelim ki 1 milyon lira olur mu ya? Böyle bir şey olabilir mi? Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Ben şimdi misal olarak veriyorum.
0: Evet.
1: Yani
2: 2 yılda 10 kat çok var.
1: Efendim?
2: Ama hani burada 2 yılda 10 kat artış gösteren çok şirket var. Reel şirket var. Önemli bir anlaşma yapmıştır, büyük bir yatırım
0: yapmıştır.
2: Ama burada
1: %4000,
2: bakın %40000 filan artış gösteren fonlar veya şirketlerin değer artışı zaten sorgulanması gerekiyor.
1: 17 fon, buradaki en büyük değer artışı bu fonlardı. Bunun için bunlar aldılar, yani el kondu bunlara. Buradaki mesele bir de zaten ödeyemeyince olay ortaya çıktı. Temelde düştük hikayesi ortaya çıkıyor. Ondan sonra süreç başlıyor. Yani kurum, SPK vesaire falan, onlar ondan yani o para demek ki ödeyebilecek durumda olsaydı kimse müdahale etmeyecekti. Süreç devam edecekti oradan. Böyle bir bu bir aslında servet transferidir. Büyük bir servet transferi. Yani orada kimlerin yatırımları var onu da ben bilmiyorum. Yani küçük orta sınıfın, daha küçük sınıfın paralarını
0: benim anladığım kadarıyla epey
1: almış,
0: ilgi görmüş
1: oradan
0: bu.
1: Milyarlar,
0: yani çok farklı kesimlerden öğrencisi var, esnafı var, emek yani
1: hepsi var. Bankaların şirketlerin de var yatırımları orada.
2: Serap Hanım, bugün ben bir yerde birisi dedi ki bana, para politikaları fonu var, para piyasaları fonu, yani o anlık nakde çevrilebilen bir fon.
0: Evet.
2: Şirketinin elemanlara vereceği, yani şirketinden elemanlarına ödeyeceği parayı bu fona koyup işte 10 gün, 20 gün, 30 gün değerlensin, biraz para kazansın şirket diye verdiği fon şu anda temerrüte düştü.
0: O tabii gidince bu sefer maaşları nasıl ödeyecek? Örneğin.
1: Şimdi buradaki, yani bu servet transferi aslında yani kimin bu duruma müdahale etmedi, 1,5 yıldır müdahale etmediği konusunda.
0: Peki sizce sistemde de bir boşluk olabilir mi? Yani batık bankaları hatırlarsınız yani. O dönemde imar bankaları baktığında...
3: Şu an bankalara bir etkisi olmadı ama.
0: Ama yeniden bütün sistem inşa edildi. Yani onu demek istiyorum. Burada bize bu durum neyi gösteriyor? Yani neyi düzeltmemiz belki, neyi...
1: Hayır, buradaki zaten Şimşek söyledi 25 Kasım'daki açıklamasında bu konuda düzenlemeler yapacağız diye açıklaması var. Hepsini okuduk. Herkes okudu, biliyor onu. Fakat o andan sonra hiçbir düzenleme yapılmadı. Ne
0: zaten
1: zaman? 10 ay boyunca... Bugün de bir düzenleme yok aslında.
2: Ağustos'ta sadece işte bir... yayınlanan bültende bir şeyler yapıldı. Onu da herkes aslında çok olumlu karşıladı. 3 ayda zaman verildi fonlara ama zaten 3-5 gün sonra...
1: Ama olay bitmişti zaten orada. Bu daha önce yapılması gereken bir şey. Yani daha bunları yapılmadı. Buradaki büyük bir servet transferi, birilerine büyük bir servet transferi yapıldı burada. Burada
2: Orhan Bey, çok özür dilerim. Bu arada özellikle yurt dışı kredi derecelendirme kuruluşlarının da tavsiyeleri olduktan sonra o rehber yayınlandı. MSCI gibi.
0: Tabii,
2: ya da,
0: hatta uyarı diyebiliriz.

0: Belki onu
1: uyarı,
0: tavsiye
1: aynen
0: ederim.
1: Öyle. Yani yabancı yatırımcının gelmesi için bu olağan dışı artışların regüle edilmesi gerektiğine yönelik tavsiye ve uyarılar da burada etkili
2: ama
1: oldu.
2: Ama bunları hiçbir tanesi dikkate almadı. Buradaki süreci bütün yönetim biliyor aslında. Ya yani ekonomi biliyor. Merkez Bankası herhalde tabii ki biliyordur. Hepsi biliyorlar oradaki. Yani ekonomiyle, maliye, borsalarla, özellikle de fonlarla, mali piyasaları, finans piyasayı da o an bitenlerin gizli kalması mümkün değil. Bunun hepsini biliyor. SPK ve borsa yönetimi, bak dediğim gibi borsa yönetiminin sorgulanması lazım. Ya Adalet Bakanı'nın özellikle bunları yapması lazım. Çünkü rol, başrol de onlar var. Mehmet Şimşek'in bilgisine başvurması lazım. Mehmet Bey, siz 25 Kasım 2025'te bunu haber verdiniz, düzenlemeler yapılacak dediniz vesaire falan ama seyrettiniz, hiçbir düzenleme yapmadınız. Niye yapılmadı bu düzenlemeler şeklinde bir soruya Mehmet Şimşek'in yanıt vermesini beklemek lazım. Yani bizde yukarıdan hiç dokunulmuyor oradan. Halbuki bütün olayın içinde yani seyreden yetkililer ve sorumlular falan var.
1: Ama
2: oradan
1: SPK
2: özel yapmak lazım. Yani onlara bakmak lazım.
0: Peki ne diyorsunuz Mehmet Bey siz?
3: Şimdi bu zaten bir haftadır tartışıyoruz. Nihayetinde artık geri dönülmez bir hal aldığı için bu meselenin patladığını zaten ifade ettiler. Yani dokunsalardı daha büyük patlama meydana gelecekti. Kendiliğinden patlamasının beklendiği yönünde bir takım iddialar ortaya atıldı. Ama tabii ki bunun derinlemesine sorgulanması gerekir mi? Şu anda zaten sorgulama yapılıyor. Ama yapılırken bir anda bu işte hisselerinin dağıtılması, mağdur olanların mağduriyetlerinin giderilmesi, bir anda yapılması borsanın çökmesi anlamına da geleceği ifade ediliyor. Uzmanlar böyle söylüyor. Hatta bir uzman bana mesaj attı şimdi.
0: Evet.
3: Bu dedim fon krizi nasıl çözülür şeklinde bir sorum olmuştu. Takas Bank nezdinde varlıklar zamana yayılarak nakde çevrilecek diyor. Ve devam ediyor. Şirket yöneticilerinin ve birinci derece akrabalarının mal varlıklarındaki artışlar incelenecek. Şüpheli görülen varlıklar yine satılarak pay sahiplerine hisseleri oranında paylaştırılacak. Zamana yayılmasının sebebi borsanın daha da düşmesini engellemektir. Toplu satışlar borsayı daha da düşürür. Şimdi borsanın tabii düşmesi ekonomiyi de ciddi anlamda etkileyecektir.
2: Bak borsa tabii zaten fonlardan çıkış var. Ben şimdi
3: hayır, toplu
0: çıkış bir şey var. Düşüş olur, o da bir darbe olur.
2: Evet. Birdenbire zaten %6 evet düşmüş. Yani borsaya bir baktım ben. 14.500'lerden 13.000'in neredeyse altına
0: geldi. Son bugün
2: müthiş
0: son
2: bir düşüş.
3: Şimdi şöyle bir şey daha var mesela.
1: Evet. Düşüş ama Orhan Bey şöyle bir anda o fondaki hisselerin tamamen likidite mevzusunu tabii gerçekleştirseler bu sefer %6 değil %16 %20'lik bir düşüş olur. Bu sefer gerçekten ciddi bir sarsıntı
2: şimdi
1: olur.
2: Şimdi buradaki fonlardaki ya işin aslında bakacak olursak ya herkes bunu biliyor fakat niye dillendirmiyoruz bilmiyorum. Buradaki fonlar yani bu fondaki bu büyük artışları manipülasyonla ilgili bir olay. Küçük ve bankalardan fay şey yapamayan, kredi alamayan şirketleri bunlar satın alıyorlar, ortak oluyorlar. Bu fonlar evet yaptıkları işlemler böyle. Onu ortak alıyor ve orada müthiş bir değer
0: tabii
2: yükseltmesi.
0: Tabii bir değer gösteriyorlar.
2: Değer yani yükseltmesi yaşanıyor.
0: Tabii tabii şişiriliyor.
1: Defter değerinin çok üzerinde
2: onların zaten temizlenmesi lazım. Borsadan da temizlenmesi lazım.
0: Ama işte böyle şeyden korkuluyor. Yani burada kastı Mehmet Bey'in bir psikolojik etkiyle diğerlerine
3: kesinlikle
0: de
3: öyle
0: yayılırsa diğer yani şirketlere de yani bunun içinde olmayan ya da bu
2: manipülasyonu yapmayan tersine ben bu
1: Mehmet abi destekleyen
2: bence
1: bir şey
2: güven
1: söyleyeyim
2: verir. Millete güven verir. Borsacıya, yatırımcıya da güven verir.
1: Zaten yani güveni ciddi vermek için yapılıyor da Orhan Bey. Şimdi bazı şirketlerin mesela tamam defter değeri 10 lira ama borsada fiktif bir şekilde 100 liraya çıkartılmış ama bu süreç içerisinde yatırımların gerçekleştirilmesiyle beraber şirketler bazı edinimler yapmışlar. Mesela arazi alan var. Gayrimenkul yatırım ortaklığı

0: şirketi, şirketin uhdesinde likite dönüşecek, yani nakite dönebilecek bir ciddi bir arazi var. Ya da kimisinin bankaysa hesabında paralar var. Dolayısıyla evet, hani bomboş da bir masa bir kasa şirketler değil önemli bir bölümü. Dolayısıyla evet, zamana yayılması fayda sağlar.
1: Buyurun Mehmet Bey, şimdi
2: bir, şey daha söyleyeyim.
1: Çok kısa ne olur.
2: Paralar transfer ediliyor arkadaşlar. İsviçre bankalarına.
0: Olur, Maslak durduruldu işte, dün bir tanesini durdurdu.
2: Transfer ediliyor. Bugüne kadar hep yani milyarlar transfer ediliyor.
1: Burada da
2: İsviçre'ye, bankalara oradan. Şimdi, oradan yönetiliyor her şey.
3: Şimdi zaten şöyle ya, şöyle ben şimdi borsayı bilmiyorum açıkça söylemek gerekirse. Hiç, hayatımda da hiç borsa oynadığımı da oynamam.
0: Borsa oynanmaz. Yatırım.
3: Yatırım. Ya oyna, genelde oynama diyorlar.
0: Oynama deyince orası kumar gibi oldu. İşte böyle sonuçlara da karşı.
3: Hayır. Evet. Ama o neticede herkesin ağzında borsa oynadım diyor. İşte
2: maalesef.
3: Hayır,
2: tabii tabii. Spekülatif bir araç olarak
3: evet,
2: görülüyor.
3: Şimdi
2: borsa.
3: Hiç öyle bilmediğim zaten bir alan. Yani, hiç bilmiyorum. Ama
2: alan orası.
3: Şimdi bu olay patladıktan sonra ben de araştırdım. Yani gerçekten ne oluyor?
1: O zaman olur böyle şeyler yani. Bu riski hayır, alıyorsun sen. Göz göre göre bir iradesi demişsin deniyor bir yandan.
3: Şöyle de bir şey var. Hissedarlar arasında da karşılıklı satışlar yapılıyor mesela, artırmak için.
0: Tabii tabii.
3: Yani ortaklar arasında, hissedarlar arasında mesela Orhan Bey'le birlikte hissedarız. Karşılıklı alım satım yapıyoruz. Fiyatı yükseltiyoruz.
0: Neden?
1: Tabii.
0: Serap Hanım gelsin, Ferhat Murat gelsin, Aykut
3: ondan sonra
0: Aykut
3: evet,
0: gelsin, o da yatırsın ki hepten değerlensin şirket
3: şimdi,
0: diye.
3: Ha bu saatten sonra
2: biz de satalım ve
1: sadece bu inceleme birçok kişiye yaparsanız ama belki bu hukuki olarak yorumlanırsa 20 yılla
0: para cezası var bir de. 8 milyon 10 milyon para
3: şimdi,
0: cezası.
3: Ama bu saatten sonra yapabilirler mi? Böyle bir şansları var mı? Hadi sıkıysa yapsınlar bu saatten sonra.
4: 26 Şubat 2025'ten bu yana yapmışlar.
3: Ya tamam ya.
4: SPK'ya talimat gitmiş. Bu adamlar böyle bir şekilde
3: değmediği için değmediği için nasıl olsa
4: ya,
3: diyor.
4: Bu şekilde
3: kimse bir şey demiyor
4: ya,
3: diyor.
4: Sistemi sorgulamazsın.
2: Olay patladığında şu habere çok güldüm ben. 2 yıl bir daha yatırım işlerine giremeyecekler gibi böyle dünyanın en komik bir kararını.
3: Hayır, yatırım işleri
0: ama dünyadaki birçok ülkede de sermaye piyasalarındaki mevzuat bu yönde.
3: Hayır, yatırıma yani giremeyecekler.
2: Yani milyarlar gitmiş. 24 milyardan dolardan bahsediyoruz. Yani söz
3: ama
2: konusu
3: şöyle,
2: tasfiye
3: abi,
2: konu olan.
3: Bu adam
2: bunları yapan kepazeler şimdi 2 yıl sonra yeniden bütün bu sisteme girecekler ve iş mi yapacaklar? Çok komik bir durum yani.
1: Cezalar, yani hukuki olarak cezalar, bu arada Can da çok uzun bekledi. O yüzden
3: vallahi
1: siz
3: şey
1: de bölümünüzü tamamlayın istiyorum.
3: Tamam, belki şu an söylediğim şeye eleştiri getirilecek. Hukuk devletiyiz, yasalar çerçevesinde hareket edilmesi gerekmiyor mu diye denecek ama. Şimdi öyle bir noktaya gelindi ki hukuki boşluklardan istifade eden insanlara karşı da hukuk belki de hani
0: boşlukları dolduruyor.
3: Hukukun dışına demiyorum ama hukuku dolduracak şekilde cezalarda bir takım yaptırımlarda bu son dönemde artık uygulanıyor. Hiç kimse kaçamaz bu şeylerden.
0: Şimdi Can'a giderken çok bir hatırlatma yapacağım. Çok kısa.
1: Çok.
0: Can müsaade eder şimdi o memleketinde.
1: Eder misin Can? Çok
0: şimdi 2 yıl sonra dönecek mevzusu var. Yani 2 yıla bakmayalım. Türkiye'nin son 50 yılında 1982 Banker Castelli, 1998 Titan Saadet Zinciri, 95-2000 yıllarında Jetpa, işte Yimpaş gibi holdingler, 2003 İmar Bankası, 2018 Çiftlik Bank, 2021 Todex, 2023 Gizli Fon Vakası, Fatih Terim Fonu olarak da biliniyordu, 2026 Büyük Fon Tasfiyesi. Yani hafızasız bir toplum, hafızasız insan hep duygusaldır. Ve önce sanal kahramanları kendileri yaratır, sonra topyekün inanır, sonra insanlar soyulur, sonra unutulur, tekrar soyulur. Hokkabazlar kahraman olur, hokkabazların hokkabaz olduğunu söyleyenler lince tabi tutulur. Başarılı insanlar linçle karşı karşıya kalır. Ancak dolayısıyla sonunda da onların söylediği çıkar. Buna da bakmamız lazım. Son bir cümle, Kapalı Çarşı'da çok meşhur bir cümle var. Sahtekarlarla tamahkarlar birbirlerini çok hızlı bir şekilde bulur şeklinde. Bunu da bir dipnot olarak
1: ki
0: ifade ediyor.
1: O kadar büyük mağduriyetler oluyor ki ben
0: tabii
1: 99
0: küçük yatırımcıların ben burada kesinlikle mağduriyetini kastetmiyorum.
1: Kendini yakmış değil, orada muhabirdim. Maslak'ta bankanın tabii şubesine insanlar üstlerini çıkardılar.
3: Doğru, evet. Yaktı.
1: Hatırlayın neler yaşandı yani, insanlar bir anda orada da yani şeyi bilgilendirilmiyor işte.

0: O zaman finansal okuryazarlık, bu tür yatırımlar birçok kişi bilgi sahibi değil. Orada da işte onları korumak lazım. Evet, sen Yarız'la ilgili bir şey, Muhammed Yarız'la ilgili bir hatırlatma yaptın Can.
1: Şimdi 28 yaşında ama 21 veya 22 yaşında yine bu işlerden dolayı ceza almış ve bu işte bu borsa işlerini yapamayacak, yapmaması gerektiği yönde işte 2 yıllık bir ceza almış bir kişi. Şimdi 28 yaşındaki bir işte gencin, bir çocuğun bu kadar yüksek meblağları elinde bulundurması, işte babası da hatta daha önce bu tür cezalar alan bir kişi. Yalnız şöyle bir durum var. Sadece fon meselesi değil, bu katılım bankacılığı, işte borsaya açılma, şimdi bu sistemi baktığımızda üretmeyen, üretimi olmayan şirketlerin işte borsaya açılmasını sağlıyorlar. Buna izin veriyorlar ve hiçbir üretim olmadan mesela katılım evime bir bankacılık izni verildi. Katılım bankacılığı izni verildi. Tamam, o izni kullanıp bankacılık sistemi kurmadı ama o izin verildi katılım evime. Ardından borsaya açılmasına izin verildi. Şimdi borsaya açılan bir şirket, üretim yapmayan bir şirketin borsaya açılması ve işte biraz önce Mehmet abi söyledi, hissedarların birbirlerine yaptığı işte alım satımlarla göstermelik kağıtların yükseltilmesi, olmayan bir paranın olmayan faiziyle büyük bir meblağın oluşturulması. Şimdi bu ilk çıktığında, bu fon kredi ilk geçen hafta çıktığında bazı şirketler dedi ki, şimdi onların da mal varlıkları donduruldu ve onlarla ilgili de işlemler yapıldı. Dedik ki biz aslında elimizde para var ve biz bu parayı yatırımcılarımıza ödeyebiliriz denildi, dediler. Ama onlara da izin verilmedi. Denildi ki hayır, biz iki banka üzerinden değerlendireceğiz ve iki banka bütün bu finansal düzenlemeyi yapacak. Şimdi Maliye Bakanlığı bir işte söylüyor, 10 ay önce izin ve işte bu durumu tespit etmişler. Zaten işte 1,5 yıl önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı buna ilişkin bir çalışma başlatmış. Bir izin istemiş. En azından oraya bir bakılmasını önermiş. Ama bugüne kadar sadece Sayın Bakan ne yazık ki 10 ay boyunca beklemiş. Şimdi bu sistemin başındaki kişi kim? Hazine ve Maliye Bakanı. Şimdi Hazine ve Maliye Bakanı sadece dışarıdan bakıp 10 ay önce ya işte burada bir durum var, buna da bakalım ve düzenleyelim deyip kenara çekilirse kusura bakmasın, yani küçük yatırımcı, büyük yatırımcı fark etmez, yani vatandaş buraya parasını yatırıyor ve diyor ki burada ben dişimden tırnağımdan artırdığım bir meblağ var, burada paramı değerlendireceğim. Çünkü Türk lirası giderek değersizleşiyor, enflasyon altında eziliyor. Ezilmemesi için de işte çocuğunun birikimini, işte emekli ikramiyesini veya işte ayırdığı parayı, işte altınını, dövizini buraya yatırıyor. Şimdi bunu siz görüyorsunuz ve engellemiyorsunuz. Bundan 3 ay önce
2: Can, şöyle bir ek bilgi yapayım. SPK doğrudan düzenleme ve denetleme yetkisine sahip ve bağımsız bir kuruluş. Yani bunun altını çizmek lazım. Aynı şekilde BDDK da öyle ama ilintili bakanlık kim? Tabii ki Hazine ve Maliye Bakanlığı, ama Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın alt kuruluşu değil bu iki kurum. Yani tıpkı Merkez Bankası gibi özel bir yapı.
0: Denetleme SPK ve düzenleme diyorsunuz ya, yani denetleme yeterli olmaz mı burada? Mutlaka yeni bir düzenleme mi gerekiyor? Çünkü başka birçok konuda...
2: Çerçeveleri daha net denetleme.
0: Ya bazen böyle görüyoruz, her şey yasada, yasalarda, bir sürü mevzuatlarda tamamlanıyor ama uygulamada sorunlar oluyor. Yani bunu başka birçok alanda, iş kazasında da alabiliriz. Başka davalarda da mesela. Burada da bir sistemde, düzenlemede eksikler mi var yararlanılan? Yoksa bunun denetimde mi bir aksaklık var?
2: Ya da uygulamada.
1: Bir şey söylemek istiyorum. Sistemde aksaklık olabilir, denetimde aksaklık olabilir. Bunlar düzelir. Ama bundan 2 ay önce biz TERA ile ilgili, kim bu? Emre Tezmen değil mi?
0: Evet.
1: TERA ile ilgili bütün ekonomi basınında Emre Tezmen'in ne kadar iyi bir iş adamı olduğunu, o iş adamı olduğuna ilişkin röportajlar okuyorduk. TERA her yerdeydi. İşte futbol takımlarına sponsor oluyor. ve Tera'nın ne kadar büyük bir şirket olduğunu konuşuyordu insanlar. Doğal
3: Üniversite
1: olarak
3: satın
1: vatandaş
3: alıyor.
2: Doğru. Doğru.
1: Evet, aynen öyle. Vatandaş da gidiyor diyor ki ya bu kadar büyük bir şirketse ben güveniyorum. Şimdi iki ay önce bunu medyamız başkasını ise artık kim yapıyorsa bunu. Bu sistemi kim yarattıysa onu da oraya götüren yani Emre Tezmen'i de oraya çıkartan ve toplumun önüne koyan aynı sistem. Şimdi 10 ay önce bu sistemin patlayacağını görebiliyorsunuz. Ama Emre Tezmen ve onun gibilerin Türk ekonomisine yön vermesine ses çıkartmıyorsunuz. Şimdi bunları konuşmadan yasa da değiştirseniz, yönetmelik de değiştirseniz bir yere varamazsınız. Yarın fon olmaz, başka bir sistemle karşınıza çıkar. Şimdi bu fondan bu kadar büyük paralar kazandı, tamam. Kazanan şirketler araştırılsın, bulunsun, mallarına el konulsun. Buna kimse itiraz etmiyor. Ama o sistemi yaratanlar ve o sistemi bugüne kadar getirenlere kimse bir şey demeyecek mi?
2: Diyecek
1: Maliye
2: işte şimdi
1: Bakanı
2: zaten borsa manipülasyonu bizim ceza
1: ama şunu
2: hukukumuza mı ticaret
1: söylüyorum.
2: hukukumuza mı
1: Şunu
2: suç zaten.
1: söylüyorum. Şunu söylüyorum. 10 gündür değil mi bunu tartışıyoruz? Sayın Maliye Bakanı bir çıkıp gazetecilerin karşısına bütün soruları yanıtlayacağım. Vatandaşımızın gönlü rahat olsun. Devletimiz bütün sorunu çözecektir diyebiliyor mu?
0: Aslında
1: Nerede Maliye
0: röportajlar
1: Bakanı?
0: verdi
3: Dedi
0: Sayın
3: ya
0: Şimşek bu
3: Can
0: konuya
3: Yağmur.
1: ilişkin ama
0: Ama
1: ben gördüm
0: evet.
1: ama müdahale edemedim.
0: Sağ kısmı
2: Sabah bir
0: bir sorun
2: toplantı
0: olduğunu,
2: yaptılar.
0: borsanın genelinde
2: Muhtemelen
0: olmadığını
2: BM
0: söyledi.
2: dönüşünde
0: Sistemik bir sorun yok
2: yapabilir
0: dedi.
2: diye bekliyorum ben.
0: Öyle
2: Birleşmiş
0: mi?
2: Milletler'de Amerika'da
3: Şimdi sermaye
0: Dönüşte belki
2: dönüşte
0: Cumhurbaşkanı
2: yapabilir.
0: dönerken orada belki bir
2: Cumhurbaşkanı da
3: mesela.
2: ben bu konuyla ilgili bir açıklama yapmasını yani gazetecilerin sorduğu bir soruyla ilgili
0: Aha.
2: buna bir yanıt vermesini bekliyorum uçakta.
0: Bekliyorsunuz.
3: Şimdi
0: Peki.
3: 26 Şubat 2025'te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Sermaye Piyasası Kurulu'ndan talep ettiği olayın nedeni 21 Şubat 2025'te Borsa İstanbul'daki sert dalgalanmalar. Şimdi 21 Şubat'ta ne oldu? SPK o gün açıklama yaptı. Dedi ki bu konu detaylı bir şekilde incelenecektir. Fakat aynı SPK bu incelemede nasıl bir sonuca ulaştı? Bunu kimse bilmiyor. İki, Sermaye Piyasası Kurulu'nun borsada manipülasyon yani kanundaki adıyla piyasa dolandırıcılığı ile ilgili süreci uzman denetçilerin hazırladığı teknik bir raporla yürüttükten sonra yaptırım alma kararları var. SPK'nın yani hukuken. Bir, geçici veya sürekli işlem yasağı şüpheli şahıs ya da kurumların borsada alım satım yapması engellenebilir. Bu
0: Evet.
3: incelemeyi yaptıktan sonra. Brüt takas ve internet işlem yasağı, lisans iptali işte ve sermaye piyasası kanunun 115. maddesi uyarınca hukuki bir ön şart olarak sermaye piyasası kurulu duyurular, suç duyuruları yapabilir. Fakat biz görüyoruz ki 1,5 yıl önceden başlayan bu sürece müdahale edilmemiş. 21 Şubat'ta ne oldu? O sert düşüş nasıl yaşandı? Hangi firmalar, hangi şirketler bu operasyonun içindeydi?
0: Hepsi
3: SPK açıklama yapacağız diye,
4: isim
3: inceleyeceğiz dedi, yapmadı.
4: İsim de yayınlandı o sırada. Yani.
2: Olağanüstü
3: evet.
2: Fiyat hareketlilikleri nedeniyle bir araştırma yapacağından bahsetmişti. Yanlış hatırlamıyorsam %2'nin üzerinde, %2,19 ya da 2,20 gibi bir...
0: Mayıs'ta
3: 2,19.
0: Mayıs 2026'da da SPK Başkanı değişti. Yani onu da bir belki
2: Evet.
0: not olarak düşelim bu
3: Evet.
0: arada. Onun ardından
3: Yani
0: bir
3: şimdi
0: bahar
3: şöyle,
0: aylarında...
3: sen inceleme yapacağım diyorsun. Başsavcılık diyor ki 5 gün sonra burada bir operasyon var. Ama 1,5 yıl boyunca harekete geçmiyorsun. O zaman da insanlar sorar. Nerede bu Sermaye Piyasası Kurulu? Nerede bu Hazine Bakanı? Ya bu kurumlar nerede? Ne yapmışlar?
4: Tabii iktidar
3: bunu
4: nerede?
3: sorarlar
4: Onu
3: yani. Yani
4: soracaklar.
3: Biz şimdi olay
4: Vebal
3: oldu.
4: büyük oluyor
3: Bu paralar
4: orada.
3: kaçırıldı, gitti, ona el koyduk falan. Tamam. Bu 2 sene sonra, 1 sene sonra bir daha başkaları çıkacak. Başkaları yaşatacak bize bunları.
0: Tekrarlamamasının da önünü almak lazım. Can tamamlamış mıydın sen bu arada?
1: Şöyle, yani bu fon sistemi yasa dışı bir sistem değildi ki. Bu tabii. Fon sistemi tamamen yasal bir sistem.
0: Yani biraz hala da insanlar var. Sanki köşeyi dövmek istemiş de diye de şey yapmamak lazım. Çünkü değil. Yasal bir şey yatırım yapıyorlar.
2: Serap Hanım şu an hali hazırda var zaten fon. 2038 tane tabii. Bizim fonumuz var. 131'i tasfiye sürecinde. Tabii. Yani bankaların da kendi oluşturdukları fonlar var müşterileri için.
4: En sağlam fonlar onlar. Yani bank

0: kapandı.
1: Yatırım tavsiyesi değil tabii.
0: Büyük,
1: yine onun
0: büyük
1: altını
0: çizelim. Hiç fonları gayet sağlam duruyor.
2: O geçen bu hafta fon, yine
0: fondan kaçanlar oraları da kaymaya
3: bir duyalım
0: başladı.
3: Nuri Bey tamamlasın cümlesi yarım kaldı canım.
2: Geçen hafta yine Porto şirketi kuruldu. Yani bunlar var. Yasal. Vatandaşa yasal olan bir şeyi açarsanız vatandaş da tabii ki parasını değerlendirmek için gider. Parasını yatırır. Bu suç değil ki. Şimdi öyle bir sistem yaratıyorsunuz ki bütün yükü vatandaşın üstüne yıkıyorsunuz. Sistemi yaratanlar, parayı kazananlar, parayı kaçıranlar bir kenarda. Bakın gözaltına almanızın hiçbir önemi yok. 1,5 milyar doları adam İsviçre'ye göndermiş. 2 milyar doları İsviçre'ye göndermiş. 14 milyon euroya tekne almış. 2 tane 30 milyon euroya 2 tane tekne almış. Siz bu adamları tutuklasanız ne, mal varlıklarına el koysanız ne. Bakın 10 tane lüks arabasına el koymuşsun. 20 tane evine el koymuşsun. 2 tane teknesine el koydun. Ne kadar ediyor? Meblağ ne kadar? 1 trilyon liradan bahsediyorsunuz. Toplam el konulan para 200 milyar TL bile değildir.
1: O yok yüzden, yok öyle değil o ya. Sistemi, o senin sistemi, çizdiğin çerçevede değil Can. Orada tüm yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu üyelerinin birinci derece yakınları hepsinin tamam, dondurma kararı var. El koyma ona, değil, dondurma ona, kararı var.
3: Bir de ilk çıkanlarla ilgili de bir şey yapılırsa, inceleme yapılırsa benim, yani erken benim haber alıp çıktığı istediğim, şüphesi olanlarla ilgili.
2: Benim anlatmak istediğim şey şu. Bu mal varlıklarına el koyarak bu sistemi, bu sistemdeki açık sorunu çözemezsiniz. Bugün el koyarsınız, tutuklarsınız, yarın Muhammed Yarız gibi başka birileri çıkar ve bu sisteme devam eder. Yani bu fon sistemi, borsa sistemi, biraz önce söyledim yani üretim yapmayan bir şirkete halka arzını sağlıyorsunuz. Yani şimdi isim vermeyeceğim. Hani o bir örnek verdiğinde hemen itiraz ediyorlar. Ya bizi mi söylüyorsunuz diye. Ama bir üretim yok.
3: Vermeyin hukuki i̇şte bir şey de olmasın bilmiyorum nedir ama.
2: Katılım evi için söyleyeyim mesela. Bugün hakkında işte iddialar var. Halka arzını yaptın katılım evi. Katılım evinin halka arzını yaptın ve hissesi şu anda değil mi en dipte. Ve bir
3: orada bir satış olduğu için devir ve satış olduğu için durum farklı olabilir deniyor. Tabii
1: de
3: hukuki olarak
1: hisse çok satışları olduğu için talep olmayınca yani sürekli satış talebi olunca alım talebi olmayınca tabii ki hisse düşüyor. Can'ın işaret ettiği noktada önemli bir nüans var onu da belirtelim. İzleyicilerimiz tamam, onda çok kafa karışıklığına sebebiyet verdiğini söylüyorlar. Katılım evim ve bir evim bunların hisse alıcıları değil ama ev almak için işte faizden kaçınmak için
2: ayrı, evet,
1: araba almak için müşterisi olanlar var. Bunların herhangi bir mağduriyeti yaşamayacağının altını çizelim. Hı hı. Çünkü emlak katılım
2: bu iki satın aldı.
1: Katılım evim ve bir evimi satın aldı ve dolayısıyla onların haklarında herhangi bir mağduriyet yok. Şirketin aslında evet, sevgili Can o tarafındaki işleyişinde de problem yok. Bu şirketlerin pusula portföy veya bu portföy yönetim şirketleri çatısı altında olmasından kaynaklı olarak sorun yaşadığı zaten ortada. Yani hisse tarafında, evet, fon tarafında sorun yaşadığı, şirketin normal işleyişinde bir problemi olmadığı da ortada.
3: Peki.
0: Ya benzerleri tam bilmiyoruz. Yani durum ortaya çıkınca
4: benzerleri Amerika Birleşik Devletleri'nde de oldu.
1: Emlak katılım güvencesiyle en azından
3: orada geriye dönük, burada başka haksız çıkar sağlayanlar oldu mu, şüpheli hareketler oldu mu, alışlar satışlar diye bütün oradan çıkışlar takip edilip buna göre bir şey yapılmış yani hukuki işlem. Evet. O yüzden de ona da örnek veriliyor. Yani
1: Serap Hanım,
3: sadece
1: önemli,
3: şirket yöneticileri değil bu erken çıkanlar da daha önceden yüksek değerden satanlar tabii, kazananlar da incelensin diye. Pardon, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu arada New York'ta İngiltere Başbakanı ile görüştü. Japonya Başbakanı ile de görüşecek bildiğim kadarıyla bundan sonra. Bir not düşelim. Görüşmeye ilişkin bilgiyi ekrana getirelim. Kurul devam ediyor tabii saat farkıyla. Biz de oradaki trafiği aktarıyoruz. Zaman zaman ekrana getiriyoruz. Az önce de Fransa Cumhurbaşkanı Macron kürsüdeydi. Genel kurula seslendi. Buyurun.
1: Şimdi şu önemli. 1 milyon lira para yatırmış diyelim. Bu fonların, bu bahsettiğimiz fiktif fonların ilk döneminde. Bu 1 milyon lirası olmuş 100 milyon lira.
3: Evet.
1: Bunu biz makul bir kazanç olarak göremeyiz. Yani ya bu sistemin içerisindedir ya başka bir tarafındadır ya manipüle eden taraftadır. Dolayısıyla bunların da mal varlıklarına el konulması önemli olabilir. Çünkü insanlar belki faiz hassasiyetinden dolayı.
3: Hayır, işin içinde kimisi... bir...

0: Üç kağıt yapmadan normal görüp burada büyük getiri var, ben de gidip paramı koyayım deyip kazanmış
1: şundan bahsediyorum.
0: Da olabilir bu arada.
1: Bakın,
0: ama ya orantısız.
1: Bankalara açık sistemden bahsetmiyorum. Bu fonlar kapalıyken.
0: Ha, 12 kişi vardı
1: işte,
0: kapalıydı.
1: Belirli sayıda 12, 15, 20 farklı farklı fonlarda farklı farklı kişiler olabiliyor. Bunların mal varlıklarının tekrar gözden geçirmesine fayda var. Çünkü insanlar faizden kaçınmak için yastık altı değil de sisteme, devlete, ekonomiye faydalı olacak şekilde ben paramı sistemde görünür bir şekilde olsun diye buralara yatırdım diyenlerin mağdur olmaması önemli. Çünkü onlar bilinçli bir şekilde kimisi piyasayı manipüle ettiler, fiktif bir şekilde şişirdiler. Bu tarz insanların da paralarından para kazanmış oldular. Dolayısıyla o haksız kazanç elde edenlerin kazandığı rakamların sistemin içerisine sırf ülkemizi düşündüğü için koyan vatandaşların alacaklarına karşılık ödenmesi bence sağlıklı olabilir.
0: Evet, bir de yani hakikaten insanların elindeki birikimi bir umutla bir şey alabilmek tabii için, parasını koruyabilmek için. Oradaki herkese de sanki bir şeye dönmek isteyen insan muamelesi yapmak hiç doğru değil. Tabii. Paralarını koyuyorlar ve karşılığında da
2: bir de Serap Hanım, durup dururken de vatandaş gidip orada fon almıyor. Bank ilişkili olduğu bankaya gidiyor. Ya ben fona yatırım, nereye? Banka tabii ki şeylere bakıyor. Şu fon şu kadar diyor.
0: Doğru ama bu kadar diyor.
2: Banka burada tarafsız kalır. Yani banka aman o bilmem nedir falan filan demez orada. En yüksek şunlar vardır ama onların da risk seviyesi yüksektir. Bunu da söyler.
1: Yazıyor zaten yanında. 7'de 7 diyor. 7'de 6'da 7 diyor. Yani risk evet oranını da belirtiyor risk aslında. Oranı.
2: Peki. Bu bakımdan
0: ben de Mehmet Bey gibiyim yani buna genel çerçevesi dışında hiç vakıf değilim. Yani bir şeye bu fona yatırdığınızda bunun diğerlerinden çok daha riskli olduğunu söylüyor mu?
1: Söylüyor.
3: Bak şimdi son dönemde
0: tabii, tabii, ama daha burada, büyük risk aldığını biliyor
3: ya
0: yani.
3: Burada o risk alma bilmem ne falan onları geçelim. Halka arz diye son dönemde devamlı şirketler halka arz yapıyor.
0: Evet.
3: Şimdi bundan 2 yıl önce Anadolu Ajansı'nda firma ismini vermeyeceğim. Anadolu Ajansı'nda bir firma ile ilgili şu cümleler yazılmıştı. Şu otomotiv halka arzına 4.3 milyonu aşkın yatırımcı katıldı. Toplam halka arz büyüklüğü 1 milyar 307 milyon 493 bin lira olarak gerçekleşti. Anadolu Ajansı yazıyor. O firmayı övüyor. 2 yıl sonra 2025'in sonları otomotiv firması bu hafta 4-5 ay önce 446 milyon liralık tahvil ödemesini yapamadı. Hisse 2 ayda %89 eridi ve bu firmanın örneğin daha önceki denetim raporlarında kendisini şişirdiği aslında raporlarla mevcut. Fakat buna rağmen halka arzına izin verildi.
2: Tabii borsa bunları görmesi de görüyordu da.
3: Görüyor. Yani, çünkü
2: görüyor,
3: o denetimse
2: izin yani, de veriyor.
1: Kendi bilançoları var. İzin vermesinde problem yok da Aytun Çerkin. Yani bir firma şimdi bütün yetkileri, yeteneklerini ortaya koymuştur ama burada 10 liralık firmanın 100 liraya çıkarken o süreçte çıkma sürecinde işte SPK'nın ve gerekli denetlemelerin yapılması
0: önemli. Peki ben buradan yavaş yavaş Kozinoğlu konusuna geçmek istiyorum son olarak tamamlarsa.
3: Hayır yani şu bu iş bir soygun düzenine dönmüştür. Artık bu sistemsel anlamda burada buna müdahale etmek zorundayız. Yani bunun başka bir şeyi yok. Kaçarı evet yok. Yani şu 19 Ağustos 5 gün içinde ne oldu? Ya 1,5 yıl önceden bahsediyoruz.
0: Doğru.
3: 1,5 yıl.
0: Evet.
3: Kim bunun sorumlusu? SPK bu konuda açıklama yapmalı, Hazine Bakanı açıklama yapmalı ve bunun sorunları ortaya çıkarılmalı. Ayrıca 1,5 yıl içinde, hadi geçtim 5 yıl öncesini, son 1,5 yıl içinde bütün hesaplar incelenmeli. Kim ne yapmış? Bürokraside,
1: artı evet tam orada
3: siyasette.
1: SPK üyelerinin ve başkanının ve birinci derece yakınlarının mal varlıkları ne derecede artmış bu aynen zaman zarfında?
2: Aynen. O da önemli. Bunların hepsinin aslında açıklama yapmalı diyorsun da bence savcılığa açıklama gidip sorularına yanıt vermeli. Aynen. Yani. Bu doğru şekilde olması sistemi.
0: Bu arada bir reklama gitmeden de Kaşif Kuzinoğlu soruşturmasındaki son durumu özetleyerek bir başlangıç yapmak istiyorum. Teşekkür ederim bu arada. Bu konuyu da detaylı konuştuk. Şimdi Kaşif Kuzinoğlu'nun ölümüyle ilgili biliyorsunuz gözaltı ve tutuklamalar var. Enver Altaylı ve bir dönemin FETÖ hükümlüsü biliyorsunuz. Ve Kurtlar Vadisi dizisinde Ömer Baba karakterine hayat veren oyuncu Emin Olcay ifade verdiler bugün. Ve Sedat Savtak da yine ifade verecek. Enver Altaylı İstanbul'a geldi, Silivri Adliyesi'ne getirildi. Savcıya şüpheli sıfatıyla ifade verdi ve hakkında da bir tutuklama kararı çıktı bildiğim kadarıyla akşam saatlerinde. Bir de savcıyı tehdit iddiası var aynı zamanda. Onunla ilgili de hakkında ikinci bir soruşturma yapıldığı belirtiliyor. Şimdi Emin Olcay'ın Ömer Baba karakterini canlandıran Emin Olcay'ın ifadesinden birkaç cümle okuyayım. Ben orada Aytun Çerkin de bu konuya çok detaylı vakıf, ona da sözü bırakayım. Diyor ki dün Sabah gazetesine bir röportaj vermiş. Hissettiğim, şahit olduğum şeyler var. Osman Sınav'ın bürosundaydık. Bir gece etraf cip doluydu. Bir takım tipler dolanıyordu ortalıkta. Ne oldu hayırdır diye sorduğumda toplantı yapılıyorlar demişlerdi. Benim boylarımda beyaz saçlı bir adamla sınavın indiğini gördüm diyor. Kim bunlar diye sordum. İşte bunlar mafyanın omdusmanı. Herkesin arasını bulurlar. Onlarla konuşmanın hiçbir şey yapmazlar. Bazı bu senaryo ile ilgili de bazı endişelerimiz vardı. Zaman zaman dile getirirdik ama bununla ilgili de tabii bizi dinlemezlerdi diyor mealen. Uzunca bir ifade. Ne diyorsun Aytunç bu ifadelere?
3: Ya şimdi...
0: Hatta Enver Altaylı'nın ifadesi de geldi. Kerem editörüm hemen bunu aktardı. Ne demiş? 82 yaşındayım. 9 yıldır cezaevindeyim. Yapmadığım bir cinayetin, yazmadığım mektupların benim elimden çıktıktan sonra ne hale geldiği dahi belli olmayan dijital materyallerin hesabını vermeyi kabul etmiyorum. Kuzinoğlu'nun ölümünü elbette araştırın. Ortada bir cinayet varsa, kim yaptıysa bulun. Benim bu işle bir ilgim yok demiş Altaylı. Ne diyorsun Aytunç? Sen de başka belki bilgiler de vardır bu sürece ve açıklamalara, ifadelere ilişkin.
3: Ya şimdi sıcak şeyle başlayalım. Enver Altaylı'nın ifade, savcılık ifadesi, hakimlik ifadesi, avukatı kızı Dilara Yılmaz'ın 20 sayfalık savunmasını akşam saatlerinde aldım ben de. Enver Altaylı mektupları yazmadığını iddia ediyor.
0: İzleyicilerimize kısaca mektuplar neydi diye ya de hatırlatır
3: şu,
0: mısın?
3: Enver Altaylı'ya işte 23,5 yıl hapis cezası veren ve o hapis cezası sürecine götüren FETÖ'den tutuklu bir isimden bahsediyoruz. Mektuplarında Fethullah Gülen'e mektuplar yazdığı iddia edilmişti.
0: Evet.
3: Ve o mektuplarda İlker Başbuğ'dan, Genelkurmay eski başkanı İlker Başbuğ'un Genelkurmay başkanı olduğu dönemden, Kaşif Kuzinoğlu'nun Orta Asya koordinatör olarak atandığı dönemle ilgili ayrıntılı Fethullah Gülen'e bilgiler vermişti. Verdiği iddia edilmişti, evet, mektuplarda. Ve Kaşif Kuzinoğlu'nun etkisiz hale getirilmesi gerektiğini, bunu başbakan nezdinde de girişimlerde bulunulması gerektiği, müsteşar nezdinde girişimlerde bulunulması gerektiği konusunda önerileri var Fethullah Gülen'e. Ve 7 general, 20 MİT mensubunun Fethullah'a yakın, yani Fethullahçı olduğu iddia edilen, 7 general ve 20 MİT görevlisinin takip edildiği, hem Genelkurmay İstihbarat tarafından hem MİT tarafından takip edildiği ve bunlara karşı önlem alınması gerektiği yönünde mektuplar yazdı ve Kuzinoğlu'nun da etkisiz hale getirilmesi gerektiğini vurgu
0: dile getiriyor. O nedenle de bu şüpheli ölüm gerçekten şüpheli bir ölümse, yani bir cinayetse, evet, acaba ardında bunun etkisi var mı diye de çağrıldı, getirildi.
3: Evet ve Enver Altaylı da sonuçta tutuklu bulunduğu mahkeme cezaevinden İstanbul'a getirildi. Hı-hı. İstanbul'da ifadesi alındı ve bu kasten adam öldürmeye azmettirmekten dolayı da tutuklandı. Kuzinoğlu'nu öldürme şeyinden azmettirmekten tutuklandı. Şimdi ifadesinde diyor ki Kaşif Kuzinoğlu'nun katili bulunmuş da adı Enver Altaylı'ymış gibi bir havayla karşılaşıyorum. 85 ayrı video ve yayınlarda adım geçti. Enver Altaylı'yı bu dosyaya sokun, Enver Altaylı'ya bakın vesaire. Fakat ben hiçbir şekilde böyle bir mektup yazmadım. Bilgisayar uzmanı değilim. Dijital kayıtlarıma baksınlar ve o kayıtlar bakıldı. Evet. Ve bilirkişiye incelettik. O mektuplarda ekleme çıkarma olduğu tespit edildi gibi iddialarda
0: Peki,
3: bulunuyor.
0: Peki şu ekrandaki soruyu sana sorsam Enver Altaylı bu dosyanın neresinde? Yani ifadesi böyle. Ama bütün geçmişten
3: ya
0: bu yana...
3: Ya şimdi şöyle, Enver Altaylı 1963'ten bu yana, yani Orhan abiler daha da iyi bilirler bu yani şeyi. Yani o Fuat Doğulu ya Ruzi Nazar tarafından gönderilmesi, MIT'e alınması, MIT'in içindeki aslında bir CIA kliği olduğuna dair çok ciddi iddialar var. Ve sonrasında baktığımızda 80 darbesi, 80 darbesinden sonra Türkiye Cumhuriyetler'deki varlığı, zaten Özbek kökenli kendisi. Ve buralarda işte Fethullah Gülen'in okullarının da etkin olmasındaki rolü ve Soğuk Savaş dönemi dediğimiz o Sovyetler, Amerika, Sovyet ve Amerikan kamplaşmasında durduğu yerin tam anlamıyla Amerikancı bir çizgi olmasıyla birlikte her önüne gelene de sen Rusçusun, sen Sovyetçisin diye saldıran bir çizgisi var veya eleştiren bir çizgisi var diyelim ya da. Şimdi baktığımızda çok önemli bir şahsiyetten bahsediyoruz. Turgut Özal'a yakın, Süleyman Demirel'le görüşen, yani bir dönemin en önemli isimlerinden biri. Milliyetçi Hareket Partisi'nde görev alan, bir dönem yöneticilik yaptı diye biliyorum. Her Gün gazetesinde yazarlık yaptı veya orada gazetecilik yaptı. Almanlarla bir röportajında Mehmet Ali Birant, Cüneyt Özdemir, Sonay Yalçın'ın karşısına çıktığında Alman istihbaratçılarla görüşüp ben bu bilgileri gelip Türkiye'de anlatıyordum. Orada ne düşünülüyor, buraya gelip oradan alıyordum diyen, kendisi söyleyen.
2: MIT'te görevi neydi onu da söyle, MIT'te görevi.
3: Sovyetolog.
1: Orta Asya. Kimin?
2: Orta Asya, Orta Asya
3: sorumlusu, Sovyetolog ayrıca. Sovyetolog ve Orta Asya sorumlusu.
0: Enver Altaylı.
3: Şimdi, baktığımız zaman çok kritik bir isimden bahsediyoruz biz. Ama bütün iddiaları yalanlıyor. Zannedersem Can Sözcü'deyken Halil Şıvgın'la olan görüşmesini yazmıştı zaten. Halil Şıvgın'ın iddialarını yazmıştı. Onu kendisi daha iyi anlatır. Yani Necip Ablemitoğlu'yla ilgili bölümler de var. Şimdi burada da mektupları reddediyor. Kendi reddedişi bu. Ama bu mektupların dijital anlamda devlet tarafından bilirkişi raporlarını, resmi bilirkişi üzerinden incelenmesi ve o incelemeler üzerinden kendi yazısı mı değil mi diye bakılması önemli. Ama şunu da biliyoruz, Enver Altaylı'nın o dijitallerinden İngilizce metinler de çıktı. İngilizce metinlerde de...
0: Bir dakikaya reklama gideceğim Aytun.
3: İngilizce metinlerde de yani çok karanlıkta kalan soru var. Ama şöyle bir gerçeklik var. Kaşif Kuzinoğlu son tahlilde Fethullah'a ve Fethullah'ın okullarına karşı mücadele veren bir MIT'çi olarak karşımıza çıkıyor. Evet. Diğer tarafta Fethullah'ın okullarını ve Fethullah Gülen'i savunan bir MIT görevlisi var. Ve o yüzden iki tarafı da karşılıklı koymak gerekiyor. Sonra konu devam ederiz.
0: Bu arada savcılıktan yapılan da bir açıklama var. Diyor ki başka bir resen soruşturma başlatılmış Enver Altaylı hakkında. Cumhuriyet Başsavcı Vekiline yönelik kendine dikkat et, daha gençsin. Sen kimsin? Seninle bir gün görüşeceğiz, hesaplaşacağız dediği iddiası ve bunun üzerine resmen bir işlem başlatılmış.
3: Avukatına sordum ben bunu. Efendim? Enver Altaylı'nın avukatına sordum ifade ve sorgudayken. Evet. O da dedi ki sadece ahirette hesaplaşacağız.
0: Dedi.
3: Dedi. Tehdit değildi diyor. Ahirette hesaplaşacağız.
1: Ben bir FETÖ'cünün ifadesine asla inanmıyorum.
2: Bence o da bir tehdit.
3: Tabii.
2: Ahirette
3: hesaplaşacağız. Cümlesini kurmuş.
4: Yani burada hesaplaşamazsak ahirette hesaplaşacağız.
1: Ahirette bu millet FETÖ'cülerle gerçekten hesaplaşacak.

0: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza. Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
1: Olaylar ve görüşler devam ediyor. Kaşifoğlu soruşturmasında son durumu aktarıyoruz. Enver Altaylı'nın bu konuda Kaşif. Tekrar tutuklanması aynı zamanda
2: Kozinoğlu.
1: Da...
2: Kaşif Kozinoğlu.
1: Ne dedin?
3: Kurtlar Vahşi Pusu'daki Kazım Kaşifoğlu.
1: Hepsini karıştırıyor işte. Zaten karıştı. Ne bu kadar örtüşüyor bunlar yani.
4: Dilimiz... Zaten Kurtlar Vahşi'nin amacı da bu.
1: Amacı biraz da onu göster. Şimdi burada zaten Emin Olcay'ın, Ömer Baba olarak da bilinen Emin Olcay'ın ifadesinin bir kısmını az önce okumuştuk, röportajının daha doğrusu. Bugün...

0: Bugün adliyeye geldi, ifade verdi. Çıkışta da bir röportaj vermiş bu arada. Kısa bir bölümünü dinleyelim röportajın, onun üzerine konuşalım.
1: Sayın savcımıza gördüklerimi, bildiklerimi anlattım. Onun dışında söyleyecek fazla bir şeyim yok ama şu cümle beni çok önemsediğim bir cümle olarak söyleyebilirim. Ülkemizin kaybettiği yiğitlerimiz var. Bu yiğitlerin neden bizleri terk ettiğini, neden vefat ettiklerini anlamamız için sayın savcılarımıza çok iş düşüyor. Allah yardımcıları olsun. İnşallah bu işlerin sonu ortaya çıkar. Yiğitlerimizin kanları yerde kalmaz. Sayın.
0: Evet. Böyle söylüyor Emin Olcay. Ferhat Bey, söz size gelmişti. Hı hı. Kimi kastediyor bu ifadesinde? Kaybettiğimiz yiğitlerimizin kanı yerde kalmasın. Savcılara çok görev düşüyor derken Emin Olcay.
2: Şimdi Emin Olcay'ın iddia ettiği meseleyi geçtiğimiz hafta Cuma akşamı Habertürk stüdyolarında ben anlatmıştım zaten. Yani 25 tane siyah takım elbiseli insan... Bunlar polis, asker veya istihbarat görevlisi değil. Bir koruma görevlisi. Sinegraf şirketinin, yani Osman Sınav'ın sahibi olduğu yapım şirketinin olduğu sokaktan, taksi durağından başlayarak bir pozisyon alıyor ve Sinegraf'ın üst katında önemli bir isimle, çok önemli bir isimle Osman Sınav bir görüşme yapıyor. Ardından işte vergi cezaları kesiliyor mali içerisindeki FETÖ'cüler tarafından. Ardından oğlunun aracına bir Kalaşnikov mermisi bırakılıyor. Ve sonrasında şunu da ifade etmiştim Cuma akşamı. Osman Sınav şaşmazlar için haklarımı helal etmiyorum şeklinde bir ifadesinde yakın çevresini dillendiriyor. Yani ben Emin Olcay'ın anlatımlarından çok farklı bir şey duymadım. O da aslında şahitliğini
0: aslında
2: yapmış.
0: Aslında aynısını buna söylüyor. Benzer. Size evet. İlave, ben az önce bir kısmını okudum. Yani Osman Sınav'a gelen, ziyarete, görüşmeye gelen kişilerle ilgili söylediği bu mafya omdusmanı. Diyor ki daha sonra Salacak'ta bir kahvehanede çekim yaparken Osman'ın belinde silah görmüştüm. Tedbir alıyordu Osman. Mafya çatışmalarını anlattığı dönemde. Zaten omdusman gelmesi de bundan dolayıydı, arayı bulmak için. Osman'dan sonra dizi politikaya dönmeye başladı. Türkiye'nin bir takım bilinmeyen yerlerine doğru gitmeye başladık ve bu giderek arttı. Senaryo giderek bozuldu. Birkaç defa konuşmaya çalıştım ama cevap vermediler. Yani şüpheleniyordum da, birilerinden bu bilgileri almasalar bunları nereden biliyorlar diye düşündüğüm oldu. Bir yerlerden herhalde öğreniyorlar ki geliyor ki yazıyorlar diye düşündüğüm oldu. Bu Ergenekon döneminde öğrencilerime de FETÖ'nün nasıl tuzak kurduğunu, neler yaptığını ben anlatıyordum. Bundan dolayı bu dönüşüm beni rahatsız ediyordu. Uyarsam da burunlar kıl aldırmadıkları için beni dinlemezlerdi. Çok yüksek egoları vardı demiş. Az önce konuşmasını evet. İzlediğimiz...
2: Daha önce röportajında da benzer Emin bir şey olacak. Söylüyor. Şimdi burada şunu görüyoruz aslında. Dizinin içerisinde Laz Ziya diye bir karakter var. O da işte farklı bir gerçek kişinin temsili olarak dizide yer veriliyor. Orada söylenen, daha doğrusu Laz Ziya'nın söylediği önemli bir cümle var. Onu tehdit eden seni etmiyorsa ya onlardansın ya da amaçlarına hizmet ediyorsun. Aslında Kurtlar Vadisi ve Kurtlar Vadisi Pusu'yu biz ikiye ayırıyoruz. Osman Sınav çıktıktan sonra Kurtlar Vadisi Pusu dizisi olacak olan gelişmeleri önden haber veriyor. Yani olmuş olayları kurgu karakterler aracılığıyla, bir senaryo aracılığıyla karşımıza çıkartmıyor. Olacak gelişmeleri, yani gelecekte yaşanacakları şimdiden gösteren bir pozisyon oluyor. Burada evet. Tabii çok farklı mesajlar da var. Bunu haftalardır aslında ekranlarda dile getiriyoruz. Yakaladığımız detayları paylaşıyoruz. İşte FETÖ'nün dinler arası diyalog meselesine dair birçok mesajın dizinin bölümleri içerisinde yer verildiğini görüyoruz. Kadiri Tarikatı'nın oğlu olduğu bilinen Necati Şaşmaz ve Raci Şaşmaz'ın, işte Ömer Baba'nın özellikle cenazesindeki sahnede özellikle imam telkini verirken Peygamber Efendimiz'e salavat kısmını unuttuğunu, atladığını görüyoruz. Hani bu dini hassasiyetteki insanların, burada tarikatı veya cemaati kastetmiyorum, yani bunun ne olduğunu çok iyi bilen insanların Peygamber Efendimiz'e salavat getirme kısmını çekip alması veya bunun fark edilmemesinin garipsediğimi söylemiştim. Ve evet. O dönemde de hatırlarsınız FETÖ işte kainat imamı veya peygamber vari bir otorite diye kendini de pazarladığı bir dönemdi. Şimdi burada aslında nereye doğru gidecek? Şuraya doğru gidecek bence Serap Hanım. FETÖ ve Türkiye'nin içerisinde belirli bir vesayet oluşturma çabası içerisindekilerin birlikte

0: sonucuyla karşı karşıya kalabiliriz. Ben özellikle geçen hafta da ifade etmiştim. Faili meçhul suçlar daire başkanlığının Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulmasının ve bu daire başkanlığının açtığı dosyaların birbirleriyle farklı örüntüler içerisinde kesişeceğini de görebileceğimizi ifade etmiştim. İşte bu tehdidi eden kişi belki de Osman Sınav'ı, bu diziyi bırakma telkininde bulunan kişi ya da farklı soruşturmalarda ve dosyalarda da karşımıza gelebilir.
1: Çıkabilir. Sizce bütün buna baktığınızda o Ergenekon, balyoz dönemleri, tüm olanlar, şimdi 2011'de Kozinoğlu'nun ölümü sonrası, 15 yıl sonra da bunu konuşuyoruz ve Kurtlar Vadisi pusuya da bambaşka bir şekilde bakıyoruz.
2: Tabii.
1: Siz zaten belliydi gibi bir bakış açısına
2: yani,
1: mı o dönem
2: şimdi,
1: için yoksa?
2: Kaşif Kozinoğlu olayı başlangıcına bakacak olursak 2011'de FETÖ savcılarınca çağrıldı. Yani Ola TV davası kapsamında, Ergenekon soruşturmaları kapsamında çağrıldı. Daha Afganistan'da görevdeydi o sırada, yani olayı o şekilde bir hatırlatalım önce. Ve kalktı geldi. Yani çünkü bütün bölge sorumlusu.
1: Doğru.
2: Çok başarılı da bir MİT'çi olduğu, istihbaratçı olduğu da söyleniyor. Yoksa oralara kadar da yükselmesi söz konusu olamazdı belki de, yani bilmiyorum ama.
0: Hatta Orhan Bey kendisine Amerikalı üst düzey rütbeli bir asker, aynı zamanda CIA ajanı, onu orada canını kurtarıp Amerikan Büyükelçiliğine teslim etmişti. Gitme Türkiye'ye, kötü şeyler olacak diye de dostluk oluştuğu için uyarıyor. Onu. Ona rağmen geliyor.
1: Evet. Okullarının kapatılması, Özbekistan'daki
2: buradaki, buradaki bu suçlamalar ona yapılıyor. Yani FETÖ, çünkü FETÖ tasfiye etmek istiyor. Yani FETÖ'cüler ayrıca da kriz ilk başta FETÖ ile, yani Fethullah Gülen'le AKP Erdoğan arasındaki krizin çok önemli noktalarından bir tanesi de MİT'ti. Yani MİT'ti mesela İstanbul bölgesini kendisine verilmesini istiyorlardı. Böyle tartışmalar o zaman oluyordu. MİT'ti. Buradaki Kozinoğlu'nu çok ciddi bir engel olarak görüyorlardı kendilerine ve onun tasfiye sürecini Ergenekon'a ilave ederek onu mahkum etmek için soruşturma açıldı orada. Ama yani 8 ay içeride kaldı. Mahkemesinde 2-3 gün kala kalp krizi geçirdiği ve yolda da öldüğü
1: söylendi.
2: Kendi savunmasını bile yapamadı. Hatta bir el yazması, bir defterde yazdıkları vardı. Bundan sonra kitap olarak da yayınlandı.
0: Bir bölümü, evet. 150 sayfası gibi. Daha fazla
2: herhalde
0: olduğu belirtiliyor da.
2: Evet. Yani şimdi...
3: Ama neden...
2: Enteresan olan burada... Kozinoğlu'nun... Yani... mahkemeye bile çıkmasa, mahkemeye çıksaydı neler olacaktı onu bilmiyoruz. Nasıl bir savunma yapacaktı?
0: Şu iddia ediliyor. FETÖ'nün bütün Orta Asya yapılanmasını savunmasında açıklayacağı, dile getireceği iddia ediliyor.
1: Gerçi o gün bunu söylese ne de, yani öyle bir dönemdi ki bir yandan da o gün bunu söylese acaba ne değişir? Çünkü bugün o dönemin Silivri başsavcısı, cezaevi savcısı tutuklandı bu.
2: Yok, çok hiç önemli
0: evet,
2: değil.
0: Evet ama neticede bir deşifre süreci olacağı
3: MİT başkanının ifadeye çağrıldığı, Genelkurmay Başkanı'nın tutuklandığı bir ortamdan bahsediyoruz. Evet.
2: Şimdi MİT daha sonra...
0: Evet. Ama neticede deşifre olmasını istemezler yani.
2: Bir MİT sorumlusunun, ciddi bir MİT sorumlusunun bunları açıklamasını yaratacağı şeyler çok farklıdır mahkemede.
1: Hayır, önemsizdir zaten demiyorum. Hiçbir şey olmasa işte tarih var. Bakın 15 yıl sonra konuşuyoruz. Her şey kayıt altına girer yani.
2: Yani Türkiye şeyde MİT içinde yuvalanmış bir CIA ajanı var. Enver Altaylı mahkum oluyor. 22-23 yıla içeride şimdi kalkıp konuşuyor. Mesela onun verdiği notlar şimdi inkar ediyor. Tabii hatırlamıyor olabilir. Tam bilemeyeceğim. Veyahut da inkar yoluna sapıyor da olabilir. Fethullah'ın adamı olduğu çok kesin bir şekilde ortaya çıkmış birisi. Şimdi bu olsa o dönemde aslında 2011 yılı bir...

0: Fethullah Gülen de AKP iktidarı arasında, Erdoğan arasında da daha sonra şahit olacağımız bütün çatışmaların ısındığı ve başlangıç işaretlerinin verildiği yıldır. Böyle bir durum da var ortada. Onlara evet. fazla girmiyorum.
1: Bu arada ben dedik, kusura bakmayın, dikkatimi evet. de aldı, size de bakmadım şu nedenle. Az önce bahsettik ya, fon soruşturmasında bugün adliye sevk edilen isimler oldu. Tutuklama istemiş, hakimliğe sevk etmiş savcılık 5 kişinin de kimler olduğunu da hatırlatalım. Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Tere Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Tere Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Profesör Doktor Emre Alkin, Tere Portföy Yönetim Kurulu üyesi, Topkapı Üniversitesi rektörüydü biliyorsunuz. Ve Kerem Alkin, Tere Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi. Beşinin de tutuklanmasını istemiş savcılık ve hakimliğe sevk edilmiş. Önemli bir gelişme. Bu fon soruşturmasına ve tabii bu son skandala yönelik hemen sizlerle sıcak gelişmeyi paylaşalım. Bir de bugün gözaltına alınan yeni 17 kişi vardı. Üzerine birkaç şey söylemek ister misiniz bu tutuklama istediğiniz
0: ya
1: sıcak
0: şimdi,
1: bilgi?
0: Bu Alkınlar, bu televizyonların ekranları hiçbir zaman da eksik olmayan iki tip. Profesör, kendilerine inanç, böyle tabii inandırıcı bir sürü şeyler konuşuyorlar. Fakat bütün bu sistemin yönetiminde iki tane insan aynı zamanda ve evet. Topkapı Üniversitesi rektörü, Topkapı Üniversitesi zaten Tere Holding tarafından satın alınmış ve kendi yönetim kurulu başkanı veyahut da üyesini getirip rektör yapmış. Böyle bir durum da orada söz konusu. Yani kimlik
1: ama
0: satın
1: alıyorlar. Ama bir yandan da şöyle bakıyorum.
0: Kimlik satın
1: yani doğru
0: alıyorlar.
1: Ben de konukta aldım.
2: Rektör olduktan sonra satın aldı benim
1: nasıl
2: bildiğim.
1: Bir...
0: Öyle olabilir belki. Sonra yani yönetimi almış. Orada
1: yıllardır yanlışsız... üniversite hoca olan, profesör olan, tanımış insanlar. Biz de zaman zaman hani röportajlarda yer verdik. Belki ekonomi yatırımı için değil ama dış politikada konuştuk birlikte.
0: Bol paranın
1: zaman.
0: Gözü kör olsun derim size ancak.
1: Efendim?
0: Paralar böyle okul ceplerinde akıyorsa bol paranın gözü kör olsun. Bunu
1: yani insanlar
2: akıp aktığını da biliyoruz. Bazıları şimdi efendim, bu tarz yapılar işte
1: bu arada
2: bahsettiğimiz...
1: tabii ben yine de her zaman söylüyorum tabii. Ya yargı süreci elbette bu sonuçlanmış tabii. Da değil Orhan Bey, onu da söyleyelim yani.
2: Evet, ya şimdi bazılarını tanıyoruz.
1: Tabii, tabii. Şu anda tabii
2: var.
1: Ki bu bir
2: tabii,
1: soruşturma süreci.
2: Programlarda karşı karşıya gelmişliğimiz ya da yan yana oturmuşluğumuz var. Sohbetimiz olan insanlar da var içerisinde bunların. Hani bu tarz şirketler de bu tarz tanınmış isimleri
0: alıyorlar.
2: Ceplerine çok da belki para akıtmadan kullanabiliyorlar. Belki
1: yani insanlar bakıyordur bu şirkette kimler
2: ama
1: var, yönetiminde kimler var.
2: Ama belki de Orhan Bey'in dediği gibi de çıkacak. Bilemiyoruz yani.
0: Tabii akıtıyorlar. Onların herhalde onların da tabii şimdi hesapları, varlıkları mutlaka. Vesaire, mutlaka. Aile yani şeyleri vesaire hepsini
2: en azından rektör olan Emre Erkin'di galiba. Onun evet. Ben sosyal medyada çok fazla tavsiye ve telkinde bulunduğu videolara denk geldim. Hayır, yani yatırımcılara.
3: Şöyle, Kerem Alkin, Emre Alkin ve Tera'nın başındaki
2: onların üşü yaptığı programlar var biraz.
1: Birlikte programları bugünlerde çok paylaşılıyor.
2: Reel sektörün değerlendirmesi gibi çok hepsini izlemedim. Bir bölümüne baktım ama Emre Alkin doğrudan fonlara yatırım yapmayı çok tavsiye eden videolar.
0: Özellikle de başında olduğu fonla yatırım yapalım.
1: Ama bu arada... Zaten o fona baktığınızda yönetiminde kim var görülüyordu, açıktı
2: tabii,
1: değil mi?
2: Tabii tabii. Evet.
1: Anladım.
2: Ama çok da kimse bakmıyordu yani Serap Hanım. İşin açıkçası hani dediğimiz gibi o kadar finansal okuryazarlığı yüksek bir yatırımcı
1: spesifik
2: grubumuz yok.
1: Spesifik olarak araştırmazsanız bilmiyorsunuz.
2: Borsada
1: yani,
2: 7 milyon yatırımcı var. Tabii en ufak yatırımcının en büyük yatırımcıya kadar ama bu finansal okuryazarlığı olan kişi benim şahsi kanaatim 700 bin değildir. Daha çok böyle çevresel etkilerle işte... TÜYO dediğimiz, ya şu hisse gidecek, şu kağıt gidecek diye ağızdan ağza yayılan voice of marketing dediğimiz meseleyle çok yayılan bir noktada ilerliyor. Biraz bizim de borsa yatırımı çok önemli, ülkelerin ekonomisi çok önemli.
1: Ama bizim,
2: finansal okuryazarlığımızı güçlendirmemiz
1: özellikle
2: lazım.
1: Özellikle şu son 4-5 yılda çok hızlı tanıştı. İşte bireysel olarak bu halka arzlarla ufak ufak hayatında hiç borsa yatırımı yapmamış insanlar... 5 bin lira, 10 bin lira
2: her
1: bile.
2: Şey aslında bir kağıda girdiğiniz zaman, bir hisseye
3: tabii.
2: girdiğiniz
3: coinle
2: zaman
3: başladılar.
2: Kaç hisse fonu, daha doğrusu yatırım fonu içerisinde ne kadarlık bir paya sahip, o gün ne kadarlık bir alım olmuş, ne kadarlık bir satım olmuş, mobil uygulamalar üzerinden bile görülebiliyor. Biraz böyle araştırarak yatırım yapılırsa çok daha

0: sağlıklı olur.
1: Bu tabii ki doğru her konuda, ama insanların da burada acemi olması, insani şeyler, hani tüm
0: vakıf olamaması, bilgi sahibi olamaması. Ama sadece bundan sonraki yatırımları için benzer durumlarla karşı karşıya kalmamaları için açıkçası o kağıdın bilançolarını okuyabilirlerse. Bilançosunda bir şirket zaten karnesini koyuyor ortaya. Defter değerine bakarlarsa, hisse değerine bakarlarsa, orada muazzam bir fark varsa
1: uzun sürmüş.
0: O zaman,
1: az önce sizle konuştuk ya, uzun sürmüş. Şimdi bir ay olur, iki ay bir bakayım gözleyeyim dersiniz. Üç ay, dört, çevrenizde de varsa.
0: Bir de kazanıyorlar o esnada
1: kazanıyorlar. Diyor ki, aa diyor, ben buradan diyor şuradan paramı tutmaya çalışıyorum. Enflasyon da yüksek, tam karşılığını alamıyorum. Bak burada bu benim komşum, bu benim akrabam bu kadar kazanmış. Demiyor mudur, diyordur.
2: Diyordur tabii.
1: Bu arada hep böyle ufak ufak gelişmeler oluyor. Trump, İran anlaşması için arabulucularla bir araya geldiler diye açıklama yapmış. Witkoff ve Kushner arabulucularla görüşmüş. İran'la görüşmelerde iyi geçti demiş. Bakalım oradaki ABD-İran temaslarından da bu savaşa ilişkin yine piyasalara etki yapacak farklı bir şey gelir mi çözümüne ilişkin?
0: Kendi
1: onu da
0: konuşmasını yalanlamış.
1: Efendim?
0: Yani kendi konuşmasında dedi ki yok edeceğim İran'ı dedi.
1: Hayır, onu tehdit için
0: şimdi
1: söylüyor
0: de,
1: ya yok edeceğim ya görüşeceğim diyor.
2: Ya anlaşma yapacağız veyahut da yok edeceğim,
1: yok edeceğim
2: onları diyor.
1: Yani işte bir pazarlık yöntemi gibi, göz korkuyor.
0: Zorlayıcı
1: seni vururum ya da sen benim masada
0: avama dökülmüş hali, evet,
1: isteğimi gerçekleştirirsin diyor. Ne diyorsunuz Mehmet Bey bu az önceki son dakikaya, 5 tutuklama talebi? Sizi yani şaşırttı mı yoksa
3: şaşırtmadı.
1: Bu nereye gidecek?
3: Ben bunun artık çorap söküğü gibi geleceğini düşünüyorum. Programda hani şey demiştim, hukuki boşluklardan istifade edenler varsa, hukuk da boşluklardan istifade ederek gereğini yapar demiştim. Bence bunun gereği yapılıyor. Önümüzdeki günlerde bu daha derinlemesine de yapılacağı kanaatindeyim. Bu tür böyle manipülatif hareketler yapan kişiler ya da kurumlar mutlaka ve mutlaka hesap verecektir ki Adalet Bakanı'nın açıklaması da bunu doğruluyor.
1: Evet.
3: Kimsenin yanına
1: kalmaması lazım.
3: Bırakmayacağını,
1: gerçekten
3: bırakmayacağını
1: çok
3: net olarak
1: bunlar. Onu
3: net olarak söylüyor yani.
1: Lazım.
3: Kimse tabii yanına kalmaz diyor. Bunun hesabı sorulacak diyor. Bence hesap da sorulmalıdır. Bugün yapılan da budur. Bundan sonra da böyle devam edeceği kanaatini taşıyorum.
1: Can, bir şey söylemek istediğin gibi geldi. Doğru mu duydum?
4: Yani şöyle, umarım bu süreç sağlıklı bir şekilde tamamlanır. Hukuk zaten Mehmet Mühtoğlu da söyledi. Yani hukuk gereğini yapacaktır. Umarım bundan sonra böyle şeyler yaşamayız.
0: SPK'da gereğini yapar diyor.
4: Ferhat Murat söyledi, yıl verdi. Yani borsa sadece işte kağıtlar üzerinden değil, işte ponziler veya işte o yaşadığımız sorunlar, bankalar battı bu ülkede. O yüzden umarım bundan sonra yaşamayız diyebiliyorum. Başka bir şey söyleyemiyorum. Ve tekrar Maliye Bakanı görevini yapsın. Bari çıksın, insanlara bir açıklama yapsın da insanların yüreğine su serpsin. Ama ne yazık ki o da onu yapacak cesarete değil anladığım kadarıyla.
1: Bu arada bir tanzim fonu varmış SPK'nın. Belki de hani bu para bu yerine koyma transferde o da devreye girebilir diyorlar hukuken, ama tabii nasıl olacak? Hangi durumlarda devreye giriyor?
3: Firmalara kayyum atanıyor. Bütün mal varlıklarına el konuyor.
1: Ama o fonda vergilerle, yani bizlerin de vergileriyle mi oluyor? Yani oradan bir ödeme yapılsa o zaman bizler mi ödüyoruz oradaki zararı?
3: Yok, öyle bir şey yok.
0: Hayır, Takas Bank bu tarz aracılık hizmetlerinde bir şey alıyor. Gelir anladığım kadarıyla alıyor. Ondan kaynaklanan bir fon.
1: Yok, onu demiyorum. SPK bünyesinde bu tür durumlarda hatta nasıldı onun adı, kendime de not almıştım.
3: Serap Hanım,
1: SPK'nın bir tanzim fonu.
3: Serap Hanım, evet. Şöyle bir şey, kısa vadede
1: tazmin merkezi. Yatırımcı tazmin merkezi.
3: Kısa vadede mağdur olanların mağduriyetlerini hemen yarın öbür gün gidereceğiz diye bir şeyin olmadığı ortada. Neden? Bu satışlar yapılacak, gelir elde edilecek. Şirket neticede bunlar. Buradan elde edilen gelirlerden mağdurlara dağıtılacak. Bu yönde bir süreç işliyor. Ama daha farklı bir yol izlenir mi? Onu tabii ki bilmiyoruz. Önümüzdeki günlerde göreceğiz.

0: Evet.
1: Ama finansal varlıklar erimesin diye, yani bir anda 100 liralık bir değer 10 liraya düşüp de %90'ını insanlar kaybetmesin diye biraz daha zamana yayılıp onu aynen. Değer en az kaybedecek şekilde likite çevirmeye, nakite
0: çevirmeye
1: çalışıyorlar.
0: Evet, o yüzden zaten 6 aya uzatıldı. 3 ay olarak belirlenen süreç, bu tasfiye süreci ve 5 isim için tutuklama kararı geldi. Tera ve Pusula şirketlerinin yöneticileri.
1: Serap Hanım, sorduğunuz soru da
2: Serap Melet, bir
1: Tanzim
2: şey fonunun, söylemek istiyorum.
0: Ferhat Bey tamamlayınca duyacağız.
1: Tanzim Merkezi fonunun kaynağı da yatırım kuruluşlarının, yani aracı kuruluşlarının evet. Ödediği giriş aidatı, yıllık aidat ve gerektiğinde ek aidatlarla oluşturuluyormuş. Evet. Bundan kaynaklıymış ama tabii hani Tanzim fonunda biriken rakamlar bu kaybın ne kadarını karşılar,
0: ya da
1: onu
0: böyle bir durumda
1: tabii.
0: Kullanılıyor mu, ondan da emin değilim elbette, ama bu da dile getirildiği için yine de bir soru olarak aklıma geldi. Can, ne söylemek evet. istiyordun?
2: Şunun altını bir kere daha çizelim: fon şirketleri kapatılmadı, devrolmadı, hala fon şirketleri var, evet. Devam ediyor, yenileri de kuruluyor. Yani şimdi Sayın Bakan'a bir kez daha söylüyoruz. Fon şirketleri kurulmaya devam ediyor ve hala var. Sayın Bakan da diyor ki bunların sadece 130 tanesiyle ilgili biz işlem yaptık.
0: %5-7
2: diyor.
0: Gibi bir oranda diyor, tamam. Böyle bir şimdi, şey var. Yani sistemin genelinde bir sorun yok.
2: Tamam. Sistemin genelinde bir sorun yok ama burada var. Yani bu çelişkiyi de gidersin madem. Şimdi bir izleyici mesaj atmış. Diyor ki %17 stopaj vergisi alınıyordu bu
1: 17,5.
2: Şeylerden, paylaşılanlardan. Evet. %17,5. %17,5 vergi alınıyormuş. Yani
0: fona yatırılandan da mı?
1: Şöyle, bakın. Evet, şimdi 10 lira yatırdınız. Can, özür dilerim.
0: Şey.
1: Hayır, şöyle. 10 lira yatırdınız, 20 liraya çıktı. Kazandığınız para ne kadar? 10 lira. Kazandığınız 10 liranın stopajı %17,5.
0: Şey gibi işte, yani mevduat faizinden
1: değil.
0: Öyle ya, faizden bir evet. Stopaj kesintisi
2: ben
0: yapılır
2: de şunu,
0: demek aynı oranlarda.
2: Ben de şunu söylüyorum Ferhat Murat, ben de şunu söylüyorum. Devlet kazanandan vergisini almış. Bakın devlet
1: evet,
2: kazanandan
1: evet, evet.
2: Vergisini almış. Diyor ki Sayın Bakan hala portföy şirketleri, fon şirketleri var. Biz sadece %5'ine işte sorumlu gördük. Diğerlerinde sorun yok mu? Yani bu sorun kime göre yok ayrıca? Neye göre yok?
1: Ayrıca Can, senin söylediğin
2: biliyoruz.
1: Çok önemli bir nokta var. Bir işte Tera dediğimiz şirketin tasfiye edilen fonları var, edilmeyen fonları var. Ama tasfiye edilmeyen fonlar da bu durumdan dolayı olumsuz etkilenip temerrüte düşmüş durumdalar.
3: Bir de şu, bu fonlar... Ya bu %17,5 sonradan kondu. Yani 2 yıl kadar önce evet. Kondu. Ondan önce sıfır vergi vardı. O zaman yatıranlar bir daha büyük para kazandılar tabii. Şimdi vergisiz bir şekilde kazançları cepte indirdiler.
2: Ama Orhan Bey,
1: ama zaten olay son 2 yılda oldu.
2: Orhan Bey, zaten bakan diyor ki ilginç olan bu. Burası yasal diyor. Biz bir kısmına %5'ine bakıyoruz sadece.
0: Zaten geri yasal. Yani fonların yasal olup olmaması ile ilgili bir sorun yok. Orada uygulamada...
4: Tam da şimdi binde 7 miydi? Yanlış hatırlamıyorsam. yani 130...
1: 2038 fonun 131'i.
4: Şimdi bu...
1: Ama
4: genele,
1: sadece 131'de
4: borsanın
1: kalmıyor.
4: Borsanın geneline bu şekilde yansıtmak...
2: Borsa değil Mehmet abi. Bakın borsa değil bu. Bu borsa başka
3: değil.
2: Bir şey. Bu fon şirketleri.
4: Tamam.
2: Bu fon şirketleri.
4: Ama hayır, neticede fon şirketleri de borsada, ama bu fon şirketleri.
2: Tamam.
4: Borsa
2: ama
4: ne? Borsada değil
3: ama.
4: Niye diyorsunuz
3: hepsi,
4: o zaman?
3: Hepsi fon. Fon.
0: Hayır bak. Hisseye yatırım yapmıyor. Yani baş kesildiğine göre yasal bir işlem var. Bunun sorumluluğu
4: hayır, tamam, yasal
0: bu çerçevede alınmalı diyor yani.
3: Yok yok.
1: Sadece şunu mu söylüyor? Bu stopaj gelirlerinden yatırımcıların mağduriyetleri giderilmeli mi diyorsun,
0: var.
1: Ya da küçük yatırımcılar?
2: Hayır. Yok.
0: Onu karşılamaz herhalde
2: ben
0: zaten.
1: Yok, karşılar. Hayır, bir miktar.
2: Ben şunu söylüyorum. Bakın devlet bu şirketlerden bugüne kadar zaten verilen paradan, alan kişiden vergisini almış. Ben de diyorum ki geri kalan %95 portföy şirketine nasıl güveneceğiz? Veya siz nasıl güveniyorsunuz Sayın Bakan? Onu soruyorum ben. Bunlarda sıkıntı çıktı, sorun çıktı.
1: Can,
2: diğerlerinde
1: şöyle,
2: sorun yok mu? Onlara nasıl güveniyorsunuz?
1: Bu 2038 fonun 2038'i de işte bu portföy yönetim şirketlerinin yönettiği fonlar değil. Mesela çok bilinen bankalar, özel ve kamu bankalarının da oluşturduğu...

0: Kendi müşterilerini oluşturduğu fonlar var. Bunlar da önemli bir yüzdeyi temsil ediyor.
1: İmar Bankası da bilinen bankaydı. Ama içi boşaltıldı, battı.
2: Peki şu aşamada bu zaten bakıldığında tespit edilemez mi buradaki? Çünkü bu anormal kazançların olduğu bu fonların zaten... Bu anormal oranlarda kazandırdığı konuşuluyordu. Bunun gibi başkaları varsa şu anda zaten bütün gözler oraya dönmez mi?
0: Döndü zaten o. Anormal olmayan fonlar bu bahsettiğimiz. Yani enflasyon artı 3 puan, enflasyon artı 4
2: orada
0: puan.
2: Orada endişelenip çıkanları diyorsunuz.
1: Bilmiyoruz.
2: Endişelenerek çıkanları diyorsunuz.
1: Biz bunu bilmiyoruz. Bakın biz bunu bilmiyoruz. Dışarıdan bakan insanlar olarak biz bunu bilmiyoruz. Bunu Maliye Bakanı, SPK, neyse işte hangi kurumsa görüyor, biliyor, izliyor. Diyorum ki %5'teki sıkıntı %95'te yok mu? Yoksa
2: buna ilişkin daha net bir açıklama yapılsın.
0: Yani çok yaparsa, olduğunu düşünmüyorum.
1: Olacak.
0: Sadece olur mu? Bu tasfiye edilmeyen kapalı fonlar, yine bu şirketlerin 7 şirketin bünyesinde tasfiye edilmeyen fonların ödemelerinde problem var. Onun dışındaki ağırlıklı olarak bankaların kendi müşterilerine sunduğu fonlar var. Bunlar da çok getirisi yıl içerisinde grafiğine baktığında işte %20 ile son 6 ayı kapatmış. Enflasyon artı 3 puanla, enflasyon artı 7 puanla kapatmış.
2: Belki enflasyon üzerinde vardır da daha makul açıklanabilir hareketler.
0: Hani bahsettiğimiz fiktif, abartılı, nereden ne aldığı da grafiklerde çok rahat gözüken fonlar olduğu için.
2: Bu arada 20 dakikamız kaldı. Bu Adalar Belediyesi'ne de geçmeden bütün konuklarım gerçi Kuzinoğlu ile ilgili konuşamadı ama oradaki gelişmeleri aktardık. Adalar Belediyesi'nde de şimdi başa baş bir durum var. Tekrar belediye el değiştirecek mi diye. Buna ilişkinde bir hemen son bölümde konuşmak isterim. Görüşlerinizi almak isterim. Yarın bildiğim kadarıyla belediye başkan vekili seçimi yapılacak. İstanbul Adalar bu arada. Ülkemizin başka yerlerinden izleyenler için de söyleyelim. Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat belediyelere yönelik operasyon kapsamında gözaltına alındı, tutuklandı, görevden uzaklaştırılmıştı. Onun yerine başkan vekili seçiminde Medine Pamuk başkan vekili seçilmişti. Sağlık gerekçesiyle görevden ayrıldı. Hızlıca özetliyorum bilmeyenler için. Belediye meclisinde yeniden seçim süreci başladı bunun üzerine ama CHP ve Yeni Parti işbirliği yaptılar, seçime katılmadılar ve salt çoğunluk sağlanamadığı için çarşamba gününe ertelenmişti son olarak seçim. Şimdi tutuklu Adalar Belediye Başkanı Fırat Durak Adalar ve İBB Belediye Meclis üyeliklerinden istifa etti. 12 belediye meclis üyesi varmış normalde. Başkan Akpolat ve bir meclis üyesi tutuklu. 3 kişinin de görevden uzaklaştırıldığı için oy hakları yok. Elde 7 meclis üyesi var. 5'i CHP'li, ikisi AK Partiliymiş belediye meclis üyelerinin de. Ancak 5 CHP'li üyeden ikisinin AK Parti'ye oy vereceği duyumları varmış.
3: Söylenti var.
2: Adaları siz iyi bilirsiniz Orhan Bey. O yüzden şimdi göz göze gelince size sorayım. Böyle bir söylenti var. Diyorlar ki... 4'e 4 bir durum oluyor. Tutuklu üyenin istifasını almış yeni partililer. Böyle olunca 4'e 4 bir durum oluşmuş. Böyle olursa da kuraya gidecek tekrar. Ne olacak sizce adalarda?
3: Şimdi bugün yeni bir durum ortaya çıktı. Başkan yardımcısı, yani o da tutuklu. Bir çikolata rüşvet kabul ederek tutuklandı. Hediye edilen çikolatayı rüşvet kabul etti savcı. Tutuklandı. O bir açıklama yaptı ve meclis üyeliğinden istifa etti. Başkan vekilliğinden de istifa etti. Ayrıca da Büyükşehir Belediyesi meclisinden de istifa etti. Böyle bir durum ortaya çıktı. Ve şimdi eğer bir üye ise, yani iki üyenin de AKP'ye geçeceği gerçekleşirse 5'te 4 oluyor.
2: Peki bu iki üyenin niye AK Parti'ye oy vereceği ya da geçeceği konuşuluyor? Yani şey yani gibi mi? AK Parti'ye geçmeden oyunu mu? Çünkü daha önce öyle
3: meclis
2: oldu yani.
3: Meclis üyesi bunlar. Efendim? Meclis üyesi bunlar. Meclis üyesi bunlar.
2: Yani ya sayıca iki nasıl biliniyor? Bu dedikodu ya da bu bilgi nereden çıktı?
3: Şimdi buradaki hapishaneyle ilişkiler var. Onların tutumları söz konusu. Avukatların bu konudaki tutumları var. Ailesinin tutumu var. Ada küçük bir yer. Dolayısıyla yani kapalı bir yer olarak düşünün ada. Yani oradaki olan
2: belediyede
3: bir tane...
2: Belediyede Büyükada'da, Adalar Belediyesi'nde.
3: Büyükada, Merkez Büyükada.
2: Merkez Büyükada o anlamda söyledim.

0: Adalar diğer üç adada da şey vardır. Belediyenin işte birimleri vardır orada. Dolayısıyla adada bunu herkes bunları konuşuyor. Bu şekilde konuşuluyor. Ama yani şimdi bu Üsküdar Belediyesi'nde yaşadıklarımızı göz önüne alacak olursak orada nasıl ele geçirildi, AKP tarafından AKP'ye geçirildi, oradaki olayları hatırlayacak olursak burada da hemen hemen benzer yöntemlerin devreye sokulduğu konusunda.
1: Nedir o yöntemler? Neyi kastediyorsunuz?
0: Yani onu, iki tanesinin ne olduğunu tam bilemiyoruz orada. Yani daha doğrusu ben bilmiyorum. Belki
1: Bila vardır.
0: doğrudan doğruya bu avukatlar devrede olabilir, onlar biliyor olabilir ama vaatler devreye sokuluyor. Aynı zamanda sen gelirsen veyahut da şöyle davranmazsan seni de onlar iki üye çağrıldı, savcılık tarafından sorguya çekildi mi falan hiç yahut da yani onların ifadesine başvuruldu mu? Şimdi normal bir rüşvet meselesi söz konusuysa zaten azınlık 10 tane Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyesi, 2 tane de yani seçim sonuçlarını söylüyorum.
1: Evet, AK
0: AKP
1: Parti.
0: üye var orada. Savcı onların da görüşlerine başvurdu mu? Onu bilmiyorum ben. Başvurduysa onlara bir şeyler hissettirdi mi? Onu da bilmiyorum. Yani bunun sonucunda Üsküdar Belediyesi'nde olanları hatırlarsak hemen hemen benzer yöntem.
1: Burada da yani belediye yine partiyi el değiştirecek gibi mi görünüyor?
0: Evet, öyle görünüyor. Ama yani son anda şimdi bu başkan yardımcısının istifasıyla birlikte durum değişebilir.
2: Adalar CHP'de miydi, Yeni Parti'de miydi?
1: CHP'deydi.
0: CHP'de. Yani
2: Hayır.
0: Adalar geçmemişti
1: ha,
0: önce ama
1: yani
0: başkan biz Yeni
3: yoksa.
0: Partiyiz
2: Hayır,
0: falan demişti
2: İstanbul
0: orada.
2: Hiçbir yere geçmedi zaten.
0: Evet.
4: Yeni ama Parti'ye daha yakınlar.
0: Yeni Parti'ye daha yakınlar.
2: Yeni Parti'ye yakın.
0: En azından başkan öyle. Yeni Parti'ye daha yakın.
4: Ya geçen
0: dolayısıyla
4: hafta sonu
0: yarın oylama var saat 10'da.
1: Evet.
0: Hepsini çok, çok net bir şekilde göreceğiz orada. Hatta ben şimdi mesajlara bakarken başka birisi de şunu yazmış oradan. Ya adaları da bilen birisi. İki değil hatta üç tane, üç kişi AKP'ye
1: geçebilir
0: şeklinde. O zaman,
2: tamam, o zaman
0: ki
2: niye geçebilir onu da bence söyleyin, onu da yazsın.
0: Söyle.
1: o bilgide. Evet. Sen geçen hafta diyordun
2: yani adada yaşıyorsa
1: belki
2: en iyi onlar bilir.
3: Ada küçücük yani, ya herkes evet, birbirini
4: geçen
3: biliyor.
4: Geçen hafta Cumhuriyet Halk Partili yöneticiler de Yeni Partili yöneticiler de adadaydı hafta sonu. Görüşmeler yaptılar. Ama iki yönetici grubu da yarınki seçimden mutlu değil. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçme ihtimalinin yüksek olduğunu iki tarafta biliyor. Yani ya bu ama sonuçta yani benim buradaki meselem şu. Etik mi değil mi? Ahlaki yani mi değil mi?
1: Nasıl oluyor orada? Bu hangi parti olduğunu önemi yok. Bu kadar şeyin böyle çekişmeli olan
4: ya
1: bir süreçte
4: şöyle,
1: seçim günü ya da öncesinde
4: belediye
1: de
4: belediye meclis üyelerinin seçimi yani o isimlerin oraya konulması, kimler koydu yani bunların hepsi tartışma konusu.
1: Arabulucular da görüştü demişti İran konusunda. İran'dan da bir heyet gitti New York'a. Bakalım buradan başka bir sıcak açıklama gelecek mi? Şöyle bir iki dakikamız var. Ortaya sorayım. Ne dersiniz? Bugün böyle birkaç son dakika üst üste geldi. Üzerine konuştuk.
3: Hareketli bir gün.
1: Evet.
3: Ben 11 tane Amerika Birleşik Devletleri ile beraber ülke saydım. Suudi Arabistan var, Katar var,
1: evet.
3: Suriye var. Meseleyi aslında en yakın hisseden Amerika dışındaki diğer ülkelerin hepsi orada. Tabii İran'la diyalog içerisinde olan ülkeler var ki Umman zaten esasen Amerika ve İran arasındaki savaşın ara bulucusuydu hatırlayacaksınız.
1: Pezeşkiyan orada kendisi de olacaktı diye biliyorum ama burada yok Pezeşkiyan. Hani evet. Birebir görüşür mü görüşmez mi diyoruz ama bu toplantıda yok.
3: Evet birebir o zaman zaten hani ara bulucularla birlikte tarafların aslında toplantısına dönüşmüş olurdu öyle olsaydı. Burada İran'dan elde edilen bir takım veriler olduğunu değerlendiriyorum. Ama hani son dönemde hangi çatışmayla ilgili bir ateşkes çıkar ya da barış çıkar cümlesini kurabiliyoruz? Bu da bir soru işareti.
1: Peki.
3: Çok yüksek bir ihtimal.

0: ihtimal görmüyorum ben işin açıkçası.
1: Can, kısa bir cümle alayım senden.
2: Valla Trump'ı dinleyince sanki orada bir akşam yemeği düzenleniyormuş havası vardı. Umarım dünyaya barış gelir ama zannetmiyorum. Orta Doğu'daki katliamları gülerek anlatan bir Amerika Birleşik Devletleri Başkanı var.
1: Akşam bu arada, bu şu tabi saat farkı var. Orada akşamda Trump'ın ve eşinin bir daveti var. Mehmet Bey, çok kısa böyle bir 30-40 saniyemiz
3: var. Trump,
1: birer cümle alayım diyorum.
3: Özellikle Orta Doğu ülkelerini yanına aldı. Türkiye'yi de yanına aldığını görüntüsünü gösteriyor aslında. İran'ı yalnızlaştırma görüntüsü olarak değerlendirebiliriz. Ama şu var, bundan sonraki hedefinin Trump'ın Küba olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü
4: ya ilk önce Trump Kasım'da bir ne olacağını görsün. İstediği kadar Küba mübadesin. İran'da yenildiler.
0: Çok fark etmez.
4: Ya, İran'da yenildiler. Öyle bir şey yok. O kadar
0: benim
4: da
0: için
4: değil.
0: Seçim İran'da çok önemli değil.
4: Yok. Büyütmeyin bu adamları bu kadar.
3: İran'da yenildikleri için Küba ile kendi milletini kandıracak. Amerikalıları kandıracak. O seçim onun için çok
1: öyle söyledi zaten. Orhan Bey, sizden de kısacık, bitti süremiz ama bir final cümlesi.
5: Ya bir cümle söyleyeyim. Eğer baş başa görüşme umarım bir sağlanır ve Erdoğan ne oldu bizi şu katsa ve F-35 uçakları söz vermiştin diye bir soru yöneltme fırsatı bulur diye düşünüyorum.
1: Peki, teşekkür ederim. Kısaca
3: muhtemelen
1: cevap
3: verdiğim için
1: davetine
3: de
1: katılacakmış Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bildiğim kadarıyla yine eşiyle yapacağı
4: resim. Adalarla ilgili not geldi şimdi. Onu da söyleyeyim, adalarla bir cümle.
1: Çok kısa.
4: İki CHP meclis üyesi AKP'ye oy verecek. Dönüştüremedik, değiştiremedik diyor CHP ve yeni partililer. İki isim de aslında CHP kökenli. Fakat iki isim de kendileriyle ilgili yargısal süreçlerin olma ihtimalinden dolayı çekindiklerini diyorlarmış.
1: Peki, şimdi
0: ama onlar da sonra çıkıyor kamuoyuna aksini açıklıyorlar. Onu da söyleyelim.
1: O yüzden noktalamak zorundayım. Çok teşekkür ediyorum her birinize katkınız için. Birçok konuya değinme fırsatı bulduk. Önce bir reklam arası noktalamadan önce.
6: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza. Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
1: Evet, olaylar ve görüşleri de bitiriyoruz, noktalıyoruz. Hoşçakalın.

Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 19, Bursa yağmurlu 20 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 24, Muğla yer yer yağmurlu 24 derece. Akdeniz'de Antalya yer yer yağmurlu 26, Adana yer yer yağmurlu 31 derece. Karadeniz'de Zonguldak yağmurlu 17, Giresun yağmurlu 22 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 20, Kayseri güneşli 27 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Van 27, Kars 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 34, Şanlıurfa güneşli 32 derece.

0: Saatlerimiz 5'e yaklaşırken gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için gittiği New York'ta diplomasi trafiğini sürdürdü. Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in yanı sıra İngiltere ve Japonya Başbakanı'yla da görüştü. Türkiye ve bir kez daha diplomasi geçidine sahne oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta temaslarına devam etti. Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le görüştü. Görüşmeye dair detaylar İletişim Başkanlığı'nca paylaşıldı. Erdoğan, İsrail'in Gazze'de barış istemediğinin bir kez daha ortaya çıktığını söyledi. İki devletli çözüm zemininin korunması gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Katar Emiri Temim Bin Hamed El Sani ile de bir araya geldi. Görüşmede İsrail saldırganlığının dizginlenmesi için uluslararası toplumun güçlü bir şekilde baskı kurmasının önemi ele alındı. Erdoğan'ın diğer bir görüşmesi İngiltere Başbakanı Andy Burnham'laydı. Hürmüz'de mutabakat sağlanmasıyla müzakere sürecinin yeniden sağlanabileceği Erdoğan'ın mesajları arasındaydı. Toplantıda Kıbrıs'ta gündeme geldi. Erdoğan, uluslararası statüsünün tanınmadığı hiçbir formülün sonuç vermeyeceğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Japonya Başbakanı Sanae Takaichi'yi kabul etti. Suriye, Gazze ve Ukrayna'nın yeniden imarı ele alındı. Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Diomaye Faye, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Navroçki ve Bangladeş Başbakanı Tarih Rahman'la da bir araya geldi. Ardından Türk evinden çıkış yaptı. Süren temaslarını değerlendirdi.
1: En güzel şekilde inşallah burayı bitirip döneceğiz. Dönüşümüzde nasip olursa Perşembe günü olacak.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir sonraki rotası ABD Başkanı Trump ve eşi Melania Trump tarafından verilen akşam yemeği davetiydi. Davette ona eşi Emine Erdoğan da eşlik etti. ABD Başkanı Trump, Körfez İşbirliği Konseyi toplantısında konuştu. Trump bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgüyle bahsetti. Toplantıyı değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan da Körfez'deki sıkıntıları aşmak istiyoruz açıklamasında bulundu.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında yakın dostum dedi. İran'la savaşın bitişi konusunda ara seçimlere işaret etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Körfez İşbirliği Konseyi toplantısında konuştu. Trump, Amerika Birleşik Devletleri ara seçimleri sonrasında İran'daki durumun sona erebileceğini kaydetti. Ya bir anlaşma yapacağız ya da her şey çok kısa sürede sona erecek dedi. Temsilcileri Witkoff'la Kushner'ın İranlılarla görüştüğünü açıkladı.
3: Steve and Jared had a very productive meeting today with mediators of Iran. A while, but I think there's a lot of momentum for them to make a deal.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Gazze'deki barış sürecinde masada bulunan ülke liderlerinin çok çaba sarf ettiğini söyledi. Yeniden inşa sürecinde bu ülkelerin katkılar yapmaya hazır olduklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türk evine dönüşünde toplantıyı değerlendirdi.
4: Gayretlerimizle bir an önce Körfez'deki bu sıkıntıları aşabilmek için bu toplantıya katıldık ve bu çalışmaları en kısa zamanda semeresini alalım istiyoruz.
2: İran Devlet Televizyonu Dışişleri Bakanı Arakçı'nın Witkoff ve Kushner'la görüşmesinde Hürmüz Boğazı'nın açılması şartlarını ilettiğini aktardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin deniz ablukasının kaldırılması, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması ve tüm cephelerde savaşın sonlandırılması sunulan şartlar arasında. Toplantı yeniden başlayan çatışmaların ardından iki ülke arasındaki ilk üst düzey yüz yüze görüşme oldu. And the Electoral College
0: by ABD Başkanı Trump 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kürsüsünden liderlere seslendi. Gündeminde İran'dan Gazze'ye, Ukrayna Savaşı'ndan yapay zekaya kadar birçok konu vardı. Başkanlık görevi boyunca 8 savaş bitirdiğini yineleyen Trump, İran Savaşı da seçimlerden sonra bitebilir dedi. Gündemine yapay zekayı da alan Trump, adını değiştiriyorum. Ona artık süper zeka diyeceğiz ifadesini kullandı.
2: 8 savaş bitirdim dedi.
3: Since I took office, it has been my great honor to settle 8 wars.
2: İran'la savaşında ara seçimlerin ardından bitebileceğini söyledi.
3: But I believe we'll make a deal right after the election. I gave absolutely no credence and will not give credence to the election when it comes to Iran.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kürsüsünden liderlere seslendi. Gündeminde İran'dan Gazze'ye, Ukrayna Savaşı'ndan yapay zekaya kadar birçok konu vardı. İran'ın nükleer silahı olamayacağını vurgulayan Trump, savaşın yakında biteceğine işaret etti.
3: But I have a big decision to make. If we stand united, we will soon see a world free of the last 51-year menace of Iranian terror.
2: Kürsüye çıkmadan önce Rusya Devlet Başkanı Putin'e savaşı bitirin sözleriyle seslenen Trump, kürsüden de benzer bir mesaj verdi.
3: We're working very closely with the leaders of Russia and Ukraine, and we will get that one done. It's going to happen, I think, more quickly than people understand. They've had it.
2: Venezuela'ya yönelik operasyona da değinen Trump, Küba'ya yönelik tehditlerini de sürdürdü. Trump, oradaki rejimi bitireceğiz derken, Küba heyeti genel kurul salonunu terk etti.
3: Even for foreign adversaries to threaten America.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı yapay zekanın gelişimine ilişkin endişeleri de gündemine aldı. Yapay zekayı durdurmayacağız ama dikkatli olacağız diyen Trump, yapay zekanın adını değiştirdiğini de söyledi. Ona artık yapay zeka değil, süper zeka diyeceğiz ifadesini kullandı. Süper zeka yarışının kazananının galip olacağını söyledi. Genel kurul sırasında Trump karşıtları ise binanın bulunduğu caddenin bir arka sokağında protesto gösterisi düzenledi. Göstericiler Trump'ın fotoğraflarının yanında "Trump bizi temsil etmiyor ve Trump her zaman yalan söylüyor" yazılı pankartlar taşıdı.
0: İran Dışişleri Bakanı Arakçı, Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısına ilişkin açıklamada bulundu. Kürsüden İran halkının haklılığını savunacaklarını duyurdu. Reuters'a konuşan bir İranlı yetkili ise New York'ta savaşı sonlandırmak için ABD'li yetkililerle görüşme yapabileceklerini öne sürdü.
5: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'a giden İran Dışişleri Bakanı Arakçı, ülkelerinin haklılığını savunacaklarını söyledi. İranlı bir yetkili ise New York'ta ABD'li yetkililerle görüşebileceklerini dile getirdi. İran halkının çıkarlarını savunacaklarını yineleyen Arakçı, Birleşmiş Milletler'in uluslararası barışın sağlanması konusunda yetersiz kaldığını savundu.
6: Bu yılki genel kurul için seçilen Birleşmiş Milletler'e olan güveni yeniden tesis etmek sloganı, tüm ülkelerin artık ortada bir güven kalmadığını kabul ettiğini göstermektedir. Bu örgüte duyulan güven yitirilmiştir. Ne yazık ki bunun nedeni, örgütün uluslararası barış ve güvenliği sağlama konusundaki etkisizliğidir.
5: İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian da ABD'ye hareket etmeden önce konuştu. Büyük güçlerin masada imzaladıkları anlaşmaları ihlal ettiğini ve sivillere karşı suç işlediklerini savundu. İran, Gazze, Suriye ve Yemen'de yaşanan eylemleri vahşet olarak nitelendirdi ve kınadı. Reuters'a konuşan üst düzey bir İranlı yetkili ise ABD askeri baskıyı hafifletir ve liman ablukasını kaldırırsa İran Hürmüz'ü 7 gün içinde yeniden açabilir dedi. Savaşa son verecek bir anlaşmanın ayrıntılarını arabulucular vasıtasıyla görüşmeye hazır olduklarını belirten yetkili, New York'a giden İran delegasyonunun diplomasiyi canlandırmak için tam yetkiye sahip olduğunu da dile getirdi. ABD Dışişleri Bakanı Rubio da verdiği bir röportajda İran'la Birleşmiş Milletler'de görüşmeye açık olduklarını belirtti. ABD merkezli CNN'de Başkan Trump'ın danışmanlarına koşullar uygunsa İranlı yetkililerle görüşmek istediğini söylediğini iddia etti. Trump daha önce genel kurul kapsamında Pezeşkian'la görüşmeye açık olup olmadığına ilişkin soruya muhtemelen yanıtını vermişti.
0: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diplomasi trafiği oldukça yoğun. Çok sayıda toplantıya katılan Fidan, Türk-Amerikan ilişkilerinin ele alındığı bir etkinlikte de konuştu. Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlarının 6. toplantısına katıldı. Fidan, ardından Katar, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri ve Endonezya'nın da yer aldığı 8 ülkeli

0: eş güdüm toplantısına iştirak etti. Bakan Fidan, Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya'dan oluşan MIKTA'nın 30. Dışişleri Bakanları toplantısında da yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM kürsüsünde bir kez daha dünya beşten büyüktür çağrısı yaptı. Peki kim bu daimi beş ülke ve bu sistem ne kadar adil? Uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Muhammed Berdibek yanıtladı.
1: Şimdi şöyle bir şey, bu tarz uluslararası örgütlerden ne beklediğinizi veya ne yapması gerektiğinizi önceden bilmeniz gerekiyor. Normalde Birleşmiş Milletler biliyorsunuz savaş, o 5 daimi üyesi 1945 savaşını teknik anlamda kazananların oluşturduğu veto konseyi oluşturuyor. Yani o 5 ülke, Çin hariç, Çin'de şu andaki Çin'i düşünmeyin, eski milliyetçi Çin olarak düşünün. Zaten ABD angajmanındaki 5 ülkeden bahsediyoruz. Fransa, İngiltere, Amerika, Çin ve Rusya'nın oluşturduğu. Rusya'nın da doğrudan Hitler'in yenilmesinde çok ciddi katkısının olduğunu düşündüğümüzde genelde bu savaşı kazananların oluşturduğu bir konsey. Savaşı kazananların veto hakkına sahip olduğu bir konsey. Dolayısıyla bu tarz meselelerde hakikaten savaşlar çok belirleyici oluyor ve dünyadaki güç mücadelesinin dönüşümündeki en önemli unsur savaş olmaya devam ediyor. Yani savaşın galipleri olduğu için, savaşın galipleri hikaye yazmaya devam ettiği için sürekli onların dediği oluyor. Şu anda 1945 koşullarında yaşamıyoruz. Şu anda 2026 koşullarında yaşıyoruz ve bu 5 üye bir şekilde uluslararası toplumun tamamını veya dünyadaki ülkelerin tamamını kapsayacak bir kuşatıcılığı yok. Mesela en azından mesela bir Müslüman ülkesinin temsili neredeyse yok. Kıtasal bağda Afrika'yı temsil eden bir ülke yok. Yani dolayısıyla bunun çeşitlendirilmesi, bir dönüştürülmesi lazım. Fakat genelde gördüğümüz düzlemde bu tarz şeyler, yapısal şeyler değiştirmek gerçekten çok zor. Yani bu dünyadaki biraz da güç dengesiyle ilgili.

0: Manisa Turgutlu'da bir lise öğrencisi okul yakınında silahlı ateş etti. 11 öğrenci yaralandı. Şüpheli ve ailesi gözaltına alındı. Milli Eğitim ve İçişleri Bakanları Manisa'ya gidip yaralı öğrencileri ziyaret etti.
1: İçimizi yakan, milletimizin yüreğini bağlayan bir okul saldırısı hadisesi gerçekleşti.
2: Saldırı Manisa Turgutlu'da İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınlarında gerçekleşti.
1: Aynı okulun öğrencisi olan bir çocuk anneannesinin üzerine kayıtlı pompalı tüfekle okula 80-100 metre mesafede okula gitmekte olan çocukların üzerine ateş etmek suretiyle bir saldırı gerçekleştirdi.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptığı açıklamada saldırıyı gerçekleştiren çocukla annesi, babası ve dedesinin gözaltına alındığını duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de hemen Manisa'ya gitti. Yaralı öğrencilerin durumuyla ilgili son bilgiyi Bakan Çiftçi açıkladı.
1: Saldırı neticesinde toplam 11 yavrumuz çocuğumuz yaralandı. Bunlardan 3 tanesinin durumu diğerlerine göre daha kritik. Şu anda ameliyattan da çıkmış durumdalar. Yoğun bakımda tedavileri devam ediyor. Diğer 8 çocuğumuzdan birisi taburcu oldu.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma ile ilgili 2 savcı görevlendirildiğini belirtti. Milli Eğitim Bakanlığı 3 müfettiş, İçişleri Bakanlığı da 2 mülkiye baş müfettişiyle 2 polis baş müfettişini Manisa'ya gönderdi.
1: Olay bütün idari yönleriyle soruşturulacak. Saldırının gerçekleştiği okul da 1. dereceden riskli okullardan bir tanesi. Orada bizim bir tane bekçimiz görev yapıyor. Ayrıca okul bahçe görevlisi de okulda saldırının olduğu anda görevli kendisi.
2: Olayın yaşandığı okulda eğitime bir gün ara verildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 25 kişilik psikososyal destek ekibinin görevlendirildiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da saldırıya dair paylaşım yaptı. Geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, soruşturmanın titizlikle yapıldığını belirtti.
0: Manisa'da okul önündeki silahlı saldırı sonrasında sosyal medya üzerinden provokasyon yapıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Provokatif paylaşım yapan 18 hesap tespit edildi. İletişim Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar

0: sonucunda Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından tespit edilen hesaplar ilgili başsavcılıklara bildirildi. Söz konusu hesap kullanıcılarının kimlik bilgileri tespit edilerek soruşturma başlatıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi çalışmalara dair bilgileri paylaştı. Saldırı içerikli ve provokatif paylaşım yapan toplam 17'si yurt içi, biri yurt dışı olmak üzere 18 hesap tespit edildi. 47 URL adresi hakkında ise erişim engeli talebinde bulunuldu. Provokasyonlara izin vermeyeceğiz mesajı verildi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan terörsüz Türkiye sürecini değerlendirdi. Süreçte ilk aşamanın sonlarına gelindiğini, ikinci aşamanın hukuk olacağını belirtti. Masada sadece Kürtler yok, süreç 86 milyonundur dedi.
1: Türkiye çok önemli bir kritikten geçiyor. Barış ve demokratik toplum sürecinin hedefine ulaşması sadece Kürtler için değil, Aleviler, Türkiye'de yaşayan 86 milyon için çok önemli bir kazanım sağlayacaktır.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen noktayı bu sözlerle değerlendirdi. Silah bırakmanın ardından ikinci aşamanın hukuk olacağını söyledi.
1: Çerçeve yasanın uygulanmasıyla birlikte sürecin ikinci aşamasına aslında geçeceğiz. Henüz birinci aşamanın son demlerini yaşıyoruz. Şiddet ve çatışma zeminini ortadan kaldırıp meselelerimizin hukuki ve siyasal zeminde tartışılmasını konuşuyoruz. Tabii ki bu aşamadan sonraki aşama hukuktur, adalettir.
2: DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları Alevi kurumlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantı öncesi konuşan Bakırhan, terörsüz Türkiye sürecinde masada sadece Kürtlerin olmadığını belirtti.
1: Barış süreci yalnızca Kürtlerin süreci değil, bu süreç hepimizin sürecidir. Masada sadece Kürtler yok, masanın aslında etrafında başta Alevi canlar olmak üzere hepimiz varız. Kürtlerin olduğu kadar Alevilerindir, ezilenlerindir. Süreç 86 milyonundur, Türkiye'nindir.
2: DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan da terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine dair mesajlar verdi.
3: Silahsızlanmaya dair ilgili taraflar arasında temaslar sürüyor. Önümüzdeki günlerde önemli gelişmelerin olmasını bekliyoruz. Saha çalışmaları karşılıklı bir şekilde yürütülüyor.
2: Yeni anayasa tartışmasına da değinen DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan, "Bizim herhangi bir anayasa konusunda bir pazarlık, bir gizli ajanda ya da buna benzer bir gündemimiz yok," dedi.
0: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada bir tutuklama daha geldi. FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı, Kozinoğlu soruşturması kapsamında tutuklandı. Kurtlar Vadisi'nin Ömer babası olarak bilinen oyuncu Emin Olcay da bilgi sahibi sıfatıyla ifade verdi.
4: Kaşif Kozinoğlu'nun ölüm emrini o mu verdi? Savcı sordu. FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı yanıt verdi. Mahkemeden Altaylı için tutuklama kararı çıktı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada bu kez FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı ifade verdi. Kendisi de eski MİT'çi olan Enver Altaylı, FETÖ elebaşı Gülen'e yazdığı mektupta Kozinoğlu MİT müsteşarı olursa bu durum örgüt için tam bir felaket olur. Etkisiz hale getirilmesi sağlanmalıdır ifadelerini kullanmıştı. Savcılık Enver Altaylı'ya kasten öldürmeye azmettirme suçlaması yöneltti. Mahkeme Enver Altaylı'nın tutuklanmasına karar verdi. Soruşturmada tutuklu sayısı 8'e yükseldi. Ayrıca Enver Altaylı hakkında ifade esnasında Cumhuriyet Başsavcı Vekiline yönelik kullandığı tehditkar ifadeler nedeniyle re'sen soruşturma başlatıldı. Silivri Adliyesi'nde ifade veren bir diğer isim Kurtlar Vadisi dizisinin Ömer babası oyuncu Emin Olcay oldu.
5: Şu anda söyleyecek bir şeyim yok biliyorsunuz. Sayın savcıyla bir görüşelim ondan sonra.
4: Emin Olcay ifadesinden önce bir gazeteye konuşmuştu. Yönetmen Osman Sınav'dan sonra senaryonun bozulduğunu, durumdan şüphelendiğini söylemişti. Yapımcı Şaşmaz kardeşlerle konuşmak istediğinde ise cevap vermediklerini belirtmişti. Bilgi almasalar bunları nereden biliyorlar ifadelerini kullanmıştı. Emin Olcay bilgi sahibi sıfatıyla savcıya dizi döneminde yaşananları anlattı ve adliyeden ayrıldı.
5: Sayın savcımıza gördüklerimi, bildiklerimi anlattım. Kolay gelsin. Görüşmek
0: üzere. Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada Yeni Dalga operasyon düzenlendi. 14 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'in de bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma genişleyerek sürüyor. Katılım Evim, Destek Holding ve Hedef Holding paylarındaki işlemlerde piyasa dolandırıcılığına yönelik tespitler yapıldı. Yeni Dalga operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Bir şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi. Daha önce gözaltına alınan Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, yöneticiler Emre Alkin ve Kerem Alkin'le Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ve Alper Öztürk adliyeye sevk edildi. 5 isim sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı. Soruşturma kapsamında toplam tutuklu sayısı da 9'a yükseldi. Kamuoyunda Aleyna Çakır davası olarak bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin davada karar açıklandı. Sanık Ümitcan Uygun'a intihara teşvik etme ve intihar kararını kuvvetlendirme suçundan 4 yıl hapis cezası verildi.
4: Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin davada karar çıktı. Sanık Ümitcan Uygun'a 4 yıl hapis cezası verildi. Ankara'da 21 yaşındaki Aleyna Çakır adıyla bilinen Sema Esen'in 6 yıl önce evinde ölü bulunmasıyla ilgili açılan dava görüldü. Esen'in erkek arkadaşı Ümitcan Uygun, intihara teşvik etmek ve intihar kararını kuvvetlendirmeyle eziyet etme suçlarından yargılandı. 8 Mayıs'ta yapılan duruşmada Cumhuriyet Savcısı sanık Uygun'un 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti. Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya hükümlü sanık Ümitcan Uygun, Sema Esen'in ailesi ve taraf avukatları katıldı. Avukatların beyanlarının alınmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Uygun'a intihara teşvik etmek ve intihar kararını kuvvetlendirme suçundan 4 yıl hapis cezası verildi. Uygun eziyet etme suçundansa beraat etti.
0: İstanbul'da bir iş yeri alevlere teslim oldu. Yangınla mücadele sürüyor. Yangının adresi Esen Yurt'tu. Nazım Hikmet Bulvarı'ndaki bir iş yerinden alevler yükseldi. Yangın gecenin karanlığını aydınlattı. Alevleri görenler ekiplere haber verdi. İtfaiye bölgeye intikal etti. Yangınla mücadele başladı. Ekiplerin çalışması sürüyor. Yangına neyin sebep olduğuysa hala belirsizliğini koruyor. Megakent İstanbul akşam saatlerinde sağanağa teslim oldu. Hava sıcaklığının 17 derece birden düşmesi kimilerinin hazırlıksız yakalanmasına neden oldu. Kötü hava şartları nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Caddeler akarsuya dönüştü. Bazı yollarda su birikintileri oluştu. Yayalar çöp poşetleriyle ıslanmaktan korunmaya çalıştı. Kimileri ise otobüs duraklarına sığındı. Yağışın hafta sonu sürmesi bekleniyor. Ankara'da sağanak yağış etkili oldu. Keçiören'de çöken bir yol nedeniyle çok sayıda araç çukura gömüldü. Akşam başladı, geceye kadar sürdü. Şimşekler karanlığı aydınlattı. Başkent Ankara'da sağanak etkiliydi. Keçiören ve Sincan'da bazı sokaklarda su birikintileri oluştu. Araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Ulaşım zorlaştı. Yağıştan kaçanlar otobüs duraklarına sığındı.
6: Su geldi buradan, sel, resmen sel geldi. Burayı altını boşalttı, arabalar indi aşağıya.
7: Burası Keçiören ilçesindeki Gülgün Sokak. Sağanak yağış sonrası park halinde bulunan 20'den fazla araç yolun çökmesiyle birlikte çukura saplandı. Ekipler araçları çıkarmak için yoğun çaba harcadı.
8: Geldiğimizde arabalar suyun içindeydi. Kızım haber verdi, arabası suyun içinde kalmış, böyle ön taraf suyun içinde gömülmüştü.
7: Gülgün Sokak'ta yaşanan ağır bilançoyu şöyle göstermek istiyorum. Yolun çöktüğü bazı noktalarda yükseklik 1,5 metreyi aştı.
0: Kimileri araçları düştükleri çukurdan çıkarmaya çalıştı.
8: Çöp bidonunu koydu. Biz de arabalar, kamyon lastiği koyduk altına. Arabanın biraz daha koruyabilmek için.
0: Kimileri tercihini itfaiyeyi beklemekten yana kullandı. Araçlar çekici yardımıyla çıkarıldı. Bölgede çalışmalar sürüyor. Sakarya'da denizde hortum oluştu. Bir süre büyüyerek ilerleyen hortum daha sonra ortadan kayboldu. Karasu açıklarında öğle saatlerinde hortum görüldü. Balıkçılar gittikçe büyüyen hortumu fark edince hemen bölgeden uzaklaştı. Onlar cep telefonuyla görüntülendi. Denizin

0: başlığı tehditler Birleşmiş Milletler gündemine taşındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, siber zorbalıktan istismara uzanan riskleri anlattı. Uluslararası toplumu ortak standartlar geliştirilmesi için işbirliğine davet etti.
1: Siber zorbalık, istismar, zararlı içerikler, ekran bağımlılığı ve mahremiyet tüm başlıkları BM Genel Kurulu'nda düzenlenen bir panelde dile getirdi. Türkiye'nin hassasiyetlerine dikkat çekti. Dijitalleşme konusunda uyarılarda bulundu.
2: Türkiye, sosyal medya düzenlemeleri aracılığıyla şeffaflık ve denetim tedbirlerinin uygulanmasında ön saflarda yer almaktadır. Çocukların güvenliği en başından itibaren dijital sistemlerin içine yerleştirilmelidir. Çocukların üstün yararı, mahremiyeti, güvenliği, eşitliği ve görüşlerinin dinlenilmesi hakkı dijital tasarıma yön vermelidir. Güvenli bir dijital dünya, güçlü yasalara, çocuk merkezli tasarıma, bilinçli ailelere ve eğitimcilere ve bunların politika oluşturma süreçlerine katılımına ihtiyaç duyar.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, zirve marşında düzenlenen görünmeyen mimari, çocuklar için güvenli dijital sistemleri inşa etmek, uluslararası standartların ve ortak sorumluluğun geliştirilmesi panelinde konuştu. Göktaş, dijital dünyada çocuk hakları sözleşmesi ve uluslararası toplantılarda geliştirilmiş işbirliğinin önemini belirtti. Çocukları dijital risklerden koruyan politikaların güçlendirilmesi için uluslararası topluma seslendi. Birlikte her çocuğun güvenli bir şekilde katılım sağlayabileceği bir dijital ekosistem inşa edebiliriz dedi.
0: ABD Başkanı Trump bazı basın kuruluşlarına karşı açtığı savaşta yeni bir hamle yaptı. YouTube'dan yayın yapan Trump TV'nin kurulduğunu açıkladı. Kesintisiz yayınsa başladı.
1: ABD Başkanı Donald Trump basına karşı mücadeleyi genişletti. Beyaz Saray televizyonların uyguladığı ambargoya Trump TV'yi kurarak yanıt verdi. Trump TV kesintisiz yayınına pazartesi akşamı başladı. YouTube üzerinden başlayan yayının 24 saat esasına göre yapılacağı açıklandı. Kanalda Beyaz Saray'dan görüntüler, hükümetten yapılan açıklamalarla geçmişte yapılan değerlendirmelerin yer alacağı kaydedildi. Kanal yayına başladığında Trump'ın 3 Temmuz'da Rushmore Dağı'nda yaptığı konuşmanın arşiv görüntüleri gösterildi. Anlık izlenme sayısı şimdilik 1200 seviyesinde olan kanalın kalıcı olup olmayacağı bilinmiyor. Trump'ın kendi kanalını kurması ABD basınıyla yaşadığı son mücadelenin ardından geldi. ABD Başkanı yalan haber yapmakla suçladığı CNN, MS Now ve Politico'nun Beyaz Saray'a girişlerini yasaklamıştı. Başkanı CNN'le birlikte dönüşümlü olarak takip eden ABC, CBS, Fox ve NBC'de Trump'ın basına açık etkinliklerini takip etmeyeceklerini duyurmuştu. ABD Başkanı'nın katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşma mikrofonların olmaması nedeniyle duyulmadı. Trump'ın yasakladığı basın kuruluşları kararın iptal edilmesi için mahkemeye gitmişti. ABD Başkanı, sık sık ülke basınını yaptığı iyi işleri görmezden gelmek ve yalan haber yapmakla suçluyor.
0: Almanya'da pazar günü yapılan seçimlerin ülkedeki yankıları sürüyor. Başbakan Merz, partisinin Doğu Almanya'da baraj altında kalmasını ağır bir darbe sözleriyle tanımladı. Almanya'da siyasi sistemin köklü bir değişim geçirdiğini ifade etti.
1: Almanya Başbakanı Friedrich Merz, hafta sonu yapılan seçimlerin sonuçlarını değerlendirdi. Merz, Berlin'de kameraların karşısına geçti. Partisinin Mecklenburg-Vorpommern eyaletindeki seçimde %5'lik barajın altında kalmasını ağır bir darbe olarak tanımladı.
3: Bu seçim derin bir dönüm noktasıdır. Hristiyan demokratlar için Almanya'da %5 barajını aşamamamız ve eyalet meclisindeki tüm grup üyeliğimizi kaybetmemiz dramatik ve benzeri görülmemiş bir sonuçtur. Bu ağır bir darbedir ve etkileri bizim için uzun süre hissedilecek.
1: Merz, seçimi kaybetme nedenlerinin kendi şahsının çok ötesine uzandığını savundu. Almanya'da ve birçok başka ülkede siyasi sistemin köklü bir dönüşümüne tanık olduklarını dile getirdi. Başbakan Merz, Mecklenburg-Vorpommern ve Berlin'deki seçimlerin marjinal partilerin yükselişini gösterdiğine işaret etti. AfD ve Sol Parti'yi yıkıcı güçler olarak tanımladı. Merz özellikle Berlin'de yükseldiğini savunduğu antisemitizmin kendisini endişelendirdiğini de dile getirdi.

0: antisemitizmin açıkça desteklendiğini ve alkışlarla karşılandığını iddia etti. Almanya Başbakanı Berlin'de SPD'nin ve Yeşillerin sol partiyle eyalet hükümeti kurmamasını ima ederek bu konuda çok net bir tavır vermelerini umuyorum dedi. Aşırı sağcı AfD, pazar günkü Mecklenburg-Vorpommern seçimlerinde birinci parti çıkmıştı. Merz'in Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin baraj altı kalması, partinin 2. Dünya Savaşı sonrası yaşadığı en ağır seçim yenilgisi olarak nitelendi. Türkiye kökenli Elif Eralp'in başbakan adayı olduğu Sol Parti, Berlin eyalet seçimlerine %25'in üzerinde oyla ilk sırada tamamladı.
1: Avrupa'da Rusya'nın NATO'ya saldırabileceği uyarıları artıyor. Bazı Avrupalı istihbarat yetkilileri Moskova'nın aylar içinde sınırlı bir saldırıyla NATO'nun ortak savunma ilkesini sınayabileceğini savunuyor. Ancak Rusya'ya komşu Baltık ülkeleri yakın bir saldırıya ilişkin somut işaret bulunmadığını belirterek panik uyarısı yapıyor.
0: Avrupa'da Rusya'nın NATO topraklarına saldırabileceğine ilişkin uyarılar artıyor. İngiliz Guardian gazetesine konuşan bazı istihbarat yetkilileri, Moskova'nın aylar içinde NATO'yu sınayabileceğini öne sürüyor. Polonya Başbakanı Tusk, geçtiğimiz hafta Rusya'nın NATO'nun ortak savunmayı düzenleyen 5. maddesinin pratikten çok teorik olduğunu kanıtlamak için ittifak topraklarına saldırabileceğini söylemiş. Fransa Cumhurbaşkanı Macron da bu uyarıların sağlam ve belgelenmiş olduğunu belirtmişti. Çekya İstihbarat Servisi Başkanı Koudelka, sınırlı bir sınır ihlalinin yıllardır değil, aylar içinde yaşanabileceğini öne sürerken, Almanya'da Rusya'nın 2029'a kadar NATO ile savaşa hazır hale gelebileceği uyarısı yapıyor. Guardian'a konuşan istihbarat yetkililerinin uyarıları, Avrupalı liderlerin açıklamalarını izliyor. Avrupa'daki İHA ihlalleri, sabotaj ve siber saldırılarda Rusya endişesini artırıyor. Politico'ya göre Ocak-Ağustos döneminde Rusya'ya atfedilen 100 hibrit saldırı kayda geçti. Rusya'ya komşu Baltık ülkeleri ise yakın bir savaş söyleminin Kremlin'in işine yarayabileceği uyarısı yapıyor. Letonya İstihbarat Servisi buna ilişkin işaret görmediklerini açıklarken, Estonya Dışişleri Bakanlığı da olası bir saldırı ihtimaline karşı sosyal medyada yayılan paniği eleştirdi. Sakin olunması çağrısı yaptı. Ardı ardına gelen iddialara karşı Kremlin ise NATO'ya saldırı hazırlığı iddialarını reddediyor.
1: Avrupa'da dizelden sonra bu kez de uçak yakıtı alarmı verildi. Kıta genelinde yılın son çeyreğinde günlük 510 bin varil jet yakıtı açığı öngörülüyor. Stokların 7 yılın en düşük seviyesine gerilemesi ve Orta Doğu'dan tedarikin azalması hava yollarının maliyetleri ve bilet fiyatları üzerindeki baskıyı artırabilir.
0: Jet yakıtı stokları 7 yılın dibine indi. Avrupa'da dizelden sonra ikinci arz şoku için alarm verildi. Orta Doğu'dan sevkiyatların savaş nedeniyle azalması ve stokların erimesi Avrupa'da dizel fiyatlarındaki yükselişin ardından uçak yakıtında da arz sıkıntısına neden oldu. Bölge daha uzak ve maliyetli tedarik kaynaklarına yönelirken Amsterdam, Rotterdam, Anvers bölgesinde uçak yakıtı stokları 450 bin tona geriledi. Stokların 7 yılın en düşük seviyesine indiği belirtildi. Enerji danışmanlık şirketleri Avrupa'nın yılın son çeyreğinde günlük 510 bin varillik jet yakıtı açığıyla karşılaşabileceğini değerlendiriyor. Aynı dönemde ABD'de günlük 18 bin varil, Asya Pasifik bölgesinde ise 419 bin varil arz fazlası bekleniyor. Bölge, Asya ve Atlantik'in diğer yarısındaki tedarikçilere yönelirken, alternatif kaynaklar arasında özellikle Güney Kore öne çıkıyor. Güney Kore'den Avrupa'ya jet yakıtı sevkiyatı günlük 129 bin varile ulaşırken Asya piyasasındaki arzın da daralabileceğine dikkat çekiliyor. ABD, Kanada ve Nijerya'da Avrupa'nın alternatif tedarikçileri arasında sıralanıyor. Ancak sevkiyatların artması Avrupa'nın açığının sorunsuz biçimde kapanacağı anlamına gelmiyor. Jet yakıtındaki arz sıkıntısının kalıcı hale gelmesi durumunda havacılık sektörünün maliyetlerinin artması bekleniyor. Fiyatlardaki yükselişin bilet fiyatlarına da yansıyabileceği değerlendiriliyor.
1: İtalya'da Başbakan Meloni'nin okullarda yabancı öğrenci sayısına sınırlama, burka ve başörtüsüne yasak getirme planı tartışmaların odağında. Eğitimciler düzenlemenin uygulamasının zor olduğunu söylüyor. Cumhurbaşkanı Mattarella ise okulların toplumsal uyumdaki rolüne dikkat çekti. Okul

0: hakların herkese açık olduğunu vurguladı.
1: Yabancı öğrenci sayısını sınırlandırma, burka yasağı. İtalya Başbakanı yabancı öğrencilere yönelik yeni yasak hazırlığında. İtalyan basınına göre hükümet 2010'dan bu yana tavsiye niteliğinde olan %30'luk yabancı öğrenci sınırını bağlayıcı hale getirmeyi hedefliyor. Eğitim Bakanı sınırlamanın İtalyanca bilmeyen ya da az bilen AB dışı ülke vatandaşlarını kapsayacağını söyledi. Eğitimciler uygulamanın zor olduğunu belirtiyor. Okul Müdürleri Derneği, özellikle ilköğretimde çocukların yaşadıkları bölgedeki okullara kabul edilmesi gerektiğini hatırlattı. Pratikte uygulamanın zor olduğunu savundu. Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, isim vermeden tartışmaya dahil oldu. Okulların herkese açık olduğunu vurgulayan Mattarella, görevlerinin toplumsal uyumu sağlamak olduğunu söyledi. Mattarella, okul, diğer ülkelerden gelen ve İtalya'da doğmuş göçmen çocukları olan gençler için entegrasyonun en etkili aracıdır, dedi. Ana muhalefet lideri Elie Schlein, önerinin uygulanabilir olmadığını savundu. Beş Yıldız Hareketi ise düzenlemeyi gelecek yılki seçimlere yönelik bir gösteri olarak nitelendirdi. İtalya'da yaklaşık 930 bin yabancı öğrenci bulunurken bunların 2/3'ü İtalya'da doğdu.
0: İsrail basını bu kez Türkiye'nin denizaltı konusundaki gücüne atıf yaptı. Türkiye'nin 14 operasyonel denizaltıya sahip olduğuna dikkat çekilen haberde İsrail'in ise yalnızca 5 denizaltısı bulunduğu belirtildi.
2: Türk donanmasının gücü İsrail'i yeni denizaltılar almaya zorluyor. İddia İsrail basınından. İsrail Ordu Radyosu'nun haberinde son dönemde Türk Deniz Kuvvetleri'nin denizaltı konusunda güçlendiğine dair veriler paylaşıldı. Haberde İsrail'in bu durumu yakından takip ettiği ve buna karşı Almanya yapımı yeni ve ileri teknoloji araçlarla denizaltı filosunu genişletme hamlesi yaptığı belirtildi. Türkiye'nin hali hazırda 14 operasyonel denizaltıya sahip olduğu ve bu sayının 18'e çıkarılacağı belirtilen haberde, buna karşılık İsrail'in 5 denizaltısının bulunduğu ve 6. denizaltının yakında ülkeye ulaşmasının beklendiği kaydedildi. Haberde İsrail savunma yetkililerinin denizaltı filosunun 8'e çıkarılması yönündeki tavsiyesini siyasi yönetime sunduğuna da işaret edildi. İsrail'deki denizaltı personel gücü tartışmalarına atıf yapılan haberde bu konunun henüz profesyonel bir incelemeye tabi tutulmadığına dikkat çekildi. Habere göre İsrail'i üst düzey savunma kaynakları denizaltı satın alma hamlesinin seçimlere kadar gerçekleşemeyeceğini ve bu adımın yeni hükümet tarafından atılmasının beklendiğini de kaydetti. İsrail basını daha önce de Türkiye'nin son dönemde bölgesel ve küresel olarak genişleyen etki alanını çarpıcı bir analizle manşetine taşımıştı.
0: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 İş Forumu New York Diyaloğu programında konuştu. İklim krizinin önemine dikkati çeken kurum, devletlerin asıl savunma hattı doğa ve iklim olmalıdır, dedi.
3: Silah harcamalarını arttırarak kendimizi güvende hissedeceğimizi sanıyoruz. Oysa en büyük tehdit kapımızda iklim krizi. Şunu asla unutmayın. Gelecek ve gelecekte yaşayacak bir dünya bırakılmadıktan sonra korumaya çalıştığımız devletlerin de yaptığımız askeri yatırımların da hiçbir anlamı kalmayacak. Devletlerin asıl savunma hattı sınır boyları değil, doğamız ve iklimimiz olmalıdır. 12-13 Kasım'da Antalya'da düzenleyeceğimiz COP31 İş Dünyası ve Yatırım Zirvesi burada başlayan çalışmaların aslında devamı olacaktır. New York'taki istişareleri, finansmana hazır projeleri, yatırım ortaklıklarını ve somut taahhütleri Antalya'ya taşımak istiyoruz.
0: TOKİ, geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için beklenen indirim kampanyasını başlattı. Borcunu peşin kapatıp tapusunu almak isteyenler için %25 indirim fırsatı getirildi. İşte detaylar.
1: Borcunu kapatana %25 indirim uygulanacak. TOKİ'nin indirim kampanyası başvuruları başladı. TOKİ yoğun talep üzerine geri ödemeleri süren konut ve işyerleri için indirim kampanyası başlattı. Borcunun tamamını peşin ödeyerek tapusunu almak isteyenlere mevcut borç bakiyesi üzerinden %25 indirim uygulanacak. Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar 19 Ekim'e kadar satış işlemini yaptıkları bankalara başvurabilecek. Borç bakiyelerini de yine aynı tarihlerde ilgili bankalardan öğrenebilecek. Borcunun tamamını kapatamayacak olanlara da kısmi imkan sunulacak. Kampanyadan geri ödeme taksitleri en geç Haziran 2025 sonuna kadar başlamış alıcılar yararlanabilecek. Ayrıca geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcunun bulunmaması şartları aranacak. Kalan taksiti 12 ay veya daha az olanlar kampanya dışında kalacak. Kat mülkiyeti oluşmuş projelerde borcunu kapatan alıcılara tapuları verilecek. Vatandaşlar borçlarını kapatmak için aracı bankalardan konut kredisi de kullanabilecek. Kampanyadan yaklaşık 228 bin konut ve iş yeri alıcısının faydalanması bekleniyor.
0: Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesinde ikisi kardeş, üç kişi bir apartman dairesinde öldürülmüş halde bulundu. Cinayeti işlediği değerlendirilen şüpheli polisin teslim olma çağrısına uymayarak intihar etti.
1: Apartman dairesinden önce kavga, ardından silah sesleri geldi. Eve giden ekipler 3 kişinin cesediyle karşılaştı. Cinayeti işlediği değerlendirilen şüpheli de intihar etti. Kan donduran olay Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesinde yaşandı. F.Ç. isimli şüpheli, Mehmet Büyükırmak, Mehmet Emre Çallı ve kardeşi Enes Çallı'nın yaşadığı Anadolu Mahallesi'ndeki daireye geldi. Kısa süre içinde 4 kişi arasında bilinmeyen nedenden dolayı kavga çıktı. Evden kavga ve silah seslerini duyan apartman sakinleri durumu polise ihbar etti. Adrese çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler dairede bulunan Mehmet Büyükırmak, Mehmet Emre Çallı ve kardeşi Enes Çallı'yı tabanca ve bıçakla öldürülmüş halde buldu. Yapılan incelemenin ardından 3 kişinin cansız bedenleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis, cinayeti işleyen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Şüphelinin adresi belirlendi. Ekipler, katil zanlısı F.Ç.'nin saklandığı adrese baskın yaptı. Teslim ol çağrısına uymayan F.Ç. tabancayla intihar etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
0: Diyarbakır'da iki grup alacak verecek meselesi nedeniyle karşı karşıya geldi. Silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti.
1: Alacak verecek kavgası kanla bitti. 3 kişi canından oldu. Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde akşam saatleriydi. Aralarında alacak verecek meselesi olan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar silahlarını çekti. Peş peşe silah sesleri yankılandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İki kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı bir kişi ise hastanedeki tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Silahlı kavgaya karıştığı belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
0: İstanbul Fatih'te bir esnaf iddiaya göre dükkanı görünmüyor diye kaldırımdaki ağacı kesti. Fatih'te kuyumculuk yapan bir kişi iddiaya göre kaldırımdaki ağacın dükkanının tabela ve vitrin görünürlüğünü kapattığı gerekçesiyle eline testere aldı. Gece saatlerinde şapka takarak gelen kişi ağacı kesti. Sabah olduğunda ağacın kesildiğini fark edenler durumu belediyeye bildirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Tekirdağ'da bir traktör sürücüsü polisin dur ihtarına uymayınca ortaya ilginç görüntüler çıktı. Polisin uyarı ateşine rağmen kovalamaca dakikalarca sürdü.
1: Bir ileri bir geri traktör sürücüsü hiçbir uyarıya aldırış etmedi. Kovalamaca kazayla son buldu. Tekirdağ'da traktör sürücüsü E.Ç. caddede seyir halindeyken polisin dur ihtarına uymadı. Sonra kovalamaca başladı. İnatçı sürücü polise zor anlar yaşattı. Zaten. Kovalamaca dakikalarca sürdü. Sürücü kah frene bastı, kah geri geri gitti ama direksiyonu hiç bırakmadı. Açılan uyarı ateşi de onu durduramadı. Traktör sürücüsü bir süre sonra polis aracına çarptı. Kovalamaca da böyle son buldu. Etkisiz hale getirilen sürücü gözaltında.
0: Uşak'ta alkol yüklü tır bariyere çarpıp devrildi. Kazadan sonra tır alev alev yandı. Alkollü içki taşıyan tır Banaz ilçesinde seyir halindeydi. Bilinmeyen nedenle kontrolden çıkan tır bariyere çarptıktan sonra devrildi. Kısa süre sonra da yangın çıktı. Alevler yol kenarındaki ağaçlık alana da sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Şoför yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Tırın buğdaya döndüğü kazayla ilgili inceleme başladı. Ankara'da iki hırsız park halindeki motosikleti çaldı. Ancak güvenlik kamerası o sırada kayıttaydı. Yakalanan şüpheliler tutuklandı.
1: Motosiklet hırsızları güvenlik kamerasına yakalandı. Hırsızlık görüntüsü Ankara'nın Keçiören ilçesinden. Şüpheliler AD ve ST park halindeki motosiklete yaklaştı. Kısa süre içinde motosikleti bulunduğu yerden uzaklaştırdı. Güvenlik kamerası o sırada kayıttaydı. Motosikletin Keçiören'den Altındağ ilçesine götürüldüğü tespit edildi. Şüpheliler polis ekiplerinden kaçarken Altındağ'da yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemede ise motosikletin şasi numaralarının okunmaması için kazıdıkları ve bu şekilde motosikleti satacakları belirlendi. Motosiklet hırsızları tutuklandı. Hacizli yakalama kararı olan motosiklet Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait otoparka çekildi.
0: Avrupa'dan Afrika'ya doğru göç eden kuşlar için İstanbul önemli bir rota. Birçok tür uzun yolculukları sırasında İstanbul'da mola veriyor. İstanbul Üniversitesi'nden bilim insanları da kuşların bu molasını bilimsel araştırmalar için değerlendiriyor. Yakalanan göçmen kuşlar halkalanarak yeniden doğaya bırakılıyor.
1: Kıtalar aşıyor, binlerce kilometre uçuyorlar. Avrupa'dan Afrika'ya giderken de İstanbul'dan geçiyorlar. Göçmen kuşlar halkayla takip edilip kayıt altına alınıyor.
4: Bilmiyorum, iyi bir ağırlık.
5: Kuşların kimlikleriyle davranışlarını inceliyoruz. Yaşam sürelerini inceliyoruz. Özellikle de göç rotalarını, göç yollarını incelemeye çalışıyoruz.
1: İstanbul Üniversitesi Ormancılık Meslek Yüksekokulu'nda göçmen kuşlar için kimlikleme projesi başlatıldı. Göç yolculuklarında İstanbul'dan geçen kuşlar yakalanarak kimlikleniyor.
5: Bunların büyük bir kısmını görmüyoruz. Büyük bir kısmı geceleri göç ediyor. Büyük bir kısmını fark etmiyoruz. Üzerimizden geçerken bakmıyoruz bile. Ama halkalama çalışmalarıyla aslında hangi türlerin hangi tarihlerde göç ettiğini, İstanbul'un hangi türler için değerli olduğunu da fark etmiş oluyoruz.
1: Bu yöntemle kilometrelerce süren yolculuk bilimsel veriye dönüşüyor.
5: Artık Afrika'da herhangi bir yerde denk gelirse Tarım Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parkları'nın adresinin üzerinde bulunduğu bir halkaya sahipler ve bize geri bildirimlerini bekliyoruz.
1: Peki kuşlar nasıl halkalanıyor? Önce yakalamak için Japon sis ağları kuruluyor. Ekipler ağları düzenli olarak kontrol ediyor. Yakalanan kuşlar zarar görmeden ağlardan çıkarılıyor. Sonra en önemli aşamaya geçiliyor. Kuşun türü belirleniyor. Yaşı, cinsiyeti, yağ ve kas durumu inceleniyor. Kanat ve kuyruk uzunluğuyla ağırlığı ölçülüyor. Son olarak kuş tekrar doğaya bırakılıyor. Bu yöntemle yolculuk takip altına alınmış oluyor.
5: Geçtiğimiz yıl 7000'den fazla kuş halkaladık sonbahar döneminde. Bu dönemde muhtemelen 2500-3000 arasında kuş halkalayacağımızı tahmin ediyoruz.
4: Erkeklerin kafası siyah oluyor.
0: Dünya rekortmeni milli serbest dalışçı Şayka Ercümen bu kez deniz kaplumbağalarıyla birlikte yüzdü. Milli yüzücü Antalya'daki renkli yolculukla plastik kirliliği, tekne trafiği ve insan kaynaklı müdahalelerin deniz canlıları üzerindeki etkisine dikkat çekti.
6: Bu kez maviliğe uzanan yolculuğumun amacı bir rekor değil. Demre'nin sularında yaşayan

0: ve arkadaşlarıyla buluşmak için buradayım.
1: Rekor yerine deniz canlıları için daldı. Mahmut isimli kaplumbağa ile farkındalık için yüzdü.
0: Onunla ikinci kez dalıyorum ama her karşılaşmamızda beni yeniden şaşırtıyor. Yanımda yüzüyor, benimle birlikte yüzeye çıkıp nefes alıp veriyor. Sonra yeniden maviliğe dönüyor.
1: Dünya rekortmeni milli serbest dalışçı Şahika Ercümen'in rotasında bu kez Antalya'nın Demre ilçesi vardı. Kırdığı rekorlarla bilinen sporcu bu kez kaplumbağalarla daldı.
2: Birlikte daldığım pek çok deniz kaplumbağasının üzerinde tekne pervane izleri var.
1: Ercümen, spor kariyerinin yanı sıra denizlerin ve sualtı yaşamanın korunmasına yönelik farkındalık çalışmalarıyla biliniyor. Milli sporcu, çevre kirliliği, plastik atıklar ve iklim değişikliğinin deniz ekosistemleri üzerindeki etkilerine dikkat çekmek için Mahmut ismi verilen Yeşil Deniz Kaplumbağası ile birlikte yüzdü.
2: Deniz kaplumbağalarının mücadelesi aslında yumurtadan daha çıkmadan başlıyor. Çünkü biz onların yaşam alanlarını maalesef işgal ediyoruz. Koyduğumuz şezlonglarla veya akşam kumsallarda bu özellikle koruma alanlarında yakılan ışıklarla onların yumurta bırakma yönlerini bile şaşırtabiliyoruz.
1: Şahika Ercümen denizde bırakılan en küçük plastiğin bile sudaki canlılar için yarattığı tehlikeye dikkat çekti.
2: Örneğin bir plastik poşeti düşünürsek bir deniz kaplumbağası bunu deniz anası zannedip onu yemeye çalışıyor ve bağırsakları düğümlenip yaşamı sonlanıyor.
3: Sporla devam edelim. Galatasaray'da Trabzonspor mağlubiyetinin ardından eleştirilerin odak noktası teknik direktör Okan Buruk olmuştu. Kulüp başkanı Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk'la ilgili açıklamalarda bulundu. Kulübün sosyal medya hesabı üzerinden yazılı açıklama yapan Özbek, deneyimli teknik adama destek oldu.
4: Galatasaray'da Okan Buruk tartışmaları başlamadan sona erdi. Sarı Kırmızılar'da Başkan Dursun Aydın Özbek kulübün resmi sosyal medya hesapları üzerinden yazılı açıklama yaptı. Özbek açıklamasında Okan Buruk'a dün de inancımız ve güvenimiz tamdı, bugün de tamdır ifadesini kullandı.
5: Okan hocamızla her zaman irtibat halinde olduğumuz gibi Trabzonspor karşılaşmasının ardından da kendisini bizzat arayarak moralini bozmamasını ve kendisine olan güvenimizin tam olduğunu ifade ettim. Pazar günü de antrenmanın ardından tesislerimizde yüz yüze görüşerek takımımızın durumunu ve önümüzdeki süreci değerlendirdik. Okan Buruk'a dün de inancımız ve güvenimiz tamdı, bugün de tamdır.
4: Başkan Özbek, Galatasaray kazandığında sessiz kalanların olumsuz sonuçta kriz senaryoları ürettiklerinin farkında olduklarını belirtti.
5: Galatasaray kazandığında sessiz kalanların tek bir olumsuz sonuçta kriz senaryoları üretmesini dikkatle takip ediyoruz. Dertlerinin Galatasaray olmadığı açıktır. Bizim tavrımızsa dün neyse bugün de aynıdır. Okan Buruk yönetiminde 4 yıldır nasıl inanç ve kararlılıkla yolumuza devam ettiysek bundan sonra da aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Tüm konsantrasyonumuz Süper Lig'de üst üste 5. şampiyonluğumuza ulaşmak ve Avrupa'daki hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemektir.
4: Galatasaray Süper Lig'de 6. haftanın ardından 13 puanlı averaj eksiği nedeniyle milli araya 2. sırada girdi. Sarı Kırmızılar milli aranın ardından ligde Kasımpaşa'yı konuk edecek.
3: Formula 1'de 2027 sezonuyla birlikte yarışların mesafesi kısalacak. Formula 1 komisyonu gelecek sezon standart mesafeyi 305 kilometreden 290 kilometreye düşürme kararı aldı. Haberimizi izlerken sizler biz bir ara verelim. Saat başında yeniden birlikte olacağız.
6: Formula 1'de yeni sezonda yarış mesafeleri kısalacak. 2027'de mesafeler 305 kilometreden 290 kilometreye iniyor. Bu da yarışların çoğunun 2 veya 3 tur daha az koşulması anlamına geliyor. Kararın arkasında 2027'de değişecek motor kuralları var. Yeni dönemde içten yanmalı motorların gücü artırılacak. Motorun maksimum gücü 420 kW seviyesine çıkacak. Elektrik motorunun gücü ise 300 kW'a düşürülecek. Motorun daha fazla tüketimi de yeni düzenlemenin önemli nedenlerinden biri. 2027'de motora giden yakıt akışı %5 arttırılacak. Ancak bu noktada daha büyük tanklar kullanmak yerine yarış mesafesi kısaltılacak. Böylece pilotların son bölümde yakıt problemi yaşamasının önüne geçilmesi hedefleniyor. 2027 için alınan tek karar bu değil. Yağmur ya da kırmızı bayrak nedeniyle duran yarışlarda uygulanan 3 saatlik toplam zaman sınırı da kaldırılacak ve 2 saatlik gerçek süre sınırı korunacak. Ancak

Yarışın sona ermesi için gün ışığı gibi koşullar dikkate alınarak kesin bir bitiş saati belirlenecek. Amaçsa mücadelenin kesintiler nedeniyle gereğinden fazla kısalmasını önlemek.

habere dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Faruk Aksoy'la Nedir Ne Değil. Serap Velet'le Olaylar ve Görüşler. Sena Alkan'la Açık ve Net. Kübra Nur Uslu'yla Türkiye'nin Nabzı. Hülya Ökenek'le Enine Boyuna. Semiha Şahin'le Habertürk Gündem. Kerem Kırçıvalla Karşıt Görüş. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 19, Bursa yağmurlu 20 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 24, Muğla yer yer yağmurlu 24 derece. Akdeniz'de Antalya yer yer yağmurlu 26, Adana yer yer yağmurlu 31 derece. Karadeniz'de Zonguldak yağmurlu 17, Giresun yağmurlu 22 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 20, Kayseri güneşli 27 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Van 27, Kars 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 34, Şanlıurfa güneşli 32 derece.
1: Arkadaşlar, İstanbul'a güvenli işimizi yaparken...
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardan. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım.

0: Habertürk ekranlarından günaydınlar değerli izleyiciler. 23 Eylül Çarşamba sabahındayız ve saat 26'ya yaklaşırken yurttan dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan dünyaya seslendi. Gazze'nin yeniden inşasına bir an önce başlanması gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı, İsrail üzerinde daha fazla baskı kurulması gerektiğini belirtti.
1: Derin hakkını savunmaya...
2: Filistin devletinin sesi olacağız dedi. Gazze için çağrıda bulunarak İsrail üzerinde daha fazla baskı kurulması gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünyaya seslendi.
1: Gazze'nin yeniden inşasına vakit kaybetmeden başlamamız gerekiyor. Bu konuda sizleri İsrail üzerinde daha fazla baskı kurmaya davet ediyorum. Şunu herkes artık kabul etsin. Filistin devletini boğma girişimleri hüsrana uğrayacaktır. 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve toprak bütünlüğüne sahip Filistin devletinin vücut bulacağı o güzel günleri inşallah göreceğiz.
2: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde reform yapılması gerektiğini belirten Erdoğan,

0: 5 ülkeye dayalı yapı güven sağlayamaz dedi. Cumhurbaşkanı, Pakistan ve Suudi Arabistan'la imzalanan anlaşmaya da değindi. Savunma ittifakıyla dayanışmayı perçinliyor, sorunlara bölge içerisinden çözümler üretmeyi amaçlıyoruz dedi. Ege ve Doğu Akdeniz'de mevcut meselelerinde iyi komşuluk ilkesi çerçevesinde çözülmesi dileğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı, uluslararası toplumu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya davet etti.
1: Kıbrıs, Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü tescil edilmeli, maruz bırakıldığı gayri insani izolasyon artık son bulmalıdır. Uluslararası toplumu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya ve bu devletle siyasi, diplomatik ve ekonomik ilişkiler tesis etmeye davet ediyorum.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapay zeka için uluslararası bir hukuki çerçeve oluşturulması gerektiğini de söyledi. İklim krizine de değinen Erdoğan, dünya ülkelerini Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı iklim konferansı COP31'e davet etti. İklim değişikliği kadar büyük bir başka tehlike, tüketim hırsıyla israf kültürünün yaygınlaşmasıdır dedi. Cumhurbaşkanı birkaç kez birçok ülkenin temsilcisi tarafından alkış aldı.
2: ABD Başkanı Trump, Körfez İşbirliği Konseyi toplantısında konuştu. Trump, bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgüyle bahsetti. Toplantıyı değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Körfez'deki sıkıntıları aşmak istiyoruz açıklamasında bulundu.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında yakın dostum dedi. İran'la savaşın bitişi konusunda ara seçimlere işaret etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Körfez İşbirliği Konseyi toplantısında konuştu. Trump, Amerika Birleşik Devletleri ara seçimleri sonrasında İran'daki durumun sona erebileceğini kaydetti. Ya bir anlaşma yapacağız ya da her şey çok kısa sürede sona erecek dedi. Temsilcileri Witkoff'la Kushner'ın İranlılarla görüştüğünü açıkladı.
3: Steve and Jared had a very productive meeting today with mediators of Iran for a while, but I think there's a lot of momentum for them to make a deal.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Gazze'deki barış sürecinde masada bulunan ülke liderlerinin çok çaba sarf ettiğini söyledi. Yeniden inşa sürecinde bu ülkelerin katkılar yapmaya hazır olduklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türk evine dönüşünde toplantıyı değerlendirdi.
1: Gayretlerimizle bir an önce Körfez'deki bu sıkıntıları aşabilmek için bu toplantıya katıldık ve bu çalışmaları en kısa zamanda semeresini alalım istiyoruz.
0: İran Devlet Televizyonu Dışişleri Bakanı Arakçı'nın Witkoff ve Kushner'la görüşmesinde Hürmüz Boğazı'nın açılması şartlarını ilettiğini aktardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin deniz ablukasının kaldırılması, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması ve tüm cephelerde savaşın sonlandırılması sunulan şartlar arasında. Toplantı yeniden başlayan çatışmaların ardından iki ülke arasındaki ilk üst düzey yüz yüze görüşme oldu. And the Electoral College
2: by Birleşmiş Milletler'de bir yandan müzakere çağrıları yapılsa da aynı anlarda İran'dan patlama sesleri de yükseldi. Peki kesin bir ABD-İran barışı sağlanır mı? ABD ara seçimlerinin müzakere çabalarının etkisi ne olur? Uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Muhammed Berdibek'e sorduk, izleyelim.
4: Hep söylüyorduk. Yani ABD bu savaşı kazanmadığı için, İran da bu savaşı kaybetmediği için savaş barışın zor olduğunu söylüyoruz. Çünkü ABD başından beri bu operasyonu yaparken 4 tane temel hedefi vardı. Bu 4 tane temel hedefinden biri rejimi değiştirmekti. İkincisi İran'ın nükleer etkinliğini sona erdirmekti. Üçüncüsü İran'ın balistik füze kapasitesini kısıtlamaktı. Dördüncüsü İran'ın vekil güçleriyle olan ilişkilerini sınırlamaktı. Bunların hiçbirini gerçekleştiremediği gibi İran'a Hürmüz kartını kaptırdı. Hürmüz kartı İran'ı sadece hayatta tutmakla kalmadı, ABD'yi de çok ciddi anlamda bir krize soktu. Ki Trump şu anda seçimlerde eğer çok ciddi anlamda dayak yiyorsa biraz da sebebi bu. Yani Hürmüz kartını İran o kadar etkili bir şekilde kullanıyor ki Trump tekrar seçimlerden önce Hürmüz'den dolayı oluşacak bir enflasyonist baskının Amerikan toplumuna ve Amerikan orta sınıfına ve alt sınıfına yansımasını istemiyor. Çünkü Amerikan orta sınıfı ve alt sınıfı büyük oranda Trump'ı destekliyor. Ve Trump bunu kaybetmemek için İran meselesini bir şekilde çözmek istiyor. Fakat İran çetin ceviz ve bu çetin ceviz olduğunu her fırsatta gösteriyor. Ve bir şekilde koşullarını ABD'ye ciddi anlamda dayatıyor. Bundan sonraki süreçte de İran'ın bu tavrından çok vazgeçeceğini düşünmüyorum. Çünkü ABD hiçbir stratejik hedefe ulaşmadığı sürece İran'dan istediğini alamaz. Yani İran'ı baskılamak için ABD'nin teknik anlamda ciddi bir kozu yok bence. Ben savaş sonrası yani seçim sonrasında da ciddi anlamda bir savaş bekliyorum. Çünkü ABD istediğini elde edemediği sürece İran'a bu tarz süreçlerde baskılamayı devam edecek. Belki hemen seçimler olmasa bile seçimlerden sonra da bunu şiddetlenecek. Çünkü İran'ı pes ettirmeden ABD'nin bundan çok vazgeçeceğini düşünmüyorum ki İran işte İran bankalarının kapatılması, İran uçuşlarının uluslararası ortamlarda durdurulması, İran hava yolları şirketlerinin faaliyetlerini büyük ölçüde belli ülkelere olan uçuşlarının kısıtlanması bir şekilde Trump'ın çoklu yani ekonomik, askeri ve siyasi anlamda İran'ı sıkıştırmak üzere kurduğu haritadan silmeye çalışmıyor, İran'ı yıpratmaya çalışıyor. Yani İran'ı sürekli mesajlarla bir şekilde oradaki istihbarat kaynaklarıyla İran'ın neredeyse bütün akışlarını işte petrol akışlarından tutun da oradaki istihbarat akışlarının tamamını bir şekilde kontrol ediyorlar ve bir günü geldiğinde de bir şekilde vurarak İran'ı yıpratmaya çalışıyorlar.
2: Dünya liderleri BM 81. Genel Kurulu'nda bir araya geldi. Toplantıya son kez ev sahipliği yapan Genel Sekreter Guterres açılış konuşmasını yaptı. Hem Guterres'in hem liderlerin gündeminde İsrail'in şiddeti vardı.
0: Dünya liderleri bir kez daha New York'ta bir araya geldi. Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurulu toplantısı başladı. Görev süresi yıl sonunda bitecek olan Genel Sekreter Antonio Guterres toplantıya son kez ev sahipliği yapıyor. Guterres açılış konuşmasında Gazze'deki insani duruma dikkati çekti.
5: But what followed was an onslaught on Palestinians in Gaza with a scale of killing and destruction and like anything I witnessed in my years as Secretary General.
0: Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki eylemlerini de sert şekilde eleştirdi.
5: Violence, displacement and settlement expansion by Israel in the occupied West Bank are bulldozing the path to peace and raising the specter of ethnic cleansing. We cannot allow the two-state solution to disappear before our eyes.
0: Genel Sekreter Güvenlik Konseyi'nin reforme edilmesi gerektiğini kaydetti. Yapay zekanın sorumlu şekilde geliştirilmesi gerektiğini söyleyen Guterres, katil robotların geleceğimizde yeri olmamalıdır dedi. Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünyaya seslenen liderlerden biri de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'du. Gazze'deki sözde barış hepimizi utandıran bir gösteridir dedi. Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva da Netanyahu hükümetinin Gazze'de soykırım yaptığını söyledi. Ürdün Kralı 2. Abdullah, İsrail'in komşularını tehdit eden bir yayılmacı iştah sergilediğini belirtti.
2: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gideceği New York'ta sadece birkaç saat kalacağı öne sürüldü. İsrail basınına göre Netanyahu olası protestolara karşı konuşmasının ardından hemen ülkesine dönecek.
0: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için Amerika Birleşik Devletleri'ne seyahat etmesi beklenen Netanyahu'yu protesto korkusu sardığı iddia edildi. Netanyahu'nun ziyaretini günübirlik tutacağı belirtildi. İsrail'deki Yediot Ahronot gazetesine göre Netanyahu, Perşembe günü Türkiye saatiyle 21'de genel kurula hitap edecek. Ancak New York'ta sadece birkaç saat kalacak. Netanyahu'nun havalimanı tercihine de dikkat çekildi. Habere göre İsrail Başbakanı, New York Belediye Başkanı Mamdani'nin uçağının pistte kalmasına izin vermeyeceği endişesiyle New Jersey'deki bir havalimanına inecek. Mamdani daha önce Netanyahu'nun yerinin New York değil Lahey olduğunu söylemişti. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tutuklama kararını federal hükümetin uygulaması gerektiğini belirtmişti. Netanyahu ise kendisini savaş suçlusu olarak nitelendiren Mamdani'ye bir video mesajla seslendi.

0: Mamdani, Birleşmiş Milletler'e seni ifşa etmeye geliyorum diyen Netanyahu, belediye başkanını Hamas'ı desteklemekle ve Yahudilere karşı kargaşayı kışkırtmakla suçladı. Netanyahu'nun Elon Musk'la planladığı görüşmeler iptal edildi. İptalinin koordinasyon güçlüğünden kaynaklandığı ileri sürüldü. Netanyahu'nun Amerikan Başkanı Trump'la görüşmesi de beklenmiyor. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşmesi ise muhtemel. İsrail basınına göre Netanyahu İran'a odaklanacağı Birleşmiş Milletler konuşmasında salonu terk ederek yapılabilecek protestolara da hazırlanıyor.
1: ABD Başkanı Trump'ın geçtiğimiz günlerde Grönland'da güvenlik anlaşmasını duyurmasının ardından liderler imza töreninde buluştu. Trump, Danimarka ve Grönland başbakanlarıyla anlaşmayı imza attı. Liderler işbirliğinin artırılmasına vurgu yaptı.
0: Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka ve Grönland liderleri bir araya geldi. Güvenlik anlaşmasına imzalar atıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 18 Eylül'de Grönland konusunda Danimarka ile anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu görüşmeleri için New York'ta bulunan liderler anlaşma için resmi imza töreninde buluştu. Trump anlaşmanın hem Amerika Birleşik Devletleri hem Danimarka hem de Grönland halkı için çok önemli olduğunu belirtti. Çok sıkı işbirliği içinde çalışacağız dedi. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen de uzun soluklu işbirliğimizde dönüm noktasındayız ifadelerini kullandı.
2: Bu anlaşma ABD, Danimarka, Grönland, NATO ittifakı ve aynı zamanda Avrupa için de iyidir.
0: Grönland Başbakanı Jens Frederik Nielsen de NATO'nun önemine vurgu yaptı. İttifakın kilit rol üstlendiği Arktik'te de NATO'nun gücü hayati önem taşıyor dedi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'ye anlaşmanın daha güvenli ve istikrarlı bir geleceği desteklediğini söyledi. Anlaşma Amerika Birleşik Devletleri'ne adadaki mevcut uzay üssünün modernizasyonuna izin veriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin iki yeni askeri üs açarak askeri varlığını genişletmesine olanak sağlıyor. Anlaşmayla Amerikan uçakları adadaki herhangi bir bölge üzerinde uçabiliyor ve iniş yapabiliyor.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, ABD'nin New Jersey eyaletinde Türk ve Amerikan iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi. Ticari uyuşmazlıkların makul sürede çözüme kavuşturulmasının öncelikleri arasında olduğunu belirtti. Bakan Gürlek, Türk-Amerikan İş Adamları Derneği tarafından düzenlenen Küresel İş Zirvesi etkinliğine katıldı. Paylaşımında ihtisaslaşmayı esas alan iş dağılımıyla yargının etkinliğini artıran ve yargılamaların daha hızlı sonuçlandırılmasını sağlayan düzenlemelerimizi paylaştık. Yatırım ortamını güçlendiren, iş dünyamızın ihtiyaçlarına cevap veren ve mevzuatımızı günün şartlarına uygun hale getiren adımları atmaya devam edeceğimizi vurguladık ifadelerini kullandı. Gürlek, Türkiye'nin güçlü üretim altyapısı, stratejik konumu ve gelişen üretim kapasitesinin altını çizdi. Bölgesel bir yönetim ve operasyon merkezi olma potansiyeli olduğuna dikkat çekti. Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada yeni dalga operasyon düzenlendi. 14 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'in de bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma genişleyerek sürüyor. Katılım Evim, Destek Holding ve Hedef Holding paylarındaki işlemlerde piyasa dolandırıcılığına yönelik tespitler yapıldı. Yeni dalga operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Bir şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi. Daha önce gözaltına alınan Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, yöneticiler Emre Alkin ve Kerem Alkin'le Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ve Alper Öztürk adliyeye sevk edildi. 5 isim sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı. Soruşturma kapsamında böylece toplam tutuklu sayısı da 9'a yükselmiş oldu. Tüketici Güven Endeksi bu ay Temmuz 2018'den bu yana en düşük seviyeye ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayı tüketici güven indeksini açıkladı. Buna göre endeks aylık bazda %1.

0: 3 artarak 91.9'a çıktı. Mevcut dönemde hanenin maddi durumunu gösteren endeks bu ay %0.1 azalarak 75.3'e geriledi. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi ise %0.6 artarak 93.7 oldu. Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi de bu ay %0.5 yükseldi. Endeks 89.8 olarak hesaplandı. TOKİ, geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için beklenen indirim kampanyasını başlattı. Borcunu peşin kapatıp tapusunu almak isteyenler için %25 indirim fırsatı getirildi. İşte detaylar.
1: Borcunu kapatana %25 indirim uygulanacak. TOKİ'nin indirim kampanyası başvuruları başladı. TOKİ, yoğun talep üzerine geri ödemeleri süren konut ve iş yerleri için indirim kampanyası başlattı. Borcunun tamamını peşin ödeyerek tapusunu almak isteyenlere mevcut borç bakiyesi üzerinden %25 indirim uygulanacak. Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar 19 Ekim'e kadar satış işlemini yaptıkları bankalara başvurabilecek. Borç bakiyelerini de yine aynı tarihlerde ilgili bankalardan öğrenebilecek. Borcunun tamamını kapatamayacak olanlara da kısmi imkan sunulacak. Kampanyadan geri ödeme taksitleri en geç Haziran 2025 sonuna kadar başlamış alıcılar yararlanabilecek. Ayrıca geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcunun bulunmaması şartları aranacak. Kalan taksiti 12 ay veya daha az olanlar kampanya dışında kalacak. Kat mülkiyeti oluşmuş projelerde borcunu kapatan alıcılara tapuları verilecek. Vatandaşlar borçlarını kapatmak için aracı bankalardan konut kredisi de kullanabilecek. Kampanyadan yaklaşık 228 bin konut ve iş yeri alıcısının faydalanması bekleniyor.
0: Kamu yatırımlarının en az %2'si yapay zekaya ayrılacak açıklama Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'dan geldi. Kacır, yeşil dönüşüme de 3 milyar doların üzerinde yatırım yapılacağını belirtti.
1: Kamu yatırımlarının en az %2'si yapay zekaya ayrılacak. Yeşil dönüşüme 3 milyar doların üzerinde yatırım yapılacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin kamu yatırımlarındaki yol haritasını paylaştı. Bakan Kacır, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen Sürdürülebilir Kamu Alımı Üst Düzey Forumunda konuştu. Sürdürülebilirlik hedeflerinin ilerletilmesinde kamu alımlarının güçlü bir araç olduğunu belirten Kacır, kamu yatırımlarında yapay zekanın önemine vurgu yaptı. Toplam kamu yatırımı programı bütçesinin en az %2'sinin yapay zeka projelerine ayrılacağını belirtti. Kacır'ın gündeminde yeşil dönüşüm de vardı. Türkiye'nin sıfır emisyon hedefi doğrultusunda yeşil dönüşümün bakanlık politikalarında merkeze yerleştirildiğine işaret etti. Yeşil dönüşümü hedefleyen sanayi tesislerine teşvikler sağlayarak 3 milyar doların üzerinde yatırımı harekete geçirmeyi hedefliyoruz ifadelerini kullandı. Bakan Kacır, Dünya Bankası ile birlikte yeşil dönüşümü, kaynak verimliliğini ve inovasyonu desteklemek amacıyla toplam 1 milyar dolar değerinde 3 proje başlatıldığını da belirtti.
0: Türkiye ile ABD arasında nükleer enerji alanında yeni bir işbirliğine gidildi. Yeni nükleer santral projelerinin geliştirilmesinden sorumlu Türkiye Nükleer Enerji Anonim Şirketi TÜNAŞ'la ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı ortak bir proje geliştirecek. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'ta bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın Türk evinde katıldığı törende TÜNAŞ Genel Müdürü Necati Yamaç ve ABD'li şirketin direktör yardımcısı imzaları attı. Proje kapsamında ABD'li şirketlerin küçük modüler reaktör tasarımları ve 4. nesil reaktör tasarımlarıyla ilgili kapsamlı teknik raporlar hazırlanacak. Bakan Bayraktar, enerji sepetini çeşitlendirmekte kararlı olduklarını belirtti. Büyük ölçekli nükleer santrallerimizin yanı sıra ülkemizin ihtiyaçlarına en uygun alternatifleri titizlikle çalışarak güçlü ve modern bir enerji altyapısı inşa etmeye kararlılıkla devam edeceğiz, dedi. ABD Başkanı Trump daha önce demokratları komünist olmakla suçlarken hedef aldığı New York Belediye Başkanı Mamdani ile bir araya geldi. Trump, Mamdani için...

0: New York için harika bir belediye başkanı olmasını umuyorum dedi. Mamdani ise gündemlerinde New Yorkluların yaşam koşullarını iyileştirmek olduğunu söyledi.
1: Uzun süredir eleştirdiği New York Belediye Başkanı Mamdani'yi bu kez övdü. New York için harika bir belediye başkanı olmasını umuyorum dedi. ABD Başkanı Trump daha önce demokratları komünist olmakla suçlarken hedef aldığı New York Belediye Başkanı Mamdani ile bir araya geldi. Trump ve Mamdani, Gracie Mansion'daki görüşmenin ardından düzenledikleri basın toplantısında dostane bir görüntü verdi.
2: Each time the president and I speak, it is about the same topics. How to improve the lives of New Yorkers and how to use the power of government to take on the cost of living crisis, to grow our economy and to build a better, stronger New York.
1: Trump da Mamdani'den övgüyle bahsetti.
3: No, I certainly hope he will be a great mayor. You have to understand, I want what's good for New York, I want what's good for the country.
1: İkili arasında Trump'ın bazı gazetecilerin Beyaz Saray yerleşkesine girişini yasaklama kararı da gündem oldu.
2: I told the president that we're going to have all of the members of the press here on the lawn, and that is something that I believe in. Is
3: It's interesting because they said they were going to boycott me, but they never boycott me. So I wasn't very worried about that. Look at all that press.
1: Trump'ın ziyareti Gracie Mansion'a 45 yıl sonra yapılan ilk başkanlık ziyareti oldu. Daha önce Ronald Reagan 1981'de dönemin New York Belediye Başkanı Ed Koch'la burada görüşmüştü.
0: İsrail ordusu bir iş makinesinin patlayıcıya çarpmasının ardından Gazze'ye yeni saldırılar düzenledi. İsrail basınına göre patlayıcının ateşkesten önce mi sonra mı yerleştirildiği belirlenemedi. İşgal altındaki Batı Şeria'da ise Filistinlilerin evlerine saldıran İsrail'i işgalcilere karşı koyanlara İsrail askerleri ateş açtı.
1: Gazze'de ateşkes bir kez daha İsrail saldırılarıyla sarsıldı. İsrail ordusu işgal altında tuttuğu Sarahat bölgesinde bir buldozerin patlayıcıya çarpmasının ardından Gazze'ye saldırılar düzenledi. İsrail ordusu Hamas'ı ateşkesi ihlal etmekle suçladı. Saldırılarda Hamas'ın kullandığı öne sürdüğü altyapıyı hedef aldığını açıkladı. Ancak Yediot Ahronot gazetesine göre ordu patlayıcının ateşkesten önce mi sonra mı yerleştirildiğini belirleyemedi. Hamas'tansa konuya ilişkin açıklama gelmedi. Sarıhat, Gazze'de İsrail'in işgal ettiği bölgelerle batısında Filistinlilerin bulunduğu alanları ayırıyor. İsrail saldırı ve yıkımlarını sürdürürken hattı kademeli olarak batıya genişletiyor. 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail saldırılarında 1394 Filistinli hayatını kaybetti, 4839 kişi yaralandı. İşgal altındaki Batı Şeria'da da saldırılar sürdü. Ramallah yakınlarındaki Ebu Fellah köyüne saldıran İsrailli işgalciler evlere girmeye çalıştı. Saldırıya karşı koyan Filistinlilere ise İsrail askerleri ateş açtı. Turmuso yakınlarında ise İsrailli yerleşimciler bir Filistinlinin aracına saldırdı, sürücü darp edildi. İsrail ordusu bölgedeki bazı beldelerin girişlerini kapattı, yeni kontrol noktaları kurdu. İsrail ordusunun Gazze şeridine saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik baskın ve saldırılarda ciddi bir artış yaşanıyor.
0: İsrail basını bu kez Türkiye'nin denizaltı konusundaki gücüne atıf yaptı. Türkiye'nin 14 operasyonel denizaltıya sahip olduğuna dikkat çekilen haberde İsrail'in ise yalnızca 5 denizaltısı bulunduğu belirtildi.
4: Türk donanmasının gücü İsrail'i yeni denizaltılar almaya zorluyor. İddia İsrail basınından. İsrail Ordu Radyosu'nun haberinde son dönemde Türk Deniz Kuvvetleri'nin denizaltı konusunda güçlendiğine dair veriler paylaşıldı. Haberde İsrail'in bu durumu yakından takip ettiği ve buna karşı Almanya yapımı yeni ve ileri teknoloji araçlarla denizaltı filosunun genişletme hamlesi yaptığı belirtildi. Türkiye'nin hali hazırda 14 operasyonel denizaltıya sahip olduğu ve bu sayının 18'e çıkarılacağı belirtilen haberde, buna karşılık İsrail'in 5 denizaltısının bulunduğu ve 6. denizaltının yakında ülkeye ulaşmasının beklendiği kaydedildi. Haberde İsrail savunma yetkililerinin denizaltı filosunun 8'e çıkarılması yönündeki tavsiyesini siyasi yönetime sunduğuna da işaret edildi. İsrail'deki denizaltı personel gücü tartışmalarına atıf yapılan haberde bu konunun henüz profesyonel bir incelemeye tabi tutulmadığına dikkat çekildi. Habere göre İsrail'li üst düzey savunma kaynakları denizaltı satın alma hamlesinin seçimlere kadar gerçekleşemeyeceğini ve bu adımın yeni hükümet tarafından atılmasının beklendiğini de kaydetti. İsrail basını daha önce de Türkiye'nin son dönemde bölgesel ve küresel olarak genişleyen etki alanını çarpıcı bir analizle manşetine taşımıştı.

0: Bu programda konuştu. Çocuğun güvenliğini sağlama sorumluluğu yalnızca ebeveynlerin değil, hepimizindir dedi. Sağlıklı bir dijital ekosistem kurulması gerektiğini vurguladı.
1: Çocuğun güvenliğini sağlama sorumluluğu yalnızca ebeveynlerin değil, hepimizin. Sağlıklı bir dijital ekosistem kurmalı.
2: Çocukların dijital dünyada güvenliğine işaret etti. Birleşmiş Milletler çatısı altında çağrıda bulundu.
1: Farklılaşan ulusal uygulamalardan ziyade ortak küresel standartlar geliştirmeliyiz. Bu standartları Birleşmiş Milletler çatısı altında birlikte oluşturmalıyız. Düzenli izleme ve raporlama mekanizmalarıyla ülkeler arasında ortak bir uygulama anlayışının geliştirilmesini sağlamalıyız.
2: Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu marjında düzenlenen Görünmeyen Mimari, Çocuklar için Güvenli Dijital Sistemler İnşa Etmek başlıklı etkinlikte açılış konuşması yaptı. Çocuklar zihinlerine göz konulmuş hedef kitleye dönüştürüldü dedi.
1: Onları ekran başında tutmak isteyen davranış bilimciler, tasarımcılar ve nörobilimciler karşısında yapayalnız ve çaresizler.
2: Erdoğan, ekran süresinde sınırlamaya gitmenin dijital güvenlik için yeterli olmayacağını belirtti.
1: Bugüne değin dijitalleşmenin yan etkilerine karşı bireysel bazda mücadele etmek için elimizden geleni yaptık. Ebeveyn kontrolü gibi tedbirlerle mücadele edilemeyeceğinin de farkındayız. Ekran süresini sınırlamayı basit bir irade meselesine indirgeyemeyiz.
2: Emine Erdoğan etkinliğe Türk Evinden yürüyerek geçti. Programa katılan lider eşlerini kapıda tek tek karşılayarak sohbet etti. Programın başında Emine Erdoğan, Belçika Kraliçesi Matilde ve lider eşleriyle aile fotoğrafı çektirdi.
0: Çocukların dijital dünyada karşılaştığı tehditler Birleşmiş Milletler gündemine taşındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, siber zorbalıktan istismara uzanan riskleri anlattı. Uluslararası toplumu ortak standartlar geliştirilmesi için işbirliğine davet etti.
2: Siber zorbalık, istismar, zararlı içerikler, ekran bağımlılığı ve mahremiyet tüm başlıkları BM Genel Kurulu'nda düzenlenen bir panelde dile getirdi. Türkiye'nin hassasiyetlerine dikkat çekti. Dijitalleşme konusunda uyarılarda bulundu.
3: Türkiye, sosyal medya düzenlemeleri aracılığıyla şeffaflık ve denetim tedbirlerinin uygulanmasında ön saflarda yer almaktadır. Çocukların güvenliği en başından itibaren dijital sistemlerin içine yerleştirilmelidir. Çocukların üstün yararı, mahremiyeti, güvenliği, eşitliği ve görüşlerinin dinlenilmesi hakkı dijital tasarıma yön vermelidir. Güvenli bir dijital dünya, güçlü yasalara, çocuk merkezli tasarıma, bilinçli ailelere ve eğitimcilere ve bunların politika oluşturma süreçlerine katılımına ihtiyaç duyar.
2: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, zirve marjında düzenlenen Görünmeyen Mimari, Çocuklar için Güvenli Dijital Sistemleri İnşa Etmek, Uluslararası Standartların ve Ortak Sorumluluğun Geliştirilmesi panelinde konuştu. Göktaş, dijital dünyada çocuk hakları sözleşmesi ve uluslararası toplantılarda geliştirilmiş işbirliğinin önemini belirtti. Çocukları dijital risklerden koruyan politikaların güçlendirilmesi için uluslararası topluma seslendi. Birlikte her çocuğun güvenli bir şekilde katılım sağlayabileceği bir dijital ekosistem inşa edebiliriz dedi.
0: Eğitimciler Birliği Sendikası üniversite tercih ve yerleştirme sonuçlarını analiz etti. Dikkat çeken veriler ortaya çıktı. Analize göre 30 bini aşkın aday kazandığı üniversiteye kaydını yaptırmadı. Kayıp yaptırmayan adayların sayısı da yükselişe geçti.
2: 30 bini aşkın öğrenci kazandığı üniversiteye kaydını yaptırmadı. Ek yerleştirmeye ayrılan kontenjan sayısı 110 bine ulaştı. Bu veriler Eğitim Birse'nin Yüksek Öğretim Kurumları sınavı değerlendirmesinden. Sendikanın analizine göre YKS'ye yaklaşık 2 milyon 426 bin aday başvurdu. Devlet üniversitelerindeki örgün programların kontenjanlarının yaklaşık %99'u ilk yerleştirmede doldu. Ancak yaklaşık 22.500 ön lisans ve 10.000 lisans kontenjanının ek yerleştirmeye kaldığı aktarıldı. Analizde ilk yerleştirme

0: de devlet üniversitelerine yerleşen 30 binden fazla adayın kayıt yaptırmadığı belirtildi. Nedenlerine de yer verildi.
1: Tercih hakkının genişlemesi ve kontenjanların ilk yerleştirmede dolması, adayların söz konusu programa kesin olarak devam edeceği anlamına gelmemektedir. İlk yerleştirme sonrasında kayıt yaptırmayan adayların sayısının yüksekliği, tercihle fiili üniversiteye başlama davranışı arasında önemli bir fark bulunduğuna işaret etmektedir.
0: Analizde ek yerleştirme kontenjanlarında yaklaşık 62 bin ön lisans ve 48 bin lisans olmak üzere toplam 110 bin kontenjan bulunduğu belirtildi.
2: Zehir tacirlerine operasyonları kesmeden devam ediyor. İstanbul'da polis ekipleri bir tıra ve çok sayıda adrese baskın yaptı. Kilolarca uyuşturucu madde ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, uyuşturucuyla mücadelenin süreceğini söyledi.
0: Adresler belirlendi, şüpheliler tek tek tespit edildi. Zehir tacirlerine peş peşe operasyon düzenlendi.
3: Uyuşturucuyla mücadelemizi her alanda kararlılıkla sürdürüyoruz.
0: İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri bir tırla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini aldı. İran'dan gelen tır takibi alındı ve Kuzey Marmara Otoyolu'nda durduruldu. Aramalarda tırın dorsesinde 224 kilo uyuşturucu madde ile geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı. Bir diğer operasyonda ise hedefte uyuşturucu imalatçıları ve satıcıları vardı. Şişli, Beşiktaş ve Sarıyer'de 8 iş yeri ve 5 vale noktasına baskın yapıldı. Eş zamanlı operasyonda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi. 160 şüpheli gözaltına alındı.
3: Torbacısından elebaşına kadar suç zincirinin halkalarını tek tek kırıp atıyoruz.
2: AK Parti infaz düzenlemesi için etki analizlerini mercek altına alacak. Ardından da düzenleme yılbaşından sonra meclise sunulacak. Nafaka düzenlemesi için de akademisyen ve sivil toplum kuruluşlarının görüşleri alınacak. Peki meclisin gündeminde başka neler olacak bakalım.
0: Kalıcı, sade bir infaz düzenlemesi yapılacak. Etki analizleri görüşülecek. Yılbaşından sonra düzenleme meclise sunulacak. Meclisin yeni yasama döneminde gündemi yoğun olacak. Ekim ayında infaz düzenlemesine ilişkin Adalet Komisyonu üyeleriyle bir toplantı yapılması bekleniyor. Düzenlemeye dair hazırlanacak etki analizleri toplantıda ele alınacak. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre analizlerde 11. yargı paketinde yer alan düzenlemeden kaç kişinin yararlandığına yer verilecek. İyi hale gelmiş ve bir daha suç işlemeyeceğine kanaat getirilmiş mahkumların kaç kişi olduğuna bakılacak. Yapılacak çalışmalardan sonra düzenlemenin meclise yeni yılla birlikte sunulması bekleniyor. Peki düzenleme nasıl olacak? İnfaz düzenlemesiyle koşullu salıverme şartları güçlendirilecek. AK Parti kaynakları COVID benzeri bir düzenleme olacak, af niteliği taşımayacak ifadelerini kullandı. Oranların sadeleştirilmesi gerektiğini belirten kaynaklar, istisnai suç tipleri hariç 1/2 oranı dememiz lazım dedi. Meclis gündeminde olan düzenlemelerden bir diğeri de 13. yargı paketi. Ekim ayının ortasında 25-30 maddeden oluşacak paketin meclise sunulması bekleniyor. Pakette yer alacak nafaka düzenlemesi için çalışmalar sürüyor. Düzenlemeye dair akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarından görüş alınacak. Sosyal medya düzenlemesinin ise 13. yargı paketinden ayrı bir paket olarak meclise sunulması öngörülüyor. Kimlik doğrulamasıyla sosyal medya platformlarına girilmesine yönelik düzenleme yapılacak. Düzenleme ile platformlara e-devlet üzerinden giriş yapılması gündemde. Siyasetin gündem başlıklarından olan yeni anayasa için çalışmalar da sürüyor. Ekim ayında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunum yapması bekleniyor.
2: Konya'da anne ve babasını öldüren 22 yaşındaki katil zanlısı için istenen ceza belli oldu. İddianamede psikolojik sorunları olduğu belirtilen gencin cezai sorumluluğunun ise tam olduğu vurgulandı.
0: Tartıştığı anne ve babasını öldürdü, kanlı elbiselerle evden çıkıp parka gitti. 22 yaşındaki katil zanlısı için 5 ay sonra iddianame hazırlandı. Olay 15 Mayıs'ta Konya'nın Meram ilçesinde yaşandı. 22 yaşındaki hukuk öğrencisi Cihan Dinç

0: Çer iddiaya göre anne ve babasıyla tartıştı. Eline bıçak alan saldırgan, 57 yaşındaki babası Gökhan Dinçer'le 56 yaşındaki annesi Nazife Çiğdem Dinçer'i öldürdü. Saldırgan daha sonra üzerindeki kanlı kıyafetlerle parka gidince çevredekilerin ihbarıyla yakalandı. Gözaltına alınan Cihan Dinçer cinayeti itiraf etti. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili iddianamesini tamamladı. İddianamede Cihan Dinçer'in çocukluk döneminden itibaren psikiyatri başvurularının bulunduğunu ve obsesif kompulsif bozukluk tanısı konulduğu belirtildi. Ancak cezai ehliyetinin olduğu vurgulandı. Hakkında iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi. Sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.
1: İki yıl önce mide balonu işlemi yapılırken hayatını kaybeden gençle ilgili adli tıp raporu tamamlandı. Rapora göre gencin ölümüne tıbbi hata neden oldu.
2: Balon mideli değil, yemek borusunda şişirildi. O balon zamanında çıkarılamayınca 22 yaşındaki gencin hayatına mal oldu. Alican Gül'ün ölümünde adli tıp, tıbbi hata var dedi.
3: Operasyona girmeden 10 dakika önce çekilmiş olan resim.
2: Alican Gül 22 yaşındaydı. Hayali yazılım mühendisi olmaktı. Kilo vermek için mide balonu taktırmaya karar verdi. 2024 yılında Kıbrıs'tan Mersin'e geldi. Özel bir hastanede ameliyata alındı. Ancak operasyon beklendiği gibi gitmedi. Ali Cangül yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
4: Odada hiçbir şey yoktu. Hiçbir cihaz yoktu. İlk yardım çantası bile olmayan bir odada oğlumu öldürdü.
2: Gencin ölümünün ardından ailesi ihmal iddiasıyla şikayetçi oldu. Mide balonu işlemini yapan doktor Doğan E. tutuklandı. Anestezi uzmanına ev hapsi, anestezi teknisyeni içinse adli kontrol kararı verildi. Tutuklu doktorsa 5 ay sonra serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken adli tıp raporu da tamamlandı. Rapora göre midede şişirilmesi gereken balon yemek borusunda şişirildi. Balonun hava yolunu tıkadığı ve acil çıkarılması gerekirken Doğan E. tarafından çıkarılmadığı vurgulandı. Raporda tıbbi uygulama hatasının ölüme neden olduğu yazıldı. Hazırlanan rapor soruşturma dosyasına girdi.
3: Operasyona girmeden 10 dakika önce çekilmiş olan resim.
1: Edirne'de lokanta işleten bir çift iddiaya göre dükkanlarının karşısındaki işletmede alkol alıp küfürlü konuşan kişileri uyardı. O uyarı tekmeli yumruklu saldırıya dönüştü. Çift saldırganlardan canlarını zor kurtardı.
5: Beni darp ettiler, eşimi darp ettiler. Biz kaçtık, içeri kaçtık.
2: Uyarı tartışmaya, tartışma saldırıya dönüştü. Lokanta işleten çift iş yerinde darp edildi. Servet ve Şenay Salam çifti Edirne'de lokanta işletiyor. Çiftin işlettiği lokantanın karşısındaki iş yerinde iddiaya göre alkol alıp küfürlü konuşuyorlardı. Servet Salam iş yerine giderek oradakileri uyardı.
6: Bizim tek söylediğimiz şey arkadaşlar etrafta aile var, terbiyeli olun. Söylediğimiz bu.
2: Uyarı alan kişiler çiftin işlettiği lokantaya geldi. İçlerinden biri tartışma üzerine önce Şenay Salam'ı itti, sonra da eşini darp etti.
5: Lokantama girdiler, önce bahçeye beni darp ettiler, eşimi darp ettiler. Biz kaçtık, içeriye kaçtık. İçeriye girdikten sonra ben içeriden kapıyı kilitledim hani daha çok zarar vermesinler diye. Lakin kapıyı kırdılar, dükkanıma zarar verdiler.
2: Çevredeki esnaf araya girince saldırganlar uzaklaştı. Lokantada hasar oluştu. Salam çifti karakola giderek saldırganlardan şikayetçi oldu.
5: Sadece terbiyeli oldun demek bu kadar kötü ve acıysa, sonu buysa çok üzgünüm. Ceza almalarını istiyorum.
2: Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
1: Kayseri'de polisten kaçmaya çalışan bir sürücü ekipleri peşine taktı. Uzun süren o kovalamaca kameralara da yansıdı.
0: Alkol alıp direksiyona geçti, polisleri peşine taktı. Dur ihtarına uymayıp kilometrelerce kaçtı. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde polis ekipleri şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. Sürücü durmayınca kovalamaca başladı. Ekipler şüpheliyi yakalamak için uzun süre uğraştı.

0: Kaçmak için her yolu deneyen sürücü bir sokakta yakayı ele verdi. 1,58 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye 400 bin lira ceza kesildi. Ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.
1: Alışveriş alışkanlığımız değişti. Kargo trafiği de arttı. 2026'nın ilk 6 ayında Türkiye'de 728 milyon paket taşındı. Gönderilerin %96'sını ise internetten yapılan alışverişler oluşturdu. En fazla kargo teslimatı İstanbul'a yapıldı.
2: Haftada kaç kargo geliyor?
3: Eve giren toplam bir 15-20 vardır. Genel aileyi de katınca.
0: İlk 6 ayda 728 milyon kargo taşındı. Gönderilenlerin %96'sını online alışveriş oluşturdu.
3: Erişme çok daha kolay. Hani bir yere gidip alıp bakmamıza gerek olmuyor.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye posta sektörü verilerini açıkladı. Buna göre 2026 yılının ilk 6 ayında posta kolisi ve kargo gönderisi sayısı geçen yıla göre %5 artarak 728 milyonu geçti.
3: Sürekli her gün geliyor. 3-4 tane geliyor. Ben de alıyorum, annem de alıyor.
2: Eskiden alışveriş işte böyle caddelerde vitrin vitrin gezilerek yapılırdı ama artık o alışkanlık değişti. Alışveriş artık caddelerde değil ekranda. Zira taşınan her 100 kargodan 96'sı online alışverişe ait. Bireysel kargoların oranı ise %4'te kaldı.
4: İnternetten yaptığım alışverişlerde bir ara 40-50 bin liraya yakın toplamda meblağ olarak alışveriş yapıyordum. 30-40 tane kargoda gelebiliyordu.
0: Kargo hareketliliğinin büyük bölümü şehirler arasında yaşandı. Gönderilerin %83'ünden fazlası bir şehirden diğerine taşındı. En çok kargo teslimatı sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Kocaeli'de yapıldı. Gönderilerin %88'i en geç 2 gün içinde alıcısına ulaştırıldı. Her 100 kargodan 11'i ise kabul edildiği gün alıcısına teslim edildi.
1: İstanbul Arnavutköy'de mahalle aralarına giren hafriyat kamyonları denetlendi. Yasak güzergaha giren sürücülere ceza yazıldı.
5: İzinli olan güzergahların dışına çıktılar. Mahalle aralarına girdiler. Şikayetler artınca ekipler harekete geçti. Dört kurum ortak uygulamayla hafriyat kamyonlarını denetledi.
6: Bizlik işim yok, jandarmalık var. Bizlik olan kısmı söylüyorum. ATS'ni 3 gün içerisinde aktif etmezsen sarı belgen pasif alınır. Tamam.
5: İstanbul Arnavutköy'de hafriyat kamyonları mahalle aralarına giriyordu. Şikayetler artınca farklı birimler harekete geçti. Trafik polisi, jandarma, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Arnavutköy Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.
6: Şu an sende bu malzeme faturası yok mu ev sahnesi? Tamam onu istiyorum işte.
5: Drone destekli uygulamada araçların güzergah izinleri ve gerekli belgeleri kontrol edildi. Belirlenen güzergah dışında mahalle içerisine girdiği tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulandı. Bölgede denetimler uygulamayla sınırlı kalmayacak. Kameralar ve yapay zeka destekli sistemlerle güzergah dışına çıkan hafriyat kamyonları tek tek belirlenip ceza yazılacak.
1: İstanbul'da bir iş yeri alevlere teslim oldu. 5 dükkanı etkileyen yangını itfaiye ekipleri söndürdü. Yangının adresi Esenyurt'tu. Nazım Hikmet Bulvarı'ndaki yeni bir iş yerinden alevler yükseldi. Otor lastikçi dükkanındaki yangın gecenin karanlığını aydınlattı. Alevleri görenler ekiplere haber verdi. Lastikçideki yangın kısa sürede yangındaki 4 dükkana daha sıçradı. İtfaiye bölgeye intikal etti. Yangınla mücadele başladı ve 2 saatlik çalışma sonuç verdi. Alevler kontrol altına alındı. Yangına neyin neden olduysa henüz belirsizliğini koruyor. Bir zamanlar pamuk ağlarıyla ünlü beyaz altın diyarı Adana'da Türkiye'nin ilk tufanda pamuk hasadı başladı ve yağışlar nedeniyle rekoltesi yüksek olsa da kilogramı 40 liradan alıcı bulan pamukta ekim alanları %10'lara kadar düştü.
7: ...2026 yılı ilk pamuk hasatı bugün itibariyle başladı.
0: Bir zamanlar pamuk üretiminde liderdi. Ekim alanları azalsa da beyaz altın diyarı Adana'da pamuk hasadı başladı.

0: Burası bir zamanlar uçsuz bucaksız pamuk tarlalarıyla bilinen Adana. Türkiye'nin ilk erkenci pamuğunun yetiştiği Adana'da pamuk tarlalarında hareketlilik başladı. Eskiden elle toplanan pamukta makineli tarıma geçildi. Karataş ilçesinde denize yakın alanlarda pamuk tarlalarına giren biçerdöverler beyaz altını kozalarından tek tek topluyor. Pamuk lifiyle tekstile, çekirdeğiyle yağ ve yem sanayine, küspesiyle de hayvancılık sektörüne ham madde sağlıyor. Stratejik ürünlerin başında gelse de Adana pamuk üretiminde 5. sıraya geriledi.
1: Ne yazık ki her geçen gün pamuk can çekişe şu an Adana ilimizde 58 bin dönüm alanda pamuk ekimi var. Neredeyse %10'lara falan düştü. Eskiden bu bölgeye geldiğimizde her taraf beyaz altındı.
0: Adana'da bu sene pamuktan yaklaşık 230 bin ton rekolte bekleniyor. Üretici fiyatlardan memnun değil.
1: Burada bir dönüme 15 bin lira maliyeti var. Çiftçiniz buradan 400 lira aldığında şu andaki piyasa fiyatları 40 lira. Ama 40 liradan 400 lira aldığınızda 16 bin lira yapıyor. Zaten çiftçinin burada maliyeti 15 bin lira.
2: Avrupa'dan Afrika'ya doğru göç eden kuşlar için İstanbul önemli bir rota. Birçok tür uzun yolculukları sırasında İstanbul'da mola veriyor. İstanbul Üniversitesi'nden bilim insanları da kuşların bu molasını bilimsel araştırmalar için değerlendiriyor. Yakalanan göçmen kuşlar halkalanarak yeniden doğaya bırakılıyor.
0: Kıtalar aşıyor, binlerce kilometre uçuyorlar. Avrupa'dan Afrika'ya giderken de İstanbul'dan geçiyorlar. Göçmen kuşlar halkayla takip edilip kayıt altına alınıyor.
3: Bilmiyorum, iyi bir ağırlık. Yağcı pekmeniler.
4: Kuşların kimlikleriyle davranışlarını inceliyoruz. Yaşam sürelerini inceliyoruz. Özellikle de göç rotalarını, göç yollarını incelemeye çalışıyoruz.
0: İstanbul Üniversitesi Ormancılık Meslek Yüksekokulu'nda göçmen kuşlar için kimlikleme projesi başlatıldı. Göç yolculuklarında İstanbul'dan geçen kuşlar yakalanarak kimlikleniyor.
4: Bunların büyük bir kısmını görmüyoruz. Büyük bir kısmı geceleri göç ediyor. Büyük bir kısmını fark etmiyoruz. Üzerimizden geçerken bakmıyoruz bile. Ama halkalama çalışmalarıyla aslında hangi türlerin hangi tarihlerde göç ettiğini, İstanbul'un hangi türler için değerli olduğunu da fark etmiş oluyoruz.
0: Bu yöntemle kilometrelerce süren yolculuk bilimsel veriye dönüşüyor.
4: Artık Afrika'da herhangi bir yerde denk gelirse Tarım Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parkları'nın adresinin üzerinde bulunduğu bir halkaya sahipler ve bize geri bildirimlerini bekliyoruz.
0: Peki kuşlar nasıl halkalanıyor? Önce yakalamak için Japon sis ağları kuruluyor. Ekipler ağları düzenli olarak kontrol ediyor. Yakalanan kuşlar zarar görmeden ağlardan çıkarılıyor. Sonra en önemli aşamaya geçiliyor. Kuşun türü belirleniyor. Yaşı, cinsiyeti, yağ ve kas durumu inceleniyor. Kanat ve kuyruk uzunluğuyla ağırlığı ölçülüyor. Son olarak kuş tekrar doğaya bırakılıyor. Bu yöntemle yolculuk takip altına alınmış oluyor.
4: Geçtiğimiz yıl 7000'den fazla kuş halkaladık sonbahar döneminde. Bu dönemde muhtemelen 2500-3000 arasında kuş halkalayacağımızı tahmin ediyoruz.
3: Erkeklerin kapasitesi oluyor.
2: Dünya rekortmeni milli serbest dalışçı Şayka Ercümen bu kez deniz kaplumbağalarıyla birlikte yüzdü. Milli yüzücü Antalya'daki renkli yolculukla plastik kirliliği, tekne trafiği ve insan kaynaklı müdahalelerin deniz canlıları üzerindeki etkisine dikkat çekti.
5: Bu kez maviliğe uzanan yolculuğumun amacı bir rekor değil. Demre'nin sularında yaşayan Mahmut ve arkadaşlarıyla buluşmak için buradayım.
0: Rekor yerine deniz canlıları için daldı. Mahmut isimli kaplumbağayla farkındalık için yüzdü.
5: Onunla ikinci kez dalıyorum ama her karşılaşmamızda beni yeniden şaşırtıyor. Yanımda yüzüyor, benimle birlikte yüzeye çıkıp nefes alıp veriyor. Sonra yeniden maviliğe dönüyor.
0: Dünya rekortmeni milli serbest dalışçı Şahika Ercümen'in rotasında bu kez Antalya'nın Demre ilçesi vardı. Kırdığı rekorlarla bilinen sporcu bu kez kaplumbağalarla daldı.
6: Birlikte daldığım pek çok deniz kaplumbağasının üzerinde tekne pervane izleri var.
0: Ercümen spor kariyerinin yanı sıra denizlerin ve su altı yaşamanın korunmasına yönelik farkındalık çalışmalarıyla biliniyor. Milli sporcu, çevre kirliliği, plastik atıklar ve iklim değişikliğinin deniz ekosistemleri üzerindeki etkilerine dikkat çekmek için Mahmut ismi verilen yeşil

0: deniz kaplumbağası ile birlikte yüzdü.
1: Deniz kaplumbağalarının mücadelesi aslında yumurtadan daha çıkmadan başlıyor. Çünkü biz onların yaşam alanlarını maalesef işgal ediyoruz. Koyduğumuz şezlonglarla veya akşam kumsallarda bu özellikle koruma alanlarında yakılan ışıklarla onların yumurta bırakma yönlerini bile şaşırtabiliyoruz.
0: Şahika Ercümen denizde bırakılan en küçük plastiğin bile sudaki canlılar için yarattığı tehlikeye dikkat çekti.
1: Örneğin bir plastik poşeti düşünürsek bir deniz kaplumbağası bunu deniz anası zannedip onu yemeye çalışıyor ve bağırsakları düğümlenip yaşamı sonlanıyor.
2: Trabzon futbol turizminde dikkat çeken bir hareketlilik yaşıyor. Yıldız futbolcu Muhammed Salah'ın kente ziyaret ettiği noktalar hayranlarının akınına uğruyor. Özellikle yaylada oturduğu kaya Salah'ın verdiği pozu tekrarlamak isteyenlerin uğrak noktası oldu. Kimi ziyaretçiler fotoğraf için sıraya girerken kimi esnaf da Salah ismini ürünlerine taşıdı bile diyebiliriz. Evet, Salah sevgisini Aleyna Keskin'in haberinden izleyelim.
3: Muhammed Salah turizm olmaya başladı. Gerek şimdi bir yaylaya gidiyor, orası hemen insan akınına bulaşıyor.
0: Bu kaya artık sadece bir doğa manzarasının parçası değil. Salah'ın oturmasıyla durum değişti. Fotoğrafın yayılmasıyla adı Salah Taşı oldu, ziyaretçi akınına uğradı.
4: Salah Taşı şeklinde lanse edildi. Biz de buraya gelmek istedik.
5: Salah'ın yaylasına uğrayalım dedik. Adam Liverpool'dan geldi. Maçka'nın yaylasına, aynı taşın üstünde oturuyoruz.
0: Salah etkisi yaylalarla sınırlı kalmadı. Trabzon esnafı futbolcunun ismini farklı ürünlerle müşterilerle buluşturmaya başladı.
6: Sadece sahayla sınırlı kalmadı. Salah etkisi Trabzon'un yaylalarından sokaklarına, esnafın vitrinine kadar işledi. Hatta çaydanlığa kadar geldi.
7: İnsanların gördüğü zaman bir şaşkınlık yaşatıyor. Özel siparişlerini de alıyoruz müşterilerimizin. Araplar, o Mısır'dan gelenler, fotoğraflar çekiliyor. Arkadaşlık, dostluklar kuruyoruz.
0: Çeşitli hediyelik ürünler vitrinlerdeki yerini aldı. Hatta Salah ismini menülerine yansıtan bile var.
8: Diyorum ki Salah Burger vardı. Çok güzel bir şey. Alıyorlar, beğeniyorlar tabii. Salah ismi çok böyle etkili. Yani insanlar duyunca böyle tepki veriyor yani. İstiyorlar yani öyle bir şey.
0: Kentin duvarları da Salah etkisinden payını aldı. Sokaklarda Salah temalı çizimler ve duvar resimleri yapıldı. Bu duvarlar hem kent sakinlerinin hem de turistlerin fotoğraf çektirdiği noktalara dönüştü. Bir futbolcunun ismi kentin görsel hafızasında yeni bir iz bıraktı.
3: İngiliz, Fas, Mısırlı misafirlerimizle beraber hepsi bir fırça vurayım derken bir haftada bitti duvar. Talep çok güzel, fotoğraflar, bayağı bir fotoğraf çekiliyorlar. Mısır gazetesi Al Vatan'da haberi yaptı bunu. Dünyaca tanınmış oldu. Aynı Muhammed Salah gibi.
0: Trabzon'a ilgi sadece kentte değil, arama motorlarında da kendini gösteriyor. Trabzon nerede? Muhammed Salah en çok arananlar arasında.
2: ...39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Beşiktaş'ı 72-59 mağlup ederek kupaya uzandı. Sarı lacivertler üst üste 2, toplamda da 9 kez mutlu sona ulaştı. Siz haberimizi izlerken biz artık veda ediyoruz. Bizden sonra gün başlıyor da Tuğba Södekoğlu, Kınay sizlerle olacak. Yayında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına güzel bir gün geçirmenizi dileyelim efendim. Hoşçakalın.
9: Fenerbahçe Tarif'in 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Beşiktaş'ı 72-59 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler müsabakaya Trent Forrest'ın basketiyle başlarken siyah beyazların ilk sayıları Scottie Beckham'dan geldi. Maçtaki ilk molaya Fenerbahçe 12-8'lik üstünlükle girdi. İlk periyodun son anlarında savunmadaki etkinliğini artıran Fenerbahçe hücumda da bulduğu sayılarla fark arttırdı ve ilk çeyreği 11 sayı farkla önde bitirdi. İkinci periyot karşılıklı basketlerle başlarken Melih Mahmutoğlu ve Wade Baldwin'le etkili olan sarı lacivertiler farkı 15 sayıya kadar çıkardı. Beşiktaş'ın top kayıplarını iyi değerlendiren Fenerbahçe farkı 19'a kadar yükseltirken soyunma odasına 46-27'lik skorla girdi. Siyah beyazlılar 3. periyot başında farkı eritmeye başladı ancak sonrasındaki 4 dakika 22 saniye sayı bulamadı.

Sarı lacivertliler son çeyrek öncesi skoru 58-46'ya getirdi. Yasikevicius'un öğrencileri son periyotta farkı korudu ve parkeden 72-59 galip ayrılarak şampiyonluğunu ilan etti. Derbide en skorer 13'er sayıyla Wade Baldwin ve Jalen Nowell oldu. Kupada 20. kez mücadele eden Fenerbahçe Tarfin bu sonuçla birlikte üst üste 2, toplamda 9. kez Cumhurbaşkanlığı Kupası sevinci yaşadı.

Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 19, Bursa yağmurlu 20 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 24, Muğla yer yer yağmurlu 24 derece. Akdeniz'de Antalya yer yer yağmurlu 26, Adana yer yer yağmurlu 31 derece. Karadeniz'de Zonguldak yağmurlu 17, Giresun yağmurlu 22 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 20, Kayseri güneşli 27 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Van 27, Kars 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 34, Şanlıurfa güneşli 32 derece.

Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Günaydın. Bugün 23 Eylül Çarşamba, saatler 7'ye geliyor. Ben Tuğba Södekoğlu. Gün başlıyor da beraberiz. 3 saat boyunca saat 10'a kadar. Gündemde ne var ne yok hepsini paylaşacağız. Memlekette neler oluyor? Özellikle dünyada son durum ne? Malumunuz Birleşmiş Milletler Genel Kurulu vardı. Yani özetle siyasetten ekonomiye, eğitimden sağlığa ne var ne yok hepsi bu ekranda olacak. Önce müsaadenizle şöyle kısaca bir gündemi özetleyeyim. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün 16. kez Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etti. Kürsüye çıktı. Gündeminde Filistin ve İsrail'in uyguladığı devlet terörü vardı. Ses getirdi mesajları ve Birleşmiş Milletler'deki reform çağrısını bir kez daha kürsüden tekrarladı. İran Savaşı'nı bitirmek için Trump başkanlığında Körfez toplantısına da katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bölgedeki ateşi söndürmek için çalışıyoruz dedi. Tüm bu detayları tek tek ekranlara getireceğiz. Bir yandan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un açıklamaları da önemliydi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda. Hedefinde onun da İsrail vardı ve tüm dünya ülkelerine kürsüde ses yükseltti diyebiliriz. Gazze'de yaşananlar utanç verici dedi. İsrail'den Macron'a tepki geldi, gecikmedi. Onun da ayrıntılarını muhakkak paylaşacağız. O da çok önemli. Bir yandan da Amerika Birleşik Devletleri'nde bu konuşmalar olurken İsrail yine Gazze'yi hedef aldı, Gazze'yi vurdu. İsrail ordusu Hamas'ı ateşkesi ihlal etmekle suçluyor bir yandan ama kendisi saldırılarına devam ediyor ve saldırılarda Hamas'ın kullandığını öne sürdüğü altyapıyı hedef aldığını açıkladı.

0: Ve onun da detaylarına mutlaka bakacağız. Bir iş makinesinin patlayıcıya denk gelip patlaması sonucu bu saldırıları gerçekleştirdiğini belirtti İsrail ordusu. Bir yandan da İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian bugün genel kurula hitap edecek. Dün Birleşmiş Milletler konuşmasında İran'la anlaşma vurgusu yapmıştı ABD Başkanı Trump. Bir temas olacak mı ikili arasında, olmayacak mı? Olacak sinyali gelmişti, yeşil ışık yakmıştı Trump ama hala belirsiz. Bunu o gün takip edeceğiz. Heyetler arasında bir toplantı oldu. Onun için somut adımlar atılacak mı? Liderler görüşecek mi? Takip edeceğiz. Bir yandan Ankara'ya bakalım. Başkent sağanak vurdu. Yollar göle döndü. İstanbul'da da yağmur var. Havanın durumunu, trafiğin durumunu muhakkak aktaracağız. Yani özetle son dakika gelişmeleriyle yine dop dolu canlı bağlantılarla, gazete küpürleriyle ve haberlerimizle gündemin nabzını tutacağımız bir 3 saat bizi bekliyor. O zaman müsaadenizle gün başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayla başlayalım. Dünyaya seslendi Erdoğan. Gazze'nin yeniden inşasında bir an önce başlanması gerektiğini vurguladı. İsrail üzerinde daha fazla baskı kurulması gerektiğini belirtti. İşte o konuşmanın detayları geliyor şimdi.
1: Sizlerin hakkını savunmaya
2: Filistin devletinin sesi olacağız dedi. Gazze için çağrıda bulunarak İsrail üzerinde daha fazla baskı kurulması gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünyaya seslendi.
1: Gazze'nin yeniden inşasına vakit kaybetmeden başlamamız gerekiyor. Bu konuda sizleri İsrail üzerinde daha fazla baskı kurmaya davet ediyorum. Şunu herkes artık kabul etsin. Filistin devletini boğma girişimleri hüsrana uğrayacaktır. 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve toprak bütünlüğüne sahip Filistin devletinin vücut bulacağı o güzel günleri inşallah göreceğiz.
2: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde reform yapılması gerektiğini belirten Erdoğan, 5 ülkeye dayalı yapı güven sağlayamaz dedi. Cumhurbaşkanı, Pakistan ve Suudi Arabistan'la imzalanan anlaşmaya da değindi. Savunma ittifakıyla dayanışmayı perçinliyor, sorunlara bölge içerisinden çözümler üretmeyi amaçlıyoruz dedi. Ege ve Doğu Akdeniz'de mevcut meselelerinde iyi komşuluk ilkesi çerçevesinde çözülmesi dileğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı, uluslararası toplumu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya davet etti.
1: Kıbrıs, Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü tescil edilmeli, maruz bırakıldığı gayri insani izolasyon artık son bulmalıdır. Uluslararası toplumu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya ve bu devletle siyasi, diplomatik ve ekonomik ilişkiler tesis etmeye davet ediyorum.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapay zeka için uluslararası bir hukuki çerçeve oluşturulması gerektiğini de söyledi. İklim krizine de değinen Erdoğan, dünya ülkelerini Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı iklim konferansı COP31'e davet etti. İklim değişikliği kadar büyük bir başka tehlike, tüketim hırsıyla israf kültürünün yaygınlaşmasıdır dedi. Cumhurbaşkanı birkaç kez birçok ülkenin temsilcisi tarafından alkış aldı.
0: Ve gelelim Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un konuşmasına. O da önemliydi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Batı Şeria'daki ihlallere dikkat çekti. Gazze'deki insani durum karşısında hareketsiz kalınmasına hepimiz için utanç verici dedi. Gazze'deki utanca dikkat çekti Macron. İsrail'in güvenliği, komşularının egemenliğini ihlal hakkını vermez dedi. Ve Macron Birleşmiş Milletler kürsüsünden İsrail'e çok sert konuştu. Batı Şeria'daki İsrail ihlallerine değindi. Orada Hamas aktif değil ama İsrail gece gündüz demeden ihlal ediyor dedi. Filistin halkının meşru haklarına vurgu yaptı Macron. Bu İsrail halkı için bugün ve yarın güvenliğin ön koşuludur diye konuştu. Geçen yıla dikkat çekti ve birçok ülkenin Filistin'i tanıdığına vurgu yaptı Fransa Cumhurbaşkanı. Bu sadece kağıtta kaldı. İnsani yardımların önünü açamadık, hareketsiz kaldık.

0: ve bu utanç verici dedi. Macron'un konuşmasına İsrail'den tepki gecikmedi. İsrail Başbakanlık Ofisi'ne Netanyahu'nun Macron'un açıklamalarını kınadığını belirtti. Söz konusu ifadeler için küstahça bir saçmalık dedi ve Fransa Cumhurbaşkanı'nı yalan söylemekle suçladı. Aux aspirations légitimes du peuple ukrainien à la paix, à la sécurité et à l'avenir. Ve gelelim Trump'ın konuşmasına. ABD Başkanı Trump da 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kürsüden liderlere seslendi. Gündeminde İran'dan Gazze'ye, Ukrayna Savaşı'ndan yapay zekaya kadar pek çok konu vardı. Başkanlık görevi boyunca yine 8 savaş bitirdiğinin altını çizdi Trump. Bunu daha önce de belirtmişti. İran Savaşı da seçimlerden sonra bitebilir dedi. Bunu da daha önce çok söyledi. Bakalım bu kez ne olacak? Gündeminde dediğim gibi yapay zeka da var. Adını değiştiriyorum, ona artık süper zeka diyeceğiz dedi Trump. Geçtiğimiz günlerde de zaten sosyal medya hesabından bir anket başlatmıştı, anket açmıştı. Dinleyelim o konuşmanın detaylarını.
1: 8 savaş bitirdim dedi.
2: Since I took office, it has been my great honor to settle 8 wars.
1: İran'la savaşında ara seçimlerin ardından bitebileceğini söyledi.
2: But I believe we'll make a deal right after the election. I gave absolutely no credence and will not give credence to the election when it comes to Iran.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kürsüsünden liderlere seslendi. Gündeminde İran'dan Gazze'ye, Ukrayna Savaşı'ndan yapay zekaya kadar birçok konu vardı. İran'ın nükleer silahı olamayacağını vurgulayan Trump, savaşın yakında biteceğine işaret etti.
2: But I have a big decision to make. If we stand united, we will soon see a world free of the last 51-year menace of Iranian terror.
1: Kürsüye çıkmadan önce Rusya Devlet Başkanı Putin'e savaşı bitirin sözleriyle seslenen Trump, kürsüden de benzer bir mesaj verdi.
2: We're working very closely with the leaders of Russia and Ukraine, and we will get that one done. It's going to happen, I think, more quickly than people understand. They've had it.
1: Venezuela'ya yönelik operasyona da değinen Trump, Küba'ya yönelik tehditlerini de sürdürdü. Trump, oradaki rejimi bitireceğiz derken, Küba heyeti genel kurul salonunu terk etti.
2: Even for foreign adversaries to threaten America.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı yapay zekanın gelişimine ilişkin endişeleri de gündemine aldı. Yapay zekayı durdurmayacağız ama dikkatli olacağız diyen Trump, yapay zekanın adını değiştirdiğini de söyledi. Ona artık yapay zeka değil, süper zeka diyeceğiz ifadesini kullandı. Süper zeka yarışının kazananının galip olacağını söyledi. Genel kurul sırasında Trump karşıtları ise binanın bulunduğu caddenin bir arka sokağında protesto gösterisi düzenledi. Göstericiler Trump'ın fotoğraflarının yanında "Trump bizi temsil etmiyor ve Trump her zaman yalan söylüyor" yazılı pankartlar taşıdı.
0: Ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gideceği New York'ta sadece birkaç saat kalacağı öne sürüldü. Daha önce konuşulmuştu. New York'a inmeyecek, New Jersey'ye inecek. Gerekçe güvenlik denmişti. Aslında Netanyahu biraz da protestolardan çekiniyor. İsrail basınına göre de o olası protestolara karşı konuşmasının ardından hemen ülkesine dönecek.
1: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için Amerika Birleşik Devletleri'ne seyahat etmesi beklenen Netanyahu'yu protesto korkusu sardığı iddia edildi. Netanyahu'nun ziyaretini günübirlik tutacağı belirtildi. İsrail'deki Yediot Ahronot gazetesine göre Netanyahu, Perşembe günü Türkiye saatiyle 21'de genel kurula hitap edecek. Ancak New York'ta sadece birkaç saat kalacak. Netanyahu'nun havalimanı tercihine de dikkat çekildi. Habere göre İsrail Başbakanı, New York Belediye Başkanı Mamdani'nin uçağının pistte kalmasına izin vermeyeceği endişesiyle New Jersey'deki bir havalimanına inecek. Mamdani daha önce Netanyahu'nun yerinin New York değil Lahey olduğunu söylemişti. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tutuklama kararını federal hükümetin uygulaması gerektiğini belirtmişti. Netanyahu ise kendisini savaş suçlusu olarak nitelendiren Mamdani'ye bir video mesajla seslendi. Mamdani, Birleşmiş Milletler'e seni ifşa etmeye geliyorum diyen Netanyahu, belediye başkanını Hamas'ı desteklemekle ve Yahudilere karşı kargaşayı kışkırtmakla suçladı. Netanyahu'nun Elon Musk'la planladığı görüşme de iptal edildi. İptalin koordinasyon güçlüğünden kaynaklandığı ileri sürüldü. Netanyahu'nun Amerikan Başkanı Trump'la görüşmesi de beklenmiyor.

0: Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşmesi ise muhtemel. İsrail basınına göre Netanyahu İran'a odaklanacağı, Birleşmiş Milletler konuşmasında salonu terk ederek yapılabilecek protestolara da hazırlanıyor.
1: Bu arada Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yeni bir işbirliğine gidildi. Nükleer enerji alanında bir işbirliği bu. Yeni nükleer santral projelerinin geliştirilmesinden sorumlu Türkiye Nükleer Enerji Anonim Şirketi TÜNAŞ'la ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı ortak bir proje geliştirecek. Bakalım detaylarına. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'ta bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın Türk evinde katıldığı törende TÜNAŞ Genel Müdürü Necati Yamaç ve ABD'li şirketin direktör yardımcısı arasında imzalar atıldı. Ve proje kapsamında ABD'li şirketlerin küçük modüler reaktör tasarımları ve 4. nesil reaktör tasarımları ile ilgili kapsamlı teknik raporlar hazırlanacak. Bakan Bayraktar enerji sepetini çeşitlendirmekte kararlı olduklarını belirtti. Büyük ölçekli nükleer santrallerimizin yanı sıra ülkemizin ihtiyaçlarına en uygun alternatifleri titizlikle çalışarak güçlü ve modern bir enerji altyapısı inşa etmeye kararlılıkla devam edeceğiz dedi. Ve hadi gelin gün başlıyor ya. Günün gazeteleriyle devam edelim. Bakalım hangi gazete hangi manşetle çıktı bugün? Neler var acaba ilk sayfalarda? Şöyle hızlıca bir göz gezdireceğiz yine. Hürriyet gazetesiyle başlıyoruz. Birleşmiş Milletler'e 5 maddelik reform teklifi başlığıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitabında yaptığı konuşmanın detaylarına yer vermiş manşette Hürriyet gazetesi. 5 maddelik reform teklifi diyor. Neler kısaca okuyalım. Uluslararası hukukun güçlüye, zayıfa, farklı uygulandığı anlayışı değiştirmek mecburiyetindeyiz. Uluslararası iradenin krizlerin çözümünde tıkandığı her aşamada yeni yol için bölgesel sahiplenmeyi kullanmak durumundayız. Yine işbirliğini ve açık diplomasiyi devletler arası münasebetlerin merkezine koyan bir anlayış mutlaka yeniden tesis edilmeli ve dünya genelinde gittikçe derinleşen o gelir adaletsizliklerini çözüm üreten yeni bir paradigmayı beraber inşa etmeliyiz. İnsan merkezli teknoloji anlayışına hakim kılarak teknolojiye sahip olanlar ve olmayanlar arasında yeni duvarlar örülmesine izin vermemeliyiz. Maddeleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının özeti, reform paketinin özeti bu şekilde yer bulmuş Hürriyet gazetesinde. Bir yandan dünyaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çağrısı da yine alt başlıkta yer bulmuş ve hemen sağ tarafta Trump'ın Erdoğan'a övgüleri, Erdoğan harika bir adam sözü yer alıyor. Erdoğan, yakın arkadaşım, çetin biri, onunla uğraşamazsınız, gerçekten serttir, harika bir adam sözlerine yer verilmiş. Hemen sol tarafa bir bakalım. Bir davayla ilgili bir haber var. Yağmur öldü ama duruşma sanıksız başlama görüyoruz. Yağmur Pehlivan'ın, 15 yaşındaki Yağmur Pehlivan'ın hayatını kaybettiği trafik kazasında 6 yıla kadar hapsi istenen Fatma Nevra Vidinlioğlu duruşmaya bile çağrılmadı. İfadesi tıpkı hakaret davalarındaki gibi talimatla alındı. Ancak 2025'te hayatını kaybeden küçük Yağmur'un anne ve babasının 12 Kasım'da yapılacak duruşmaya katılmalarını zorunlu tuttu diyor mahkemede. Ve pankartla adalet istediler. Alt başlığı da var. Bu haber yer bulmuş Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında. Altta hemen kalp pili kalkıyor mu başlığı var. Kalpte zamanla senkron bozukluğu ve kalp yetmezliğine neden olan kalp pili için 17 yıl önce alternatif arayan Türk bilim insanlarının çalışması ilham oldu. Tıp dergisinde yayımlanan yeni araştırmadan sonuç alınırsa aritmi ya da kalpte iletim bozukluğu olan hastaların kalbi yeni yani kendi kök hücresiyle tamir edilecek. Hiçbir yan etki yaratmayacak tedaviyle kalp piline de ihtiyaç kalmayacak diyor. Haberin detaylarında önemli bir gelişme ve dün ne yazık ki bir son dakika gelişmesi olarak paylaşmıştık. Okul önünde silahlı dehşet başlığını görüyoruz. Manisa Turgutlu'da bir meslek lisesi 9. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki H.Ö. av tüfeğiyle geldiği okulun önünde arkadaşlarına ateş açtı ve 11 öğrenci yaralandı. 3'ünün durumu da ağır. Aile boyu gözaltı kararı var dedi. Anne baba da gözaltında. Tabii veliler de haklı olarak bu saldırının ardından

endişelendi. Bu detaylara yer vermiş Hürriyet gazetesi. Sağ tarafa bakalım, dizi oyuncusu ifade verdi. Kozinoğlu soruşturması devam ediyor. Kurtlar Vadisi'nde Kazım Kaşifoğlu'nu oynayan Sedat Savtak'la yine Ömer Baba'yı canlandıran Emin Olcay ifadeye çağrıldı. Detaylarına yer verilmiş haberde. Bir yandan da Enver Altaylı kasten öldürmeye azmettirmekten tutuklandı. Bu bilgiyi de aktarmış olalım. Ve üst tarafa bir bakalım. En büyük kupa Fenerbahçe'nin başlığı var. Basketbolda Cumhurbaşkanlığı kupasını Beşiktaş'ı 72-59 yenen Fenerbahçe tarifini kazandı. Ve Sarı Lacivertler 9. kez kupayı müzesine götürdü diyor haberin detaylarında. Dedikten sonra Hürriyet gazetesine şöyle bir ilk sayfaya hızlıca bakmış olduk ve gelelim Akşam gazetesine. Akşam gazetesinin manşetinde de bugün bütün gazetelerin neredeyse manşeti bu. Yine Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının detayları yer alıyor. Barış 5 ülkenin keyfine bırakılamaz. Bu da önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan yıllar öncesinden dünya 5'ten büyüktür cümlesiyle bunu gündeme getirmişti. Bu kez de yine bu cümle etrafında bir konuşma gerçekleştirdi. Ve Akşam gazetesinin manşetinde de buradan görülmüş detaylara şöyle bir bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalbimle kelamım arasına perde koymayacağım dedi. Birleşmiş Milletler reformundan Filistin meselesine kadar net mesajlar verdi diyor. Güçlüye farklı hukuk olmaz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya davet ediyorum. Aile kurumunu korumalıyız. Bunlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar. Hemen alt tarafta yine Manisa'daki lisedeki av tüfekli saldırının haberi var. Sol tarafa şöyle bir bakalım. Güven 8 yılın zirvesinde diye küçük bir başlık görüyoruz. Tüketici Güven Endeksi Eylül'de aylık bazda %1,3 artarak 91,9'a yükselerek Temmuz 2018'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı diyor detaylarda. Altta yine fon soruşturması ile ilgili bir haber var. Fonda yeni dalgada 14 gözaltı başlığını görüyoruz. Ve bir altta da zehir tartışması kanlı bitti. 4 ölü başlığını görüyoruz. Ankara'da ikisi kardeş 3 kişiyi öldüren Kadir Çiçek. Beni uyuşturucuya alıştırdılar. Müebbet yatamam deyip kendi canına da kıydı diyor detaylarda. Ve bunu da paylaştıktan sonra Akşam gazetesinin de ilk sayfasında şöyle bir göz gezdirmiş olduk. Gelelim Milliyet gazetesine. Milliyet gazetesinin manşetinde de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması ön plana çıkıyor. Biz sussak tarih susmaz başlığını atmışlar, manşete taşımışlar. Bakalım şöyle hızlıca detaylara göz gezdirelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan 16. kez o kürsüye çıktı ve hitap etti genel kurula. Biz sussak tarih susmayacak dizeleriyle Sezai Karakoç'un, şair Sezai Karakoç'un dizeleriyle seslendi dünyaya. İsrail'e baskı kurun çağrısı yaptı diyor haberin detaylarında. Ve altta dikkat çeken bir başlık daha var. Gözden kaçan görüşme diye paylaşılmış. Cumhurbaşkanının pazartesi günü görüştüğü Dr. Patrick Soon-Shiong, akciğer, meme ve pankreas kanseri tedavisinde çığır açan Abraxane adlı kemoterapi ilacının mucidi, sağlık, yapay zeka ve veri analitiği şirketlerini barındıran Nantworks ekosisteminin kurucusu bu önemli bilim insanı Erdoğan görüşmesi sonrası sosyal medyada memnuniyetini yazıp ekledi. Türkiye bölgedeki kanser hastaları için bir mükemmeliyet merkezi olacaktır ifadelerini kullandı. Bu ilginç görüşmenin, ilgi çeken görüşmenin detaylarına da yine Milliyet gazetesinin manşetinde yer verilmiş. Sağ tarafta süresiz nafaka düzenlemesine uzlaşı arayışı. Malumunuz süresiz nafaka meselesi uzun zamandır tartışılıyor. AK Parti 13. yargı paketi kapsamında nafaka ve boşanma süreçlerine ilişkin kapsamlı bir çalışma başlatmaya hazırlanıyor. Bu çerçevede başta kadın sivil toplum kuruluşları olmak üzere nafaka uygulamasında sorun yaşadığını dile getiren taraflar ve aile hukuku davalarına bakan hakimlerin görüşleri alınacak, sahadan gelecek görüşler yol gösterici olacak diyor detaylarda. Ve altta Yeni Parti'de ön seçim heyecanı başlığını görüyoruz. Yeni Parti'de kongre takvimi işlerken hafta sonu ön seçim için üyeler sandık başına gidecek. 400 üyeyi geçmiş 310 ilçede ön seçim gerçekleştirilecek. Genel Başkan Özgür Özel de hafta sonunda sırasıyla İzmir, Manisa, Balıkesir

Balıkesir ve İstanbul'a giderek ön seçimlerin yapılacağı bazı ilçeleri ziyaret edecek diyor. CHP'de Abant'ta kampa giriyor 25-27 Eylül arasında. Bunu da paylaşmıştık. O kampta yine önemli takip edeceğiz. Ve üst tarafta ilgi çeken bir haber var. Oğlunun gözünden Diana. Prens Harry'nin annesi Prenses Diana'nın 2027'deki 30. ölüm yıl dönümü için bir belgesel hazırlığı içinde olduğu belirtildi. Harry'nin Diana'nın dostları ve yakınlarının yanı sıra dayısı Kont Charles Spencer'la da kamera karşısına geçmeleri için görüştüğü öne sürüldü. Bir kitap çıkarmıştı dayısı da, o da tepki çekmişti ailenin bazı üyelerinden. Ve ikili bir araya gelebilirmiş, haberin detayları böyle diyor. Şimdi Milliyet Gazetesi'ne de baktık, geçelim Analiz Gazetesi'ne. Analiz Gazetesi'nin manşetinde de Suriye'ye elektrik ihracatı yolu açıldı başlığını görüyoruz. Birecik Halep hattı için başvurular başladı diyor. Türkiye ile Suriye arasında 400 kilowatt Birecik HES Halep hattı üzerinden elektrik ticareti için şirketlere başvuru yolu açıldı bilgisi var. Manşetinde bunu taşımış. Bir yandan da altta hemen Emine Erdoğan'ın New York'ta dünyaya seslendiği konuşmanın detayları var. Sıfır atık çözümün baş aktörü diyor Emine Erdoğan, konuşmasında bunu ön plana çıkardı. Hemen sağ tarafta da İran'a uçuşlar 2027'ye kadar askıda başlığını görüyoruz. Bir yandan da Besant'tan yeni yaptırımlar olacağı açıklaması geldi İran'a dair. İlerleyen dakikalarda ona bakacağız. Pek çok dünyanın tamamında İran hava yollarının kapatılacağını, yakıt verilmeyeceğini, bilet satılmayacağını, yer hizmeti alamayacağını söyledi İran'a ait hava yollarının. Buna uymayan ülkelerin de yine dolar sisteminden çıkarılacağı bilgisini verdi. Yaptırımları genişleteceğiz mesajı geldi. Savaşın seyri de bu yönde giderken, Trump savaş bitecek mesajları verirken BM'de bakalım bu yaptırımlar nasıl yankı uyandıracak. İlerleyen dakikalarda bunu da konuşuruz enine boyuna. Şimdi geçelim Sabah gazetesine. Sabah gazetesinin manşetinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması var. Adil bir dünya için Birleşmiş Milletler'de reform şart başlığıyla paylaşmış Sabah gazetesi. Yine dünya beşten büyüktür ilkesine göre reform edilmeli diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, Güvenlik Konseyi için reforme edilmeli diyor. Bu detaylara yer verilmiş. Yine altta hemen Trump-Erdoğan görüşmesi de var. Trump'ın Erdoğan'a övgü dolu sözleri de yer almış. Hemen sol taraftan yine Emine Erdoğan'ı görüyoruz. Çocuklar için güvenli dijital sistemlerin inşası konusunda Birleşmiş Milletler'de düzenlenen programda konuştu Emine Erdoğan. Çocuğun güvenliğini sağlama sorumluluğu yalnızca ebeveynlerin değil, hepimizin. Sağlıklı bir dijital ekosistem kurmalıyız. Farklılaşan ulusal uygulamalardan ziyade ortak küresel standartlar geliştirmeliyiz. Bu standartları Birleşmiş Milletler çatısı altında oluşturmalıyız diyor Emine Erdoğan konuşmasında. Ve altta o Manisa'daki okuldaki silahlı pompalı tüfekli saldırıyla ilgili ilginç bir ayrıntı var. Bir dijital dizi platformunda izlediği diziden etkilendi, kan döktü diyor başlıkta. Böyle bir iddia var. Kuzeniyle atış talimi yapan saldırganın okulda eylem yapacağını söylediği ama kimsenin ciddiye almadığı da öğrenildi diyor. 9 gözaltı var. Hakikaten tüyler ürperten bir olay. Zanlının o izlediği diziden etkilendiği, akıl hastası bir seri katili anlatan diziden etkilendiği ve odasında Nazi amblemi bulunduğu öğrenildi diyor yine detaylarda. Hemen altta küçük bir başlık var ama okumadan geçmeyelim. Yerin Birleşmiş Milletler değil, Lahey başlığı görüyoruz. Bugün ABD'de olması beklenen Netanyahu'yu protesto korkusu saydı. New York Belediye Başkanı Mamdani'nin John Kennedy Havalimanı'na inmesine izin vermeyeceği endişesiyle Netanyahu'nun uçağı için alternatif havalimanları aranıyor. New Jersey'ye ineceği konuşulmuştu. Bakalım, takip edeceğiz. Bunu da aktardıktan sonra devam edelim. İlerleyen dakikalarda daha da detaylı bakacağız gazetedeki bazı haberlere. Ama gelin son olarak bir de Türkiye Gazetesi'nin manşetine bakalım. İlk sayfasında bakalım neler var.
dünya İsrail'i durdurmalı. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'deki konuşması.

açısından ayrıntılar. Filistin'in sesi oldu Cumhurbaşkanı ve dünya İsrail'i durdurmalı başlığıyla paylaşmış Türkiye gazetesi de. Bakalım başka hangi haberler var? Üstte hemen sürü manşette dikkat çekici bir haber var. Yunan size minnettar başlığıyla paylaşılmış. Türkiye, Türkler milyonlarca avro bırakıyor tatile giderek. Her yıl Yunan adalarına giden

şimdiden iki fırkateyn aldı. Midilli'deki Türkleri videoya çeken bir Yunan'da sayenizde ilk F-35'in parasını ödedik, sıra ikincide diyerek dalga geçti diyor. Haberin detaylarında yine dikkat çeken bir yerden ele alınmış. Hemen sağ tarafa doğru bir bakalım. Makas bağlattı başlığını görüyoruz. Bakın bu da önemli. Trafik cezaları da caydırıcı hale getirildi ama parasına güvenenlerin kural tanımazlığı bitmiyor. Ankara Gölbaşı'nda Ferrarisiyle makas atarak trafiği alt üst eden sürücüye 90 bin lira ceza kesildi. Ehliyetine el konuldu. Lüks spor araçsa 60 gün trafikten men edildi. Bu cezalar caydırır mı, akıllandırır mı bilinmez ama şurası kesin. Parası olan yine trafikte terör estirebileceğini sanıyor. İşte bu cezalar aslında o açıdan önemli, caydırıcılık açısından. Bunu da aktarmış olalım. Son olarak altta bir haber var. Bu da günün ilgi çeken haberlerinden biri. Bakalım hızlıca. Yemen'de kirli ittifak. İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri Husilere silah yağdırıyor diyor haberde. Husiler Yemen'i bölüp küresel deniz ticaretini İsrail'in emrine sunacak diyor detaylarda. Suudi Arabistan'a saldırılar ve Husilerin Baber Mendeb'de kontrolü sağlaması Yemen krizini farklı bir boyuta taşıdı. Uzmanlar İran, Yemen konusunda Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden İsrail ile işbirliği içinde ve 1 milyar dolarlık silahla desteklenen Husiler, Güney Yemen'i İsrail'in uydu devletine dönüştürmek istiyor diye uyardı diyor haberin detaylarında. Bu habere de baktıktan sonra günün gazetelerine hızlıca göz gezdirmiş olduk. Şimdi kaldığımız yerden haberlerimizle ve yine son durumlarla devam ediyoruz gün başlıyor. Şimdi gelin önce mega kent İstanbul'un bir yol durumuna bakalım. 16 milyonluk şehir, trafiğe çıkmadan mutlaka bakmak gerekiyor ki bugün yağmur da olması bekleniyor. Gece etkisini gösterdi İstanbul'da sağanak. Bakalım durum ne? Bakın daha sabahın erken saatlerinde trafik yoğunluğu %60'a ulaşmış bile. Hızlıca köprülere bakalım. Yağmurlu günlerde tabii trafik daha da artıyor. Anadolu yakasında şu an durum daha fena. %72'ye dayanmış Anadolu yakası üzerinde. Avrupa yakasında da %51 seviyelerinde trafik. Hızlıca köprülere bakalım. Köprülerde Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giden Çağlayan katılım yolunda turunculuk var. Hürriyet Tepesi orası kırmızı. Mecidiyeköy yine turuncu. Orası da yoğun akıcı diyebiliriz. Zincirlikuyu ise şimdilik açık ama 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün üzerinde de bir yoğunluk gözlemliyoruz. Turuncu gösteriyor haritada. Daha sonra Altunzade'de de trafik artarak devam ediyor. Bizden söylemesi Avrupa'dan Anadolu'ya geçenler için. Bir de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne bakalım. Orada da katılım yollarından Hastal tıkalı. Seyrantepe'de de yine bir yoğunluk var ama Maslak açık şimdilik. Köprünün üstü de açık görünüyor ancak Kavacık'tan itibaren de trafik başlıyor. Avrasya Tüneli güzergahındaysa, sahil hattındaysa Yedikule, Yenikapı oralar açık. Yine Koşu Yolu, Uzunçayır, Göztepe Anadolu yakasında da oralar açık görünüyor. Hadi gelin bir de Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişe bakalım. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giden yol üzerinde Küçükyalı, Bostancı, Uzunçayır buralar yoğun. Çamlıca, Altunzade ve köprünün üstü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün üstünde bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de durum pek parlak değil. Ataşehir yoğun, Çakmak Köprüsü yoğun akıcı, Tem, Ümraniye, Elmalı, Kavacık ve köprü üstü yine yoğun, kızarmış durumda. Avrasya Tüneli'nde de bir yoğunluk var Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçiş güzergahında. Bunu da belirtmiş olalım. Genel hatlarıyla tabii bazı yerlerde araç arızası da tuzu biberi oluyor. Örneğin Haliç'te orta köprüde Ok Meydanı yönünde sağ şeritte bir araç arızası var ve bir şerit trafiğe kapalı. Ekip sevk edilmiş ama bakın orası bordo. Durum orada sıkışık. Gerçi her sabah aynı manzara ama bu kez araç arızası da tuz biber olmuş. Yine Şişli Mecidiyeköy dolaylarında da yoğunluk görüyoruz. Beylikdüzü Avcılar Küçükçekmece hattında da her zaman gibi yoğunluk var. Bu kez Avcılar'dan Beylikdüzü'ne doğru olan istikamette de yine bir bordoluk var. Onu da gözden kaçırmamakta fayda var. Yine Tem güzergahında da Mahmut Bey Gişeler, Harami Dere ve Basın Ekspres yolunda da çift yönlü yoğunluklar göze çarpıyor. Böyle bir sabaha uyan

0: yaşandı. 16 milyonluk mega kent. Tabii okullar açık, yağmur var. Trafik için her koşul var diyebiliriz. Dedikten sonra da gün başlıyor. Kaldığımız yerden devam edelim şimdi haberlerimizle. Emine Erdoğan, New York'ta çocuklar için güvenli dijital sistemlerin inşasına ilişkin programda konuştu. Az önce gazeteden de paylaşmıştık detayları. Çocuğun güvenliğini sağlama sorumluluğu yalnızca ebeveynlerin değil hepimizindir dedi Emine Erdoğan. Sağlıklı bir dijital ekosistem kurulması gerekiyor diye vurguladı. İşte detaylar.
1: Çocuğun güvenliğini sağlama sorumluluğu yalnızca ebeveynlerin değil hepimizin. Sağlıklı bir dijital ekosistem kurmalı.
2: Çocukların dijital dünyada güvenliğine işaret etti. Birleşmiş Milletler çatısı altında çağrıda bulundu.
1: Farklılaşan ulusal uygulamalardan ziyade ortak küresel standartlar geliştirmeliyiz. Bu standartları Birleşmiş Milletler çatısı altında birlikte oluşturmalıyız. Düzenli izleme ve raporlama mekanizmalarıyla ülkeler arasında ortak bir uygulama anlayışının geliştirilmesini sağlamalıyız.
2: Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu marşında düzenlenen Görünmeyen Mimari, Çocuklar için Güvenli Dijital Sistemler İnşa Etmek başlıklı etkinlikte açılış konuşması yaptı. Çocuklar zihinlerine göz konulmuş hedef kitleye dönüştürüldü dedi.
1: Onları ekran başında tutmak isteyen davranış bilimciler, tasarımcılar ve nörobilimciler karşısında yapayalnız ve çaresizler.
2: Erdoğan, ekran süresinde sınırlamaya gitmenin dijital güvenlik için yeterli olmayacağını belirtti.
1: Bugüne değin dijitalleşmenin yan etkilerine karşı bireysel bazda mücadele etmek için elimizden geleni yaptık. Ebeveyn kontrolü gibi tedbirlerle mücadele edilemeyeceğinin de farkındayız. Ekran süresini sınırlamayı basit bir irade meselesine indirgeyemeyiz.
2: Emine Erdoğan etkinliğe Türk Evinden yürüyerek geçti. Programa katılan lider eşlerini kapıda tek tek karşılayarak sohbet etti. Programın başında Emine Erdoğan, Belçika Kraliçesi Matilde ve lider eşleriyle aile fotoğrafı çektirdi.
0: Türkiye'de Kasım ayında önemli bir organizasyon var. Antalya ev sahipliği yapacak iklim zirvesine, COP31'e. İşte buna yönelik de hazırlık ve çalışmalar New York'ta tanıtıldı. Times Meydanı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın barış ve adalet mesajları dev ekranlardan yansıtıldı.
3: Dünya beşten büyüktür. Küresel yönetişim tüm insanlığı, dinleri, ırkları ve kültürleri temsil etmelidir. Çocukların bombaların altında öldüğü bir dünyada kimse güvende hissedemez. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları New York'un kalbinde yankılandı. İletişim Başkanlığı koordinesinde New York'ta bir tanıtım faaliyeti düzenlendi. Times Meydanı'ndaki dev ekranlar ve mobil LED kamyonetlerde iklim zirvesi COP31 kapsamında Türkiye'nin çevre, iklim, barış ve adalet vizyonu kamuoyuna aktarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünya barışına ve adalete dair mesajları paylaşıldı. Times Meydanı'ndaki tanıtım bununla sınırlı kalmadı. Sanatçı Garip Ay, Ebru sanatıyla COP31 logosunu tasarladı. Alanı ziyaret eden Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sanatçı Ay'la birlikte Ebru yaptı. COP31 hedeflerini paylaştı.
4: Artık icraat diyoruz, netice istiyoruz. Bu tanıtım sonrasında da başarılı bir COP süreci yürüsün. Gerçekten bu kötü gidişata dur diyelim. Alacağımız kararlarla birlikte gelişmekte olan ülkeler bilhassa onlara teknolojik erişimi, bilgi erişimini sağlayalım. Finansa erişim ki bugün dünyanın en önemli sorunlarından bir tanesi. Bu sorunları çözecek kararlılığı ve iradeyi ortaya koyalım isteriz.
3: Kurum, Birleşmiş Milletler sürecinde Amerika'nın hemen hemen her yerinde tanıtımın devam edeceğini söyledi. Türkiye'nin başarı hikayesini burada anlatma fırsatı bulacağız dedi.
0: Ve yine yerli ve milli savunma sanayinde göğsümüzü kabartan bir haberle devam edelim. Bir video izleyeceğiz yine. Bakın TCG Anadolu'dan havalanan Bayraktar TB3 Deniz Kurdu bir tatbikatında Türk savunma sanayinde bir ilke daha imza attı.

Dalardan denize gönderilen bir dinleme sistemi Sonoboş deniyor. Atış testini başarıyla tamamladı. Önce bir bu videoyu izleyelim, üzerine konuşuruz.

0: Ve işte bakın görüntüler böyleydi. Hakikaten nefesler tutuldu Mavi Vatan'da. Deniz Kurucu tatbikat da bir yandan tüm hızıyla sürüyor ve Türk mühendisliğinin gururu çıktı sahneye. TCG Anadolu'dan gökyüzüne uzanan Bayraktar TB3 bu kez sınırları zorladı ve SİHA'lar artık sadece gökyüzünün değil su altının da hakimi. Tatbikat senaryosu gereği denizaltı savunma harbi icra eden TB3 o kanat altındaki Baykar Saspot'la denize sonoboy bıraktı. Ne demek bu? Bir takip sistemi, yani denizin altındaki konumlandırma yapabiliyor. Sadece bununla da kalmadı. Yine deniz karakol uçağıyla eş zamanlı görev yapan Bayraktar TB3 elde ettiği tüm su altı verilerini anlık olarak işleyip komuta merkezine aktarabiliyor. Yani denizin altında dijital bir göz diyebiliriz. Türk savunması da deniz altındaki gücünü bir kez daha dünyaya göstermiş oldu. Malum son dönemde o İsrail-Yunanistan arasındaki o sıkı fıkı ilişki yine Akdeniz'deki tatbikatlarının üzerine bu denizaltı konusundaki üstünlüğünü de Türkiye bu tatbikatla bir kez daha dünyaya göstermiş oldu diyelim ve kaldığımız yerden devam edelim. Haydi gelin bir başkente bakalım. Ankara'yı sağanak vurdu. Keçiören'de bir yol çöktü ve çok sayıda araç çukura gömüldü. İzleyelim.
1: Akşam başladı, geceye kadar sürdü. Şimşekler karanlığı aydınlattı. Başkent Ankara'da sağanak etkiliydi. Keçiören ve Sincan'da bazı sokaklarda su birikintileri oluştu. Araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Ulaşım zorlaştı. Yağıştan kaçanlar otobüs duraklarına sığındı.
2: Su geldi buradan, sel, resmen sel geldi. Burayı altını boşalttı, arabalar indi aşağıya.
3: Burası Keçiören ilçesindeki Gülgün Sokak. Sağanak yağış sonrası park halinde bulunan 20'den fazla araç yolun çökmesiyle birlikte çukura saplandı. Ekipler araçları çıkarmak için yoğun çaba harcadı.
4: Geldiğimizde arabalar suyun içindeydi. Kızım haber verdi, arabası suyun içinde kalmış, böyle ön tarafı suyun içinde gömülmüştü.
3: Gülgün Sokak'ta yaşanan ağır bilançoyu şöyle göstermek istiyorum. Yolun çöktüğü bazı noktalarda yükseklik 1,5 metreyi aştı.
1: Kimileri araçları düştükleri çukurdan çıkarmaya çalıştı.
4: Çöp bidonunu koydu. Biz de arabalar, kamyon lastiği koyduk altına. Arabanın biraz daha koruyabilmek için.
1: Kimileri tercihini itfaiyeyi beklemekten yana kullandı. Araçlar çekici yardımıyla çıkarıldı. Bölgede çalışmalar sürüyor.
0: Ve mega kent İstanbul'da da akşam saatlerinde başladı sağanak. Hava sıcaklığı 17 derece birden düşünce bazıları hazırlıksız yakalandı onca uyarıya rağmen. Bakalım nasıl manzaralar vardı mega kent İstanbul'da. Şöyle bir bakalım duruma. Kötü hava şartları nedeniyle sürücüler tabii zorlandı. Bazı caddeler göle döndü. Bazı yollarda su birikintileri oluştu. Yayalarda çöp poşetleriyle kendince ıslanmaktan korunmaya çalıştı. Kimileri otobüs duraklarına sığındı. Yağış devam edecek mi? Önümüzdeki günlerde nasıl bir hava bekliyor bizi? İşte onu soracağız bugün. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öster birazdan bizimle birlikte olacak. Siz de o notları kaçırmayın diyelim. Şimdi gazete haberiyle devam edelim. Yeni Şafak gazetesine bakalım. Bakın hisseler 100 kat artmış.

0: inceleyin başlığını görüyoruz. Fon soruşturması günlerdir gündemdeki yerini koruyor ve her geçen günde farklı detaylar ortaya çıkıyor. Yüz binlerce yatırımcının endişeyle takip ettiği fon soruşturması İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderdiği yazıyla başladı. Başsavcılık 19 Ağustos 2026 tarihli yazıda bazı hisselerde yaklaşık 100 katlık artışlar yaşandığına ve manipülasyonların portföy şirketleriyle fonlar üzerinden yapıldığına dikkat çekip inceleme istedi. Yeni Şafak gazetesi bu ayrıntılara yer vermiş. Bir de şu çok konuşuluyor. Bu artıştan hemen faydalanıp operasyondan önce hızlıca kaçıp gidenler var. Onların sayısı da belli. Onlar üzerinde de inceleme yapılması isteniyor. Bu da tartışmalara yol açmış durumda. Bakalım ilerleyen günlerde o isimler de mercek altına alınacak mı? Takip edeceğiz. Şimdi Manisa'ya dönelim. Dün üzücü bir olay oldu. Bir lise öğrencisi okul yakınında silahla ateş etti. 11 öğrenci yaralandı. Şüpheli ve ailesi gözaltına alındı. Bir yandan Milli Eğitim Bakanı ve İçişleri Bakanı Manisa'ya gittiler. Yaralı öğrencileri ziyaret ettiler.
1: İçimizi yakan, milletimizin yüreğini bağlayan bir okul saldırısı hadisesi gerçekleşti.
2: Saldırı Manisa Turgutlu'da İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınlarında gerçekleşti.
1: Aynı okulun öğrencisi olan bir çocuk anneannesinin üzerine kayıtlı pompalı tüfekle okula 80-100 metre mesafede okula gitmekte olan çocukların üzerine ateş etmek suretiyle bir saldırı gerçekleştirdi.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptığı açıklamada saldırıyı gerçekleştiren çocukla annesi, babası ve dedesinin gözaltına alındığını duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'le İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de hemen Manisa'ya gitti. Yaralı öğrencilerin durumuyla ilgili son bilgiyi Bakan Çiftçi açıkladı.
1: Saldırı neticesinde toplam 11 yavrumuz çocuğumuz yaralandı. Bunlardan 3 tanesinin durumu diğerlerine göre daha kritik. Şu anda ameliyattan da çıkmış durumdalar. Yoğun bakımda tedavileri devam ediyor. Diğer 8 çocuğumuzdan birisi taburcu oldu.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma ile ilgili 2 savcı görevlendirildiğini belirtti. Milli Eğitim Bakanlığı 3 müfettiş, İçişleri Bakanlığı da 2 mülkiye baş müfettişi ile 2 polis baş müfettişini Manisa'ya gönderdi.
1: Olay bütün idari yönleriyle soruşturulacak. Saldırının gerçekleştiği okul da birinci dereceden riskli okullardan bir tanesi. Orada bizim bir tane bekçimiz görev yapıyor. Ayrıca okul bahçe görevlisi de okulda saldırının olduğu anda görevli kendisi.
2: Olayın yaşandığı okulda eğitime bir gün ara verildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 25 kişilik psikososyal destek ekibinin görevlendirildiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da saldırıya dair paylaşım yaptı. Geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, soruşturmanın titizlikle yapıldığını belirtti.
0: Ve hadi gelin bir gazete haberine daha bakalım. Karar Gazetesi'nden okuyalım bu haberi de. Rize'de Gazze aktivistlerine çirkin saldırı başlığına atmış Karar Gazetesi. 25 haftadan bu yana restoran önünde nöbet tutan Sumut filosu aktivisti Abdüssamet Turan'la öğretmen Adem Pınar 20-25 kişilik bir grup tarafından kaçırılmak istendi. Esnafın müdahalesiyle kaçırılmaktan kurtulan aktivistler yumruk ve tekmelerle darp edildi. Darp raporu alarak da şikayetçi oldular. Hem Turan hem de Pınar ve iki aktiviste yönelik saldırı, araca bindirme girişimi, MOBESE ve güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Rize'deki bu çirkin saldırıyı ilk sayfasına taşımış Karar Gazetesi. Bunu da paylaştıktan sonra gelin Kozinoğlu soruşturmasındaki son duruma bir bakalım. Şüpheli ölümüyle ilgili eski MİT görevlisinin soruşturmada bir tutuklama daha var. FETÖ yükümlüsü Enver Altaylı Kozinoğlu soruşturması kapsamında tutuklandı. Kurtlar Vadisi'nin Ömer babası olarak bilinen oyuncu Emin Olcay da bilgi sahibi sıfatıyla ifade verdi. İşte tüm ayrıntılar.
2: Kaşif Kozinoğlu'nun ölüm emrini o mu verdi? Savcı sordu. FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı yanıt verdi. Mahkemeden Altaylı için tutuklama kararı çıktı.

0: Eski MİT görevlisi Kaşif Koziroğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada bu kez FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı ifade verdi. Kendisi de eski MİT'çi olan Enver Altaylı, FETÖ elebaşı Gülen'e yazdığı mektupta Koziroğlu MİT müsteşarı olursa bu durum örgüt için tam bir felaket olur. Etkisiz hale getirilmesi sağlanmalıdır ifadelerini kullanmıştı. Savcılık Enver Altaylı'ya kasten öldürmeye azmettirme suçlaması yöneltti. Mahkeme Enver Altaylı'nın tutuklanmasına karar verdi. Soruşturmada tutuklu sayısı 8'e yükseldi. Ayrıca Enver Altaylı hakkında ifade esnasında Cumhuriyet Başsavcı Vekiline yönelik kullandığı tehditkar ifadeler nedeniyle re'sen soruşturma başlatıldı. Silivri Adliyesi'nde ifade veren bir diğer isim Kurtlar Vadisi dizisinin Ömer babası oyuncu Emin Olcay oldu.
1: Şu anda söyleyecek bir şeyim yok biliyorsunuz. Sayın savcıyla bir görüşelim ondan sonra.
0: Emin Olcay ifadesinden önce bir gazeteye konuşmuştu. Yönetmen Osman Sınav'dan sonra senaryonun bozulduğunu, durumdan şüphelendiğini söylemişti. Yapımcı Şaşmaz kardeşlerle konuşmak istediğinde ise cevap vermediklerini belirtmişti. Bilgi almasalar bunları nereden biliyorlar ifadelerini kullanmıştı. Emin Olcay bilgi sahibi sıfatıyla savcıya dizi döneminde yaşananları anlattı ve adliyeden ayrıldı.
1: Sayın savcımıza gördüklerimi, bildiklerimi anlattım. Kolay gelsin.
2: Ankara Yeni Mahalle'de ikisi kardeş üç kişi bir apartman dairesinde ölü bulundu. Bir cinayet ortaya çıktı. Cinayeti işlediği değerlendiren şüpheli ise polisin teslim ol çağrısına uymadı, canına kıydı.
3: Apartman dairesinden önce kavga, ardından silah sesleri geldi. Eve giden ekipler 3 kişinin cesediyle karşılaştı. Cinayeti işlediği değerlendirilen şüpheli de intihar etti. Kan donduran olay Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesinde yaşandı. FÇ isimli şüpheli, Mehmet Büyükırmak, Mehmet Emre Çallı ve kardeşi Enes Çallı'nın yaşadığı Anadolu Mahallesi'ndeki daireye geldi. Kısa süre içinde 4 kişi arasında bilinmeyen nedenden dolayı kavga çıktı. Evden kavga ve silah seslerini duyan apartman sakinleri durumu polise ihbar etti. Adrese çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler dairede bulunan Mehmet Büyükırmak, Mehmet Emre Çallı ve kardeşi Enes Çallı'yı tabanca ve bıçakla öldürülmüş halde buldu. Yapılan incelemenin ardından 3 kişinin cansız bedenleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis cinayeti işleyen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Şüphelinin adresi belirlendi. Ekipler katil zanlısı FÇ'nin saklandığı adrese baskın yaptı. Teslim ol çağrısına uymayan FÇ tabancayla intihar etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
2: Kamuoyunda Aleyna Çakır davası olarak biliniyor. Hatırlayacaksınız Sema Esen'in ölümünü. İşte o ölüme ilişkin davada karar açıklandı. Sanık Ümitcan Uygun'a intihara teşvik etme ve intihar kararını kuvvetlendirme suçundan 4 yıl hapis cezası verildi.
0: Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin davada karar çıktı. Sanık Ümitcan Uygun'a 4 yıl hapis cezası verildi. Ankara'da 21 yaşındaki Aleyna Çakır adıyla bilinen Sema Esen'in 6 yıl önce evinde ölü bulunmasıyla ilgili açılan dava görüldü. Esen'in erkek arkadaşı Ümitcan Uygun, intihara teşvik etmek ve intihar kararını kuvvetlendirmeyle eziyet etme suçlarından yargılandı. 8 Mayıs'ta yapılan duruşmada Cumhuriyet Savcısı sanık Uygun'un 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti. Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya hükümlü sanık Ümitcan Uygun, Sema Esen'in ailesi ve taraf avukatları katıldı. Avukatların beyanlarının alınmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Uygun'a intihara teşvik etmek ve intihar kararını kuvvetlendirme suçundan 4 yıl hapis cezası verildi. Uygun eziyet etme suçundansa beraat etti.
2: Şimdi Takvim Gazetesi'nden bir haber okuyacağız. Aile hekimi başlığıyla paylaşmış. Anne ve babaları İnegöl Devlet Hastanesi'nde çalışan ve burada dünyaya gelen iki genç doktor aynı kurumda göreve başladı diyor.

0: Haber'de. Doktor İrem Demiray, 24 yaşında, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun ve annesinin tam 19 yıldır güvenlik görevlisi olarak çalıştığı İnegöl Devlet Hastanesi'ne ilk tercihiyle doktor olarak atandı. Bir anne için tabii büyük bir gurur. Bir yandan bir doktor da yine Doktor İlkay Murat Süner, o da 24 yaşında, Kocaeli Üniversitesi'nden mezun oldu o da ve laboratuvar teknisyeni babasının çalıştığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde kadro aldı o da. İki doktor da şimdi aileleriyle aynı çatı altında, anne kız baba oğul ayrı ayrı gururlandırmışlar, ne mutlu onlara diyelim. Şimdi sıradaki haberimize dönelim. Osmaniye'de kayıp olarak aranıyordu ve öldürüldüğü ortaya çıkmıştı Ayşegül Yaşar'ın. Katil zanlısı tutuklandı ve o zanlı cinayeti de itiraf etti. Bakın neler anlattı.
1: Niye öldürüyorsun kadını?
2: Cibanım,
3: para için mi yaptın bunları?
2: Cibanım, hayır.
3: Para için mi yaptınız?
2: Hayır.
3: Niçin yaptınız? Cibanım. Neden yaptınız?
4: Buharak öldürdü, kilometrelerce taşıdı, ormana gömdü. Ayşegül Yaşar'ın katil zanlısı her şeyi itiraf etti. Tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2: Ertesi gün buraya getirdim.
4: 54 yaşındaki Ayşegül Yaşar Osmaniye'de yaşıyordu. 26 Ağustos'ta yürüyüş için evinden çıktı. Bir daha dönmedi. Yakınları Ayşegül Yaşar için kayıp başvurusunda bulundu. Çalışma başlatan ekipler Tamer Kahveci ismine ulaştı. Şüpheli kahveci anne ve babasıyla birlikte gözaltına alındı.
2: Burayı getirdim. Ben indirdim.
4: Zanlı emniyet ifadesinde her şeyi itiraf etti. Ayşegül Yaşar'la otomobilde tartıştığını söyleyen zanlı, kadını boğarak öldürdüğünü söyledi. Cesedi otomobiliyle 80 kilometre taşıdı. Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine giden zanlı, cesedi ormanlık alana gömdü. Tamer Kahveci'nin yer göstermesiyle ekipler Ayşegül Yaşar'ın cesedini buldu. Kadının üzerindeki ziynet eşyaları da zanlının evinden çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anne ve babasına ise ev hapsi kararı verildi.
1: İlginiz var mıydınız
0: be? Ve bir mucizenin haberini okuyacağız bu kez. Posta gazetesinde 118 gün sonra mucize dönüş diyor başlıkta. Aymina Çakmak. Henüz 15 yaşında ve 27 Mayıs'ta Muğla Menteşe'de takla atan işte bu otomobilden ağır yaralı olarak çıktı. Bakın ters dönmüş otomobil, hurda yanına dönmüş neredeyse. Hastaneye götürüldüğünde koma halindeydi. Yoğun bakımda entübe edildi. Doktorlar Aymina'nın yaşama şansını %10 olarak veriyordu. Yoğun bakımdayken de defalarca kalbi durdu, tekrar çalıştırıldı. Uzun süre solunum cihazına bağlı kaldı. Vücudunda işte ödem, kanamalar oluştu. Bunlarla mücadele etti. Ameliyatlar oldu sol kolundan ve ayağından. Ama 118 gün sonra mucizeyi gerçekleştirdi Aymina. Odaya çıktı, normal odaya alındı. Şu an nefes alabiliyor, kendi kendine yemek yiyebiliyor. Henüz konuşamıyor, yürüyemiyor ama işte umudun aslında hikayesini yazdı diyebiliriz Aymina için. Bu haberi de okuduktan sonra kısacık bir araya gidiyoruz. Saat başında yine buradayız. Konuklarımız var. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmaların, özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Trump'ın söylediklerinin detaylarına mutlaka bakacağız. Yine gazete haberlerine bakacağız. Yol durumu, hava durumu, hepsi bizde. Bekliyoruz kısa bir aranın ardından.

Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 19, Bursa yağmurlu 20 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 24, Muğla yer yer yağmurlu 24 derece. Akdeniz'de Antalya yer yer yağmurlu 26, Adana yer yer yağmurlu 31 derece. Karadeniz'de Zonguldak yağmurlu 17, Giresun yağmurlu 22 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 20, Kayseri güneşli 27 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Van 27, Kars 26 derece.

0: Tekrar günaydın. Habertürk ekranlarından gün başlıyor oradasınız. 23 Eylül çarşamba sabahında beraberiz. Saatler artık 8'e geliyor. Memlekette neler oluyor? Dünyada son durum ne özellikle? Birleşmiş Milletler Genel Kurulu var malumunuz. Hepsini tek tek paylaşacağız ilerleyen dakikalarda. Yine bağlantılarımız olacak, konuğumuz var. Başlayalım hızlıca bu dilime de. Dünya liderleri, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda bir araya geldi. Toplantıya son kez ev sahipliği yapan Genel Sekreter Guterres açılış konuşmasını yaptı. Hem Guterres'in hem de liderlerin gündeminde İsrail'in şiddeti vardı. İzleyelim.
1: Dünya liderleri bir kez daha New York'ta bir araya geldi. Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurulu toplantısı başladı. Görev süresi yıl sonunda bitecek olan Genel Sekreter Antonio Guterres toplantıya son kez ev sahipliği yapıyor. Guterres açılış konuşmasında Gazze'deki insani duruma dikkati çekti.
2: But what followed was an onslaught on Palestinians in Gaza with a scale of killing and destruction and like anything I've witnessed in my years as Secretary General.
1: Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki eylemlerini de sert şekilde eleştirdi.
2: Violence, displacement and settlement expansion by Israel in the occupied West Bank are bulldozing the path to peace and raising the specter of ethnic cleansing. We cannot allow the two-state solution to disappear before our eyes.
1: Genel Sekreter Güvenlik Konseyi'nin reforme edilmesi gerektiğini kaydetti. Yapay zekanın sorumlu şekilde geliştirilmesi gerektiğini söyleyen Guterres, katil robotların geleceğimizde yeri olmamalıdır dedi. Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünyaya seslenen liderlerden biri de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'du. Gazze'deki sözde barış hepimizi utandıran bir gösteridir dedi. Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva da Netanyahu hükümetinin Gazze'de soykırım yaptığını söyledi. Ürdün Kralı 2. Abdullah, İsrail'in komşularını tehdit eden bir yayılmacı iştah sergilediğini belirtti.
0: Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasının yanı sıra bir yandan da New York'ta diplomasi trafiğini sürdürdü. Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ve yine İngiltere ve Japonya Başbakanı'yla da bir araya geldi.
3: Türkiye ve bir kez daha diplomasi geçidine sahne oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta temaslarına devam etti. Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le görüştü. Görüşmeye dair detaylar İletişim Başkanlığı'nca paylaşıldı. Erdoğan, İsrail'in Gazze'de barış istemediğinin bir kez daha ortaya çıktığını söyledi. İki devletli çözüm zemininin korunması gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Katar Emiri Temim Bin Hamed El Sani ile de bir araya geldi. Görüşmede İsrail saldırganlığının dizginlenmesi için uluslararası toplumun güçlü bir şekilde baskı kurmasının önemi ele alındı. Erdoğan'ın diğer bir görüşmesi İngiltere Başbakanı Andy Burnham'laydı. Hürmüz'de mutabakat sağlanmasıyla müzakere sürecinin yeniden sağlanabileceği Erdoğan'ın mesajları arasındaydı. Toplantıda Kıbrıs'ta gündeme geldi. Erdoğan, uluslararası statüsünün tanınmadığı hiçbir formülün sonuç vermeyeceğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Japonya Başbakanı Sanae Takaichi'yi kabul etti. Suriye, Gazze ve Ukrayna'nın yeniden imarı ele alındı. Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Diomaye Faye, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Navroçki ve Bangladeş Başbakanı Tarih Rahman'la da bir araya geldi. Ardından Türk evinden çıkış yaptı. Süren temaslarını değerlendirdi.
4: En güzel şekilde inşallah burayı bitirip döneceğiz. Dönüşümüzde nasip olursa Perşembe günü olacak.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir sonraki rotası ABD Başkanı Trump ve eşi Melania Trump tarafından verilen akşam yemeği davetiydi. Davette ona eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.
0: Ve ABD Başkanı Trump, Körfez İşbirliği Konseyi toplantısında da konuştu. Trump bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgüyle bahsetti. Toplantıyı değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan da Körfez'deki sıkıntıları aşmak istiyoruz açıklaması yaptı.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında yakın dostum dedi. İran'la savaşın bitişi konusunda ara seçimlere işaret etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Körfez İşbirliği Konseyi toplantısında konuştu.
5: Including my friend right over here from Turkey. He's a tough cookie. Don't mess around with him. He's tough. I hope they translate this right. I hope we have a good translator, but he's fantastic. He's a fantastic guy, right? My friend.
1: Trump, Amerika Birleşik Devletleri ara seçimleri sonrasında İran'daki durumun sona erebileceğini kaydetti. Ya bir anlaşma yapacağız ya da her şey çok kısa sürede sona erecek dedi. Temsilcileri Witkoff'la Kushner'ın İranlılarla görüştüğünü açıkladı.
5: Steve and Jared had a very productive meeting today with mediators of Iran. A while, but I think there's a lot of momentum for them to make a deal.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Gazze'deki barış sürecinde masada bulunan ülke liderlerinin çok çaba sarf ettiğini söyledi. Yeniden inşa sürecinde bu ülkelerin katkılar yapmaya hazır olduklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türk evine dönüşünde toplantıyı değerlendirdi.
6: Gayretlerimizle bir an önce Körfez'deki bu sıkıntıları aşabilmek için bu toplantıya katıldık ve bu çalışmaları en kısa zamanda semeresini alalım istiyoruz.
1: İran Devlet Televizyonu Dışişleri Bakanı Arakçı'nın Witkoff ve Kushner'la görüşmesinde Hürmüz Boğazı'nın açılması şartlarını ilettiğini aktardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin deniz ablukasının kaldırılması, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması ve tüm cephelerde savaşın sonlandırılması sunulan şartlar arasında. Toplantı yeniden başlayan çatışmaların ardından iki ülke arasındaki ilk üst düzey yüz yüze görüşme oldu.
0: Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara da bir panelde konuştu. Egemenlik vurgusu yaptı. İsrail'le kalıcı barış için çalıştıklarını söyledi. Bakalım detaylarına neler dedi başka. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara bir anlaşmaya varmak için İsrail'le birkaç tur görüşme yaptıklarını kaydetti. İsrail'le yapılan görüşmelerde yaklaşık %90 oranında anlaşmaya vardık ama sonuçta İsrail geri çekildi dedi. Suriye topraklarının işgal altında olması bir barış değildir dedi Şara. Ve barış ancak Suriye'nin hakları geri alındığında gerçekleşir. İsrail'in Suriye'ye yönelik politikalarını Gazze'de yaşananlara göre belirlemesi yanlış bir yaklaşım. Kendi güvenliğimizi

0: kendi güvenliğinizi korumak istiyorsanız başkalarının güvenliğine de saygı duymalısınız ifadelerini kullandı. Şara, Suriye'nin temel yaklaşımı ülkeyi yabancı üslerden arındırmak, yakın gelecekte Suriye'nin yabancı askeri üslere ihtiyacı olmayacak diye konuştu. Tabii son dönemde tabii İsrail-Suriye arasındaki gerilim de yükselmişti ama Ahmet Şara'nın bu açıklamaları önemli. Şimdi dönelim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitabındaki konuşmalarının detaylarına. 16. kez o kürsüye çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şöyle konuşmasında dünyaya verdiği mesajlarda öne çıkanları maddeleyelim istedik. İsrail üzerinde baskı kurun mesajı verdi dünyaya. Öldürmeye doymayan soykırımcı zihniyete göz yumulamaz. İsrail üzerindeki baskı artmalı dedi. Dünyaya Gazze çağrısı yaptı. Daha sonra Birleşmiş Milletler reforme edilmeli dedi. Bloomberg'e kaleme aldığı makalede de bundan detaylıca bahsetmişti ve kürsüdeki konuşmasında da 5 ülkenin keyfine bağlı yapı ne adildir ne de güven tesis edebilir ifadelerini kullandı. Konuyu Mekke Anlaşması'na da getirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kurduğumuz savunma ittifakıyla bölge içinde çözüm üretmeyi amaçlıyoruz dedi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne izolasyon son bulmalı çağrısında bulundu. Kıbrıs Türk halkının eşit uluslararası statüsü tescil edilmeli talebinde bulundu. Tüm bunları ve daha fazlasını 81. Genel Kurul'da neler oldu, kim ne dedi hepsini konuşacağız. Konuğumuz var. Cumhurbaşkanı Erdoğan ne dedi, Trump ne dedi hepsini değerlendireceğiz. Konuğumuz, sizi takdim edeyim hemen, İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Tarık Oğuzlu bizimle birlikte. Hocam günaydın, iyi sabahlar dilerim. Hoş geldiniz.
1: Günaydın Tuğba Hanım, iyi sabahlar, iyi yayınlar.
0: Sağolunuz. Öncelikle Tarık Hocam, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarını sorayım. Onun yanı sıra Trump'ın tabii önce Amerika anlayışıyla, ekseniyle yaptığı bir konuşma da var. Bir yandan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un açıklamaları, Gazze çağrısı, itirafı da diyebiliriz hatta çok önemli. Tüm bunları değerlendirdiğinizde nasıl bir yorum yaparsınız?
1: Açıkçası Trump'ın dünya liderlerinden ciddi anlamda farklılaştığını, Trump'ın liderliğindeki Amerika'nın dünyanın genelinden uzaklaştığını, felsefe olarak, mantık olarak, uluslararası ilişkilere ve siyasete bakış olarak bunu çok açık ve net bir şekilde gördük. Yani Trump'ın yapmış olduğu konuşmada İran'ı hedef alması, İran'ı yıkımla tehdit etmesi, güç siyasetinden bahsetmesi, güç kullanarak elde ettiği başarıları devamlı şekilde gündeme taşıması ve uluslararası hukukta BM gibi platformları dikkate almayan tavrı ciddi bir antipati yaratıyordu zaten bir süredir. Bunu devam ettirdi Trump. Ama Trump'tan kaynaklı bu politikalara karşı da dünya liderleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan da dahil olmak üzere bence, kendi üsluplarınca, kendi tarzlarınca tepki koydular. Yani Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu konuşmada altını çizdiği hususları zaten siz de ekrana yansıttınız. Yani Gazze'de yapılan soykırımı gündeme getirmesi zaten herkesin altında hemfikir olduğu bir konu. Bunu bütün dünya liderleri açıkça söyledi açıkçası. Bu çok önemli bir şey. Macron'un yapmış olduğu eleştiriler, diğer dünya liderlerinin yapmış olduğu eleştiriler, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin açılış konuşmasında dile getirdiği hususlar, yani BM düzeninin, çok taraflılığın, uluslararası örgütlerin ve işbirliğinin önemli olduğunu vurgulaması ama bunun karşısında Trumpçı kafa yapısının güçten nemalanmayı ortaya alması, gündeme getirmesi, bunun ortaya koyduğu tehlikelere yapılan referanslar son derece etkili oldu bence.
0: Peki Tarık Hocam, yani Macron'un sizce konuşması, bu çıkışı Trump'la ters düştü özellikle Gazze konusunda bir nevi. Bir sürpriz miydi? Bekliyor muydunuz böyle bir çıkış?
1: Yani açıkçası Macron konuşma yapmadan önce dosyasında ne yazıyordu bunu kimse bilemez ama yani Macron beni şaşırtmadı. Yani Macron'un zaten bu anlama gelebilecek görüşleri, yorumları daha önce de oldu. Bizim Macron'a yönelik temel eleştirimiz biraz ikiyüzlü ve ikircikli olması. Yani bu eleştirilerini daha sık, daha çeşitli platformlarda dile getirmesini bekliyor dünya. Çünkü Fransa önemli bir ülke. BM Güvenlik Konseyi'nin önemli bir ülkesi. Ama Macron bunu böyle kafasına estiği gibi fırsattan istifade edercesine dile getiren bir lider. Sıkıntı yaratan bu. Yoksa Macron'un da Amerika'yı eleştirdiğini, Gazze'de yapılanları bir soykırım olarak

0: gördüğünü, Batı'nın geç kalmışlığını vurgulaması. Bunlar bence önemli şeyler ve not edilmeli. Bir de unutmayınız, Fransa'da Avrupa Birliği üyeleri arasında Filistin devletinin bağımsızlığının tanınmasında öncülerden bir tanesi. Yani bu şeye katıldı, bu furyaya katıldı. İngiltere'den kaynaklı Batı Şeria'ya yönelik olan ambargoların arkasında Fransızlar da var. Yani Fransa'da da bir rahatsızlık var. Trump'a, Trump'ın dış politika zihniyetine, Amerika'nın İsrail'e verdiği sorgusuz sualsiz desteğe ve Gazze'de yapılanlara. Fransa'da nüfusunun %10'u da hatırlayınız lütfen Müslümanlardan oluşuyor. Yani İsrail'e karşı bir şey söylemek zorunda Macron. Bir de seçim var önümüzdeki yıllarda, onu da unutmayın.
1: O
0: yani.
1: Da etkili, aynen öyle. Peki hocam, bir yandan da Filistin'in tanınma meselesi devlet statüsünde. Aslında pek çok ülke tanıyor ama kağıt üstünde mi kalıyor? Yani bunun yansıması nasıl olmalı? Gidişat nasıl olmalı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu reform çağrısı, dünya beşten büyüktür ifadesi ekseninde ete kemiğe bürünür mü artık sizce?
0: Valla çok güzel bir soru soruyorsunuz. Teorik bir soru soruyorsunuz ama bunun olabilmesi için açık konuşmak gerekir. Yani bu BM'deki güçlü ülkelerin, yani bu büyük devletlerin bu konuda aynı şeyi düşünmeleri gerekir. Yani 150'den fazla ülke Filistin'i tanımış 2012 yılından bu yana, ama 1967 sınırlarını esas alan iki devletli çözümü merkeze koyan, işte başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti resmi anlamda ilan edildi mi? Hak ettiği sert determinasyona, egemenliğe, bağımsızlığa kendi sınırları içerisinde sahip mi? İsrail bunu bu şekilde tanıyor mu? Hayır. Amerika'sı, Rusya'sı, Çin'i, İngiltere'si, Fransa'sı İsrail'e baskı yapıyor mu? Tanıyacaksın. Aksi takdirde şu şu şu yaptırımlarla karşılaşırsın. Çünkü bütün dünya seni de diyor mu? Demiyor. Bu olmadığı müddetçe biz sadece böyle uluslararası platformlarda itirazlarımızı dile getiren görüşlerimizi ifade edeceğiz. Yani kötü bir şey değil ama sonuç üretmiyor maalesef. Yani İsrail bildiği yoldan gidiyor. Çünkü
1: bugün yine kürsüye çıkacak örneğin Netanyahu ve yine konuşacak, bildiğini okumaya devam edecek değil mi hocam?
0: Okuyacak, okuyacak, pek de bir şey değişmeyecek. Bakın enteresan bir şey var. Ben de bunu anlamakta zorlanıyorum. Dünkü toplantı, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'yla Körfez İşbirliği Konseyi üyesi ülkelerin liderleri, Erdoğan da var Türkiye'yi temsilen, Mısır orada, Suriye orada falan. Bu ülkelerin hepsi İsrail'in yapıyor olduğu bu şiddetli mezalimi kınıyor 7 Ekim 2023'ten beri ve eleştiriyorlar. Sonuç nerede? Yani bu kadar ülke bir araya gelip Trump üzerine bir baskı koyup İsrail'e dur dedirtemiyor mu? Yani o idealize ettikleri barış anlaşmasını, Gazze'de söz konusu olması muhtemel. Niye mümkün kılamıyor? Ben mesela bunu anlamakta gerçekten zorlanıyorum. Bu kadar ülkenin varlığı yetmiyor mu Trump'ı İsrail'e baskı koyma noktasında harekete geçirmeye? Bunlar da işte uluslararası siyasetin bazı gerçekleri, görülmesi gereken gerçekleri.
1: Evet, bir yandan Trump'ın önünde bir ara seçim var Kasım'da. Bir yandan Netanyahu'nun önünde bir seçim var. Tabii konu şüphesiz İran savaşı bir yandan da. ABD-İran arasında bir takım görüşmeler yapıldı. İran tarafı heyetlere taleplerini iletmiş. Ancak sizce görüşür mü Trump'la Pezeşkiyan hocam? Bir sinyal verdiler
0: mi? Yani bu da, bunu da bilmek mümkün değil ki Tuba Hanım. Şimdi bugün görüşür deriz, ertesi gün ağzına geleni söyler Pezeşkiyan'a. Pezeşkiyan'a far topar gider veya tam
1: söz
0: tersi
1: konusu olur. Trump olunca özellikle.
0: Ya tahmin etmek çok zor ama Trump görüşmese bile iki ülkenin heyetlerinin görüşmesi tabii ki olumlu. Ama şunu söyleyeyim, yani Trump 3 Kasım'daki seçimlere kadar bu olayı bu şekilde götürmeye karar vermiş gibi gözüküyor. Ateşin dozunu, şiddetin dozunu arttırmadan ekonomik yaptırımlar ve deniz ablukasıyla İran'ı boğmaya, yormaya ve havlu attırmaya yönelik bir strateji takip ediyor. İran'ı sinirlendiriyor aslında Trump bence. İran bu rolü oynamak istemiş. İran şu anda rahatsız olan ülke bence İran. Kabul etmiyor bunu. Çünkü bu şekilde kabul ederse yaptırımlarla ve müeyyidelerle zayıflayacağının farkında. Amerika saldırmıyor da bir yandan ama orta ve uzun vadede kanıyor İran. Güç kaybediyor. Seçimlerden sonra bir de Trump dün yaptığı açıklamada, BM güvenlik işte genel kurulu yaptığı konuşmada söylediği gibi, İran'ı bir tercih yapmak karşı karşıya bırakırsa ne olacak? Açıkça söyledi. Ya dedi anlaşma yapacaksın, yani benim istediğim şekilde yapacaksın, ya da seni yok edeceğim. Hala bu dili kullanıyor mesela. Bu bir stres. İran üzerinde inanılmaz bir stres var. Bence Trump şu anda daha rahat. Yani Kasım'a kadar

0: bu şekilde götürebileceğini düşünüyor. Yani bunu kurgulamış, stresi İran üzerine koymuşa benziyor. Umarım seçimlerden sonra biraz kongrede de bir mağlubiyetle karşılaşırsa Trump ortaya çıkacak olan baskıları da dikkate alıp diplomatik bir yöntemle bu savaşı bir an önce sona erdirir. Herkesin beklentisi bu.
1: Evet, çünkü küresel ekonomi çok ciddi anlamda etkileniyor. Hı-hı. Avrupa'da ayrı krizler var. Şimdi Rusya-Ukrayna savaşı da tabii o enerji krizini körüklemiş durumda. Bir yandan da şu önemliydi sanırım hocam. Erdoğan konuşmasında Mekke Anlaşması'na da vurgu yaptı. Avrupa'ya sık sık bu mesajı veriyor aslında. Artık Avrupa'nın Türkiye'ye muhtaç olduğunu güvenlik anlamında bir vurguluyor, altını çiziyor. Bu açıdan nasıl değerlendirirsiniz? Avrupa'nın daha güçlü, daha güvenli olması, açık söylüyorum, Türkiye mimarisi, bu güvenlik mimarisinin dışında kalırsa mümkün değil. Mesajını çok net verdi bir kez daha.
0: Evet, evet. Bence burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vermeye çalıştığı asıl mesajların başında şu geliyor. Yani küresel devlerden artık çözüm beklemeyin. Küresel güçlerden her işin içine dahil olmalarını ve bir reçete sunmalarını beklemeyin. Çünkü böyle bir şey olmayacak. Bölgesel sorunları bölgesel aktörler, bölgesel bilinçle ve kapasiteyle çözebilirlerse çözecekler. Dünya o noktaya gidiyor demek istiyor Erdoğan. Yani Mekke Anlaşması bunun çok tipik bir örneği. Yani üç tane önemli kaslı ülke, Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye bir araya gelip peki zaman içerisinde belki bu ittifakı genişletip de Orta Doğu'da kalıcı sürdürülebilir bir barış ve istikrar havası yaratmaya çalışıyor. Benzer modeli Avrupa Birliği'nde de Amerika'sız belki bir şekilde zaman içerisinde ortaya çıkmasını bekliyoruz ve Türkiye'nin de dahil olduğu bir güvenlik mimarisiyle. Yani zaten Türkiye uzun yıllardır bunu söylüyor işte. Rusya'dan kaynaklı bir tehdit var, başka coğrafyalardan kaynaklı tehdit var. Amerika'ya artık güvenemeyeceğini ortada. Kendi başına çaresine bakmayı öğrenmen gerekiyor Avrupa Birliği. Yani Türkiye gibi önemli bir bölgesel ülkeyle kuracağın stratejik ve ekonomik ilişkiler seni rahatlatır. Bu mesajı veriyor, Türkiye'yi de rahatlatır. Bir de Erdoğan'ın şöyle bir bence mesajı da var bu konuşmaların altında. Yani Türkiye öyle bir ülke ki hem Avrupa güvenliğinin tartışıldığı platformlarda gündeme geliyor. AB'nin güvenliği açısından olmazsa olmaz bir bölgesel aktör. Hem de Orta Doğu'nun güvenliği açısından olmazsa olmaz bir bölgesel aktör. Yani çoklu kimlikli, birçok farklı bölgeye ait hissedebilen bir özelliği var Türkiye'nin. Bu da müstesna bir konumda tutuyor Türkiye'yi. Başka hiçbir ülkeye benzemiyor. Yani böyle çok fazla ülke yok. Evet. Ne kadar farklı coğrafyalardaki tartışmaların odak noktasında olabilecek bir ülke.
1: Bu da uluslararası ilişkilerde Türkiye'nin elini güçlendiriyor şüphesiz. Bir yandan şüphesiz. Trump, Körfez ülkeleri liderleri ve Erdoğan da bir araya geldi. Oradan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şu mesaj geldi. Körfez'deki krizin sorunun bir an önce aşılması için çalışacağız dedi. Acaba bir arabuluculuk sinyali geldi diye okunabilir mi bu hocam?
0: Açıkçası bunu bilemem okunabilir mi diye ama olabilir, olmayabilir. Önemli olan nedir? Yani Erdoğan ve diğer Körfez İşbirliği üyesi ülkelerin artık Trump'la kurmuş oldukları yakın ilişkileri fırsata çevirip bu akan kanın durması noktasında Trump'ı harekete geçirmek. Yani bu politika artık çok net bir şekilde ortada duruyor. Geçen sene imzalanan Gazze Ateşkesinin de yani istenen sonucu üretmediğini görüyoruz ama en azından böyle bir şey imzalandı ve Netanyahu bir şeyin altına imza atmak zorunda kaldı. Baskıyla karşılaştı. Bunu mümkün kılan neydi? Türkiye ve diğer bölge ülkelerinin bir araya gelip Trump'a yakın markaj yapmalarıydı. Benzer mantık İran savaşı söz konusu olduğunda da bende ortaya çıkıyor. Türkiye bu anlamda değerli. Amerika da bunun farkında bakın. Erdoğan'dan bahsederken kişisel anlamda Trump aslında Türkiye'nin bu arabuluculuk, kolaylaştırıcılık, sorunların halledilmesine yönelik oynadığı role de övgü yapıyor. Çünkü Amerika'nın bölgesel vizyonunda şöyle bir denklem var. Türkiye gibi, Suudi Arabistan gibi, Körfez ülkeleri gibi hatta o ileride bir İsrail'in de bu denkleme katılmasıyla Orta Doğu'da bir istikrarlı hava olursun, İran'dan kaynaklı tehditler engellenebilsin ki ben de uzun süre burada kalmak zorunda kalmayayım. Askeri şeylerimi, kapasitemi, kaynaklarımı başka coğrafyalara kanalize edebileyim. Türkiye'nin bu vizyonda önemli bir rolü var. Sorunların çözülmesine katkı yaparak ve Amerika'yı rahatlatarak. Bence Trump bunu biliyor ve özellikle Türkiye'nin bu rolünün altını çiziyor.
1: Evet. Bir yandan da ABD Başkanı Trump

0: yine Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında övgü dolu sözlerle bahsetti. Benim dostum Çetin Ceviz'dir, sert adamdır, onunla uğraşmaya gelmez gibi ifadeleri var. Bunu buradan İsrail kendine bir mesaj çıkarır mı acaba? Trump kastetti mi, İsrail'e bir gönderme yaptı mı bilinmez ama.
1: Trump daha önce de Erdoğan'a yönelik böyle övgü dolu sözler söylemişti, hatırlarsınız. Suriye'yi sen kazandın demişti Erdoğan'a yönelik olarak. İşte Netanyahu da uyarmıştı, akıllı ol, mantıklı ol, Türkiye'nin üzerine çok fazla gitme, onu germe. Yani Trump'ın bu noktada bir iki ülkeyi birbirine konuşmaya yöneltmeye teşvik etme noktasında bir politikası var. Netanyahu'nun ortamı yangın yerine çevirmesinden ve Trump'ın kurduğu bütün ilişkileri sabote etme potansiyelinden rahatsız. Çünkü Netanyahu saatli bir bomba. Dolayısıyla Trump'ın diğer bölge ülkelerin liderleriyle arasının iyi olmasını da bence istemeyen bir insan ve bunları sabote edebilecek kapasitede olan bir insan. Yani seçimler yaklaşıyor İsrail'de. Trump'ın Netanyahu'ya verdiği örtülü bir mesaj mıdır bu? Olabilir. Bu şekilde yorumlanabilir. Ama Netanyahu da herhalde şöyle düşünüyordu. Seçimlere gidilen bir ortamda Trump'la arasının kötü olmasını istemeyecektir Netanyahu. Çünkü gelmiş geçmiş Amerikan başkanları arasında en fazla destek veren İsrail'e ve Netanyahu'ya Trump oldu. Bu da ayrı bir paradoks mesela. Yani bizim Amerika ile ve Trump'la ilişkimiz iyiyken, yani aramızın çok kötü olduğunu varsaydığımız bir ülkeyle Trump'ın arasının çok iyi olması da ayrı bir paradoks. Yani onu da aşmak zorundayız. Ama evet, bu şu anlama gelmesin, Trump üzerinden Netanyahu'ya dolaylı mesajlar verilmesi şeklinde de pekala yorumlanabilir.
0: Peki hocam, çok çok teşekkür ediyoruz. Değerli vaktinizi ayırdınız. Bu sabah bizimle birlikte oldunuz. Profesör Doktor Tarık Oğuz.
1: Rica ederim.
0: Sağ olunuz hocam. Rica ederim. Sağ olunuz. Çok teşekkürler. Şimdi konuştuk detayları, yorumlarını aldık Tarık Hoca'dan. Kaldığımız yerden gün başlıyor, devam edeceğiz. Ve hadi gelin bir tekrar İstanbul'un yol durumuna bakalım. Bakalım trafikte durum ne? Bir yanda yol durumu haritası var, bir yanda da havanın durumu var aslında. İstanbul'un yine ana arterlerinden biri. Şöyle bir önce biz yol durumuna bakalım. 16 milyonluk şehir, megakent malumunuz. Trafik, sabah trafiği hiç eksik olmuyor ki nitekim artmış. Geçtiğimiz saat %60 dolaylarındaydı. Şimdi %71 gösteriyor trafik yoğunluğunu. Ve şöyle bir köprülerle başlayalım son durumu aktarmaya. Tabii en önemlisi geçişler iki yakadan. Önce Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlere bakalım. Çağlayan kıpkırmızı, Hürriyet Tepesi kıpkırmızı, Mecidiyeköy kıpkırmızı. Bakın Zincirlikuyu'da yoğunluk yoktu, orada da başlamış. Orası da kıpkırmızı ve köprünün üzerinde de yoğunluk var. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde altın üzerinde yoğun akıcı devam ediyor. Dönelim Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne. Hastal katılımı epey yoğun. Seyrantepe'de yoğun akıcı bir durum var. Köprünün üzerinde de yoğunluk var ve köprüyü geçtikten sonra da trafik devam ediyor. Kavacık'ta kıpkırmızı diyebiliriz. Peki Anadolu'dan Avrupa yakasına dönüşlerde, gidişlerde, geçişlerde durum ne? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giden o güzergahta Küçükyalı, Bostancı, Uzunçayır, Çamlıca, Altunizade ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün üstü tamamen kapalı, kıpkırmızı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giden güzergaha bakalım. Ataşehir, Çakmak Köprüsü, Tem Ümraniye katılımı, Elmalı, Kavacık ve köprünün üzerinde de yoğun akıcı bir durum. Diğer yönler ama kıpkırmızı, hatta bordoya çalıyor haritada. Avrasya Tüneli'nde dahi yoğunluk var Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte. O güzergahta daha doğrusu Göztepe, Uzunçayır ve tünelde bir yoğunluk var diyebiliriz. Şöyle genel hatlarıyla bir duruma bakalım. Bakın bir tane kaza bildirimi gözüme çarptı şimdi haritada. Basın Ekspres, Kuyumcuken Çoban Çeşme ayrımında sol şeritte trafik kazası hasarlı ve bir şerit trafiğe kapalı. Orada bir yoğunluk var. Basın Ekspres yolu zaten hep yoğun. Bir de kazalar eklenince daha da fena oluyor durumlar. Hemen şöyle E5 güzergahına bakalım. Bakın bir kaza bildirimi daha Harami Dere Beylikdüzü yönünde. Yine bir trafik kazası meydana gelmiş. Kaldırılmış ama bölgedeki yoğunluğu devam ediyor. O güzergah zaten Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece istikameti epey yoğun. O yoğunluk neredeyse kilometrelerce devam ediyor diyebiliriz. Haliç Köprüsü'ne uzanan güzergaha bakalım. Orası da giderek yoğunlaşmış durumda. Tabii sağanağın da etkili olması söz konusu. O yüzden trafik önümüzdeki dakikalarda, hatta gün boyuna yayılabilir.

mega kentte sadece sabah trafiği değil, bugün bütün gün trafik olabilir diyelim. Mümkünse toplu taşıma kullanmakta fayda var. Ve bu minik önerinin ardından da kaldığımız yerden devam edelim.

0: Birliği henüz belirlenemedi. İşgal altındaki Batı Şeria'da da yine Filistinlilere zulüm devam ediyor. Filistinlilerin evlerine saldırdı İsrailli işgalciler ve onlara karşı koymaya çalışınca da İsrail askerleri ateş açtı.
1: Gazze'de ateşkes bir kez daha İsrail saldırılarıyla sarsıldı. İsrail ordusu işgal altında tuttuğu Sarahat bölgesinde bir buldozerin patlayıcıya çarpmasının ardından Gazze'ye saldırılar düzenledi. İsrail ordusu Hamas'ı ateşkesi ilal etmekle suçladı. Saldırılarda Hamas'ın kullandığı öne sürdüğü altyapıyı hedef aldığını açıkladı. Ancak Yediyot Ahronot gazetesine göre ordu patlayıcının ateşkesten önce mi sonra mı yerleştirildiğini belirleyemedi. Hamas'tansa konuya ilişkin açıklama gelmedi. Sarıhat, Gazze'de İsrail'in işgal ettiği bölgelerle batısında Filistinlilerin bulunduğu alanları ayırıyor. İsrail saldırı ve yıkımlarını sürdürürken hattı kademeli olarak batıya genişletiyor. 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail saldırılarında 1394 Filistinli hayatını kaybetti, 4839 kişi yaralandı. İşgal altındaki Batı Şeria'da da saldırılar sürdü. Ramallah yakınlarındaki Ebu Fellah köyüne saldıran İsrailli işgalciler evlere girmeye çalıştı. Saldırıya karşı koyan Filistinlilere ise İsrail askerleri ateş açtı. Turmus'a yakınlarında ise İsrailli yerleşimciler bir Filistinlinin aracına saldırdı, sürücü darp edildi. İsrail ordusu bölgedeki bazı beldelerin girişlerini kapattı, yeni kontrol noktaları kurdu. İsrail ordusunun Gazze şeridine saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik baskın ve saldırılarda ciddi bir artış yaşanıyor.
0: Avrupa'da biliyorsunuz son dönemde savunma sanayine ayrılan bütçeler arttırıldı. Almanya özellikle işte bunun altında da Rusya'nın NATO'ya saldırabileceği uyarıları yatıyor. Çünkü bu uyarılar her geçen gün artıyor. Bazı Avrupalı istihbarat yetkilileri Moskova'nın aylar içinde sınırlı bir saldırıyla NATO'nun ortak savunma ilkesini sınayabileceğini savunuyor. Ama Rusya'ya komşu Baltık ülkeleri yakın bir saldırıya ilişkin somut işaret bulunmadığını belirterek panik uyarısı yapıyor.
1: Avrupa'da Rusya'nın NATO topraklarına saldırabileceğine ilişkin uyarılar artıyor. İngiliz Guardian gazetesine konuşan bazı istihbarat yetkilileri, Moskova'nın aylar içinde NATO'yu sınayabileceğini öne sürüyor. Polonya Başbakanı Tusk, geçtiğimiz hafta Rusya'nın NATO'nun ortak savunmayı düzenleyen 5. maddesinin pratikten çok teorik olduğunu kanıtlamak için ittifak topraklarına saldırabileceğini söylemiş, Fransa Cumhurbaşkanı Macron da bu uyarıların sağlam ve belgelenmiş olduğunu belirtmişti. Çekya İstihbarat Servisi Başkanı Koudelka, sınırlı bir sınır ihlalinin yıllardır değil, aylar içinde yaşanabileceğini öne sürerken, Almanya'da Rusya'nın 2029'a kadar NATO ile savaşa hazır hale gelebileceği uyarısı yapıyor. Guardian'a konuşan istihbarat yetkililerinin uyarıları, Avrupalı liderlerin açıklamalarını izliyor. Avrupa'daki İHA ihlalleri, sabotaj ve siber saldırılarda Rusya endişesini artırıyor. Politico'ya göre Ocak-Ağustos döneminde Rusya'ya atfedilen 100 hibrit saldırı kayda geçti. Rusya'ya komşu Baltık ülkeleri ise yakın bir savaş söyleminin Kremlin'in işine yarayabileceği uyarısı yapıyor. Letonya İstihbarat Servisi buna ilişkin işaret görmediklerini açıklarken, Estonya Dışişleri Bakanlığı da olası bir saldırı ihtimaline karşı sosyal medyada yayılan paniği eleştirdi. Sakin olunması çağrısı yaptı. Ardı ardına gelen iddialara karşı Kremlin ise NATO'ya saldırı hazırlığı iddialarını reddediyor.
0: ABD Başkanı Trump daha önce demokratları komünist olmakla suçlarken hedef aldığı New York Belediye Başkanı Mamdani ile bir araya geldi. Trump Mamdani için New York için harika bir belediye başkanı olmasını umuyorum dedi. Mamdani ise gündemlerinde New Yorkluların yaşam koşullarını iyileştirmek olduğunu belirtti. İzleyelim.
1: Uzun süredir eleştirdiği New York Belediye Başkanı Mamdani'yi bu kez övdü. New York için harika bir belediye başkanı olmasını umuyorum dedi. ABD Başkanı Trump daha önce demokratları komünist olmakla suçlarken hedef aldığı New York Belediye Başkanı Mamdani ile bir araya geldi. Trump ve Mamdani, Gracie Mansion'daki görüşmenin ardından düzenledikleri basın toplantısında dost

0: hastane bir görüntü verdi.
1: Each time the president and I speak, it is about the same topics. How to improve the lives of New Yorkers and how to use the power of government to take on the cost of living crisis, to grow our economy and to build a better, stronger New York.
0: Trump da Mamdani'den övgüyle bahsetti.
2: No, I certainly hope he will be a great mayor. You have to understand, I want what's good for New York, I want what's good for the countries.
0: İkili arasında Trump'ın bazı gazetecilerin Beyaz Saray yerleşkesine girişini yasaklama kararı da gündem oldu.
1: I told the president that we're going to have all of the members of the press here on the lawn, and that is something that I believe in. Is
2: It's interesting because they said they were going to boycott me, but they never boycott me. So I wasn't very worried about that. Look at all that press.
0: Trump'ın ziyareti Gracie Mansion'a 45 yıl sonra yapılan ilk başkanlık ziyareti oldu. Daha önce Ronald Reagan 1981'de dönemin New York Belediye Başkanı Ed Koch'la burada görüşmüştü.
3: Bir yandan Akdeniz'de de sular sıcak. Bakın bir gazete haberi okuyalım. Hürriyet gazetesinden okuyalım bu haberi. Doğu Karadeniz'de kablo projesinde Fransız Yunan formülü başlığına atmış, amaç Ankara'yı ikna etmek. Nedir detaylar? Yunanistan ve Fransa Doğu Akdeniz'deki elektrik kablosu projesinde Ankara ile gerilimi düşürmek için Fransız bayraklı gemi formülünü devreye sokuyor. Türkiye ise kendi deniz yetki alanlarındaki faaliyetler için koordinasyon kurulmasını bekliyor. İşte önemli bir haber. Nedir bu kablo projesi? Doğu Akdeniz'in altından İsrail'e bağlaması planlanılan Great Sea Interconnector elektrik kablosu. Ankara ile tansiyonu düşürebilecek yeni bir formülle devreye sokmaya hazırlanılıyor. Nedir o formül? İşte Fransız bayraklı gemi. Ama işe yarayacak mı tabii merak konusu. Ankara'nın tutumu net alt başlığı var. Türkiye denizaltı kablo projelerine karşı olmadığını ve uluslararası bağlantı altyapısının geliştirilmesini engellemeyi amaçlamadığını belirtiyor. Bununla birlikte de Türk diplomatik kaynaklarına göre Ankara'nın itirazı araştırma veya kablo döşeme faaliyetlerinin Türkiye'nin egemenlik hakkı ve etkisi iddiasında bulunduğu deniz alanlarında gerçekleştirilmesiyle ilgili. Yani koordinasyon içinde bu çalışmaların yapılması bekleniyor gözler. Paris'te araştırma gemisinin Fransız bayraklı olması ve bildirimin Fransa tarafından iletilmesi ihtimali Atina'nın Ankara ile yaşanabilecek gerilimi azaltma hesabında Paris kilit rolü oynayacak tabii. Bakalım oradan nasıl bir yanıt gelecek bu talebe, bu formüle. Bekleyip göreceğiz, takip edeceğiz. Dönelim Almanya'ya. Almanya biliyorsunuz pazar günkü seçimler damga vurdu. Özellikle Berlin eyaletindeki seçimlerde o Türk aday Elif Erayp'in başbakan adayının açık ara sandıkta birinci gelmesi çok konuşuldu. Bir yandan da tabii Almanya Başbakanı Merz bir zihmet yaşadı. Partisinin Doğu Almanya'da baraj altında kalmasını ağır bir darbe sözleriyle tanımladı Merz. Almanya'da siyasi sistemin köklü bir değişim geçirdiğini ifade etti.
0: Almanya Başbakanı Friedrich Merz hafta sonu yapılan seçimlerin sonuçlarını değerlendirdi. Merz Berlin'de kameraların karşısına geçti. Partisinin Mecklenburg-Vorpommern eyaletindeki seçimde %5'lik barajın altında kalmasını ağır bir darbe olarak tanımladı.
4: Bu seçim derin bir dönüm noktasıdır. Hristiyan demokratlar için Almanya'da %5 barajını aşamamamız ve eyalet meclisindeki tüm grup üyeliğimizi kaybetmemiz dramatik ve benzeri görülmemiş bir sonuçtur. Bu ağır bir darbedir ve etkileri bizim için uzun süre hissedilecek.
0: Merz seçimi kaybetme nedenlerinin kendi şahsının çok ötesine uzandığını savundu. Almanya'da ve birçok başka ülkede siyasi sistemin köklü bir dönüşümüne tanık olduklarını dile getirdi. Başbakan Merz, Mecklenburg-Vorpommern ve Berlin'deki seçimlerin marjinal partilerin yükselişini gösterdiğine işaret etti. AfD ve Sol Parti'yi yıkıcı güçler olarak tanımladı. Merz özellikle Berlin'de yükseldiğini savunduğu antisemitizmin kendisini endişelendirdiğini de dile getirdi. Antisemitizmin açıkça desteklendiğini ve alkışlarla karşılandığını iddia etti. Almanya Başbakanı Berlin'de SPD'nin ve Yeşillerin Sol Parti ile eyalet hükümeti kurmamasını ima ederek bu konuda çok net bir tavır vermelerini umuyorum dedi. Aşırı sağcı AfD pazar günkü Mecklenburg-Vorpommern seçimlerinde birinci parti çıkmıştı. Merz'in Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin baraj altı kalması, partinin 2. Dünya Savaşı sonrası yaşadığı en ağır seçim yenilgisi olarak nitelendi. Türkiye kökenli Elif Eralp'in başbakan adayı olduğu Sol Parti, Berlin eyalet seçimlerini %25'in üzerinde oyla ilk sırada tamamladı.
3: Umre'ye giden bir aile, 8 aydır rehin. Bakın Türkiye Gazetesi'nin haberini paylaşalım. Evlerine dönecekleri günü bekliyor ünlüce ailesi. Umre'ye giden ünlüce ailesi 8 aydır rehin başlığıyla paylaşılmış. Eskişehirli ünlüce ailesi Ramazan Umresi için gittikleri Suudi Arabistan'da seccadelerine basan polisle tartıştıkları için 8 aydır vatanlarına dönmeyi bekliyor Serdar Ünlüce. Bu bir imtihan, biz buna inanıyoruz ama işin uzaması bizi gerçekten çok üzüyor. Biz buraya Ramazan umresi ve ibadet için geldik ama basit bir olay sebebiyle aylardır ülkemize, ailelerimize dönemiyoruz. Annem özellikle çok üzülüyor ifadelerini kullanmış. 5 defa mahkemeye çıkan aile üyelerinden Serdar Ünlüce 5 ay, anne ve kızlarına ise 3'er ay hapis cezası verildi. Aile istinaf başvurusunun lehlerine sonuçlanmasını bekliyor diyor haberde. 8 aydır bir kabus yaşıyoruz diye de eklemişler. Bakalım umarız en kısa zamanda netliğe kavuşur bu mesele. Aile de ülkesine, ailelerine kavuşur diyelim. Kaldığımız yerden gün başlıyor, devam edelim. Eğitimciler Birliği Sendikası üniversite tercih ve yerleştirme sonuçlarını analiz etti ve ortaya çok ilginç veriler çıktı. Analize göre 30 bini aşkın aday kazandığı halde üniversiteye kaydını yaptırmadı. Kayıt yaptırmayan adayların sayısı da yükselişte.
0: 30 bini aşkın öğrenci kazandığı üniversiteye kaydını yaptırmadı. Ek yerleştirmeye ayrılan kontenjan sayısı 110 bine ulaştı. Bu veriler Eğitim Birsen'in Yükseköğretim Kurumları sınavı değerlendirmesinden. Sendikanın analizine göre YKS'ye yaklaşık 2 milyon 426 bin aday başvurdu. Devlet üniversitelerindeki örgün programların kontenjanlarının yaklaşık %99'u ilk yerleştirmede doldu. Ancak yaklaşık 22.500 ön lisans ve 10.000 lisans kontenjanının ek yerleştirmeye kaldığı aktarıldı. Analizde İlk yerleştirmede devlet üniversitelerine yerleşen 30 binden fazla adayın kayıt yaptırmadığı belirtildi. Nedenlerine de yer verildi.
5: Tercih hakkının genişlemesi ve kontenjanların ilk yerleştirmede dolması, adayların söz konusu programa kesin olarak devam edeceği anlamına gelmemektedir. İlk yerleştirme sonrasında kayıt yaptırmayan adayların sayısının yüksekliği, tercihle fiili üniversiteye başlama davranışı arasında önemli bir fark bulunduğuna işaret etmektedir.
0: Analizde ek yerleştirme kontenjanlarında yaklaşık 62 bin ön lisans ve 48 bin lisans olmak üzere toplam 110 bin kontenjan bulunduğu belirtildi.
3: Ve bir sıcak gelişmeyle devam edelim. İzmir'in Menderes ilçesinde belediyeye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah yeni bir operasyon var. Operasyon düzenlendi. Detaylar için Habertürk İzmir temsilcisi Gülçin Hacıevliya ile Ayça'ya dönüyoruz. Hattımızda Gülçin, günaydın. Söz sende.
6: Hatırlanacağı gibi daha önce belediye başkanı İlkay Çiçek ve de gözaltına alınmıştı. Ve bu yeni bir dalga Menderes Belediyesi'ne düzenlenmiş olan ikinci dalga olarak nitelendirebiliriz. Soruşturma kapsamında bu sabah yeni bir operasyon düzenlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine Menderes İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sabah saatlerinde belediye binasında da araştırmalar yaptı. Operasyonun adresindeki Menderes Belediyesi'nde şu ana kadar 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında Menderes Belediyesi eski başkan vekili de bulunuyor. Aynı zamanda belediyenin imar ve planlama birimlerinde görev yapan bazı teknik personelin yanı sıra özel kalem müdürünün de gözaltı listesinde olduğu açıklandı. Şu an itibariyle operasyon belediye personeliyle sadece sınırlı değil, ilçede kuyumculuk ve sarraflık yapan bazı isimler de gözaltında, bu bilgiler geliyor. Soruşturmanın kapsamı daha önce birinci dalgada olduğu gibi rüşvet, irtikap ve resmi belgede sahtecilik gibi suçlamaları kapsıyor. Bu kapsamda da tabii ki gözaltında alınan isimlere yeni ek gözaltılar olacak mı? Önümüzdeki dakikalarda, saatlerde de aktarmış olacağız.

0: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Gülçin Hacı Evliyagil, Menderes Belediyesi'ne yönelik o ikinci dalga operasyonun detaylarını bize aktarmış oldu. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Yine bir gazete haberiyle devam edelim. Bakalım, Milliyet Gazetesi'nde ilginç bir haber var. Haritalara güvenilir mi? Başlığını görüyoruz. Ne demek bu? Uzmanlara göre haritalar dünyayı gerçekçi göstermiyor. Ülkelerin boyutlarının büyütülmesinde siyasi tercihler rol oynuyor. Birleşmiş Milletler'de onaylanan yeni bir haritada Afrika'nın büyütülmesi de işte bunun kanıtı diyor haberde. Epey ilginç bir haber. Artık haritalara da mı güvenemeyeceğiz yani? Ne anlama geliyor bu? Bakın, siyasetin etkisinde alt başlığı var. Hunter College'dan coğrafya uzmanı Alex Moulton bir açıklama yapmış. Haritalar farklı yerler ve oralarda yaşayan insanlar hakkında düşünme biçimimizi şekillendirir. Harita yapımı özünde politik bir uygulamadır. Afrika'yı haritada daha küçük bir kara parçası olarak görürsek bunun siyasi bir sonucu olur. Daha büyük veya gerçek boyutunda görürsek bunun da ekonomik ve siyasi sonuçları olur demiş bir başka coğrafyacı da Queen's College'dan. İşte ilginç gerçekten, haritalar askerliğin vazgeçilmez bir malzemesi detayını da görüyoruz. Bakın, solda Mercator, sağda da yine Equal Earth haritalarında Afrika'nın farklı olduğu net bir şekilde görülüyor. Haberdeki fotoğraf detayında da ilginç. Devam edelim. Sıradaki haberimize bakalım. Kamu yatırımlarının en az %2'si yapay zekaya ayrılacak. Bu yeni bilgiyi bize Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır verdi. Kacır, yeşil dönüşüme de yine 3 milyar doların üzerinde yatırım yapılacağını açıkladı. O açıklamanın detaylarını izleyelim şimdi.
1: Kamu yatırımlarının en az %2'si yapay zekaya ayrılacak. Yeşil dönüşüme 3 milyar doların üzerinde yatırım yapılacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin kamu yatırımlarındaki yol haritasını paylaştı. Bakan Kacır, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen Sürdürülebilir Kamu Alımı Üst Düzey Forumunda konuştu. Sürdürülebilirlik hedeflerinin ilerletilmesinde kamu alımlarının güçlü bir araç olduğunu belirten Kacır, kamu yatırımlarında yapay zekanın önemine vurgu yaptı. Toplam kamu yatırımı programı bütçesinin en az %2'sinin yapay zeka projelerine ayrılacağını belirtti. Kacır'ın gündeminde yeşil dönüşüm de vardı. Türkiye'nin sıfır emisyon hedefi doğrultusunda yeşil dönüşümün bakanlık politikalarında merkeze yerleştirildiğine işaret etti. Yeşil dönüşümü hedefleyen sanayi tesislerine teşvikler sağlayarak 3 milyar doların üzerinde yatırımı harekete geçirmeyi hedefliyoruz ifadelerini kullandı. Bakan Kacır, Dünya Bankası ile birlikte yeşil dönüşümü, kaynak verimliliğini ve inovasyonu desteklemek amacıyla toplam 1 milyar dolar değerinde 3 proje başlatıldığını da belirtti.
0: Ve gelelim havanın notlarına. Hava deyince de tabii ki Hüseyin, hoş geldin. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel bizimle birlikte. Megakent yağmurlu bir güne uyandı. Sen de söylemiştin pazartesi günü zaten Hüseyin. Hafta ortasına geldik sayılır. Yeni tahminleri dinleyelim.
2: Yağışlar biraz sürüyor Tuğba. İstersen hızlıca geçeyim. Teşekkür ederim. Efendim, hava durumuna hoş geldiniz. Dün büyük şehirlerden Ankara'da ve İstanbul'da gece saatleri kuvvetli yağdı. Başkent Ankara'daki yağıştan başlayacağım. Bugün biraz daha zayıf ve öğlen olurken şehrin batısından ayrılacak. Yani bugünün öğleden sonrası Ankara'da çoğunlukla parçalı bulutlu, güneşli geçecek. Yarın da yine sabah öğlen arası tahminen 11-12-13 sularında yine başkentte Perşembe günü bir yağış geçişi kaydedebiliriz. Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü radar görüntüsünden de görebileceğiniz üzere şu yeşil alanlar en çok Marmara ve İstanbul üzerinde. Aslında yağışın en büyük kısmı İstanbul, Kocaeli, Bursa, Bandırma, işte Marmara Denizi üzerindeki adalar ve Karasu, Sakarya ve Kandıra çevresi, buralarda kaydediyoruz en çok yağışı. Gelibolu etrafı, Edremit Körfezi de yağış alıyor. Balıkesir'e doğru gidecek. Gelecek saatlerde biraz da orada yağar. Kıyı Ege'de ve Akdeniz'de fazla bir yağış henüz yok ama Antalya'da gelecek saatlerde yağış daha geniş bir alana yayılacak. Antalya'nın genel olarak yağmurlu bir çarşamba geçireceğini tahmin ediyoruz iç kesimleriyle birlikte. Adana'da ve etrafında ise Osmaniye, Mersin gibi daha yerel yağışlar var. Fazla bir yağmur yok. Hava sıcaklıkları bu alanda hala yüksek seyrediyor. Biz yaz mevsiminden çıkamadık diyor Akdenizliler. Gerçekten bakınca hafta sonu yine 28-30 derece.

0: Sıcaklıklar var kıyı Akdeniz'de. Fakat Türkiye'nin kuzeyi güneyinden bambaşka. Şu an İstanbul 17 derece, Ankara 16 derece, İzmir 23-24 derece. Ama İzmir'den güneye hava epey sıcak. Doğu Anadolu'da ve Güneydoğu'da ise Basra Körfezi'nin sıcak havasını yaşıyoruz. Birazdan sıcaklık haritasını da göstereceğim sizlere. Türkiye'nin doğusu ve kuzey batısı epey bir batısı serinlerken doğuda halen yaz havası yaşıyoruz. Şu sıcaklık haritasında bakalım bize gelen bu soğuk hava. Balkanlar koridorundan geldi. Birazdan şu tarih başa dönecek şimdi. Animasyonu size göstereceğim. Bakın döndü. Şu andaki bugünün görüntüsü. Sofya, Bükreş, Selanik, İstanbul, Bursa, İzmir hattındaki maviliği görüyoruz. Balkanlardan gelen bu soğuk cepheyle birlikte önce Trakya ve Marmara, sonra Ege, zamanla İç Anadolu soğuyor. Ama bu sırada Basra sıcaklarını görüyorsunuz. Türkiye'nin doğusunu ve güneydoğusunu kıpkırmızı yapmış hala. Bugün de öyle. Bugün de doğu batıdan daha sıcak bir gün geçiriyor. Ancak çarşamba bugün Cuma olduğunda Doğu Anadolu'da da sıcaklıklar azalacak. Soğukça bir hafta sonuna gidiyoruz. Özellikle doğuda. Bu mavi renkler mevsim normallerinden daha düşük değerlerde olduğumuzu gösteriyor bize. Balkanlarda ve Türkiye'de hava sıcaklıkları azaldı. Bu yağışlarla birlikte termometreler mevsim normallerinden 5 derece aşağıya düştü. Bu yüzden biz de kıyafetleri biraz kalınlaştırmak zorunda kalıyoruz. Dışarıya henüz çıkmadıysanız İstanbul'da yağmurlu bir gün. Yağış tahminen akşam saatlerine kadar aralıklarla sürecek. En çok da öğlen 13-14-15'te kuvvetli bir yağabilir. Yani böyle yemek saati hani dışarıya çıkılıyorsa eğer, Bursa'da da öyle, Kocaeli'de de öyle, bir yağmura denk gelirseniz şemsiyenizi yanınıza almanızı öneririz. 5 gün içerisinde bize ne kadar yağış bekliyor? Toplamayı beklediğimiz, biriktirmeyi beklediğimiz yağış miktarı bunlar. Renkler şiddeti gösteriyor. Doğu Karadeniz'de yine 25 ila 50 milimetre arası yağış var ama bu sefer Batı Karadeniz'de de benzer şekilde. İstanbul bu sistemin, bu yağışlı sistemin en fazla yağmur olan şehirlerinden bir tanesi. Barajlara da yarar efendim, merak etmeyin. Ömerli Barajı çevresinde yüzdesel olarak artış gösteririz bu gece olduğunda. Çünkü dün gece ve bugünün içindeki yağışlar 40-50 milimetreyi buluyor İstanbul için. Büyük bir su baskını haberi de gelmedi henüz. Çok şükür, umarız da devam eder bu şekilde. Yani bereketini yaşamaya devam ederiz. Hafta sonu için ise cumartesi ve pazar için yine tahminleri güncelleyeceğiz. Yarın ve cuma günde yayınlarımız olacak ama bu yağışlı dönem tam bitmiyor efendim. Cumartesi günü özellikle öğlen saatleri İstanbul'da yine yağmur ihtimali var. Hatta pazar günü de yağmur ihtimali var. Bu hafta sonu için söylüyorum. Ancak hava sıcaklıkları 21-22 derecelere çıkacak. Bugünlerde 16-17'ye düşmüştük. Daha sıcak bir hafta sonu görünüyor ama aralıklı bir yağmur olayı da var. İstanbul bunu dikkate alsın derim. Başkent Ankara'da fazla bir yağış kalmadı. Yarın öğlen biraz daha yağabilir. Dün gece çok kuvvetli yağdı ama arkası yok. Tekrar böyle bir yağış beklemiyoruz. Antalya çevresinde az önce gösterdik yağış. Özellikle doğu ilçelerde görülüyor. Balıkesir, Çanakkale arasında da yine yağmur var. Ama Gelibolu, Tekirdağ çevresinde çok fazla bir yağış yok. Marmara'nın batısı, bakın Trakya'da bir boşluğu görüyorsunuz. Sistem bize şu şekilde geliyor. Yağışları bırakıyor ve doğuya ilerliyor. Doğu ve Güneydoğu'yu da güneşli bir 3 gün bekliyor. Özellikle cumartesi günü yüksek sıcaklıklara dikkat diyoruz. 33 derece tekrar Gaziantep ve çevresi. Diyarbakır 34 derece. Yani biz 16-17 derecede İstanbul'u anlatıyoruz. 33-34 derece Güneydoğu Anadolu. Büyük bir mevsim farkı var. Bu sıralarda doğuya da Güneydoğu'ya gezintiniz, seyahatiniz varsa gerçekten yaz mevsimine geri dönersiniz. Uçağa binip İstanbul'a döndüğünüzde ise kış mevsimine benzeyen bir havayla karşılaşabilirsiniz. Türkiye'nin güzelliği aslında bu da. Yalnız buradaki tek konu bizim yine yaz mevsiminden çıktık. Tamam, barajlarımız biraz zayıf olması normaldir. Daha yeni geldi yağışlar ama Ege'nin iç kesimleri ve İç Anadolu'daki şu yağış anlatamadığım alanlar var ya, bu gelecek hafta da böyle görünüyor. Ekim ayında da böyle görünüyor hatta ilk 10 günü. Yani bir kuraklık kelimesini bir süredir kullanmıyoruz sizlere. Yağışlarımız doyurucu geldi iki mevsimdir yaza çıkartırsanız diye. Ama yine bakın bir kurak dönem şöyle bir kendini göstermeye başlıyor. Hani Ankara'da, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, İzmir, hatta İzmir çevresi, böyle bir durum var. Kuzeyde ciddi bir kuraklık yok. Yağışlar Karadeniz ve Marmara hattında 5 gün boyunca aralıklarla sürecek gibi duruyor. Biz de kıyafetleri, psikolojileri buna göre ayarlasak iyi olur efendim.
1: Gerçekten hazırladık bile Hüseyin. Evden ben montu giydim bu sabah, açılışı yaptım.
0: Cebinde para buldun mu?
2: Bazen çok mutlu oluyor insan böyle 5-10 lira çıkınca.
0: Mutlu oluyor.
2: Yine de mutlu oluyor insan. Evet, çıkmadan mesela ıslak menü oldu mu?
0: Gram altın koymayı öneriyorlarmış da onu biz bir yapamadık.
2: Gerçekten koyup unutmalık en iyi yatırım.
0: En iyi yatırım. Montları giymemiştik. Hani bugün öyle bir gün. Evet. Şakasını yapalım.
2: Yine de yatırım tavsiyesi değildir diyelim biz. Evet. Notlarından
0: tekrar
2: devam.
0: Tekrar düşünün
2: Hüseyin.
0: Görüşmek dileğiyle.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Görüşeceğiz yine Cuma günü gün başlıyor. Çok sağ ol. Ayağına sağlık, ağzına sağlık. Havanın notlarını aldık. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'den. Yağmurlu günler bekliyor bizi hem İstanbul'da hem de yurdun belli bölümlerinde, özellikle Marmara'da. Şimdi bir gazete okuyalım. Yine gazete haberimiz var. Sabah gazetesinden bir haber. Önemli. Yeni eğitim öğretim dönemi başladı. Bakın, ilginç bir konuya değinmiş. Öğretmene müdahale arttı, çocuğa ilgi azaldı. Bu aslında, bu uyarı aslında PISA'dan gelmiş. Uyarı veren veli profili diyor PISA'da. PISA 2025 Türkiye'de ekonomi akademik yükselişinin yanında dikkat çeken bir başka konuya da değinmiş. Veli paradoksu ortaya çıkmış bu rapora göre. Aileler okul ve öğretmene daha fazla müdahil olurken çocuklarının eğitim sürecine gösterdikleri ilgiyi azalttığı belirtiliyor. İşte Eğitim Bakanı Bakan Tekin de bu konuda uyarıyor. Aile öğretmeni yönetmeye çalışıyor ancak çocukların eğitim süreçleriyle daha az ilgileniyorlar. Bu konuya odaklanmamız lazım. Yani çocuğa günün nasıl geçti, bugün okul nasıl diye sormak bazen o kadar değerli ki. Şimdi bir yangınla devam edelim. Kastamonu'da iki katlı ahşap bir evde yangın çıktı ve o yangın kısa sürede büyüdü. Dört ev daha yandı. Ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor. İşte bakın o yangından görüntüler, epey de ormanlık bir alan. Tabii bina da ahşap olunca, ev de ahşap olunca yangın ne yazık ki yayılmış. Burası İnebolu ilçesine bağlı Deresökü köyü. İki katlı ahşap bir evde başladı yangın. Nedeni henüz bilinmiyor. Ve ne yazık ki kısa sürede büyüdü, etrafa da sıçradı. Yandaki dört ev daha alevlerden nasibini almış ve bir anda alev alan evler ne yazık ki kısa sürede kül oldu. Çünkü ahşap binalar. Bir yandan da müdahale sürüyor. İnebolu ve Devrekhane ilçelerinden itfaiye ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri orada ve yangına müdahale sürüyor. Orada da rüzgarlı, kapalı bir hava var. Ama bakın hala alevler etkisini sürdürüyor. Müdahalesi sürüyor itfaiye ekiplerinin. Umarız en kısa sürede kontrol altına alınır. Çünkü ormanlık alanın göbeğinde bu yangın. Umarız ormana, ormanlık alana sıçramaz. Temennimiz bu ama büyük bir çaba olduğu da kesin söndürmek için yangını. Bu bilgiyi de aktardıktan sonra şimdi kısacık bir ara zamanı. Döndüğümüzde devam edeceğiz. Daha bir saatimiz var. Yine gazete kültürlerine bakacağız. Canlı bağlantılarımız olacak. Son dakika gelişmeleri olabilir. Bekliyoruz efendim, gün başlıyor.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Günümüzde çoğu büyük şehir doğalgaz dönüşümünü tamamlamış ve bu durum hava kalitesine olumlu olarak yansımış olsa da halen termik santrallerde, ısınma amaçlı ev ve iş yerlerinde, sanayide ve lojistikte kömür, petrol ve doğalgaz yoğun olarak kullanılıyor. 2025 itibariyle birçok ülke yenilenebilir enerjiye geçiş için adımlar atarken trafikte daha çok elektrikli ya da hibrit araçlar görüyoruz. Bunlara rağmen fosil yakıtların enerji üretimindeki payı hala çok yüksek. Hava kirliliği ve solunum yolu hastalıklarının artmasına yol açan, insan sağlığını olumsuz etkileyen düşük hava kalitesi mega kentlerin yanında artık daha küçük yerleşim yerleri için de problem oluyor. Temiz enerjiye geçerek havanın temizlenmesine yardımcı olabiliriz.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Tekrar günaydın Habertürk ekranlarından. Saatler 9'a geliyor, gün başlıyor, kaldığı yerden devam ediyor. Yine dolu dolu bir saatimiz var. Sıcak gelişmeleri aktaracağız, canlı bağlantımız olacak ve tabii ki gazetelere bakacağız, haberlerimizi aktaracağız. Türkiye'de ve dünyada neler oluyor hepsini aktaracağız. Hızlıca başlayalım. İzmir Menderes Belediyesi'ne yönelik soruşturmada ikinci dalga operasyon düzenlendiği bilgisi gelmişti. Geçtiğimiz dakikalarda da paylaşmıştık. Aralarında eski başkan vekili Erkan Özkan'ın da olduğu 9 kişi gözaltına alındı. Bakalım detaylara. Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti ve soruşturma kapsamında 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında Menderes Belediyesi eski başkan vekili Erkan Özkan da bulunuyor. Özel Kalem Müdürü Emrah Işık'ın da yine gözaltı listesinde olduğu öğrenildi. İlçede kuyumculuk ve sarraflık yapan bazı kişiler de yine gözaltına alınanlar arasında. Burası ilginç. Suçlamalar: rüşvet, irtikap ve resmi belgede sahtecilik. Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, hatırlayacaksınız, ilk dalgada operasyonda tutuklanmıştı. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan dünyaya seslendi. Malumunuz dünyanın gözü New York'ta. Gazze'nin yeniden inşasına bir an önce başlanması gerektiğini vurguladı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsrail üzerinde de daha fazla baskı kurulması gerektiğinin altını çizdi.
1: Sizlerin hakkını savunmaya
2: Filistin devletinin sesi olacağız dedi. Gazze için çağrıda bulunarak İsrail üzerinde daha fazla baskı kurulması gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünyaya seslendi.
1: Gazze'nin yeniden inşasına vakit kaybetmeden başlamamız gerekiyor. Bu konuda sizleri İsrail üzerinde daha fazla baskı kurmaya davet ediyorum. Şunu herkes artık kabul etsin. Filistin devletini boğma girişimleri hüsrana uğrayacaktır. 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve toprak bütünlüğüne sahip Filistin devletinin vücut bulacağı o güzel günleri inşallah göreceğiz.
2: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde reform yapılması gerektiğini belirten Erdoğan, 5 ülkeye dayalı yapı güven sağlayamaz dedi. Cumhurbaşkanı, Pakistan ve Suudi Arabistan'la imzalanan

0: anlaşmaya da değindi. Savunma ittifakıyla dayanışmayı perçinliyor, sorunlara bölge içerisinden çözümler üretmeyi amaçlıyoruz dedi. Ege ve Doğu Akdeniz'de mevcut meselelerinde iyi komşuluk ilkesi çerçevesinde çözülmesi dileğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı, uluslararası toplumu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya davet etti.
1: Kıbrıs, Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü tescil edilmeli, maruz bırakıldığı gayri insani izolasyon artık son bulmalıdır. Uluslararası toplumu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya ve bu devletle siyasi, diplomatik ve ekonomik ilişkiler tesis etmeye davet ediyorum.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapay zeka için uluslararası bir hukuki çerçeve oluşturulması gerektiğini de söyledi. İklim krizine de değinen Erdoğan, dünya ülkelerini Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı iklim konferansı COP31'e davet etti. İklim değişikliği kadar büyük bir başka tehlike, tüketim hırsıyla israf kültürünün yaygınlaşmasıdır dedi. Cumhurbaşkanı birkaç kez birçok ülkenin temsilcisi tarafından alkış aldı.
2: Şimdi tekrar Kastamonu'ya dönelim. İnebolu'da bir yangın çıktığı bilgisini paylaşmıştık. Görüntüler geliyor canlı olarak ekranlarımızda. Şu anki durumu yansıtıyor bu görüntüler. Bakın burası İnebolu. İnebolu'daki Deresökü köyü. Bir evde yangın çıktı. İki katlı bir ev, ahşap bir ev. Ve o yangın rüzgarın da etkisiyle yine komşu evlere de sıçradı. Tabii ev ahşap olunca hızla yayıldı alevler. Bitişik'teki 3 eve daha sıçradığı bilgisi var. Köylüler hemen itfaiyeyi çağırdı. İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Rüzgar da şu an kuvvetli. Sesini dahi duyabiliyoruz. Epey de ormanlık bir alan bakın. O yüzden yangına müdahale tabii daha zor ama müdahale mücadele sürüyor. Evler ne yazık ki büyük hasar aldı. Ancak önemli olan kimsenin burnu bile kanamadan söndürülmesi yangının ve tabii ki de ormana sıçramaması bu alevlerin. Görüyorsunuz çünkü ormanın ortasında bir köy, etrafı epey ormanlık arazi. Orada itfaiye araçlarını da görüyoruz. Birden fazla en az 2-3 itfaiye aracı var görüntülerde. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de orada. Müdahale dört bir taraftan sürüyor ancak rüzgar etkili. Bu da tabii ki müdahaleyi güçleştiriyor. Ormanlık bir alan dediğim gibi evde çıktı yangın, nedeni henüz bilinmiyor ama komşu evlere de ne yazık ki o alevler sıçradı. Şu anda alevleri kontrol altına almak için ekipler canla başla müdahale ediyor ama bakın rüzgar nasıl harlıyor zaman zaman alevleri. Epey dumanlar yükseliyor, özellikle sağ tarafta alev topuna dönmüş durumda oradaki evler ne yazık ki. Bir yandan tabii köylüler de mağdur olacak, havalar da soğumaya başladı. Evinin barkının yanması bir insanın çok acı bir durum. İçinde ne var ne yok büyük ihtimalle yangınla birlikte kül oldu. Tabii ki cana zarar gelmesin, önemli olan bu. Ama bir insanın evinin yanışını izlemesi de çok acı şüphesiz. Umarız bir an önce kontrol altına alınır. Ekiplerin müdahalesi sürüyor. Alevlerin kontrol altına alınması için görüntüler canlı olarak İnebolu'dan ekranlarımızdaydı. Devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da New York'ta ve ziyaretin ilk günündeki faaliyetlerine ilişkin bir video paylaşımı yaptı. İzleyelim hem de detayları aktaralım. Emine Erdoğan paylaşımda İklim krizinin karşısında dünyamızı, dijital çağın riskleri karşısında çocuklarımızı korumak, dayanışmayı ve ortak sorumluluğu gerekli kılıyor dedi. Bakın videoda da konuşmasından görüntüler var. Emine Erdoğan New York'ta iklim haftası açılış etkinliğinde yer aldı. Paylaşımdaki videoda o etkinlik, açılış etkinliği yer aldı. Yine katıldığı diğer etkinliklerden de görüntüler var. Videoda ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Emine Erdoğan'ın birlikte katıldıkları o 100 yıllık dostluk Türkiye-ABD etkinliğinden görüntülere de yer verildi. Onlar da ekrana gelmiş oldu. Emine Erdoğan'ın bu paylaşımını da aktarmış olduk.
3: Öyleyse işe atıflarımızla birlikte
2: Birleşmiş Milletler'de konuşan liderlerin konuşması önemli. Onlardan en önemlilerinden biri de Fransız Cumhurbaşkanı Macron'un söyledikleriydi.

0: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Batı Şeria'daki ihlallere dikkat çekti Macron. Gazze'deki insani durum karşısında hareketsiz kalınmasını hepimiz için utanç verici olarak nitelendirdi. Gazze'deki utanca dikkat çekti ve İsrail'in güvenliği komşularının egemenliğini ihlal hakkı vermez dedi. Macron, Birleşmiş Milletler kürsüsünden İsrail'e çok sert konuştu. Batı Şeria'daki İsrail ihlallerine değindi. Orada Hamas aktif değil ama İsrail gece gündüz demeden ihlal ediyor dedi. Filistin halkının meşru haklarına vurgu yaptı Macron ve bu İsrail halkı için bugün ve yarın güvenliğin ön koşuludur diye konuştu. Geçen yıla dikkat çekti ve birçok ülkenin Filistin'i tanıdığına vurgu yaptı. Fransa Cumhurbaşkanı'na bu sadece kağıtta kaldı ama dedi. Yani insani yardımların önünü açamadık, hareketsiz kaldık ve bu utanç verici ifadelerini kullandı. Macron'un konuşmasına İsrail'den de tepki gecikmedi. İsrail Başbakanlık Ofisi Netanyahu'nun Macron'un bu açıklamalarını kınadığını belirtti. Söz konusu ifadeler içinde küstahça bir saçmalık dendi ve Fransa Cumhurbaşkanı'nı yalan söylemekle suçladılar.
1: Dans le même temps, elle ne ménagera aucun effort pour que s'engage au plus vite.
0: Gelelim Trump'ın konuşmasına. O da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kürsüsünden liderlere seslendi. Gündeminde İran'dan Gazze'ye, Ukrayna Savaşı'ndan yapay zekaya kadar pek çok konu vardı Trump'ın. Yine başkanlık görevi boyunca 8 savaş bitirdiğinin altını çizdi. Bunu yineledi Trump. İran savaşı da seçimlerden sonra bitebilir dedi. Bu mesajı da daha önce çok vermişti. Bakalım bu kez ne olacak? Ve tabii gündeminde Trump'ın yapay zeka da vardı. Adını değiştiriyorum, ona artık süper zeka diyeceğiz dedi.
2: 8 savaş bitirdim dedi.
3: Since I took office, it has been my great honor to settle 8 wars.
2: İran'la savaşında ara seçimlerin ardından bitebileceğini söyledi.
3: But I believe we'll make a deal right after the election. I gave absolutely no credence and will not give credence to the election when it comes to Iran.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kürsüsünden liderlere seslendi. Gündeminde İran'dan Gazze'ye, Ukrayna Savaşı'ndan yapay zekaya kadar birçok konu vardı. İran'ın nükleer silahı olamayacağını vurgulayan Trump, savaşın yakında biteceğine işaret etti.
3: But I have a big decision to make. If we stand united, we will soon see a world free of the last 51-year menace of Iranian terror.
2: Kürsüye çıkmadan önce Rusya Devlet Başkanı Putin'e savaşı bitirin sözleriyle seslenen Trump, kürsüden de benzer bir mesaj verdi.
3: We're working very closely with the leaders of Russia and Ukraine, and we will get that one done. It's going to happen, I think, more quickly than people understand. They've had it.
2: Venezuela'ya yönelik operasyona da değinen Trump, Küba'ya yönelik tehditlerini de sürdürdü. Trump, oradaki rejimi bitireceğiz derken, Küba heyeti genel kurul salonunu terk etti.
3: Even for foreign adversaries to threaten America.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı yapay zekanın gelişimine ilişkin endişeleri de gündemine aldı. Yapay zekayı durdurmayacağız ama dikkatli olacağız diyen Trump, yapay zekanın adını değiştirdiğini de söyledi. Ona artık yapay zeka değil, süper zeka diyeceğiz ifadesini kullandı. Süper zeka yarışının kazananının galip olacağını söyledi. Genel kurul sırasında Trump karşıtları ise binanın bulunduğu caddenin bir arka sokağında protesto gösterisi düzenledi. Göstericiler Trump'ın fotoğraflarının yanında "Trump bizi temsil etmiyor ve Trump her zaman yalan söylüyor" yazılı pankartlar taşıdı.
0: Tabii bu yapay zeka tartışmaları da bir süredir gündemdeki yerini koruyor. Malumunuz soru şu, yapay zekayı yavaşlatmalı mı yoksa tam tersi, tam gaz devam mı etmeli gelişmeye? İşte biz de kim ne diyor, ne düşünüyor şöyle bir derleyelim istedik. İşte yavaşlatılmalı diyenler, daha aklı serin yorumlar yapanlar burada. Sam Altman, OpenAI CEO'su, Dario Amodei, yine Anthropic CEO'su, Elon Musk bile bu konuda bunu düşünüyor. SpaceX AI CEO'su, dünyanın en zengin adamı da diyor ki aman dikkat, yapay zeka çok fazla hızlı gelişiyor, kontrolden çıkabilir. Bu uyarıda bulunuyor ama bir yandan da hayır, devam diyenler var. Onlar kim? Nvidia CEO'su Jensen Huang, Mark Zuckerberg

0: görüyoruz, Meta CEO'su. Ki Times'ın en son yayınladığı listelerden biri şuydu. Yapay zeka konusunda en etkili 100 isim. Mark Zuckerberg o listede yoktu. Bu çok dikkat çekmişti. Ama yapay zeka hızlandırılmalı, gelişmeler tam gaz kaldığı yerden devam etmeli diye bunu savunuyor. Bir yandan tabii ABD Başkanı Donald Trump hep aykırı ve çılgın düşünceleriyle, çıkışlarıyla gündeme gelen bir başkan, öngörülemez bir devlet adamı malumunuz. Bu konuda da şaşırtmadı desek yanlış olmaz. Ve bir yandan Çin Başkanı Jinping de yine tabii ABD böyle deyince Çin'in farklı düşünmesi pek mümkün değil. Ayrı bir cephede teknolojik bir savaşın, yapay zeka savaşının kapısını da aralıyor diye yorumlanabilir bu başkanların, bu çıkışının, bu devlet yönetiminin en tepesindeki yetkili isimlerin bu çıkışının. Önümüzdeki günlerde neler olacak takip edeceğiz. Hatırlayacaksınız, Anthropic'ten ayrılan bir yapay zeka uzmanı açıklamalar yaptığı açıklamalarla istifa eden o kişinin yaptığı açıklamalar gündeme oturmuştu. Gözü dönmüş artık şirketlerin, minimalinde bir açıklama yapmıştı. Kimse geleceği düşünmüyor. İnsanlığın karşı karşıya kalabileceği tehdidi, tehlikeyi umursamıyor. Bu bir yarışa dönüştü, bu bir rekabete dönüştü. Gözlerine hırs bürüdü. Minimalinde bir açıklama yapmıştı. Hakikaten o yüzden yakından takip etmemizde fayda var bu meseleyi. Daha önümüzdeki günlerde çok konuşacağız. Buna bu görünüyor çok net bir şekilde diyelim. Kaldığımız yerden gün başlıyoruz, devam edelim. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turan'la yine Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen dahil 5 şüpheli tutuklandı. Soruşturmada ilginç gelişmeler, detaylar var. Son durumu da Habertürk muhabiri arkadaşımız Gizem Türemen'den alacağız. Gizem, nedir son durum? Günaydın bu arada, söz sende.
1: Günaydınlar Tuğba. Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen bir fon soruşturması vardı. Bunu biliyoruz. O soruşturmada dün gece saatlerinde bir gelişme yaşandı. Senin de söylediğin gibi Pusula Holding ve Tera Portföy yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Bu böylece de dosyadaki tutuklu sayısı 9'a yükselmiş oldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek bu soruşturmadaki son verileri dün açıklamıştı. Gece gelen o tutuklamalar sonrası son durumlar, son durum ne oldu onu aktaralım. Şimdiye dek 60 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Tutuklu sayısı 9'a yükseldi. Hala 39 şüphelinin gözaltında olduğunu ve işlemlerinin devam ettiğini biliyoruz. Ve bu dosyada 12 firari var. Onların da yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Ve 51 kişi hakkında da yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbirleri de uygulanmaya devam ediyor. Peki ne oldu da dosya bağışlamaya geldi? Katılım Evim Destek Holding ve Hedef Holding paylarındaki işlemlerde piyasa dolandırıcılığına yapıldığına dair bir takım tespitler ortaya çıktı. Masak raporlarıyla beraber, yani kabaca ne yapmış bu şüpheliler diye sorarsanız, fonların içine doldurulan şirketlerde gerçek olmayan işlemlerle hisselerin yükseltildiğini ve bu fonlara yatırım yapan kişilerin de paralarının yurt dışına kaçırılmaya çalışıldığı veya kaçırıldığına yönelik bir takım tespitleri ve raporları görüyoruz. Dosyada yaşanan son gelişme aslında dündü. İkinci dalga operasyonu görmüştük. İstanbul ve Aydın'da eş zamanlı operasyonla 15 şüpheliden 14'ü gözaltına alınmış. Bir şüphelinin de yakalanması için çalışmalar devam ediyordu ama gece saatlerinde bir tutuklama kararı gördük. Kimler hakkında? Tera Portföy ve Pusula Holding yöneticileri hakkında. Kimdir onlar? Emre Tezman, Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı. Emre Alkan, Tera Portföy Yönetim Kurulu Üyesi. Kerem Alkan, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi. Alper Öztürk, Türk Tera Portföy Genel Müdürü ve Serdar Turhan önemli bir isim çünkü İsviçre hesabına 15 milyon dolar gönderdiğine dair tespitler ortaya çıkmıştı. Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı kendisi. Bu 5 şüpheli dün adliyeye sevk edildi. İlk dalgada gözaltına alınan isimler bunlar. Savcılık sorgularının ardından da tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevkleri gerçekleşti. Hakimlikte savcılığın talebi doğrultusunda

0: konusunda bir karar verdi. 5 şüphelinin tamamının da tutuklanmasına hükmetti. Fakat bir yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terörizmin finansmanı ve aklama suçları soruşturma bürosunca yürütülen bu fon soruşturmasının genişlediğini, büyüdüğünü görüyoruz. Mali boyutu da ciddi şekilde takip ediliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek dün açıkladı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen kazancın ortaya çıkarılması ve mal varlıklarının kaçırılmasını önlemek amacıyla hem adli hem de mali tedbirler uygulanıyor. Bu yönde de zaten 51 kişi hakkında hem yurt dışına çıkış yasağı hem de mal varlığı tedbirleri uygulandığını biliyoruz. 39 şüphelinin hala gözaltındaki işlemleri devam ederken 12 firar yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu nedenle bugün de dosyada gelişme olabilir. Özgür Balaban'la beraber Adalet Sarayı'ndayız. Şualayan Adliyesi'ndeyiz. Soruşturmaya yönelik tüm gelişmeleri takip edeceğiz, aktaracağız. Tuğba.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum Gizem sana ve kameraman arkadaşımız Özgür Balaban'a. Biz de takip edeceğiz Gizem ve Özgür Balaban aracılığıyla son durumu. Bakalım neler olacak bugün. Şimdi bir başkente dönelim. Başkentte sağanak etkiliydi. Keçiören'de özellikle sağanak yüzünden yol çöktü. Ve o çukur çok sayıda aracı yuttu. İşte o görüntüler.
2: Akşam başladı, geceye kadar sürdü. Şimşekler karanlığı aydınlattı. Başkent Ankara'da sağanak etkiliydi. Keçiören ve Sincan'da bazı sokaklarda su birikintileri oluştu. Araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Ulaşım zorlaştı. Yağıştan kaçanlar otobüs duraklarına sığındı.
3: Su geldi buradan, sel, resmen sel geldi. Burayı altını boşalttı, arabalar indi aşağıya.
4: Burası Keçiören ilçesindeki Gülgün Sokak. Sağanak yağış sonrası park halinde bulunan 20'den fazla araç yolun çökmesiyle birlikte çukura saplandı. Ekipler araçları çıkarmak için yoğun çaba harcadı.
5: Geldiğimizde arabalar suyun içindeydi. Kızım haber verdi, arabası suyun içinde kalmış, böyle ön taraf suyun içinde gömülmüştü.
4: Gülgün Sokak'ta yaşanan ağır bilançoyu şöyle göstermek istiyorum. Yolun çöktüğü bazı noktalarda yükseklik 1,5 metreyi aştı.
2: Kimileri araçları düştükleri çukurdan çıkarmaya çalıştı.
5: Çöp bidonunu koydu. Biz de arabalar, kamyon lastiği koyduk altına. Arabanın biraz daha koruyabilmek için.
2: Kimileri tercihini itfaiyeyi beklemekten yana kullandı. Araçlar çekici yardımıyla çıkarıldı. Bölgede çalışmalar sürüyor.
1: Ve dönelim mega kente. İstanbul'da da akşam saatlerinde başladı sağanak. Hava sıcaklığı 17 derece birden düştü. Bazıları hazırlıksız yakalandı onca uyarıya rağmen. Bakalım o İstanbul'dan yağmur manzaralarına. Kötü hava şartları nedeniyle tabii en çok da sürücüler zorlandı. Çünkü bazı caddeler göle döndü. Su birikintileri oluştu. Yayalar çöp poşetleriyle ıslanmaktan korunmaya çalıştı kendince. Bazıları otobüs duraklarına sığındılar. Yağışın da az önce Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel de aktardı. Hafta boyunca neredeyse sürmesi bekleniyor. Hafta sonu, cumartesi, pazar dahil yine aralıklarla yağış ihtimali var İstanbul'da. Bunu da belirtmiş olalım. Ve şimdi nafaka meselesine bakalım. Biliyorsunuz uzun zamandır tartışılıyor. Milliyet gazetesinde bir haber var. Nafakada uzlaşı arayışı başlığı atılmış. 13. yargı paketi kapsamında nafaka ve boşanma süreçlerine ilişkin yapılacak çalışmada tek taraflı bir düzenleme yapılmaması ve farklı kesimlerin görüşlerinin alınması hedefleniyor. Sahadan da görüşler alınacak. Bazı sivil toplum kuruluşları nafaka uygulamasında nasıl bakıyor, nasıl sorunlar yaşanıyor, aile hukuku davalarına bakan hakimlerin görüşleri neler? İşte hem sahadan gelecek görüş, öneri ve itirazlar hem de bu tarz düzenlemelerle düzenlemeler yol gösterici olacak. Bu belirtiliyor haberde. Önce boşanma, sonra mali uyuşmazlıklar başlığı da görüyoruz. Yargı paketi hazırlıklarının aile hukukuna ilişkin bir diğer önemli ayağı da işte bu. Yıllarca sürebiliyor çekişmeli boşanma davaları. Bu soruna karşı da üzerinde durulan yeni modelde boşanma kararıyla boşanmanın mali sonuçlarının birbirinden ayrılması gündemde. Yani o maddi çekişme

0: görmezlik yüzünden boşanamayan çiftler de var. Ama bu yeni model sayesinde ikisi birbirinden ikisinin birbirinden ayrılması hedefleniyor. Süreyi hakim belirleyebilir. Yine bu da bir yenilik. Nafakanın üst sınırının 5 yıl. 5 yıldan uzun süren evliliklerde ise 15 yıl olarak belirlenmesi gibi alternatifler değerlendirme aşamasındaymış. Bakalım neler olacak bu konuyla ilgili de takip edeceğiz. Çünkü kendini nafaka mağduru diyen epey geniş kitleler var. Seslerini sık sık duyurmaya çalışıyorlar. Sosyal medyadan da sık sık paylaşım yaptıklarını görüyoruz. Şimdi dönelim Kozinoğlu soruşturmasına. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada bir tutuklama daha var. FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı Kozinoğlu soruşturması kapsamında tutuklandı. Bir yandan da ifadeler alınmaya devam ediyor. Kurtlar Vadisi'nin Ömer babası olarak bilinen oyuncu Emine Olcay da yine bilgi sahibi sıfatıyla ifade verdi.
1: Kaşif Kozinoğlu'nun ölüm emrini o mu verdi? Savcı sordu. FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı yanıt verdi. Mahkemeden Altaylı için tutuklama kararı çıktı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada bu kez FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı ifade verdi. Kendisi de eski MİT'çi olan Enver Altaylı, FETÖ elebaşı Gülen'e yazdığı mektupta Kozinoğlu MİT müsteşarı olursa bu durum örgüt için tam bir felaket olur. Etkisiz hale getirilmesi sağlanmalıdır ifadelerini kullanmıştı. Savcılık Enver Altaylı'ya kasten öldürmeye azmettirme suçlaması yöneltti. Mahkeme Enver Altaylı'nın tutuklanmasına karar verdi. Soruşturmada tutuklu sayısı 8'e yükseldi. Ayrıca Enver Altaylı hakkında ifade esnasında Cumhuriyet Başsavcı Vekiline yönelik kullandığı tehditkar ifadeler nedeniyle re'sen soruşturma başlatıldı. Silivri Adliyesi'nde ifade veren bir diğer isim Kurtlar Vadisi dizisinin Ömer babası oyuncu Emin Olcay oldu.
2: Şu anda söyleyecek bir şeyim yok biliyorsunuz. Sayın savcıyla bir görüşelim ondan sonra.
1: Emin Olcay ifadesinden önce bir gazeteye konuşmuştu. Yönetmen Osman Sınav'dan sonra senaryonun bozulduğunu, durumdan şüphelendiğini söylemişti. Yapımcı Şaşmaz kardeşlerle konuşmak istediğinde ise cevap vermediklerini belirtmişti. Bilgi almasalar bunları nereden biliyorlar ifadelerini kullanmıştı. Emin Olcay bilgi sahibi sıfatıyla savcıya dizi döneminde yaşananları anlattı ve adliyeden ayrıldı.
2: Sayın savcımıza gördüklerimi, bildiklerimi anlattım.
3: Kolay gelsin. Kolay gelsin.
0: Ve Manisa'ya bakalım. Dün üzücü bir haber geldi oradan. Turgutlu'da bir lise öğrencisi okul yanında silahla ateş etti. 11 öğrenci yaralandı. Şüpheli ve ailesi gözaltına alındı. Milli Eğitim Bakanı ve İçişleri Bakanı Manisa'ya gittiler. Yaralı öğrencileri ziyaret ettiler.
4: İçimizi yakan, milletimizin yüreğini bağlayan bir okul saldırısı hadisesi gerçekleşti.
1: Saldırı Manisa Turgutlu'da İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınlarında gerçekleşti.
4: Aynı okulun öğrencisi olan bir çocuk anneannesinin üzerine kayıtlı pompalı tüfekle okula 80-100 metre mesafede okula gitmekte olan çocukların üzerine ateş etmek suretiyle bir saldırı gerçekleştirdi.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptığı açıklamada saldırıyı gerçekleştiren çocukla annesi, babası ve dedesinin gözaltına alındığını duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de hemen Manisa'ya gitti. Yaralı öğrencilerin durumuyla ilgili son bilgiyi Bakan Çiftçi açıkladı.
4: Saldırı neticesinde toplam 11 yavrumuz çocuğumuz yaralandı. Bunlardan 3 tanesinin durumu diğerlerine göre daha kritik. Şu anda ameliyattan da çıkmış durumdalar. Yoğun bakımda tedavileri devam ediyor. Diğer 8 çocuğumuzdan birisi taburcu oldu.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturma ile ilgili 2 savcı görevlendirildiğini belirtti. Milli Eğitim Bakanlığı 3 müfettiş, İçişleri Bakanlığı da 2 mülkiye baş müfettişi ile 2 polis baş müfettişini Manisa'ya gönderdi.
4: Olay bütün idari yönleriyle soruşturulacak. Saldırının gerçekleştiği okul da birinci dereceden riskli okullardan bir tanesi. Orada bizim bir tane bekçimiz görev yapıyor. Ayrıca okul

0: bahçe görevlisi de okulda saldırının olduğu anda görevli kendisi.
1: Olayın yaşandığı okulda eğitime bir gün ara verildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 25 kişilik psikososyal destek ekibinin görevlendirildiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da saldırıya dair paylaşım yaptı. Geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, soruşturmanın titizlikle yapıldığını belirtti. Çevre

0: edeceğimizi sanıyoruz. Oysa en büyük tehdit kapımızda iklim krizi. Şunu asla unutmayın. Gelecek ve gelecekte yaşayacak bir dünya bırakılmadıktan sonra korumaya çalıştığımız devletlerin de yaptığımız askeri yatırımların da hiçbir anlamı kalmayacak. Devletlerin asıl savunma hattı sınır boyları değil, doğamız ve iklimimiz olmalıdır. 12-13 Kasım'da Antalya'da düzenleyeceğimiz COP31 İş Dünyası ve Yatırım Zirvesi burada başlayan çalışmaların aslında devamı olacaktır. New York'taki istişareleri, finansmana hazır projeleri, yatırım ortaklıklarını ve somut taahhütleri Antalya'ya taşımak istiyoruz.
1: Çocukların dijital dünyada karşılaştığı tehditler Birleşmiş Milletler gündemine taşındı. Önemli bir mesele. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, siber zorbalıktan istismara uzanan riskleri anlattı. Uluslararası topluma ortak standartlar geliştirilmesi için işbirliğine davet etti.
2: Siber zorbalık, istismar, zararlı içerikler, ekran bağımlılığı ve mahremiyet tüm başlıkları BM Genel Kurulu'nda düzenlenen bir panelde dile getirdi. Türkiye'nin hassasiyetlerine dikkat çekti. Dijitalleşme konusunda uyarılarda bulundu.
3: Türkiye, sosyal medya düzenlemeleri aracılığıyla şeffaflık ve denetim tedbirlerinin uygulanmasında ön saflarda yer almaktadır. Çocukların güvenliği en başından itibaren dijital sistemlerin içine yerleştirilmelidir. Çocukların üstün yararı, mahremiyeti, güvenliği, eşitliği ve görüşlerinin dinlenilmesi hakkı dijital tasarıma yön vermelidir. Güvenli bir dijital dünya, güçlü yasalara, çocuk merkezli tasarıma, bilinçli ailelere ve eğitimcilere ve bunların politika oluşturma süreçlerine katılımına ihtiyaç duyar.
2: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, zirve marşında düzenlenen Görünmeyen Mimari, çocuklar için güvenli dijital sistemleri inşa etmek, uluslararası standartların ve ortak sorumluluğun geliştirilmesi panelinde konuştu. Göktaş, dijital dünyada çocuk hakları sözleşmesi ve uluslararası toplantılarda geliştirilmiş işbirliğinin önemini belirtti. Çocukları dijital risklerden koruyan politikaların güçlendirilmesi için uluslararası topluma seslendi. Birlikte her çocuğun güvenli bir şekilde katılım sağlayabileceği bir dijital ekosistem inşa edebiliriz dedi.
1: İstanbul'un yol durumu var yine sırada. Gün başlıyor da her saat bakıyoruz mega kentin trafik durumuna. Şu anda da yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin anlık verileri bize yansıtan haritası önümüzde açık. Şu anda trafik yoğunluğu %69 seviyelerinde. Bakın hala azalma yok. Anadolu yakasında özelinde %80'e dayandı trafik. Neden? Çünkü yağmur da var. Tabii herkes aracıyla bugün yollarda diyebiliriz. Hemen hızlıca köprülere bakalım. Önce Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçiş. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giden yollar. Çağlayan yoğun akıcı. Hürriyet Tepesi yoğun. Mecidiyeköy kıpkırmızı. Zincirlikuyu nispeten açılmış. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün üstü ise akıcı diyebiliriz. Sonrasında da Altunzade açık. Peki Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giden yollarda durum ne? Hastal hala çok yoğun. Seyran Tepe akıcı ama köprü üstü açılmışa benziyor. Kavacık köprüyü geçtikten sonra Kavacık'ta trafik başlıyor diye belirtelim. Bakalım Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde durum nasıl? İki köprüde de hala trafik var. Küçükyalı, Bostancı, Uzunçayır, Çamlıca, Altunizade ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün üstünde Anadolu'dan Avrupa yakasına geçişte trafik hakim. Bu güzergahta durum bu. Gelelim Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte. Ataşehir yoğun, Tem İmraniye yoğun, Elmalı Kavacık yine yoğun. Bunu da belirtmekte fayda var. Köprü üstü de yoğun akıcı diyebiliriz. Peki diğer güzergahlarda durum ne? Avrupa yakasına şöyle bir göz gezdirelim. Yine Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece istikameti bıraktığımız gibi. Tem'de de bazı kesimlerde yoğunluk kaldığı yerden devam ediyor. Araç arızaları olabiliyor, ufak tefek kazalar olabiliyor ki büyükleri yaşanmasın. Bugün yağmur da var, aman dikkat diyelim, sürücüler de dikkatli olmalı. Telefonla ilgilenmeye falan gelmez bu havalar diyelim ve kaldığımız yerden gün başlıyor'a devam edelim.

0: Şimdi de piyasalara bakalım. Bakalım yeni güne piyasalar nasıl başlayacak? Altında, dövizde son durum ne? İşte önce Borsa İstanbul 100 endeksine şöyle bir göz gezdirelim. 13.198 puanla gong sesinin duyulması bekleniyor bu seviyelerde. Dolar TL'de ibre yukarı yönlü 48,83 liradan işlem görüyor. Euro TL 55 lira 83 kuruş 56 liraya yaklaşmış. Euro dolar paritesinde ise ibre aşağı yönlü ve 1,14 seviyelerinde. Gelelim faize. Faiz %40'ın hemen altında, %39,63 seviyelerinde. Altının onsuna bakalım, 4331 dolar seviyelerinde. Hep uzmanlar 4500 dolar seviyesini kritik görür. Daha ona marjı var altının onsunun. Bakalım petrole, savaşlardan en çok etkilenen Brent petrolün varili 98,49 dolardan değer görüyor. ABD ham petrolünün varili ise yine 89 dolar seviyelerinde. Gelelim iç piyasada altının durumuna. Gram altın 6796 lira seviyelerinde, çeyrek altın 11110 liradan işlem görüyor. Yarım altın 22223 lira seviyelerinde, tam altınsa 45.000'e daha var. 44.000 liranın hemen üstünde, 44.335 liradan işlem görüyor. Piyasaları da gün be gün takip ediyoruz dedikten sonra kaldığımız yerden devam edelim. Gün başlıyor. Bir gazete haberine bakalım şimdi. Hangi gazeteye bakalım? Akşam gazetesinden bir haber. Gittiğin kadar öde. Özellikle İstanbul'da yaşayanları ilgilendiriyor bu. Metrobüste biliyorsunuz bu sistem vardı. Bir, kaç durak gittiyseniz indiğinizde o İstanbul kartı cihaza okutuyorsunuz ve ona göre iade yapabiliyor. İşte bu uygulamayı İstanbul'da metro ve tramvaylarda da bu metrobüslerdeki ücret iade sistemi uygulanacakmış ve yeni düzenlemeyle yolcular gittikleri durak sayısına göre ücret ödeyecek. İstanbul ulaşımında yeni dönem diye paylaşmış akşam gazetesi. Tabii metrobüslerde ücretler duraklara göre değişiyor. Bir durak giden yolcu tam bilette 33 lira 8 kuruş lira öderken 43 durak giden yolcu 68 lira 59 kuruş gibi bir ödeme yapıyor. İşte bu sistem bakalım metro ve tramvaylarda da devreye girecek. Tam bilet şu an metro ve tramvaylarda 46 lira dolaylarında, öğrenci bileti 22 lira 55 kuruş gibi değişiyor. Yeni tarife sistemiyle birlikte de binilen ve inilen durak arasındaki ücret farklılık gösterilecek. Uygulama ne zaman devreye girecek peki? O henüz belli değil. 16 milyonluk bir şehir, toplu taşıma çok sık kullanılıyor. O yüzden metro ve tramvay da o toplu taşıma araçlarından ikisi. O yüzden önemli, özellikle öğrencilerin bütçesini rahatlatabilir. Şimdi bunu da paylaştıktan sonra TOKİ'nin kampanyası var. O başladı. Ondan bahsedelim. Geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için o beklenen indirim kampanyasını başlattı TOKİ. Borcunu peşin kapatıp tapusunu almak isteyenler için %25 indirim fırsatı var. İşte detaylar.
1: Borcunu kapatana %25 indirim uygulanacak. TOKİ'nin indirim kampanyası başvuruları başladı. TOKİ yoğun talep üzerine geri ödemeleri süren konut ve işyerleri için indirim kampanyası başlattı. Borcunun tamamını peşin ödeyerek tapusunu almak isteyenlere mevcut borç bakiyesi üzerinden %25 indirim uygulanacak. Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar 19 Ekim'e kadar satış işlemini yaptıkları bankalara başvurabilecek. Borç bakiyelerini de yine aynı tarihlerde ilgili bankalardan öğrenebilecek. Borcunun tamamını kapatamayacak olanlara da kısmi imkan sunulacak. Kampanyadan geri ödeme taksitleri en geç Haziran 2025 sonuna kadar başlamış alıcılar yararlanabilecek. Ayrıca geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcunun bulunmaması şartları aranacak. Kalan taksiti 12 ay veya daha az olanlar kampanya dışında kalacak. Kat mülkiyeti oluşmuş projelerde borcunu kapatan alıcılara tapuları verilecek. Vatandaşlar borçlarını kapatmak için aracı bankalardan konut kredisi de kullanabilecek. Kampanyadan yaklaşık 228 bin konut ve iş yeri alıcısının faydalanması bekleniyor.

0: Fon soruşturması sürüyor. Tutuklamalar da var. Detayları paylaştık az önce ama acaba bu fonlardan çıkan para nereye gitti? İşte o soruya cevap veren bir haber Hürriyet gazetesinde fonlardan çıkan para mevduata gitti başlığını görüyoruz. Tabii mağdur olanlar borsada bir deprem yaşandı malumunuz. Oradan çıkanlar çekilenler oldu. Yurt içi piyasalarda yaşanan fon depremi paranın yönünü değiştirdi. Goldman Sachs'ın raporuna göre 11 Eylül ile biten haftada para piyasası fonlarından 1,8 milyar dolarlık çıkış yaşandı diyor. Bakın rapor çok çarpıcı. 15 Eylül itibariyle de TL cinsi mevduatlar 12 milyar dolarlık bir artış kaydetti. Bu da tabii böyle yorumlanıyor. Raporda bu nedenle fon krizinin yaşandığı dönemde para piyasası fonlarından çıkan tasarruflarının TL mevduata aktarıldığı değerlendirildi diyor. Faizdeki düşüşe rağmen bir artış var. Önemli bu da paranın yönünü değiştirmesi açısından. 5 tutuklama var biliyorsunuz. Gün içinde gelişmeler olacak mı? Takip edeceğiz. 3 şüpheli de aranıyor. Takip edeceğiz dediğim gibi gün içinde. Gelelim alışveriş alışkanlıklarımıza. Malum son dönemde özellikle pandemiden sonra epey değişti o alışkanlıklar. Kargo trafiği de arttı. Neden? Herkes tek tıkla hem market alışverişini yapabiliyor, hem kıyafet, hem eşya, hem çocukla ilgili ihtiyaçlarını, bebekle ilgili ihtiyaçlarını. Yani elinin altında derya deniz internet alışveriş platformları ne ararsanız var. İşte 2026'nın ilk 6 ayında da Türkiye'de 728 milyon paket taşınmış. Düşünebiliyor musunuz? Yani nüfusla da kıyasladığınızda kaç kat? Gönderilerin %96'sı da tabii ki internet alışverişlerinden oluşuyor. En fazla kargo teslimatı da tabii en kalabalık şehir İstanbul'da.
1: Haftada kaç kargo geliyor?
2: Eve giren toplam bir 15-20 vardır. Genel aileyi de katınca.
3: İlk 6 ayda 728 milyon kargo taşındı. Gönderilenlerin %96'sını online alışveriş oluşturdu.
2: Erişme çok daha kolay. Hani bir yere gidip alıp bakmamıza gerek olmuyor.
3: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye posta sektörü verilerini açıkladı. Buna göre 2026 yılının ilk 6 ayında posta kolisi ve kargo gönderisi sayısı geçen yıla göre %5 artarak 728 milyonu geçti.
2: Sürekli her gün geliyor. 3-4 tane geliyor. Ben de alıyorum, annem de alıyor.
1: Eskiden alışveriş işte böyle caddelerde vitrin vitrin gezilerek yapılırdı ama artık o alışkanlık değişti. Alışveriş artık caddelerde değil ekranda. Zira taşınan her 100 kargodan 96'sı online alışverişe ait. Bireysel kargoların oranı ise %4'te kaldı.
4: İnternetten yaptığım alışverişlerde bir ara 40-50 bin liraya yakın toplamda meblağ olarak alışveriş yapıyordum. 30-40 tane kargoda gelebiliyordu.
3: Kargo hareketliliğinin büyük bölümü şehirler arasında yaşandı. Gönderilerin %83'ünden fazlası bir şehirden diğerine taşındı. En çok kargo teslimatı sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Kocaeli'de yapıldı. Gönderilerin %88'i en geç 2 gün içinde alıcısına ulaştırıldı. Her 100 kargodan 11'i ise kabul edildiği gün alıcısına teslim edildi.
0: Çalışıp maaşıyla giderlerini karşılayıp kirası, faturası, market alışverişi acaba para dişinden tırnağından para artırıp tasarruf yapabilen var mı? İşte bu sorunun cevabı da Türkiye Gazetesi'ndeki bu haberde. Tasarruf yapan sabit gelirli %8 başlığını görüyoruz. Yapılan araştırmaya göre Türkiye'de çalışanların %71'i maaşı yattığında önce kira, fatura, kredi veya kredi kartı ödemelerini yapıyor. %17'lik kesimse ilk olarak market ve diğer temel ihtiyaçlarını karşılıyor. Böylece her 100 kişiden 88'i maaşını zorunlu harcamalara ayırıyor diyor. Tasarruf yapabilen sabit gelirli ise sadece %8. Tabii önemli bu araştırma. Araştırmaya göre katılımcıların %71'i maaşı hesabına yattığında dediğimiz gibi önce temel barınma ihtiyacı, işte faturalar, kredi veya kredi kartı borcu varsa onu ödüyor. Birikim veya yatırıma öncelik verebilenlerin oranı %8'de kalıyor. 18-25 yaş grubunda da tablo değişmiyor. Gençlerin %37'si düzenli ödemeleri, %33'ü market ve temel ihtiyaçları ilk sıraya koyuyor. Bu grupta da maaş gelir gelmez zorunlu harcamalara yönelenlerin toplam oranı %70. Yani gençler de aynı dertten müzdarip. Değişik ayrıntılar da var. Kadınların maaşını daha erken tükeniyormuş. Yine bütçede de ilk tercih giyim oluyor diyor haberde. Geçim zor haliyle öncelik temel ihtiyaçlar, birikim yapmak özellikle gençler için bu devirde birazcık daha zor gibi görünüyor. Diyelim kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gün başlıyor haberlerimizde. Azerbaycan, Türkiye ve Özbekistan'ın katılımıyla Birliğin Gücü 2026 ortak askeri tatbikatı düzenlenecek. Bu bilgiyi aktaralım dedik. 3 aşamadan oluşacak bu tatbikat. Karabağ Ekonomik Bölgesi'ndeki Kızılkaya Eğitim Merkezi, yine Nahçıvan'daki Karabağlar Eğitim Merkezi ve Hazar Denizi'ndeki Büyük Zire Eğitim Bölgesi'nde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Önce bir video var. Onu izleyelim. Bu tatbikatla ilgili sonra konuşacağız.

0: Özellikle kardeş ülke Azerbaycan ve Özbekistan güçlerini birleştiriyor. Tatbikatın adı şu, Birliğin Gücü 2026. Nefes kesecek gibi. Dediğim gibi üç aşamalı dev bir tatbikattan bahsediyoruz. O coğrafyaya yayılan, eğitim bölgelerinde gerçekleştirecek hem deniz, hem kara, hem hava unsurları. Bir arada ve son teknoloji İHA'larda yine aynı hedef için tatbikatta yer alacak. Hedef şu tabii ki, birlikler arası koordinasyonu en üst seviyeye çıkarmak ve ortak operasyon kabiliyetini güçlendirmek. Bu üç ülke arasındaki işbirliği de önemli. Bu tatbikatla da taçlanacak diyebiliriz. Bu bilgiyi verdikten sonra dönelim İsrail basınına. İsrail basınında zaman zaman bu tarz haberler çok görüyoruz. Bir Türkiye korkusu sarıyor İsrail'i, Netanyahu'yu. Son olarak yine Türkiye'nin denizaltı konusundaki gücüne atıf yaptı İsrail basını. Türkiye'nin 14 operasyonel denizaltıya sahip olduğuna dikkat çekildi haberde. İsrail'in ise yalnızca 5 denizaltısı bulunduğu belirtildi.
1: Türk donanmasının gücü İsrail'i yeni denizaltılar almaya zorluyor. İddia İsrail basınından. İsrail Ordu Radyosu'nun haberinde son dönemde Türk Deniz Kuvvetleri'nin denizaltı konusunda güçlendiğine dair veriler paylaşıldı. Haberde İsrail'in bu durumu yakından takip ettiği ve buna karşı Almanya yapımı yeni ve ileri teknoloji araçlarla denizaltı filosunu genişletme hamlesi yaptığı belirtildi. Türkiye'nin hali hazırda 14 operasyonel denizaltıya sahip olduğu ve bu sayının 18'e çıkarılacağı belirtilen haberde, buna karşılık İsrail'in 5 denizaltısının bulunduğu ve 6. denizaltının yakında ülkeye ulaşmasının beklendiği kaydedildi. Haberde İsrail savunma yetkililerinin denizaltı filosunun 8'e çıkarılması yönündeki tavsiyesini siyasi yönetime sunduğuna da işaret edildi. İsrail'deki denizaltı personel gücü tartışmalarına atıf yapılan haberde, bu konunun henüz profesyonel bir incelemeye tabi tutulmadığına dikkat çekildi. Habere göre İsrail'i üst düzey savunma kaynakları denizaltı satın alma hamlesinin seçimlere kadar gerçekleşemeyeceğini ve bu adımın yeni hükümet tarafından atılmasının beklendiğini de kaydetti. İsrail basını daha önce de Türkiye'nin son dönemde bölgesel ve küresel olarak genişleyen etki alanını çarpıcı bir analizle manşetine taşımıştı.
0: Almanya'da Berlin'deki eyalet seçimleri çok ses getirdi. Takdir edersiniz ki Türk aday Elif Eralp açık ara Sol Parti'den aday gösterildi, başbakan adayı ve sandıktan birinci çıktı. İşte bunun üzerine Filistin'i destekledi Yahudi lobisinin hedefi oldu başlığıyla bir haber var. Sabah gazetesinden okuyalım. Almanya'da büyük bir seçim zaferi elde eden Elif Eralp'e karşı

0: Yahudi lobileri harekete geçti. Filistin'i destekleyen genç siyasetçinin Berlin Eyalet Başbakanı olmasını engellemek için saldırılar başlatıldı diyor. Almanya Yahudiler Merkez Konseyi hemen diğer partilere çağrıda bulunmuş sol partiyle hükümet kurmamaları için. Bu da ne kadar endişelendiklerini gösteriyor. Ama Elif Eralp geri adım atmadı. Filistinliler, Müslümanlar kendisini yeterli temsil edilmiş hissetmiyorlar ve bence bu doğru bir politika değil. Ben tüm insanları görüyorum. Müslüman olsun, Filistinli olsun, Yahudi olsun, siyasetin görevi toplumdaki farklı kesimleri görmek ve temsil etmek ifadelerini kullandı Elif Eralp. Bakalım önümüzdeki günlerde neler olacak, koalisyon kurulabilecek mi? Bunu da ilgiyle takip edeceğiz. Bir yandan Grönland meselesi hatırlayacaksınız. ABD Başkanı Grönland'ı satın almak istediğini dile getiriyordu ve Başkan Trump geçtiğimiz günlerde Grönland'da güvenlik anlaşmasını duyurmuştu. Ardından da liderler işte imza töreninde buluştu. Trump, Danimarka ve Grönland başbakanlarıyla anlaşmaya imza attı. Liderler işbirliğinin artırılmasına vurgu yaptı.
1: Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka ve Grönland liderleri bir araya geldi. Güvenlik anlaşmasına imzalar atıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 18 Eylül'de Grönland konusunda Danimarka ile anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu görüşmeleri için New York'ta bulunan liderler anlaşma için resmi imza töreninde buluştu. Trump anlaşmanın hem Amerika Birleşik Devletleri hem Danimarka hem de Grönland halkı için çok önemli olduğunu belirtti. Çok sıkı işbirliği içinde çalışacağız dedi. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen de uzun soluklu işbirliğimizde dönüm noktasındayız ifadelerini kullandı.
2: Bu anlaşma ABD, Danimarka, Grönland, NATO ittifakı ve aynı zamanda Avrupa için de iyidir.
1: Grönland Başbakanı Jens Frederik Nielsen de NATO'nun önemine vurgu yaptı. İttifakın kilit rol üstlendiği Arktik'te de NATO'nun gücü hayati önem taşıyor dedi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de anlaşmanın daha güvenli ve istikrarlı bir geleceği desteklediğini söyledi. Anlaşma Amerika Birleşik Devletleri'ne adadaki mevcut uzay üssünün modernizasyonuna izin veriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin iki yeni askeri üs açarak askeri varlığını genişletmesine olanak sağlıyor. Anlaşmayla Amerikan uçakları adadaki herhangi bir bölge üzerinde uçabiliyor ve iniş yapabiliyor.
0: Evet, şimdi biraz iştah arttırabiliriz. Taste Atlas'ın listeleri meşhurdur. Dünyanın en iyi yemeklerini sıralar, bu kez çorbaları sıraladı. Dünyanın en iyi 100 çorbası listesi. Bakın hemen arkamda ve Türkiye'den, o zengin mutfağımızdan da epey çorba var tabii. Çorba bana kalırsa günün her saati içilebilir. Kahvaltı da dahil olmak üzere ki önümüzde soğuk günler var. Bakalım şimdi önce bir listeye. İlk sırada Paraguay'dan Vori Vori çorbası var ama hemen ikinci sırada bizim o meşhur Gaziantep'in beyranını görüyoruz. Çok lezzetlidir. Böyle etli, et sulu, içinde pirinç, şifa deposu, acılı da olur. Tereyağlı. Pişirme yöntemi de böyle anlıktır. Hemen bakır tabaklarda hızlıca ateşe tutulur. Harlı ateşte ısıtılır ve güzelce afiyetle yenir. Gaziantep'te çok tercih edilen, böyle bir yutkundum ben de ama hakikaten lezzetli bir çorba. İkinci sırada gördük, şaşırmadık. Hatta belki de çoğu kişiye göre birinci ama daha çok çorba var. Bakın Türk çorbaları ilk yüzde. Hemen burada mercimek çorbası. Klasiktir ama iyi bir mercimek çorbasına kimse ayırt edemez. 13. sırada domates çorbası, 55. sırada ve kelle paça, o da şifa. 70. sırada ilk yüzde toplam 4 çorbamız var. 3. sırada Endonezya, sonra Japonya geliyor. Türk mutfağı hakikaten bambaşka. Biz de paylaşalım istedik bu listeyi ve bugünlük gün başlıyorum. Artık sonuna geldik. Biraz daha Sena Alkan sizlerle olacak. Para gündemde gelişmeleri aktarmaya devam edecek. Ben yine yarın aynı saatte burada olacağım. Tekrar görüşmek dileğiyle güzel bir gün dilerim. Sağlıklı bir gün. Hoşçakalın.

habere dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Faruk Aksoy'la Nedir Ne Değil. Serap Belet'le Olaylar ve Görüşler. Sena Alkan'la Açık ve Net. Kübra Nur Uslu'yla Türkiye'nin Nabzı. Hülya Ökenek'le Enine Boyuna. Semiha Şahin'le Habertürk Gündem. Kerem Kırçıvalla Karşıt Görüş. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 19, Bursa yağmurlu 20 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 24, Muğla yer yer yağmurlu 24 derece. Akdeniz'de Antalya yer yer yağmurlu 26, Adana yer yer yağmurlu 31 derece. Karadeniz'de Zonguldak yağmurlu 17, Giresun yağmurlu 22 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 20, Kayseri güneşli 27 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Van 27, Kars 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 34, Şanlıurfa güneşli 32 derece.

0: Günaydın Para Gündemi'nin değerli izleyicileri. Ben Sena Alkan. Hoş geldiniz Para Gündem'desiniz. Önümüzdeki 2 saat boyunca beraberiz. 23 Eylül bugün günlerden. Kastamonu'da, İnebolu'da bir evde çıkan yangın komşu evlere sıçradı. Ve yangına müdahale an itibariyle sürüyor. Böyle başlayacağız Para Gündem'e. Yangın ilçeye bağlı Dere Sökü köyünde bir evde çıktı. Görüntüler ekranlarınızda. Rüzgarın etkisiyle yangın büyüdü ve bitişikteki 3 eve daha sıçradı. Köylülerin ihbarıyla çok sayıda itfaiye ve orman müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Rüzgarın kuvvetli olması ekiplerin yangına müdahalesini maalesef ki güçleştiriyor. Bir evde başlayan yangın bitişikteki 3 eve de sıçradı. Ve sıra halinde evlerdeki yangın maalesef rüzgarın etkisiyle büyüdü. An itibariyle müdahale sürüyor ve görüntülerde ajanslardan haber merkezimize ulaşan görüntüler ekranlarınıza geliyor. Şimdi bir yandan da yurdumuz yağışlı havanın etkisi altında. Ankara'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili oldu sağanak. Hayatı da olumsuz etkiledi. Bazı noktalarda yollar çöktü, araçlar suya gömüldü. Gelin bir Ankara'ya gidelim. Başkent'te Serkan Şimşek bizi bekliyor. Çöken yollardan birinin önündesin Serkan. Dün geceden bu yana Başkent Ankara ne yaşadı?
1: Sena Alkan, aslında yağış gece saatlerinden itibaren devam etti. Yer yer bazı noktalarda sabaha kadar dahi sürdü. Şu anda bizler de Keçiören'deyiz ve burası dün akşamki yağıştan en çok etkilenen noktalardan bir tanesi. Keçiören ilçesindeki Gülgün Sokak'tayız ve gördüğünüz gibi yolda bir çökme meydana geldi. İşte bu noktada tabii ki özellikle gece saatlerinde şu anda çöken noktada asfalt varken üzerinde bulunan araçlar da zarar gördü ve o araçların kurtarılması için de gece saatlerinden itibaren itfaiye ekipleri tarafından kurtarma çalışmaları başlatıldı. Bakın, bir metrenin üzerinde bir derinlik görüyoruz. Bu noktada yolun çöktüğü ve yola bazı parçaların da düştüğü, yine çöp konteynerinin de çöken yola düştüğünü görüyorsunuz. Aslında sokak boyunca da biraz devam ettiğini görüyoruz. Yer yer doldurulan noktalar var ama hala bizim bulunduğumuz noktada henüz çalışmalar devam ediyor. Ve zira orada da daha fazla bir olumsuz olayın engellenmesi için bir doldurma yapılmış ama yine buranın biraz daha üzerinin kapatılması gerekiyor. Hemen arka bölümde de bir iş makinesini görüyorsunuz. O iş makinesinin olduğu noktada da aslında gece saatlerinde yine derinlikler oluşmuştu, çukurlar oluşmuştu. Ancak devam eden çalışmalarda da görünüyor ki o bölgede doldurma çalışmaları da hummalı bir şekilde devam ediyor. Keçiören ilçesindeki Gülgün Caddesi'ndeyiz. Bir kez daha ifade edelim. Dün akşam saatlerinde başladı Ankara'da yağış ve tüm gece boyunca da yer yer devam etti. İşte o yağıştan en çok etkilenen noktalardan bir tanesiydi burası ve ekiplerin burada çalışmaları devam ediyor. Bakın, biraz önce bir çöp konteynerini sizlerin ekranlarınıza getirmiştik. Şimdi ekipler o konteynerin oradan çıkarılması için çalışma başlatmış vaziyette. Pek çok aracın da bu noktada maalesef etkilendiğini ifade edelim. Ve bu noktada gece saatlerinden beri de kurtarma çalışmaları devam etti. Şu anda halihazırda da en çok yağıştan etkilenen noktalardan biri olan Keçiören'i

0: ilçesinde son durum bu şekildeydi diyelim, sözü size bırakalım.
1: Serkan Şimşek aktardı. Şimdi Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel benimle. Hüseyin hoş geldin. Günaydın. Günaydın. Bütün yani yurdun genelinde bir soğuk hava dalgası var, yağışı var. Ankara'da yollar çökmüş, onu da gördük. Peki ama bu hep mi böyle gidecek artık? Girdik sonbahara, kışa mı gidiyoruz?
2: Ne yolları diyor? Yaparlar muhtemelen. Hep öyle gitmez ama sıcaklıklar ve yağış konusunda aslında...
1: Keşke sene... yollar da böyle olmasa bu arada tabii. Ama yani bir yağmurda böyle çökmese, o da ayrı soru.
2: Buyurun. Kesinlikle. Gece uzun sürdü başkentte ve şiddetli bir yağıştı. Akşam saatlerinden sonra başkent Ankara'da hava açıyor. Bunu söyleyelim. Oradan başlayalım. Bugün biraz da bulutlu, yarın daha açık ama şu saatlerden itibaren öğlene doğru hafif yağmur var Ankara'da. Tekrar dünkü gibi kuvvetli bir yağış ya da su baskını beklemiyoruz açıkçası. Fakat İstanbul bugünün en uzun süreli yağışını alacak şehir ve Sakarya Kocaeli Körfez hattı şu alan Batı Karadeniz'e doğru uzanan gelecek saatlerde şöyle batıdan doğuya doğru yağış gidiyor. Yani buradaki aynı rotalardan geçtiği için risk oluşuyor. Yani su baskınları tehlikesi burada da var aslında. Düzce, Kocaeli, Karasuz, Sakarya, Kandıra çevresi şu alan Bartın Zonguldak'a kadar uzanıyor. İstanbul'daki yağmur dün gece kuvvetlendi ama sonra kesti, tekrar başladı. Şimdiki tahminlerimize göre öğleden sonra da kesiyor. Hı. Yani günün tamamında yağmuru bugün görmeyeceğiz muhtemelen ama öğlen saatleri de içine alacak şekilde 13, 14, 15'te de yağabilir. Tabii bereketli de aynı zamanda. Tüm barajlarda şu anda yüzdesel olarak bir artışta kaydettik yani. Öğleden sonraya kadar sürecek. Daha hemen bitmiyor. Tekrar hatırlatalım. Öğlen dışarıya çıkacaklar işi olanlar için. Bu da sıcaklık haritası. İşte o Balkanlardan gelen dediğimiz soğuk havanın mavi renklerle Türkiye'ye sokulduğunu görüyoruz. Türkiye'nin doğusu batısından daha sıcak. Orada Basra sıcakları etkili çünkü. Güneydoğu Anadolu'da bugün sıcaklık 33 derece. İstanbul'da 16 derece, 17 derece. Yani... Çok büyük bir fark var siyah beyaz gibi. Buradaki sıcaklıklar da tabii iki gün sonra biraz azalacak. Önce batı ardından doğu soğuyor. Yağmurlu bir gün geçiriyoruz ama yağmurların arkası da var. Yani insanlar şimdi hafta sonu planı yapıyorsa özellikle Sena şurada İstanbul'u göstermek istiyorum. Tahminlerde bir ufak değişiklik var. Cumartesi ve pazar günü de şöyle birkaç saat yağmura denk gelme durumumuz var İstanbul için. Bugünlerde böyle düğün etkinlikleri, açık hava planları çok oluyor. Cumartesi, pazar. Yakından takip etmenizi öneririm sizin de. Her gün Habertürk ekranlarında bulabilirsiniz hava durumunu. Cumartesi öğlen ve pazar öğlen olmak üzere iki gün daha aralıklı bir yağış görüntüsü var. Ama bugünkü gibi böyle uzun süreli bir şey değil. Yine de hafta sonu planınız varsa şu Marmara bölgesindeki renkler bakın şiddet isim gelecek. 10 ila 25 milimetre düşecek yağışa denk gelebilirsiniz hafta sonu için. Tekirdağ, Çanakkale'de yağış fazla yok. İzmir etrafında da pek bir yağmur yok. Ankara'da en kuvvetli kısmı geçti. Afyon, Karahisar, Denizli, Uşak, Kütahya yağışsız. Güneydoğu, Doğu Anadolu epey güneşli ve sıcak. Ama Karadeniz'in boydan boya yağış altında olduğunu görüyoruz 5 gün içerisinde.
1: Çok teşekkür ediyorum. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel bize anlattı. Havanın durumuna şöyle bir baktık. Şimdi birkaç bağlantı daha yapacağız. Çünkü yine sabah saatlerinde gelen sıcak gelişmeler var. Birkaç gündür takip ettiğimiz konulardan biri. Sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. Dün gece, dün akşam gelen bir açıklamaydı bu. SPK'dan gelen yeni bir açıklama da var. Hemen bir hızlıca gidelim. Gizem Türemen de tüm detaylar bize anlatacak, aktaracak. Bu beş şüphelinin durumuna ilişkin ne biliyoruz Gizem? SPK'dan gelen açıklamanın detaylarında da ne var, sen anlat bize lütfen.
3: Serbest Piyasa Kurulu'ndan son dakika bir açıklama olduğu için ona başlayalım. Aslında tasfiye edilen fonlardaki sayılara ilişkin resmi bilgileri açıkladı Serbest Piyasa Kurulu ve son günlerde kamuoyunda tasfiye edilen fonların sayısına ve yatırımcı sayısına ilişkin çeşitli bilgiler yer almaktadır diyerek doğrusunu paylaştığını söyleyebiliriz. Kurul karar organı kararı doğrultusunda 17 Eylül tarihi itibariyle 7 portföy yönetim şirketinde 131 fonun tasfiye edilmesinin kararı verilmiştir şeklinde bir açıklama, bir hatırlatma yaptı önce SPK. 7 portföy yönetiminde 131 fon tasfiye edildi 17 Eylül itibariyle. Peki bu fonlardaki yatırımcı sayısı neydi? Merkezi kayıt kuruluşu kayıtlarına göre fonlardaki tekil yatırımcı sayısı 455.758 kişidir diye açıkladı Serbest Piyasa Kurulu. Ve bu süreçte de yatırımcıların sadece resmi kaynaklardan gelen açıklamaları dikkate alması yönünde rica açıklamasında da bulundu. Serbest piyasalarımızın sağlıklı işleyişi, yatırımcılarımızın haklarının korunması ve piyasa güvenliğinin sürdürülmesi konusunda kurulumuz

0: ve sorumluluklarını titizlikle devam ettirmektedir şeklinde bir açıklama geldi serbest piyasa kurulundan. Yani gelen bu resmi açıklamaya göre tasfiye edilen 131 fonda toplamda tekil yatırımcı sayısı 455.758 kişi olarak açıklandı. Gelelim soruşturmaya, serbest piyasadaki fon soruşturmasına. Dün yaşanan bir gelişmeyle başlayalım. Tutuklu sayısı 9'a yükseldi. Tera Portföy ve Pusula Holding yöneticilerinde aralarında bulunduğu 5 şüpheli dün gece saatlerinde tutuklandı ve toplamda şu anda dosyada tutuklu sayısı 9'a yükselmiş oldu. Şimdiye dek 63 kişi hakkında işlem yapıldı. 39 şüphelinin hala gözaltındaki işlemleri devam ediyor. Bir yandan da 14 firari olduğunu biliyoruz bu dosyada. O firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik de çalışmalar devam ediyor. Dosya mali boyut açısından da genişletilmiş durumda. Özgür Balaban'la beraber gün boyunca tüm gelişmeleri takip edeceğiz, aktaracağız.
1: Peki, Gizem Türemen'den aldık detayları. Şimdi Menderes Belediyesi soruşturmasında ikinci dalga operasyon düzenlendi. Aralarında eski başkan vekili Erkan Özkan'ın da olduğu 9 kişi gözaltında. Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti ve soruşturma kapsamında 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında Menderes Belediyesi eski başkan vekili Erkan Özkan da bulunuyor. Özel Kalem Müdürü Emre Işık'ın da gözaltı listesinde olduğu öğrenildi. İlçede kuyumculuk ve sarraflık yapan bazı kişiler de gözaltına alınanlar arasında. Suçlamalar, rüşvet, irtikap ve resmi belgede sahtecilik. Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek ilk dalga operasyonda tutuklanmıştı. Yine bir süredir takip ettiğimiz ve peş peşe sıcak gelişmelerin son dakika bilgilerinin geldiği bir başlık. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma. Şüpheli sıfatıyla ifade veren eski istihbaratçı Enver Altaylı kasten öldürmeye azmettirme suçundan tutuklandı. Altaylı ifadesinde ne dedi? Başka hangi isimlerin ifadesine başvuruldu? Soruşturma hangi noktada? Alihan Tok hepsini aktaracak Alihan.
2: Evet Sena Alkan, Enver Altaylı tabii ki suçunu aslında bir şekilde reddetti. Yani böyle bir delillerin olduğunu, mektupların olduğunu, böyle bir suçu işlediğini reddetti. Kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla aslında tutuklandı tekraren. Çünkü kendisi daha önceden FETÖ'den hükümlüydü, Ankara'da, Sincan cezaevindeydi, buraya getirildi İstanbul'a. Ve şu soruldu, 2008 yılında ve daha sonraki süreçlerde aslında dijital materyaller içerisinde Kozinoğlu'na hedef gösterdiği örgüt içerisindeki yazışmalar, tüm bunlar soruldu. Bunları reddetti. Yani o mektubu kendisinin yazmadığını ifade ediyor. Kozinoğlu'nu hiç tanımadığını ifade ediyor. Ve dolayısıyla böyle bir suçu kabul etmediğini ifade ediyor. Ama tabii ki aslında somut deliller çok daha başka gösteriyor. Dolayısıyla Enver Altaylı da tutuklandı. Aynı zamanda burada bir başsavcı vekilini tehdit ettiğine yönelik de kendisine bir kamu görevlisini tehditten re'sen soruşturma da başlatıldı. Yani onu da söyleyelim. Hem suçunu reddetti. Bunun üzerine bir de başsavcı vekilini tehdit etti. Enver Altaylı tutuklanmasıyla beraber toplamda Kozinoğlu soruşturmasında tutuklu hüküm giyen sayısı 8 oldu. Enver Altaylı 2 firari, 2 zamanında meslekten ihraç edilmiş FETÖ'cü savcı, 2 gazeteci, 2 acil tıp teknisini ve 1 jandarma er olmak üzere toplamda 8 tutuklu var. Ve aynı zamanda koğuş arkadaşları da ev hapsi almış durumda. Bir de şu var, Kurtlar Vadisi Pusu dizisi. Şimdi o dizide Kozinoğlu'nu canlandırdığı, onun bir perspektifi olduğu karakter, Kaşifoğlu karakterine dair soruşturma devam ediyor. Yani o karakter nasıl diziye eklendi? Şimdi Kaşifoğlu karakterini canlandıran Sedat Savtağ'ın bugün Silivri Adliyesi'ne gelmesi bekleniyor. Bilgi sahibi sıfatıyla burada ifade verecek. O karakter nasıl eklendi? Neden eklendi? İşte senaryoyu kim oluşturuyordu? Bir iltisak var mı? Tüm bunlar soruşturulacak. Bir de dün Ömer Baba karakterini canlandıran Emin Olcay geldi. O da açıklamasında şimdilik ifade verdim, sonucuna bakacağız dedi. Yani burada net bir açıklama yapmadı. Bizler de takip ediyoruz. Sedat Savtağ'ın açıklamaları da önemli olacak. Burada olacağız, takip edeceğiz ve sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Alihan Tokaktar'da ekranlarınıza getirdik. Şimdi bir de New York'a uzanalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi dün. Gazze'nin yeniden inşasına bir an önce başlanması gerektiğini söyledi. İsrail

0: Çin üzerinde daha fazla baskı kurulması gerektiğini ifade etti. Bir bakalım Cumhurbaşkanı'nın Birleşmiş Milletler kürsüsünden verdiği mesajlara.
1: Sessizlerin hakkını savunmaya...
2: Filistin devletinin sesi olacağız dedi. Gazze için çağrıda bulunarak İsrail üzerinde daha fazla baskı kurulması gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünyaya seslendi.
1: Gazze'nin yeniden inşasına vakit kaybetmeden başlamamız gerekiyor. Bu konuda sizleri İsrail üzerinde daha fazla baskı kurmaya davet ediyorum. Şunu herkes artık kabul etsin. Filistin devletini boğma girişimleri hüsrana uğrayacaktır. 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve toprak bütünlüğüne sahip Filistin devletinin vücut bulacağı o güzel günleri inşallah göreceğiz.
2: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde reform yapılması gerektiğini belirten Erdoğan, 5 ülkeye dayalı yapı güven sağlayamaz dedi. Cumhurbaşkanı, Pakistan ve Suudi Arabistan'la imzalanan anlaşmaya da değindi. Savunma ittifakıyla dayanışmayı perçinliyor, sorunlara bölge içerisinden çözümler üretmeyi amaçlıyoruz dedi. Ege ve Doğu Akdeniz'de mevcut meselelerinde iyi komşuluk ilkesi çerçevesinde çözülmesi dileğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı, uluslararası toplumu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya davet etti.
1: Kıbrıs, Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü tescil edilmeli, maruz bırakıldığı gayri insani izolasyon artık son bulmalıdır. Uluslararası toplumu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya ve bu devletle siyasi, diplomatik ve ekonomik ilişkiler tesis etmeye davet ediyorum.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapay zeka için uluslararası bir hukuki çerçeve oluşturulması gerektiğini de söyledi. İklim krizine de değinen Erdoğan, dünya ülkelerini Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı iklim konferansı COP31'e davet etti. İklim değişikliği kadar büyük bir başka tehlike, tüketim hırsıyla israf kültürünün yaygınlaşmasıdır dedi. Cumhurbaşkanı birkaç kez birçok ülkenin temsilcisi tarafından alkış aldı.
0: Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler kürsüsünden mesajlarını gördük. Amerikan Başkanı Trump da konuştu. Onun mesajlarını da dün gördük, ekranlara getirdik. Pek çok çağrı var. Yılın bu zamanı herkes gözünü New York'a çeviriyor, BM'ye çeviriyor. Kim bizimle beraber konuşacağız? Yunus Emre Erdoğan, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, günaydınlar.
0: Günaydın, çok teşekkürler. Böyle şimdi hadi bir Trump'la başlayalım mı?
3: Başlayalım.
0: BM kürsüsü yıllardır işte... uluslararası hukuk, barış, diplomasi mesajlarının verildiği bir kürsü.
3: Temenniler.
0: Temenniler, evet, manzumesi, evet, diyelim. Ama ilk kez Amerikan Başkanı daha çok vururum, yıkarım, tabii, cehenneme gönderirim gibi.
3: Küba'yı devirelim, İran'ı yok ederim ama anlaşılabilirim.
0: O da olabilir ama o olmazsa bakın bu olur. Küba, evet, ayrılmış, Küba heyeti çıkmış. Aynı zamanda ilk kez Amerika'nın savaşta olduğu İran, o da kürsüden, evet, Ezeşkiyan konuştu. Nasıldı Trump'ın konuşması?
3: Valla Trump'ın konuşması tam Trump gibiydi. Hatırlarsanız geçen Eylül ayında Birleşmiş Milletler zirvesinde de Trump İsrail'e çok iyi mesajlar verirken bir yandan oradaki bölge ülkeleri toplanması, özellikle Katar'ın ardından vurulmasının ardından buluşması Gazze'ye bir ateşkes getirmişti. Yani tamam, bu kalıcı bir barış ve Filistin devletinin egemen ve kendisini idare edebilen, işgalden arındırmış bir Filistin'i ortaya çıkarmadı ama en azından soykırımın boyutunu çok ciddi oranda azaltmıştı. Evet. Trump bir yandan müzakere masasına sert mesajlar vererek karşı tarafı makul bir zemine çekmeye çalışan bir taktik uyguluyor. İran konusunda çok net bir tablo var. Amerika istediğine ulaşamadı. İsrail'in 60-70 senedir savunduğu İran rejiminin yıkılması ve İsrail güdümünde bir İran'ın kurulması yaşanmadı. Ve günün sonunda Amerika İran Savaşı'ndan önce rejimi devireceğim derken İran Savaşı'ndan önce halihazırda açık olan Hürmüz Boğazı'nı İran'ın egemenliğine fiili olarak vermiş durumda. Ve şimdi Hürmüz Boğazı'nın açılmasından bir pazarlık yapmaya çalışıyor. Hmm. Bu yüzden Trump'ın bu açıklamaları, İran rejimini yok ederim, mahvederim açıklamaları bu uzlaşı sürecinin bir koz karşılığı. Yani Trump'ın tipik bir şekilde kendi lehine bir anlaşma sağlaması için bir mesaj ve seçimden sonra anlaşma yapacağız demesi de aslında ilginç bir durum. Çünkü büyük ihtimalle İran'da seçimi bekliyor. Yani çünkü seçim

0: Seçimden sonra demokratlar senato ve temsilciler meclisini alırsa Amerikan başkanı kolu çok daha bağlanacak ve İran'a yönelik taviz verme konusunda çok daha belki meyilli hale gelebilir.
1: Ama bu dedi ki bir yandan da seçimi bekliyorlar ama ben yarışmıyorum, ben destekliyorum dedi. Ya iki yıl daha buradayım ben.
0: Kendisini seçimden azade etmesi de çok ilginç yani. Evet. Ama
1: beklediği sonuçları alamayacak
0: için
1: acaba?
0: Yani şimdi mesela temsilciler meclisinin kaybedilmesi çok olağandı. Bu son iki haftadır anketlerde Texas'ta bile demokratlar 6-7 puan senato yarışında öne geçmiş durumda. Senatonun kaybedilmesi demek veya bir farka inmesi demek diğer cumhuriyetçi senatörlerin de büyük oranda Trump'a karşı bayrak kaldırması demek. Ve bakın 2026 ara seçimlerinden 4 ay sonra 2028 başkanlık seçimleri başlıyor. Dışişleri Bakanı Marco Rubio sahaya inecek. Dışişleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance sahaya inecek. Yani bütün bu isimler İran Savaşı'nın bitmesini isteyecek ve İran ise yıkılmayarak, en azından gücü azalarak, bölgedeki etkisi tamamen neredeyse belki çok daha azalarak, rejimi koruyarak Amerika nezdinde daha bu anlaşmayı bekleyebilir bir noktaya geliyor. Halkın acı eşiği de Amerika'ya göre yüksek. Amerika'da benzin fiyatları yükseldi, yakıt fiyatları yükseldi, enflasyon kendi oranlarında yükseldi. Bu yüzden çok ciddi bir tepki var. Yani bugün Texas, Florida gibi cumhuriyetçilerin kalelerinde bile Trump'a yönelik tepki artıyor. Cumhuriyetçi vekiller sitelerinden, adaylık kampanya posterlerinden Trump'ın ismini ve resmini siliyor. Şimdi böyle bir durumda asimetrik bir durum var ve bu yüzden Trump'ın Küba'yı yıkacağım, mesela şimdi Küba mesajının içeriği tamamen Amerikan iş politikasına yönelik. Çünkü son bir haftada Florida'da anketler çıktı. Küba göçmeni, Hispanik Trumpçılar, Trump'ın İspanyol göçmenlerini, Hispanik göçmenlerini sınır dışı etmesine tepki gösterdiği için demokratlara oy vereceğini söylüyordu. Ve Florida'da baktılar, çok sert yerlerde bile demokratların öne çıktığını gördüler. Ve böylece de Trump Küba'yı yıkacağım diyerek oradaki Küba göçmeni, sosyalist karşıtı Hispaniklere mesaj yolluyor kürsüden. Tamamen iç politikayla eli kolu bağlanmış bir Amerikan başkanı görüyoruz. Ve zaten bütün diğer liderlerin konuşmalarına bakın, Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına bakın, Kanada'nın yaptığı girişimlere bakın. Herkes Amerika dışında acaba orta ölçekli diğer ülkeler büyük bir ittifak kurabilir mi? Dünya acaba Amerika'dan büyük bir tartışmasına giriyor. Çünkü Amerika'nın güvenilirliği ve kendisinin liderliği ve polisini yaptığı o müesses kurulu nizamın ne kadar yıkıldığını ve artık
1: kendi elleriyle ya da
0: tabii
1: yıktığını,
0: bizzat kendi elini kurup kendi elleri yıktığı bir düzeni tartışıyoruz.
1: O zaman konuşalım. BM, yani Birleşmiş Milletler, işte 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yine Amerika eliyle biraz daha bu savaşlar olmasın amacıyla kurulmuşken bugün Amerikan Başkanı'nın verdiği mesajlar ortada, ama öte yanıyla da dünyadan bir çağrı var. Mevcut haliyle çok ciddi yapısal sorunları var ve Birleşmiş Milletler neredeyse çalışamaz, paralize olmuş halde, öyle görünüyor. Antonio Guterres'in açıklamalarına bakıyorsunuz, onun da son vedası gibi oldu bu. Çatlaklar kanyonlara dönüştü dedi. BM'de bir reform ya da bu 5 ülkenin elinde tuttuğu veto gücünü bir parça açabilecek bir cesaret var mı?
0: Şimdi açıkçası bu veto olayının bugünlerde konuşulması çok önemli. Çünkü Rusya ve Çin zaten Batı'nın daha alternatifi, daha o kurulu düzeni eleştiren ülkeler. Fakat biz mesela İngiltere'de bir sonraki seçimlerde aşırı sağcı, NATO karşıtı bir iktidarın gelip gelmesinde o veto gücünü nasıl kullanacağını tahmin edebiliyor muyuz? Marine Le Pen Fransa'nın cumhurbaşkanı seçilirse bir sene sonra Fransa veto gücünü nasıl kullanacak? Rusya konusunda mesela Amerika'da tekrardan klasik dış politika savunan biri geldiği zaman Amerika o veto gücünün Fransa'da olmasından mutlu olacak mı? Fransa'nın Almanya, Fransa'nın İngiltere'nin Birleşmiş Milletler'deki gücünden memnun olacak mı? Şimdi bunlar bütün dünyadaki bu mevcut siyasi yapının kırılma anlarında bu imtiyazları da sorgulamak çok önemli bir hale geliyor. Ama Birleşmiş Milletler'deki mesele, Birleşmiş Milletler'in veto gücünü kaldırsanız, güvenlik konseyini kaldırsanız, genel kurula yetki verseniz de Birleşmiş Milletler'in yetkisi olacak mı? Günün sonunda bugün Gazze soykırımında yapılması gereken uluslararası hukuka göre neydi? Daha ikinci haftadan uluslararası bir askeri gücün Gazze'ye girip İsrail askerlerini durdurması gerekiyordu. Bunu sağlayacak bir Birleşmiş Milletler veya bir dünya gücü yoksa, Birleşmiş Milletler'in kurallarını veya regülasyonlarını, rezolüsyonlarını istediğiniz kadar değiştirin, hiçbir şekilde bir işe yaramaz. Bunun için de Amerika'nın bu süper güçlerinin alternatifinde başka bir ittifakın da reel güç olarak örgütlenmesi gerekiyor. Mesela bugün Trump kürsüden indi. Hemen Danimarka ve Grönland'ın liderleriyle anlaşma imzaladı. Hı hı. İşgal edeceğim diye tehdit ettiği Grönland'ın

0: Onunla taviz alıp iki yeni askeri üs kurdu. Kanada ve Avrupa büyük ölçekte, orta ölçekte ekonomiler korkuyorlar. Diyorlar ki Amerika'nın bu sert gücü artık bizi korumak için değil, bize karşı Amerikan çıkarlarını da empoze etmek için çok açıktan kullanılıyor. Eskiden arka planda dönen pazarlıklar çok göz önünde sadece bir şekilde. Ben petrol istiyorum Venezuela'dan, Grönland'ın yeraltı kaynağını istiyorum, AI regülasyonunu azaltıp benim şirketlerim para kazansın istiyorum diyor. Bütün bunlara baktığımız zaman dünyanın Amerika, Rusya, Çin arasında güç de paylaşıldı. Bir monopoli gibi böyle burası senin, burası benim, Ukrayna senin, Suriye benim. Böyle bir paylaşıldığı bir denklemden çıkması için işte Türkiye, Brezilya, Kanada, Avrupa ülkeleri gibi alternatif ittifakların yapılması gerekiyor. Orta Doğu'da İsrail karşısında Körfez ülkeleri, Arap ülkeleri, Türkiye birleşmesi gerekiyor. İşte Mekke Anlaşması bunun bir modeli mesela. Şimdi bütün bunlara baktığımız zaman bu kadar büyük güçlerin söz sahibi olduğu bir dünyada Birleşmiş Milletler'den ziyade bu güçlerin alternatifinde toplanarak iyi bir ekonomi, iyi bir ordu, iyi bir hukuk devleti gibi işleyen parametrelerde alternatif oluşturmaları gerekiyor. Bunun için de işte Birleşmiş Milletler'e yapısında tartışmasına girdiğimiz zaman Amerika'nın o süper güçlerin oluru gerekiyor, onayı gerekiyor. Bunun alternatifinde yeni örgütler, yeni anlaşmalara odaklanmak gerektiğini düşünüyorum. Ama Birleşmiş Milletler'e reform çağrısının anlamı çok fazla. Çünkü İsrail'in bu soykırımı ve bütün uluslararası kuralların ayakları altına alması ve Batı'nın da bütün evrensel değerleri onun uğruna askıya almasının bir eleştirisi. Bakın mesela bundan 3-4 sene önce İsrail'i eleştiren ülke sayısı çok azdı. İşte Türkiye, işte Pakistan, sol hükümetlerin yönettiği Avrupa ülkeleri, Norveç gibi çok az sayıdaydı. Şimdi bakın bütün o sert mesajlar Fransa'sından ki Ürdün'üne kadar çok radikal bir şekilde, net bir şekilde söyleniyor. İsrail'i kınama festivaline dönüştü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu.
1: Evet.
0: Bu ilginç bir eşik. Birleşmiş Milletler'in inefektif olduğunu gösteriyor ve sadece kınıyor, kimse yapmıyor diyoruz. Ama günün sonunda İsrail'in büyük bir uzlaşı etrafında kurduğu, İsrail devletinin eleştirilemez üzerine kurduğu mit de yıkıldı. Bunu görmek açısından önemli ve reform çağrısı da bu etkin bir şey yapalım çağrısı. Ama ne yapmalıyızın sorusu çok daha önemli. Yani bugün İsrail'in karşısında, İsrail destekleyen Batı'nın karşısında iyi bir ekonomi, İsrail'e karşı savunulan her hukuk kuralını kendi içinde sadece bir şekilde uygulayarak dünyadaki yumuşak gücü ve sokak hareketinde arkasına alan bir hukuk devleti ve her daim gücüyle de karşı tarafı korkutacak, aynı Amerika'nın Danimarka'ya yaptığı gibi iyi bir ordu. Bu üçünün kombinasyonu lazım. Şu anda ayrı ayrı ülkeler bunları yapıyorlar ama mesela İspanya'nın böyle bir askeri gücü yok. Ya da mesela halkı bir seçim olur, bir sağ hükümet gelir, İspanya'yı Filistin cephesinde kaybedersiniz. Mesela bu hafta ilginç bir şey oldu. Kolombiya'da hükümet değişmişti. Ki Kolombiya bütün dünyada, Türkiye'de takdir ediliyordu değil mi? İşte İsrail'e yaptığım kararı, ticareti kesiyor, İsrail vatandaşlarını gözaltına alıyor filan. Ama ne oldu? Bir seçim değişti. %51 ile sağ parti kazandı. Soykırım davasından dilekçelerini geri çektiler. Şimdi bu yüzden bu mesele sadece bir ülkenin tepki vermesi, bir hükümetin tepki vermesi değil, çok daha kurumsallaşması gerekiyor. Henüz o aşamada maalesef değiliz.
1: Şimdi Netanyahu da BM kürsüsüne çıkacak. New York'a gidiyor. New Jersey'ye inecek.
0: Bir iki saat konuşup inecek, kaçacak.
1: Evet, onu diyecektim. Bir iki saat gidecek, konuşacak. Önceden Washington'a gider diye görüşürdü işte, ya da Trump'la görüşürdü. İkili görüşmeleri olurdu, biterdi ama bunların hiçbiri yok. New Jersey'ye inecek. Öncesinde bir Texas programı varmış, o da iptal olmuş.
0: Evet.
1: Gidiyor, konuşuyor, dönüyor.
0: Evet. Şimdi normalde New York'a inerdi Netanyahu.
1: Evet.
0: Siz zaten yani Türkiye'de en iyi takip eden kişisiniz bu diplomatik eventleri. Şimdi baktığımız zaman bir iki saat New Jersey'ye inecek, ardından uçağı orada kalacak, gidecek, konuşacak, dönecek. Bunun sebebi Zohran Mamdani. Çünkü Zohran Mamdani evet Netanyahu tutuklayacağını söylemişti ama sonra yasal imkanlar buna izin vermiyor. Amerikan federal hükümeti buna izin vermeyeceği için engel çıkarıyor dedi. Ama uçağını New York eyaletindeki bir havalimanında bırakmasına da Zohran'ın izin vermeme ihtimali, ki büyük ihtimalle önden haber aldılar ve izin vermeyecek, bekletmeyecek ihtimali karşısında o güvenliği sağlamak için bir iki saat durup gelecek. Büyük protestolar olabilir, Zohran başka lojistik engeller çıkarabilir, ki çıkaracak büyük ihtimalle. Bu yüzden de Netanyahu adeta bir böyle kaçak, her an tutuklanabilir havasında gidip geliyor. Kimseyle görüşmeden geri dönecek.
1: Şu bile bir rahatsızlık gerekçesi. Yani tutuklama yetkisi yoksa dahi Zohran Mamdani'ninki yok dedi ama orada geçireceği süreyi keyif

0: siz hale getiriyor.
1: Aynen öyle
0: sanki.
1: Ki büyük yani New York Belediye Başkanı normalde bu tür etkinliklerde bütün gelen konukları siyasi görüşünden bağımsız olarak koalisyonlara bugün Amerika'nın rejimini yok etmekle tehdit ettiği İran heyeti rahat rahat dolaşıyor, söyleşi veriyor, işte kürsüye çıkıyor. Yani daha çok rahat hareket ediyor. Çünkü bu Birleşmiş Milletler'le Amerika arasındaki özel bir anlaşma, özel uzlaşı, teamüller...
0: Hani Filistin için son 2 senedir uygulamasalar da bunu...
1: Evet, Filistin devletine uygulamasa da. Ama Netanyahu için şu anda bu Amerika'da o kadar büyük bir tepkiye dönüştüğünde ki Trump'ın solid desteği bunu es geçmiyor. Ve aslında Netanyahu ile kimse de

0: Netanyahu oy düşürse bile faşist ortaklara oyunu arttırabilir ve biz Netanyahu görevde kalıp çok daha radikal bir hükümet bile görebiliriz. Ben-Gvir'i savunma bakanı olarak görebiliriz büyük ihtimalle kazanırsa. Şimdi bütün bunlara baktığımız zaman daha izole olmuş, İsrail Amerika ile arası açılmış bir Netanyahu görüyoruz. Ama başka bir noktada bu Birleşmiş Milletler'in en çok görüşülen, en popüler ismi kim? Suriye Cumhurbaşkanı Şara. Çok ilginç. Yani Brett McGirt ile görüştü. Yani bundan 10 sene önce ikisi neredeydi? Ne yapıyordu? Ve şimdi aynı yerde Atlantic Council'da konferans veriyorlar.
1: Ya hiç vaktim kalmadı da şunu gördüm sabah. Şimdi Atlantic Council'daki toplantısında şöyle söylemiş işte Golan Tepeleri konusu açıldığında bilmiyorum gördünüz mü? Neden siz işte New Jersey'yi vermiyorsunuz orayı verin dedim diyor. New Jersey demokratlarla dolu, Trump'a da oy vermiyorlar. Dolayısıyla İsrail'e verilmesi iyi olabilir çünkü siz Golan Tepelerini sahibi değilsiniz gibi bir ifadesi olmuş. Hakikaten nereden nereye?
0: Ya inanılmaz. Ve yani Netanyahu şimdi bugün Suriye'de Suriye meselesinde Amerika Şara'nın ve Suriye'de etkili bir şey çözüm süreci falan bütün hepsi kapsanız ama etkili bir hükümet kurmasını istiyor ki Amerikan şirketleri yatırım yapsın, Suriye belki ticaret yollarına alternatif olsun, gelişsin. Ama İsrail Suriye diye bir iş savaşı istiyor. Bu olay bile İsrail ile Amerika'nın arasını açıyor. Yani İsrail bugün Amerika olmasa Şara'yı hedef alabilir ama şu an Şara New York'ta Netanyahu'dan daha çok toplantıya giriyor, daha çok isimle görüşüyor, daha çok gazeteciye konuşuyor ve daha az protestoyla karşılaşıyor.
1: Çok iyi.
0: Yani bu sessiz bir dönüşüm var ve Amerika ile İsrail'in arasının buraya Türkiye'de katı nasıl açıldığına dair bir tablo. Çıkarları uyuşmuyor, uyuşmayacak.
1: Ve masa nasıl hızlı dönebiliyor? Evet. Çok teşekkür ediyorum hukukçu Yunus Emre Erdülen. Çok sağ olunuz katıldığınız için. Şöylece bir baktık Birleşmiş Milletler'de New York'ta neler oluyor diye. Şimdi devam edelim haberle. AK Parti infaz düzenlemesi için etki analizlerini mercek altına alacak. Ardından da düzenleme yılbaşından sonra meclise sunulacak. Nafaka düzenlemesi için de akademisyen ve sivil toplum kuruluşlarının görüşleri alınacak. Peki meclisin gündeminde başka neler var? Haber anlatıyor.
2: Kalıcı, sade bir infaz düzenlemesi yapılacak. Etki analizleri görüşülecek. Yılbaşından sonra düzenleme meclise sunulacak. Meclisin yeni yasama döneminde gündemi yoğun olacak. Ekim ayında infaz düzenlemesine ilişkin Adalet Komisyonu üyeleriyle bir toplantı yapılması bekleniyor. Düzenlemeye dair hazırlanacak etki analizleri toplantıda ele alınacak. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre analizlerde 11. yargı paketinde yer alan düzenlemeden kaç kişinin yararlandığına yer verilecek. İyi hale gelmiş ve bir daha suç işlemeyeceğine kanaat getirilmiş mahkumların kaç kişi olduğuna bakılacak. Yapılacak çalışmalardan sonra düzenlemenin meclise yeni yılla birlikte sunulması bekleniyor. Peki düzenleme nasıl olacak? İnfaz düzenlemesiyle koşullu salıverme şartları güçlendirilecek. AK Parti kaynakları COVID benzeri bir düzenleme olacak, af niteliği taşımayacak ifadelerini kullandı. Oranların sadeleştirilmesi gerektiğini belirten kaynaklar, istisnai suç tipleri hariç 1/2 oranı dememiz lazım dedi. Meclis gündeminde olan düzenlemelerden bir diğeri de 13. yargı paketi. Ekim ayının ortasında 25-30 maddeden oluşacak paketin meclise sunulması bekleniyor. Pakette yer alacak nafaka düzenlemesi için çalışmalar sürüyor. Düzenlemeye dair akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarından görüş alınacak. Sosyal medya düzenlemesinin ise 13. yargı paketinden ayrı bir paket olarak meclise sunulması öngörülüyor. Kimlik doğrulamasıyla sosyal medya platformlarına girilmesine yönelik düzenleme yapılacak. Düzenleme ile platformlara e-devlet üzerinden giriş yapılması gündemde. Siyasetin gündem başlıklarından olan yeni anayasa için çalışmalar da sürüyor. Ekim ayında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunum yapması bekleniyor.
1: Kırmızı bültenle aranan 29, ulusal seviyede aranan 47 suçlu Türkiye'ye getirildi. Elif Ergen bize ayrıntıları aktaracak şimdi. Elif, nedir notların?
3: Oldukça sıcak bir gelişme. İçişleri Bakanlığı paylaştı bu bilgileri. Gürcistan'dan 61 kişi, Yunanistan'dan 4, Almanya'dan 4, Fransa'dan 2, Amerika Birleşik Devletleri'nden 2, Birleşik Krallık'tan, Sırbistan'dan ve Azerbaycan'dan kırmızı bültenle ve uluslararası ulusal seviyede aranan şüpheliler getirildi. Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 29 şüpheli vardı. Bu şüpheliler bu ülkelerden ülkemize geri getirildi. Yine ulusal

0: seviyede aranan 47 şüpheli vardı. Bu şahıslar da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı. Yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Interpol Europol Daire Başkanlığı Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıklarınca yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük ifadeleri paylaşıldı. Ayrıca ülkemize ortak işbirliğiyle yakalanan şahısların ülkemize iadelerinin sağlandığı paylaşıldı. Bir de mesaj yer alıyor. Hiçbir suçlu yurt dışına çıkarak izini kaybettiremeyecek. Milletimizin huzuruna kastedenlerin hareket alanını daraltmaya, kaçış güzergahlarını kapatmaya ve kırmızı bültenle ya da ulusal seviyede aranan şahısları ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz denildi. Bir kez daha hatırlatalım. Evet. Kırmızı bültenle aranan 29 suçlu, ulusal seviyede aranan 47 suçlu yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.
1: Teşekkürler Elif Ergen aktardı o sıcak gelişmenin detaylarını. Şimdi birazdan Yavuz Barlas benimle beraber konuşacağız. Hoş geldin Yavuz.
2: Hoş bulduk.
1: Şöyle izleyicilerimiz için ekonomiden bir parça rahatlatacak bir haber olduğunu düşündüğümüz bir haberi verelim. Çünkü motorini, akaryakıt fiyatlarını çok konuştuk ama yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 5 lira 57 kuruşluk bir indirim bekleniyor. Bakalım bir detaylara. 100 doların altına geriledi Brent petrol biliyorsunuz. Bunun ardından motorun fiyatlarında da bir indirim beklentisi oluşmuştu. Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 5,57 liralık bir indirim bekleniyor. Ve motorinin litre fiyatı yapılan son artışla beraber 100 lirayı aşmıştı. Hatta biz bu panellerde, yani motorinin litre fiyatını gösteren panellerde düzenlemeler olacak mı? Bunları konuşuyorduk. İndirim gelmesi halinde İstanbul'da motorinin litresi 90 lira 86 kuruşa, Ankara'da 91 lira 87 kuruşa, İzmir'de 92 lira 26 kuruşa gerileyecek. Bu bilgiyi de paylaşalım. Bir indirim bekleniyor. 5,57 liralık. Tabii yine çok yüksek. Konuşuruz bir
2: 90
1: parça.
2: 90 lira doğru gelecek en azından. Yani en azından 100'ü aşması bir parça engellendi bir süre.
1: Bir süre yüzü aşması engellendi. Hoş geldin
2: hoş
1: tekrar.
2: Bulduk,
1: şöylece bir hızlıca piyasalara bakalım mı beraber Yavuz? BIST 100 endeksinde durum nedir diyenler için 13.250 puanla başladı bugüne. Dolar TL'de 48,83 seviyeleri, Euro TL'de 55,83 seviyeleri, Euro Dolar paritesi 1,14 seviyelerinde. Şimdi gelecek altının onsu 4.320 lirada altının onsu. Brent petrolde indirim var demiştik. Brent petrol 100 dolardan geri çekildi demiştik. 99 dolar 44 sent kadar. Amerikan petrolü 89,71 dolar seviyelerinde. Hadi gram altında görelim. 6.795 lira. Çeyrek altında 11.103 lira seviyelerinden görüyor işlem. Borsayla başlayacağız. Çünkü pek çok sıcak gelişme var peşi sıra. 5 tutuklama kararı geldi. Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı ile Tera Yatırım evet. Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve yöneticileri tutuklandı.
2: Evet. Yani gün sonunda zaten kamuoyunda da çok ciddi tartışılan bir konu biliyorsun bu. Yani sorumlularının bir şekilde sorgulanması gerekiyor. Ama tabii daha benim anladığım adli soruşturma diyoruz ya, daha devamı gelecektir bunun. Yani tutuklamalar bununla kalmayacaktır muhtemelen. Çünkü davalar daha da büyüyecektir. Gün sonunda çok dallı budaklı bir konu bu. Yani hiç öyle hani böyle çok basit bir iki şirketin yöneticilerini yani gözaltına tutuklayarak bitirecek bir konu gibi görünmüyor şimdiden. Ama tabii suçlamalar tabii fark ettiysen yani o tabii çok şey yani ticari bir amaç için suç örgütü kurmak örgüt kapsamına alınmış. Yani 5-10 yıl cezası var bunun minimum. Yani bakıldığı zaman piyasa dolandırıcılığı yani SPK mevzuatına aykırılık gibi gibi yani 3 ile 5 yıl arası dava şey olan adını sana söyle hapis cezaları olan yani yasada olan konular bunlar. Ama ne kadar hani bunu hukukçular daha iyi değerlendirirler yani burada biraz ilerledikçe belli olacak olay. Çünkü savcının iddianamesinden sonra biraz ortaya çıkacak. Yani ne kadara kadar göreceğiz. Bir suç addedilecek göreceğiz. Ama bunlar yani en azından örgüt ifadesini duyuyor olmak açıkçası hem korkutucu hem de bir yandan işin ciddiye alındığını gösteriyor.
1: Şimdi dün de bir parça konuştuk ya. Brahim Akın bugün bir haberi vardı. Önce onu evet. açabilir miyiz arkadaşlar? Evet, bir evet. yatırımcının fondan 45 milyar lira çektiği.
2: Evet.
1: Sabah böyle gördüm. Hatta sonra sen de atmışsın. Evet.

0: Evet, evet, evet. Yani bir bankanın serbest fonuna bir iş gününde 52,8 milyar lira varken evet. ertesi gün 7,4 evet. milyar liraya geriliyor. Yatırımcı sayısı 8 iken 7'ye düşüyor. Yani bir yatırımcı 45 milyar lirayı bir günde çekip gitmiş mi?
1: Yani gitmiş derken bankacı istemiştir yani o para. Yani en azından fondan çıkmış. Şimdi düşün ki bu fon özel bir fon. Yani 8 tane yatırımcısı var. Hı hı. Bir tanesi de işte fonun neredeyse %90'ını oluşturan parayı koymuş. 54-52 milyar liralık bir fondan bahsediyoruz. 45 milyar lira da muazzam bir rakam, neredeyse 1 milyar dolar. Yani 1 milyar dolar, milyarder aslında. Yani milyarder, dolar milyarderi. Yani.
0: Yabancı bir kişi. Dolar milyarderi diye evet. de Rahim yazmış. Evet. Yabancı bir milyarder yazmış.
1: Yani evet, gün sonunda bu Türkiye'nin biliyorsun faizlerinin geldiği seviye itibariyle özellikle yabancılar için çok işte diyorduk ya yabancı çıkabilir. İşte bu. Çıkıp çıkmayacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bu para nereye park etti tam göremiyoruz. Aslında yarın haftalık rakamlar gelecek Merkez Bankası'nın. Orada bu fonlardan çıkan kaynakların bir öngörümüz var. Bir takım rakamlar var. Yani mevduata, TL mevduata geçti dönük ama bunu göreceğiz. Yani
0: ama
1: ne tarafa geçtiğini.
0: Için onu henüz göremiyoruz.
1: Bilmiyoruz. Yani dolara çevirip yurt dışına çıkabilir, başka bir yere gidebilir. Hı-hı. Ama gün sonunda bu meblağ dikkat çeker. O yüzden bunun izini sürer Rahim Ak zaten. Keşke Rahim Ak'ın geçen seneki haberinde okusaydı. Yani izleyicilerimiz ki Habertürk'ün finans sektörü kendisi. Hatırlarsan TR yazdığı ve işte evet. bu yükselişin dikkat çektiği. Evet, ta nereden baksan geçen sene Ağustos'ta yapılmış o haber. O haberi okusalardı belki bugün bu mağduriyeti yaşamayacaklardı. Ama gün sonunda yani hakkını da verelim yani finans sektör arkadaşımızın.
0: Rahim'in sigorta evet. sayfası programı da var 11'in sonunda evet. şimdi izleyicilerimiz onu da izleyebilirler.
1: Yani dikkatlice baksınlar haberlerine.
0: Rahim'i iyi takip etsinler diyorsun. Bu fondan evet. çıkanlar nereye gidiyor derken TL evet. yani Goldman Sachs diyor ki büyük ihtimalle evet. işte bir süredir konuşuyoruz. Çıkışlar var, satışlar var, işte bu 45 evet. milyar lirayı da bugün konuştuk. Bu para piyasası fon onlarından çıkanlar daha çok tasarruflarının büyük bölümünü TL mevduata evet. yöneltmiş diyor Goldman Sachs. Sen de mi benzerini görüyorsun?
1: Evet, benzer rakamlar var. Yani analitik bilançoya bakıyoruz Merkez Bankası'nın. Merkez Bankası'nın analitik bilançosu günlük olarak açıklanıyor. Hı-hı. Orada bir takım emareler var bu şekilde. Yani onlar da oradan hesaplamışlardır. Ama haftalık rakamlarda yani yarın açıklanacak Merkez Bankası rakamlarında aslında tam anlamıyla ortaya çıkacak. Yani tüm tablo ne olduğu, yani geçen hafta ne olduğundan Hı-hı. geçen haftaki perşembeden bu perşembeye tablonun nasıl değiştiğini göreceğiz. Çok doğal para piyasası fonları
0: takip
1: ağırlıklı.
0: Takip edebiliriz. Buradan evet. çıkan nereye gitti?
1: Evet,
0: paranın izini
1: ne kadar
0: bulabiliriz
1: gitti,
0: yani.
1: Ne kadarı fondan ayrıldı, ne kadarı da yani TL mevduata gitti. Hepsini altına gitti. Hepsini göreceğiz yarın. Hmm. Dolayısıyla yarın yayınımız yetişmeyebilir ama cuma sabahı bunları konuşabiliriz detaylı şekilde. Ama yarın Habertürk'ü takip edenler zaten bunları öğrenecekler. Bu sevindirici bir şey, onu söyleyeyim. Yani ağırlıklı olarak TL'ye kayıyor olması, en azından dövize kaymaması bunların, yani bir panik havasının az olduğunu gösterir. Zaten para piyasası fonda TL ağırlıklı faiz geliri elde ettikleri için yani yine benzer bir alana kaymış bu para. Onu görüyoruz burada.
0: Nerelerde mevduat faizi şu an?
1: Yani şu an biliyorsun meblağına yani. Göre değişmekle birlikte hani 34, 33, 40'lara alan var mı bilmiyorum. Vardır belki. Ama bu meblağlar arasında dolanıyor. O biraz tabii bankaların kendi TL ihtiyaçlarına alakalı bir şey. Ama şu an bu durum söz konusu olur sanmıyorum. Çünkü ciddi bir para var. Likidite çok. Dolayısıyla hani çok yüksek faizler teklif edilmiyordur diye tahmin ediyorum bankalar
0: yani
1: tarafından.
0: 32-34
1: evet, o civarlar arasında gidiyordur, geliyordur.
0: Tam bu arada ben sana şunu da sorayım. Biz bu fon olayları patlayınca konuşamadık ama hı-hı. mesela Fed'den bir faiz artış kararı geldi. Evet. Bir artış daha olabileceğini sinyali geldi. Bizde de içeride faizde ne olacak diye çok konuştuğumuz bir dönemdeydik. Hani mevduat hı-hı. faizlerini konuşurken merak hı-hı. ettim. Bir süre daha faizlerin bu şekilde sabit kalmasını bekliyor musun Fed'in kararına istinaden?
1: Yani Fed o işareti verdi. Ben en azından yıl sonuna kadar bu sıkılaşmaya devam edeceğim dedi. Kendi enflasyonunu dizginlemek için Amerika'nın. Tabii bizim aramızda çok büyük bir fark, yani büyük bir şey var. Yani açık var. Bu gap çok büyük. Bizim problemlerimiz kendimize has. Yani biz şu fon krizini ortaya çıkarmasaydık belki ya da çıkarmasaydık diyeyim, yanlış anlaşılmasın yani. Bunu yaşamasaydık.
0: Patlak vermeseydi.
1: Evet, patlak vermeseydi. Bunu yaşamasaydık belki. Çok daha rahat olabilirdik. Ama şu an bizim daha maalesef yani cazip bir piyasa. TL'mizin cazip olması gerekiyor ki hı hı. yatırımcılar döviz tarafına yönelmesinler.
0: Şurada diyen var ya, çok yüksek faiz veriyor.
1: Zaten öyle ama gün sonunda bak bu fonların içinde yabancılar da var. Onlar da çekip çıkmasın diye. Ve aynı zamanda biliyorsun şimdi bu bugün sabah SPK açtı da 55 5000 yatırımcıdan bahsediyoruz.

0: bahsediyoruz resmi. Biz 555 bin diye son rakamda öyleydi. Demek ki o 2-3 günde 100 bin kişi satmış. Bizim hafta başında konuştuğumuz rakamlar, geçen hafta sonu pardon, rakamlar buydu.
1: 100 bin kişi çıkmış. Evet,
0: demek ki hemen öncesinde çıkmış. Onlar paçayı kurtarmışlar mı kurtarmışlar mı bilemem tabii. Ya da bir bilgileri var mıydı onu da bilemem. Sezgileri vardır belki. Ama şunu söyleyebiliriz gün sonunda. Yani bu durum maalesef bizim faizlerimiz açısından, faiz indirimi patikamız açısından, enflasyon önemli olduğu kadar şimdi bu fon krizinin absorbe edilmesi de önemli hale geldi. Yani tabii, bu piyasada 6 ay içerisinde bir süre verildi ya, bu piyasada bu absorbe edilecek, bu sterilizasyon sağlanacak. Ondan sonra biz daha rahat faiz indirim patikasını değerlendirebiliriz. Nedir avantajımız? Mesela yarına yansıtacak olan petrol fiyatındaki gerileme ve akaryakıt indirim mesela bu ayın enflasyona yansır. Biraz pozitif yansır. En azından negatifler çok fazla. Eğitim başladı vesaire ya. Yani bu ay enflasyon aylık çıktığında, Ekim'de geldiğinde daha iyi çıkabilir. Bu son rakam etki eder. Çünkü
1: bu kadar ayda, hızlı etki eder.
0: Yani şöyle, ayda iki defa ya da üç defa fiyat aldıkları için ayın sonu da alacaklar fiyat. Bir parça etki eder. En azından Ekim'de daha katkısını görürüz. Neyse yani gün
1: ya
0: sonunda...
1: Ama hakikaten Merkez Bankası'nın yani ne kadar bu siyah kuğu işte
0: ne varsa var.
1: Ne varsa ne
0: her türlü kuğu var,
1: grisi,
0: her
1: siyahı hepsi hakikaten kendi kontrol dışındaki pek çok şeyle mücadele etmek zorunda kaldı son dönemde diyorlar. Savaşlar, evet. Petrol, evet, oradan öyle. Bu fon krizi patlak verdi.
0: Yani son belki de yani şöyle söyleyeyim, pandemiden önceyi de sayalım. Hatta 2009'daki Amerika'daki krizden bu yana diyelim. Merkez bankacılığı çok zor bir iş oldu. Veya bütün dünyada böyle. Onu da söyleyelim yani.
1: Amerika'da
0: bizde
1: da
0: de çok
1: öyle.
0: Zor. Amerika'da da öyle. Yani hepsi gerçekten önemli bir dönemi geçiriyorlar ama ne kadar geçirdikleri tartışılır tabii, yani herkes değerlendirebilir bunu.
1: Şöyle demiş Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yükselen petrol fiyatları ve rafineri marjlarının enflasyon üzerinde baskıyı arttırdığını ifade etmiş. Kira enflasyonunda bir iyileşme görüyoruz demiş. Ulaştırma hizmetlerinde artış bu kazanımın bir bölümünü sınırladı demiş. İç talepte yavaşlama var, dezenflasyonu destekliyor. Enflasyonun ana eğiliminde yavaşlama var. Bir yandan da Suudi boru hattı açıldı. Petrol oradan 100 Brent petrol 100 doların altına gitti. Az önce sen söyledin, evet, belki aha, biraz rahatlatır. Ama hakikaten enerji enflasyon riskini arttırıyorsa,
0: evet, maalesef,
1: yarın da belirsizse, ya evet, bu enflasyonla mücadelemizde biraz süre uzadı ve uzadı. Bizi zorladı mı? Zorluyor mu?
0: Zorladı tabii, yani hane halkları uzunca bir süredir aslında, yani yatırımcılar da dahil buna, bu zorlukla mücadele ediyorlar. Yatırımcıların mücadelesi biraz daha belki basit gibi görünse bile işte gördük, yani bedeli çok ağır oluyor. İşte enflasyonun bu devamı hali, işte dolar kurunun bir parça baskılı durması aslında şartları değiştiriyor. Yani gün sonunda bakışı değiştiriyor. Biraz böyle buğulu bir yol gibi, yani sisli bir yol gibi hale getiriyor. O zaman da işte yatırımcılar başka yönlere gidebiliyor ya da vatandaş da işte ne yapacağını şaşırmış çünkü geliri eriyor. Bu tabii ciddi şekilde bizi ya uzunca bir süredir meşgul eden bir konu
1: ama
0: haline geldi.
1: Onlarda bile bu böyle değil, evet, miydi? Yani insan hani vatandaş ne yapsın? Parasını enflasyona karşı nasıl korusun? Herkes bir parça kendini rahatlatabilecek
0: ama işte
1: yerlere
0: işin
1: kayıyor.
0: Kötü yanı, biz
1: ama
0: yıllardır aslında
1: yazarlığımız
0: tabii, tabii,
1: yok
0: biz yıllardır aslında kurumsal büyük kurumların fonlarına yatırmayı eğer bilmiyorsanız çok fazla finansal okuryazınız zayıfsa bunlara yönlendirmiştir insanlar ya da bu fonlara, yani ama tabii bu oluşan fonlar serbest fonlar daha farklıydı. Yani bunların kuralları biraz daha sert olmalıydı. Yani şunu demek istiyorum. Örneğin nitelikli yatırımcı miktarı 1 milyon değil de belki 10 milyon olmalıydı. Yani 10 milyonu olan ancak girebilmeliydi oraya. 1 milyon olan değil. Yani nitelikli yatırımcı tabirinin ya da kriterinin değişmesi gerekiyordu belki. Çünkü maalesef yani para, yani bilgi bir arada olmayabiliyor. Yani 10 milyon olan daha bilgili olacak diye demiyorum. Ama yatırırken daha çok sorar. 10 milyon olan.
1: 10 milyona yatırmakla, evet, 1 milyona yatırmak arasında
0: çünkü
1: bir fark
0: şöyle düşün
1: var
0: ya,
1: çünkü.
0: 1 milyona siz bugün bir araç alamıyorsunuz. Ya yani bir otomobil alamıyorsunuz. Yani bir ev alamıyorsunuz. Şimdi ne yapacaksınız? Ya gidip 10 yıl bekleyeceğiniz bir arsa alacaksınız. Ya gidip eğer hani faizle ilgili bir şeyin hassasiyetiniz varsa mevduat yapmayacaksınız zaten. Yoksa da ya zaten enflasyon yüksek, ben buradan param eriyor diyeceksiniz. O zaman ne yapıyorsunuz? Başka yollar. Yani bir varlık alamadığınız zaman İşte bu tip dolandırıcılıklara siz zemin hazırlamış oluyorsunuz. Yani çünkü bir varlık alsa, bizim vatandaşın zaten en çok sevdiği nedir? Altındır. Bir otomobil olsun ister, bir evi olsun ister. Ama hani araziyi de

0: parası çok olanlar bir tarafa atar beklerler. Hı hı. Yani hani nakit olmadığı için, hızlı satamayacağı için o paraları oraya yatırmazlar. Yani 1 milyonluk gidip bir arazinin küçücük bir arazi alıp da hani senelerce beklemezler. Hı hı. Yani bekleyen vardır yani, ama işte, beklemezler.
1: Dediğim gibi altın, araç, evet. ev eğer parayı bir...
0: Ya dünyanın neresinde otomobil yatırım aracıdır? Ama Türkiye'de
1: oldu.
0: Evet, oldu. Yani dünyanın neresinde olmuştur? Ama bizde olmuştur. Yani bizde evde barınmak değil, yeri geldiğinde yatırımdır. Yani biz oturamayacağımız bir evi paramız yettiği için alırız, koyarız oraya, 1+1 almışızdır mesela. Ama neyse, sonra alacağım deriz, 5 sene bekleriz falan.
1: Ya yani altın, bak şimdi altını da alırız mesela, yastığın altını. Ama orada o kadar dalgalıydı ki, yani orada da çok yatırımcısını üzen gelişmeler yaşanınca.
0: Ya bir de saklama açısından da şeyler var. Evet, yani güvenlik problemleri var. Yani gün sonunda hani tamam, birçok insan bunu hallediyor belki, ama yani gün sonunda bu tip enstrümanlar bizim yatırım aracımız olmuş. Evet. O nedenle de işte böyle küçük paralar, yani 1 milyon, 1 milyon, 1,5 milyon, küçük 500 liralar işte böyle yerlere, böyle maalesef absürt, akıl dışı getirilere kanıyorlar. Ha, bu getirileri elde edenler oldu mu? Oldu işte, gördük. Keşke bu onlar yaşanmadan, daha bu ileriyi görerek, bunun gittiği yeri görerek durdurulsaydı çok daha önceden, kısıtlar getirilseydi belki o zaman kapatılma gereği olmayacaktı. Ama kısıtları çok geç aldık. Hatta biraz da bence gevşek tuttuk. O nedenle de bu tabloyla karşı karşıyayız.
1: Şöyle bir eleştiri var. Bunun yani geç olması, evet, o büyük bir eleştiri. Zamanında neden yapılmadı? Bir de bu kadar biraz daha belki sakin mi yapılsaydı diyen de var. Çünkü işte mesela az önce örneğini verdiğimiz 45 milyar liranın bir gecede yatırımcının, yani diğer yabancı yatırımcıyı da korkutmadan yapılabilir yani, miydi acaba diye soran da var.
0: Çok kolay değil. Sena, neden? Çünkü biliyor musun, ya yani bu hani bu şey benzetmesi yapılıyor mu? Hani kangren benzetmesi yapılıyor. Biz anlamayız bu işten ama yani bir şekilde bu problemli yerin piyasanın sağ tarafından ayrılması gerekiyordu. Bu da öyle pek vadiye yayılacak bir iş değil. Yani o anda onu bitirmeniz gerekiyor. Hani ya buna bir kemoterapi yapalım değil bu. Bu böyle uzun uzun hemen halledilmesi gerekiyordu. Çünkü sıçrardı ve bu bütün yani bünyeye zarar verirdi. Ya bu 45 milyar tabii ki önemli. Bu yani 1 milyar dolar olan birinin bakış açısını gösteriyor. Yani
1: ne
0: şimdi
1: diyor
0: küçük
1: o 1 milyar doları olan biri bize yani, şimdi ne söyledi?
0: Yani o demek ki şöyle düşünüyor. Yarın öbür gün bu başka fonlara yansırsa, ben de likidite krizine eklersem kaybedeceğim meblağ çok büyük. Şimdi bunu piyasadan çekmek de kolay değil. Yani onu hangi banka verdiyse, yani piyasistendedir ama ödediyse de yani çok stres yaşamıştır. Tabii. Onu söyleyeyim. Rakam çok büyük çünkü. Ama gün sonunda şunu da eklemek gerekir. Yani o paranın endişesi, küçük paranın da büyük endişesi var.
1: Tabii.
0: Yani o nedenle açık söylemek gerekirse, yani hızlı yapılmasında fayda vardı. Esas önlemler gecikti. Yani eğer çok çok öncesinde, yani bu kadar çok yatırım yapmalarını, bu kadar yeni halka açılan şirketlere girmelerini, likiditesi zayıf olan firmaları neredeyse satın almalarına izin verilmeseydi belki bu tablo olmayacaktı. Bak şimdi dün de konuştuğumuz birçok konu çıkıyor ortaya. Yani ilgili fonların, portföy şirketlerinin gidip fiziken ortak olduğu firmalar sıkıntı yaşıyorlar. Yani şimdi onların yavaş yavaş böyle dün KOT'tan, dün endeksten çıkarılanlar vardı biliyorsun, bir kısmı. Onları gördük. Şimdi siz bu fonun içine girmişsiniz. Bu hisselerin satılması gerekiyor. Sizin dahiliniz olmadığı halde, belki bilmiyoruz onu. Şirketinizin hisseleri yerle bir oluyor. Yani ya da mesela halka açık olmayanlar için de aynı şeyler geçerli. Henüz halka açık değil. Bunun şirketler yatırım yapmışlar. Ama şimdi siz o hisseyi belki de bir portföy şirketine satmışsınız, yatırım aldım diye seviniyorsunuz. Yatırım aldığınızda niye seviniyorsunuz? Sermaye artımı yaparsınız. Tabii. Biraz daha para alırsınız diye. Şimdi hadi para alın bakalım. Ya hadi hisseyi satın bakalım. Nasıl satacaksınız? Halka açık değilsiniz. Size gelip ortak olmuşlar. Şimdi siz böyle eliniz kolunuz bağlı. Şirketinize ortak bir şirket var. Ama şirket batmış. Ve hani o hisseyi devretmek mümkün değil. Öyle birilerinin gelip alması mümkün değil. Bir süre böyle duracak. Yani dolayısıyla siz finansman bulacağım diye girdiğiniz yerde finans darlığına giriyorsunuz. İşte bunlar problem. Onlar hayatta fiziki sanayi şirketleri var yani.
1: Bak şimdi önüme düştü. Ekonomist Haluk Bürümcekçi'nin abonelerine gönderdiği raporda bu çıkış ne boyutta ona bir bakmış. 11 Eylül 21 Eylül arasında tahmin edilen, yapılan hesaplamada 253,4 milyar liralık bir çıkış.
0: Yani

0: Evet, doğrudur. Yani
1: hesap, yani tabii daha net görürüz önümüzdeki günlerde ama ilk hesaplamaları bile
0: evet.
1: yüksek
0: Yani
1: mi?
0: beni çok korkutmadı açık söylemek gerekirse. Yani şimdi
1: Sen yine hesabına başladın orada
0: yok sadece
1: görüyorum.
0: hani
1: Hesap makinesi.
0: şu kabaca yani böldüm de 5 milyon gibi bir rakam dolar olarak baktığın zaman yani
1: 5 milyon dolar.
0: Evet tabii yani şimdi 5 ile 50 çarpalım hani bu yani 250 milyon diyorsun. 250 milyar mı dedin yalnız?
1: 250
0: tamam,
1: milyar
0: pardon
1: dedim.
0: Yanlış söyledim o zaman. 5 milyar. 5 milyar da bizim piyasamız açısından çok düşük bir rakam.
1: 253,4
0: tamam,
1: milyar.
0: Evet. 5 milyar dolar da 5 milyar dolar da bizim için piyasamız için çok düşük bir rakam hala. Dolayısıyla yani çok daha kötü çıkışlar olduğunu gördük bir günde çıktığını bu rakamların.
1: Görece hafif mi geçirdik atlattık
0: yani şöyle
1: o zaman.
0: Bana kalırsa bu konuyla ilgili gerekli önlemler en azından sonrasında hızlı alındı. Yani hemen fonların durdurulması, tasfiye sürecinin başlaması, katılım evi benzeri şirketlerin satışının açıklanmış olması, yani emlak katılımı açıklandı biliyorsun o durumda.
1: Evet.
0: Bunların açıklanmış olması bence hızlı olması iyi oldu.
1: Dileyelim bu hakikaten vatandaşlardan da çağrılar geliyor. Onlar da orada mağduriyet yaşayanlarla ilgili de bu mağduriyetler bir an önce giderilsin. Çok teşekkür ediyorum. Vaktimizin sonuna gelmişiz. Ece kulağıma söylüyor. Yavuz Barlas çok teşekkürler. Yarın görüşmek üzere. İlk saati kapattık. Para gündemde kısa bir aradan sonra devam.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar.
1: Seymen. Soğuk zincir kırıldığında bakteri riski hızla artar. Çiğ ve pişmiş gıdaların aynı yüzeyde temas etmesi çapraz bulaşma yaratır ve en yaygın zehirlenme nedenlerinden biridir. Gıdaları 5 santigrat derece altı veya 60 santigrat derece üstü sıcaklıkta tutmak bakteriyel çoğalmayı ciddi ölçüde sınırlar. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre her yıl 10 kişiden biri güvenli olmayan yiyecekler yiyerek hastalanıyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.
1: Seymen.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Saati 11 ettik. Para gündemi ikinci saatiyle devam ediyor. Manisa'da lise yakınlarındaki silahlı saldırıda yaralanan öğrencilerin durumuyla ilgili valilikten bir açıklama var. Manisa Valiliği Turgutlu Devlet Hastanesi'nde tedavileri devam eden hafif yaralı 6 öğrencinin gün içinde taburcu edilmelerinin planlandığını duyurdu. Manisa merkezde tedavileri süren 3 öğrencinin ise bilinci açık ve yoğun bakımda tedavileri sürüyor. Valilik öğrencilerin durumunu yakından takip ettiklerini belirtti. Lise yakınlarındaki silahlı saldırıyla ilgili soruşturma devam ediyor. Zanlı lise öğrencisi dahil 9 kişi gözaltında. Gözaltına alınanlar arasında zanlının babası, annesi, anneannesi, dedesi, bazı yakınlarıyla fişekleri satan av bayisinin işletmecisi de bulunuyor. İzmir'de Menderes Belediyesi'ne rüşvet, irtikap ve resmi belgede sahtecilik iddiasıyla yürütülen soruşturmada ikinci dalga operasyon düzenlendi. 9 kişi gözaltında. Habertürk İzmir temsilcisi Gülçin Hacı Evliyagil Ayça son durumu aktaracak. Gülçin, kimler gözaltına alındı? Son durum nedir? Söz sende.
2: Sena Hakan, Menderes Belediyesi'ne düzenlenen ikinci dalga operasyonu İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yapıldı ve bu operasyon kapsamında Başkan Vekili Erkan Özkan olmak üzere bazı kuyumcuların ve yine şüpheler arasında bazı isimlerin öne çıktığını görüyoruz. Başkan Vekili'nin ve yine eski belediye başkanı İlkay Çiçek'in şoförünün de aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Hatırlayalım, İlkay Çiçek, yani CHP'li Menderes Belediye Başkanı Ağustos ayında yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı ve tutuklanmıştı. Onunla birlikte 11 isim tutuklanmıştı ve tutuklananlar arasında yine ruhsat müdürleri ve başkan yardımcıları da vardı. 7 kişi de adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı. Bu kez ikinci dalga operasyon yapıldı. Aslında soruşturmanın odağında yine aynı benzer suçlamalar var. Rüşvet, irtikap, imarda usulsüzlük gibi suçlamalar var. Bu kapsamda da gözaltına alınan 9 şüpheli şu an itibariyle artık gözaltına alınmış durumda. Bir not daha aktaralım. Uzaklaştırılmasının ardından İlkay Çiçek'in görevden Cumhur ve AK Parti ittifakının adayı Asuman Şen göreve gelmişti. Ve göreve de şu an itibariyle Menderes Belediyesi'nde o devam ediyor.
1: Gülçin Hacı Evliyagil Ayça aktardı notları. Şimdi fon soruşturmasında aralarında TRA Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'in de bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı demiştik. Gizem Türemen takip ediyor. Bir yandan da Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gelen bir açıklama vardı. Gizem, nedir son durum, söz sende.
3: Sermaye Piyasası Kurulu'nda gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında dün gece saatleri itibariyle tutuklu sayısı yükseldi. Hem Pusula Holding hem TRE portföy yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli dün gece saatlerinde tutuklandı ve tutuklu sayısı 9'a yükselmiş oldu. Peki kim o tutuklananlar, isimlerini de söyleyelim. Emre Tezmen TRE Holding Yönetim Kurulu Başkanı, Emre Alkin TRE Portföy Yönetim Kurulu üyesi, aynı zamanda İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı kendisi. Kerem Alkin, TRA Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi. Alper Öztürk, TRA Portföy Genel Müdürü. Ve bir başka isim, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, ki kendisini İsviçre hesabına gönderdiği 15 milyon dolarla da hatırlayacaktır kamuoyu. Yani bu 5 şüpheli dün gece saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorguların ardından hakimliğe sevk edildiler. Ve hakimlikte savcılık kararı doğrultusunda bir kararı hükmetti.

0: 5 şüphelinin de tutuklanması yönünde bir karar çıktı. Böylece dosyada 9 şüpheli tutuklanmış oldu. Peki ne oldu da soruşturma buraya geldi? Masak tespitleri şu şekilde: Katılım Evim, Destek Holding ve Hedef Holding paylarındaki işlemlerde piyasa dolandırıcılığına yönelik işlemler tespit edildi. Masak raporları da elbette dosyada. Yani ne yapılmış diye soracak olursanız, fonlardaki, fonların içine doldurulan şirketlerde gerçek olmayan işlemlerle hisse değerlerinin yükseltildiği ve bu fonlara yatırım yapan yatırımcıların, hatta mağdurların paralarının da yurt dışına kaçırıldığını, kaçırılmaya çalışıldığını görüyoruz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor bu soruşturma. Şu an geldiği aşamada toplamda 63 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. 9 tutuklu var. 39 şüphelinin gözaltındaki işlemleri sürüyor. 14 firari var. Bir kişi cezaevinde. Son olarak da Sermaye Piyasası Kurulu fonlara yatırım yapan kişi sayısını da açıkladı. Tekil yatırımcı sayısı an itibariyle 455.758 kişi olarak da açıklandı.
1: Gizem Türemen aktardı, ekranlarınıza getirdik fon soruşturmasında son durumu. Şimdi biraz siyasetin gündemine bakacağız. Konuklarımız var. Bir hoş geldiniz diyelim, sonra başlayalım. Habertürk Ankara temsilcisi Nasuh Güngör bizimle. Hukukçu Bülent Yücetürk ve Kanal 7 Genel Yönetmeni Mehmet Acet. Hoş geldiniz, günaydın.
2: Günaydın.
3: Günaydın, hoş bulduk.
1: Şöyle bir siyasetin gündemine baktım. Yani bugün hakikaten kaynıyor. Adalar Belediyesi'nde oylama var. Salonda gerginlik yaşandığı ifade ediliyor. AK Parti'ye mi geçecek sorusu soruluyor Adalar Belediyesi için. Öte yandan başka gündemler de var siyasetin içerisinde. AK Parti'ye geçişler olabileceği milletvekillerine dair bir süredir yazılıp çiziliyordu. Partiler arasında çok geçiş görüyoruz. Hadi bununla başlayalım. 5 milletvekili AK Parti'ye geçecek deniyor. Nasuh Güngör, var mı böyle bir şey? Kimler geçecek ve neden?
2: Şöyle ifade edeyim istersen, şu anda yani seçimden itibaren AK Parti'ye tam 19 katılım oldu. Bunlardan 10'u İYİ Parti'den, 5'i Gelecek'ten, 2'si Cumhuriyet Halk Parti'den, 1'i DEVA'dan, 1'i de Yeniden Refah Partisi'nden olan katılımlardı. Şimdi 10 Eylül tarihinde AK Parti sözcüsü Ömer Çelik şöyle bir şey ifade etti. Parlamentoda da o gün 4 tane belediye başkanı katılmıştı AK Parti'ye. Belli talepler var yani bu süreçlerle ilgili, hani eleştirilere yönelik cevaben konuşurken. Bugün itibariyle aslında iki tane kulis var. Bir tanesi Cumhuriyet Halk, özür dilerim, Yeni Parti'den, bir İYİ Parti'den iki olmak üzere üç ismin katılabileceği, daha sonrasında da bu isim sayısının beşe çıkabileceği yönünde de bir kulis bilgisi dolaşıyor Ankara'da.
1: Çok özür dilerim, biri İYİ Parti'den, diğerleri nereden dediniz, duyamadım.
2: Hayır, özür dilerim, ikisi İYİ Parti'den, birisi Yeni Parti'den.
1: İkisi İYİ Parti.
2: İlk kulis üç. Evet, ikisi İYİ Parti, biri Yeni Parti, bu ilk kulisti. Daha sonra bu sayının artabileceği de öngörüldü. Yani Yeni Parti'den bir ismin daha katılabileceği, İYİ Parti'den bir ismin daha katılabileceği, yani toplam 5 olabileceği. Yani parti isimleriyle itibaren bu kulis böyle. Bilmiyorum sevgili arkadaşlarım da buna dair bir şey bilgi var mı? Ama bu hareketlilik Ankara'da şöyle söyleyebilirim. Yani seçime yaklaşacak bir tarihe kadar devam edebilir. Bu benim öngörümdür. Yani siyasette biraz daha saflar, ittifaklar netleştikçe ben bu geçişlerin devam edeceğini düşünüyorum. Hani bu bir sayı tamamlamaya yöneliktir tartışması, bir anayasa sürecine mi yöneliktir? Hatta seçimlere gidilebilme, yani meclisin yenilenmesi kararına yönelik bir geçişler midir bunlar planlanan? O kadar kolay planlayacağınız bir iş değil. Yani bir milletvekilini kendi iradesi dışında hadi bakalım alıp seni şuraya götürüyoruz demeniz söz konusu olmadığına göre, ama siyasette tekrar söylüyorum, bunun ana nedeni şimdilik pay hatlarının çok hareketli olması ve o hareketliliğin de seçime kadar devam edeceğinin artık ortaya çıkmış olması.
1: Yani milletvekilleri için böyle, belediye başkanları için gördük.
2: Tabii,
1: yani
2: tabii,
1: muazzam bir partiler
2: konuştuk.
1: Aynen. Bilmiyorum bunlar kamuoyunda nasıl görülüyor, hani seçmen nezdinde nasıl görülüyor, onu da ayrıca belki konuşmak lazım. Ama Bülent Yücetürk, bir yandan da şimdi Yeni Parti'den bahsettin Nasuh Güngör, böyle kulisler var diye. Bununla beraber bir iddia da yine CHP'den geldi. CHP İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat da diyor ki Yeni Parti'den bize geçişler olacak, 6 milletvekilinden daha fazla da olabilir, 5-6 milletvekili olabilir deniyor. Yeni Parti'den böyle hem AK Parti'ye hem CHP'ye geçişler bekliyor musunuz?
3: Hayır, böyle bir geçiş beklemiyoruz. Yani bunun işaretleri yok. Böyle bir rahatsızlık da yok. İçeride oluşmuş bir şey de yok. Çok net bir şekilde. Ama bu Türkiye'deki bu dönemde yaşanan bu siyasetteki transfer olayları, işte baskı yap, tutukla, gözaltına al,

0: soruşturma aç. Ya bu Türkiye siyasi tarihinde olmuş bir şey değil. Bunun sonuçları, siz söze başlarken şunu söylediniz, dediniz ki bunun sonucunda ne olur? Ya bunun sonucunda şu oluyor. Vatandaşın siyasetçiye, siyasete bakış açısında ciddi bir kırılma oluyor. Vatandaş artık siyasetçiye güven duymuyor, siyasete inanmıyor ve giderek bu tabii Türkiye'de seçimlere katılmayı düşürecektir. Siyasete olan güveni ortadan kaldıracaktır. Siyasetçiye olan güveni ortadan kaldıracaktır. Düşünün, siz bir belediye başkanına, bir milletvekiline Cumhuriyet Halk Partisi'ndeyken oy veriyorsunuz. O kişi geliyor, o halkın iradesini satıyor, başka bir partiye gidiyor. Bu, yani bakın, bu geçmişte olmuştur ama çok istisna olmuştur. Yani farklı siyasi saiklerle gidenler olmuştur. Ama hiçbir dönem bu kadar toplu bir transferin olduğu dönem olmamıştır. Bakın, büyük şehirler, büyük şehirdeki belediye başkanları geçiyor ya da geçecekleri konuşuluyor. Bu olmuş bir şey değil. Bu AK Parti'nin Türkiye'de siyaseti getirdiği yeri göstermesi açısından önemli. Seçmen iradesini nasıl yok saydığını göstermesi açısından önemli. Bakın, bugün adalarda AK Parti'nin iki tane belediye meclis üyesi var. Ve oradaki soruşturmalar, transferler, arka kapıda yürütülen pazarlıklarla iki belediye meclis üyesi olan AK Parti Adalar Belediye Başkan Vekilliğini alma ihtimali çıkıyor.
1: Nasıl oldu bu? Ben
0: Bunu
1: onu anlamadım şimdi. Bir yandan da yayındayım diye çok takip
0: bakın,
1: edemedim de nasıl
0: Sena
1: böyle bir
0: Hanım,
1: ihtimal doğdu bilemedim,
0: AK
1: göremedim yani.
0: Parti artık parti devleti olmuş durumda. Partinin sadece siyaset yaparak Türkiye'de seçmen iradesini değiştiren bir noktanın çok çok ötesine geçti. Arkasında yargı var. Arkasında devletin bürokratik yapısı var. Valisi var, kaymakamı var. Şuyu var, buyu var. Bütün bunlarla seçmen iradesini ortadan kaldıran, doğrudan siyasete müdahale eden bir noktaya geldi. Bugün AK Parti iktidarı için bu yöntemler onlar için meşru ve kendilerini güçlendirmek için bir meşru yol olarak görülebilir. Ama bu Türk siyasetini kirletiyor. Bunu göremiyorlar. Geçici bir dönem olarak bakıyorlar ve bu dönemde bir kazanç olarak görüyorlar. Ama Türk siyasetini kirletiyorlar. Bu siyasette önümüzdeki yıllarda bunun komplikasyonlarını hep beraber
1: Evet.
0: göreceğiz. Hep beraber göreceğiz. Yani bu yaşananlar normal şeyler değil.
1: Bir şey
0: Kim bunları
1: soracağım size.
0: normalleştiriyorsa
1: Buyurun,
0: seçmenin
1: tamamlayın.
0: iradesine, vatandaşın iradesine inanmıyor demektir.
1: Bir
2: Yani
1: cümleyle
2: CHP'ye olan katılımları nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani şimdi belediyelerle ilgili bunu söyledin. Cumhuriyet Halk Partisi'ne de katılımlar oldu, milletvekili geçişleri oldu. O da mı siyaseti
0: bakın,
2: kirletiyor?
0: Nasuhi Bey, o milletvekilleri, katılan milletvekilleri Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarıyla seçilmiş milletvekilleri. Doğru mu?
2: İYİ
0: Yani
2: Partililer de mi öyle?
0: efendim,
2: İYİ Partililer de mi öyle? Bunlar da mı
0: bakın
2: sizinkiler seçti?
0: İyi Parti'de ciddi bir iç sıkıntı çıktı ve orada siyaseten bir ayrışma oldu. Bu ayrışmanın sonucunda da oradaki bazıları partinin kuruluş ve seçimlere girdiği koşulların değişmiş olması nedeniyle siyasi parti tercihlerini değiştirdiler. Oradaki yaşanan şey bir transfer, bir
2: Ya
0: pazarlık sonucu olmuş bir şey değil. İyi Parti Meral Akşener Genel Başkanlığında altılı masa içerisinde seçimlere girdi. Seçimlerden sonra yerel seçim döneminde bir tercihte bulundu. Bunun sonucunda genel başkan istifa etti. İçeride bir tartışma oldu, bir ayrışma oldu ve orada AK Parti'ye gidenler de oldu, Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelenler de oldu, bağımsız kalanlar da oldu. Bakın, orada o
2: evet.
0: parti içerisindeki bir meseleydi. Ama
2: Sizde
0: bugün
2: benzer
0: AK
2: bir sorun gibi
0: Parti'nin
2: şey, bir ikiye bölündünüz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi ikiye bölündü. Cumhuriyet Halk Partisi kaldı. Yeni parti çıktı. O zaman buradaki geçişleri de, buradaki karışıklık, genel başkan değişikliği üzerinden meşru sayabilir miyiz?
0: hayır, belediye operasyonları çok çok önceden
2: O zaman
0: başlamıştır.
2: milletvekilleri meşru,
0: Artı
2: belediyeler mi gayri meşru? Tam olarak ne söylediğinizi anlamak
0: Nasuhi
2: istiyorum.
0: Bey,
2: Evet, gerçek.
0: tam
2: Evet.
0: olarak söylediğim şey şu. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bölünme de iktidarın yaratmış olduğu bir bölünme. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bir takım odaklarla işbirliği yapan iktidar Cumhuriyet Halk Partisi'ni de böldü. Bugünkü siyasal tabloyu hazırlayan yine iktidarın bizatihi kendisi.
1: Peki.
0: O
1: Biz
0: yüzden bütün bunların orada odağında, merkezinde iktidarın siyaseti dizayn etme çabası.

0: doğası ve sonucu var.
1: Bir şey sorabilir miyim? Ben Adalar Belediyesi'ne takıldım kaldım
0: Bana...
1: orada. Geleceğim size. Mehmet Bey size geleceğim hemen Bülent Bey'e soracağım. CHP ve Yeni Parti salonu terk etmiş Adalar Belediyesi'nde oylama sürerken. Üsküdar'daki gibi bir işbirliği burada CHP ve Yeni Parti arasında gündeme gelir mi? Bir cümle olsun Mehmet Ecet'e döneceğim.
0: Sena Hanım hiçbir kıymet argesi yok. Bakın bu saatten sonra belediyelerdeki bu olan bitenin hiçbir kıymet argesi yok. AKP bundan sonra istediği belediyeyi istediği yargısal operasyonlarla ayak oyunlarıyla alabilir. Ama bunun halktaki karşılığına bakmak lazım. Halk bunu nasıl görüyor? Halk buna iyi bakmıyor. O yüzden hiçbir kıymet harbiyesi yok. Hiçbir kıymet harbiyesi yok. Devam etsinler.
1: Mehmet Bey, bu geçişler böyle peşi sıra gelirken işte belediyelerde daha keza hiçbir kıymet harbiyesi yok ve halk görüyor diyor Bülent Bey. Birincisi milletvekillerinin bu kadar geçişine nasıl bakıyorsunuz? Bu normal mi? Bir zamanların istisnası bugünün genel pratiği mi oldu ve halk seçmen buna nasıl yaklaşır seçim yaklaşırken?
2: Şimdi öncelikle geçişlerden önce kopuşların gerekçesine bakmak gerekiyor. Orada Bülent Bey tek taraflı bir şekilde bir suçlama içerisinde ama doğru değil. Yani bizim Cumhuriyet Halk Partisi yıllardır kendi içinde yaşadığı bir kriz var biliyorsunuz. Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu arasında daha yeni Kılıçdaroğlu'nun açıklaması var. İmamoğlu davasını siyasi bir dava olarak görmüyorum diyor. O zaman ne olarak görüyor? Yolsuzluk davası olarak görüyor. Şimdi orada ben şu tabiri kullanıyorum. Bir organik bir kriz var. Kriz oldu daha doğrusu Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde. Kendi içlerinde yaşadıkları kavgalar, mücadeleler günün sonunda bir ayrışmayı da beraberinde getirdi. Yani 2023 kurultayla alakalı açılan ceza davaları var. Orada yürüyen rüşvet davaları var. Delegenin iradesini oylamaya hile karıştırmak suretiyle müdahale edildiği iddiaları var buna dönük. Hem bir taraftan işte 21 Mayıs'taki mutlak butlan kararı çıktı hem de bizatihi şahıslarla alakalı yürüyen ceza davaları söz konusu. Dolayısıyla bir defa bu kopuşların gerekçesi dışarıdan bir müdahale değil. Yani doğrudan kendi içlerinde yaşadıkları kavga ve ayrışmayla alakalı. Bunun da yani ben hani herkesin göz önünde cereyan eden bir süreç olduğu için bir kamufle edilebilecek bir tarafında olmadığını düşünüyorum. Biraz önce Bülent Bey kendisi o kısmı izah etti zaten. Yani İYİ Parti'de de şimdi burada kopuşların yaşandığı parti daha çok CHP, Yeni Parti, İYİ Parti. İYİ Parti'de Meral Akşener'in yerel seçimlerdeki kayıp sonrası istifa etmesi, istifa ederken çok yürültülü bir şekilde kendi parti içinde partilere dönük suçlamalarda bulunması, partililerin, milletvekillerinin kendisine etrafına dönük suçlamalarda bulunması. Yani orada da gürültülü bir şekilde cereyan etti o hadiseler. Dolayısıyla kendi iç motivasyonlarını kaybettiler. Pek çok işte milletvekili o süreç içerisinde koptu yani. Benzeri bir durum CHP için de geçerliydi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de yine aynı şekilde bu ayrışma böyle bir netice getirdi. Şimdi de işte yine kendi içlerinde bir bu mücadele, bu kavgayı sürdürüyorlar. Şimdi dolayısıyla bu kopuş bir defa organik bir kopuş. Önce bunu kabul etmek gerekir. Diğer taraftan hani bunların işte AK Parti'ye daha çok tercih edilmesi. Bu tabii bir siyasal bir tercih. Yani şu anlamda ben bunun hani tartışılmasını bir beis de görmüyorum. Yani seçmenin sandıkta ortaya koyduğu iradeyle bu transferler çelişir mi sorusu. Bununla alakalı yapılan tartışmaları ben doğal karşılıyorum tabii. Yeni bir durum da değil. Yani keşke bu anlamda bir geçmişten bugüne bir ortak konsensüs sağlanmış olsaydı. Ama hatırlayalım. Geçmişte yani esas harici müdahalelerin çok yoğun olduğu dönemlerde AK Parti'den kopuşlar oldu. Yani o 2007'yi bilmem hatırlar mısınız? Yani çok büyük bir kriz, siyasal kriz yaşanmıştı Cumhurbaşkanlığı seçimi etrafında ve tehditle, baskıyla o dönemde AK Parti'den milletvekilleri istifa etti. İşte Anavatan Partisi diye bir grup oluşturdular. Onların hepsi AK Parti'den koparak bir partide toplanıp grup kuran milletvekilleriydi. 28 Şubat sürecinde bu 20 siyaset mühendisliğinin çok sert örneklerini aynı şekilde gördük. Ama burada dediğim gibi önce bir herkes kendi durumuna bakmalı. Burada yürüyen, kendi içlerinde yürüyen bir kavga var, bir mücadele var. Bu hala devam ediyor. Bunun ürettiği sonuçlar da şu anda gerek İYİ Parti, gerekse Yeni Parti, Cumhuriyet Halk Partisi karşı

0: karşıya. Dolayısıyla yani ben hani bu kopuşun kök sebebini doğru anlamadan suçu başka yerlere atmanın da çok sağlıklı bir analiz olduğunu düşünmüyorum.
1: Şimdi ben de bu partiler arası geçiş gibi çok hızlı bir geçişle başka bir konuya geçeceğim. S-400 konusu. Bir kulisiniz var Mehmet Acet. Bugün sabah bayinizden haber yedi almayı unutmayın demişsiniz. Şöyle bir baktım. İsrail Birleşik Arap Emirlikleri'ne almayın dedi S-400'ü ve başka bir formül devreye alındı diyorsunuz. Yazınıza da baktım. Geçtiğimiz günlerde yaratıcı fikirler var demişti Dışişleri Bakanı. Tam o noktada beni duyabiliyor musunuz?
0: Duyuyorum,
1: Ha,
0: evet.
1: tamam. Nedir acaba bu formül diye hızlıca bir sorayım, sonra diğer konuklarımdan da değerlendirme alacağım. Ne
0: Yani
1: konuşuluyormuş?
0: şimdi şöyle, yani birincisi ilk kısmı biliyorsunuz Temmuz ayında bu konuda NATO zirvesi ile paralel bir şekilde o süreçte S-400'lerin bir körfez ülkesine satılabileceğine dair bir haber çıkmıştı, bir yazı çıkmıştı daha
1: Peki,
0: doğrusu.
1: affedin beni, çok özür diliyorum. Devam edeceğiz inşallah vakit kalırsa. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara'da yeni atanan emniyet müdürlükleriyle bir araya gelmiş, bir açıklama yapıyor. Dönelim hızlıca.
2: Dediğimiz alanların başında geliyor. İkincisi de uyuşturucu çeteleriyle mücadele de yine mücadele ettiğimiz hususların başında yer alıyor. Sadece suçu işleyene değil, arkasındaki yapıya, talimat verene, silahı sağlayana, parayı yönetene ve eleman devşirene ulaşacaksınız. Özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi hedef alan yapılara karşı tavizsiz olacak, çetelerin büyümesini beklemeden daha filizlenirken müdahale edeceksiniz. Uyuşturucu da arz zincirini, sokak satıcısını, finansmanını ve gençlerimize ulaşma kanallarını birlikte hedefe alacaksınız. Üçüncüsü, sokağı ve dijital dünyayı birlikte değerlendireceksiniz, yöneteceksiniz. Suç artık sadece sokakta işlenmiyor. Sosyal medya, yasa dışı bahis, dijital dolandırıcılık, sanal platformlar ve suç örgütlerinin çevrim içi faaliyetlerini yakından takip edeceksiniz. Siber birimlerimiz, istihbaratımız ve operasyonel birimlerimiz koordineli çalışacak. Sokaktaki suçun dijital izini, dijital tehdidin sokaktaki karşılığını takip edeceğiz. Dördüncüsü, mahallede ve sahada olacaksınız. Emniyet müdürümüzü makamında olduğu kadar sokakta, çarşıda, okul çevresinde ve riskli mahallelerde de görmek istiyorum. Vatandaşımızı dinleyecek, muhtarlarımızla, okul yöneticilerimizle, esnafımızla ve ailelerimizle sürekli temas halinde olacaksınız. Turgutlu'da yaşanan hadise vesilesiyle özellikle altını çizmek istiyorum. Okul güvenliği konusunda son derece hassas olacaksınız. Her okulun risk durumunu ayrı ayrı değerlendirecek, okul çevresini, öğrencilerimizin geliş gidiş güzergahlarını, metruk yapıları, park ve bahçeleri ve şüpheli hareketliliği takip edeceksiniz. Silaha erişim, akran zorbalığı, tehdit ve şiddet eğilimleri ile sosyal medya üzerinden yapılan tehditleri ciddiyetle değerlendirecek, risklerin tespitinde mevzuatın verdiği yetkiler çerçevesinde siber birimlerimizi ve istihbarat imkanlarımızı etkin kullanacaksınız. İl Milli Eğitim Müdürlüklerimizle koordinasyonunuzu güçlendirecek, okul irtibat görevlilerimizin etkinliğini arttıracak, gerekli noktalarda devriye faaliyetlerini ve görünür polis varlığını güçlendireceksiniz. Tehlike okulun kapısına gelmeden tedbirimizi alacağız. Hiçbir emniyet müdürümüz bundan sonra okul güvenliğini rutin bir asayiş başlığı olarak görmemeli, değerlendirmemelidir. Çocuklarımızın güvenliği milletimizin geleceğinin güvenliği demektir. Beşincisi, mağdurun yanında devletin gücünü ve şefkatini hissettireceksiniz. Kadına yönelik şiddet, aile içi şiddet, çocuklara karşı suçlar ve kayıp vakalarında hiçbir ihmale müsaade etmeyeceksiniz. koruma kararlarını yakından takip edecek,

0: tekrar mağduriyetin önüne geçeceğiz. Karakolumuza gelen her vatandaşımız devletin adaletli, ilgili ve çözüm üreten yüzüyle karşılaşacak. Suçlu karşısında devletin kudretini, mağdur karşısında ise devletin merhametini göstereceğiz. Altıncısı, devletin kudretini hukuk ve adaletle göstereceğiz. Suçla mücadelede son derece kararlı olacağız. Ancak bütün gücümüzü hukuktan alacağız. Şartlar ne kadar zor olursa olsun, hukuk bizim sınırımız, mevzuat bizim rehberimizdir. Ölçüsüz güce, kötü muameleye, ayrımcılığa, keyfiliğe ve kibre teşkilatımız içerisinde yer vermeyeceğiz. Devletin kudreti hukuktan, polisin itibarı adaletten doğar. Yetki sorumlulukla, sorumluluk ise adaletle, hukukla ve vicdanla anlam kazanır. Yedincisi, personelinize sahip çıkacaksınız. Personelinizi tanıyacak, sorunlarını bilecek, sahadaki yükünü göreceksiniz. Başarıyı takdir edecek, hatayı zamanında düzeltecek, usulsüzlüğe kimden gelirse gelsin müsaade etmeyeceksiniz.
1: İçişleri Bakanı'nın açıklamaları ekranlarınızdaydı. Bu esnada Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu bir açıklama yapıyor, döndük.
2: Şimdi bu büyük hamleler gibi yeni yatırımlarımızın bereketini de ülkemizin her köşesine taşımaya devam ediyoruz. Depremin ardından yeniden ayağa kalkan Malatya'mızın 2,5 milyon yolcu kapasiteli yeni terminal binasını inşallah önümüzdeki günlerde bitirerek hizmete açacağız. Yine depremde etkilenen Hatay Havalimanımızdaki yenileme çalışmalarına da yıl sonuna kadar inşallah tamamlamayı hedefliyoruz. Ve bugün bu büyük tablonun gurur verici duraklarından birinde sizlerle beraber güzel şehrimiz Siirt'teyiz. Değerli kardeşlerim, yenileme çalışmaları nedeniyle geçici olarak uçuş trafiğine kapattığımız Siirt Havalimanımızı 12 Eylül'de yeniden uçuşlara açarak Siirt'in yeniden gökyüzüyle buluşmasını sağlamıştık. Bugün resmi açılışını yaptığımız Siirt Havalimanı'nın eski hali 1062 metrekare olan terminal binasını 3135 metrekareye yükselttik. Böylece giden yolcu salonunu 539 metrekareden 1500 metrekareye, yani yaklaşık 3 kat. Gelen yolcu terminalini ise, salonunu ise 195 metrekareden 640 metrekareye, VIP alanını da sadece 43 metrekare olan VIP alanını da 310 metrekareye çıkardık. İdari binalarımızı 285 metrekareden 615 metrekareye genişlettik. Bunların yanı sıra ek hizmet binalarını modernize ederek onları da yine hizmete sunmuş olduk. 7800 metre uzunluğundaki çevre güvenlik yolu ve duvarlarını projelendirerek havalimanımızın emniyet tedbirlerini de artırdık, güçlendirdik. Böylece 100 bin olan yolcu kapasitesini 250 bine çıkararak daha ferah, daha düzenli, daha konforlu ve daha güvenli bir hava ulaşım altyapısını Siirt'imize kazandırdık. Hayırlı uğurlu olsun. Siirt'imize hayırlı uğurlu olsun. Biz biliyoruz ki ilerleyen zamanda bunlar Siirt'e yetmeyecek. Onlar yetmedikçe biz daha büyüklerini, daha iyilerini Siirtli kardeşlerimize inşallah yaparak, kullandırarak hediye etmiş olacağız. Değerli kardeşlerim, bakın son 24 yılda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Siirt'e birçok yatırımı yaptık, hayata geçirdik. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Siirt'imizin ulaşım ve haberleşme altyapısına 2002'den bu tarafa 63 milyar liralık bir yatırımı hayata geçirdik. Sadece bizim bakanlık olarak.

Hani Cumhurbaşkanımız diyor ya, nereden nereye? Dün Birleşmiş Milletler'de de gerçekten efsane bir konuşma yaptı. Allah ondan razı olsun. Sadece Müslümanların değil, bütün mazlumların sözcüsü konumunda hepimiz gururlandık. Allah Teala öyle bir liderle yol yürüme bizlere nasip ettiysin, ne kadar şükretsek gerçekten azdır. Bakın, Siirt'imizde 2002'de sadece 7 kilometre bölünmüş yol varmış. Bugün 138 kilometreye çıkardık. Bütünlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğumuz 2 kilometreydi.

0: Bir Havalimanı bağlantı yolu, Kozluk-Baykan yolu, Batman-Beşir'i Kurtalan yolu, Siirt-Tillo yolu ve Küçüksu-Bervari yolu gibi önemli projeleri tamamlayarak hizmete sunduk. Siirt-Eruh yolu projesi kapsamındaki Zarova ve Botan köprülerini de yine bitirerek hizmete açmıştık. Küçüksu-Hizamperwari yolu ile birlikte Botan Çayı üzerindeki inşa ettiğimiz Beğendik Köprüsü, Pervari'yi Bitlis ve Van'a güvenli ve konforlu bir şekilde bağladı çok şükür. Açıldığı günden bu tarafa da değerli kardeşlerim yaklaşık 2 milyon araç geçti oradan. 2 milyon. Gerçekten iyi bir rakam olduğunu belirtmek isterim. Değerli kardeşlerim, Siirt'in demir yolu altyapısının gelişmesi için de çok önemli yatırımları gerçekleştirdik. Gerçekleştirmeye devam ediyoruz, edeceğiz inşallah. Tüm demiryolu ağını komple yeniledik. Şimdi de 34 kilometre uzunluğundaki Siirt Kurtalan demiryolu projesiyle mevcut hattı Kurtalan'dan Siirt'e uzatarak il merkezimizi ulusal demiryolu ağına doğrudan bağlıyoruz. Gün içinde bu hattımızdaki yalnız bu demiryolun alkış az oldu. Bu demiryolun alkış az oldu. Bakın hemen sağımda görüyorsunuz orada havalimanının istasyon çalışmalarını da görüyorsunuz orada. Devam ediyoruz.
1: Ulaştırma Bakanı'nın açıklamaları ekranlarınızdaydı. Biz böylece para gündemi noktaladık. Konuklarımıza da gıyabında teşekkür edelim. Önümüzdeki günlerde devam ederiz. Birazdan sigorta sayfasıyla Rahim Mak karşınızda olacak. Yarın onda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Sigorta sayfasına hoş geldiniz değerli izleyenler. Ben Rahim Ak. Bugün programda Türkiye'nin tasarruf sistemi BES'i konuşacağız. Orta Doğu geriliminin yanı sıra son günlerde yatırım fonlarıyla ilgili gelişmeler Borsa İstanbul'u olumsuz etkiliyor. Bu da BES hisse fonlarına yansıyor. Altın fonlarında da durum global piyasalardaki gelişmeler nedeniyle tatsız görünüyor. Global ve yerel gelişmelerin BES fonlarına yansımaları ne kadar oluyor? Olup bitenleri bize bugün AGESA Genel Müdürü Fırat Kuruca anlatacak. Merhabalar, hoş geldiniz Fırat Bey. Biraz altın, yani BES tabii ki uzun vadeli bir yatırım aracı, bir tasarruf aracı. Öyle hani çok kısa vadeli düşünmemek, bugünden yarına, yıllık hatta düşünmemek gerektiğini biliyoruz. Evet. Çünkü dönüp rakamlara baktığımızda, uzun vadeli rakamlara baktığımızda onlar da bizde zaten bunu gösteriyor. Ama tabii yılbaşından bu yana biraz altın fonlarında ve hisse fonlarında bir takım olumsuzluklar göze çarpıyor tabii ki gelişmelerin etkisiyle. Evet. Ne dersiniz, 2026'yı nasıl geçiriyor BES emeklilik sistemi?
1: Evet, 2026'nın şu an itibariyle baktığımızda hani biraz çalkantılı bir yıl olduğunu görüyoruz finansal piyasalar olarak. Sadece Türkiye için değil, tabii bütün dünya için.
0: Evet, maalesef.
1: Jeopolitik ve ekonomik olguları hepimiz takip ediyoruz. Tabii altın piyasasında bir şey gerileme oldu. Normalde bu tür jeopolitik gerilimlerin arttığı dönemde altının yükseldiğini görürüz. Ama burada çok farklı bir tepki vererek altının düşüşüne sebebiyet verdi. Evet. O yüzden hani enteresan bir dönemdi 2026'nın ilk yarısı diyelim. Enflasyonu zannediyorum bireysel emeklilik olarak enflasyonun bir tık gerisinde bir performans şu ana kadar gördük ama önümüzdeki dönemde bunun telafi edileceğini öngörüyoruz. Çünkü hani, 10 senelik 20 senelik şeyimize baktığımızda periyoda baktığımızda ortalama bireysel emekliliğin enflasyonu %3 ila 5 civarında yendiğini zorlu dönemlerin performansın zorlandığı dönemlerin hemen arkasında performansın oldukça iyi gittiği dönemlerle bunun telafi edildiğini görüyoruz. Bu bireysel emeklilik 2003 yılında başladı ve bu sene 23. yılında ve burada çok çalkantılı dönemler gördük. Dünya finansal krizini gördük, Türkiye'deki ekonomik çalkantıları gördük. Hep yani kötü yıllar olmadı mı? Oldu ama bunların hemen arkasından çok güzel telafi yıllarının geldiğini de gördük. O yüzden ben hani güvenle bakıyorum.
0: Ya da bir önceki yılı, bir önceki dönemi de düşünmek gerekiyor. Evet, mesela tabii. Şimdi altın fonlarını söyledik. Altın fonları geçen sene %70'in üzerinde getirir de sağ sağlamıştı tabii yani bir kısmını.
1: Evet, bu sene
0: geri vermiş oluyor.
1: Biraz geri vermiş oldu. Aslında hani biraz
0: daha uzun dönemde
1: bakarsanız
0: o kadar da kötü bir tablo değil sanki.
1: Ve hani altın fonları açıdan bakarsanız şu anda alıma daha müsait yükselme beklentisi olan fonlar haline gelmiş durumda. Ama yani benim her zaman söyleyeceğim gibi buna uzun vadeli bakmak lazım bir. Bir de bütün yumurtaları tek sepete koymamak lazım. Çeşitlendirmek lazım.
0: Fonlar açısından.
1: Yani evet mesela bu sene altın fonu çok iyi getirmemekle birlikte para piyasası fonlarının oldukça iyi getiri sağladığını görüyoruz. Hisse senedi fonları o kadar iyi getirmedi ama bunu başka şekilde diğer varlık araçlarıyla telafi edebiliyorsunuz. Evet. Yani o yüzden çeşitlendirmek lazım ve uzun vadeli bakmak lazım. Bireysel emekliliğin doğası bu. Hani diğer yatırım dünyalı yatırım alternatiflerinde çok daha kısa vadeli hani bir haftada bir aylık üç aylık performansa bakabilirsiniz ama emeklilik fonları deyince en az bir sene tercihen 5 sene 10 senelik perspektifte bakıyor olmak
0: öyle
1: lazım.
0: Bakmak lazım. Evet. Tabii şimdi özellikle altın fonları ve hisse fonlarından bahsettik oradaki enflasyona göre enflasyonun altında kalan getirilerden bahsettik ama özellikle hisse fonlarına dönüp mesela 5 yıl, 10 yıl bakıldığında katladığını da görüyoruz.
1: Tabii.
0: Sizde durum nasıldır AGESA'da?
1: Yani mesela çok ezberden...
0: Özellikle para piyasası fonları son dönemde iyi, tamam. Evet. Ama sizde durum nedir?
1: Mesela
0: sizin yatırımcılar neyi daha çok tercih ediyorlar? Evet. Çünkü altın ağırlıkta, dolayısıyla genel itibariyle bakıldığında genelde diyorsunuz ki ABS fonları biraz kaybetmiş ama %40'a altın öyle bakıldığında enflasyonun altında kalıyor gibi görünüyor ama tabii ki daha iyi

0: elektriği
1: Evet.
0: sağlayan fonlar da var.
1: Evet, onları... tabii. Şimdi altın tabii bizim biraz da kültürel DNA'mızda var. Oldukça popüler. %40 civarında bizim toplam 500 milyara yakın bir şeyimiz var, varlığımız var AGS olarak. Bunun %40 kadarı altında. Yani mesela sene başından beri getirisi bu bizim fonumuzun, ki sektörde çok değişmez bu tür getiriler. 1-2 puan fark eder. %11 sene başına. Ama son bir seneye baktığımızda %50. Yani senelik enflasyonun 30 olduğunu düşünün. Son bir senede hala enflasyonu yenmiş durumda. Ama bu sene ilk 7-8 ayında sadece 11'lik bir getiri var. Yani bu senenin ilk 8 ayında enflasyonun altında kalmış. Ama son bir seneye baktığınızda bir anda görüyorsunuz ki enflasyonun oldukça üzerinde. Son 3 yıla baktığımızda %300'lük getiri sağlamış.
0: Rakamlara böyle bakmak lazım.
1: Yani o yüzden öyle... finansal piyasaların bir gerçeği bu. İnişli çıkışlı oluyor ama uzun vadede baktığınızda yukarıya ve enflasyonu ne kadar yendiği önemli. Evet. Bireysel emekliliğinde bu açıdan oldukça pozitif olduğunu görüyoruz.
0: Ve vatandaşın tabii fon seçimleri önemli. Esasen oraya getirecektim. Şimdi yani bir yıl altın fonları çok iyi getirir, ertesi yıl kaybettirir, belki enflasyonun altında kalabilir. Aynı şekilde hisse fonları özellikle burada en fazla doğası gereği oynak olan fonlar. Vatandaş bu yani piyasaları takip edip ona tepki veriyor mu? Seçimleri nasıl yapıyor sizce?
1: Evet. Şimdi tabii finansal okuryazarlık tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çok ileri seviyede değil. Yani bu tür fon dağılımı konusunda kurumların tavsiyesi, önerileri, yönlendirmeleri çok önemli.
0: Evet.
1: Ve günümüz teknolojileriyle gerek mobil aplikasyonlar olsun, gerek yapay zekalı uygulamalar olsun, burada müşterilerin risk algısına ve emeklilik konusundaki beklentilerine göre doğru biraz terzi işi bir şey yapmak lazım. Fon tavsiyesinde bulunmak lazım. Ama her halükarda bunun değişmez olgusu şudur. Herkesin bir çeşitlendirme yapması lazım. Ama çeşitlendirme kişinin risk algısına göre biraz daha kimisine göre hisse daha ağırlıklı bir portföy olabilir. Hı hı. Kimisine göre altın daha ağırlıklı bir portföy olabilir. Kimisine göre Türk lirası, para piyasası ağırlıklı. Bu tümüyle risk ve beklenti algısına göre müşterine değişir. Ve bunu müşteriyle iletişim kurarak, müşterinin beklentilerini analiz ederek bizim gibi bireysel emekçi şirketlerinin önermesi en mantıklı ve o önerilerden
0: siz
1: sonra
0: yapıyor musunuz peki?
1: Tabii, mobil aplikasyon
0: şirket olarak yapıyorsunuz herhalde.
1: Değişik, yani kendin yönet tümüyle uzmanlar için kendin yönet opsiyonu var veya tümüyle uzmanına bırak opsiyonu var. Şirketin
0: uzmanlar robotlar tarafından. Da var değil mi? Evet. İşin içerisinde evet, robotlar da yönetiyor.
1: Robotlar var.
0: Yani bu yapay zeka da yönetiyor.
1: Yapay zekalı data analitiği üzerine kurgulanmış robotlarla da günün en uygun fon dağılımlarını tavsiye
0: edebiliyoruz.
1: Orada
0: nasıl? Başarı mı var yapay zeka o anlamda bakıldığında?
1: Başarılı, daha da başarılı olacaktır diye düşünüyorum.
0: Şu giderek anda biraz gelişen
1: daha,
0: bir alan.
1: Evet. Biraz daha reaktif yapılar söz konusu ama bunu özellikle yapay zeka ile daha proaktif, yani müşterinin talebi olmadan dahi müşteriye ulaşıp bir takım şeyler önerebilecek yapılar zaman içerisinde gelişecektir.
0: Evet. Yani geliştiriyorsunuz aynı zamanda. Geçen sene ben biliyorum AGESA fon portföyü 8 yeni fon.
1: Evet.
0: Bireysel emeklilikte öyle yani tek başlık altında bakmak çok doğru değil. Fonlar var. Yani mesela işte bu sene para piyasası fonunda olan belki enflasyonu yendi. İşte altın fonunda olan, hisse fonunda olan biraz daha gerisinde kaldı. Geçen sene altın ve hisse fonunda olan çok fazla gelir getiri elde etti. 2 sene öncesinde çok çok fazla hisse fonunda özellikle. O yüzden fonlar önemli. Yani esasen fon seçimi önemli. Bunda diyorsunuz ki hem yapay zekadan faydalanıyorsunuz hem uzmanlardan faydalanıp öneriler yapıyorsunuz. Bu 8 tane fon herhalde bunun için yaptınız. Siz de o toplam getiriyi artırmak için. İlgi nasıldı müşterileriniz tarafından? Vatandaş ilgi gösterdi mi? Başarılı oldu mu bile?
1: Tabii yani 100 binlere ulaşmış durumda buralardaki yatırımcı sayısı ama toplam fon büyüklüğünün şu anda %1-2 civarında bir şey. Çünkü zaman içerisinde bu kar topu etkisiyle büyüyecektir. Şu anda bence iyi bir gidişat söz konusu. Fon dünyasında biraz böyle ana sınıflar var. İşte Türk lirası, yabancı para, altın, hisse gibi bunlar ana sınıflar ama bu ana sınıfların altında biraz daha farklı temalar olabiliyor. Mesela altının yanına değerli maden, gümüş gibi şeyler koyabiliyorsunuz. veya hisse senedinde biraz daha

0: teknoloji ağırlıklı hisse senetleri için ayrı temalı fonlar kurabiliyorsunuz. O yüzden bazı müşterilere bunlar da hitap edebiliyor ve ilgisini çekebiliyor. Aslında bu açıdan biraz çeşitlendirme önemliydi. Bu konuda yeni 8 fonumuz oldukça iyi bir boşluğu kapattı diyebiliriz.
1: İlgi de gör diyorsunuz. Evet. Peki yani o ilgiyi gösterenler kazandı mı bu anlamda? Faydası
0: tabii,
1: oldu mu?
0: Yani tabii faydalı. Yani tabii piyasa şartlarına göre gene biraz daha çok genç fonlar, öyle söyleyeyim. Biraz daha orta vadede rüştünü tam ispat edecektir. Yani 6 ay içerisinde hani süper bir performans olsa da bunun sürdürülebilirliğini görmeden tabii. Tam şey yapmak
1: çok doğru. Yani ben soruyorum, kusura bakmayın. Evet. İşimiz soru sormak ama.
0: Tabii canım.
1: Tabii ki uzun vadeli bakmak gerçekten uzun vadeli bakmak gerekiyor. Çünkü rakamlar onu gösteriyor. Evet. Uzun vadeli bir 10 yıl dönüp bakın hangi fonlar ne getirmiş, biraz toplamda ne getirmiş. Orayı çok iyi görebiliyorsunuz o zaman neyin ne olduğunu. Ama peki şimdi fon, siz de söylediniz yani fon seçimi önemli ve yani fon seçimi yapılırken de müşterilerin, vatandaşların yönlendirilmesi de önemli. Evet. Elbette siz şimdi yapıyorsunuz kendi içinizde ama burada bizim değerli izleyenler için bu fon seçimi yaparken yaş, cinsiyet, gelir dağılımı, mesleki farklılıklar etkili mi? Ne dersiniz?
0: Tabii bunlar da ama tabii
1: var mı orada öyle
0: bunlar genç kitleler biraz daha fazla risk alabilir. Emekliye daha yaklaşmış kitleler hisse senedi gibi biraz daha riskli, işte çok ciddi düşüş dönemlerine girebilecek türde fonlardan biraz uzak kalmasında fayda olabilir. Cinsiyet, meslek grubu o kadar olmasa da biraz risk algısı. Ya ben hani %0.5 bile düşse benim uykularım kaçıyor diyen bir profille, ya ne olacak ben uzun vadeli bakıyorum, şey olsun hani 1-2 günlük oynaklıklar beni çok iyi yormuyor diyen profilin farklı önerilere ihtiyacı olabilir. O asıl fark ediyor. Ama şimdi şunun da altını çizmeden edemeyeceğim. Aslında hani bunu 20 senelik sektör içerisinde olan bir profesyonel olarak söylüyorum. Asıl fon getirisi önemli, fon getirileri önemli ama asıl müşteriler açısından bakılması gereken konu ne kadar birikimim var. Yani aslında ne kadar biriktiriyorum ve memnun müşteriyi şöyle görüyoruz. Zaman içerisinde bir sepet yapmış, gelirinin belli bir oranı disiplinli bir şekilde sisteme aktarmış, devlet katkısını, vergi avantajını kullanmış ve zaman içerisinde bunu damlaya damlaya damlaya damlaya göl oluyor. Ve belli bir noktada yeterli bir birikime ulaşıyor insan ve hakikaten de tatmin oluyor. Diyor ki ben iyi ki bu işe girmişim. İyi ki bu işi yapmışım. Bizim de amacımız aslında müşterimize hani iyi kileri yaşatmak. İyi ki ben bu bireysel emeklilik sistemine girmişim. İyi ki burada kalmışım. Yani bu duygu işte bu fon bu sene iyi mi getirdi kötü mü getirdiden ziyade çok daha insana güven veren ve aslında sağlıklı olan da bu. Uzun vadeli ne kadar birikiminiz var? Şunu unutmayalım. Zaman çabuk geçiyor, hayat çabuk geçiyor. Bir anda emeklilik noktasına geliyorsunuz ve o ana geldiğinizde finansal olarak hazırlanmanız çok önemli. Bu sistemin de ana vaadi hani fon getirileri iyidir vesairedir. Onları bir yana bakıyor. Ama fon getirileri değil. O birikime ulaşmak ve emekliliğinizi planlayabiliyor olmak. Benim hani şu ana kadar 10 milyon katılımcı var sisteme girmiş. Tavsiyem mümkün olduğunca bir finansal planlama yapmaları ve bu birikimin değerini anlamaları. Uzun vadede fonlar zaten iyi getiriyor ama disiplinli bir şekilde birikim yapılması bence bireysel emekliliğin merkezinde yatan ana unsur.
1: Sanırım o birikimi görmek de önemli. Yani sistemin başlarında 2 yıl, 3 yıl birikim az oldukça insanların çok ilgisini çekmiyordu. Evet. Dolayısıyla fon seçimi vesaire de çok önemli olmayabiliyor ama sistem biriktikçe, orada tasarruflar biriktikçe ve anlamlı bir tutara ulaştıkça gördük ki o zaman sorular artmaya başladı. İşte fon çeşitliliğini o yüzden artırmak
0: çok doğru.
1: Elzem oldu. Peki yani sistem evet kurgulandı. 2003'te kurgulandı, sonra değişiklikler oldu. Şu anda sistemde herhangi bir eksik gedik var mı sizce, yoksa böyle devam etmeli mi?
0: Yani bence oldukça
1: değişmesi
0: sağlam
1: gereken şeyler var mı?
0: Yani biri bu 20 senelik süre içerisinde bir iki kere zaten hani düzenlemeler yapılmış ve bence dünyada örnek olabilecek bir sistem. Zaten dünyanın pek çok ülkesinden de gelip regülatör kurumlar bu Türkiye'deki bu modeli inceliyorlar. Hakikaten oldukça güzel. Gönüllü yani zorunlu olmayan gönüllü bir sistemin geldiği nokta oldukça başarılı. Öyle söyleyeyim.

0: Tabii çok daha başarılı modeller var yurt dışında ama bunlar biraz daha zorunlu sistemlere bağlı. Tamamlayıcı emeklilik sistemi falan gibi. Henüz Türkiye o noktada değil. O biraz daha belki önümüzdeki dönemde gündeme gelebilir. Ama gönüllü bireysel emeklilik olarak baktığımızda oldukça iyi bir noktadayız. Hala geliştirebilecek yönleri var mıdır? Bence ufak tefek yönleri olabilir. Ama ana hatlarıyla çok güzel kurgulanmış ve güven veren bir sistem. Ayakları sağlam basan bir sistem. Sistemin tüm oyuncuları gerek bireysel emeklilik sistemlere gerekse portföy yönetim şirketlerine baktığımızda oldukça kurumsal yapılar belli bir disiplin çerçevesinde bugüne kadar gelmesinde önemli katkıları olmuş şirketler. Düzenleyici kurumlar da sadece SPK değil aynı zamanda SDDK da
1: sigortacılık, özel emeklilik, düzenleyici denetleyici kurumu.
0: Yani bir kurum tarafından değil, iki kurum tarafından denetleniyor ve düzenleniyor olması disiplin açısından da iyi. Ben oldukça iyi bir noktada olduğumuzu düşünüyorum.
1: Peki şimdi 2000 yaklaşık bu yılın sonuna doğru gidiyoruz. Aşağı yukarı bu yılı da değerlendirdiniz. Önce şunu söyleyeyim tabii sabahtan beri yani program başından beri fon diye konuşuyoruz. Bugünlerde de fon Türkiye'de çok yani manşetlerde yatırım fonlarından bahsediyoruz. Özellikle serbest yatırım fonlarından bahsediyoruz. Orada bir takım gelişmeler oldu, olumsuz gelişmeler oldu. Bu gelişmelerin bireysel emeklilik BES fonlarına bir etkisi oldu mu? Siz onu gözlemlediniz mi?
0: Herhangi bir etkisi olmadı. Yani zaten farklı bir çerçevede yönetiliyor bireysel emeklilik fonları. Tabii ama en direkt olarak etkisi olmuştur. Mesela bu fon olayının hisse senedi piyasası üzerindeki negatif etkisi
1: bize
0: de en direkt olarak o manada etkilemiştir. Ama hani şunun tekrar altını çiziyorum. Bu kurumsal yapılar bireysel emeklilik içerisindeki kurumsal yapılar son derece kontrollü yapılar, öyle söyleyeyim, iç kontrol, iç sistemler açısından. O yüzden herhangi bir yansıması, etkisini görmedik.
1: Yani nasıl global ekonomik gelişmeler sonucu altın fiyatı düştü ve o altın fonlarına yansıdıysa, burada da borsa özellikle bu gelişmelerden maalesef olumsuz etkilendi maalesef. Orada hisse senedi fonlarına, BES hisse senedi fonlarına olumsuz yansımasını gördük. Peki şimdi 2026'ya aşağı yukarı bitiriyoruz artık. Tabii. Zaman da çok çabuk geçiyor söylüyorsunuz. Evet. 2027'den beklentiniz ne? Bundan sonra yani sizce biraz BES konuşuyoruz, uzun vadeli bakmak lazım. Makroekonomik gelişmeler aşağı yukarı ne olur ve BES yatırımcılar ne yapsın?
0: Tabii, Türkiye ekonomisi uzun vadeli bir recovery sürecinde, bir toparlanma sürecinde. Önümüzdeki senede hızını tam kestirememekle birlikte gene toparlanma devam edecektir. Tabii Türkiye'nin üzerinde politik ve jeopolitik, hem iç politik hem dış politik hem jeopolitik bir takım şeyler var, dönem var. O açıdan 2027'nin kritik olacağını düşünüyorum. Çeşitlendirmenin daha da önemli ve değerli olacağını düşünüyorum. Çünkü riskler oldukça fazla, iç risk ve dış risk. O açıdan temkinli olarak çeşitlendirilerek çok risk almadan gidilmesi gereken bir dönem olduğunu diyorum. Ama
1: risk almayalım. Biraz dikkatli çok olalım.
0: Benim
1: yani yani başımızda savaş varken, bu gelişmeler de varken biraz dikkatli olmakta fayda var diyorsunuz.
0: Şeyde çeşitlendirmek önemli, risk almamak önemli. Gene uzun vadeli bakacağız ve şeyde açıkçası hani disiplini bozmadan tasarruf etmeye devam etmek lazım. Hani çünkü şey hani bu kadar çalkantılı bir dönemde bu kadar güvenli liman bireysel emeklilik hani oldukça hem devlet katkısıyla hem vergi avantajlarıyla hem de sistemin genel kurgusuyla oldukça pozitif bir noktada.
1: Evet, güvenli liman olarak görmek gerekiyor. Evet. Bu kadar risk varken de o kadar da açılmamak lazım diyorsunuz. Evet. Dalga boyları yüksek.
0: Tabii, yani risk alınacak tabii bir durum varsa bu bireysel emeklilik dışındaki alanlarda yani gelirinin bir kısmına zaten %10'unu tasarrufunun belli bir oranı burada yaptıktan sonra geri kalan varlıklarla da diğer yatırım araçları değerlendirilebilir. Ama bireysel emeklilik özellikle çok da risk alınmaması gereken bir alan.
1: Peki çok sağ olun. Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Geldiğiniz için, değerli katkılarınız için. Umarız daha sonraki programlarımızda yine sizi burada görürüz. Sağ olun, var olun yeniden. Efendim sigorta sayfasının bu hafta da sonuna geldik. Konuğumuz AGESA Genel Müdürü Fırat Kurucay'dı. Bize hem BES fonlarını hem ekonomiyi anlattı. Bir sonraki programda sigorta sayfasında görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Türkiye Sigorta Birliği sigorta sayfasını sundu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: İklim bilimciler yapay zeka ve makine öğrenimini geleceğin dünyasını ve burada yaşayan canlıları bekleyen olası durumları hesaplayabilmek için kullanıyor. 2050'de ya da 2100 yılında hatta 2200 yılı dünyası bugünün yaşam alışkanlıklarıyla devam edersek nasıl bir yer olacak? Projeksiyonlar ağırlıklı olarak aşırı ısınmaya bağlı olumsuz senaryolar çizmeyi sürdürüyor. Yakın geleceğe ve uzun vadeye hazırlık yapabilmemiz için riskleri şimdiden iyi anlamak büyük önem taşıyor. Hava tahmininde yağışın şiddetini, süresini ve başlangıç bitiş zamanlarını iyi öngörebilmek, başta tarım olmak üzere lojistik, havacılık, turizm, inşaat, eğitim, spor gibi pek çok sektörü yakından ilgilendiriyor. Avrupa Hava Tahminleri Merkezi'nin geliştirdiği yeni nesil hava tahmin modeli, atmosferde örüntüler, birbirine benzer hareketler serileri arayarak geleceğin havasını daha iyi tahmin etmeye çalışıyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: İyi günler sevgili seyirciler. 23 Eylül Çarşamba gününden gün ortasından merhaba, ben Serap Belet. İstanbul Adalar Belediyesi'nde yeni başkan vekili seçimi vardı. Bu sabah çok kısa süre önce seçimde gerginlik yaşandı. AK Partili ve CHP'liler arasında tartışma çıktı ve yapılan seçimde AK Parti'nin adayı başkan vekili seçildi. CHP'li Adalar Belediye Başkan Vekili Medine Pamuk'un sağlık sorunlarını gerekçe gösterip istifa etmesinin ardından yeni başkan vekili seçmek için belediye meclisi toplandı. Seçimde AK Parti'nin adayı Kemal Türk Yılmaz'la CHP'nin adayı Aytül Ekşiyan yarıştı. 9 belediye meclisi üyesi oy kullandı. Tansiyon zaman zaman da yükseldi. AK Partili ve CHP'liler arasında tartışma çıktı.
1: Denize geçer misiniz?
0: Belediye meclisi geçici olarak boşaltıldı bu tartışma üzerine. Ardından sonuç 4. turda belli oldu seçimde. AK Parti'nin adayı Kemal Türk Yılmaz Adalar Belediyesi Başkan Vekili seçildi. Böylece Adalar Belediyesi CHP'den AK Parti'ye geçti. İki AK Partili meclis üyesi vardı ama CHP'den de AK Parti adayını kullanacak meclis üyeleri olduğu dile getiriliyordu. Geçişler olabileceği belirtiliyordu. Son günlerde yapılan değerlendirmelerde tartışmalar bunun üzerindeydi. Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik seçim sonucuna itiraz edip iptal başvurusu yapacaklarını söyledi. İstanbul Adalar Belediyesi'ndeki başkan vekili seçimine ilişkin.
2: Aytül Ekşi.
0: İzmir'e gidelim şimdi. Menderes Belediyesi'ne ikinci dalga operasyon düzenlendi ve gözaltılar var. İzmir temsilcimiz Gülçin Hacı Evliyagil Ayçe bize oradaki soruşturmanın detaylarını aktaracak. Gülçin.
3: Serap Belet, İlkay Çiçek'in belediye başkanı iken yapılan yolsuzluk operasyonunun ardından, tutuklanmasının ardından yeni bir operasyon bu sabah saatlerinde düzenlendi ve yolsuzluk operasyonu Menderes Belediyesi'nde İlkay Çiçek döneminde yapılan imar usulsüzlükleri, rüşvet ve irtikapla ilgili. Bu kapsamda da İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 9 şüpheli gözaltına alındı ve gözaltına alınan isimler arasında başkan vekili, eski başkan vekili Ercan Köksal da yine bu düzeltiyorum. Erkan Özkan da gözaltına alınan isimler arasında. Kuyumculuk yapan bir şüphelinin de aralarında bulunduğu isimler var. Aynı zamanda İlkay Çiçek'in ve yine belediye başkan yardımcısının da şoförlerinin de gözaltına alındığını ifade edelim. Ancak yolsuzluk operasyonu ilk olarak Ağustos ayında yapılmıştı ve bu kapsamda da İlkay Çiçek görevinden uzaklaştırılmıştı. Ardından da Cumhur AK Parti'nin adayı Asuman Şen Menderes Belediyesi'nde göreve başlamıştı. Tabii bu iddiaların odağında bir kez daha soruşturmada yolsuzluk olduğunu ifade edebiliriz ki bu kapsamda kuyumcular da olduğu için belediye başkanının eşi kuyumculardan yüksek meblağlı alımlar yaptığı iddiası var. Gözaltına alınanlar arasında ilçede faaliyette bulunan bu isimlerin bir kuyumcudan bu şekilde kuyum aldıkları ifade ediliyor ve belediye başkanı olan İlkay Çiçek ve eşinin de belirli kuyumculardan yüksek miktarda alımlar yaptığı ifade ediliyor. İlk dalgadan 11 kişi tutuklanmıştı ve 7 kişi de adli kontrolle serbest bırakılmış oldu. Bu sabah saatlerinde yapılan operasyonla birlikte ikinci dalgada 9 şüpheli de gözaltına alındı.
0: Evet Gülçin Hacı Evliya Gülayçı'ya çok teşekkür ediyoruz. Buradan Manisa Turgutlu'daki lise yakınındaki silahlı saldırıyla ilgili son açıklamaya geçelim. Ne yazık ki yaralanan öğrenciler vardı, lise öğrencileri. Bu öğrencilerin sağlık durumuna ilişkin valilikten bir açıklama geldi. Bu sabah Manisa Valiliği Turgutlu Devlet Hastanesi'nde tedavileri devam eden hafif yaralı 6 öğrencinin gün içinde taburcu edilmelerinin planlandığını duyurdu.

0: duyurdu. Manisa merkezde tedavileri süren, çünkü bazı öğrenciler durumları daha ciddi olduğu için hemen Manisa merkeze sevk edilmişlerdi. Burada tedavisi süren 3 öğrencinin ise bilinci açık ve yoğun bakımda tedavileri sürüyor valiliğin açıklamasına göre. Valilik öğrencilerin durumunun yakından takip edildiğini belirtti. Lise yakınlarında silahlı saldırıyla ilgili soruşturmada sürüyor. Zanlı lise öğrencisi dahil 9 kişi gözaltında, yakınları, annesi, babası, dedesi, kuzeni gibi aileden üyeler 9 kişi gözaltında. Bazı yakınlarıyla fişekleri satan Avbayi'nin işletmecisi de yine gözaltına alınanlar arasında. Şifalar diliyoruz, umuyoruz yoğun bakımdaki çocuklar da bir an önce sağlığına kavuşur. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Manisa'da okul yakınında meydana gelen saldırıya ilişkin konuştu. Bütün yönleriyle aydınlatılması için gerekli adli ve idari süreçler titizlikle yürütülmekte dedi. Emniyet müdürlüğüne, müdürlerine seslendi. Tehlike okulun kapısına gelmeden tedbir alacaksınız dedi.
1: Manisa Turgutlu'da bir okulumuzun yakınında meydana gelen silahlı saldırıda yaralanan evlatlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyor. Her birine Cenab-ı Hak'tan acil şifalar diliyorum. Bu hadisenin bütün yönleriyle aydınlatılması için gerekli adli ve idari süreçler titizlikle yürütülmektedir. Okul güvenliği konusunda son derece hassas olacaksınız. Her okulun risk durumunu ayrı ayrı değerlendirecek, okul çevresini, öğrencilerimizin geliş gidiş güzergahlarını, metruk yapıları, park ve bahçeleri ve şüpheli hareketliliği takip edeceksiniz. Silaha erişim, akran zorbalığı, tehdit ve şiddet eğilimleri ile sosyal medya üzerinden yapılan tehditleri ciddiyetle değerlendirecek, risklerin tespitinde mevzuatın verdiği yetkiler çerçevesinde siber birimlerimizi ve istihbarat imkanlarımızı etkin kullanacaksınız. Tehlike okulun kapısına gelmeden tedbirimizi alacağız. Hiçbir emniyet müdürümüz bundan sonra okul güvenliğini rutin bir asayiş başlığı olarak görmemeli, değerlendirmemelidir.
0: Aksaray'da lise öğrencilerini taşıyan okul servisindeki görüntüler şaşkına çevirdi. Kapasitesinin üzerinde öğrenci taşıyan serviste şikayet edildi. Görüntüsü geliyor şimdi ekrana. Okul servisini görüyorsunuz. Öğrenciler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilmiş bu görüntüler. 75. yıl Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nin öğrenci servisi burası. Koltuk kapasitesinin üzerindeki sayıda öğrenciyi taşıyor servis. Yani normal şehir içi dolmuşlara dönmüş servis. Kimi öğrenciler ayakta, kimileri arkadaşların üzerine uzanarak okula gitmiş. Biliyorsunuz servis ücretlerini konuşuyoruz, kilometre başına ne kadar yüksek. Aileler çocuklarının güvenle taşınması için okula gidiş gelişlerinde konforlu olabilmeleri için servis hizmeti alıyor. Çocuklar da böyle ayakta gidiyorlar. Veliler bu konuda şikayette bulunmuşlar. Tabii ki bu servis hizmetinin bir standardı var. En başta da güvenlik tabii ki. Servisle ilgili de inceleme başlatıldı bu görüntüler üzerine. Kastamonu İnebolu'da köyde başlayan yangın büyüdü. 10 evi saran yangın saatler sonra kontrol altına alındı. Yangın ilçeye bağlı Dere Sökü köyünde de İnebolu'da Cemal Tufan'a ait 2 katlı ahşap evde çıktı. Rüzgarla birlikte de yangın büyüdü ve bitişikteki 10 eve sıçradı. Köylülerin ihbarıyla itfaiye ve orman işletme ekibi harekete geçti. Rüzgarın kuvvetli olması yangına müdahaleyi güçleştirdi. Ne kadar güzel bir yerde kurulmuş bir köy ve evler gerçekten tamamen yanmış gördüğünüz gibi. Yangının ormana sıçramaması için bu kez yoğun çaba harcadılar. Çünkü ormanlık alanında içinde 10 evde çok ciddi hasar oluştu. Şimdi yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Bazı evler tümüyle kül olmuş gördüğünüz gibi. Geçmiş olsun diyoruz köylülere. İçişleri Bakanlığı kırmızı bültenle aranan 29, ulusal seviyede aranan 47 suçlunun Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. EGM Interpol Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıklarının çalışmaları sonucunda iade işlemleri gerçekleştirdi.

0: Gürcistan'dan 61 kişi, Yunanistan ve Almanya'dan 4, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri'nden 2, Birleşik Krallık, Sırbistan ve Azerbaycan'dan birer kişi Türkiye'ye getirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada hiçbir suçlu yurt dışına çıkarak izini kaybettiremeyecek. Milletimizin huzuruna kastedenlerin hareket alanını daraltmaya, kaçış güzergahlarını kapatmaya ve kırmızı bültenle ya da ulusal seviyede aranan şahısları ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz mesajı verildi yapılan açıklamada. FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı, Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında tutuklandı. Dün zaten tutuklu bulunduğu cezaevinden İstanbul'a getirilmişti. Savcılık ifadesi de ortaya çıktı. Hemen Alihan Tok'tan dinleyelim. Neler söyledi ifadesinde Altaylı? Alihan.
1: Evet. Altaylı burada zaten aslında kendisine direkt olarak yöneltilen suçlama şu: kasten öldürmeye teşebbüs, azmettirme, kasten öldürmeye azmettirme. Yani burada neyden kastediyoruz? Şu, kendisinin örgüt içerisindeki yazışmalarda hem örgüt içerisindeki konumu, hem Kozinoğlu'nu tanıması, hem de Kozinoğlu'nu hedef göstermesine yönelik suçlamalar vardı. Yazışmalarda, bilgisayarında çıkan dijital materyallerde şu vardı: Kozinoğlu'nun etkisiz hale getirilmesi gerektiğini söylüyordu. Şimdi Enver Altaylı'ya bu soruldu. Ne cevap verdi? O mektupları ben yazmadım. Kozinoğlu'nu tanımıyorum. O dijital materyaller değiştirildi. Ve bu konuda bilgim yok ifadelerini kullandı. Yani açık bir şekilde suçlamaları reddediyor. Ama baktığımız zaman somut deliller aslında onun Kozinoğlu'nu tanıdığını ve aynı zamanda uzun yıllar boyunca da Fethullahçı terör örgütü tarafından Kozinoğlu'nun izlendiğini, takip ettiğini, Enver Altaylı'nın da bunun başında olduğu biliniyor somut delillerle. Dolayısıyla bu reddetmesi pek bir şey ifade etmiyor. Tutuklaması gerçekleştirildi. Zaten FETÖ'den hükümlüydü. Sincan cezaevindeydi. Silivri Adliyesi'ne getirildi ve kasten öldürmeye azmettirme suçlamasıyla tutuklandı. Bir diğer konu, bir de başsavcı vekiline hakaret, ki görevi başında hakaret ve tehdit etti. Dolayısıyla o konuyla alakalı da Enver Altaylı hakkında resmen soruşturma başlatıldı. Şimdi burada toplam tutuklu sayısı artık 8'e yükselmiş oldu. Kozinoğlu soruşturmasının en başından bugüne dek 2 gazeteci, 2 acil tıp teknisyeni, 2 eski FETÖ'cü savcı, dönemin savcıları, 1 jandarma er, 2 gazeteci ve dün de Enver Altaylı tutuklandı Kozinoğlu soruşturması kapsamında. Şimdi yeni ifadelere geçeceğiz. Bugün Sedat Saltan gelmesi bekleniyor. Dizide Kozinoğlu'nu canlandırdığı iddia edilen Kazım Kaşifoğlu karakterini canlandıran oyuncu Sedat Saltak gün içerisinde Silivri Adliyesi'ne gelmesini bekliyoruz. Sedat Saltak şu sorulacak tabii ki: dizide bu karakter oluşturuldu, sahneler çekildi. Peki neye göre çekildi? Bu senaryo neye göre oluşturuldu? Oyuncuya bu bilgi verildi mi? Yani oyuncu oynarken Kozinoğlu'nu oynadığını biliyor muydu gerçek hayatta? Tüm bunlar kendisine sorulacak. Çok önemli olacak vereceği ifadeler. Çünkü çelişkili ifadeler verdiğine yönelik iddialar vardı. Kozinoğlu'nu oynadığını bilmediğini söylediğini ifade etmişti. Dolayısıyla bunlar sorulacak. Dün de Ömer Baba karakterini canlandıran Emin Olcay geldi buraya, Silivri Adliyesi'ne. O da ifade verdi ki bu ifadeler oyunculardan ve senaristlerden ifadeler bilirkişi sıfatıyla alınıyor. O da ifadesinde yiğitlerimizin kanı yerde kalmaz, umarım bu soruşturmaların sonuna ulaşılır açıklamasını yaptı ama net bir suçlama yapmadı. Dolayısıyla burada oyuncuların verdiği ifadeler çok önemli. Soruşturma kapsamlı bir şekilde devam ediyor. Son tutuklama Enver Altaylı oldu. Buradayız. Sedat Saltak'ı bekliyoruz. Onun açıklamaları da önemli olacak. Takip edeceğiz ve sizlere aktaracağız.
0: Alihan Tok, çok teşekkürler. Yüz binlerce yatırımcıyı mağdur eden fon manipülasyonu soruşturmasında tutuklu sayısı 9'a yükseldi. Aralarında Profesör Doktor Emre Alkin ve Kerem Alkin de var. Gözaltında başka şüpheliler de var. İşlemleri devam ediyor. Hemen Gizem Türemen'e dönelim. Şu an kaç kişi gözaltında, işlemi devam eden kişiler? Dünden beri gözaltılar da çok artmıştı. Bugün yeni açıklamalar var mı Gizem?
2: Serap Belet, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturmasında 39 gözaltı hala devam ediyor. 39 şüphelinin gözaltında olduğunu biliyoruz. Tutuklu sayısı yükseldi. Dün gece 5 kişi daha tutuklandı ve 9'a yükseldi. Aralarında Tera Portföy ve Pusula Holding yöneticilerinin de

0: bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı. Peki tutuklanan isimler kimler? Tek tek söyleyelim. Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Portföy Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, ki kendisini İsveç hesabına gönderdiği 15 milyon dolar olarak da kamuoyuna yansıyan haberlerden de biliyoruz. Yine hatırlayacaksınız, Pusula Holding'e yönelik Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız da tutuklanmıştı daha önceden, ki o da İsviçre'deki hesaba 25 milyon euro aktardığı tespit edildi. Şimdi son yaşanan bu tutuklama sayılarında yükselmesiyle ne oldu? Şimdiye dek 63 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Fon soruşturması kapsamında 9 tutuklu bulunuyor. 39 şüphelinin gözaltındaki işlemleri hala devam ediyor. Bu soruşturma kapsamında 14 firari var. Haklarındaki yakalama kararı olduğunu biliyoruz. Onların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor ve bir şüpheli de hali hazırda cezaevinde. Ama dün gece yaşanan son gelişme, bu Tera Portföy ve Pusula Holding'in yöneticilerinin de aralarında bulunduğu bu 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından da tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildiler. Hakimlikte savcılığın talebi doğrultusunda bir karara hükmetti. 5 şüpheli tutuklandı. Son olarak şunu da aktarmış olalım. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye edilen fonlardaki yatırımcı sayısına ilişkin bir açıklama yaptı. Kamuoyunda bilgi kirliliğine olduğuna dair, farklı sayıların paylaşıldığına dair bir açıklama yaptı ve şunu söyledi. 17 Eylül'de biliyorsunuz 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fon zaten tasfiye edilmişti. Bu fonların içerisindeki tekil yatırımcı sayısını açıkladı Sermaye Piyasası Kurulu. Toplamda 455.758 kişi bu fonlardaki yatırımcı sayısı ve bu yatırımcılara ilişkinde bir çağrıda bulundu piyasa SPK Sermaye Piyasası Kurulu. Sadece resmi makamlardan gelen resmi açıklamaları takip edin, ama yine piyasa güvenliği için kurum olarak çalışmaya, sorumluluğumuzun peşinde çalışmalarımıza devam etmeyi sürdüreceğiz şeklinde bir açıklama da geldi.
1: Gizem Türemen, çok teşekkürler. 455.000 kişi. Son açıklama böyle. Mali Suçları Araştırma Kurulu, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik tedbirleri sıkılaştırdı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yaptırım listesindeki kişi ve kuruluşların işlemlerine hızlı müdahale edilmesinin önü açıldı böylece. Bazı finansal işlemlerdeki bildirim limitleri de yükseltildi.
2: Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik yeni adımlar atıldı. Birleşmiş Milletler yaptırım listesindeki kişilere ilişkin işlemlere yönelik tedbirler sıkılaştırıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu genel tebliğinde değişiklik yaptı. Resmi gazetede yayımlanan yeni tebliğe göre, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yaptırım listesindeki kişi ve kuruluşların işlemlerine hızlı müdahale edilmesinin önü açıldı. BMGK yaptırım listelerinde yer alan kişi, kuruluş veya organizasyonlara dair Dışişleri Bakanlığı tarafından iletilen bilgiler MASAK'ın internet sitesinde yayınlanacak. Banka ve finans kuruluşları başta olmak üzere yükümlüler, yatırım listesinde yer alan kişi ve kurumların gerçekleştirmek istediği işlemleri gecikmeden MASAK'a bildirecek. Güvenlik açısından gerekli görüldüğünde de bu işlemler ertelenebilecek. MASAK tebliğinde yapılan bir başka değişiklikle de bazı finansal işlemlerdeki bildirim limitleri yükseltildi. Hayat sigortalarında bir yıl içinde ödenecek toplam prime ilişkin sınır 10 bin liradan 20 bin liraya, tek primli poliçelerde 25 bin liradan 50 bin liraya çıkarıldı. Telefon üzerinden onay verilerek yapılan mobil ödemelerde tek seferlik işlem sınırı 1000 liradan 2500 liraya, aylık işlem sınırı 2750 liradan 6500 liraya yükseltildi. Ön ödemeli kartlar ve elektronik para işlemlerinde uygulanan 2750 liralık sınır 5500 liraya yükseltildi. Düzenleme tek kullanımlık ürünlerde yüklü tutarı, yeniden yüklenebilir ürünlerde aylık toplam yükleme ve bakiyeyi kapsıyor.
1: Ve şimdi gelelim Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun yansımalarına. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan dünyaya seslendi. Gazze'nin yeniden inşasına bir an önce başlanması gerektiğini söyledi Cumhurbaşkanı. İsrail üzerinde daha fazla baskı kurulması gerektiğini belirtti.
3: Sizlerin hakkını savunmaya

0: Filistin devletinin sesi olacağız dedi. Gazze için çağrıda bulunarak İsrail üzerinde daha fazla baskı kurulması gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünyaya seslendi.
1: Gazze'nin yeniden inşasına vakit kaybetmeden başlamamız gerekiyor. Bu konuda sizleri İsrail üzerinde daha fazla baskı kurmaya davet ediyorum. Şunu herkes artık kabul etsin. Filistin devletini boğma girişimleri hüsrana uğrayacaktır. 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve toprak bütünlüğüne sahip Filistin devletinin vücut bulacağı o güzel günleri inşallah göreceğiz.
0: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde reform yapılması gerektiğini belirten Erdoğan, 5 ülkeye dayalı yapı güven sağlayamaz dedi. Cumhurbaşkanı, Pakistan ve Suudi Arabistan'la imzalanan anlaşmaya da değindi. Savunma ittifakıyla dayanışmayı perçinliyor, sorunlara bölge içerisinden çözümler üretmeyi amaçlıyoruz dedi. Ege ve Doğu Akdeniz'de mevcut meselelerinde iyi komşuluk ilkesi çerçevesinde çözülmesi dileğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı, uluslararası toplumu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya davet etti.
1: Kıbrıs, Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü tescil edilmeli, maruz bırakıldığı gayri insani izolasyon artık son bulmalıdır. Uluslararası toplumu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya ve bu devletle siyasi, diplomatik ve ekonomik ilişkiler tesis etmeye davet ediyorum.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapay zeka için uluslararası bir hukuki çerçeve oluşturulması gerektiğini de söyledi. İklim krizine de değinen Erdoğan, dünya ülkelerini Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı iklim konferansı COP31'e davet etti. İklim değişikliği kadar büyük bir başka tehlike, tüketim hırsıyla israf kültürünün yaygınlaşmasıdır dedi. Cumhurbaşkanı birkaç kez birçok ülkenin temsilcisi tarafından alkış aldı.
2: Genel kuruldan öne çıkanları konuşacağız şimdi. Konuklarım var. Habertürk Dış Haberler Müdürü Gizem Özsu stüdyomuzda yanımda. Gizem merhaba, hoş geldin.
3: Merhaba Serap.
2: Ve Dumlu Pınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Barış Adıbelli de uzaktan konuğum. Hocam siz de hoş geldiniz, merhabalar.
4: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
2: Merhaba. Çok teşekkürler. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın reform çağrısını konuştuk. Ardından kürsüdeki açıklamaları, Gazze üzerine hem onun mesajları var hem başka liderlerinde elbette. İşte süper zeka Trump dedi, kendine ilişkin övgüleri, birçok başlık var. Grönland anlaşması, ama ben dün akşamı son verilen toplantıda verilen fotoğraftan başlamak istiyorum. Körfez ülkeleriyle bir toplantı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da o toplantıdaydı. İran sürecine ilişkinde orada açıklamaları oldu Trump'ın. Gizem, sence nasıl bir mesaj verildi? Çünkü bu toplantıyı biz bir de İran müzakereleriyle ilgili de yakından takip ettik. Bu görüşmeler başladı, bir çözüm olacak mı diye. Hı hı. Ne görüyorsun?
3: Bu dün gördüğümüz fotoğrafı aslında geçtiğimiz yılda görmüştük. Aynı liderler bu kez Gazze'de barışı sağlamak için bir araya gelmişti. Evet. Bu kez konu İran'dı, senin de dediğin gibi. Çünkü İran'da 7 aydır devam eden bir savaş var ve bir türlü müzakere masasına dönülemiyordu. Aslında biraz dönüldüğünü dün duymuş olduk. Hı-hı. ABD Başkanı Trump doğrudan o toplantıda Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın Arakçı ile, İran Dışişleri Bakanı Arakçı ile görüşmeler yaptığını ve bu görüşmelerin çok verimli geçtiğini söyledi. Aslında biraz bu görüşmeye değinecek olursak 3 saatlik bir görüşme olduğunu söylediler. Trump tarafından, yani en azından ABD tarafından iyi geçtiğini bu toplantının biliyoruz. İran tarafındansa şöyle açıklamalar geldi İran Devlet Televizyonu'ndan. Bu görüşmenin talebinin ABD tarafından geldiği, ısrarla geldiği, üstelik bu görüşmenin yapılmasına yönelik kabul edildiği ve kabul edildiğinde de, yani yapılan görüşmelerde de aslında İran'ın Hürmüz Boğazı'nı açmak için şartlarını ABD'ye sunduğu aktarılıyor. Hı-hı. Şimdi biraz geri sararsak aslında masaya dönmek için bu şartlar 16 Eylül'de ABD tarafına ara bulucular aracılığıyla iletilmişti. Yani masaya tekrar dönüş için bizim bazı şartlarımız var. Buyurun, bunlar da işte nedir? Ablukaya son verin. Savaş sona ersin, yaptırımlar kaldırılsın gibi aslında her zaman konuştuğumuz o İran'ın dile getirdiği, evet, bildiğimiz şartlar. Ve bunun akabininde de biz ilk defa uzun süreden sonra tarafların doğrudan görüşmesini gördük. Aslında bu hayli önemli. Çünkü evet, arabulucular aracılığıyla bir mesaj alışverişi hep devam ediyordu. Bunu söylüyorlardı. Hı hı. Ama

0: uzun bir süre sonra ilk defa tarafların doğrudan karşı karşıya geldiği bir görüşmeyle karşı karşıyayız.
1: Seçim öncesi bununla ilgili bir olumlu ivme olacak mı sence Trump seçime gitmeden, savaşın seyrine ilişkin?
0: Tabii Trump'ın dediğine göre olacak. Ya seçimden önce ya seçimden sonra olacak. Trump tabii bunu biraz seçim kozu gibi de kullanıyor olabilir. Çünkü orada Amerikan halkı özellikle savaştan ve savaşın gidişatından yol açtığı ekonomik krizden de memnun değil. Dolayısıyla seçmeni ikna edebilmek için hem ekonomik vaatleri oluyor tüm bu süreçte, hem de savaşı bitiriyoruz zaten, bitireceğiz yani, ya seçimden önce ya seçimden sonra bu savaş bitecek yönünde bir söylemi oluyor. Biraz onu iç kamuoyuna yönelik de tabii belki okumak lazım, ama dün yaptığı açıklamalarda da hep biz, yani hem BM Genel Kürsüsü konuşmasında yaptığı açıklamada, hem bu toplantıda, Körfez İşbirliği'yle yaptığı toplantıda, hem Zelenski'yle yaptığı konuşmada ısrarla seçimlere işaret etti. Seçimlerden önce veya sonra bu savaşın bitebileceğini söyledi. Hatta aslında şöyle de bir iddia var Serap, onu da iznin olursa dile getireyim. Aslında Trump'ın bu görüşmede, bu Birleşmiş Milletler marjında Pezeşkiyan'la da görüşmek istediği, hatta bunun için girişimlerde bulunduğu, fakat İran tarafının bunu kabul etmediği öne
1: sürülüyor.
0: Öyle mi?
1: Sanki böyle Xi Jinping'le de görüşecek ve erken ayrıldı ya New York'tan, belki de o görüşmedi diye düşündüm ben. Hayır, Pezeşkiyan'la
0: görüşmek istediğinde bir iddia var. Bunu tabii doğrulayan yok şu anda, ama bunun yönde bir girişim oldu. Tabii İran tarafında buna katı suretle karşı çıkıldığını söyleyebiliriz. Yani bir liderler görüşmesi, İran buna olumlu bakmıyor. Hatta Pezeşkiyan'ın ABD'ye gidiyor olmasına dahi tepki gösteren kesimler vardı. İran'dan özellikle o sert söylemli gruplar var biliyorsun İran yönetiminde. Dolayısıyla ona dahi karşı çıkıldığını biliyorduk. Pezeşkiyan artık New York'ta. Onu da takip edeceğiz bu akşam. Konuşması var.
1: Bu akşam konuşacak.
0: Evet.
1: Peki hocam siz ne diyorsunuz? Buradaki fotoğrafta yer alan ülkeler, o ülkelerin arasında İran'ın komşu Türkiye'nin de yer alması, Türkiye'de dahil arabuluculuk sürecinde, bu savaşta arabuluculuk yapan ülkelerin liderleri var. Burada herhalde Trump İran'a da bir mesaj veriyor. Nasıl bir etkisi var? Bu mesaj sizce nedir? Nasıl okudunuz bu resmi?
2: Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan artık bu arabuluculuk kelimesini çok artık kullanmıyor. Yeni bir kavram Türk dış politikasında ortaya koydu. Dün kürsüden de bunu söyledi. Bunun adı dedi bölgesel sahiplenme. Yani bu işin meşruiyeti buradan geliyor. Ve bu bölgesel sahiplenmeyi anlatırken de örnek olarak işte Gazze'den başlayıp Orta Doğu, Kafkaslar, Azerbaycan, Ermenistan, Balkanlar ve nihayetinde Karadeniz, Tahıl Koridoru ve Ukrayna Savaşı. Yani biz tüm bunlarla ilgilenirken, birileri sizin bunlarla ne işiniz var derken, bunun ana nedeninin bölgesel sahiplenme. Yani bu bölgenin bir parçası, merkezi olarak etrafımızda olan bitenlere duyarsız kalamazdık. Burada önemli bir nokta var. Kendimiz için tarafız diyor yani Sayın Cumhurbaşkanı. Bu ne demek? Bu şu demek: Türkiye'nin çıkarları, milli güvenliği ve bekası bizim için önceliktir. Ve bu etrafımızda olan biteni de bu minvalde değerlendiriyoruz. Dolayısıyla bu meselelerde tarafların yanında tarafsızız, ama kendimizin tarafındayız. Yani kendi çıkarlarımızın tarafındayız. Bunu bakın Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinde de söyledi. Buradayız çünkü bölgesel sahiplenme. Yani bu bölge, Şangay İşbirliği Örgütü içinde bulunduğu bölgedeki aynı zamanda Türk dünyası merkezini oluşturuyor. Dolayısıyla burada da var bakın Türkiye. Yani Türkiye bu işi artık, evet, arabuluculuk önemli, kolaylaştırıcılık önemli. Fakat bir boyut yukarı, bir level yukarı çekti bunu ve farklı bir şeyle, tonla anlattı. Mesela dün Sayın Cumhurbaşkanı bunu söylerken örnekleri de verdiği zaman, üstüne bindirdiğin zaman bu fotoğraf daha anlamlı oluyor. Yani zaten Trump'ın içeri girerken biraz da hani çok da magazinsel bir haber oldu, ama işte benim dostum Türkiye'den güçlü bir ülke, sakın ona bulaşmayın, sert bir lider gibi ifadelerin altında yatan şey de merkez ülkenin Türkiye olduğu gerçeğidir ki NATO zirvesinin burada olması, 3-0'ın burada ilan edilmesi, Ankara'da ilan edilmesi, artık Türkiye'nin bölgede edilgen değil, etken, kenar değil, merkez bir ülke olduğunu gösterdi. Hem NATO açısından, hem Amerika açısından, hem de Orta Doğu açısından. Dolayısıyla fotoğrafı biz, en azından ben böyle yorumluyorum ve bu noktada da anladığımız kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri de aynı şekilde bunu görüyor. Şu anda bu ülkelerle de bir sorun yok. Bakın Mekke Savunma İttifakı konuşuldu. Mekke Savunma İttifakı giderek büyüyor. Sayın Hakan Fidan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama çok

0: Çok önemli. Kurumsallaşma çok hızlı gidiyor. Bizim muadillerimiz çok uzun zaman bunu şekillendirirken biz çok hızlı yaptık diyor. Sekreterya, askeri karargah, yani anladığım kadarıyla sonbahar bitmeden Mekke Savunma İttifakı önümüze bir kurumsal örgüt olarak
1: Peki,
0: çıkacak. Örgüt
1: tüm
0: olarak
1: bunlar
0: çıktığı an
1: savaşı
0: bambaşka
1: sizce
0: bir
1: nasıl
0: şey.
1: etkileyecek? Yani İran'dan istenenler, bir de başından beri konuştuğumuz savaş ilk çıktığında da sizle çok konuştuk. Kim kazandı, kim kaybetti konusu. Geldiğimiz yerde bir kazanan, kaybeden var mı? Kısacık bu arada hocam. Yani burada gerçekten Trump kazanmış görünüyor mu seçime giderken? İç kamuoyu nasıl bakıyor savaşta ABD'nin pozisyonuna?
0: Bence burada bir savaş yok artık. Ben onu daha önce de söyledim. O motivasyon bitti. Burada iki ülkenin kendi iç kamuoyları da dahil olmak üzere

0: kendileri için bu süreci kullanıyorlar. Bakın Pezeşkian eğer bugün veya dün Trump'la görüşseydi, Pezeşkian İran'da sarsılmaz bir konuma yükselecekti. İnanılmaz güçlenecekti. Onun için devrim muhafızları onun Trump'la görüşen ilk ya da bir Amerikalı başkanla görüşen ilk İranlı lider olmasını istemiyorlar. Tabii onun için sürekli buna engel olunmuyor.
1: Biraz hızlanalım, bu hem Netanyahu'yu konuşalım hem reform talebini konuşalım istiyorum. Bir yandan da Gazze ile ilgili vurgular. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen senede, ondan önceki senede Gazze'yi zaten hep konuşmasının ana unsurlarından biri yaptı. Bu kez diğer liderlerden de biraz daha belirgin. Yani orada da dile getirenler oluyordu elbette ama biraz daha güçlü dile getirenler oldu. Daha fazla gecikmiş olsa da ses çıktı. Hatta Macron demiş ki burada bir barış adı altında bir gösteri var diye. Netanyahu da galiba New Jersey'ye gelip Mamdani endişesiyle oradan böyle hızlıca bir konuşma yapıp gidecek dendi. Evet. Orada durum ne? Yani daha önceki kadar coşkulu karşılanmadı galiba. Karşılanmıyor galiba.
2: Bir İsrail karşıtlığı, bir izolasyonunu görüyoruz desek yalan olmaz Serap. Dediğin gibi dün konuşan liderlerin herhalde ABD Başkanı Trump hariç tutarsak hemen hemen hepsi bir Gazze-İsrail eleştirisinde bulundular. İlk önce açılış konuşmasını yapan BM Genel Sekreteri Guterres dahil. Yani benim hayatımda gördüğüm, görev süresince gördüğüm hiçbir şeye benzemiyor Gazze'deki yıkım diyerek başladı sözlerini. Hı hı. Hatta Batı Şeria'da bir etnik temizlik hayaleti yükseliyor diye uyarılarda bulundu. Dediğin gibi asıl Macron'un çok çarpıcı sözleri vardı. Tam da ABD Başkanı Trump'tan birkaç saat sonra o kürsüye çıkıp hangi barıştan bahsediliyor Gazze'de, bir sözde barış var ve utanmamız lazım. Yani hepimizi utandıran bir sahne var.
1: Görev süresi de dolacak. Belki onun rahatlığıyla mı acaba yeniden aday olmayacak? Öyle yükler biraz belki hafifliyor başkanlar üzerinde.
2: Tabii onun hem Guterres'in
1: kamuoyunun da talepleri tabii Fransa'da.
2: Doğru, Guterres'in artık son konuşmasıydı. Son genel kuruluydu. Aralık ayından itibaren başka bir BM genel sekreteri olacak.
1: Guterres için belki ben Macron'u da kastettim. Bir sonraki seçimde o da aday olamıyor.
2: Tabii
1: ya,
2: son bir yıl onun da,
1: son
2: haklısın.
1: Son bir yılı, evet.
2: Ve Gazze ile ilgili böyle bir çıkarımda bulundu. Hem ABD aslında hem İsrail'e sert eleştirilerde bulundu. Batı Şeria üzerinden de çok ciddi eleştirileri vardı. Orada Hamas yok ve siz Filistinlilerin var olma hakkını elinden alıyorsunuz diye bir eleştirisi oldu. Aslında senin dediğin gibi hem Netanyahu'dan hem ABD'den büyük tepki geldi bu sözlerin üzerine. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan, İsrail Büyükelçisi Hakabi'den ve Netanyahu'dan tabii ki elbette. Yine İsrailli bakanlardan. Macron'un konuşmasının gerçekten kopuk olduğunu iddia ediyor tabii İsrail tarafı. Evet. Ama senin dediğin gibi aslında çok da kopuk olmadığını görüyoruz tüm bu süreçte. Çünkü Netanyahu hakikaten bir her zamanki gibi coşkulu bir şekilde gidemiyor bu kez Amerika Birleşik Devletleri'ne. Yani en baştan beri evet bir New York endişesi vardı ama tabii ki New York ayak basında tutuklanmayacağını biliyorduk yani.
1: Bu arada bugün mü geliyor onun takvimi?
2: Yarın konuşması. Yarın inecek New Jersey'ye, New York yerine ve oradan geçiş yapacak BM'ye. Bir konuşmasını yapacak. 4-5 saat içerisinde geri dönmesini dönecek. Bekliyoruz.
1: Bunu daha önce haberleştirdik ama hani not olarak Mamdani tutuklanmalı demişti. O yüzden de New York Havalimanı'na değil de oraya gideceği de söyleniyor.
2: Uçağına piste izin verilmeme endişesi olduğu yönünde New Jersey'ye ineceği, New York'a inmeyeceği yönünde bir söylenti var. Tabii bunu yalanlıyor İsrail tarafı. Tamamen teknik bir durum olduğunu iddia ediyor ama dediğin gibi hem tepkiler var hem geniş çaplı protestolar endişesi var Netanyahu tarafında. Yani neyle karşılaşacağını tam bilmiyor. Geçen yıl yaptığı konuşmada da yine çok tepki toplamıştı. Hem dışarıda protesto gösterisi hem içeride salonu terk edenler, yine büyük ihtimalle böyle bir şeyle karşılaşması çok yüksek ihtimal. Onu yarın göreceğiz ama tüm bu endişeler bir de Trump'la görüşememesi. Çünkü Trump'la görüşmek istediği yönünde hatta bununla ilgili de girişim olduğu söylenmişti. Fakat Trump zaten döndü Washington'a, artık New York'ta değil. Bir öyle takvimde açıklanmamıştı. Dolayısıyla eskisi gibi şu an pek bir elini kolunu sallayarak rahatlıkla gidemiyor diyebiliriz.
1: Hocam siz ne diyorsunuz? Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan defalarca söyledi, yani İsrail'le aranıza mesafe koymanızı biz istiyoruz. Türkiye ile İsrail'in son yıllardaki çakıştığı noktalar zaten ortada. Netanyahu'nun son açıklamaları, bazı noktalarda gerilimi tırmandığını biliyoruz. Yine Dışişleri Bakanı Fidan da söyledi. İsrail'e politikalarınızı yeniden gözden geçirin ve mesafe koyun diye. Bu günden güne değişebilir mi sizce? Hani ABD-İsrail ilişkilerindeki o köklü işbirliği yavaş yavaş değişebilir mi? Son bu gizemle konuştuğumuz tabloya baktığınızda ne söylersiniz?
0: Şimdi işte siz de biraz önce Macron'dan bahsettiniz de, doğru, iç kamuoyunda belki seçim süreci falan bunlar bitti ama esas önemli gelişme nedir biliyor musunuz?

0: musunuz? Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kürsüden yapmış olduğu o İsrail'i eleştiren cesur açıklamalar ve konuşmalar diğer liderlere de cesaret verdi. Ve gördüler ki dediler İsrail eleştirilebiliyormuş. İsrail hakkında da konuşulabiliyormuş. O tabuyu yıktı Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bakın 2024'ten beri İsrail'i çok sert bir şekilde her ortamda eleştiren bir Cumhurbaşkanı Erdoğan var. Bunu Birleşmiş Milletler kürsüsünden de yaptı. Bugün eğer Guterres ve öteki liderler çıkıp bakın sözde veya özde samimiler veya değiller. Ama İsrail ve Netanyahu'yu eleştirebiliyorlarsa bu zemin Türkiye tarafından sağlanmıştır.
1: Bu arada Guterres'in önce hakkını da yine teslim edelim. Baştan beri yani ağladığı bile tabii, oldu. Tabii. Kendi başına aslında çok bu konu
0: ama biliyor. En büyük destekçisi de ama Türkiye'ydi işte, Sayın Erdoğan'dı.
1: Evet doğru. Çok da iyi bir ilişkileri yani o zemini oldu onun başkanlığı sağladık. Döneminde. Genel sekreterliği döneminde evet.
0: Evet o zemini sağladık. Tabii şimdi Trump meselesine gelince biraz önce Gizem Hanım söyledi. Trump'ın dışında İsrail'e destek veren hiçbir ülke yok. Ve Trump maalesef 11 Eylül ile başladı. İsrail'in 7 Ekim'ini 11 Eylül ile benzetti. Oradan devam etti ve tek taraflı olarak İsrail'i orada savundu. Mesela Gazze'den, Filistin'den hiçbir şekilde bahsetmedi. Hatta 7 Ekim öncesi Filistin'in durumundan da bahsetmedi. Dolayısıyla ben başından beri şu tezlere karşıydım ya da eleştiriyordum. O da efendim Trump'la Netanyahu'nun arasına kara kedi girdi. İşte hayır, Trump'la Netanyahu'nun arasında her ne kadar böyle şeyler gözükse de Trump hiçbir zaman Netanyahu'yu terk etmez. Her doğru, şeyden önce aile de. Dostları. Evet. Bakın aile dostları yani başbakan olmadan önce Trump'la başkan olmadan önce zaten görüştüğü bir isim ailece görüşüyorlar. Ve unutmayalım Netanyahu'nun bir ayağı Amerika'da, adam Amerika'da yaşıyor. Ailesi orada. Dolayısıyla Trump'ın şu anda İsrail'e destek veren en güçlü destek veren Truman'dan sonra başkan oldu ki Truman'da İsrail'in kuruluşunu sağladı. Ve onun için ben hani bozuluyor. Bakın biz ne konuştuk? Sizin ekranlarda da çok konuştuk. Efendim azarladı, küfretti, şunu etti, bunu etti.
1: Ama bakın, sonunda yine kürsüde. Övgülere boğuyor değil mi? Yani
0: işte çıktı kürsüde.
1: Boğuyor.
0: Kürsüde evet. Bütün övgüleri dizdi arka arkaya. Biz 27 Ekim'i bekliyoruz. Yalnız Netanyahu da açıklama yapmış. Bana yöneltilen ya da İsrail'e yöneltilen iddialara cevap vereceğim. Hatta şimdi bazı yorumcular da diyor ki İsrail medyasında seçim kampanyasının şeyini oradan başlatacak bir kampanya konuşması yapacak kürsüde. Yani demek ki şu anda İsrail de çok şeyle bekliyor heyecanla buradan önemli bir mesaj verecek Netanyahu diye. Yine elinde haritalarla çıkacak. Evet. Yine işte yanlış evleri gösteren fotoğraflarla çıkacak. 2020 hatta 2023'ten beri bunları yapıyor. Alıştık biz artık. Mahmut Abbas'a izin vermeyen bir Amerika bence Netanyahu'ya da vize vermemeliydi. Eşit ve adil davranmalıydı.
1: Eşitten öte hakkında zaten hapis cezası var. Yani hükümlü zaten bir yandan da. Ona rağmen gelip Birleşmiş Milletler'le
0: yani
1: konuşuyor.
0: Uluslararası yargı bakın onu bile kaldırmak için kendi kurduğu Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni kaldıracağını ifade etti. Dün kürsüden de Uluslararası Ceza Mahkemesi başındaki isimlere ayrılın
1: hocam
0: oradan.
1: Seçim ya, demişken şunu da sormadan edemeyeceğim. Çünkü biz Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump baş başa da görüşürse şu F-35 konusu katsa konusu ne olur diye de merakla bekledik. Çünkü seçim sonrası ayrıca Trump aynı gücünü koruyabilecek mi? Temsilciler Meclisi'nde kongrede bu ya, o olmadan da bu yolda birazcık verdiği sözlerde yol alınsa somut bir adım görür müyüz? Ona ilişkin ne dersiniz? Yani hem seçim sonucuna ilişkin öngörünüzle hem Türkiye'nin bu konudaki talepleri ve beklentileriyle ilgili görüşünüz ne?
0: Ben hem televizyonda yorumlarımda hem yazılarımda şunu söyledim. 3 Kasım'dan önce ne işimiz varsa çözelim. 3 Kasım'dan önce bunu çözdük.
1: Çok az 3 Kasım geldi çattı neredeyse 1,5 ay kaldı.
0: Kompozisyon değişirse işimiz daha doğrusu. Bakın Beyaz Saray'da sıkıntımız yok. Dışişleri Bakanlığı'nda sıkıntımız yok. Trump'la sıkıntımız yok. En büyük sıkıntı bizim için Türkiye için kongre. Kongrede Türkiye karşıtı bir lobiler ittifakı var şu anda. İşte Yahudi İsrail lobisi, Ermeni lobisi, Rum lobisi ve bir de Hindistan lobisi var. Hint lobisi. Evet. O yeni yeni ortaya çıktı. Doğru. Bunların hepsi şu anda bir araya geldiler ve Türkiye'ye karşı bir ittifak oluşturdular. Bunu aşmak çok zor. Hem cumhuriyetçilerin içinde var hem de demokratların dışında var.
1: Trump bizim söz verdi. Bunu hayata geçiremez mi istese? O da mı seçim hesabı yapıyor
0: Serap
1: yani seçime gitmeden?
0: Serap Hanım, Trump'ın gücü yetmeyecek. Buna yetmez. Trump'lık iş değil. Bu bize düşüyor. Bizim son dönemde biraz kongreyi boşladık. Yani

0: Bunu nasıl söyleyelim, full bir şekilde basmamız lazım. Yani bir lobi işi Amerika'da Kongre üzerinde yoğunlaştırmamız lazımdı. Yani biz Beyaz Saray'a çok yüklendik, Kongre'yi boşladık. Halbuki Kongre üzerinde de ağırlığımızı koymamız lazımdı. Eğer 3 Kasım'da Trump kaybederse, bakın ben bir örnek bir şey vereyim. Grönland Anlaşması da geçmez. Grönland Anlaşması da Kongre'ye gitmesi gerekiyor. Yani hadi diyelim başkanlık kararıyla geçirdi.
1: Yani şöyle bir
0: Orada
1: söylem var
0: inşaat.
1: ya, bu arada burada tamamlamanızı isteyeceğim. Hani bazı şeyleri Trump gidene kadar idare edelim. Hani dünyada da işte Avrupa'nın bazı konudaki sessizlikleri Trump dönemi geçene
0: Onu
1: kadar idare
0: ilk
1: edelim
0: günden
1: yaklaşımı
0: beri ben
1: olduğu
0: de
1: söyleniyor ya.
0: söylüyorum.
1: Öyle mi diyorsunuz siz de? Biraz bazı
0: Valla onu
1: şey...
0: Türkiye'de en çok söyleyen benim.
1: Öyle mi?
0: İdare edelim, sırtını sıvazlayın, ondan sonra seçimde gönder gitsin. Şimdi o var da esas önemli olan şu. Grönland'da Danimarka aynen böyle yaptı. Bunun şeyden geçmeyeceğini bildiği için kongreden. Bakın şöyle anlatayım size.
1: O yüzden
0: İnşaat
1: anlaştılar.
0: faaliyeti.
1: Zaten Trump gidene kadar bu iş uzar. Biz anlaşalım,
0: Kerem Hanım.
1: köpürtmeyelim bu gerilimi diye imza mı attılar?
0: Bir çivi çakmak için Grönland'a Amerika'nın, Trump'ın kongreden bütçe onayı alması gerekiyor. Bu da demokratların elinde. Komitelerden geçiremez bunu. Zaten 3 Kasım gelmiş. 3 Kasım'da kompozisyon değişirse Grönland gitti. Danimarka bunu bildiği için çok kurnazlıkla,
1: Enteresan.
0: çok stratejik bir zamanda imzayı yaptı. Bakın durdu,
1: Tam
0: tam
1: seçim
0: seçim
1: öncesi.
0: arifesinde attı imzayı. Tabii çok iyi biliyor bu işi.
1: Peki.
0: Dolayısıyla ben hani göründüğü gibi değil, öyle kağıt üzerinde bir zafer ama onun uygulaması çok zor olacak. Bu şey
1: Peki.
0: için söyledim, Danimarka
1: Danimarka
0: aynısı.
1: için.
0: Maalesef bizim meseleler için de öyle. Kongre bir problem.
1: Yani zaten F-16'yı da uzatıyorlar sürekli. Bu son böyle ölümde artık ne söylersin? Grönland Anlaşması'na da imza atıldı değil mi bu arada?
2: İmzalar atıldı dün, evet.
1: Atıldı.
2: Yani Trump
0: Atıldı.
2: tabii ki normalde oranın bir egemenliğini ele geçirmek istiyordu. Şu anda öyle bir durum yok ama en azından bu anlaşmayla bu tartışmayı bir rafa kaldırdıklarını
1: İki büyük
2: söyleyebiliriz.
1: üs kuracak galiba değil mi? Üst
2: Bir
1: bir daha
2: üstler
1: bir.
2: gündemde, orada askeri varlığını genişletmesi gündemde, kendi altın kubbesini oraya kurabileceği Amerika Birleşik Devletleri'nin şu an anlaşmada yer alıyor. Ama tabii ki şu biraz önümüzdeki sürece tabii ona bakmak lazım, Barış Bey'in de dediği gibi Kongre ile nasıl ilerleyeceğine. Şu aşamada en azından bu Grönland bizim olsun tartışması ama evet rafa kalktı bu anlaşmayla beraber. Evet, şunu şöyle hükümler koydular. NATO'ya bağlı kalacak. NATO üyesi olmayan devletler buraya bir çivi dahi çakamayacak. Grönland bir gün bağımsızlığını ilan etse bile NATO'ya bağımlılığını koruyacak gibi. Trump'ın hafif gönlünü alan orada bazı maddeler var.
1: Süper zeka ile ilgili
2: Yapay
1: yapay zeka. Ben de bak hemen kaba
2: Hemen
1: atadın
2: kabul
1: alındı
2: etmiş. Evet,
1: galiba.
2: Trump öyle diyor artık.
1: Süper zeka niye diyor bunu? Süper zeka diyelim diye.
2: Şimdi
1: Süper güç Amerika, süper zeka gibi bir benzeşme üzerinden mi diyor bunu?
2: çok ilginç birkaç çıkışı oldu
1: Birazcık
2: sadece, bu değil
1: vaktimiz az.
2: tabii.
1: Kısacık
2: Tamam,
1: izlen
2: hemen
1: lütfen.
2: söyleyeyim. Hakikaten bütün liderlerin Guterres'in aksine Obama başka bir çıkış yaptı yine yapay zeka konusunda dün. Herkesten uyarı ve uluslararası düzenleme çağrıları varken, frenleme çağrıları çok varken bugünlerde Trump'ın şöyle bir çıkışı var bu konuyla ilgili. Bunu Çin'le bir yarış olarak gördüğü için aslında biraz nedenini belki öyle açıklamak lazım. Kim bunda daha iyi gelişirse o kazananı olacak bu yarışın diyor ABD Başkanı. Dolayısıyla da bütün bu yapay zeka uyarılarını aslında meydan okuyarak, bakın bu bir süper zeka ve bunu artık böyle kullanalım ve buna sahip olalım diyor.
1: Peki.
2: Herkesten ayrıştığı bir konuydu yine bu dün
1: Bu da
2: kürsüde.
1: bayağı bir ne yazık ki dünyanın dengelerini bayağı bozacak bir konuya doğru gidiyor. Çok teşekkür
2: Ben
1: ederim
2: teşekkür
1: Gizem,
2: ederim.
1: Gizem Özsün. Çok teşekkürler. Doktor Barış Edibey adı belli. Sağ olun hocam, katkınız için çok teşekkürler. Şimdi Bayraktar'la devam edelim. Milli SİHA Bayraktar TB3 denizaltı savunma harbinde bir önemli kabiliyet sergiledi. Deniz kurdu tatbikatında milli olarak geliştirilen sonoboy atım sistemiyle yaptı. İki atış testini başarıyla tamamladı.
3: Hem atış hem de su altındaki verileri analiz edip anlık gösterim yaptı. Milli SİHA TB3 sonoboy atış testini başarıyla tamamladı. Deniz, kara, hava ve sahil güvenlik komutanlığı unsurlarının katılım sağladığı Deniz Kurdu 2026 tatbikatı, Karadeniz, Marmara Denizi, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de eş zamanlı olarak yapılıyor. Bayraktar TB3, tatbikatta denizaltı savunma harbi görevleri icra etti. TCG Anadolu'dan havalandı. Baykar tarafından geliştirilen sonoboy atım sistemiyle iki sonoboy atış testi gerçekleştirdi. Milli SİHA aynı zamanda operasyon bölgesindeki deniz karakol uçağıyla tam koordinasyon içinde çalıştı. Kendi bıraktığı sonoboyların yanı sıra karakol uçağının bıraktığı sonoboylardan gelen su altı verilerini de üzerindeki işleme birimiyle analiz etti. Elde edilen su altı verilerinin tatbikat ortamında anlık gösterimini de yaptı. Bayraktar TB3, TCG Anadolu'nun güvertesinden kalkış ve iniş yapabilen ilk silahlı insansız hava aracı. Sonoboy, sinyal işleme kabiliyetinin eklenmesiyle de denizaltı savunma harbinden keşif gözetlemeye kadar geniş bir görev yelpazesinde etkin rol oynayabilecek seviyeye ulaşmış oldu.
1: Adalar Belediyesi CHP'den AK Parti'ye geçti. Başkan vekili seçilen Kemal Türk Yılmaz ve AK Parti İl Başkanı Özdemir de şu anda bir açıklama yapıyor ekranda.
4: De çözmüştür. Yine Adana ilçemize doğalgaz Sayın Kadir Topbaş döneminde, AK Parti döneminde ilçemize kazandırılmıştır. Ve sayısız hizmetleri yine AK Parti döneminde AK Parti Büyükşehir Belediyesi ile Adalar ilçemiz almıştır. İnşallah bundan sonraki süreçte belediyemizin olağanüstü gayretleriyle, yine kurumlarımızın destekleriyle Adalar ilçemiz hak ettiği hizmetlere kavuşacaktır. Adalar ilçemizde eğitim alanında önemli hizmetleri yine hükümetimiz yerine getirmiştir. Adaların okullarında gerekli düzenlemeleri yapmıştır. Adalar ilçemizde olağanüstü bir yine spor merkezini Spor Bakanlığımız yerine getirmiştir. Adalar ilçemizdeki gerekli sağlık hizmetlerini ve hastanelerimizi yine Sağlık Bakanlığımız getirmiştir. Bundan sonraki süreçte de aynı ciddiyette ibadethanelerin de yine süreç içerisinde yenilenmesini yine AK Parti teşkilatımızın öncülüğünde AK Parti hükümetlerimiz öncülük etmiştir. Adalar İstanbul'un aslında bir özetidir. İstanbul'da bulunan tüm semavi dinlerin mensupları adalarda bulunmaktadır. İstanbul ve aslında ülkemizin tüm yöresinden insanların da adalarda yaşadığını biliriz. Bu güzel yapının, kozmopolit yapının korunması, güçlendirilmesi, buradaki tüm kardeşlerimizin eşit hizmeti alabilmesi ve gerekli hizmet de inşallah bundan sonraki süreçte daha da güzel bir adalara ulaşmamıza ilçe başkanlığımız, belediye başkan vekilliğimiz ve buradaki arkadaşlarımız vesile olacaktır. Adalarımızın sokaklarındaki çöp problemini biliyoruz. Burada vatandaşlarımızın hangi sıkıntılarla karşı karşıya kaldığını biliyoruz. Çocuklarımızın eğitim kurumlarındaki servis hizmetini gerektiği gibi üretemeyen Adalar Belediyesi'nin durumunu biliyoruz. Bununla ilgili gerekli tüm altyapının oluşturulmasını yine AK Parti Belediyesi olarak bizler sağlayacağız. Adalar ilçemizin örneğin olağanüstü bir turizm potansiyeli mevcut. Ama maalesef burada esnafımız yalnız bırakılmıştır. Burada adalı halkımız yalnız bırakılmıştır. İnşallah adalar halkımızın beklentilerini karşılayacağız. Adalardaki spor kulüplerimizin beklentilerini karşılayacağız. Adalardaki tüm fertlerimize tek tek dokunacak Adalar ilçemizin inşallah hak ettiği hizmetlere hep birlikte ulaşacağız diyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.
1: İstanbul Adalar Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti'ye geçti. 10 CHP'li vekil vardı, 2 AK Partili vekil vardı. Başkan tutuklanmıştı. Başkan vekili sağlık gerekçesiyle görevi bıraktı. Oyunu değiştirenler oldu ve şu anda da AK Parti'ye geçti. Açıklamayı da izledik canlı yayınla. Ankara'ya gidelim. Sağanak yağış vardı Ankara'da. Keçiören'de çöken bir yol nedeniyle çok sayıda araç çukura gömüldü. İtfaiye ekipleri olay yerinde mahsur kalan araçları kurtarmak için gece saatlerinden itibaren çalıştı.
5: Tam biz yukarıdan aşağı iniyorduk. 30 saniye içinde zaten burası bu hale geldi.
3: Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri sele dönüştü. Sağanak yağış sebebiyle çöken yolda çalışma başlatıldı. Ankara'da gece başlayan yağışın etkisi sabah da devam etti.
6: Keçiören ilçesindeki Gülgün Caddesi'nde yağış sebebiyle yolda çökme meydana geldi. Çökmenin ardından bölgede pek çok araç olumsuz etkilendi.
3: Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çekici araçlar sevk edildi. Çöken yola düşen bazı araçlarsa vatandaşların da yardımıyla kurtarıldı. Esnaf da yağıştan olumsuz etkilendi.
7: Burası kapalı, şuraya kapalı. Benim kimden ekmek alacak, kim benim suyumu alacak yani? Her zaman yağmur yağınca bu böyle. Benim masrafımı kim kapatacak?

0: Çalışmalar sabah saatlerinde de devam etti. Mahsur kalan araçların çıkarılmasının ardından bölgede iş makineleri görevlendirildi. Çökme sebebiyle oluşan boşluklar dolduruldu. Vatandaşlar yaklaşık 4 aydır yolda kanal çalışmasının yapıldığını, bu sebeple yağışta olumsuzlukların meydana geldiğini ifade etti.
1: Konya'da 49 yaşındaki bir öğretmen yürüyüşe çıktığı parkta saldırıya uğradı. Darp sonucu beyin kanaması geçiren öğretmen günlerdir yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.
2: Hadi 1, 2, 3. Evet.
0: Bu mutlu günler geride kaldı. Kalp krizi geçirip ölümden dönen öğretmen uğradığı saldırı sonucu komaya girdi.
3: Tanımadığı bir şahsın saldırısı sonucunda aldığı darbeler sebebiyle beyin kanaması geçiriyor. Zaten olaydan sonra bilinci kapalı.
0: Konya'da yaşayan 49 yaşındaki fizik öğretmeni Cumhur Öztürk 6 ay önce kalp krizi geçirdi. İki kez anjiyo yapılan iki çocuk babası Öztürk tedavi sonunda hayata tutundu. Doktorunun tavsiyesiyle yürüyüş yapan öğretmen 28 Ağustos'ta gittiği parkta saldırıya uğradı. Beyin kanaması geçiren Öztürk iki kez ameliyat oldu ama günlerdir yoğun bakımdan çıkamadı.
3: Gece gündüz hastaneye gidiyoruz. Yoğun bakımda yatıyor. Görebildiğimiz kadar 3 dakika 5 dakika neyse girip kendisiyle konuşup bizi duyduğunu ümit ederek bize dönmesini, bizi yalnız bırakmamasını söylüyoruz devamlı olarak.
0: Olaydan 2 gün sonra polis tarafından yakalanan saldırgan ifadesinde ters bakma meselesi yüzünden çıkan kavgada arbede yaşandığını öne sürdü. Kendisi de şikayetçi olan şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
4: Şüphelinin özellikle cinayete teşebbüsten yargılanması için tüm hukuki sürecin yakından sonuna kadar takipçisi olacağız.
3: Eşimi, beni, ailesini, sevdiklerini, çocuklarımı her şeyden önce bu duruma düşüren bu saldırganın en ağır cezayı almasını istiyorum.
1: Umarız öyle olur. Acil şifa diliyoruz. Trabzon'a gideceğiz şimdi. Görüntüler ilginç, gelişmeler de ilginç. Futbolla ilgili yıldız futbolcu Muhammed Salah'ın kentte ziyaret ettiği noktalar şimdi hayranlarının akınına uğruyor. Özellikle yaylada oturduğu fotoğraftaki kaya Salah'ın verdiği pozu tekrarlamak isteyenlerin uğrak yeri oldu. Kimileri de fotoğraf için sıraya giriyor. Esnaf bazı ürünlerine Salah ismini vermiş. Aleyna Keskin'in haberini izleyelim.
5: Muhammed Salah turizm olmaya başladı. Gerek şimdi bir yaylaya gidiyor, orası hemen insan akınına bulaşıyor.
0: Bu kaya artık sadece bir doğa manzarasının parçası değil. Salah'ın oturmasıyla durum değişti. Fotoğrafın yayılmasıyla adı Salah Taşı oldu, ziyaretçi akınına uğradı.
6: Gülümseyin, 3 gol atmış gibi.
7: Salah Taşı şeklinde lanse edildi. Biz de buraya gelmek istedik.
8: Salah'ın yaylasına uğrayalım dedik. Adam Liverpool'dan geldi. Maçka'nın yaylasına aynı taşın üstünde oturuyoruz.
0: Salah etkisi yaylalarla sınırlı kalmadı. Trabzon esnafı futbolcunun ismini farklı ürünlerle müşterilerle buluşturmaya başladı.
9: Sadece sahayla sınırlı kalmadı. Salah etkisi Trabzon'un yaylalarından sokaklarına, esnafın vitrinine kadar işledi. Hatta çaydanlığa kadar geldi.
10: İnsanların gördüğü zaman bir şaşkınlık yaşatıyor. Özel siparişlerini de alıyoruz müşterilerimizin. Araplar, o Mısır'dan gelenler, fotoğraflar çekiliyor. Arkadaşlık, dostluklar kuruyoruz.
0: Çeşitli hediyelik ürünler vitrinlerdeki yerini aldı. Hatta Salah ismini menülerine yansıtan bile var.
11: Diyorum ki Salah Burger vardı. Çok güzel bir şey. Alıyorlar, beğeniyorlar tabii. Salah ismi çok böyle etkili. Yani insanlar duyunca böyle tepki veriyor yani. İstiyorlar yani öyle bir şey.
0: Kentin duvarları da Salah etkisinden payını aldı. Sokaklarda Salah temalı çizimler ve duvar resimleri yapıldı. Bu duvarlar hem kent sakinlerinin hem de turistlerin fotoğraf çektirdiği noktalara dönüştü. Bir futbolcunun ismi kentin görsel hafızasında yeni bir iz bıraktı.
5: İngiliz, Fas, Mısırlı misafirlerimizle beraber hepsi bir fırça vurayım derken bir haftada bitti duvar. Talep çok güzel, fotoğraflar bayağı bir fotoğraf çekiliyorlar. Mısır gazetesi Al Vatan'da haberi yaptı bunu. Dünyaca tanınmış oldu. Aynı Muhammed Salah gibi.
0: Trabzon'a ilgi sadece kentte değil, arama motorlarında da kendini gösteriyor. Trabzon nerede? Muhammed Salah en çok arananlar arasında.
1: Evet, saat 12.54. Bir reklam arası bu saati noktalıyoruz. Saat başında görüşmek üzere.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Son kullanma tarihi geçmiş ürünler kadar uygun koşullarda saklanmayan ürünler de sağlık açısından tehdit oluşturuyor. Uzmanlar tüketicilerin yalnızca fiyat değil, ürünün saklama koşulu, etiketi ve üretim zincirinde dikkate alması gerektiğini vurguluyor. İklim değişikliği, su kaynaklarındaki azalma ve aşırı hava olayları küresel ölçekte gıda güvenliği risklerini arttıran temel faktörler arasında.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Tekrar merhaba. Gün ortasının ikinci saatiyle karşınızdayız. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan New York'ta temaslarını sürdürüyor. Türkiye, Suriye ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlarının üçlü toplantısına ev sahipliği yaptı. Dışişleri Bakanı Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında New York'ta görüşmeler yapıyor. Yoğun bir trafiği var. Türk evinde Türkiye, Suriye ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlarının üçlü toplantısına ev sahipliği yaptı. Genel Kurul marjında düzenlenen Gelecek Yol, New York Deklarasyonu ve 20 maddelik kapsamlı barış planından bir yıl sonra başlıklı toplantıya da katıldı. Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband'le de New York'ta bir araya geldi. ABD ile İran'da yeniden başlayan çatışmaların ardından ilk kez bir temas kurdu yine New York'ta. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, Trump'ın özel temsilcisi Witkoff ve Kushner'le bir araya geldi. Görüşmenin çok iyi geçtiğini söyledi Trump. Çok yakında yeni bir görüşme daha yapılacağını duyurdu.
1: Washington'la Tahran müzakere masasına döndü. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı için New York'a giden İran heyeti ABD'li temsilcilerle görüştü. ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy ile yaptığı ikili görüşmede konuştu. Özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın verimli bir görüşme yaptığını söyledi. ABD Başkanı çok yakın bir zaman içinde yeni bir görüşme yapılacağını da açıkladı. Anlaşma yapmanın Tahran'ın yararına olabileceğini bir kez daha dile getirdi.
2: Certainly it's to their advantage to make a deal. And if we can do that, it's preferable, I guess. You know, there's two alternatives and you heard them in my speech today. One is a very bad thing and another, it could lead to greatness for the country. So I would think they'd want to do that.
1: İran'da ABD ile görüşmeyi doğruladı. Devlet televizyonu görüşmenin ABD'li yetkililerin ısrarlı talebi üzerine gerçekleştiğini duyurdu. Görüşmede Arakçı'nın İran'ın Hürmüz'ü açma şartlarını özel temsilcilere ilettiği aktarıldı. Bunlar arasında ABD'nin deniz ablukasını ivedilikle kaldırması, İran'a ait dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması ve savaşın sonlandırılması bulunuyor. Toplantı, yeniden başlayan çatışmaların ardından Tahran'la Washington arasındaki ilk üst düzey yüz yüze görüşme özelliği taşıyor.
0: ABD Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile de görüştü. Miami G20 zirvesinde ABD, Rusya, Ukrayna arasında bir görüşmenin mümkün olabileceğini söyledi. Zelenskiy kendisinin üçlü zirveye hazır olduğunu ama Putin'in savaşı bitirmeye hazır olmadığını söyledi.
1: Ukrayna'daki savaşı bitirmek için üçlü zirve ihtimali yeniden gündemde. ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurul görüşmeleri için New York'ta bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy ile görüştü. Trump, Miami'deki G20 zirvesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Zelenskiy ile bir araya gelebileceği mesajını verdi.
2: Well, I think they're going to make a deal and I don't want to say what the deal is. We talk about it a lot, including with President Putin. And I think something's going to happen, but certainly they are very good fighters.
1: Zelenskiy de görüşmeye dair konuştu. Üçlü bir görüşmeye hazırım ama Putin'in buna hazır olduğunu düşünmüyorum. Savaşı bitirmeye hazır değil dedi. Gündemde enerji tesislerine yönelik saldırıların durdurulması da vardı. Zelenskiy Rusya'nın Ukrayna'nın enerji sektörünü hedef almaması koşuluyla ateşkese hazır olduklarını belirtti.
3: We are ready for any kind of format of energy ceasefire. So this is our proposition. We are very thankful to American side. They will share it with Russians. I don't know the Russian position.
1: Zelenskiy, Ukrayna'nın hava savunma sistemlerinde kullanılması için ABD'den lisans talep ettiklerini hatırlatırken, Trump bu talebe olumlu yanıt verilebileceğinin sinyalini verdi.
0: Suriye Cumhurbaşkanı Şara da New York'taydı. Suriye toplumunun temsilcileriyle orada bir araya geldi ve kendisi için önceden hazırlanan protokol koltuğunu bir sandalye ile değiştirince salondan alkış sesleri yükseldi.
1: Suriye toplumunun temsilcileriyle bir araya geldi. Salondakilerin sandalyede oturduğunu görünce kendi koltuğunu değiştirdi.

0: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a giden Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Suriye toplumunun temsilcileriyle buluştu. Salondakilerin sandalyede oturduğunu gören Şara ve Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, oturdukları koltuktan ayağa kalktı. Şara, kendilerine de aynı sandalyelerden verilmesini istedi. Organizatörlerin sandalyeleri getirmesiyle salondan alkış sesleri yükseldi. Suriye Cumhurbaşkanı duruma espriyle yaklaşarak, "Alçak gönüllü olmaya çalışmıyorum," dedi. Şara'nın bu sözleri üzerine salondan bu kez de kahkaha sesleri yükseldi. Şara geçen yıl düzenlenen BM zirvesi kapsamında da protokol düzenine damga vurmuş, Şeybani'ye standart bir sandalye verildiğini görünce kendisinin oturduğu koltuğu da kaldırtarak aynı sandalyeden talep etmişti.
1: Emin Erdoğan, Birleşmiş Milletler'de düzenlenen Uluslararası Enerji Ajansı Yüksek Düzeyli Enerji Dönüşümü programında konuştu. Sürdürülebilir enerjinin önemine dikkat çekti. Şapkamızı önümüze koyup düşünmeliyiz dedi.
2: Birinci meselemiz tek kullanımlık ürünler etrafında şekillenmiş kullan-at kültüründen uzaklaşmak olmalıdır. Hepimizin refahı ve nesiller arası adalet için uzun ömürlü ve dayanıklı ürünler etrafında şekillenecek bir sürdürülebilirlik kültürüne geçmeliyiz.
0: Enerji dönüşümüne vurgu yaptı, şapkamızı önümüze koyup düşünmeliyiz dedi.
2: Meseleyi önce neden daha çok enerji üretmek zorundayız sorusuyla ele almalıyız. Şapkamızı önümüze koyup kaynaklarımızı nasıl kullandığımızı ve sınırsız tüketim alışkanlıklarımızın sonuçlarını düşünmemiz gerekiyor.
0: Emin Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Enerji Ajansı Yüksek Düzeyli Enerji Dönüşümü Diyaloğu'nda konuştu. İklim zirvesi COP31 kapsamında Türkiye'nin sıfır atık hedefini paylaştı.
2: 2035 yılına kadar güneş ve rüzgar kurulu gücümüzü 120 bin megawata çıkarmayı hedefliyoruz. Ve bu hedefimizi temiz enerjiyi en az ısrafla üretme ilkesi üzerine inşa ediyoruz. Bu nedenle sıfır atık yaklaşımını Kasım ayında ev sahipliğini yapacağımız COP31'in eylem gündemi kapsamında daha da ileri taşımayı arzu ediyoruz.
1: Bu fotoğraf bu arada yeni bir fotoğraf, o yüzden paylaşalım sizlerle. Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan dün biliyorsunuz akşam biz de yayındaydık, işte saat 10.30 sularında 22.30'da Körfez ülkeleriyle birlikte bir toplantı düzenledi Trump. İran ana konulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan da oradaydı ve dün tabii saat farkı var. Ondan sonra Birleşmiş Milletler'de bir bu genel kurul kapsamında bir davet verildi katılan liderlere eşiyle birlikte Trump tarafından. Cumhurbaşkanı Erdoğan da oraya katıldı. Burada da bu davet sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump'ın yan yana verdiği fotoğrafta yeni geldi. Sizle paylaşalım istedik dün akşama ilişkin. Şimdi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin açıklamalarına bakalım. Yeni atanan emniyet müdürleriyle bir araya geldi Bakan Çiftçi. Manisa'da lise yakınlarında yaşanan silahlı saldırı vardı. 15 yaşındaki bir öğrenci dün biliyorsunuz bir pompalı tüfekle okulun önünde sokaklarda ne yazık ki 11 öğrenciyi yaraladı. Emniyet müdürlerine seslendi çiftçi. Okul güvenliğinde hassas olacaksınız. Tehlike okulun kapısına gelmeden tedbirimizi alacağız dedi.
3: Okul güvenliği konusunda son derece hassas olacaksınız. Her okulun risk durumunu ayrı ayrı değerlendirecek, okul çevresini, öğrencilerimizin geliş gidiş güzergahlarını, metruk yapıları, park ve bahçeleri ve şüpheli hareketliliği takip edeceksiniz.
0: Tehlike okulun kapısına gelmeden tedbirimizi alacağız dedi. Okul çevreleri, öğrencilerin güzergahları ve şüpheli hareketlerin yakından takip edilmesini istedi.
3: Hiçbir emniyet müdürümüz bundan sonra okul güvenliğini rutin bir asayiş başlığı olarak görmemeli, değerlendirmemelidir. Çocuklarımızın güvenliği, milletimizin geleceğinin güvenliği demektir. Silaha erişim, akran zorbalığı, tehdit ve şiddet eğilimleri ile sosyal medya üzerinden yapılan tehditleri ciddiyetle değerlendirecek, risklerin tespitinde mevzuatın verdiği yetkiler çerçevesinde siber birimlerimizi

0: ve istihbarat imkanlarımızı etkin kullanacaksınız.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Ankara'da yeni atanan emniyet müdürleriyle bir araya geldi. Yeni nesil suç örgütleriyle mücadelede kararlılık mesajı verdi.
0: Hangi mahallede hangi suç türünün yoğunlaştığını, hangi bölgede gençlerimizin risk altında olduğunu ve vatandaşımızın nerede kendini güvensiz hissettiğini bileceksiniz. Yeni suç örgütlerine ve uyuşturucuyu kaynağında kurutacaksınız.
1: Bakan Çiftçi'nin gündeminde terörsüz Türkiye de vardı.
0: Şimdi önümüzde daha büyük bir hedef var. Bu hedefin adı terörsüz Türkiye'dir. Yarım asra yaklaşan terör meselesini ülkemizin gündeminden tamamen çıkarmak, milletimizin birliğini, kardeşliğini ve huzurunu daha da güçlendirmek istiyoruz.
2: Manisa Valiliği de yaralı öğrencilerin durumuyla ilgili bilgi verdi. 6 öğrencinin bugün taburcu olmasının planladığını söyledi valilik. 3 öğrenci yoğun bakımda tedavi görüyor. Bilinçlerinin açık olduğu söylendi. Umuyoruz onlar da bir an önce iyileşir. Yüz binlerce yatırımcıyı mağdur eden fon manipülasyonu soruşturmasında tutuklu sayısı yükseldi. Çok sayıda şüphelinin de ifadeleri, işlemleri sürüyor. Adliyeye sevk edilenler var. Gizem Türemen şimdi oradan karşımızda. Son bilgileri dinleyelim Gizem.
3: Fon soruşturmasına dair yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Onları aktararak başlayalım. Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçundan gözaltında bulunan toplamda 20 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Ve bu şüpheliler arasında 3 isim ön plana çıkıyor. Abdülkadir Özkan kimdir kendisi? Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyesi. Bir diğer adliyeye sevk edilen isim Bülent Uygun. O da aynı şekilde Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyesi ve Nihat Kırmızı da adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında kimdir? İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı olarak biliyoruz. Toplamda bu 3 ismin de aralarında bulunduğu 20 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Fakat hala soruşturma kapsamında 35 şüpheli gözaltında. Onların da ilerleyen süreçlerde adliyeye sevk olup olmayacağına dair bilgileri takip edeceğiz, aktaracağız ama şunu biliyoruz, bugün sevkleri gerçekleşen 20 şüpheli bugün savcı huzuruna çıkacak, ifade verecek. Sorguların ardından da savcılık tarafından tutuklama talebiyle sevk edilebilir ya da adli kontrol talebiyle sevk edilebilir hakimliğe ya da serbest de bırakılabilir. Eğer bir hakimliğe sevk olursa bugün ilerleyen saatlerde dosyadaki tutuklu sayısının da yükselebileceğine dair gelişmeler yaşıyoruz. Peki şu anda soruşturmadaki son durum ne? Fon soruşturmasında toplamda 9 şüpheli tutuklandı. Dün gece saatlerinde 5 şüphelinin daha tutuklanmasıyla 9'a yükseldi tutuklu sayısı. 20 şüpheli adliyeye bugün sevk edildi. 35 şüphelinin hala gözaltındaki işlemleri sürüyor ve dosyada da 14 firari olduğunu biliyoruz. Haklarında yakalama kararı var. Ve şu anda da şunu ifade edelim. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan da bir açıklama yapıldı. Toplamda 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiye edildiği hatırlatıldı o açıklamada ve tekil yatırımcı sayısı da, yani burada yatırımcı dediğimiz aslında bu soruşturma kapsamında mağdur olarak da bildiğimiz 455.758 kişinin bu fonlara yatırım yaptığına yönelik bir açıklama geldi SPK'dan.
2: Gizem Türemen'e çok teşekkür ediyoruz. 9 tutuklu, bakalım bugün neler yaşanacak. Şimdi geçen yıldan beri konuştuğumuz, üzerine zaman zaman açıklama yapılan bir konu var. Vatandaşlık maaşı olarak adlandırılan gelir tamamlayıcı aile desteği. Gelecek ay bir etki analizi yapılacak bu konuya ilişkin. Gelir düzeyi düşük ailelere hangi bölgede hangi desteğin verileceği tespit edilecek? Acaba kime vatandaşlık maaşı verilecek? Merak ediliyor. Bakalım haberimize.
1: Her bölge için ortalama bir tutar tespit edilecek. O gelirin altında kalan hanelere destek verilecek. Destekler il ve ilçe düzeyinde tek tek belirlenecek. Düşük emekli maaşı alanlar ve dar gelirli ailelere yönelik vatandaşlık maaşı olarak adlandırılan gelir tamamlayıcı aile desteği için çalışmalar sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı destek paketi için etki analizleri yapıyor. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre gelir tamamlayıcı aile desteğiyle gelir düzeyi düşük her aileye aynı destek verilmeyecek. Kaynaklar

0: Destekler kimi yerde enerji, ısınma, kimi yerde kira yardımı gibi ailelerin ihtiyaçlarına göre belirlenecek ifadelerini kullandı. Etki analizlerinin de dar gelirlilerin bölgelere göre hangi desteğe ihtiyacı olduğu tespit edilecek. Peki kimler vatandaşlık maaşından yararlanabilecek? Her bölge için ortaya çıkacak ortalama gelirin altında kalan hanelere destek verilecek. Eğer hanede kişi başı gelir eşiğin altında kalırsa o haneye kamu desteği sağlanacak. Verilecek destekle hane geliri belirlenen rakama tamamlanacak. Gelir tamamlayıcı aile sistemiyle sosyal destek mekanizmasının yeniden şekillenmesi bekleniyor. En düşük emekli aylığının artırılması için 6 ayda bir konuyla ilgili yasa çıkarılması gerekiyor. Bunun yerine sistemin devreye girmesine yönelik bir model üzerinde duruluyor. Ekim ayında destek paketine ilişkin etki analizlerinin tamamlanması bekleniyor. Vatandaşlık maaşının hayata geçirilmesi için mecliste yasal bir düzenlemenin hayata geçirilmesi gerekiyor. 2027 bütçesinin mecliste kabul edilmesinin ardından gelir tamamlayıcı aile desteğine ilişkin düzenlemenin meclise sunulması planlanıyor.
1: 2011'de cezaevinde yaşamını yitiren Kaşif Kozinoğlu'na haftalardır konuşuyoruz. Bu şüpheli ölüm üzerine pek çok gözaltı oldu, tutuklamalar var. En son olarak da FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı tutuklandı. Zaten FETÖ hükümlüsüydü, tutukluydu. Yeni ifadeler de var. Bu son durumu konuşacağız şimdi. Habertürk İstihbarat Şefi Uzay Kesmen stüdyomuzda yanımda. Onunla ortaya çıkan şu oluşan son tabloya birlikte bir bakacağız. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler. Enver Altaylı daha önce de pek çok iddia ile ilgili çok konuşulan bir isim, çok tartışmalı bir isim. Zaten FETÖ'den hükümlü biri. Hı hı. Kozinoğlu'nda da en çok o konuşuldu. İşte onun yazdığı, Gülen'e yazdığı mektup üzerinden de konuşuldu. Hep o adres gösterildi. Henüz daha Fethi Kabir'in sonuçlarını bilmiyoruz. Neler çıkacak elbette netleşmedi ama burada ifadesinde herkes merak ediyordu. Bize özetler misin neler söylediğini?
2: Şimdi Kaşif Kozinoğlu gibi kendisi de eski MİT'çi bu arada. Milli İstihbarat Teşkilatı'na görevli. Sen de biraz bahsettin. FETÖ'den hüküm giymiş biri. Yani siyasal ve askeri casusluk suçlamasıyla zaten hali hazırda cezaevinde cezasının infazı yapılan bir kişi. Şu an bu dosyada şüpheli ve tutuklandı. Şimdi dün ifadesi alındı ve ardından da işte cinayete azmettirme suçlaması ile tutuklandı. Buraya da arkadaşlarımıza zaten bazı başlıkları hazırladık. Şimdi burada bahsettiğin önemli bir detay var. Zaten Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yani bu şüpheli ölüm vakası yeniden dosyanın Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açılmasından sonra pek çok iddia tabii konuşuluyor hali hazırda ama bir mektup vardı. Neydi bu mektup? İşte burada Enver Altaylı'nın evinde bulunduğu belirtilen bir mektup. Burada FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'e yazıldığı ifade edilen bu mektupta işte burada Kaşif Kozinoğlu'nun görev yaptığı dönemde ki Orta Asya'dan sorumlu burada başmüşavir MİT'in o dönemki başmüşaviriydi. Burada bazı FETÖ yapılanmalarıyla ilgili bazı tespitler yaptığı ve bunun da işte hizmet hareketine ters düştüğü ve etkisiz hale getirmesi gerektiğiyle ilgili bazı mektupta ifadeler olduğu belirtiliyordu. Şimdi dün savcılığa sevk oldu, gözaltına alındıktan sonra daha doğrusu cezaevinden İstanbul'a getirildi ve burada ifade verdi. Ne söyledi bakalım. Şimdi Kaşif Kozinoğlu'nu hiç tanımıyorum diyor. Kendisiyle ilgili hiç kimseye rapor vermedim diyor. Ve işte bahsettiğimiz o mektuba getirdi sözü. Zaten bunu savcılık makamı sordu kendisi de. FETÖ elebaşına mektup yazmadım diyor. Burayı biraz açalım. Kendisinin iddiası şu. O dönem benim evimde bulunan materyallerde evet bu mektup var ama bu mektubu ben yazmadım diyor. Yani ısrarlı bir şekilde ifadesinde mektubun kendisi tarafından yazılmadığını.
1: Bilirkişi de bunu tespit etti diyor. Oraya eklemeler çıkar vesaire. Böyle bir bilirkişi tespiti var mı? Yani geriye dönüşün buna geriye dönük biliyor muyuz buna ilişkin bir?
2: Şimdi dosyada gizlilik olduğu için buna dair hani bir rapor ama var mı onu bilmiyoruz. Ancak kendi iddiası bu. Şimdi savcılık bu mektubun kendisi tarafından kaleme alındığı üzerine duruyor. Ancak bu da zaten kendisine sorulmuş. O da mektubu ben yazmadım diyor. Şimdi fail benmişim gibi bir hava yaratıldığından bahsediyor. İfadesi bu şekilde. Bu da özellikle dosya açıldıktan sonra tabii ki şimdi burada birçok iddia var. Nedir bu iddialar? Kaşif Kozinoğlu cezaevinde rahatsızlandığı süreç. Şimdi burada cezaevinde rahatsızlanmadan birkaç gün önce yönetimden bir işte ilaçla kan sulandırıcı istediği belirtiliyor. Daha sonra cezaevinden rahatsızlandıktan sonra ambulansa götürülüşü, ambulanstan hastaneye sevkine kadar gider süreçte iki ambulans var. İki ambulans ekibini müdahale etti. Bu müdahale sırasında bir başka işlem mi yapıldığı, bununla ilgili
1: ayrıca
2: iddialar var.
1: 10 dakikalık bekleme süresi var.
2: 10 dakikalık bekleme süresi var kınalı gişelerde. Dolayısıyla buna dair hem öncesi hem olay anı hem de sonrasına dair farklı iddialar var. Bütün bunlar soru.

0: buldu. Tabi bu iddialar gündemde şu anda kamuoyunda bunu konuştuğumuz için pek çok farklı iddia ortaya atılıyor. Fail de benmişim gibi bir hava yaratılıyor diyor. Çünkü kendisiyle ilgili özellikle bu mektup özelinde iddialar var. Ve bu işin benimle hiçbir alakası yoktur diyor. Ancak burada işte şimdi Kurtlar Vadisi de inceleniyor. Pusu evet. Dizisi neden inceleniyor? Çünkü o dönem savcılık şunun üzerinde duruyor. Kaşif Kozinoğlu o dönem rahatsızlandığında, hayatını kaybettiğinde öncesinde aynı şekilde dizide de böyle bir karakter var. Şimdi bu karakter de Kaşif Kozinoğlu cezaevinde rahatsızlanmadan önce bu karakter dizide işte efendim işkence görüyor. Hatta işte devlet düşmanı gibi bazı bölümlerde lanse edildiği bir yerler var. Ve ardından da Kaşif Kozinoğlu gerçek hayatta cezaevinde rahatsızlanıp hayatını kaybettikten sonra da 3 bölüm sonrasında aynı şekilde dizide de Kaşif Kozinoğlu hayatını kaybediyor ama
1: dün
0: ne şekilde?
1: İfade veren Emin Olcay'ın da bir gün önceki evet. röportajında da dikkat çekici. Özellikle Osman Sınav'ın görüştüğü bazı evet. kişiler bu mafya nedeniyle işte silah taşıdığı, korktuğu.
0: Evet.
1: Daha sonra onun bırakması sonrasında da senaryoya müdahaleler gelip giden insanlar bundan hep bir rahatsızlık duyduğu ama uyarılarına kulak asılmadığı. Hı hı. Yani bir şey yerlerden bir şey alıyorlar. Demek ki bunlar yazılıyor evet. gibi bir özetleyerek söylüyorum. Belki ondan da bahsedebilirsin. Hı hı, tabii. Dikkat çekici.
0: Şimdi zaten tüm bu ifadeler üzerine başsavcılık bir heyet oluşturdu. Şimdi dizinin bütün bölümleri inceleniyor. Hı hı. Neden inceleniyor? Çünkü burada bu dizide bir talimat işte senaryoya müdahale yapıldı mı? Senaryodaki bölümlerde işte buradaki olay örgüsünde herhangi bir alttan yatan bir işte sübliminal mesaj var mı? Bütün bunlar inceleniyor. Şimdi burada ifadeler çok önemli. O dönemki bahsettiğiniz ifadeler yani senaryonun ele alan kişiler bakımından Osman Sınav'dan sonra gözle görülür şekilde değiştiği, buna müdahale edilmeye çalışıldığı, farklı iddialar ve tehditler de hatta o dönemde bazı kişiler üzerinde tehdit edildiklerini de söylüyorlar. Şimdi bütün bunlar tabii ki soru işareti. Kim neden tehdit ediyor? Senaryoya evet. kim müdahale etmeye çalıştı? Müdahale edilmeye çalışıldı mı? Ne ölçüde müdahale edilmeye çalışıldı?
1: Burada bence aslında çok kritik bilgi geçen haftaki tutuklama. Çünkü dönemin Silivri Başsavcısı evet. ve cezaevi savcısının tutuklanması. İddia da elbette bunlar devam eden yargı süreçleri hı hı. ama bazı temellere dayandırılınca çok dikkat çekici evet. oluyor. Çünkü şimdi cezaevi savcısı orada hemen Kozinoğlu'nun ölümünün ardından ilk ifadeleri alıyor, ilk tutanaklar tutuluyor falan. 3 gün sonra başsavcı cezaevi savcısını değiştiriyor.
0: Evet.
1: Şimdi yerine gelen savcıyla cezaevi savcısı daha sonra FETÖ nedeniyle görevden uzaklaştırılmış,
0: evet,
1: ihraç edilmiş kişiler
0: evet,
1: değil
0: doğru.
1: mi? Şimdi böyle olunca ve bu kadar üzerine konuştuğumuz bir ölümün ardından değişiyor. Sonra da işte Nisan ayında zannediyorum baharda bu konu da hemen dosya kapatılıyor. Takipsizlik.
0: Şimdi orada yani başka detaylar da
1: orada
0: var
1: tabii. Otopsi vesaire önemli konular bunlar. Oradaki evet. savcı değişikliği çok kritik değil mi?
0: Başka detaylar da var. Şimdi burası çok kritik. Şöyle kritik. Bahsettiniz. Dönemin Silivri Başsavcısı FETÖ'den ihraç. Şimdi burada yerine gelen işte cezaevi savcısı FETÖ'den ihraç. Şimdi burada o cezaevinde Kaşif Kozinoğlu rahatsızlanmadan birkaç ay önce cezaevine gelen bir isim var. Cezaevi personeli. Şimdi kendisi FETÖ'den yurt dışında firari şu anda aranıyor. Ki Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde işte rahatsızlanmadan birkaç ay önce bu ismin geldiği cezaevi görevlisinin ve işte Kaşif Kozinoğlu hayatını kaybettikten sonra şüpheli şekilde birkaç ay sonra da cezaevinden ayrıldığı başka bir yere göreve gittiği ve ardından da işte yurt dışına kaçtığı tespiti var. Fransa'da olduğu bilgisi var en son. Şimdi bakıyorsunuz o dönem cezaevinde bu vakaya müdahale eden cezaevi görevlisi FETÖ'den zaten aranıyor. Başsavcı evet. FETÖ'den ihraç. Dönemin cezaevi savcısı ihraç. Bütün bu şüpheler tabii ki savcılığı daha komplike. İşte bunun bir talimatla şimdi azmettirme iddiasıyla.
1: Yani hiçbir şey olmasa niye savcıyı değil? Yani neden cezaevi savcısı
0: evet.
1: değişti 3 gün sonra?
0: Bir de şöyle bir şey de var.
1: Tesadüf olabilir mi bu?
0: İşte bütün bunlar inceleniyor. Şimdi hı. savcılık bunun tesadüfle açıklanamayacak bir durum olduğunu söylüyor. Bunu açık bir şekilde. Yani çünkü tesadüf bir kere iki kere olur ama birçok boyutuyla bu konuda pek çok tesadüfün bir araya gelmiş olması lazım bu olayın açıklanabilmesi için. Ama şimdi burada hem o dönem dizide işlenen bazı bölümler var. Bunlar mercek altında. Savcılık o dönem bakıyorsunuz yargılama yapanlar ki bahsettiğiniz takipsizlik verilmiş dosyaya. Yani buradaki o dönemin avukatında mesela Kozinoğlu'nun avukatı o dönem demiş ki işte burada o dönem cezaevinde rahatsızlanmadan önce bazı temin edilen ilaçlar var. Bu ilaçlar işte bu yönden de bir inceleme yapılmasını istemiş. otopsi işlemini.

0: Yani bir şekilde zehirlendi mi Kozinoğlu, ilacın içine başka bir etken madde karıştırıldı mı, karıştırılmadı mı, tüm bu boyutlarını incelenmesini istemiş ama bunun da o dönem göz ardı edildiğini söylüyor. Yani dosyada...
1: Her şey bir yana bir planlı ölüm, yani planlı cinayet olmadığını varsaysak dahi o dönem Ergenekon Balyaz davalarında yaşanan o haksızlıklar, hukuksuzluklar, o insanların ödediği bedeller, yıllarca cezaevinde kaldılar. Kendilerini belki anlatamadılar. Aralarında hayatını kaybedenler oldu. Emin olacağın dediği de benim anladığım o, yani yiğitler büyük bedeller ödedi, öldü diye. Yani hakikaten bu bile bazen işte doğalmış gibi görünen ama hayat öyle akmasaydı olmayacak ölümleri de getiriyor bir yandan. Yani tüm bu şüphelerin ortada olmadığını bile varsaysak.
0: Evet. Şimdi işte muhtemelen dosya biraz daha genişleyecek gibi duruyor. Evet. Neden? Çünkü işte burada ifade sonlanan kişiler var. Bilgi sıfatıyla savcılığa davet edilen kişiler var. Hı hı. Şimdi burada baktığımız zaman zaten dosyada o dönem ambulansta olan, görevli olan, yani Kozinoğlu'nu hastaneye sevkinde görev yapan personelin ikisi tutuklu. ATT yani acil tıp teknisyeni diye geçiyor. İşin içinde medya ayağı olarak da yine gazeteciler var. Bunun dışında başka işte yargılamayı yapan o dönem, takipçilik verenler, yine onlardan tutuklu olanlar var. Yani çok boyutlu olarak bu dosya devam ediyor. Öyle görünüyor ki biraz daha kapsamı genişleyecek gibi. Sonuç olarak burada eğer ciddi bir işte FETÖ organizasyonu ve bunun sonucunda işte bu olayın, hadisenin meydana geldiği tespiti varsa bununla ilgili muhtemelen dosya biraz daha genişleyecek gibi duruyor.
1: Evet. Yani gazeteci Selahattin Günday da, ben o habirken o da bu süreci takip eden bir gazeteciydi. O da tutuklananlar arasında. Yani onu tanıyan gazetecileri çok şaşırtan bir tutuklama oldu. Çok iyi bir gazetecidir. Bakalım süreç nasıl işleyecek, onu da söylemeden geçemedim. Çok teşekkür ediyorum Uzay Katkın için. Kozinoğlu soruşturmasında durum böyle. Çok önemli. Bakalım öncelikle Fethi Kabir'den ne çıkacak acaba, onu da aktaracağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Ekim'de mesaiye başlayacak. Yeni yasama yılında gözler terörsüz Türkiye süreci için oluşturulacak izleme kurulunda.
2: Bu metin sadece metnin düzgün olmasına değil, aynı zamanda sürecin başarılı bir şekilde yürütülmesine ilişkinde emniyet süboklarını bu 12 maddelik hukuki düzenlemenin içine koyduk. 3 tane emniyet süboku var. Bir komisyon kurularak bu sürecin nasıl devam ettiği takip edilecek.
3: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler meclisin açılmasıyla birlikte kurulması planlanan izleme kuruluna çevrildi. Meclisin açılmasının ardından çalışmalar hız kazanacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki kurul mesaisine başladı. Yasama ayağında da süreci takip edecek bir komisyon kurulacak. Mecliste kurulacak izleme ve irtibat komisyonunda siyasi parti temsilcileri yer alacak.
4: Merhabalar.
3: Edinilen bilgiye göre 1 Ekim'de meclisin açılmasının ardından komisyonun üye sayısı, çalışma usulü ve yönetimine ilişkin çalışmalar başlayacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un koordinatör grup başkan vekilleriyle bir araya gelmesi ya da siyasi partiler turuna çıkabileceği belirtiliyor. Üye sayısının meclisteki sandalye dağılımına göre yapılması planlanıyor. Komisyon, çerçeve yasadaki düzenlemelerin takibini yapacak. İhtiyaç halinde yasa çalışacak. Örgütün silah bırakmasına ilişkin süreci denetleyecek. Çalışmalar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Başkanlığındaki kurulla koordinasyon halinde yürütülecek. İzleme komisyonu sürece ilişkin tespitlere yer verecek raporlar hazırlayacak. Bu raporların hem süreç kuruluna hem de Milli Güvenlik Kurulu'na iletilmesi bekleniyor. Kasım ayında silahların bırakıldığının teyit ve tespitine ilişkin Milli Güvenlik Kurulu kararının resmi gazetede yayımlanabileceği kaydediliyor. Bu kararın yayımlanmasının ardından çerçeve yasa kapsamındaki düzenlemelerin uygulama aşamasına geçmesi bekleniyor.
1: Ekranda son dakikayı gördünüz mü? Çok sıcak bir gelişme var. Mansur Yavaş Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı. Haftalardır Mansur Yavaş'ın özellikle de bu butlan kararı sonrası bir parti değişikliğine gidecek mi? İşte hangi programda yer aldı? Nerede yer aldı? Yeni partiyle ilişkisi bir tarafı seçecek mi diye konuşulurken Mansur Yavaş'ın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın CHP'den istifa ettiği haberini şu anda sizlere duyuruyoruz. Ankara'dan gelen haber bu yönde. Mansur Yavaş en son Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 9 Eylül'de Beştepe'de ziyaret etmişti. Ankara'yı konuştuk demişti.

0: Metro projeleri ve başka önemli projelerle ilgili, ardından da buna ilişkin tabii pek çok soru yöneltildi. Bundan sonra ne olacak, ne yapacak, bir parti tercihi olacak mı, CHP'de kalacak mı? Habertürk editörü Mahir Kılıç'a hemen Ankara'ya bağlanalım. Mahir, bir sürpriz oldu mu, yoksa dün bugün, yani bu böyle bir istifa kararı gelecek diye siz bekliyor muydunuz?
1: Aslında bu ihtimal uzun süredir göz önünde bulunduruluyordu. Serap Belet hem sürpriz oldu hem de olmadı diyebiliriz. Fakat bu kadar erken beklenmiyordu. Kısa süreyi az önce sosyal medya hesabı üzerinden de bir açıklama yaptı. Bağımsız olarak yoluna devam edecek Mansur Yavaş. Buradaki açıklamasından gördüğümüz ve edindiğimiz bilgi de bu, yoluna bağımsız devam edecek. Bundan sonra da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bana oy veren ya da vermeyen, hangi siyasi görüşten olursa olsun, bütün Ankaralılara aynı anlayışla hizmet edeceğini ifade

0: partisi olmadığını ifade etmişti. Anladığımız kadarıyla başka bir partiye geçiş şu an söz konusu değil. Mansur Yavaş yoluna bağımsız olarak devam edecek ve devamında açıklamasının benim için belediye başkanı bir siyasi kariyer basamağı değil, milletin emanetidir dedi. Makamlar geçicidir. Siyasi şartlar değişebilir ancak millete sadakat vurgusu yaptı. Buradaki açıklamasında bu aldığı kararın sorumluluğunda tamamen kendisine ait olduğunu söyledi. Takdir ise her zamanki gibi aziz milletimizindir dedi Mansur Yavaş. Geçtiğimiz ay 9 Eylül'de daha doğrusu bu ayın başında 9 Eylül'de Cumhuriyet Halk Partisi kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılmamıştı Mansur Yavaş. Aynı gün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmüş, Beştepe'de kabul edilmişti. O görüşme tepkilere sebep oldu. Hem Cumhuriyet Halk Partisi hem de diğer muhalif kesimlerde özellikle 9 Eylül'de bu kabulün gerçekleşmesi yönelik eleştiriler vardı. Mansur Yavaş bu görüşme ilişkinde uzun bir açıklama yaptı.
1: Açıklamasından bazı bölümleri paylaşır mısın izleyicilerimizle lütfen Mahir? Uzunca bir tweet atmış söylediğin gibi. Ekrana evet, da getireceğiz şimdi.
0: O oldukça uzun bir tweet. Dediğim gibi burada seçmene sadakat vurgusunu sık sık yapıyor Mansur Yavaş. Yaptı değerlendirmeyi iki parça halinde iki önemli büyük tweet atmış. Şu ifadeler dikkat çekici. Türkiye'de demokratik yollarla bir iktidar değişikliği olacaksa bunun yolu muhalefetin birbirini tüketmesinden değil ortak ilkelerde yan yana gelebilmesinden geçmektedir dedi ve son dönemde CHP yeni parti arasındaki tartışmalara dikkat çekti. Mansur Yavaş aylardır yaşanan tartışmaların özellikle mutlak mutlak üzerinden yürütülen sürecin Cumhuriyet Halk Partisi'nde derin bir ayrışma yol açabileceği ve bunun yalnızca CHP değil Türkiye'nin demokratik siyaset umuduna zarar vereceğini defalarca dile getirdiğini kaydetti. İki tarafa da hem CHP tarafına hem de Özgür Özel cephesine bunu aktardığını belirtiyor. Aynı cümlenin devamında bugün yapılan bazı açıklamalar nedeniyle diyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin istifa ettiğini kaydediyor. Dakikalar önce burada CHP Genel Merkezi'nde parti sözcüsü Müslüm Sarı konuştu. Bir parti aidiyeti tartışması vardı gelen sorular içerisinde ve Mansur Yavaş'ın 9 Eylül'deki etkinliklere katılmaması hatırlatıldı. Müslüm Sarı da yaptığı açıklamada hiç kimsenin CHP'nin kurumsal kimliğinden daha yukarıda olmadığını belirtti. Kimse CHP'den daha büyük değil ifadesini kullandı ve önümüzdeki haftalarda bir belediye başkanları toplantısı yapılacağını kaydetti Müslüm Sarı. Mansur Yavaş'ın buraya katılmaması halinde disipline sevk edilmeyeceği sorulduğunda ise o tablo oluşunda yeni bir değerlendirme yaparız dedi Müslüm Sarı. Dolayısıyla
1: bu arada, burada hani hep Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da görüştüğünde acaba Mansur Yavaş da AK Parti'ye geçer mi soruları soruluyordu ya, sanki şu son bölümdeki ifadelerde biraz ona da yanıt gibi, ne dersin? Bir başka konuda da tavrım son derece açıktır. Vatandaşlarımızın siyasete ve siyasetçiye güveni çok yara aldı. Bunun sorumluluğunu seçmende değil, kendimizi aramak zorundayız. İnsanlar sandığa giderken yalnızca bir isme değil, bir siyasi iradeye oy verir. Bu nedenle seçmenin iradesini yok saymayı, onun oyuyla elde edilen makamları seçmenin onay vermediği siyasi adreslere taşımayı doğru bulmadım. Bugün de bulmuyorum. Seçmenin iradesine sadakat siyasetin namusudur demiş bu bir bölümünde.
0: İlkesel olarak bu duruşun devam ettiriyor diyebiliriz Serap Belep. Dediğim gibi Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmenin ardından da belki de en dikkat çeken cümlelerinden bir tanesi. Bana inanan, beni seven, bana güvenen hiç kimseyi hayal kırıklığına uğratacak bir durum içinde olmam söz konusu değildir ifadesi kullandı ve mevcut durumuna dikkat çekti. Yani bu dengeli durumuna Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmemişti ancak yeni partiye de gitmedi. CHP'li belediye başkanı kimliği altında çalışmalarını sürdüreceğini ifade etmişti. CHP'den istifa gibi bir durum söz konusu olmadığını kaydetti. Bu tavrım bir sorun olarak önüme çıkacaksa, rahatlık olarak iletilecekse gereğini de yaparım demişti. İşte o gereği belki de bugün gerçekleşti. Yani Kemal Kılıçdaroğlu ya da Özgür Özel tarafından mevcut ortada duran dengi gözeten o tavrı bir sorun olarak kendisine iletilmesi halinde gereğini yaparım demişti. Bugünkü açıklamaların ardından tabiri caizse o gereği yerine getirdi Mansur Yavaş. Sabah saatlerinde Müslüm Sarı çok net konuştu dediğim gibi. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden daha büyük değil, kurumsal kimliğinden daha üstün değil ifadesini kullandı. Bir belediye başkanları toplantısına Yavaş'ın katılmaması halinde o çıkacak yeni tabloyu da değerlendireceklerini söyledi Müslüm Sarı ve bu sözler üzerine Mansur Yavaş'tan da böyle bir hamle, böyle bir adım geldi. Bir kez daha belirtelim. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti geçtiğimiz dakikalarda.

0: çok da uzun bir açıklama yaptı. Ancak o açıklamanın özünde dikkat çeken satır başlarına baktığımızda ilke vurgusu yapıyor. Yeni bir partiye geçme durumu en azından şimdilik söz konusu anladığımız kadarıyla seçmen iradesine sık sık vurgu yapıyor. Açıklamasında
1: bağımsız kalacağını birkaç yerde vurgulamış. Ve böyle hep Mansur Yavaş epeydir bir önceki seçimde de bir ortak aday olarak ismi geçen, dile getirilen, toplumun bir kesiminin talep ettiği biriydi. Daha sonra da hep acaba muhalefetin ya da bir ittifak olursa onların adayı olabilir mi diye her zaman siyasi analizlerde konuşulan bir isim. Şu cümleleri de o çerçeveden bakınca dikkatimi çekti. Ankara şöyle diyor, siyasetin tavanında bir birlik sağlanamadığında millet isterse tabanda o birliği sağlayabilir. Biz Ankara'da bunu başardık diyor. Yani farklı siyasi görüşlerden insanlar burada bir araya geldi diyor. Ve Türkiye'de demokratik yollarla bir iktidar değişikliği olacaksa bunun yolu muhalefetin birbirini tüketmesinden değil, ortak ilkelerde yan yana gelebilmesinden geçmektedir diyor. İstifasını açıkladığı bu paylaşımda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş artık bağımsız belediye başkanı diyeceğiz bu istifa kararını duyurmasının ardından.
0: Bugün Müslüm Sarı'ya yöneltilen sorular arasında şöyle bir soru da vardı Serhat Belediye. Yeri gelmişken onu belirtelim. Mansur Yavaş'ın bir olası cumhurbaşkanlığı adaylığı noktasında yeni partiyle CHP'nin bir yakınlaşması, bir işbirliği olabilir mi diye soruldu Müslüm Sarı'ya. Müslüm Sarı net bir yanıt vermedi o soruya. Bugüne kadar cumhurbaşkanlığı adaylığı noktasında Mansur Yavaş'ın herhangi bir irade göstermediğini belirtti. Dolayısıyla bağlayıcı bir ifade kurmaktan da imtina etti diyebiliriz. Ancak Yavaş'a yönelik sözleri çok açık, çok net. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğinden daha büyük, daha üstün değil dedi. Önümüzdeki haftalarda yapılacak belediye başkanları toplantısına Yavaş'ın katılmaması halinde ortaya çıkan tabloyu yeniden değerlendireceklerini söyledi Müslüm Sarı. Mesajdan da uzun açıklamadan da anladığımız kadarıyla Mansur Yavaş bu sözlere bir hayli öfkelenmiş, tepki göstermiş diyebiliriz. Yine geçtiğimiz aylarda da Müslüm Sarı ile Mansur Yavaş arasında böyle bir polemik yaşanmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam Müslüm Sarı Mansur Yavaş'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalacağına bu yönde karar verdiğine dönük bir temastan bahsetmişti. Bir temas dile getirmişti. Görüşmelerimiz devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalıp siyaset yapacak şeklinde bir demeci oldu. Mansur Yavaş sosyal medya hesabı üzerinden buna tepki göstermişti. Müslüm Sarı'yla herhangi bir görüşmelerinin, temaslarının olmadığını belirtti. Bugün yaşanan aslında ikinci round, ikinci sahne oldu diyebiliriz. Yaklaşık 2 saat önce Müslüm Sarı tam 2 saat önce saat 11.30'larında bu açıklama yaptı. Yavaş'ın toplantıya gelmemesi halinde yeni tablonun değerlendirileceğini kaydetti. Buna da Mansur Yavaş'ın tepkisi sert oldu. Dediğim gibi istifası, bağımsız kalması uzun süredir başkent Ankara'da konuşuluyordu. Senaryolardan bir tanesi de ancak bugün için sürpriz oldu diyebiliriz. Hem daha önceki tarihlerde edindiğimiz bilgiler Mansur Yavaş'a yakın isimlerden, kaynaklardan edindiğimiz bilgi hem de bu uzun açıklamadan benim edindiğim izlenim Mansur Yavaş'ın yoluna bağımsız devam edeceği şeklinde yeni bir partiye, yeni partiye ya da AK Parti'ye geçme gibi bir durum en azından şimdilik söz konusu değil. Milli irade, sadakat vurgusu dediğim gibi sık sık yapılmış bu mesajda ve Cumhurbaşkanı ile görüştükten sonra yaptığı o değerlendirmede de yine bana inanan, beni seven, bana güvenen hiç kimseyi hayal kırıklığına uğratacak bir durum içinde olmam söz konusu değil dedi. Tabii bundan sonraki aşamaları da dikkatle takip etmek lazım Serap Belet.
1: Evet, doğru söylüyorsun. Mayıs ayının sonuydu değil mi bu butlan kararı çıktığında tedbirli olarak uygulanması?
0: 20 Mayıs yanlış hatırlamıyorsam karar çıkmıştı. 24 Mayıs'ta da genel merkez tahliye edilmişti. Kılıçdaroğlu ve yönetimi Arefe günüyle birlikte buraya geldi. Evet. Yeniden burada bir yönetim oluşturuldu.
1: Sonra zaten Mansur Yavaş'ın orada yani Özgür Özel'in yaptığı mitingde otobüsün üzerinden onunla birlikte konuşması, butlan kararının kendisi de bir hukukçu ona gösterdiği tepki, birlikte Anıtkabir'e yürümeleri de Kemal Kılıçdaroğlu yönetimiyle arasındaki mesafeyi ortaya koyan bir gösterge oldu hep. Ve zaten burada bir mesafe olduğunu biliyorduk. 9 Eylül sabahı Anıtkabir'e de CHP'nin kuruluş yıl dönümünde gitmemesi üzerinden de bu mesafenin belki daha da açıldığı yorumları yapıldı.
0: Ama çok basını dillendirilmese de bunlar içeride ciddi tepkiler vardı Mansur Yavaş'a karşı. Özellikle CHP'nin 9 Eylül'deki etkinliklere katılmamasına örneğin CHP Meclis Grup Başkanı Faik Öztürk benim için büyük bir hayal kırıklığı şeklinde yorumladı. Sayın Kılıçdaroğlu kendisine kırgın olmadığını belirtti ancak

0: Bizim burada görüşümüz herkes, bütün partiler, MYK üyeleri, parti meclisleri Mansur Yavaş'ın CHP'li bir belediye başkanı olduğunu belirtti ve bu çerçevede hareket etmesi gerektiğini ifade etmişlerdi. Fakat bir müdahale söz konusu değildi ya da etkinliklere katılmaması gerekçesiyle bir disiplin süreci, parti içi bir mekanizma işletilmemişti. Fakat bu sabahki sözler, Müslüm Sarı'nın sözleri Yavaş cephesinde belki de bardağı taşıran son damla oldu diyebiliriz. Peki. Mansur Yavaş sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini belirtti Serap Belet.
1: Mahir, çok teşekkür ederim sıcağı sıcağına aktardıkların için. Ankara büromuzdan devam edelim yine. Ankara temsilcimiz Nasuh Güngör bizimle. Ne diyorsun Nasuh? Zaten beklenen bir karar mıydı yoksa bu kadar erken beklemez miydin? Ne dersin?
2: Siyasette, Serap merhaba bu arada, yayınlar. Bazı kararlar tabii ki zaman içinde olgunlaşarak şekilleniyor. Aslında bunların birçoğunda seninle de birlikte, arkadaşlarımızla birlikte pek çok yayın yaptık. Ya evet. Mansur Yavaş'ın CHP'den ayrılmasını isteyen bir bugünkü CHP var. Bunu çok net olarak altını çizelim. Yani o parti sözcüleri, parti genel sekreteri, partinin diğer yetkilileri tarafından zaman zaman gündeme getiren eleştiriler aslında sadece Anıtkabir'e gelmemesi, resepsiyona gelmemesiyle de sınırlı değil. Bunu da söylemiş olalım. Bu birincisi. İkincisi, bu yol ayrımının şöyle bir tarafı var. Yani 2023 seçimleri öncesinde hani kimin aday olacağı meselesine Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın kazanacak aday olarak gösterilmesi ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun bunları kendi deyimiyle, bunu ben kullanıyorum, İşte bir takım hançer metaforları kullandı ve adaylıkların önüne geçti. Kendi adaylarını ortaya koydu. Sonrasını hepimiz biliyoruz. Şimdi burada Mansur Yavaş Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu bölünme süreciyle birlikte ilk etapta, ki o gün yine senle yayındaydık, yani bayramın üçüncü günüydü, bir cumartesi günü, hemen işte o Güven Park'taki bayramlaşmada Özgür Özel'in yanında yer aldı. O otobüsün üzerinde. Akabinde o yürüyüşte beraber onlarla birlikte kol kola yürüdü. Ancak ondan sonraki tavrı ne İyi Parti, ya daha doğrusu özür dilerim, yeni parti henüz kurulmamıştı ama ne ayrılanlara ne de Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakınlık olmadı. Her iki tarafa da mesafeli bir politika izlemeye başladı. Şimdi bu artık oturmuş bir hale gelince, özellikle de Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildiği gün sabah Anıtkabir programına katılmaması, akşam Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıl dönümüne resepsiyonuna katılmaması, bütün bunlar aslında dediğim gibi karşılıklı bir yol ayrımının taşlarını döşedi ve bugünkü karar ortaya çıktı. Ben siyaseti takip eden herhangi biri açısından bu kararın sürpriz olmadığını düşünüyorum. Asıl peki, mesele bağımsız.
1: Asıl mesele peki.
2: Lütfen sen sor. Evet, pardon, ben biraz
1: yani açıklamasında
2: gittim.
1: Çok böyle önemli cümleleri var. Onlardan hangileri ilgini, yani dikkatini çekti diyecektim ama asıl meseleyi söyleyip ardından da, yani senin tespitini duyarak da devam edebiliriz.
2: Evet. Ya şimdi bir kere bazı tanımlar yapıyor. Yani ben partilikten ne anlıyorum, parti kimliği nedir, bunlar nasıl inşa edilir, nasıl yola devam edilir, yol arkadaşlığı nedir? Bu Mansur Yavaş açısından bir yeni siyaset tanımının, tarifinin öncüleri diyelim. Yani ilk olarak bunları söylüyor. Bu zaten bir anlamda da kendisinin bağımsız bir yol yürüyeceğinin ifadesi. Ama diğer yandan yoluna bağımsız olarak ifade ediyorum konusu. Yani ben artık Cumhuriyet Halk Partisi'ne kendisi açısından söylüyorum bunu ve yorumlayarak söylüyorum. Ben burada siyaset imkanı görmüyorum ya da kendime dair bir adaylık süreci, bir gelecek görmüyorum. Fakat benzer bir aslında tutum bağımsız kalma ifadesiyle birlikte yeni parti içinde geçerli. Şu anda kurumsal kimliğinden istifa ettiği için Cumhuriyet Halk Partisi'nin oraya dair söyledikleri var. Elbette Mansur Yavaş hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin bulunduğu alanda, hem yeni partinin bulunduğu alanda, hem de genel anlamda muhalif tabanda, yani bir ayrışmanın öncülüğünü vesaire yapmak gibi bir tutum içinde değil. O nedenle hani hizmet yolundaki çalışmalarına devam edeceğini söylüyor ama diğer yandan benim hal bağımsızlık vesaire, bunlar benim açımdan sürpriz değil ama ilginç bulduğum siyasete dair tarifleri, yani siyasi kimliğe, partili olmak nedir, bir partinin içinde neler olmalı neler olmamalı anlamında söylediklerini ben son derece önemli buldum. Bunlar sanıyorum önümüzdeki dönemde zaman zaman ya da zeminler, fırsatlar bulursa siyasete dair bu tür yaklaşımlar geliştireceğini
1: orada
2: gösteriyor.
1: Yani doğru da tespitler. Bunun, siz diyor muhalefet diyor, iktidar değiştirme, iktidara gelme iddianız varsa, ben tabii şu an mealen söylüyorum, birbirinizi tüketerek bunu nasıl yapacaksınız ifadesi haksız da bir şey değil. Çünkü çok uzun süredir bunu konuşuyoruz zaten, hatta Cumhuriyet Halk Partisi'nin, ana muhalefet partisinin bölünmesine geldi konu. Araya girmişken alıntı yapayım, evet. Hatta sen de üzerine değerlendirebilirsin, açıklaması epeyce uzun. Diyor ki Aylardır yaşanan tartışmaların özellikle de mutlak butlan üzerinden yürütülen sürecin Cumhuriyet Halk Partisi'nde derin bir ayrışmaya yol açabileceğini ve bunun yalnızca CHP'ye değil Türkiye'de demokratik siyaset umuduna zarar vereceğini de defalarca söyledim diyor. Daha önce parti içinde şahsımla veya izlediğim tutumla ilgili bir rahatsızlık varsa bunun gereğini yapacağını söylemiştim. Ve bugün bu yapılan bazı açıklamalar nedeniyle az önce Mahir'in de aktardığı Müslüm Sarı'nın açıklamalarını kastediyor sanırım. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum diyor. Ama diyor bugüne kadar birlikte yürüdüğüm hiçbir arkadaşımın da siyasi tercihi nedeniyle yok saymayacağım. Yani CHP'li ya da yeni partili olması böyle mi anlamalıyız? Yani o tutumuma hiçbir zaman yansımayacak. Orada da benim bir ayrımım yok demek istiyor sanıyorum, değil mi?
2: Evet. Yani aslında işte hani benim bir siyaset tarif ediyor dediğim husus biraz da bu. Yani ben Cumhuriyet Halk Partisi çatısında bulunduğum partimin siyasi kimliğine halel getirecek hiçbir şey yapmadım. Bu cümlelerin belki altını çizmek gerekir. Ama parti kalan arkadaşların da herhangi bir şekilde dışlamayacağını, o kimliğe sahip oldukları için dışlamayacağını söylemesi de aslında... Hani daha ilk başlarda açıkladığı, sosyal medyadan yaptığı bir mesaj vardı. Yani biz sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ni değil, muhalefetteki o geniş alanı kuşatacak bir siyaset üretmek zorundayız dedi. Şimdi bağımsız olarak yolunuza devam etmek, elbette tek başınıza yola devam etmek anlamına gelir mi? Asıl soru bu. Bundan sonra siyasette diğer muhalif unsurlarla bir takım temasları olabilir mi? Herhangi bir siyasi partiye katılmak gibi bir eğilimi olacağını düşünmüyorum Mansur Yavaş'ın. Yani benim bugüne kadarki gözlemim bu. Şimdiye kadar az önce senin altını çizdiğin hani o ayrılmanın muhalefete getirdiği zarar, hani muhalefetin adeta altını boşaltan kısmına olan itirazı bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nden gelen bir şeyle, açıklamayla bardağı taşıran belki de son damla oldu, o şekilde istifa etti. Ama bundan sonrasında hem Cumhuriyet Halk Partisi'ni, hem yeni partiyi, hem de muhalefet unsuru olarak diğer partileri de dikkate alan bir yaklaşımı doğrudan bir politik söylemle, bir siyaset söylemiyle ilan ederek mi gidecek? Yoksa yine o alanı da işte daha önceki ayrışmada olduğu gibi gözlemleyerek mi hareket edecek? Bence en temel soru bu. Çok aceleci davranacağını, çok acele bir biçimde buralarda temaslara gireceğini de düşünmüyorum Mansur Yavaş'ın. Hani kastım nedir? Mesela İYİ Parti ile konuşmak, mesela Zafer Partisi ile konuşmak, muhalefetteki diğer unsurlarla temaslarda bulunmak, bu düzeyde bir yaklaşım olacağını düşünmüyorum ben.
1: Yani Selam, sanırım Mansur Yavaş işte bu böyle bir... Ya böyle bir sürece eğer bu yönde bir adım atacaksa, yani Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin, herhalde burada tamamen takvimin belli olacağı bir süreçten sonra belki, yani bu yönde bir, tabii, değil mi, irade ortaya koyarsa ondan sonra adım atabilecek üslupta bir siyasetçi.
2: Ya siyasi şöyle
1: şu ana
2: bir
1: kadar
2: şey,
1: öyle görünüyor.
2: Evet, şu ana kadar hani zaten eğer zamanında yapılsa bile 18 aylık bir süreç var seçimlere, çok fazla değil yanlış hesaplamalıysa ve zaten zamandan da bir parça daha önce yapılmasına dair bir eğilimde giderek kuvvet kazanıyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın adaylığı meclisin parlamentonun yenilenmesiyle ilgili bir karara bağlı mevcut durumda anayasa değişikliği olması. Bütün bu süreçleri mutlaka takip edecektir. Seçim kararı söylediğin gibi önemli. Ancak seçime giden yolda hani son düzlük deniliyor ya, o son düzlüğe doğru gidildiğinde ittifaklar nasıl şekillenecek? Şimdi kendisinin adaylığından söz ediliyor ama kendisine adaylık anlamında teveccüh gösterecek bir siyasi organizasyon olacak mı mesela? Yani siyasi partiler
1: olur mu
2: bizim
1: sence
2: adayımız olur.
1: Yani hala o iddiasını bu burada bağımsız olarak bir başkan, belediye başkanı olarak sürdürmesi Mansur Yavaş'ın. Bu olasılığı güçlendiren mi? Yani CHP'de kalması mı bu olasılığı daha güçlendirirdi? Bu şekilde bağımsız devam etmesi mi?
2: Ya siyasetin kendi içinde, herhangi bir kötülük atfıyla söylemiyorum, bir virüs tarafı var. Yani o virüs kanınıza girdiği zaman, yani bir kere sizden aday diye başkanlık, cumhurbaşkanlığı vesaire bütün bunlardan bahsedildiği zaman o bir yerde mutlaka yaşıyor. Mansur Yavaş'ın da politik olarak tabii ki belli bir karşılığı var. Bu karşılık bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında 2019 ve 2024 seçimlerinde Ankara'yı kazanarak gelmiş bir inşanın parçasıydı. Bundan sonra o bağımsızlığın arkasına kendisi ne koyabilecek? Hani ben temaslarda bulunmayacak dedim, o acele etmeyeceği anlamında ve kurumsal, ama sosyolojik olarak tabanla, siyasetle, muhalefetle, hatta genel anlamda bütün Türkiye'ye olan ilgisini koruyabilecek mi, devam ettirebilecek mi? Bugün o açıklamasında söylediği siyasete dair unsurları, yani siyaset aslında şöyle olmalıdır, şu şekilde yapılıyorsa yanlıştır mealindeki sözlerini sürdürecek mi? Oraya bakmak lazım. Ama Mansur Yavaş hani şöyle bir ifade de kullanayım, taşı çatlatan bir sabrı da var yani bu konularla ilgili. Yani sabırlı davranacağını düşünüyorum. Hani bağımsızlık onun siyasi hayatında elbette yeni bir aşama. Şu da kolay değil Serap, onu da söyleyelim. Yani bir siyasi partinin çatısı altında Büyükşehir Belediye Başkanı olmak, milletvekili olmak, bunun getirdiği bir sürü avantaj var elbette kurumsal anlamda. Şimdi o avantajlardan da yoksun kalacak. Ama demek ki bütün bunları göze alan bir karara geldi ve istifa etti. Bakalım o bağımsızlık sürecini siyaseten nasıl inşa edecek, onu hep birlikte göreceğiz. Ama dediğim gibi seçim takvimi, benim de eklediğim gibi ittifakların artık daha somut bir şekilde konuşulduğu zaman dilimine bakmak lazım. Bütün bunların doğru cevabını bulabilmek için.
1: Doğru, yani bu yıl nasıl geçecek tabii. Terörist Türkiye sürecinde yaşanacak gelişmeler, seçim takviminin netleşmesi, orada hangi partiler ortaklaşacak, kaç aday çıkacak. Yine böyle adaylık belirleme sürecinin çok hareketli, trafiğinin çok yoğun olacağı bir seçime doğru gidiyoruz muhtemelen. Burada da bu parti geçişleri üzerine özellikle vurgusu var Mansur Yavaş'ın. Diyor ki insanlar sandığa giderken yalnızca bir isme değil bir siyasi iradeye de oy verir. Bu nedenle seçmenin iradesini yok saymayı, onun oyuyla elde edilen makamları seçmenin onay vermediği siyasi adreslere taşımayı doğru bulmadım. Bugün de bulmuyorum. Seçmenin iradesine sadakat siyasetin namusudur diyor. Başka yere taşımak diyor, yani oy, verilen oyları bir siyasi yanlıştan öte diyor, seçmene karşı da bir vebaldir diyor. O yüzden herhalde çok net bir şekilde ben bir partiye geçmeyeceğim diyor.
2: Ya şimdi siyaset ve etik başlığı Türkiye'de çok maalesef doğru düzgün tartışılan bir konu değil. Şimdi bu sabah da konuştuk yayında, hani AK Parti'ye geçişler olabilir mi? Siyasette bu transferler ne kadar doğrudur değildir meselesini. Genel manada siyasette toplumun, oy veren insanların yani iradenin, milli iradenin böyle şeylere çok sıcak bakmadığını hepimiz biliyoruz Serap. Bu çok net yani. Yani ben oyumu sana şurada, şu çatı altında senin de şahsınla birlikte verdim. Hani bunu ayırarak değil, belediye için söylüyorum. Milletvekili düzeyinde aslında kurumsal hikaye daha belirleyici. Ama şimdi Sayın Mansur Yavaş bunu söylerken aynı zamanda şunu da yapmış oluyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde seçilmiş, o partinin oyunu almış bir siyasetçi olarak da o kurumsal çatının altından da ayrılıyor. Yani bağımsız olarak devam etmek burada her şeyi, hani yine tırnak içinde söylüyorum, siyaseten doğru kılmıyor. Ama şunu söylüyor, hani benim bu istifa gidip herhangi bir siyasi partiye, bu arada Cumhurbaşkanı'nın görüşmesinin ardından AK Parti'ye katılacak vesaire bir şey konuşuldu biliyorsun. Böyle bir şey yani söz konusu değil ama başka partiler için de aynısını söylüyor. Yani ben bu kimliğimi, belediye başkanlığı kimliğimi başka bir siyasi partinin çatısı altına taşımayacağım diyor. Bu da dediğim gibi yani bir parça bunu tutturabilecek, tutturamayacak onu elbette bilemeyiz ama şu anki mevcut siyasetin, özellikle de muhalif siyasetin izlediği tarzın dışında ve üstünde bir tarz izlemek istiyorum demek dediğim gibi kolay bir yol gibi görünmüyor.
1: Evet, doğru söylüyorsun. Yani gelinen noktada çok da tabii ilginç bir tablo var. İzmir'de de şu anda belediye başkanı bağımsız devam ediyor ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin yıllardır kalesiydi. Şimdi Mansur Yavaş gibi çok önemli bir isim CHP'den bu gelişmeler üzerine istifa ettiğini ve bağımsız kaldığını duyurdu. Bu tabii bundan sonra siyasetin seyrine ilişkinde üzerine ileride de konuşacağımız bir siyasi hamle olacak değil mi? Yani öyle diyebiliriz bugün itibariyle 23 Eylül'de alınan bu istifa kararını muhtemelen seçime kadar o kararın etkileri yansımalarıyla daha çok konuşacağız gibi görünüyor.
2: Şöyle söyleyebilirim zamanımız varsa.
1: Bir dakikamız kaldı.
2: Mutlak butlan meselesinin ardından ikinci bir parti doğdu. Hani çok uzamadı zaten. Yeni parti ortaya çıktı. Fakat aynı zamanda parti içinde belli bir güce, belli bir marka değerine sahip olan Mansur Yavaş'ın da ne yapacağı merak ediliyordu. Hatta üçüncü taraflardan falan bahsedilirken ben Mansur Yavaş'ın bulunduğu alanın da aslında bir dördüncü alan olduğunu söylüyordum. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi aslında yeni partiden sonra Mansur Yavaş'ın ayrılışıyla da içinden daha büyük bir parça kopmuş oldu. Onu da söyleyelim. Sosyolojik olarak söylüyorum. Bir partisi yok tabii Mansur Yavaş'ın. Yani ama bu da önemli. Dediğin gibi önümüzdeki süreçte bunun sonuçlarını hep birlikte daha çok tartışacağız. Siyasetin seyri açısından önemli bir karar elbette.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum Nasuhi.
2: Ben teşekkür
1: değerlendirmelerin
2: ederim
1: için Nasuhi Güngör. Ve biz böyle bu sıcak gelişmeyle gün ortasını bitiriyoruz. Hakikaten günün en çok konuşulan, konuşulacak gelişmelerinden biri oldu Mansur Yavaş'ın CHP'den istifası. Biz bitiriyoruz ama sıcak haberler ve başlıklar hemen ardımızdan haber hattında olacak. Ayşe Süberker aktaracak. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın.

0: kocaman çanlar. Yumuşak bir dokunuş üzerimde hissettiğim iğneler gibi olabilir. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise...

0: Habertürk ekranlarından merhaba. Bugün 23 Eylül Çarşamba, saatlerimiz 14'e geliyor. Haber hattındasınız. Ben Ayşe Süberker. Bu yayına hazırlanırken sıcak bir gelişme yaşandı. Malum Mansur Yavaş CHP'den istifa etti. Üzerine konuşacağız. İki noktada muhabirlerimiz var. CHP Genel Merkezi'nde Mahir Kılıç bizi bekliyor. Yeni Parti Genel Merkezi'nde ise Buse Gençtürk bizi bekliyor. Önce Genel Merkez, CHP Genel Merkezi'yle bir başlayalım Mahir.
1: Evet Ayşe Süberker, hakikaten sürpriz bir açıklama, sürpriz bir karar oldu diyebiliriz. Mansur Yavaş sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Geçtiğimiz dakikalarda Cumhuriyet Halk Partisi'nden resmen istifa etti, yollarını ayırdı ve uzun da bir açıklama yaptı. O açıklamadan anladığımız kadarıyla, edindiğimiz bilgi, Mansur Yavaş'ın yoluna bundan sonra bağımsız bir şekilde devam edeceği diyebiliriz. Açıklaması da aslında bunun işaretlerini veriyor dersek herhalde yanlış olmaz. Bugüne kadar beraber yürüdü, hiç kimseyi mahcup etmediğini ifade etti Mansur Yavaş ve bağımsız olarak kalacağını söyledi. Yaptığı değerlendirme de aslında bugün sabah saatlerinde yapılan bir açıklama, belki de Yavaş cephesinde bardağı taşıran son damla oldu dersek yanlış olmaz. Parti sözcüsü Müslüm Sarı bu sabah basın mensuplarıyla bir kahvaltıda bir araya geldi. Parti aidiyeti tartışması üzerinden gelen bir soru vardı. Mansur Yavaş'ın 9 Eylül'deki etkinliklere katılmaması hatırlatıldı ve yakın zamanda da bir belediye başkanları toplantısı olacağını biliyoruz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde. Mansur Yavaş'ın bu toplantıya katılmaması halinde nasıl bir değerlendirme olur, genel merkezin tepkisi olur mu diye sorulunda Müslüm Sarı, hiç kimsenin CHP'nin kurumsal kimliğinden daha büyük ya da daha yukarıda olmadığını ifade etti. Dolayısıyla bu tür bir etkinliğe, bir belediye başkanları toplantısına CHP'li olan tüm belediye başkanlarının katılması gerektiğini kaydetti ve katılmaması halinde ise ortaya çıkacak tablonun değerlendirileceğini belirtti. Müslüm Sarı kısaca aslında konuşmasında Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmeye de atıfta bulundu. Mansur Yavaş o görüşmeden sonra yaptığı açıklamada Beştepe gitmeden önce hem CHP'lidir Kemal Kılıçdaroğlu hem de Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e bilgi verdiğini ifade etmişti. Müslüm Sarı o açıklamalara atıfta bulunarak, bir belediye başkanımız başka bir partinin genel başkanına bilgi verdim diyemez dedi. Bunu eleştirdi ve dediğim gibi yapılacak belediye başkanları toplantısına katılmaması halinde ortaya çıkacak tabloyu yeniden değerlendireceklerini söyledi Müslüm Sarı. Bu sözler yaklaşık 2-2,5 saat önce sarf edildi ve Mansur Yavaş'ın istifası bu süre zarfında geldi. Zaten Yavaş'ın o uzun açıklamasında, Müslüm Sarı'nın açıklamasına da atıf var. Bugün yapılan bazı açıklamalar nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden ayrılıyor. Siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum dedi. Mansur Yavaş isim vermeden Müslüm Sarı'yı eleştirdi diyebiliriz. Geçtiğimiz haftalarda 9 Eylül'de CHP'nin 103. kuruluş yıl dönümü etkinliklerine de katılmamıştı. Anıtkabir'deki törene de gitmedi. Burada genel merkezde gerçekleştirilen etkinliklere de katılmamıştı Mansur Yavaş. İçten içe tepkiler vardı aslında kendisine karşı. Ve aynı günün akşamı, yani 9 Eylül akşamı Beştepe'de Cumhurbaşkanı tarafından da kabul edildikten sonra eleştiriler biraz daha doz arttırmıştı. Eleştiriler vites yükseltmişti diyebiliriz. Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı değerlendirmede bir kırgınlığı olmadığını söyledi Mansur Yavaş'a. Ancak kurmaylarından eleştiriler vardı. CHP Meclis Grup Başkanı Faik Öztürk büyük bir hayal kırıklığı ifadesini kullanmıştı. Mansur Yavaş'ın özellikle Anıtkabir'deki törene katılmaması için yine ismini vermek istemeyen birçok kurmayda, eğer CHP'li bir belediye başkanı ise Mansur Yavaş'ın, buna göre hareket etmesi gerektiğini belirtti. Mansur Yavaş da bir değerlendirme yapmıştı. Beştepe'deki görüşmeden sonra tabanda aslında bir birliktelik sağladığını ifade etmişti. Tabanı bir arada tutacak bir denge siyaseti güttüğünü ifade etti. Ne CHP ne de yeni partili en azından belediye meclisleri ve tabanı dağıtmadığını, bir arada tuttuğunu kaydetti. Bu kapsamda, bu stratejiyle belediye meclisindeki seçimleri de kazandıklarını ifade etti ve yoluna da aslında bu şekilde

0: şekilde devam edeceğini kaydetmişti Mansur Yavaş. Mevcut tavrını, yani bu dengeli tavrının herhangi bir genel başkan tarafından, Kılıçdaroğlu ya da Özgür Özel tarafından bir sorun olarak önüne konulması halinde ise gerekeni yapacağını belirtti. Tam ifadesi buydu. Gereğini yaparım demişti Mansur Yavaş. Belki de tabiri caizse o gereği bugün gerçekleşti. Bugün Müslüm Sarı o dönemki tavrını, 9 Eylül'deki tavrını eleştirdi ve bunu da dile getirdi. Bunun üzerine Mansur Yavaş'tan da istifa açıklaması geldi. Ancak dediğim gibi açıklamasını anladığımız kadarıyla başka bir partiye geçme durumu söz konusu değil. Sık sık vatandaşın, seçmenin iradesine sadakat vurgusu yapıyor Mansur Yavaş. Yoluna bağımsız devam edecek diyelim. Ve sözü CHP Genel Merkezi'nden size bırakmadan son bir not. Bugünkü tartışmaları belki de başlatan o isim Müslüm Sarı, o açıklamaları yapan Müslüm Sarı şu dakikalarda CHP Genel Merkezi'nin 12. katında Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştiriyor. İlk durum değerlendirmesini orada yapıyor diyebiliriz. Dolayısıyla önümüzdeki dakikalarda, belki saatlerde Müslüm Sarı'dan yeni bir açıklama gelebilir. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da bir açıklama gelme ihtimali var diyelim ve sözü şimdilik size bırakalım.
1: Pekala, takipte olacak Mahir Kılıç, hem Müslüm Sarı'dan hem Kılıçdaroğlu'ndan gelecek olası tepkilere yönelik. Peki yeni partide bu istifa kararı, Mansur Yavaş'ın bağımsız olarak yola devam edeceğim demesinin ardından nasıl bir hava var, onu da bize Buse Gençtürk aktaracak, seni dinleyelim.
2: Ayşe Süberker, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş CHP'den istifa etti ve bağımsız olarak yoluna devam edeceğini açıkladı. Aslında iki hafta önce Mansur Yavaş yaptığı o açıklamada bunun sinyalini vermişti. Şunu söylemişti: daha önce parti içimde şahsımla ya da izlediğim bir tutumla ilgili rahatsızlık olursa bunun gereğini yapacağımı söylemiştim ifadeleriyle de o açıklamasını hatırlattı. Bugün yaptığı o açıklamada ve o kararı sosyal medya hesabından duyurdu. Kendimi hiçbir zaman için siyasi partilerin üzerinde görmedim dedi ve CHP sözcüsü Müslüm Sarı'nın bugün yaptığı açıklamalara da cevap verdi. CHP üyeliğimden ayrılıyor, şu siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum açıklamasını yaptı ve Müslüm Sarı'nın açıklamaları, işte o açıklamanın ardından da bir istifa kararı, iki hafta önce yaptığı açıklamada da bunun sinyalini vermişti. İstifa kararının ardından da gözler bir yandan da yeni partide, yeni parti genel merkezinde Özgür Özel çalışmalarını sürdürüyor. Saat 14.30'da ise bir basın açıklaması görüşmesi olacak. Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağaralioğlu ile bir araya gelecek ve o görüşmenin ardından yapılacak basın toplantısında da Özgür Özel'in sıcağı sıcağına bu istifa kararını değerlendirmesini bekliyoruz. Neler olmuştu? Bundan önceki süreci de bakacak olursak 9 Eylül'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıl dönümü resepsiyonuna ve Anıtkabir'e gitmemişti Mansur Yavaş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelmişti. İşte bu hem resepsiyona katılmaması hem de Anıtkabir'e gitmemesinin ardından da eleştiriler gelmişti peşi sıra. Özgür Özel de Mansur Yavaş'ın bu görüşmesinden haberi olduğunu ifade etmişti. Bugün yapılacak temaslarda da Özgür Özel ve bu temasların ardından da yapacağı açıklamalarda da bu konuya dair fikir belirtmesi bekleniyor. Şu an için yeni parti genel merkezinde bir hareketlik yok ama yarım saat içerisinde de bir basın açıklaması olacak. İlk açıklamalar gelecek diyelim. Biz de gelişmeleri takip ediyor olacağız. Ayşe Süberker, sözü size bırakalım.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz. Buse Gençtürk de yeni parti genel merkezinden aktardı. Şimdi konuşacağız konuklarım. Cüneyt Altıparmak, kendisi hukukçu ve Star Gazetesi yazarı ve Profesör Doktor Armağan Öztürk, siyaset bilimci. Merhabalar, hoş geldiniz.
3: Merhabalar, iyi yayınlar.
4: Hoş bulduk Ayşe Hanım, hoş bulduk Cüneyt Bey.
1: Armağan Bey, sizinle başlayalım. Bekliyor muydunuz?
4: Bugünkü durum, bugünkü kriz tabii ani oldu, onu söyleyelim.
1: Kriz mi? Kriz olarak mı değerlendiriyorsunuz?
4: Sayın Yavaş'ın, evet, bu bir kriz tabii ki. Çünkü Sayın Yavaş 9 Eylül'de ülkenin Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanıyla görüştü. 10 Eylül'de de bir açıklaması oldu. Yani siyaseti nasıl okuduğunu na dair bir açıklamaydı bu. Aynı zamanda CHP'nin ve yeni partinin kendi üzerinde kurduğu baskıya karşı da gerekirse istifa ederim, gerekirse gereğini yaparım dedi. Bunu bir istifa sinyali olarak ele aldık. Ama bu, o tarihten bugüne kadar hararetin bir ölçüde düştüğünü, yani Mansur Yavaş tartışmalarının tümüyle ortadan kalkmasa bile yavaşladı.

0: azaldığını gördük. Her iki parti de Mansur Yavaş'ın verdiği bu sinyali işte yani aslında ben Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki mevcut partiden ayrılmak istemiyorum ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut yönetimine karşı mesafeliyim. Aynı şekilde parti değiştirmeyi de doğru bulmuyorum. Yeni partinin bu kendisine yönelik siyasetine karşı da iki partiye karşı da bir mesafeli, bağımsız bir duruşa sahipti. Ama sabah saatlerinde Müslüm Bey'in ki genel başkan yardımcısı aynı zamanda da biliyorsunuz parti sözcüsü bir soruya verdiği yanıtı ve bu yanıt oldukça ne diyelim net ifadeler içerdiğiydi. Yani açıkça Mansur Bey'i de hedef alarak işte kimse kendisinin partinin üstünde görmesin ifadesi, işte gereğinin yapılacağına dair eğer belediye başkanları toplantısına katılmazsa gereğinin yapılacağına dair bir ima. Ve bir örtülü ya da açık Mansur Yavaş eleştirisi vardı. Şimdi burada tabii şöyle bir şey var. İhtimal ki evet sizin şeyde de kanalda da gözüküyor. Kılıçdaroğlu ile Müslüm Sarı görüşüyor. Yani evet. Müslüm Bey'in kendi kişisel kanaati mi yoksa partinin kanaati de böyle mi? Yani MYK'nın genel başkanın kanaati de böyle mi? Orada bir soru işareti var. Yani
1: eğer şimdi Kemal şöyle Bey, yeni Kemal açıklama Kılıçdaroğlu, da geliyor. Geldi buyurun. Müslüm Sarı'dan. Şimdi malum Mansur Yavaş dedi ki kendimi hiçbir zaman siyasi partilerin üzerinde görmedim. Böyle bir iddiayı hadsizlik sayarım demesinin üzerine Sarı'dan bir açıklama. Hayırlı olsun, parti aidiyetini netleştirmiş. Kimse kendisini CHP'den üstün görmesin demek hadsizlik mi oluyor diye de bir yanıt vermiş. Siz bir burayı kısaca bir değerlendirin Armağan Bey, sonra Cüneyt Bey'e geçeyim.
0: Şu an şöyle söyleyelim, yani demek ki Müslüm Bey bu konuşması, bu beyanatı, bu sözleri Mansur Yavaş hedef alan sözlerle ilgili kanaatini somutlaştırdı. Yani evet. Bu konuda ısrar ediyor. Genel başkanla da görüştükten sonra belki de Mansur Bey'in ayrılmasını bir kontrollü kriz şeklinde de yani bu daha önce de ihtimal genel başkanla MYK içerisinde konuşulmuş da olabilir. Yani Mansur Yavaş bir şekilde ayrılacak. Bu ayrılış nasıl olacak? Hani biz bunun karşısında ne yapacağız şeklinde. Ama her halükarda onu söyleyeyim. Belki başta söylemek lazımdı. Mutlak butlandan sonra Cumhuriyetçi Atatürkçü kesim, büyük CHP kitlesi bir kriz içine girdi. Yeni partinin kurulmasıyla aslında ikiye bölündü. Mansur Yavaş'ın ayrılmasıyla üçe bölündü. Yani Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı değil sadece. Muhalefetin elindeki en önemli Cumhurbaşkanı adayı potansiyel oy oranı itibariyle aynı zamanda parti kimliğini de koruyordu. Yani yeni partiye de geçmeyeceği varsayılırsa bu kesim için ve muhalefet için tabii olumsuz bir tablo. Bunun çevrilip çevrilemeyeceğini izleyeceğiz yakın tarihte.
1: Yani Mansur Yavaş siyasi görüşü, ideolojisi ne olursa olsun ben tüm Ankara'yı kucaklamaya devam edeceğim. Bağımsız olarak yoluna yürüyeceğim, yolumda yürüyeceğim diyor. Siz nasıl değerlendirdiniz Armağan Bey CHP'den istifasını ve tabii Müslüm Sarı'nın bu yaptığı açıklamayı? Ve biraz da aslında Müslüm Sarı bu sabah sanırım gazetecilerle buluşmuş, bu açıklamayı onun üzerine yapmış. Yani aslında bir tıkanan bir süreç vardı. Ve o tıkanıklığı gidermek için mi böyle bir açıklama yaptı? Çünkü Mansur Yavaş'ın da Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'la 9 Eylül'de görüştükten sonra 10 Eylül'de paylaştığı bir sosyal medya paylaşımı vardı. Hani gereği neyse ben onu yaparım eğer rahatsızlık duyuluyorsa. Sanki Müslüm Sarı'nın bu sabahki açıklamaları da o rahatsızlığı biraz daha körükledi mi, ne dersiniz? Beni duyabiliyor musunuz?
2: Bana mı?
1: Cüneyt Bey? Evet, duyabiliyor
2: musunuz? Bana mı yönelttin
1: sizi? Evet, size yönelttim.
2: Ha, tamam. Şimdi tabii hocam aslında konuyla ilgili değerlendirmeleri bence siyasi anlamda çok yerinde. Ama şu odağı bir belirlemekte fayda var bence. Yani Sayın Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa etmesi mi önemli? Yoksa Sayın Mansur Yavaş'ın yeni partiye katılmaması mı daha önemli? Ben ikisi arasında bir kıyas yapılacaksa yeni partiye katılmama kararının CHP'den istifa kararından daha önemli bir karar olduğu kanaatindeyim. Bu Ankara siyaseti anlamında da Ankara'da siyaset yapanların da bu bağlamdaki değerlendirmesi CHP'den istifa edip yeni partiye katılması beklenen Mansur Yavaş'ın her ikisine de mesafeli kalmaya karar vermesi olarak değerlendirilmesi Bu Cumhurbaşkanlığı
1: Cüneyt Bey, Kılıçdaroğlu'ndan
2: adaylık.
1: bir açıklama gelmiş. Mahir Kılıç CHP Genel Merkezi'nde çünkü olayı takip ediyor. Bir ona hemen bir dönelim. Ne dedi Kılıçdaroğlu?

0: Bolu.
1: Kısa bir değerlendirme yaptı Ayşe Süberker. Edindiğimiz bilgiye göre Kemal Kılıçdaroğlu istifa tek taraflı bir işlem dedi ve bu durumun Mansur Yavaş'ın kendi siyasal tercihi olduğunu kaydetti. Sıcağı sıcağına istifa açıklaması geldikten hemen sonra Müslüm Sarı ile bir görüşmesi söz konusuydu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk değerlendirmesi, ilk yorumu tabii çok merak ediyordu. Bizler de burada bu olayı sıcağı sıcağına takip ediyoruz ve bir kez daha belirtelim. Edindiğimiz bilgiye göre Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çok kısa bir değerlendirme geldi. Mansur Yavaş'ın kendi siyasal tercih olduğunu belirtti. İstifanın tek taraflı bir işlem olduğunu belirtti. Bir kez daha belirtelim. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş istifasına ilk yorum olarak ifade edebiliriz. İstifa tek taraflı bir işlemdir. Kendi siyasal tercihi açıklamasında bulundu. Değerlendirmesi bulundu Ayşe Süberker.
0: Pekala, teşekkür ediyoruz. Açıklamalar geldikçe Mahir Kılıç'a döneceğiz. CHP Genel Merkezi'nden Kılıçdaroğlu istifa tek taraflı bir müessesedir. O öyle dememiş, işlemdir demiş. Kendi siyasal tercihi dediğini de aktardık. Buyurun Cüneyt Bey.
2: Ya bu istifa neyi ilan ediyor? Aslında işte mutlak putlanla beraber CHP'ye getirilen eleştirinin bir biçimde Mansur Yavaş tarafından tescillenmesi kadar yeni partinin de siyasal olarak Mansur Yavaş'ın çizgisince bir biçimde tasvip edilmediği, onaylanmadığı, ondan da kendisince, kendi düşüncesine göre uzak durulması gerektiği yönündeki durumu da bence tescil ediyor. Bu tartışma uzun bir tartışma. Biraz önce hocamın kriz ifadesine bu noktadan katılıyorum ben. Yani bu yeni partiye geçseydi bir kriz olmayabilirdi ama yeni partiye geçmemesinin ben muhalefet anlamında bir kriz doğurabileceği, üçüncü bir odak oluşturma ihtimalinin yüksek olduğu kanaatindeyim. Bir de meselenin hem gazeteci refleksiyle sorulan soruyu bir hukukçu refleksiyle de aslında biz soruruz hep. Hayatın olağan akışı diye bir kip var. Yani bu şeyde medyada beşen bir kadiye nitelendiriliyor aslında. Bir kronoloji var. Yani Cumhurbaşkanıyla görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada Ankara'nın problemleriyle ilgili bir meselenin konuşulduğuna ilişkin yaptığı
0: Evet.
2: vurgu ama hangi problemin konuşulduğuna ilişkin bir netliğin oluşmaması, burada yapılan konuşmanın içeriğinin aslında nereye doğru evrileceği noktasında bize bir takım soru işaretleri getirmişti gündeme. Biz hukukçu olarak meselenin bir biçimde davranış veya sonucunun nasıl veya kastın ne olduğunu, amacın ne olduğuna ilişkin durumu davranış üzerinden değerlendiririz. Bugünkü istifa davranışı da ve istifadan sonra bağımsız kalacağına ilişkin yaptığı vurgu da siyasetin tabiatı anlamında bazı sorunların olduğu, bazı meselelerin aslında yeni partide de CHP'de de vuzuhata kavuştuğunu işaret ediyor. O
0: Evet.
2: da şu, yani Cumhurbaşkanı adaylığı noktasında Mansur Yavaş'la ilgili bir beklenti varken bunun artık bence yeni parti noktasında da Mansur Yavaş bağlamında bir anlam ifade etmediği veya bunun böyle olmayacağı noktasında bir belirginleşme veya bir netleşme mi var şeklinde bir soru işareti var. İkinci bir nokta da şu, yeni partinin bu ayrılma hikayesini doğuran sebeplerden Mansur Yavaş kendisini uzak tutmak istiyor. Bu da bu sebeplerin özellikle yolsuzluk ve belediyelerle ilgili problemlerin bir takım noktalarda netleştiği konusunda bir algının veya bir durumun oluştuğu izlenimi veriyor bende. İlk etapta
0: Şimdi
2: bunları değerlendirmekteyim.
0: görüşmeye dair dediniz Sayın Cumhurbaşkanı ile ama 10 Eylül'de yaptığı paylaşımda Ankara'nın bekleyen büyük yatırımlarını, metro projelerini, kredi ve onay süreçlerini hayata geçirmeyi planladığımız büyük fuar alanını ve şehrimizin çözüm bekleyen diğer meselelerini ele aldık. Yani burada aslında bir açıklama yaptı
2: O
0: Sayın
2: açıklama
0: Yavaş.
2: şöyle devam ediyordu. Açıklama şöyle devam ediyordu. Yakından takip ettiğim bir süreç. Hemen onunla ilgili bir eklemeyi yapayım.
0: Buyurun.
2: Bu süreçte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bir getirisi olarak bir ifadesi vardı. Ama öncesinde Cumhurbaşkanı ile görüşmeden bu tip benzeri projelerinde geçtiğini ve merkezi hükümetin buna onay verdiğini biliyoruz. Burada spesifik anlamda fuar alanı veya işte bir Ankara'nın metro ihtiyacı veya işte Esenboğa'dan merkeze Kızılay'a dönük bir metro projesi bağlamında spesifik bir vurgu yok. Genel projeler konuşuluyor ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi sebebiyle bunu konuşmak zorunda kaldım
0: Evet,
2: biçiminde bir cümle
0: başkanlık
2: kullanıyordu.
0: sisteminin getirdiği
2: Evet.
0: zorunluluklar
2: Ama
0: nedeniyle diyor.
2: öncesinde 2023'te, 2022'de hiç konuşulmadan onaylanan krediler ve projeler var. Demek ki burada da bir korelasyon kurduğumuzda farklı hususların konuşulma ihtimalini

0: olduğu düşüncesi bende oluşuyor. Ama bu kesinlik kesmetmez. Yani bu biz burada Mansur Bey'in ve Sayın Erdoğan'ın dediği cümleleri bir biçimde en azından itibar ederek bunun üzerinden kurgulamalıyız. Ama bu siyaset bu bağlamda teknik ihtiyaçlar, teknik konular konuşulmasıyla beraber bir imanın bile biliyorsunuz siyasette bir karşılığı var ki Sayın Cumhurbaşkanı kendisinin tatil beldesindeki belediye başkanını gördüğünde kapımız açık şeklinde bir ifadede bulunmuştu. Evet. Bunlar Mansur Yavaş'ın AK Parti'ye geçeceği anlamında yorumlanamaz. Ama yeni partiye geçmemesi CHP'den istifa etmesinden daha önemli bir gelişme olarak değerlendirilmelidir.
1: Armağan Bey, şimdi bunun miadı 9 Eylül dersek doğru mu deriz? Yoksa biraz daha geriye gitmemiz gerekiyor mu Mansur Yavaş açısından baktığımızda? Çünkü CHP yönetimi işte bu 9 Eylül'deki CHP'nin 100. yılına katılmamasını, ardından Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'la görüşmesi üzerine işte hem CHP'ye hem yeni partiye söyledim demesi bir gerdi anladığım kadarıyla, ama ondan öncesinde de işte Butlan yönetiminin CHP'de yönetime gelmesi, daha sonra CHP genel merkezine işte polisle girilmesi vesaire, onun üzerine Mansur Yavaş'ın açıklamaları olmuştu ve özellikle bu Butlan kararından sonra da bir an önce kurultaya gidilmesi gerektiğini de söylüyordu. Dolayısıyla burada milat 9 Eylül müdür yoksa CHP yönetiminin değişmesi midir?
2: Bu istifa kararı bir karar. Evet, bugün açıklandı.
1: Bu bir sonuç.
2: Doğru.
1: Evet.
2: Ama aynı zamanda bir birikimin de... Evet, bir sonuç. Bir birikimin sonucu. Yani bu birikimin sürekli geriye doğru çekebiliriz. Nereye kadar? Mesela yani Sayın İmamoğlu yolsuzluk soruşturması nedeniyle şu an hapiste, ama Sayın İmamoğlu'yla Sayın Yavaş arasında Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir tartışma da vardı. Mesela oraya kadar geri çekilebilir. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu aslında Mansur Yavaş'ın çok da fikrini almadan birden ön seçimle partinin Cumhurbaşkanı adayının belirleme kararı aldılar. Mesela buna Mansur Yavaş oldukça ciddi bir tepki vermişti. Aslında belki de yarışma, rekabet ve kırgınlıkların evveliyatı daha da geriye de götürülebilir. Yani hı hı. Ekrem Bey ile Mansur Bey arasındaki süreç bağlamında. Ardından ama tabii yani Ekrem Bey tutuklandıktan sonra bu Cumhurbaşkanlığı meselesini kapattı. Nereye kadar? Seçim sattığı haline kadar. Ben Ankara'nın sorunlarıyla ilgileneceğim.
1: Evet.
2: Mutlak Butlan kararının yeni bir politik hareketlenmeye yol açtığı açıkça ortada. Çok açık bir şekilde bu kararın hukuken ve siyaseten yanlış olduğunu söyledi. Ben hala aynı kanaatte olduğunu düşünüyorum. Ayrıca bu arada parti değiştirmenin de yanlış olduğunu söyledi.
1: Evet.
2: Yani bağımsız olarak devam etmesinin nedeni o. Yani biliyorsunuz Mansur Yavaş çok sık beyanat veren biri değil, ama bir şey söylediği zaman genelde de arkasında duruyor. Yani böyle bir siyaset tarzı da söz konusu. Yani Mutlak Butlan'ın da bir kırılma yaşadığı da açıkça ortada. Ama o günden bugüne yani mesela CHP tarafı Mansur Bey'in Cumhuriyet Halk Partisi üyeliği devam ediyorsa eğer, ki ediyordu bugüne kadar, Kemal Bey'le fotoğraf vermesini ve bir Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanı mesela Vahap Seçer gibi davranmasını, yani aktif evet. olarak Kemal Bey'in siyasetini destek olmasını istiyor. Öbür tarafta yeni partinin lideri de işte Mansur Bey'le yaptığı açıklamaları açıklayarak işte ben onun selamını getirdim. Ya da ne bileyim mesela şey aklıma geldi. 9 Eylül'den sonraki Özgür Bey'e sorulduğunda benim bilgim ve onayım dahilinde olduğu söylenmişti. Mesela oradaki onay kelimesi çok tartışılmıştı. Yani yeni parti cephesi de CHP cephesi de Mansur Yavaş'ın bu bağımsız devam edelim, daha doğrusu parti üyeliğim devam etse de bu tartışmanın, bu kavganın tarafı olmayalım kararına açıkçası çok saygı duymadılar. Daha doğrusu bunu, ben saygı belki ağır bir ifade ama yani bunu Türk siyasetinin bugünü itibariyle uygulanabilir bulmadılar. Ve baskı devam etti. Bugünkü durum mesela Kemal Bey'in ilk yorumu, Müslüm Sarı'nın sabahki açıklamalarının devam etmesi de gösteriyor ki Cumhuriyet Halk Partisi liderliği Mansur Yavaş'ın ayrılacağını zaten varsaymış.
1: Evet.
2: Yani bir anlamda tırnak içinde gözden çıkarılmış durumda. Yani pekala bunu bir spontane gelişen kriz olarak varsayıp başka bir kriz yönetimi de devreye girebilirdi. Onun yerine hayırlı olsun ifadesini kullanıyor. Bu saatten sonraysa biz şunu tartışacağız. Biliyorsunuz büyük CHP mirası CHP'de kalanlar yeni partiye geçiyor.

0: geçenler, AKP'ye geçenler ve bağımsızlar diye dörde bölündü. Mesela İzmir Belediye Başkanı da bağımsız. Ankara Belediye Başkanı da bugün bağımsız oldu. Yani bu bağımsız olanların durumu, bunların bir parti tercihi yapıp yapmayacağı siyaseten ileride tartışacağımız bir konu olacak. Ve tabii şu da var. Eğer Mansur Yavaş bu bağımsız kalma, tarafsız kalma kararını bir sonraki adımda siyasetten çekilme, Cumhurbaşkanı adayı olmama, belediye başkanı olarak yoluna devam ettirme şeklinde sürdürürse o zaman başka bir kompozisyonu da tartışacağız. Tabii. Yani mesela CHP ve Yeni Parti hangi aday üzerinde konuşacak? Çünkü yakın tarihe kadar şu da söyleniyordu Ayşe Hanım. Bu iki parti ayrıldı. Evet, ayrıldı. Keşke ayrılık olmasaydı. Ama en nihayetinde Cumhurbaşkanlığı seçimine girildiğinde Mansur Yavaş gibi önemli bir figürün altında, ortak bir adayın altında birleşebilecekler. Şimdi Mansur Yavaş'ın ayrılması ve Yeni Parti'ye de geçmeyeceğini düşünüyoruz. Bu durumda bu iki partinin de Cumhurbaşkanlığı seçimine kendi adaylarıyla, adaylaşma süreçleriyle gitmesini beklemekteyiz. Evet. Ve şimdi, toplamda yani siyasetin geldiği yer bakımından tabii iktidarın çok lehine, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çok lehine, muhalefetin ise oldukça aleyhine bir siyasi tabloyla da karşı karşıyayız.
1: Siz katılır mısınız Cüneyt Bey, Armağan Bey'in son bıraktığı yerden AK Parti'nin lehine olduğunu söyledi. Siz aslında ilk döndüğüm zaman size bu hani yeni parti mi burada kazandı, kaybetti, CHP mi kazandı, kaybetti sorusunu yöneltmiştiniz. Bunu böyle bir 3-3'e eğer bölecek olursa katılır mısınız buna? Bir de şunu ekleyerek devam edeyim hem Armağan Bey'in söyledikleri üzerine de. Yani daha önceki paylaşımında benim üzerimden iki tarafı destekleyen insanların yeniden karşı karşıya gelmesine katkı sunmayı hiç istemiyorum demişti. Benim görevim bu gerilimi büyütmek değil, mümkün olduğunca düşürmek, sağduyunun hakim olmasına ve konuşma kanallarının açık kalmasına katkı sağlamaktadır. Bugün itibariyle o konuşma kanalları kapandı mı demektir? Buyursunlar.
2: Tabii şimdi muhalefeti ibra etmedi bu istifa. Yani muhalefetin bir kanadını ibra eder. O zaman o zaman muhalefette bir bütünlük, bir blok olduğu veya muhalefetin bir kısmının en azından doğru yaptığı noktasında bir ibra mekanizmasına dönüşebilirdi. Yani yeni partiye gitmeyerek, CHP'den istifa ederek bu muhalefet sistematiği içerisindeki bunalımın kendisi tarafından ibra edilmediği, doğru bulunmadığı bir durum ortaya koydu. Bu ibra etmeme durumu kendisini bir tekil muhalefet figürü olarak da ortaya koyma cesaretini gösterdi.
1: Bu arada yine son dakika gelişmeleri geliyor. Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap da CHP'den istifa ettiğini, yoluna bağımsız devam edeceğini söyledi. Sanırım Kalecik Belediyesi için de geçerli ama iki istifa geliyor. Bunu da tutalım aklımızda, devam edelim.
2: Bu durum tabii Mansur Yavaş'ın belirlediği belediye başkanlarına da sirayet edebilir, belediye meclis üyelerine de sirayet edebilir. Bu onun artı şoku olarak, artı depremi olarak siyasi anlamda değerlendirebiliriz. Ama burada Mansur Yavaş'ın bulunduğu durumun, pozisyonun AK Parti'ye yarayıp yaramadığından daha ziyade muhalefetin aslında elini nasıl güçsüzleştirdiğini değerlendirmek gerekiyor. Bu yoluyla bir AK Parti'ye menfaat veya AK Parti'nin bu durumdan bir olumlu hava devşirme ihtimalinin yüksek olduğu kanaatindeyim ben de. Ama bunun doğrudan AK Parti'ye bir biçimde yarayacak pozisyonda değil, muhalefetin elini zayıflatması bağlamında değerlendirmek, onun üzerinden bu bağlantıyı kurmak gerekiyor. Bundan sonra Cumhurbaşkanlığı noktasında veya Cumhurbaşkanlığı adaylığı noktasında Mansur Yavaş'ın eli güçlenir mi? Bu da kendisi açısından bence olumsuz bir durum. Yani siz günün sonunda siyasal sistem anlamında bir parti grubunun size aday göstermesi gerektiği bir sistematik var veya belirli bir oy seçmenin size aday göstermesi gerektiği bir durum söz konusu. Bir kişinin mevcut sistemde bağımsız bir biçimde Cumhurbaşkanlığı adaylığını kotarabilmesi, bir şekilde yönetebilmesinin çok mümkün olmadığını düşünüyorum ben. Bunun bir siyasi parti disiplinine ihtiyaç duyduğunu, özellikle teşkilatlanma anlamında da bu mesafenin de Mansur Yavaş açısından açıldığı kanaatindeyim. Sanırım yeni partide de adayın kim olacağı noktasında bir netleşme var ki Mansur Yavaş bu bağımsız kalma noktasında da bu riski üstlenme veya en azından yeni partinin gelişen süreçte doğabilecek risklerini üstüne almama gibi bir yolu seçti.
1: Evet.
2: Belki şu anda yorum yapmak için çok erken
1: biraz
2: ama
1: erken, evet.
2: Ben Mansur Yavaş'ın da Cumhurbaşkanlığı adayı

0: adaylığı noktasında eskisi kadar iştiyaklı ve imkanlı olduğu kanaatinde değilim.
1: Zaten anladım. 2-3 yol var. Onu konuşuruz. Tekrar bir Ankara'ya dönelim. Mahir Kılıç'a CHP Genel Merkezi'nde elindeki son notlarla aktaracakları var bize. Seni dinleyelim Mahir.
2: Evet, Ayşe Süberker, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde istifalar devam ediyor. Yavaş'ın istifasının ardından iki belediye başkanından daha istifa haberi geldi diyebiliriz. Beypazarı ve Kalecik Belediye Başkanları da Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Satılmış Karakoç Kalecik Belediye Başkanı ve Özer Kasap Beypazarı Belediye Başkanı. Onlar da Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrıldıklarını, istifa ettiklerini ifade ettiler. İki isim de Mansur Yavaş'a oldukça yakın. Onunla birlikte hareket eden belediye başkanı diyebiliriz. Hatta bir belediye başkanı daha, Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör'ün de önümüzdeki dakikalarda istifa edebileceği belirtiliyor. Bir kez daha ifade edelim. Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı.

0: Ertuğ Güngör'ün önümüzdeki dakikalarda istifa edeceği ifade ediliyor. Bu arada Müslüm Sarı bu sabahki belki de tartışmanın fitilini ateşen isimdi. Mansur Yavaş'a yönelik sözleri Mansur Yavaş cephesindeki bardağı taşıran son damla olmuştu. Ona ilişkin bir değerlendirmesi oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüştükten sonra yaptı bu değerlendirmeyi Müslüm Sarı. Bize hayırlı uğurlu olsun demek düşer. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasal kimliği içinde, siyasal kurumsal kimliği içinde siyaset yapmasını tercih ederdik dedi Müslüm Sarı. Devamında bu konuda defalarca düşünceleri dile getirdik. O bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde kaldığını söylüyordu. Dolayısıyla kendi değerlendirmesi ifadesini kullandı. Müslüm Sarı verdiği demeçte bir kez daha belirtelim. Bize hayırlı uğurlu olsun demek düşer dedi Müslüm Sarı. Sabah yaptığı açıklamada parti aidiyeti tartışması ilişkin kendisine yöneltilen bir soru vardı. Müslüm Sarı'ya ve Mansur Yavaş'ın 9 Eylül etkinliklerine katılmaması sorulmuştu. Hiç kimsenin CHP'nin kurumsal kimliğinden daha büyük, daha yüksek olmadığını ifade etti Müslüm Sarı. Hatırlanacağı üzere Beştepe'ye Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeye gitmeden önce Mansur Yavaş hem Kemal Kılıçdaroğlu hem de Özgür Özel'e bilgi verdiğini belirtmişti. Müslüm Sarı bu açıklamada atıfta bulundu. Bir CHP'li bir belediye başkanı, başka bir genel başkanı bilgi verdim diyemez dedi. Kurumsal aidiyetinin, parti aidiyetinin sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik olması gerektiğini söylemişti. Birkaç hafta sonra bir belediye başkanları toplantısı olacak CHP'nin. Bu toplantıya Mansur Yavaş'ın katılmaması halinde ortaya çıkacak yeni tabloyu da değerlendireceklerini söyledi. Müslüm Sarı işte bu sözler Mansur Yavaş tarafından öfkeye, tepkiye sebep olduğu açıklamasında buna da dikkat çekti. Ve istifa haberi geldikten hemen sonra Müslüm Sarı 12. kata çıktı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi ki Kılıçdaroğlu'nun da ilk değerlendirmesini aktarmıştık geçtiğimiz dakikalar. İstifanın tek taraflı bir işlem olduğunu söyledi CHP lideri. Mansur Yavaş'ın istifası için kendi siyasal tercih yorumunu yaptı ve soğukkanlı bir şekilde bu haberi karşıladığını belirtebiliriz. Müslüm Sarı Kılıçdaroğlu'yla görüştükten sonra kısa bir açıklama yaptı, kısa bir değerlendirme yaptı. Onun altını bir kez daha çizmek istiyorum. Müslüm Sarı tırnak içinde bizi hayırlı uğurlu olsun demek düşer. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasal kimliği içinde, siyasal kurumsal kimliği içinde siyaset yapmasını tercih ederdik. Bu konuda defalarca düşüncelerimizi dile getirdik. O bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde kaldığını söylüyordu. Dolayısıyla kendi değerlendirmesi yorumunu yaptı Müslüm Sarı. Şu dakikalarda hala kendisi genel merkezde Kemal Kılıçdaroğlu da 12. katta diyelim ve sözü tekrar belirtelim. Son bir not şu an yayınımızda geldi bilgisi. Polatlı Belediye Başkanı da istifa etti Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Nallıhan'dan edecek önümüzdeki dakikalarda hem Nallıhan hem de Polat'tan da istifa haberleri gelecek. Dolayısıyla 4 ilçe belediye başkanı olacak. Mansur Yavaş'ın istifasının ardından istifa eden belediye başkanı sayısı Kalecik ve Beypazar etmişti. Çok kısa bir süre içerisinde Polatlı ve Nallıhan ilçe belediye başkanları da Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılacak, istifa edecek edindiğimiz bilgiye göre.
1: Pekala Mahir Kılıç, teşekkürler bu son dakika bilgileri için. İki ilçe başkanı istifa etti CHP'den, Beypazarı ve Kalecik, onları teyit ettik. Fakat Nallıhan ve Polatlı belediye başkanlarının da istifa etmesi bekleniyor. Herhalde onlar da bağımsız olarak yollarına devam edecekler. Cüneyt Bey, sizde kalmıştım. Kaldığınız yerden bunların üstüne de eklemek istedikleriniz varsa devam edelim.
2: Ya bu biraz önce söylediğimiz gibi yani Sayın Yavaş'la bağlantılı olan diğer belediye başkanlarına artı meclis üyelerine de yansıyacak. Yani meclis üyelerine yansıması meselesi ayrı bir tartışmadır. Biliyorsunuz parti çoğunluğu, parti meclisteki parti grup oluşumları da tekrar baştan oluşacak. Aradaki büyük bir fark olmaması veya bazı konularda komisyonların farklı şekilde tezahür etmesi gibi bir durum da ortaya çıkabilir. Burada bir başka durum da şu, Mansur Yavaş'la hareket eden meclis üyelerinin yeni partiye geçmesi ihtimali gündeme gelebilir. O zaman biz şu anda konuştuğumuz tabloyu farklı bir şekilde değerlendirebiliriz. Mansur Yavaş'ın bu sefer taktik olarak bu bağımsızlığı seçtiği yönünde bir yorum da yapabiliriz. Bunlar için biraz erken, başta da söylediğim gibi bu bağlamı biraz daha bu artçı durumların yerine oturmasından sonra değerlendirirsek daha mantıklı olur. Ama görünüş itibariyle bu mesele muhalefet açısından beklenen ama yeni partiyi geçmeyerek de bir krize dönüşme ihtimalinin yüksek olduğu bir tabloya işaret ediyor.
1: Peki Armağan Bey, siz ne dersiniz Cüneyt Bey'in söylediklerini? Bir de tekrar ben o eski paylaşımına dönmek istiyorum Mansur Yavaş'ın.

0: Diyor ki vatandaşlarımızın siyasete ve siyasetçiye güveni çok yara aldı. Hani bunu Cüneyt Bey hani bağımsız ilerleyecek, belki siyasi hayatını belediye başkanı olarak tamamlayacak, yeni partiye geçmeyecek ve belki de Cumhurbaşkanlığı için aday olmayacak. Bunlar tabii daha çok afaki, daha çok yeni ama bu 10 Eylül'de paylaştığı açıklamada vatandaşlarımızın siyasete ve siyasetçiye güveni çok yara aldı. Bunun sorumluluğu seçmende değil, kendimizde aramak zorundayız. İnsanlar sandığa giderken yalnızca bir isme değil, bir siyasi iradeye de oy verir dedi. Burada aslında CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçen belediye başkanlarını da ima ettiğini de söylesek herhalde yanlış olmaz. O yüzden seçmene karşı duyduğum sorumluluk yüzünden bağımsız kalıyorum diyor, öyle mi?
1: Evet. Şimdi Türkiye'de siyasi kutuplaşma düzeyi yüksek. Ayrıca muhalefetin içinde de yüksek. Yani CHP ile Yeni Parti arasındaki ayrılık ve tüm ilişkiler aslında negatif rekabet düzeyinde. Yani her gün, her 2-3 günde bir, özellikle belediyelerdeki ayrışma nedeniyle CHP'li yöneticilerle Yeni Partili yöneticiler arasında polemikler, birbirine suçlamalar, ayrıca sadece siyasetçileri kastetmiyoruz. Taban, organik aydınlar, gazeteciler bağlamında da yoğun bir rekabet düzeyi var. Mansur Bey baştan beri bu kutuplaşmanın bu seviyeye ulaşması ve tarafların birbirlerine ölümcül bir şekilde karşı tarafın siyaset yapmasını imkansız kılacak, ortak bir noktada buluşmamızı imkansız kılacak, birbirimizin yüzüne bakmamızı imkansız kılacak şekilde siyaset yapılmasını doğru bulmadı. Yani bağımsız olarak kalması biraz da bundan. Yani CHP'nin durduğu yeri de, şu anki yönetimi de, ihtimal ki yeni partinin durduğu yeri de doğru bulmuyor. Yani aslında doğru bulduğu şeyi yapmakta. Ama tabii şöyle bir şey var. Mansur Bey'in bu eylemiyle, bu istifa kararıyla birlikte Türk siyasetine bazı şeyler yerinden oynayacak. Mesela bunun ilk nüvelerini şu an görüyoruz. Mansur Bey'e yakın Ankara'daki belediye başkanları, daha sonra bunlara belediye meclis üyeleri de eklenecek, istifa edecekler ve yeni bir Ankara siyaseti tablosuyla karşı karşıya kalacağız. Yani CHP'li ve yeni parti olmayan bağımsız başkanların ve belediye meclisi üyelerinin olduğu. Tabii bu durumda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin özel olarak ve Cumhur İttifakı'nın aslında, örneğin Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde çoğunluğa ulaşma veya en büyük grubu tesis etme gibi güce de ulaşabilir. Yani eğer bu istifalar devam ederse, bu belediye meclisine doğru da kayarsa, böyle bir şey var. Dar anlamda Ankara ile ilgili. Orta ve uzun erimde ise daha derin bir şey var. Şimdi biliyorsunuz CHP'nin, klasik CHP'nin oy oranı Ayşe Hanım %20'ler seviyesindeydi. Ama bu gittikçe %25, 30, 35'e ulaştı son yerel seçime baktığınızda. Bu genişlemenin birkaç parametresi var. Bunlardan bir tanesi de muhafazakar milliyetçi seçmenlerin Cumhuriyet Halk Partisi'ni oy verilebilir bir parti olarak görmesi. Bunun böyle olması Ekrem Bey ve Mansur Bey sayesinde oldu önemli ölçüde. Yani Mansur Yavaş'ın İç Anadolu'da, Karadeniz'de, Ege'de, Türkiye'nin bazı coğrafyalarında önemli bir karşılığı var. Sadece Ankara bağlamında değil. Onun ayrılması bence hem yeni partiyi hem de CHP'yi etkileyecektir. Bir hatırlatmada bulunayım. Mesela bu çözüm süreci yasasında yeni partinin tereddütlü tavrından sonraki tüm anketlerde yeni partinin oy oranı azaldı. Yeni partiden giden oylarsa CHP'ye gitmedi önemli ölçüde. Yani biraz gitti. Daha çok İyi Parti'ye doğru bir kayma söz konusu oldu. Yani biz bu karardan sonra aslında bir ay içerisinde, 3 ay içerisinde ya da kabaca yılbaşına kadar Türkiye'deki muhafazakar, milliyetçi, muhalif seçmende bir hareketlenme bekliyoruz. Bu CHP bağlamında da, yeni parti bağlamında da siyaset yapmalarını zorlaştıracak koşulların onların önünde olduğunu göstermekte.
0: Şimdi Güdül Belediye Başkanı da Mehmet Doğanay da istifa etmiş. O da yeni bir sosyal medya paylaşımı. Çok uzun değil ama şöyle toparlıyor aslında. Bundan sonraki süreçte de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'la birlikte yol yürümeye ve hemşehrilerimize hizmet etmeye devam edeceğim. Güdül Belediye Başkanı olarak görevimi hemşehrilerimize hizmet etme sorumluluğuyla ilçemize ve cumhuriyetiniz değerlerine bağlılıkla sürdüreceğim diyor. Bizim için esas olan makamlar değil, halkımıza hizmet etmektir diyor Güdül Belediye Başkanı da. Şimdilik böyle bir yaklaşık 5 belediye gibi gözüküyor, ikisi teyitli ama. Cüneyt Bey, şu meclise bir

0: dönerim isterim. Şimdi Mansur Yavaş aslında şunu demişti. Tavan anlaşamadığı yerde tabanda anlaşma yoluna gideceğiz. Yani aslında mecliste de bir ne denir orta yolu devam ettirme iradesi olduğunu biliyorduk. Çünkü şimdi hani dağılıma baktığım zaman siz benden belki daha iyi biliyorsunuzdur. Şöyle okuyacağım. AK Parti'nin 50 sandalyesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 49, Yeni Parti'nin 30. Milliyetçi Hareket Partisi 9, Bağımsız 7 var. Büyük Birlik Partisi'nin 2 sandalyesi, Yeniden Refah Partisi'nde 1 sandalyesi. Şimdi biraz önce Armağan Bey de aslında işaret etti. Dolayısıyla bundan sonra mecliste Mansur Yavaş'ın işi biraz daha zorlaşacak mı, ne dersiniz?
1: Tabii zorlaşma ihtimali var. Tabii burada başkan değişikliği olmaz. Yani biliyorsunuz başkanın değişebilmesi için başkanlıkta bir boşalma olması lazım.
0: Tabii.
1: Başkan vekilliği de başkanlıkta değişmez. Ve belediye yasası bizde başkanla meclisi ayrı iki tane temel organ olarak düzenler. Başkanın bir münhasıran bazı yetkileri kullanması da mümkün. Ama birçok yetkisini aslında meclis desteğiyle ve meclis profiliyle uyumlu şekilde yürütmesiyle götürebiliyor. Böyle bir sistematiğimiz var. Tabii bağımsız kalmanın şöyle bir, bunu Armağan Hocam daha iyi bilecektir. Yani parti disiplini içerisinde bile zorlandığınız üyeyi bir şekilde kontrol altında tutma durumunun bağımsız olan sistematikte daha zorlaşacağını da görmek gerekiyor. Bu sefer artık mesele bir biçimde kişisel hesaplara veya kişisel menfaat tabii buna dönüşebiliyor. Bunu ne kadar başarabilir, ne kadar sürdürülebilir? Siyaset açısından ben çok sürdürülebilir olduğu kanaatinde değilim. Yani bu bir riskli alan. Bu riskli alan Mansur Yavaş'ın baştan sona kontrol edebileceği bir düzeyde seyretmez. Bu kopmalar, bu kopmaların tamamı AK Parti'ye veya Cumhur İttifakı'na yarar anlamında söylemiyorum. Bunun Yeni Parti'yi de CHP'yi de tercih edebilecek kopmalara sebebiyet vermesi gündeme gelebilir. Başta da söylediğim gibi yani bu konu muhalefetin kendi içerisinde bir tartışma doğuran bir meselenin yanı sıra Ankara siyaseti bağlamında taşların tekrar yerine oturabileceği ve bunun içinde bir mücadelenin, yeni bir mücadele alanının oluşabileceği bir mecraya doğru ilerliyor. Burada Mansur Yavaş'ın bağımsız kalabilmesi kendi siyasal tercihi olarak değerlendirilse bile günün sonunda seçmene verdiği bir mesaj var. Bu mesaj nasıl yorumlanıyor? Onun üzerinden meseleye bakmak gerekiyor. Terörsüz Türkiye meselesine de hocam değindi. Terörsüz Türkiye meselesinde de ikircikli durum, belirsiz durum olumsuz bir etkiyle gündeme geldi. Bugün Türkiye'de özellikle CHP'nin gündeme getirdiği ve CHP'de dönüşümü sağlayan paketin içerisinde veya bunun mimarları arasında Sayın Kılıçdaroğlu da var. Altılı Masa, işte Cumhurbaşkanı adaylığı meselesinde kullandığı dil. Ama seçmen bunların ne kadar doğru olduğunu, ne kadar gerçek olduğunu da her aşamada test ediyor. Yeni bir evreye giriyoruz. Bu istifa basit bir istifa olarak değerlendirilebilir, beklenen bir istifa olarak değerlendirilebilir. Ama etkileri itibariyle nereye ulaşacağı noktasında evet, belirsizliklerin de olduğu bir durum.
0: Mansur Bey'in yolu diyelim. Armağan Bey, siz nasıl değerlendirirsiniz hem Cüneyt Bey'in söylediklerini hem de bu seçmen nezdinde sizce nasıl karşılaşacaktır? Eğer bu diğer ilçe belediyeleri de istifa kararı alır, bağımsız olmaya devam ederlerse belki bir anlamda Mansur Yavaş'ın neden bağımsız olduğunu daha iyi anlatması açısından da yardımcı faktörler olarak öne çıkabilir mi? Ne dersiniz?
2: Şimdi Mansur Bey siyaseti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak mı devam edecek? Yoksa bu bağımsız siyasetçi pozisyonunu CHP'deki ve yeni partideki ve genel olarak tüm muhalefetteki her bir partinin ayrı bir eksikliği var çünkü. Bu eksiklikleri birer yük olarak görüp bağımsız bir siyasetçi olarak aslında seçmeni kendi siyasal iradesine, Cumhurbaşkanı adaylığı sürecine mi çağıracak? Yani bu hattı mı takip edecek? Yoksa bu istifa kararı aslında Mansur Bey'in yavaş yavaş siyasetten ayrılmasının ilk adımı mı olacak? Bunu göreceğiz. Şu an bilmiyoruz. Yani pekala bunu bir fırsata çevirip Mansur Yavaş, yani CHP'de eksiklik var, Yeni Parti'de eksiklik var, İyi Parti'de eksiklik var. Tüm muhalefete seslenerek eğer siz iktidarın değişmesini istiyorsanız aslında yeni bir siyasete ihtiyacımız var diyebilir şu andan itibaren. Ya da aslında bu kavganın...

0: Kendisinin bu kavga içindeki konumunun sürdürülemez olduğu kanaatine varıp yavaş yavaş belediye başkanlığından şu an ayrılacak demiyorum ama yavaş yavaş aktif siyasetin dışına çıkacak bir siyasi pozisyonda sürdürebilir. Daha doğrusu böyle bir dizi adım atabilir. Bu adımların ilkiydi. Ben şu anda Türk siyasetinde çok önemli bir kırılma yaşandığını düşünüyorum. Yani Ekrem Bey hapiste, diploması yok. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı adayı olması imkansız ve Mansur Yavaş CHP'den istifa etti ve yeni partiye geçmiyor. Bu durumda bu partiler ve ayrıca Milliyetçi Blok, geriye kalan herkes, şu an muhalefetteki tüm aktörler Cumhurbaşkanlığı seçiminde ne olacak sorusunu bugünden itibaren yoğun bir şekilde konuşmaları ve tartışmaları lazım. Eğer bir genel ittifak siyaseti kurulamayacaksa bu iktidarın çok lehine bir pozisyonun şimdiden, daha seçime epey vakit de var bu arada, evet, belli olduğu anlamına gelmekte. Ve tabii aynı zamanda öz eleştiri ve geçmişin sorgulanması bakımından da önemli. Ne için söylüyorum? Çok uzatmayayım lafı. 2023 seçimleri dahil olmak üzere o günden bugüne kadar muhalefetin yaptığı tüm hatalar, Kılıçdaroğlu'nun adaylığından mutlak buttan sonrası ki gelişmelere kadar, acaba birlikteliği sağlamak için daha fazla gayret gösterilebilir miydi? Bence her ayrılıktan sonra siyasetçiler, kıdemli siyasetçiler bir ölçüde, ama aslında seçmenler, yani bizi seçmenler izliyor. Ben onların çok üzgün olduğunu düşünüyorum. Yani Mansur Yavaş'ın siyasetten çekilme ihtimali, CHP'den ayrılması muhalefet açısından onları demoralize eden bir şey. Bence bunu herkes bugünden itibaren daha yoğun bir şekilde de düşünecektir.
1: Cüneyt Bey, son iki dakikamın içerisindeyim. Şunu da sorarak toparlayalım isterim. Mansur Yavaş benim ağzımdan çıkmayan şeyleri konuşmayın artık yeter demişti. Bundan çok rahatsız olduğunu da söylemişti. Hatta MHP lideri Sayın Bahçeli bile, bakıyorum bütün televizyon arkadaşlara da çıkarttırdım, habire Mansur Yavaş konuşuluyor, PR'ı yapılıyor, gereksiz bu demişti. Dolayısıyla bu kararla birlikte Mansur Yavaş artık kendisi hakkında konuşmaların kesildiğini mi göreceğiz, yoksa Mansur Yavaş'ı daha da mı çok konuşacağız önümüzdeki süreçte?
2: Yani siyasette figür haline gelmişseniz ve geçmiş dönemde size Cumhurbaşkanlığı teklifi yapılmış ve bu konuyla ilgili bir kırılma yaşanmışsa ve bunun en önemli aktörlerinden biri sizseniz veya evet, parti içerisinde gidişatı eleştirdiğiniz için zaman zaman partililer tarafından tenkit ediliyorsanız veya bugün istifa edip bağımsızlığı seçiyorsanız, sizin bir kere siyasi kulislerdeki konuşmalardan beri kalmanız, uzak durmanız veya onların bir biçimde en azından nesnesi olmanızın önüne kimse geçemez.
1: Tabii.
2: Bir kere böyle bir durum var Mansur Yavaş'la ilgili. Ama bu konuşulan her şeyin doğru olduğu anlamına da gelmiyor pek tabii. Veya Mansur Yavaş'ın gerçekten niyetinin ne olduğu noktasında yaptığımız buradaki tahminler veya öngörüler tamamının gerçek olup olmadığı noktasında gerçekten şüpheler var. Ama şunu biliyoruz, bizim önümüzde bir kronoloji var ve bu kronoloji ister istemez bazı olayları sebep sonuç ilişkisi içerisinde değerlendirmemiz gerektiğini gösteriyor. Yani Cumhurbaşkanlığıyla görüşmeden önce kimseye bilgi verilmiyorsa, Cumhurbaşkanlığıyla konuştuktan sonra mensup olduğunuz partinin dışında bir genel başkana da bir sorumluluk üzerinden bilgi veriliyorsa, bu da ister istemez bir tartışma alanı açıyor ve konuşmanın içerisindeki müphemlik netleşmemişse, hala bu konuyla ilgili soru işaretleri varsa ve siz bile bunun üzerine CHP'den istifa ediyorsanız, istifa edeceğinize dair söylentiler bundan bir ay önce bir takım evet, gazeteciler tarafından yazılıp ortaya konuluyorsa, bu takvim işliyorsa, burada bir takım sebep sonuç ilişkisinin de her zaman gündemde olduğunu düşünmekte fayda var. Bu bağımsızlık meselesi ne kadar konsolide edilebilir, ne kadar yürütülebilir mesele, bence şu anda en önemli odaklardan birisi bu.
1: Pekala, bir istifa daha geldi, geliyor. Sanırım Ayaş ilçe belediye başkanı da istifa etti. Çok teşekkür ediyorum Armağan Öztürk, Cüneyt Altıparmak, sağ olun haber hattına katıldınız. Sıcağı sıcağına bu gelişmeyi değerlendirme fırsatımız oldu. İlk dilimi kapatıyoruz, saat başında bekleriz.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 19, Bursa yağmurlu 20 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 24, Muğla yer yer yağmurlu 24 derece. Akdeniz'de Antalya yer yer yağmurlu 26, Adana yer yer yağmurlu 31 derece. Karadeniz'de Zonguldak yağmurlu 17, Giresun yağmurlu 22 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 20, Kayseri güneşli 27 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Van 27, Kars 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 34, Şanlıurfa güneşli 32 derece.
1: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
0: Dünya Ekonomik Forumu, turizm sektörünün iklim değişikliği karşısında en kırılgan alanlardan biri olduğunu belirtiyor. Turizm endüstrisi karla kaplı dağlara, yüksek hava kalitesine ve istikrarlı kıyı şeritleri, sahiller gibi iklimin doğrudan şekillendirdiği doğal güzelliklere bağlıdır. Sera gazı emisyonlarının yaklaşık %8'inden sorumlu olan turizm sektörü, kendi varlığını sürdürebilmesi için havacılık başta olmak üzere sektör bileşenlerinde dönüşümler yapabilir. Yenilenebilir kaynakları artan oranda kullanabilir. Daha verimli tesisler ve sürdürülebilir turizm anlayışı benimsenebilir. Dünya Meteoroloji Örgütü'nün de raporladığı üzere Türkiye'de sıcak hava dalgalarına daha sık maruz kalıyoruz. İçme suyu kıtlığı, deniz seviyesinin yükselmesiyle kıyı şeritlerinin daralması ve erozyon, ülke turizmi endüstrisini gelecekte daha kötü etkileyebilir.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk,

0: Saatlerimiz 15'e geliyor. Haber hattındasınız. Ben Ayşe Süberker. Malum gündem çok sıcak. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş CHP'den istifa etti. Muhabirlerimiz de kritik noktalarda hem yapılan son açıklamaları hem de olası gelişmeleri takip ediyorlar. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin önünde Emre Aytekin, CHP Genel Merkezi'nde Mahir Kılıç ve Yeni Parti Genel Merkezi'nde de Buse Gençtürk bizi bekliyor. Ama önce bir Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne dönelim. Emre Aytekin, neler aktaracaksın?
1: Ayşe Süberker, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş istifa kararını belediyede makam odasında duyurdu. Yaptığı sosyal medya paylaşımıyla CHP üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Şu dakikalarda ise yine makam odasında çalışmalarına devam ettiğini ifade edelim. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, tabii Mansur Yavaş'ın istifasının ardından da ilçe belediyelerinden de istifalar peş peşe geldi. Şu ana kadar Mansur Yavaş'a yakınlığı ile bilinen 6 ilçe belediye başkanı da Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa etti. İlk istifa Beypazarı'ndan geldi. Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda duyurdu istifasını ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek yoluna bağımsız olarak devam etme kararı aldığını paylaştı. Diğer istifa Güdül'den geldi. Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay da yine bu süreçte Mansur Yavaş ile birlikte yol yürümeye devam edeceğinin altını çizdi. Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya da Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden ayrıldığını ve siyaset yoluna Mansur Yavaş ile birlikte bağımsız olarak devam etme kararı aldığını belirtti. Bir diğer istifa Ayaş'tan Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu da bağımsız olarak yine Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek göreve devam etme kararı aldığını ifade etti. Son istifa ise Şerefli Koçhisar'dan geldi. Belediye Başkanı Mustafa Koçak da Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmiş oldu ve böylece Mansur Yavaş'ın o önemli istifasının ardından da ilçe belediyelerinden de peş peşe istifalar geldi.

0: Ve şu ana kadar da 6 ilçe belediye başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti ve yoluna bağımsız olarak Mansur Yavaş'ın yanında ifadesiyle beraber yürüyeceğiz ifadesiyle bu 6 belediye başkanı da CHP'den istifa etmiş oldu. Tabii Mansur Yavaş hala belediyede istifa kararını da burada duyurdu. Makam odasında sosyal medya hesabından yaptığı uzun bir paylaşımda kamuoyu ile paylaştı bu istifasını. Şu anda da makam odasında belediyede çalışmalarına devam ediyor. Bizler de buradaki gelişmeleri ve Yavaş'ı yakından takip ediyor olacağız ve gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
1: Pekala. Teşekkürler. Ankara Büyükşehir Belediyesi binasının önünden Emre Aytekin aktardı. Mansur Yavaş çalışmalarına devam ediyor dedi. CHP Genel Merkezi'nde ne olup bitiyor? Hemen sıcağı sıcağına hem Müslüm Sarı'dan değil mi Mahir Kılıç hem de Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar geldi. Hayırlı uğurlu olsun. İstifa tek taraflı bir müessesedir dedi. Kılıçdaroğlu nasıl bir hava var orada?
2: Evet, öncelikle şunu belirtelim Ayşe Süperke, Kemal Kılıçdaroğlu istifa haberini soğukkanlı bir şekilde karşıladı diyebiliriz de kısa bir değerlendirmesi olduğunda aktardı Genel Merkez Kaynakları. Sen de kısmen ifade ettin. İstifa tek taraflı bir işlemdir. Kendi siyasal tercihi yorumunda bulundu Kemal Kılıçdaroğlu. Edindiğimiz bilgiye göre çok da uzun bir açıklama, uzun bir değerlendirme yapmadı. Yine Müslüm Sarı'yla da bugün yaklaşık 20 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtebiliriz. Mansur Yavaş istifasının ardından peş peşe ilçe belediye başkanları da istifa etti. Az önce Emre Aytekin ekranlara getirdi. Ancak önümüzdeki saatlerde istifa eden ilçe belediye başkanı sayısının daha da artabileceği belirtiliyor. Yine Mansur Yavaş yakın kaynaklardan edindiğimiz bilgiye göre sadece Ankara içinden değil diğer kentlerden de Mansur Yavaş'a telefonlar geldi. Kendisiyle birlikte olduğuna dair bazı partilerin, başkanların bildirimde, aktarımda bulunduğunu ifade ediyorlar. Dolayısıyla Ankara dışında da önümüzdeki saatlerde, günlerde bazı istifalar gelebilir. Yavaş'ın başlattığı istifa dalgasının başkentlere sınırlı kalmayabileceği belirtiliyor. Yine Müslüm Sarı da hayırlı uğurlu olsun ifadesini kullandı. Yaptığı ilk değerlendirmede aslında parti disiplinine uygun bir açıklamada bulunduğunu kaydetti Müslüm Sarı. Neydi o sabah saatlerinde tartışmalara sebep olan, belki de Yavaş cephesinde bardağı taşıran son damla Müslüm Sarı'nın parti aidiyetine ilişkin bir soruya verdiği yanıt da özellikle Mansur Yavaş'ın 9 Eylül'deki kuruluş etkinliklerine katılmaması, aynı gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi hatırlatılmıştı. Müslüm Sarı yaptığı açıklamada hiç kimse CHP'nin kurumsal kimliğinden daha büyük değildir ifadesini kullandı ve Mansur Yavaş'ın açıklamasında Erdoğan'la görüşmeden önce Özgür Özel'e de bilgi verdiğini ifade etmişti. Ona atıfta bulunduğu bir CHP'li belediye başkanı, başka bir genel başkanı bilgi verdim diyemez dedi. Yine önümüzdeki haftalarda bir CHP'li belediye başkanları toplantısı gerçekleştirileceğini kaydetti. Peki Mansur Yavaş bu toplantıya katılmazsa ne olur diye sorulduğunda ise ortaya çıkacak tabloyu o gün yeniden değerlendiririz dedi. Dediğim gibi istifanın ardından da Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanına 12. kata gitti. Müslüm Sarı kendisi kısa bir değerlendirme yaptı. Daha sonra verdi demeçti de hayırlı uğurlu olsun ifadesini kullandı. O kısa açıklama oldukça önemliydi diyebiliriz. Genel merkezden de tepkiler gelmeye devam ediyor diyebiliriz. Yine genel başkan yardımcılarından biri Deniz Zemir kısa bir değerlendirme yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi tek mevsimlik bir çiçek değildir dedi Deniz Zemir. CHP yalnızca seçimden seçime hatırlanan, şartlar değiştiğinde vazgeçilen bir siyasi hareket değildir. Kökleri Cumhuriyet'in kuruluşuna, Atatürk'ün mirasına ve halkın mücadelesine uzanan köklü bir çınardır ifadesini kullandı. Kendisi MKYS'i geçtiğimiz günlerde de Elmadağ Belediye Başkanı bir görüşme gerçekleştirmişti. Açıklamasında iyi günde de zor günde de CHP'nin yanında olmak, kara gün dostu olmak bu büyük geleneğin bir parçasıdır. Çünkü CHP'de siyaset günü kurtarmak değil, geleceği kurma mücadelesidir dedi. Mansur Yavaş'ın istifasına ilişkin yankılar, tepkiler devam ediyor. Dediğimiz gibi ilçe belediye başkanlarından peş peşe istifalar geldi şu ana kadar. 6 civarında belediye başkanı istifa etti. Sayının daha da artabileceği belirtiliyor. Ancak dediğim gibi daha da önemlisi Yavaş yakın kaynaklardan edindiğim bilgi, Ankara dışından da bazı CHP'li siyasetçilerin, başkanların, partilerin burayı Mansur Yavaş'ı aradığını ve kendisiyle birlikte olduğuna dair aktarımda bulunduğu kaydedildi. Dolayısıyla önümüzdeki saatlerde, günlerde Ankara dışından da bazı istifaların gelebileceği, evet, belirtiliyor. belirtiliyor. Kemal Kılıçdaroğlu hala 12. katta burada durum değerlendirmesini yapmayı sürdürüyor. Müslüm Sarı'da makamında çalışmalarını sürdürüyor Ayşe Süberker.
1: Şimdi ikisi de değerlendirmelerini sürdürüyor da sen aslında bunu kritik bir nokta iki kere tekrarladın. Şimdi sadece Mansur Yavaş değil, Ankara'da

0: 6 ilçe belediye başkanı istifa etti, bağımsızız dedi ve bunun Ankara dışından da desteklendiğini söyledi. Dolayısıyla sence genel merkez böyle bir istifa dalgasını bekliyor muydu, hazırlıklı mıydı, ne dersin?
1: Bu yönde bir beklenti yoktu Ayşe Süberke. En azından yakın zamanda aslında Mansur Yavaş'ın istifa edebileceği zaman zaman konuşuyordu. Fakat seçime doğru böyle bir istifanın gelebileceğine dair yorumlar yapılıyordu. Mansur Yavaş son dönemde özellikle mutlak mutlak kararının ardından yeni partinin kurulmasıyla birlikte iki parti arasında dengeli bir siyaset izliyordu. Hem tabanda hem de Büyükşehir Belediyesi'nde belediye meclis üyeleri arasında kendisi bunu ifade etmişti. Bu dengeli siyaset neticesinde belediye meclisindeki seçimi kazandı. Kaydetti ve böyle de yoluna devam edeceğini söylemişti. Bu tavrının, bu dengeli tavrının Kemal Kılıçdaroğlu ya da Özgür Özel tarafından bir sorun olarak önüne konulması halinde gereğini yapacağını belirtmişti. O gereği istifaydı. Böyle de oldu. Bu sabah saatlerinde gelen açıklamalar sonrası istifa kararını aldı Mansur Yavaş. Genel merkezde de Mansur Yavaş'ın zaman zaman istifa edebileceğine dair ihtimaller, tartışmalar oluyordu. Fakat bu kadar erken bir istifa beklenmiyordu. Böyle bir açıklama beklenmiyordu. Yine istifa eden ilçe belediye başkanları zaten 2024 seçimlerinde de Mansur Yavaş'la birlikte hareket eden isimlerdi. Onunla birlikte yürüyen isimlerdi. Dolayısıyla onların istifaları çok fazla şaşırtmıştı. Ancak özellikle Ankara dışından istifa ihtimalleri, istifa tartışmaları Cumhuriyet Halk Partisi için ciddi bir tabiri caizse risk diyebiliriz. Müslüm Sarı bu sabah saatlerinde henüz yaptığı son açıklamada 416 belediyeden 122 belediyenin Cumhuriyet Halk Partisi'nde kaldığını ifade etmişti. Son birkaç saatte 10'a yakın belediye Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrıldı ki bir tanesi Ankara Büyükşehir Belediyesi. Mansur Yavaş kendisi Cumhurbaşkanı adaylığı için de sık sık ismi geçen kişilerden bir tanesi. Evet. Dolayısıyla ciddi bir etki yarattı diyebiliriz. Bu durum detaylı bir şekilde konuşulacak, muhasebesi yapılacak Ayşe Süberker.
0: Pekala, sen de takip ediyorsun. İstifalar gelirse geldikçe de aktaracaksın. Çünkü sayın seyirciler şu an itibariyle 6 ilçe belediye başkanı da Mansur Yavaş'ın ardından istifalarını sundular. Onunla beraber bağımsız hareket edeceklerini söylediler. Mahir de diyor ki çok sayıda destek mesajı geliyor Mansur Yavaş'a. Ankara dışından da önümüzdeki saatler, belki günler bu anlamda kritik olacak. Peki yeni partide durum ne? Buse Gençtürk bizi o noktada bekliyor. Sanırım Anahtar Parti lideriyle görüşüyor yeni parti lideri. Orada neler konuşuluyor? Bu görüşmenin ardından bir açıklama yapılacak mı? Nasıl değerlendirmeler var? Seni dinleyelim.
2: Ayşe Süberker, yeni parti genel merkezde artık hareketlilik başladı. Çünkü yaklaşık yarım saat önce Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağaralioğlu yeni parti genel merkezine geldi ve şu dakikalarda Genel Başkan Özgür Özel ile bir görüşme yapıyor Yavuz Ağaralioğlu ve bu görüşmenin ardından da bir yaklaşık yarım saat içerisinde arkamda gördüğünüz o kürsüden bir basın toplantısı yapılacak. Özgür Özel, Yavuz Ağaralioğlu kameralar karşısına geçecek ve Özel'in de yapacağı o basın toplantısında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nin istifa etmesine ilişkin ve ardından gelen 6 ilçe belediye başkanı istifasına ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor. Tabii bu istifa ve ardından gelen istifalar yeni parti genel merkezinin gündem başlıkları arasındaki değerlendirilecek gün boyunca buna ilişkin değerlendirmeler gelmesini bekliyoruz. Ama mecliste bugün bir basın toplantısı düzenlemişti. Yeni Parti Grup Başkan Vekili Murat Emir şu ifadeleri kullandı. Mansur Yavaş bizim 86 milyonun onur duyduğu halkçı belediyecilik anlayışıyla ön plana çıkan bir belediye başkanımızdır dedi ve kendi takdiridir. Ayrıca açıklama yapma gereği duyarsa açıklama yapacaktır ifadelerini kullanmıştı. Murat Emir Yeni Parti'den gelen ilk açıklama olarak değerlendirebiliriz bu açıklamayı ve birazdan artık Özgür Özel'in de basın toplantısında bu istifalara ilişkin bir değerlendirme yapmasını bekliyoruz. Bu da genel merkezde takip edilecek bu açıklama ve bundan sonra atılacak adımları diyelim. Bizler de bu noktada genel merkezdeki haber nöbetimizi sürdürüyoruz. Sözü tekrar size bırakalım.
0: Pekala, teşekkür ediyoruz. Buse Gençtürk de yeni parti genel merkezinden aktardı. Konuklarım var stüdyoda. Zafer İşeri, merhabalar.
3: Merhaba
0: hukukçu efendim. Ve gazeteci Alişer Delek, o da uzaktan bağlantıyla katılıyor programımıza. Şimdi uzaktan bir başlayalım. Ne dersiniz Alişer Delek? Çok ciddi bir kırılma noktasına mı işaret ediyor bu istifa Mansur Yavaş'ı?

0: bağımsız olması. Sanırım Alişer Derek beni duyabiliyor
1: geldim.
0: Musunuz? Ha, pekala.
1: Duyabiliyorum. Kusura bakmayın. Kulis toplamaya çalışıyorum sizler için.
0: Pekala. Bekleriz. Ama hani o zaman kısaca bir hemen başlayalım. Kimisi bir kriz diyor. Kimisi yeni bir kırılma diyor. Kimisi bekleniyordu zaten. Bu sabah Müslüm Sarı'nın yaptığı son açıklamayla hani bardaktaki son damla da taştı. Ve Mansur Yavaş 10 Eylül'de yaptığı paylaşımda olduğu gibi gerekli görürsem... Hani böyle bir benden rahatsız olduklarını ifade ederlerse gereğinde yaparım dedi ve yaptı. Buyursunlar.
1: Bir sıcak bir şeyle Ayşe cevap vereceğim ama şimdi az önce telefona da böyle izleyicilerden de özür dileyim. Haber trafiği olduğu için öyle bir görüntü vermek zorunda kaldım. Genel merkez, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez'le görüştüm ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifaya yönelik bir değerlendirmesini aldım. O da şu, ısrarla Kemal Kılıçdaroğlu Mansur Yavaş'ın açıklamasında X paylaşımındaki bir cümlenin altını çiziyor ve katıldığım en önemli şey, en büyük şey bu diyor. O cümlede şu, ben de tam metinden okuyayım bunu daha sağlıklı olsun. Hı hı. İstifasının sonrasında, istifa açıklamasının içerisinde şöyle bir cümle var. Seçmenin iradesini yok saymayı, onun oyuyla elde edilen makamları seçmenin onay vermediği siyasi adreslere taşımayı doğru bulmadım. Bugün de bulmuyorum. Mealen Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrıldığını ama başka bir yere geçmeyeceğini, başka bir partiye geçmeyi doğru bulmadığını Mansur Yavaş'ın açıklamasında görüyoruz.
0: Evet.
1: Kemal Kılıçdaroğlu da açıklamada... Doğru bulduğum ve katıldığım burasıdır gibi bir ifade kullanmış.
0: Yani ne demek istemiş?
1: Başka herhangi, yani şu aslında Kemal Kılıçdaroğlu şunu söylüyor. Yani ben evet ve bu niye bize aktarılıyor? Şunu anlıyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun demek istediği şu. Mansur Yavaş'ın başka bir partiye gitmeyeceğini, yüksek ihtimalle yeni parti, hani arada da 9 Eylül'deki o fotoğraf nedeniyle konuşulan AK Parti mi acaba sorularına Kemal Kılıçdaroğlu Mansur Yavaş'ın başka bir partiye gitmeyeceğini açıklamasını önemsediğini kendisinin de bunun altına çizerek belki de tarihe bir not düştüğünü anlıyoruz buradan. Yani Kemal Kılıçdaroğlu Mansur Yavaş başka bir partiye gitmeyecek. Ya bakın kendisi de bunu söyledi. Ben de bunu önemsiyorum diyor.
0: Hı hı.
1: Peki Mansur Yavaş ne oldu bugün?
0: Bu arada Elmadağ Belediye Başkanı da istifa etti CHP'den. İstifa eden ilçe belediye başkanlarının sayısı böylelikle 7'ye yükseldi.
1: Bu sabah Müslüm Sarı'yla Mansur Yavaş bir kahvaltıda buluştu. Bir ikili bir görüşme yaptılar. Ve bu görüşmenin ardından bu istifa açıklandı Mansur Yavaş'tan. Çünkü bu görüşmede Mansur Yavaş... Genel merkezin 9 Eylül sadece fotoğraf değil 9 Eylül ile ilgili onu da açıklayacağım. 9 Eylül'de olan bitenle rahatsızlığını dile getirmesini eleştirdi biraz Mansur Yavaş. Yani bana yönelik bir rahatsızlık mı var dedi.
0: Evet.
1: Müslüm Sarı da Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu işlere ilkesel baktığını, Cumhuriyet Halk Partisi ile seçildiğini, Mansur Yavaş'ın Cumhuriyet Halk Partisi oylarıyla belediye başkanı olduğunu hatırlatarak daha önce de genel merkezden söylenen 9 Eylül'de partinin kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir'e en azından Mansur Yavaş'ın katılmasının iyi olacağını.
0: Alişer, bir şeyi bir netleştirebilir miyim? Ben gazetecilerle buluştu diye biliyordum Müslüm Sarı ama Müslüm Sarı ile Mansur Yavaş mı bir araya geldiler bu sabah?
1: Evet, bir görüşmeleri olmuş.
0: Öyle mi?
1: Evet. Hmm. O görüşmede bunlar konuşulmuş ve o konuşmadan sonra Mansur Yavaş'ın istifasını görüyoruz. O görüşmede Mansur Yavaş...
0: Bu gazetecilerle görüşmesinden önce mi olmuş sonra mı olmuş onu biliyor musun?
1: Onu tam saatini şey yapamadım açıkçası ama ikilinin bir görüşmesi olduğunu biliyorum. O görüşmede de bunların konuşulduğunu. Özetle ben istersen şu 9 Eylül'ün altını çizmek lazım. Şimdi 9 Eylül'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıl dönemini kutlaması yapıldı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun hani o sokağa bile çıkamaz eleştirilerinin yapıldığı bir dönemde Kemal Kılıçdaroğlu hatırlarsan Anıtkabir'e gitmişti. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir moral motivasyon veren de bir kalabalık toplamışlardı. Çoktur azdır, yeni partiden çoktur azdır bu yorum izleyicilerde kalsın ama kendilerinin sokağa çıkamıyorlar, kimse onları desteklemiyor eleştirilerine bir yanıt olarak gördükleri bir gündü. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıldönümü olması için önemsiyorlardı ve orada Mansur Yavaş yoktu. Biz aynı Mansur Yavaş'ı akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan

0: kapsamlı bir fotoğrafla gördüm. O fotoğraf üzerinden Mansur Yavaş da çok eleştirildi. O ayrı bir yerde ama ben genel merkeze o zaman da şunu sormuştum. Mansur Yavaş'ı neden eleştiriyorsun? Niye şu an bu eleştirinin merkezinde? Şu yanıtı almıştım ben de. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarıyla seçildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı. Ayrılık olabilir, yeni parti o bu ama Ankara'nın belediye başkanının Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıl dönümünde olmasını beklerdik. Burada olması gerekirdi. En azından Anıtkabir ziyareti anlamlıydı. Arka planını unutmayın. Daha önce Anıtkabir'de Özgür Özel'le birlikte kameraların karşısında Özgür Özel'in yanında durmuştu Mansur Yavaş. En azından böyle anlamlı bir günde partinin kuruluş yıl dönümünde şunu da söylediler. Başka bir partinin belediye başkanı bile, yani Ankara'nın Ankara'da olduğu için bu Anıtkabir ziyareti, başka bir partininki bile gelse anlaşılırdı. Yani sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi devleti kuran parti, kaçıncı yıl, yüzden fazla 123. yılını kutluyor ya da 124 tam hatırlayamadım şimdi. Dolayısıyla Mansur Yavaş'ı orada olmasını istiyordu. Oradan başlayan rahatsızlık artık genel merkez Müslüm Sarı üzerinden kendisine de iletilmiş. Mansur Yavaş da burada istifa etmiş. Mansur Yavaş'ın istifasına dair siyasi yorumlarında olacak ama istersen orada ben burada biraz şey yapayım.
1: Tamam.
0: Çünkü telefonda bir WhatsApp yazışması birikti. Belki yeni bilgilerle size dönerim ben.
1: Peki, tamam. Zafer Bey tekrar hoş geldiniz.
2: Merhaba efendim,
1: ne dersiniz? Şimdi gelen haberler şu an itibariyle 7 belediye başkanı istifa etti. Mahir Kılıç'la konuştum biraz önce. Yani CHP Genel Merkezi'nde bunun acaba hesabı yapılmış mıydı? Böyle bir şey bekliyorlar mıydı? Pek değil galiba. Şimdi Ankara dışından da destekler geliyor. Dolayısıyla bunu siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Daha önceki dilimde konuştum konuştuklarım. Mesela şimdi 3'e bölündü yorumu yapılıyor. Ama bağımsız kalmak da bir seçenek elbette. İlla bir bölünmeyi mi işaret ediyor? Çok ciddi bir kırılma noktası mı yaşıyoruz biz Türk siyaseti açısından bugün? Ne dersiniz?
2: Efendim ben Sayın Mansur Yavaş'ın bu istifasını malumun ilanı olarak değerlendiriyorum. Zira bugüne kadar vermiş olduğu işaretler Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmayacağını bence gösteriyordu. Hı hı. Fakat bunun zamanlaması meçhuldü, müphemdi. Nitekim kendisi malumunuz çok deneyimli bir siyasetçi ve açıkçası zamanı bir silah olarak çok iyi kullanmasıyla tanımlanabilir. Ketumluğu en önemli özelliği. Bu surette de zamanı, sessizliği, sakinliği bence siyaset basamaklarında yukarı tırmanma açısından kendisine bir avantaj sağlıyor.
1: Bu zamanlama iyi mi diyorsunuz?
2: Şöyle söyleyeyim, bu zamanlama kaçınılmazdı. Çünkü artık Cumhuriyet Halk Partisi ona ne dedi biliyor musunuz? Ya sev ya terk et dedi.
1: Evet.
2: Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi bugüne kadar kendisinin üyesi olan, kendisi aracılığıyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı koltuğuna seçilmiş bireye dedi ki sen hem bizim üyemizsin hem de bizim bayrağımızı sallandırmıyorsun, dalgalandırmıyorsun. Hı hı. Ne Anıtkabir'e geldin, ne bizimle fotoğraf verdin, ne de bizden olduğunu söylüyorsun. O sebeple ya Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir ferdi olduğunu göster ya da bizimle yola devam etme. Keza Sarı'nın açıklamaları da amiyane tabiriyle tam olarak bunu ifade etti. Mansur Yavaş ise zaten bunun sinyalini vermişti. Yani bir nevi danışıklı dövüş diyebiliriz. Hı hı. Demişti Mansur Yavaş, eğer bana istemiyoruz seni derseniz ben çeker giderim.
1: Hı. Dolayısıyla ama yani Alişer'in de söylediği gibi hani Kılıçdaroğlu sanki şu an Mansur Yavaş'ın başka bir partiye gitmemesinden memnun gibi.
2: Şöyle nereye gidebilir sorusunu değerlendirmek lazım. Tabii ki en önemli günde Halk Partisi için 9 Eylül'de hem de işte Cumhuriyet Halk Partililerle bir arada olmayıp Anıtkabir'de olmayıp üstüne üstlük bir de sen Cumhurbaşkanı ile beraber Beştepe'de buluşmuş olması tabii çok manidar. Bu sebeple acaba AK Parti'ye katılır mı söylemleri de çok yaygın bir şekilde kulaktan kulağa dolaşıyor. Ben buna çok sıcak bakmıyorum, olumlu yanaşmıyorum. Çünkü Sayın Mansur Yavaş gerek siyasi kıdemi gerekse siyasetteki beklentilere ulaşmak istediği hedef itibariyle defalarca adı Cumhurbaşkanlığıyla özdeşleştirilmiş olmasından ötürü zannediyorum çok doğaldır ki o makamı hayal etmiş, hedeflemiş olabilecektir. AK Parti'ye geçmesi durumunda adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olduğu aşikarken böyle bir hayalden vazgeçmesi lüzum eder. Dolayısıyla AK Parti'ye geçebilmek için iki temel şartın mevcudiyeti gerekir. Hem bu hayali sonlandıracak hem de bu hayalinin yerine koyabileceği belki bir Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı gibi önemli bir görevin teklif edilmesi gerekecek.
1: Hı hı. Yani bu şimdi çünkü konuştuğum iki uzman da hani belki de tamamen bu iddiadan da vazgeçecek olabilir deniyor. Şunu orayı bir tutun.
2: Tabii efendim.
1: Şimdi siz CHP açısından değerlendirdiniz. Dediniz ki

0: İşte 9 Eylül Anıtkabir yürüyüşüne katılmadı vesaire. Fakat Mansur Yavaş açısından baktığımız zaman da CHP'ye butlanan atanması, ardından CHP Genel Merkezi'nin polisle basılmasının ardından da Mansur Yavaş'ın çok ciddi itirazları vardı. Butlan'la birlikte en kısa zamanda kongreye gidilmesi gerektiğini söyledi. Şimdi CHP'nin sözleri kendi açısından haklı ama bu tarafta da biz Mansur Yavaş'ın sözlerinin CHP yönetimi tarafından da ciddiye alınmadığını da söyleyebilir miyiz?
1: Efendim ben...
0: Yani bu karşılıklı bir anlaşmazlık değil mi sizce?
1: Tabii ki büyük bir anlaşmazlık. Ben yorumcu sıfatıyla özellikle seçildiğiniz partiden ayrılıp bir başka partiye geçmeyi siyasi ahlak açısından hiç de yerinde uygun görmeyen bir kişiliğe sahibim. Ama burada şunu da göz ardı etmemek lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçildi ama Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verenler acaba hala orada mı? Yoksa bölünmeyle beraber yeni partiye geçtiler ve bu durumda Sayın Mansur Yavaş etik gereği mi Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıp seçmenin bulunduğu yere odaklandı? Hı hı. Bu soruyu sormak gerekiyor. Keza biliyorsunuz siyasette son dönemde yaygın bir taraf olan bertaraf olur diye bir söylem var idi. Bence Sayın Yavaş bunun aksini ispatlamak açısından çok önemli örneklerden bir tanesi. Tarafsız ve bağımsız duruşu bence gelecek dönemde onu daha fazla talep görür hale getirebilecek. Hı hı. Belki AK Parti iktidarı ya da o ittifak açısından değil ama Cumhurbaşkanlığı adaylığı gündeme geldiği zaman herhangi bir masada yine çoklu oluşumlar onun ismini ön planda tutabilecekler.
0: Bağımsız aday olarak.
1: Bağımsızlığı zannetmiyorum. Çünkü bağımsız aday olmak Türkiye'de seçim mevzuatı açısından son derece güç. Çünkü diğer siyasi partiler doğal olarak kendi adaylarını çıkarttıklarında siyasi partinin logosuna merak salan seçmen gidip ona oy verebilecek ve bağımsızın pek bir şansı kalmayacak. Ama o dönem geldiğinde bağımsız değil ama ciddi bir teklifle, kuvvetli bir altyapıyla ona adaylık teklifi götürebilecek oluşumların doğacağını zannediyorum ben.
0: Alişer Delek, sen ne dersin? Şimdi yani tabii çok erken bunları konuşmak için, Cumhurbaşkanlığı adaylığı vesaire. Şimdi bir yeni parti tarafından sence nasıl yankı bulacaktır bu? Aynı zamanda seçmen nezdinde de nasıl yankı bulacaktır? Çünkü Mansur Yavaş diyor ki partisine, ideolojisine, yaşam biçimine bakmadan yoluma ben devam edeceğim. Tabanın anlaşamadığı yerde biz tabanda anlaşacağız diyor. Bu aslında bir anlamda da Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki dengeleri de tutma konusunda da belki bir yapılan açıklama olarak da değerlendirilebilir. Çünkü mecliste de ne olacağı belli olmaz. Ne dersin?
2: Mansur Yavaş'ın açıklamasını al, istifa açıklaması değil de Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması diye oku, bence birebir örtüşüyor. Bağımsızlıktan, herkese hizmetten bahsediyor. Partiler üstü bir yere kendisini konumlandırıyor. Bak cümle cümle bulurum şimdi açıklamayı böyle ekrana versek. Bence bugün itibariyle Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı yürüyüşü başladı. Yani aday olur. Türkiye'de artık büyük konuşmamayı öğrendik. 1,5 yıl önce büyük aday dediğimiz kişi cezaevinde diploması bile yokmuş. Onlar ortaya çıkıyor falan. Onun için bir duruyorum ama adaylığına yürüyüş başladı. Bu çok net yani. Mansur Yavaş zaten bu profili ilmik ilmik yani mutlak butlandan beri bu profili çizmeye çalışıyordu. Ben partiler üstüyüm. Ben bu işlere karışmayacağım. Tamam bir haksızlık var. Onun için Özgür Özel'in yanında pozları veriyorum. Hani kameraların karşısında poz veriyorum anlamı söylüyorum. Orada duruyorum ama yeni partili değilim. Bugünkü açıklamada metninde de bunu çok net görüyoruz. Yani ben sanmıyorum bu saatten itibaren kendisinin de az önce hani Kemal Kılıçdaroğlu'nun da önemsediği dediğim cümleyle yeni partiye geçmeyecek. O çok net. Cumhuriyet Halk Partisi'ne kalmayacak. Partiler üstü bir yerde belediye Ankara'da hizmete devam edeceğim diyor ve kendisini de aslında hatırlayın zaten Mansur Yavaş belediyeye girdiği ilk günü zaten Cumhuriyet Halk Partisi rozetinde çıkarmıştı. Yani bunu Cumhuriyet Halk Partililikte bir sırtını dönme değil de ben hizmette partili değilim. Bana oy vermeyenlere de hizmet edeceğim mantığıyla yapmıştı. Bunları o zamanlar bugünleri hesaplıyor muydu emin değilim ama bugün bu istifasında partiler üstü bir yerde durmayı, hizmeti öne koymayı, bağımsızlığı, tarafsızlığı vurgulaması Türkiye'de şimdi alışık olduğumuz değil, son dönemdeki değil ama eski Cumhurbaşkanı profili bizim için. Yani partisiz, herkese tarafsız duran, herkese eşit mesafede duran Cumhurbaşkanı profilini çiziyor ve adaylığını da bunun üzerine de yapacak. Artı bir de Mansur Yavaş'ın bugüne kadar yaptıkları ve biraz da tanıdığımız için şunu da üzerine ektim. Mansur Yavaş zaten tek bir partinin adayı olmak istemiyor Cumhurbaşkanı.

0: başkanlığında. Kazanabilme ihtimalini daha da arttırmak için burada kişisel kendi karakteriyle ilgili bir şey. Yani kazanma ihtimali çok yüksek görürse bu işe girecekti. İkincisi hiçbir yere de kapıyı kapatmamak için. Unutmayın yani muhalefetin ortak adayı olma ihtimali çok yüksek. Çünkü muhalefet her ne kadar şu an bir dağınıklık olsa da sadece CHP ve Yeni Parti cephesi değil diğer partilerde bir araya gelememelerinde bir dağınıklık olsa da seçim yarışına girildiği zaman ne yapacağız, ne edeceğiz diye duracaklar. Belki birinci turda değil, birinci tura çoklu gireceğiz belki. Ama ikinci turda arkasında hizalanılabilecek, yanında durulabilecek bir adaya ihtiyacı olacak muhalefetin. %50+1 bize bunu gösteriyor. Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tek başına bu potansiyeli, 50+1 aşma potansiyeli Cumhur İttifakı'nda bunu dayatacak zaten muhalefete. Mansur Yavaş o isim benim diyor ve ben o işin hakkını vererek davranacağım diyor aslında açıklamasında. Bağımsız duracağım, tarafsız duracağım, herkese eşit mesafede duracağım diyor. Çünkü birikmiş bir oy potansiyeli var %12, %13. Mansur Yavaş'ın taban olarak daha yakın olduğu işte İyi Parti, Zafer Partisi, Anahtar Parti. Bunun yanına eklenecek Yeni Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi gibi bunları arkasında şu an itibariyle toplayabilecek kişi Mansur Yavaş. Bu gücünün farkında.
1: Ama bu muhalefetin içine demi koymuyorsun mesela sen.
0: Zaten mesele orada belirli. Bak o Cumhurbaşkanlığı seçiminin tarihini bile belirleyecek. Demin hangi ittifakta kalacağını bir çözebilirsek, Demliler çözebilirse ondan sonra ya da Erdoğan çözebilirse ya da muhalefet çözebilirse o bir belli olursa demin hangi ittifakta hareket edeceği, çözüm sürecinin nereye evrileceği evet. O zaten seçimi tarihi de dahil pek çok şeyi belli edecek. Herhalde onu da biz baharda göreceğiz. Bu bahar değil de bir sonraki işte Mayıs demin kongresiyle, kurultayıyla evet. Birlikte orada daha çok göreceğiz.
1: Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ayşer diyor ki yani bir manifesto aslında. Yani bunu bu şekilde uyarlarsak hani bağımsız bir cumhurbaşkanı olma yönündeki belki de ilk somut adım olarak değerlendirebilir mi yoksa erken mi? Çünkü Mansur Yavaş temkinli bir siyasetçi. Siz de söylediniz. Hani inceleyip sık dokuyor, bekliyor. Diyor ki kızgınlıklara, kırgınlıklara asla yer vermiyorum. Zaten bu mesajı da onu söylüyor. Yani bu çünkü bu siyaset diyor. Dolayısıyla aklımla, vicdanımla işte partime hiçbir leke getirmeden bugüne kadar getirdim. Bundan sonra da devam edeceğim yoluma diyor. Ne dersiniz?
2: Efendim Sayın Deli'nin görüşlerine ben de katılıyorum. İfade ettiğim gibi Mansur Yavaş'ın bundan sonraki yegane ideali ve hedefi Cumhurbaşkanlığı adaylığı olacaktır. Ve bunun için de eğer şartlar oluşursa beklediği, istediği gibi bunu kovalayacaktır. Bunu kovalamak için bugünden herhangi bir siyasi partiye girmesi onun seçeneklerini azaltır. O sebeple bağımsız kalışını peki. Mümkün mertebe devam ettireceği kanaatindeyim. Hı-hı. Ama baktığınız zaman Türk siyasi yapısında Cumhurbaşkanlığı adaylığı hususunda İki adayın birbiriyle yarışacağını ve bu iki adayın da işte şimdiki iktidar ve ittifakı ile muhalefetten oluşacağını görüyoruz. Ama Sayın Alişer Bey'in de ifade ettiği ve sizin çok isabetli sorunuzda yer aldığı gibi DEM Parti son derece kilit bir noktaya işaret ediyor. Çünkü Sayın Mansur Yavaş sağ kesimin oylarını, takdirini kazanabilecek bir isimken milliyetçi geçmişi itibariyle bu noktada gerek Milliyetçi Hareket Partisi gerekse iktidarın oylarını da bölebilecek bir potansiyele sahipken gelen matematiksel formülde hı hı. Çok ilginç bir şekilde DEM Parti'nin duruşu, yaklaşımı, ne tarafa yakın bir irade sergileyeceği Cumhurbaşkanı'nın seçimi hususunda da son derece etkileyici bir rakamsal üstünlük sağlıyor. Evet. Fakat çok iyi biliyoruz ki milliyetçi karakteri ve geçmişi sebebiyle Sayın Mansur Yavaş'a sıcak bakan bir parti değil DEM Parti ve Kürt seçmenlerimiz. Dolayısıyla bu nokta işte Sayın Yavaş'ın handikapı olarak karşımıza çıkıyor, çıkacak. O sebeple zannediyorum bu büyük adımı attıktan sonra uzunca bir süre bekleyip bugün o büyük adımı attıktan sonra Sayın Yavaş'ın tercihi hemen yeni partiye katılmak noktasında olmayabilir. Çünkü bunu yapsaydı çoktan yapabilirdi.
1: Evet.
2: Ve sizin de ifade ettiğiniz gibi pek çok siyasi de belediye başkanları olsun ya da meclis içerisindeki Büyükşehir Meclisi'ndeki üyeler olsun aslında Sayın Mansur Yavaş'ı izliyor, takip ediyor ve ondan işaret bekliyor. Hı hı. Bugün istifasıyla beraber pek çok ilçe belediye başkanının da istifa etmesi aslında bunun bir kanıtı. Hal böyle olunca ben bu şok edici gelişmenin ki benim açımdan hala malumun ilanı bir süre daha etkilerini gözlemleyeceğini, evet. Zamanı kollayacağını ve tekrar seçim

sattığı mahalle yoğunlaştıktan sonra kendisine gelebilecek teklifleri değerlendireceğini düşünüyorum. Bu açıdan Sayın Cumhurbaşkanı açısından da dikkatle izlenmesi gereken bir isim Mansur Yavaş. Çünkü kendisine karşı adaylığı söz konusu olduğunda şüphesiz ki ciddi bir zorlama yaratabilecek, ciddi bir oy potansiyeline sahip olacak kendisini destekleyen muhalefet partileriyle beraber. O sebeple siyasette karşınıza aday çıkabilecek kişileri bir anlamda bu adaylık yerine alternatif üretip kendi safınıza çekme gayretinde olabilirsiniz ki Sayın Mansur

0: yapmaktan başka bir şey değildir dedi. Yani Sayın Bahçeli bundan rahatsız ama diğer tarafta da Mansur Yavaş da bugüne kadar kendisi hakkında konuşulmasından rahatsız olduğunu defaatle dile getirmişti. Evet. Şimdi ne olacak, daha mı çok konuşacağız?
1: Fevkalade bir takip sizinki, teşekkür ediyorum dedi. Ben bir asistan tuttum sırf Mansur Yavaş'ın ismi geçtiğinde takip edebilmek için. Tabii ki Sayın Bahçeli de ve Milliyetçi Hareket Partili siyasetçiler de tutup dışarıda olup bugün gelip tabiri caizse dağdan gelip bağdakini kovmuş etkisi yaratacak bir siyasiyi kendi içlerinde ya da seçim döneminde Cumhurbaşkanı'nın hemen yanı başında istemeyebileceklerdir. Dolayısıyla buna tepki göstermeleri de zannediyorum bundan. Ama Mansur Yavaş da istemiyor kendi isminin çok zikredilmesini. Evet. Çünkü siyasette ne kadar çok bu seçim döneminin öncesinde yüzünüz yansırsa, isminiz yansırsa o kadar yıpranmanız veyahut da sizin aleyhinize dezenformasyon geliştirilme söz konusu oluyor. Evet. Bu sebeple bekle ve gör politikasına devam edeceği kanaatindeyim Sayın Yavaş'ın.
0: Peki Alişer Delek, bu bekle ve gör politikası ya da ihtiyaç duyduğu zamanlarda sessiz kalma politikası bundan sonrası için sürdürülebilir mi? Bir bunu sormak isterim. Bir de şimdi bağımsız olmak evet ama arkasına bundan sonra bir teşkilat yok. Dolayısıyla işi biraz daha da zorlaşacak diyebilir miyiz?
2: Mansur Bey'in en büyük avantajı aslında zaten bugüne kadar ki bu suskunluğuydu ya da bilinmezliğiydi ya da işte kendini günlük siyasetle arası mesafe koyması aslında. Neresinden bakarsanız bakın, kimilerine göre benim de katıldığım noktalar var. Aslında ilgi ve bilgi alanı olmadığı için bazı konularda konuşmuyor. Şimdi bir Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Ukrayna-Rusya krizi, çözüm süreci, Suriye'deki SDG sorunu gibi şeylerde konuşmaması anlaşılır. Bir herhangi bir belediye başkanının buralarda konuşmaması anlaşılabilir ama hani bugün itibariyle eğer benim de Cumhurbaşkanı adayı gibi bakacaksak ona, benim de ben öyle bakacağım en azından. Adaylığa giden, aday adayı diyeyim en azından ya da aday olacak kişi ya da işte bir sonraki seçimde Cumhurbaşkanı olmak isteyen kişi. Dolayısıyla buralarda artık konuşması gerekecek. İşte bir sen yıllardır konuşulan Mansur Yavaş sadece bu seçim değil ki önceki seçim de dahil olmak üzere. Yaklaşık işte 7-8 yıldır konuşulan Mansur Yavaş'ın bu az önce bahsettiğim uluslararası konularda Türkiye'nin yakın bölgesinde olan biten ve Türkiye'yi ilgilendiren konularda fikirlerini çok da bilmiyoruz.
0: Evet.
2: Bundan yakın konularda bildiğimiz fikirleri mesela en başta Demir bazı zamanlarda üzdü, bazı kesimleri üzmüştü, sinirlendirmişti falan, tepki toplamıştı. Dolayısıyla artık bu sessizlikte yürüyemeyecek bir yol. Konuştukça bu ona artı puan mı eksi puan mı kazandıracak zamanla göreceğiz. Arkasında bir parti teşkilat yok, katılıyorum buna. Mesela bir bağımsıza yakın, hani partisiz aday diyelim, bağımsız değil de partisi olmayan bir aday. Mansur Yavaş bunların üstünde bir isim. Yani Mansur Yavaş arkasında bugün istese herhangi bir muhalefet partisini işte hani sayarsak DEM ya da belki de TİP falan hariç arkasında gücünü hissedebilecek, yani onlardan güç alabilecek bir isim, önemli bir isim. Erdoğan'ın karşısında anketlerde öne çıkması, işte belki de bu sessizlik doğru zamanda konuşmamasıyla öne çıkan bir isim olmasıyla Mansur Yavaş öyle çok şey bir isim değil. Onun için adaylığını kendisi de kabul edip bunu açıklarsa teşkilatın en büyüğü bulunur ona. Yani teşkilatlar bulunur, partiler bulunur. Yani ben hep söylüyordum, hatta CHP'lilerle yeni partilerin böyle en sert zamanlarda birbirleriyle atıştıkları, kavga ettiği zamanlarda bakın bu seçmenin karşısına çıkıp ortak bir aday için oy isteyeceksiniz, bugün birbirinizi bu kadar çok kırmayın derdim. Yayınlarda da bunu söylerdim. Mesela öyle bir isim. Aynı şekilde Zafer Partisi...
0: Ama burada parti, galiba şimdi CHP parti, kırmış oldu.
2: Mansur Yavaşçıları mı yoksa yeni parti mi? Anlayamadım sesini.
0: CHP Mansur Yavaş'ı da kırmış oldu.
2: Öyle gözüküyor ama hani Mansur Yavaşçı diyelim ki Cumhurbaşkanı adayı oldu ve CHP'ye hayır bana oy vermeyin demeyecektir. Yani o kırgınlığı bugün istifasını ona bir kaldıraç etkisi olarak kullandı, onu görüyorum. En azından Kemal Kılıçdaroğlu yahut da CHP cephesinden de sert bir açıklama yok. Onlar da hani bu kaldıraç etkisini, Cumhurbaşkanlığına giderkenki kaldıraç etkisini büyük bir kırgınlığa ve kavgaya oraya evritmemeye çalışıyorlar. Bir de daha bu siyaset böyledir, biz burada bir şey konuşuruz. Yarın onlar öyle bir şey yapar ki biz boşa düşeriz. Onlar hayatlarına devam ederler. Cumhurbaşkanlığı seçiminde en önemli noktalarından bir tanesi bunun. Yani o istemeye geldiği zaman Allah aşkına şimdi bak 3 tane seçmen burada oturmuş konuşuyoruz. Bize ne vaatler verildi, sonra hangi gelip tekrar o istedi bu siyasiler. Onların bu değişimlerini ayak uydurmak zordur. Ama Mansur Yavaş özetle toplayayım. Öyle hani kırılacak muhalefet cephesinde kalacaklarsa DEM ya da CHP.

0: kırınılacak, üzülecek, aman yani geçmişte bize bunu yapmıştın denilebilecek bir aday değil adaylığını ortaya Anlıyorum. Koyarsa. En güçlü isim Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısındaki ve muhalefetin ona ihtiyacı var. Mansur Yavaş da bunu bilerek onun üzerine bir şey inşa ederek yoluna devam ediyor.
1: Evet, diğer Alişer Derek diğer belediye başkanlarından hani bağımsız kalmayı düşünen bağımsız kalanlardan farklı bir yere koyuyor Mansur evet. Yavaş'ı. Önemli bir figür. Peki bundan sonrasını nasıl hayal etmek gerekiyor? Şimdi bu istifa geldi. Şimdi günlerce konuşulacak bu elbette. Ama mesela Mansur Yavaş önümüzdeki bir iki hafta hiç konuşmazsa ne olacak? Yani biz şimdi tam olarak neyi bekliyoruz? Kendisi açısından baktığımızda ben işime gücüme bakacağım, Ankaralı'ya hizmet etmeye devam edeceğim diyor. Ama işte ilçelerden 7 oldu galiba. Evet. Şimdi bunun başka şehirlerdeki ilçelerden de gelmesi halinde bu farklı bir dalga yaratır mı? Ne dersiniz?
2: Şimdi efendim Mansur Yavaş'ın siyasi konumu ve bu noktadaki adaylık statüsünde isminin geçiyor olması onu önemli bir unsur olarak ortada bırakıyor. Ve bugüne kadar tabiri caizse bir bağlı olduğu nokta, bir sahibi vardı Mansur Yavaş'ın. Cumhuriyet Halk Partisi'ydi. O partinin üyesiydi. O partiyi evet. temsilen Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı yürütüyordu. Ama bugünkü istifa ile beraber artık onu değerli görenler açısından bir cevher gibi ortada tek başına parlamaya devam edebilecek. Dolayısıyla bir kanat onu elde edebilmek ve onu kendi siyasi maksatları için vitrine koyabilme çabası içerisinde olacak ki bu kuvvetle muhtemel muhalefet partileri olacak. Hı hı. Ve yeni parti bu isimler arasında tabii ki kendi seçimine, seçilmişliğine, kökenine bağlı olarak en yakın isim şeklinde karşımıza çıkıyor. Bunun karşısında onun böyle parlayan bir figür olmasından rahatsız olan iktidar ve iktidar ittifakı kanadı onun şüphesiz ki bu etkisini çürütmeye yönelik belki de dezenformasyon girişimlerinde bulunacak. Belki bu süreçten sonra tesadüfi olarak hakkında soruşturmalar açılabilecek. Belki de onunla ilgili yargı konuları ya da bir kısım tartışmaya mümkün kılan manipülatif söylemler ileri sürülecek. Ama burada Mansur Yavaş'tan beklediğim geçmişteki davranışlarını gözlemleyerek sabırla, sükunetle, sakince sanki hiç dışarıya bakmıyormuş da sadece Büyükşehir'in rutin işleriyle uğraşıyormuşçasına benim bir cumhurbaşkanlığı hayalim yok ya da herhangi bir adaylık durumum söz konusu değilmiş tavrını takınarak görevine devam edecek. Ama arka planda bugüne kadar olduğu gibi mutlaka görüşmeler, pazarlıklar, müzakereler devam ediyor olacak. Ve bu pazarlıkların neticesinde de bir gün sanırım bu yüzünü eskitmemek, adını eskitmemek için bir gün ortaya çıkacak. Bunu pek çok siyasi parti, özellikle muhalefet kanadı en kısa zamanda sahiplenmek ve adını duyurmak isteyecektir. Hmm. Çünkü şu anda bir belirsizlik var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın karşısında aday olabilecek hemen hemen tek isim görünen Mansur Yavaş'tan başka bir yapılanma söz konusu değil. Ama Mansur Yavaş da hem kendini deforme etmemek için hem de bu belirsizlikle belki daha ciddi, daha değerli, daha önemli tekliflerin sunulabileceği anlayışıyla ki siyasette bu son derece stratejik, taktiksel bir davranıştır. Biraz daha bekleyip son zamana kadar seçimini belli etmeyecek, kimsenin teklifini, talebini kabul etmeyecek bir evet. yapıda görüyorum.
1: Şimdi Özgür Özel'den de bir açıklama gelmiş. Kararından hemen sonra aradım, tebrik ettim. Alacakları her karara saygılıyız demiş Özgür Özel. Kılıçdaroğlu da işte istifa tek tek taraflı bir işlemdir İrade demiş. Beyanıdır. Yani müessese evet. diyebiliyordum ben onu ama neyse. O da öyle dedi, hayırlı olsun dedi. Dolayısıyla tebrik etmiş, memleket için hayırlı olmasını diledim demiş. Bundan sonraki süreçte Sayın Yavaş ve belediye başkanlarının alacağı her türlü karara karşı saygılıyız da demiş. Şimdi hem bunun üzerine bir yorum olacak mı Alişer Derek, hem onu bir sorayım. İkinizle de konuştuğum zaman bunun bir anlamda aslında ilerisi için hani bir cumhurbaşkanlığı, bir bağımsız cumhurbaşkanlığı adaylığı olarak siz ikiniz de hemfikirsiniz gibi anlıyorum.
2: Ben aslında bağımsız demiyorum. Bağımsız girmeyeceğini ama kendisine yani gelen teklifi.
1: Yolun teklif sonunun veriyorum. Cumhurbaşkanlığına evet, gideceği evet. gibi anlıyorum ama bazı yorumcular...
0: Tek bir partiye bağlamamak gibi.
1: Partiye bağlama. Peki o daha doğru.
0: Tek bir partisiz herhalde.
1: Evet ama bazı yorumcular da diyor ki tamam Mansur Yavaş belediye başkanlığı görevi Nenin sonuna geldiği zaman zaten bir kez daha onun için aday olmayacak. Dolayısıyla siyaseti de böyle tamamlayacak. Bu mümkün müdür?
2: Ben arz edeyim mi?
1: Buyurun, Ali Şerderek duymadı galiba. Peki.
2: Peki efendim.
0: Ben kime sorduğunu anlayamadım. Buyurun Zafer Bey lütfen.
2: Peki, çok naziksiniz. Teşekkür ediyorum. Ya tabii gelinen nokta itibariyle Sayın Mansur Yavaş'ın siyasi hayatında ya hep ya hiç diyeceği bir pozisyona yaklaştığını düşünüyorum. Bugüne kadar önemli makam, mevki, görevlerde bulunup büyük seçim başarıları kazandıktan sonra artık son derece uzun zamandan beri bence planladığı, arzu ettiği gibi hem de bu kadar yaklaşmışken Cumhurbaşkanlığı konusunda bir irade sergileyeceğini düşünüyorum. Ama şunu da altını çizmek istiyorum. Kendisi çok sabırlı ve yaşına rağmen, deneyimine rağmen hala daha beklemeye muktedir bir siyasetçi.
1: Evet, peki.
2: Dolayısıyla eğer onu hissedemezse, ben bu dönem olmayacak derse yine belediye başkanı olur, yine 4 yıl bekler, yine bir sonraki dönem için niyetinde olur düşüncesinde.
1: Ali Şerderek, son yorumlarınızı alayım, bir dakikamın içindeymişim.
0: Ben Mansur Yavaş'ın arkasında büyük bir konsensüsle aday olacağını düşünüyorum. Yani hani tek bir partinin değil, kazanma ihtimaline kendisini daha yakın gördüğü bütün muhalefetin ortak adayı olabileceği bir seçime girip orada Cumhurbaşkanlığı yoluna yürüyeceğini düşünüyorum. Şu anda da onu aslında anlatmaya çalışıyor belki de herkese. Partisiz, Cumhuriyet Halk Partisi de değilim. Yani yeni partiye geçmemesinin en büyük, bak CHP'den istifasının değil. CHP'den tek başına istifa etseydi bu anlaşılabilir bir şeydi. Mutlak mutlarını tanımıyorum, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı yanlıştır deyip ama yeni partiye de geçmemesi bana bunları gösteriyor. Ben partili değilim, ben tarafsızım, ben herkese eşit mesafedeyim. Tıpkı bir cumhurbaşkanının olması gerektiği gibi, eski sistem, Mansur Yavaş'ın istediği sistemdeki gibi.
1: Evet.
0: Siyaset daha çok şey göreceğiz ama Mansur Yavaş bize bunu işaret ediyor bence.
1: Evet, bugün böyle son dakika oldu. Kimsenin beklemediği bir anda biz tam yayına girmeden önce geldi Mansur Yavaş'ın CHP'den istifası ve bağımsız kalacağı. Bu arada Özgür Özel hani tebrik ettik, aradık, saygılıyız kararına deyip kendisinin birinci sorumluluğu Ankaralılara karşıdır diye de eklemiş. Çok teşekkür ediyorum Zafer İşer'e ve Ali Şerdelek haber hattına katıldığınız için, bu önemli günde benimle birlikte olduğunuz ve bu kararı değerlendirme fırsatı bulduğumuz için noktalıyoruz. Sırada spor bülteni var. Selen Gül Dayıoğlu karşınızda olacak. Yarın saat 14'te yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Mutlu günler, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Spor bültenimizle karşınızdayız. 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Beşiktaş'ı 72-59 mağlup ederek kupaya uzandı. Lacivertler üst üste ikinci, toplamda 9. kez mutlu sona ulaşmış oldu. Stüdyomuzda HT Spor İstihbarat Şefi Sezgin Gelmez var. Şampiyonluğu değerlendireceğiz. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Evet, sezon başladı. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın ardından, sezonun ilk resmi maçının ardından Euroleague, Süper Lig bütün karşılaşmalarında aslında bu habercisi sezonun Tabii. açılışı. Güzel bir karşılaşma oldu. Beşiktaş ve Fenerbahçe daha önce birçok kez karşı karşıya geldiler. Hem takımlar hem de koçlar birbirlerini çok iyi tanıyorlar. Nasıl bir mücadeleydi sizce?
1: Hepsi birbirini iyi tanıyor. Doğru. Şu güzel tarafıydı. Dün uzun bir süre sonra ilk defa tribünde iki takımın da taraftarı vardı. Bu güzel bir şey. Yani ikisi, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş bir araya geldikçe tribünde, taraftarı bir araya geldikçe ve taşkınlığa kaçmadıkça futbolda, basketbolda çok daha güzel. Öncelikle bunu söylemek gerekiyor. Fenerbahçe ağır bastı. Her tarafıyla ağır bastı ve en önemlisi de lige, sezona ben daha hazırım görüntüsü verdi. İki tarafında takviyeleri vardı. Giden oyuncular vardı, gelenler vardı. Onların uyum sağlaması çok önemliydi. Ama Fenerbahçe daha ilk periyottan itibaren üstünlüğünü hissettirdi. Üçüncü periyot Beşiktaş'ın hakimiyetinde geçen bir oyundu. Sonlara doğru bir ara 21'lere kadar, oyun içinde 21'lere kadar çıkan fark 8'e kadar indi. Ama işte ondan sonra Beşiktaş devamını getiremedi. Fenerbahçe tecrübesini ortaya koydu ve 72-59 13 sayılık bir farkla kazanmayı başardı. Maçın favorisi Fenerbahçe'ydi ve Fenerbahçe bir kez daha kazandı. Sizin de söylediğiniz gibi 9. kez. Üst üste ikinci kez Fenerbahçe şampiyonluğunu ilan etti. Fakat şu da bir gerçek, son dönemlerde, özellikle son 2-3 sezondur hemen hemen her kupada Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın mücadelesini izliyoruz. Evet. Anadolu Efes bir plan geride kalmış oldu. Fenerbahçe Anadolu Efes mücadelesini izlerken biz tüm kulvarlarda. Şimdi Fenerbahçe-Beşiktaş mücadelesi ligde Anadolu Efes'in de katılmasıyla bu yarışa daha çekişmeli, daha güzel, hatta Galatasaray'ın da katılmasıyla daha güzel bir lig olacağını, basketbolumuzun daha da ileriye gideceğini düşünüyorum.
0: Evet, tabii ki yeni gelen ekiplerle, takviyelerle çıkış yapan, aslında o yükselen başarı grafiğiyle birlikte özellikle Türkiye Ligi'nde de, birazdan Euro Ligi'de çok kısa değineceğiz. Yeni takımları görmek, o mücadeleyi görmek gerçekten bizi çok mutlu ediyor. Peki şimdi bu karşılaşmayla başladı, Cumhurbaşkanlığı karşılaşmasıyla başladı sezon. Bu önümüzdeki sezon için bazı mesajlar da verdi. Aslında Fenerbahçe'nin yeni takviye, yeni isimleriyle birlikte ne kadar yine güçlü bir kadroyla mücadele edeceğinin hem Euroleague'de hem ligde göstergesini biz gördük.
1: Kesinlikle. Yani şunu özellikle söylemek gerekiyor. Fenerbahçe'den ayrılan oyuncular var. Evet. Çok yıldızlarını da kaybetti Fenerbahçe. Ama gelen transferlerin bir anlamda onları aratmayacağı izlenimini verdi dünkü maç. Gelenlerle de iyi bir takviye. Tabii çok tecrübeli ve başarılı bir teknik adam var Fenerbahçe'nin başında. Litvanyalı Yasikevičius. Onun da idaresinde Fenerbahçe başarılı sonuçlar alıyor. Yani dünden çıkardığımız sadece bir kupa, Fenerbahçe'nin müzesine giden bir kupadan çok, Fenerbahçe'nin bu sezonda yine üst sıralarda.

0: da şampiyonun en büyük adayı olacağının bir göstergesi de. Beşiktaş'ın bana göre biraz zamana ihtiyacı var.
1: Onların da
0: iyi bir kadrosu var.
1: Nelerden ders almalı Beşiktaş? Çünkü 2025 senesinde de yine 2026 senesinde de hep böyle ucundan kıyısından kaçırıyor Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda. Türkiye Kupası'nda da biz bunu gördük. Fenerbahçe Beşiktaş'ın elinden aldı. Neye dikkat etmesi gerekiyor Beşiktaş'ın bundan sonraki mesela Fenerbahçe karşılaşmalarında?
0: Şimdi Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşmasından çok iki tarafın kadro kalitesi çok çok önemli. Yani Beşiktaş mesela Euroleague konuşacağız dediniz. Beşiktaş uzun bir süredir ilk defa Euroleague'de. Ama buna karşılık Fenerbahçe'nin bir Euroleague tecrübesi var. Euroleague'de iki kez de şampiyonluğu var, zaferi var. Yani biraz zaman isteyen şeyler. Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonlarda Beşiktaş'a karşı üstünlüğünde Beşiktaş yönetimiyle, oyuncusuyla elinden geleni değil, fazlasını yaptı. Ama gidebileceği yer bu kadardı. Bu sezon Beşiktaş için de tabii ki çok büyük bir deneyim olacak. Bir şampiyonluk da gelebilir. Ama Fenerbahçe tecrübesiyle, kalitesiyle, oyuncu kalitesiyle bir adım daha önde olduğunu bu maçta da gösterdi. Ha, aradaki maçlarda Beşiktaş kazanabilir. O duruma geldi. Yani Beşiktaş her geçen gün basamak basamak yükselen bir grafikte. Ama Fenerbahçe o basamak basamak grafiği bayağı yıllar sarf etti oraları çıkmak için.
1: Evet, belki Beşiktaş Euro Cup'taki aldığı başarıları Euro Lig'e de yansıtır. Hani biz çıkış yapan grafiği yükselen bir Beşiktaş görmek istiyoruz. Anadolu Efes Euro Lig kupasına iki kere uzandı. Fenerbahçe aynı şekilde. Beşiktaş'ın da tabii Euro Lig'de başarılar elde etmesini istiyoruz. Şimdi baktığımız zaman ilk karşılaşma Euro Lig'de 3 takımla bu sene mücadele edeceğiz. 3 temsilcimiz var.
0: 2018-2019'dan sonra ilk kez.
1: Evet, 8 sene sonra ilk kez. Yarın 21.30'da Barcelona Anadolu Efes'le karşılaşacak. Beşiktaş Valencia'yı evinde Cuma günü konuk edecek. Fenerbahçe de evinde Virtus Bologna ile yine Cuma günü karşılaşacak. Evet. İlk maçlar çok heyecanlıyız. Euroligi aslında kupanın alındığı günden itibaren Eurolig maçlarının ne zaman başlayacağına.
0: Daha ayrı bir heyecan
1: o takvime bakmaya başladık. Ne zaman başlıyor diye geldi çattı o hafta. İlk 3 maç için neler söyleyeceksiniz?
0: 3'ünü de kazanırsak bana göre hiç sürpriz olmaz ki. Fenerbahçe zaten Bologna karşısında maçın mutlak favorisi. Beşiktaş-Valencia. Valencia geçtiğimiz sezona göre kadrosu biraz daha zayıflayan bir kadrosu var Valencia'nın. Bana göre o maçlar şanslar eşit.
1: Belki Barcelona-Anadolu Efes maçı çekişmeli olabilir.
0: Ben Anadolu Efes'in favori olduğunu düşünüyorum. Çünkü Barcelona'da yani Barcelona'nın adı var. Şu an için adı var. Kadro kalitesinin ben o kadar iyi olduğunu düşünmüyorum. Yani bana desen ki bir Final Four olur mu Barcelona için? Şu anki durumda bana göre Barcelona zor. Ama bizim 3 takımımız da o Final Four'da olabilir.
1: Peki.
0: Beşiktaş için de tabii ki ilk sınavı taraftarın da desteğiyle onlardan da galibiyet bekliyoruz mutlaka. 3'te 3 muhteşem olur ilk haftada.
1: İnşallah öyle diyelim. Maçların ardından tekrardan yorumlarınızla sizi buraya bekliyoruz.
0: Her zaman için.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Benim 3 maçta da favorim Türk takımları. Onu özellikle belirttik.
1: Temsilcilerimize şimdiden başarılar diliyoruz. Yorumlarınız için teşekkürler.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Evet, HT Spor İstihbarat Şefi Sezgin Gelmez bizlerle birlikteydi. Spor bültenimizi noktaladık. Az sonra HT 360'da Dilek Gül karşınızda olacak. Hoşçakalın.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 19, Bursa yağmurlu 20 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 24, Muğla yer yer yağmurlu 24 derece. Akdeniz'de Antalya yer yer yağmurlu 26, Adana yer yer yağmurlu 31 derece. Karadeniz'de Zonguldak yağmurlu 17, Giresun yağmurlu 22 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 20, Kayseri güneşli 27 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Van 27, Kars 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 34, Şanlıurfa güneşli 32 derece.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
2: Yetersiz pişirme özellikle tavuk ve deniz ürünlerinde ciddi sağlık riskleri oluşturabiliyor. Buzdolabının yanlış sıcaklıkta çalışması gıdaların güvenliğini doğrudan etkileyebiliyor. Dünya genelinde milyonlarca ton gıda yanlış depolama ve lojistik sorunları nedeniyle tüketilemeden kaybediliyor.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

Efendim saatlerimiz 16'yı gösteriyor artık. Habertürk'tesiniz, HT360'ta ben Dilek Gül bir saat boyunca beraber olacağız. Biraz memleket gündemine, biraz da dünya gündemine yakından bakacağız. Her iki noktada da önemli gelişmeler var. Editörüm Deniz Gez'le beraber hazırladık HT360'ı. Manşetlerle başlayalım. CHP'de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş depremi yaşanıyor desek yeridir. Mansur Yavaş istifa etti. Ardından şimdi biz yayına başladık, sayı 7 idi, artabilir deniliyor. 7 belediye başkanı daha istifa etti. CHP sözcüsü Müslüm Sarı'nın sözlerinin hemen ardından geldi bu istifa. Bir bakacağız buna, detaylarına. Arkadaşlarımız sahada takipteler. İstifalarla ilgili ne söyleniyor, ne açıklanıyor ve son durumu elbette ne aktaracağız. Dünya gündemi de yoğun. BM Genel Kurulu bugün ikinci gününde Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve İran Cumhurbaşkanı konuşacak, kürsüye çıkacak. Şara'nın daha öncesinde BM kürsüsüne çıkmadan önce bölgeye ve Suriye'nin geleceğine dair, ikili ilişkilere dair verdiği mesajlar var. Biraz onlara bakacağız. Bizim dilimimizde de bir canlı konuşması olacak. Aktarmaya çalışacağız. Ve vatandaşlık maaşı

0: olarak adlandırılan gelir tamamlayıcı aile desteği için gelecek ay etki analizi yapılacak. Gelir düzeyi düşük ailelere hangi bölgede hangi desteğin verileceği tespit edilecek. Soru şu: kime vatandaşlık maaşı verilecek? Detaylar HT360'da olacak. Hadi başlayalım. Hiç şüphesiz bugünün en önemli başlıklarından biri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş istifa etti. Habertürk editörü Mahir Kılıç CHP'de, Emre Aytekin de Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde nöbetlerini sürdürüyor. Önce Mahir'e gideceğiz. Mahir, CHP Genel Merkezi'nde kim ne söylüyor? Sana özel yapılan açıklamalar da var. Biraz böyle hem günü toparla, bu istifa zaten konuşulmuştu özellikle Cumhurbaşkanı ziyareti sonrasında. Ne anlatılıyor, ne söyleniyor? Çok fazla konuşmayayım, söz sende.
1: Evet, Silekül, öncelikle genel merkeze durum değerlendirmesinin devam ettiğini belirtebiliriz. Sıcağı sıcağına ilk değerlendirmeler yapıldıktan sonra hem Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu hem de parti sözcüsü Müslüm Sarı halen genel merkezde bu durum yakından takip ediliyor ve edindiğimiz bilgiye göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mansur Yavaş'ın istifasını yaptığı ilk yorum: istifa tek taraflı bir işlemdir. Kendi siyasal tercihi ifadesini kullandı ve bu istifa kararında soğukkanlı bir şekilde karşıladığı belirtiliyor. Önemliydi. Bunu aktarmış olalım. Yeni gün içerisinde tartışmanın fitilini ateşleyen isim Müslüm Sarı'ydı. Yaptığı açıklamalardı. Müslüm Sarı'yla da baş başa bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtebiliriz. Uzun süredir konuşuyordu aslında Mansur Yavaş. Cumhuriyet Halk Partisi'ne kalacak mı, istifa mı edecek, bağımsız mı devam edecek yoluna? Bu yorumlar yapılıyordu. İhtimaller, kulisler konuşuyordu. Ancak bu kadar hızlı bir istifanın beklenmediğini belirtelim. Özellikle sabah saatlerinde sözcü Müslüm Sarı basın mensuplarıyla kahvaltılı bir toplantı gerçekleştirdi. Parti aidiyetine ilişkin bir soru yöneltildi kendisine Mansur Yavaş üzerinden. O da buna yanıt verdi. Hiç kimse CHP'nin kurumsal kimliğinden daha büyük değildir ifadesini kullandı. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaptığı görüşmeyi hatırlattı. Müslüm Sarı hatırlanacağı üzere o zaman Mansur Yavaş yaptığı açıklamada Erdoğan'la görüşmeden önce hem Kemal Kılıçdaroğlu hem de Özgür Özel'e bilgi verdiğini belirtmişti. Müslüm Sarı da buna atıfta bulundu. CHP'li bir başkan başka bir genel başkana bilgi verdim diye dedi ve birkaç hafta sonra CHP Belediye Başkanları toplantısı gerçekleştirilecek. Mansur Yavaş oraya katılmazsa tavrınız ne olur diye sorulduğunda Müslüm Sarı ise katılmaması halinde oluşacak yeni tabloyu değerlendireceklerini söyledi Müslüm Sarı. Mansur Yavaş da bu sözden, bu açıklamadan sonra belki de artık bardağı taşıran son damla oldu diyebiliriz ki uzun açıklamasında bu sözleri de atıfta bulunuyor. İstifa kararı geldi. Anladığımız kadarıyla yoluna bağımsız bir şekilde devam edecek Mansur Yavaş yaptığı açıklamada. Onunla birlikte peş peşe ilçe belediye başkanları da istifa etti. Önümüzdeki saatlerde bir ilçe belediye başkanı daha istifa etmesini bekliyoruz. Son bir not, istifaların Ankara'yla da sınırlı kalmayabileceği belirtiliyor. Mansur Yavaş'a yakın kaynaklar Ankara dışında da kendilerine telefonlar ve destek mesajları geldiğini belirtiyor. Dolayısıyla önümüzdeki saatlerde, günlerde ya Ankara'daki ilçe belediyelerin dışında yeni isimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa edebilir.
0: Mahir, çok sağ olasın. Önemli bir gündemin detaylarını aktardı bize Mahir Kılıç. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel bu istifaya dair bir konuşma yaptı. Aradım, tebrik ettim Mansur Yavaş'ı dedi. Bundan sonraki süreçte alacağı her türlü karara da saygılıyız diye ekledi.
2: Kendisine de kararından, açıklamasından hemen sonra açtığım tebrik telefonunda kararına duyduğumuz saygıyı ve kararının kendisi için ve memleket için hayırlı olmasını dilediğim telefonda da ifade ettiğim gibi bundan sonraki süreçte Sayın Mansur Yavaş'ın ve belediye başkanı arkadaşlarımızın alacakları her türlü karara saygılıyız. Mansur Yavaş gibi bir siyasetçinin, bir partinin hem de seçimsiz gelmiş, iktidar tarafından atanmış butlan yönetiminin kaprisleriyle terbiye edilmesi ve oranın siyasetine alet edilmesi söz konusu olamaz. Sayın Yavaş butlan kararı çıktığı andan itibaren kurduğu tüm özenli cümlelerde seçilmeye vurgu yapmış, atanmışlığa ya da mahkeme kararıyla siyaset düzenine itiraz etmiş. Dolayısıyla tarihin doğru tarafında durmuştu. Biz de bunu kıymetlendirmiştik. Ben aynı noktadayım. Bundan sonraki süreçle ilgili de kendisinin birinci sorumluluğu Ankara'ya karşıdır.
0: O zaman bir Ankara'ya gidelim. Büyükşehir Belediyesi'nin Emre Aytekin'de belediyenin önünde. Emre, belediyede nasıl bir hava var? İşler nasıl gidiyor?
3: Dilekgül, buranın oldukça sakin olduğunu ifade edebiliriz. ABB Başkanı Mansur Yavaş da yine belediye binasında, makam odasında çalışmalarına devam ediyor. İstifa kararını da yine burada, Büyükşehir Belediyesi'nde çalışma yaptığı makam odasında uzun bir paylaşımla sosyal medya hesabından duyurdu Mansur Yavaş. Henüz belediyeden ayrılmış değil. Belediyenin etrafında ve işleyişinde de herhangi olağan dışı bir hareketliliğinde olmadığını ifade edelim. Tabii Mansur Yavaş'ın Ankara'daki istifası, CHP'den istifası da bir deprem etkisi yarattı desek doğru olur. Çünkü Mansur Yavaş'ın istifasının ardından da peş peşe ilçe belediye başkanlarından istifa geldi. Şu ana kadar da 7 ilçe belediye başkanı Mansur Yavaş'ın ardından istifa etmiş oldu. Şu dakikalarda ise ABB Başkanı Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde ve burada Yavaş'a yakın isimlerden aldığımız bilgiye göre çalışmalarına ilerleyen saatlerde de devam edecek. Mesaisine belediye binasında sürdürecek Mansur Yavaş. Tabii bundan sonra ne yapacak? Herhangi bugün bir açıklama olacak mı? Bir basın açıklaması yapacak mı Mansur Yavaş? İşte tüm bu soruları cevabı için bizler de Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde olacağız ve gelişmeleri an be an aktarmaya devam edeceğiz.
0: Olur olur olur. Emre, çok sağ olasın, teşekkür ederiz. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde durum böyle. Suriye Cumhurbaşkanı Şara BM Genel Kurulu'nda konuşuyor, bir oraya dönelim efendim.
4: Hükümleri ortadan kaldırıldı, yaptırımlar iptal edildi, Avrupa Birliği karşısında tanınmaya başladık, artık terörizmin sponsorluğunu yapan ülkeler listesinde değiliz.
5: We have started production. We have more
4: üretime başladık, 5000'den fazla tonda tarımsal üretime başladık. Böylece kendi kendimize yeter hale geldik. Hizmet sektörüne odaklandık. Konut sektörü yine odaklandığımız alanlardan biri oldu. Aslında iyileştik. Toparlamaya başladık. 3.5 milyonluk yerinden edilmiş kişiler ve mülteciler geri geldi. Suriye bir kriz yerinden bir fırsat alanına dönüştü. Birçok ülke için de bu geçerli. İnsan kaynaklarına inanıyoruz. Her türlü kalkınma planı, bölge için yapılacak her türlü kalkınma planı Suriye'yi göz önünde bulundurmalı. Aksi takdirde bu planlar başarısız olacaktır ve bedeli çok yüksek olacaktır. Hanımefendiler, beyefendiler, tüm bu girişimler vatandaşların, halkın toparlamasına odaklanmaktadır. Bu nedenle güvenli bir şekilde güveni ve geri dönmeyi önemsedik, önceliklendirdik ve mülteci kamplarının olmadığı bir Suriye'nin inşasına çalıştık. Üniversiteler, okulların inşa edilmesi, etkili hizmetlerin tüm Suriye vatandaşlarına sunulması yine önceliklerimiz arasında oldu. Değerlerimizi tahkim ettik, hukukun üstünlüğünü konsolide ettik, tahkim ettik. Ve egemenliğimizi, uluslararası hukuku ihlal eden her türlü girişime karşı duracağız. Golan Tepeleri Suriye toprakları içerisinde yer alacak ve diğer girişimlerde engellenecek Güvenlik Konseyi kararlarına göre. Ve herkese teşekkür ediyorum. Uluslararası hukukun tarafında duran herkese teşekkür ediyorum. Ve 900 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararını göz önünde bulunduran herkesi de burada kutlamak istiyorum. Dünya çok mutlulukla karşılıyor bizim dönüşümüzü. Ama İsrail Suriye'ye saldırılar düzenliyor. 500 hava saldırısı oldu, 1200'den fazla sınır ihlali oldu ve 300 tane yakalama oldu. Ve bütün bunlar aslında bizim küresel düzeyde gördüğümüz tanınmaya karşı geliyor. Bununla çelişiyor. Öyle bir dönemde yaşıyoruz ki artık geri dönmek istemiyoruz bu döneme. Ve bu süreçte İsrail kuvvetlerinin geri çekilmesini önemsiyoruz. İsrail'in kendisini buraya empoze etme çabalarının karşısında duruyoruz.

0: barışın ve güvenliğin altına oyan bütün girişimlere karşı duyuyoruz. Burada barış içerisinde yaşamak isteyen halklar tarafındayız. Herkes için hakların tesis edilmesini önemsiyoruz ve hakikat her zaman en güçlüsüdür ve yalanlar her zaman en güçsüzüdür. Biz Suriye olarak kendi haysiyetimizi tekrar tesis edeceğiz ve bu kürsüden bunu tekrar söylemek istiyorum. Ve kimler yalan söylüyorsa ortadan kalkmıştır der Kur'an-ı Kerim'de. Biz de halklarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Allah'a hizmet etmeye devam edeceğiz. Ve Allah her zaman sizi eylemlerinizden ötürü, yaptıklarınızdan ötürü ödüllendirir. İvme yarattık bizleri destekleyenlerle ve tüm ülkeleri tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Uluslararası örgütlere teşekkür ediyorum. Bizlerle ortaklık kuran, bizlerle çalışan bütün kurumlara teşekkür ediyorum. Etmek istiyorum ve artık geri geldik ve 81. oturumda da sizlerle birlikteyiz. Sizlere başarılarımızı paylaşıyoruz. 82. oturumda da burada olacağız. Stratejik ortaklıklarımızın meyvelerini paylaşıyor olacağız. Öyle ortaklıklar ki bunlar uluslararası bir aktör olarak Suriye'yi görmemizi sağlayacak bir istikrar modeli olarak karşımızda olacak ve parlak bir geleceğe açık bir Suriye olacak.
1: Ve Şara BM Genel Kurulu'nda tüm dünyaya sesleniyor diyebiliriz. İsrail'i anlattı. İsrail Suriye'den çekilmeli dedi. Şimdiye kadar 500'den fazla hava saldırısı, 1200'den fazla sınır ihlali yaptı. Ve haliyle bu bizim bizi tanıyan dünyaya karşı da bir mesaj dedi. Kendi kendimize yetebilen bir hale geldik. Golan Tepeleri yeniden Suriye topraklarının olacak dedi Şara. Ve artık geri geldik, dünya tarafından da tanınan bir ülkeyiz vurgusu yaptım. Şimdi bu konuşmanın üstüne ve bir önceki açıklamaları var. Yine BM Genel Kurulu'nda katıldığı bir panelde birebir sorulara yanıt verdi Şara. Bunları konuşacağız. DİPAM Başkanı Doktor Tolga Sakman stüdyoda, hoş geldiniz.
2: Merhabalar.
1: Uzaktan bağlantıyla da Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mustafa Aydın bizlere destek verecek. Hocam selamlar, merhaba.
3: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
1: Uzun olmuştu sizi görmeyeli, hoş geldiniz o yüzden.
3: Evet, yoğunluktan teşekkürler, sağ olun.
1: İzninizle stüdyodan başlayacağım her zamanki gibi. Tabii. Sonra hızlı size döneceğim. Şimdi daha doğrusu bir saatler önce yaptığı açıklamaya bir döneceğim ama şu kısa açıklamada Suriye vurgusu, affedersiniz Golan Tepeleri vurgusu var ve İsrail vurgusu var. Ne dersiniz bu vurguya? Niye böyle özellikle bu kürsüden buna dair açıklaması oldu Şara Hanım mesela?
2: Yani Golan Tepelerini tekrar geri alacağız lafı bu mesela uzun zamandır duymadığımız bir şey aslında.
1: Evet.
2: O yüzden yani bunu dile getirmiş olması BM kürsüsünden ve bununla birlikte aslında İsrail'in tüm saldırıları, nüfuz çabasına da bir şekilde dile getirmesi ve ona da karşı çıkacaklarını söylemesi. Açıkçası ben Şara'nın hala hem egemenlik, ki az sonra konuşacağımız konuda bu çerçevede, ulusal egemenliğini bir şekilde sağlamak, bunu bütün dünyaya kabul ettirmek, hem de kendi meşruiyetini bütün dünyaya kabul ettirmek için hala o noktada uğraştığını, o noktada emek harcadığını görüyorum. Çünkü hala bu konuda kırılgan noktalar var uluslararası toplumda. Ama söylediği şeyler tabii, özellikle İsrail'le ilgili söylediği şeyler önemli. Bunu biz hatırlarsanız Paris'te yapılan bir görüşme vardı. Bakanlar düzeyinde İsrail'li yetkililerle Suriyeli bakanlar bir araya gelmişti. Orada mesela Golan'ın terk edilme olasılığını vesaire konuşmuştuk. Acaba böyle bir şeyler mi öngörülüyor diye. Belli ki hayır, artık net şekilde burada, çünkü söylenenler aslında devletlerin biraz da dış politikadaki manifestosu gibi oluyor. Net şekilde artık toprak bütünlüğünü savunacağını söyledi.
1: Mesajı kime veriyor? İsrail'e mi? Amerika Birleşik Devletleri'ne? Çünkü Trump'ın ifadesi vardı. Golan İsrail'in diye.
2: Ki tanıdı.
1: Evet, bir şakayla karışık bunun mümkün olmadığına dair New Jersey'yi verin o zaman size dedim diyor Şara. Sonra ciddiyetle aslında Golan Suriyelindir deyip geçti.
2: Doğru.
1: Dolayısıyla yani buradaki bu sesleniş uluslararası kamuoyu, evet, uluslararası otoriteler, evet, ama Trump'a mı?
2: Ya öncelikle İsrail'e. Yani İsrail'de çünkü yeni gelecek olan, biliyorsunuz, yani bir seçim olacak ve büyük ihtimalle Netanyahu da gidecek gibi görünüyor. Yeni gelecek olanın önünde ne göreceğini, ne bulacağını söylemesi açısından önemli. Tabii Trump'a da bir şeyler söylüyor. Yani Golan Tepelerini İsrail toprağı olarak tanıyan Trump'tı. Hı hı. Ve doğal olarak Trump'a bunun olmayacağını söylemek önemli. Ve burada yine ara seçimde kongre değişecek büyük ihtimalle. Demokratların çoğunluğu alma olasılığı var Amerika'da. Doğal olarak onlara da bir mesaj. Yani burada eğer başkanla aranızda bununla ilgili bir sürtüşme olur, bununla ilgili bir aynı düşüncede olmama söz konusu olursa bizim yerimiz budur, haberiniz olsun diye oraya da bilgi veriyor.
1: Şimdi biz de tabii bu zirveyi yerinde takip ediyoruz. Bir Oray Eğin'e gidelim Mustafa Aydın'a söz vermeden önce. Oray bize ilk günün değerlendirmesini yapsın. Çünkü çok fazla açıklama ve konuşma oldu. Hava nasıl gidiyor Oray?
4: Dilek, tabii büyük bir şok oldu Trump'ın konuşması. Yani savaşta olduğu bir ülkeyi ilk defa bir devlet, bir başka devleti yok etmekle tehdit etti. Ve burada aslında bu Birleşmiş Milletler'in kuruluş bildirgesine ve çoğunluğunda Amerika'nın yazdığı kuruluş bildirgesine aykırıydı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu bildirge yazıldığında böyle güçlülerin zalimi zulmünde olmaması için bu uluslararası organizasyon kurulmuştu. Ve Trump şimdi adeta yani bu charter'ı, işte bu metni yazan ülkenin başkanı olarak bunu yerle bir etti. İşin ilginç tarafı, bir yandan da bir koridor diplomasisi yürüyor. İran'la, İran Katar üzerinden Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner'la dün pazarlıklara başladık. Nasıl bir iletişim kurabiliriz diye. İran'la Amerika'nın 79'dan beri doğrudan bir diplomatik teması yok. Dolayısıyla bu aracılar duyuyor. Nasıl bir barış konuşmalarını yeniden yapabiliriz diye en azından bir temas başladı. Ve tabii Trump'ın asıl gündeminde bundan sonra Birleşmiş Milletler değil, Xi Jinping'de Washington'daki zirvesi olacak Dilek.
1: Peki şeyi merak ettim. Yani işte barış amacıyla, dünyaya barışı yeniden tesis edebilmek amacıyla kurulan bir örgütün savaşa dair bu söylemleri nasıl karşıladığını, basının bunu nasıl okuduğunu merak ettim.
4: Dilek, tabii pek çok lider, başta da Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere Birleşmiş Milletler'in bu kadar atıl kalmasından dolayı şikayetlerini dile getirdi. Hiç kimse kürsüden Donald Trump'ı doğrudan hedef almadı ama eleştiriler biraz da Amerika'nın bu zorbalığına yönelikti. Hı hı. Zaten tam da bu yüzden Birleşmiş Milletler'in Genel Sekreteri Guterres veda ederken şunu gördük. Zayıf bir Birleşmiş Milletler'dense kuvvetli bir Birleşmiş Milletler'in dünyanın geleceği için çok daha önemli olduğunu vurguladı Guterres. Dolayısıyla bu başka mesajlarında paraleldi.
1: Oray, çok sağ olasın. Teşekkür ederiz. New York'tan BM zirvesini böyle kısaca bir aldık Oray'dan. Mustafa Hocam, konuşmaları siz de dinliyorsunuz. Biraz Şara'dan başlayalım. Sonra BM Genel Kurulu'nda Trump'ın çıkışı, İran'a yönelik açıklamalarıyla devam edelim ama Şahra'nın vermiş olduğu mesajları nasıl yorumlarsınız öncelikle?
5: Şimdi bu özellikle genel kuruldaki Golan mesajını ben de çok önemsedim. Hı hı. Burada yani oradaki duruşu ve konuşmasıyla artık Suriye'nin bir devlet olarak yeniden uluslararası sisteme dahil olmasını istediğini ya da dahil olduğunu gösterme arzusu olarak ben bunu okuyorum. Normal bir devlet olduk diyor. Biz kendi toprağımızı kendimiz savunabilecek duruma geldik diyor. Hı hı. Farklı ülkelerle yaptığı anlaşmalardan bahsediyor. Diğer bu Atlantik Konseyi'ndeki tartışmayı da bir arada ele aldığımızda. Bu şekilde normalleşmek istediğini bir kere de, aslında bunu geçen sene de ortaya koymuşlardı ama bu sene daha güçlü koyuyor. Üstelik de tabii buraya gelmeden önce biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nin terör destekçisi ülkeler listesinden de çıkmıştı. Evet. Dolayısıyla önemli bir noktada. Ben tabii mesajı sadece dünyaya olarak da algılamıyorum. İçeriye dönük de olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani sonuçta biz bu yakından Suriye'yi takip eden bir ülkenin vatandaşlığı olarak söylendiği kadar ya da her zaman Batı basınında aktarıldığı kadar da parlak bir durum olmadığını da görüyoruz. Bir takım sorunlar devam ediyor. Kuzeyde Kürt grupların entegrasyonu ile ilgili meselede çok önemli mesafe alındı ama güneyde Dürziler konusu İsrail ile bağlantılı olarak çok sıkıntılı olmaya devam ediyor. Batı tarafta Alevilerle ilgili mesele devam ediyor. Dolayısıyla ülke içerisinde de huzursuzluklar var. Özellikle Şara'yı destekleyen grupların, daha geçmişleri daha radikal, daha sert olan Sünni grupların Bu İsrail'e yönelik şu andaki politikasıyla ilgili de çok ciddi eleştirileri var. Hani çünkü İsrail şu anda istediği zaman giriyor, bombalıyor vesaire. Hiçbir şey karşılık verilmiyor. Bu eleştirilere de bir anlamda kendi ülkesi içinde bir karşılık verdi. Yani Golan

0: ki İsrail Golan'ı hiçbir yerde tartıştırmak istemiyor, tartışmıyor. Hani o bitti, ondan sonrasına bakalım havasında. Dolayısıyla Golan'ın da ülkenin parçası olduğunu söylemiş olması ve onun gerektiğinde alınacağını söylemiş olması önemliyor. Ben bu açıdan çok önemsedim. Türkiye ile ilgili olarak mesela Golan'ı söylerken bizim dış politikamızı takip edenler hemen not almışlardır. Zaman zaman Türkiye ile Suriye arasında çok sorun olan Hatay konusuna girmemiş olması bunu rejimin artık kabullenmiş olduğunu, yani eski rejimden farklı olduğunu da bir şekilde ortaya koymuş oluyor. Ben bunu da önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii yani Trump'la özellikle bu Atlantik Konseyi'ndeki konuşmasında Trump'la yaptığı konuşmayı da aktarmıştı. Bana enteresan geldi. Yani
1: neden?
0: Bir devlet başkanı, şöyle kendi ayakları üstünde duran bir devlet başkanı gibi, ki öyle olması gerekiyor ama şu ana kadar bunu biz dışarıdan çok görmüyorduk. Ülkesinin bütünlüğü hakkında ve hani Trump'ın ülkesi üzerinden örnek vererek, New Jersey örneğini vererek bir espri dahi yapabilecek durumda. Yani kendini zayıf görmüyor, hiçbir şekilde ezik görmüyor, böyle hissetmiyor ve bunu da hissettirmiyor. Bunun da ben yani kişilik açısından, duruş açısından ve daha belki önemlisi bugünkü dünyada Trump'ı etkileme açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz Trump sözünü esirgemeyen, güçlü liderleri seviyor ve onlara daha rahat karşılık veriyor.
1: Evet, şimdi o zaman Atlantic Council'daki röportaja biraz bakalım. Orada da İsrail ile ilgili görüşmelerin başlayabileceğini, elbette bunun mümkün olabileceğini, lakin İsrail'in 74'te bulunduğu hatlara çekilmesini talep ettik. Bunun ardından güvenlik düzenlemeleri konuşulabilir. Bu düzenlemeler başarılı olursa kalıcı barış görüşmelerine geçilebilir dedi. Yani orada da çok kesin ve net bir çizgi çekiyor Şara. Şimdi ben şunu merak ediyorum. İsrail demek Amerika Birleşik Devletleri demekken ve bölgede Amerika Birleşik Devletleri'nin gücü ve etkisi çok aşikarken, hem bu çatışmalı ortam içinde soruyorum bunu. İsrail'le Netanyahu'ya değil, sadece sizin o belirttiğiniz yeni yönetime dair bu çizgileri çekiyor diyebilir miyiz? Yoksa hayır, bütün bölgede artık Suriye'nin net olarak tavrını görmesini isteyen bir şara var ve bunun için de karşısına ABD'yi de alabiliyor, İsrail'i de alabiliyor, bölgedeki denklemleri de gözeterek diyebilir miyiz? Çok mu iddialı olur? Çünkü çok net ifadeler kullanmış.
2: Ya ifadeler net, çünkü bu net ifadeler aslında az önce Mustafa Hoca'nın da söylediği, yani bir devlet olarak artık kendini net şekilde ortaya koymak istiyor. Mesela anlaşmalara bağlı. Bu biliyorsunuz uluslararası hukukta, devletler hukukunda önemli bir şeydir ve 74 sınırı diye çok temel bir şey ortaya koyuyor. Yani aslında söylediği şey şu: haritamın dışına çıktığın anda, anlaşma gereği çizdiğimiz haritanın dışına çıktığın anda ben seninle otururum masaya. Yani bu bir devlet aklını oluşturmaya çalışıyor. Ama aynı zamanda yani tabii ki İsrail'in bugünkü yönetimine artık söyleyeceği çok fazla bir şey yok. Yani çok ekstrem bir noktaya geldi Netanyahu. Doğal olarak da sadece bu Golan üzerinden vesaire söyleyeceği şeylerin karşılığının çok olmadığını artık Şahra'nın da tahmin ettiğini düşünüyorum. Yani Golan'ın çok daha ötesine geçti biliyorsunuz. Yani o şeytana kadar veya dürziler üzerinden daha ileriye de gitti. O yüzden bunların kesilmesi gerekiyor. Bunu da ancak yeni bir sistem, yeni bir düzen oluşursa bunu yapabilir. Bu düzen içerisinde de yani ister seçimden sonra hükümet değişsin veya değişmesin, bunu hükümet, yeni hükümetle birlikte yapacağını
1: düşünüyor. Öyle değil mi?
2: Yani öyle görünüyor.
1: Siz öyle görüyorsunuz.
2: Ama tabii yeni hükümet olma olasılığı çok daha avantajlı Şara için. Ama bir yandan Trump'a da burada tabii ki şey var. Yani ya bu güçlü lider ve artık bir devlet otoritesi halinde bunları söylemesi, biraz da şimdi Trump'ın biliyorsunuz örgütlerle vesaire bağı çok koptu bölgede. Devletlerle işbirliği yapmak gibi bir süreci var, bir aklı var.
1: Barack'ın da böyle bir açıklaması
2: kesinlikle var. Kesinlikle öyle. O yüzden şimdi burada da işbirliği yapabileceği bir devlet, güçlü bir devlet imajı vermek durumunda. Ancak o şartlarda hani bu iyi ilişkiler gerçek anlamda politikaya dönebilir. Bir yandan da bunu da diretiyor tabii.
1: Peki bir de Türkiye'ye dair ifadeleri var. Bu söyleşide diyor ki

0: Türkiye'nin Kuzeybatı Suriye'deki askeri üslerine Halk Meclisi'nin onayıyla yasal statü kazandırılması için çalışıyoruz. Böyle bir çalışma var. Ve askeri varlığı için Türkiye'nin Kuzeybatı Suriye'deki, bunun için de yeni bir hukuki çerçeve hazırlıyoruz. Ne demek bu?
1: Şimdi aslında o soru bir kere, yani sorunun soruluş tarzı biraz saplasamanı karıştırarak soruyorlar orada. Yani Rusya'nın varlığıyla Türkiye'nin varlığını aynı çerçevede değerlendirerek soruyorlar ki Şahra'nın o ayrımı yapması çok kıymetli. Yani Rusya'nın varlığı bir önceki dönemden kalma bir varlık.
0: Onu da açıyor zaten.
1: Ve yani çok fazla bir varlıktan bahsediyoruz. Üstten değil, yani bölgede bir varlık. Ve bu aslında...
0: Diyor ki 170 askeri noktadaydı. Biz onu iki üsse indirdik.
1: Evet.
0: Yani Şahra böyle söylüyor.
1: İki üs aslında bir şey hali de oluyor. Yani nerede kimine temas edeceği belli. Çerçevesi belli bir yerde.
0: Bir de diyor ki bu üsler diyor Suriye ordusunun eğitim ve kapasitesinin geliştirilmesi için kullanılan müzakere merkezlere dönüştürüldü. Yani Suriye'nin de yararlandığı iki üs. Evet.
1: Ya bu ayrımı şu nedenle yapıyor zaten. Rusya'nın bölgedeki üssü, daha önceki varlığı doğrudan Suriye'yi yönetmek üzerineydi. Ama şu anda yine o egemen devlet halini üstüne basa basa bunu gösterdiği için diyor ki evet, burada yani ben hiç istemem üs olsun. Yani şeyi o, bakışı o. Yabancı üs hiç olmasın isterim, ama olacaksa da bizim çizdiğimiz çerçeveler, yaptığımız anlaşmalar neticesinde burada bizim işte topraklarımızda bulunan üsler halinde kalacak. Şimdi Rusya'yı bu çerçevede sınırlandırdığını söylüyor. Türkiye ile ilgili bakışında bunu, bizim zaten bir anlaşmamız var hatırlarsanız. Evet. Yani bir ortak güvenlik anlaşması var ve Türkiye'nin bölgede üs ve üsler kurma ihtimali de o anlaşmaya göre zaten sabit. Ama bunu bir şekilde meclis onayına sunarak, yine hani Şahra'nın en çok eleştirildiği nokta buydu hatırlarsanız. Yani bir otokratik yönetim oluşturacak mantığı vardı. Biraz bundan da sıyırmak için, yani meclise bırakarak daha demokratik bir yöntem ortaya koyarak, bir yandan da Türkiye'nin varlığını da, hem mevcut varlığını hem olası gelecekteki varlığını bir şekilde hem kendi toplumuna hem uluslararası topluma kabul ettirecek bir siyasi ve hukuki zemin oluşturmak için de bunu gösterdiğini düşünüyorum. Bu yani doğrudan askeri üslere veya Türkiye'nin veya Rusya'nın varlığına karşıyım demek değil.
0: Değil.
1: Bu aslında tamamen egemenliğimi koruyorum ve egemenliğim çerçevesinde her ülkeyle de bu noktada hareket edelim.
0: İşbirliği halinde olabilirim.
1: Evet, böyle bir mesaj.
0: Siz ne dersiniz Mustafa Hocam bu ayrımı yapmasına ve bu ifadelere? Bir de tabii bu işin her iki ülke açısından, mesela Rusya Suriye ya da Türkiye Suriye açısından avantajı ve dezavantajlarını da merak ediyorum. Bu bakış açısını.
2: Ya bir kere Şahra'nın yaklaşımı Türkiye'nin bu konudaki yaklaşımıyla aynı. Yani Türkiye'de mevcut durumu yeni bir hukuki statü ve çerçeveye kavuşturmayı istiyor. Dolayısıyla burada bir farklılaşma yok. Üstelik Şahra Türkiye ile ilgili konuşurken, hani Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde meşru güvenlik endişeleri var. Bunları dikkate almak lazım dedi. Dolayısıyla hani Türkiye'nin bu konudaki hassasiyetlerine de atıf yaptı. Ben burada yani önümüzdeki dönemde Türkiye'nin de uzlaşısıyla iki tarafı daha rahat ettirecek bir hukuki çerçevenin ortaya çıkartılacağını tahmin ediyorum. Bu yani sadece iki ülke ilişkileri açısından değil, bu uluslararası açıdan da önemli, uluslararası görünüş açısından da önemli. İsrail biliyorsunuz Türkiye'yi bir takım sorunlu meselelere Suriye üzerinden çekmeye çalışırken, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki askeri varlığını işaret ederek, işte bizimki şu kadar binde bilmem kaçına işaret ediyor, bizim kontrolümüz Suriye'de, Türkiye yüzde şu kadarını kontrol ediyor gibi açıklamalar yapıyordu, haritalar yayınlıyor, uluslararası basına veriyor. Ama biz de baştan beri söylüyoruz ki, bunu hatta Amerika Başkanı Trump da bir şekilde söyledi. Türkiye'nin Suriye'deki varlığı bir takım uluslararası anlaşmalara ve şu andaki mevcut hükümetin de bunu kabullenmesine dayanıyor. Yani bir meşruiyeti olan, bir daveti olan bir varlık. Buna karşılık İsrail'in oradaki herhangi bir varlığı istenmeyen bir varlık ve işgal durumu. Yani arada materyal bir farklılık var. Şimdi bunu hem bütün konuşmalarını, bütün söylediklerini bir arada değerlendirdiğinizde Şara bunu daha net bir şekilde ortaya koyuyor. Yani İsrail'e 8 Aralık 2024 sınırlarına öncelikle çekilmesi gerektiğini söylüyor. Dolayısıyla hani hükümet değişiminden sonra hemen Suriye topraklarındaki yaptığı yeni işgallerden tamamen çekilmesini söylüyor. Bir sonraki adımda da tabii Golan, biraz önce konuştuğumuz Golan'ın iadesinden bahsedeceği anlaşılıyor. Ama Türkiye ile ilgili böyle bir endişe, arzu, talep dile getirmiyor. Dolayısıyla yani Türkiye'yi çok farklı bir noktaya koyduğunu görüyoruz. Şimdi bu hem uluslararası alan dedik,

0: yine Suriye ve Şara ülkenin geleceği açısından dikkatli bir politika izledi. Bir denge politikası izledi. Çünkü Rusya tamamen Suriye'den çekilirse, giderse bu İsrail'le ve bölgeden zaten çekilmiş olan Amerika'yı da bir kenara bırakırsak, bu sefer İsrail'le Suriye'yi ve bir anlamda da Türkiye'yi karşı karşıya bırakıyor. Buralarda farklı dengeler olması gerekiyor. Yani Amerika'yı dengeleyecek bir yapının olması gerekiyor. İsrail'i dengeleyecek bir yapının olması gerekiyor. O yüzden Suriye'nin yaptığı analizlerde tahmin ediyorum, Rusya'nın varlığının farklılaşan bir şekilde devam etmesi, kontrol altında devam etmesinin kendi çıkarlarına olacağına orta uzun vadede karar vermiş olduklarını anlıyoruz. Dolayısıyla onu da biliyorsunuz anlaşmaya bağladılar ve rakamları da Şahar'a bu sefer verdi. İşte 170 üssü vardı dedi, ikiye indirildi. Onlar tabii en büyük üsler aslında. Ben, yani diğerleri belki operasyonel üslerdi, savaş devam ederken gerekiyordu ama iki tane çok önemli. Birisi deniz üssü, birisi de hava üssü olmak üzere Rusya'nın burada üssü var. Fakat onları da bir şekilde Suriye askerlerinin, silahlı kuvvetlerinin eğitimiyle bağlantılandırılmış olması. Yani fiiliyatta gerçekte böyle olmayacaksa da kağıt üstünden azından bu şekilde gözüküyor olması Suriye açısından önemli. Şimdi Türkiye için meseleye baktığımızda biliyorsunuz Türkiye çok dikkatli davrandı burada. Pek çok taraftan, ülkeden, hatta Türkiye içinden pek çok kişi niye Türkiye hızla burada üsler kurmuyor, askeri üsler elde etmiyor diye bu bazen eleştiri olarak, bazen cesaretlendirici bir açıklama olarak hep gündeme geldi. Ama bunun risklerini İsrail bize gösterdi. Yani İsrail'le bir çatışma riski burada var. Türkiye bu konuda hiç acele etmedi. Şu ana kadar da acele etmiyor. Ve burada Türkiye'nin önceliği de Suriye'nin farklı yerlerine üs açıp Suriye'yi kontrol etmek değil. Bu olsaydı başka türlü davranılırdı. Yani buradaki öncelik Suriye devletinin ayağa kaldırılması, güçlendirilmesi ve onun ihtiyaçları çerçevesinde bir orada askeri destek gerekiyorsa bunun yapılması. O nedenle de Türkiye'nin, dikkat ederseniz, şu ana kadar askeri alandaki en önemli yönelimleri hep personel eğitimi
1: Eğitim.
0: üzerine oldu. İşte havaalanlarının veya altyapının kaldırılması, değil mi? Nehirler üzerinden yıkılmış olan köprülerin geçici de olsa kurulması gibi daha böyle yumuşak, daha yarı askeri diyebileceğim faaliyetler üzerinden oldu. Önümüzdeki dönemde yine, yani Türkiye açısından hep önemli olan Suriye'nin kuzeyindeki bir tehdidin olmamasıydı. Bunun olmaması yine barışçı ve müzakere yöntemleriyle sağlandı. Suriye burada hep önde oldu. Bunu Türkiye de destekledi. Ve önümüzdeki dönemde benim tahminim yine bu minvalde devam edip Suriye'nin istekleri, ihtiyaçları gerektirdiğinde belki farklı askeri alanlarda işbirliği
1: İşbirliği.
0: yöntemleri düşünülebilir. Kuzeydeki asker sayısında da Türkiye önemli miktarda zaten azaltmaya gitmişti. Bunları da başka bir hukuki çerçeveyle bir süre daha durumu gözlemek için orada Suriye'nin onayıyla tutmaya devam edeceği anlaşılıyor.
1: Peki, şunu merak ettim Tolga Hocam. Şara kendisinin, yani daha doğrusu ülkesinin ilişkilerinden de bahsederken bizim kimseyle bir sorunumuz yok dedi. Örnekler veriyor. Bakın bu ülkeyle nasıl anlaşıyoruz. İşte Amerika Birleşik Devletleri Yemen'den bahsetti vesaire. Bölgede ciddi bir kaos söz konusu. Ben dolayısıyla yeni yeni toparlanmaya başlayan Suriye'nin ilişkilerini, Şara'nın yönetimini nasıl değerlendirdiğinizi merak ederim. Ve bir de tek tehdit Suriye açısından İsrail mi şu an Şara'nın bu kadar vurgusundan da yola çıkarak böyle mi değerlendirmek lazım? Mesela İran Savaşı ABD ile olan İran Savaşı Suriye'yi nasıl etkiliyor bölgede ya da İsrail'in saldırıları?
2: Şimdi tabii yeni ayağa kalkmaya çalışan, ki hala bunu böyle söyleyebiliriz yani. Suriye devleti hala ayağa kalkmış, böyle egemenliğini tam anlamıyla tesis etmiş bir devlet olarak görülmüyor. Hala ordusu daha yeni yeni uçaklarını kendi uçurmaya başladı vesaire. Yani baktığımızda hala önünde yol var. Doğal olarak burada herhangi biriyle rekabete girmek veya işte gerilim yaşamak, hatta kendi komşularıyla kendi toprağı üzerinde gerilim ortamları oluşturmak şu anda Şara'nın en son istediği şey. Bunu açıkça da dile getirdi zaten. Hatta İsrail ile ilgili bugün evet çok yüksek perdeden konuşuyor ama onunla ilgili konuşurken bile işte sınırların gerisine çekildiği takdirde hızla konuşmaya başlarız, görüşmeye başlarız tabiri bile hepsine baktığınızda bir yönetme, durumu yönetme çabası olduğunu görüyoruz. Dengeyi koruma, kurma çabası.

0: sayfası. O yüzden burada bütün ülkelerle, çevresindeki, bölgedeki ülkelerle iyi niyet başta bunu söyleyerek bu ilişkilerini götürecek. Bu zaten aşikar. Hatta burada evet, İsrail mesela önemli bir tehdit. Çünkü bir kere toprağı
1: derdi
0: üzerinde duran
1: var.
0: bir varlık. Doğal
1: Evet.
0: olarak bunun ilk başta temizlenmesi gerekiyor baktığınızda, o egemenliği tesis etmek için de. Ama aynı zamanda hani Suriye'ye baktığımızda İran da hala bir tehdit. Bunu da göz ardı edemeyiz. Yani orada
1: Hala bir tehdit olduğunu
0: ben
1: düşünüyorsunuz, öyle
0: hala
1: mi?
0: İran'ın da çünkü
1: Onu
0: nasıl
1: sormak
0: bugün
1: istemiştim.
0: Yemen'de, nasıl bugün daha yeni Irak'ta savaş halindeyken Irak'ta yaptığı bazı şeyleri biliyoruz İran. Doğal olarak Suriye'de de yani Hizbullah varlığının veya hadi örgütsel yapıyı geçtik, siyasi nüfuz olarak orada etki edebileceği bir toplumun var olduğunu görüyoruz, biliyoruz. Doğal olarak bunlar tehdit olmasına rağmen tehdit olarak görüp mücadele etmek yerine onu siyaset içerisinde eritmeye çalışıyor. Bu meclisi oluştururken mesela o dengeleri
1: Dağılımı.
0: kurmaya çalıştı, dağılımı buna göre yaptı vesaire. Yani bir dengeyi kurmaya çalışıyor. Az önce yine Mustafa Hoca'nın söylediği Amerika-Rusya dengesi bile
1: Çok
0: kendi
1: önemli, değil mi?
0: topraklarında yapmaya çalıştığı ve bununla da kendine güvenli bir alan inşa etmeye çalıştığını görüyoruz. O yüzden bu bir süre daha böyle devam edecek. Söylemler yumuşak olacak ve dediğim gibi yani Şara'nın kendi kişisel siyasi kimlik oluşturmaya çalıştığını da unutmayalım. Onu da
1: Başarılı mı sizce?
0: yani şu anda görünen başarılı görünüyor. Yani özellikle Trump'ın destek vermesi vesaire bu anlamda onun için çok kıymetli Şara için. Çünkü uluslararası toplumda meşruiyet kaynağı sonuçta Amerikan başkanının tanıması ve
1: Evet.
0: ilişki kurması, ikili ilişkilerde bulunması. Bunu yürütmeye çalışıyor. Burada önemli olan işte iddia ettiği şeylerde başarılı olup olamayacağı. Yani İsrail'i çıkarabilecek mi topraklardan? Veya işte yapılan anlaşma Suriye'nin kuzeyindeki istikrar ortamı ne kadar ilerleyecek? Ve belki de en önemlisi dışarıdan da müdahaleye çok açık olan o kimlik oluşturma, Suriyeli kimliği oluşturma noktasında ne kadar ileriye gidip ne kadar bunu sabitleyebileceği. Çünkü hala gözlemleniyor, hala bekleniyor. Bunlar oluştuğu zaman zaten çok büyük ihtimalle yeni Suriye'nin kurucu lideri olarak tanınacağı için kendi önü de açık.
1: Görüyorsunuz. Son sorum olsun Mustafa Hocam. Şimdi mesela siz değindiğiniz için işte Kürtlerle bir entegrasyon konusu dediniz ama Dürziler, Aleviler meselesi duruyor. İsrail'in de oradan bir taraftan kaşıdığı bir mesele. En son mesela Asala konseri vardı. Bayağı gündem oldu. Eleştirilerin odağında olan bir konserdi. İyileştik, geri geldik dedi Şara BM kurulunda. Dolayısıyla ben performansını nasıl yorumluyorsunuz bunu merak ettim. Bir de kendisi için hala bir tehdit var mı bölgede?
2: Yani şimdi tabii kuruluş sancıları yaşanıyor. Hani bunu biz uluslararası ilişkilerdeki klasik devlet kurma aşamasında şu anda. Yani evet, Suriye eski bir devlet vardı ama aynı şekilde varlığını devam ettirmiyor. Ciddi bir rejim değişimi, yönetim değişimi söz konusu. Daha önceki sistemin elemanlarının çok önemli bir kısmının tasfiye edildiği ve daha önce devlet yönetiminde hiç tecrübesi olmamış
1: Olmadı.
2: çok sayıda insanın devlet yönetmeye soyunduğu ve bunların da aslında uzun yıllar sürmüş bir iç savaştan çıkmış insanlar olduğunu dikkate aldığımızda gidiş gelişlerin olması, yalpalamaların olması kaçınılmaz. Hatta benim izlediğim kadarıyla belki beklenenden çok daha az oluyor. Yani bütün bunların içeride beklentilerin üzerine bir de dışarıdan özellikle İsrail'den gelen yıpratıcı ve istikrarı bozucu hamleleri de dikkate alırsanız hani bütün bunlara karşılık gayet dengeli gidiyor. Beklediğimden daha istikrarlı gidiyor. Bunu söyleyebilirim en azından. Burada tabii yani Türkiye'nin belli sayıda bölgedeki Arap ülkelerinin, Suudi Arabistan'ın, Katar'ın, dışarıdan Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konuda hassas olması ve Suriye'ye destek veriyor olması bu dönüşümü hem hızlandırıyor hem daha rahat ilerlemesini sağlıyor. Var mı tehdit? Elbette var. Yani içeriden ve dışarıdan hem Şara'ya hem yönetimine karşı tehditler var. Ana tehdit bence şu anda, yani seçimden sonra ne olacağını bilmiyoruz ama şu
1: Bilmiyorum.
2: anda İsrail. Hani bu çok net gözüküyor dışarıdan baktığınızda. İran belki ikinci sıradadır ama İran şu anda büyük ölçüde kendi derdiyle meşgul olduğu için çok fazla dışarıya uzanamıyor ve yani Suriye üzerinden uzanacak her ayağı, her teması özellikle İsrail tarafından vuruluyor ve bombalanıyor. Bu anlamda da İran'da çok kolay olacağını sanmıyorum. Bölgesel olarak ana tehdit şu anda İsrail'in saldırıları. İçeride doğrudan şu anda bizim takip edebildiğimiz, gördüğümüz Şaraya yönelik yükselen bir tehdit olmamakla birlikte, bu tür yoğun değişim dönemlerinde ve bu tür hala henüz silahların tamamen toplanmadığı, pek çok silahlı grubun farklı yapının olduğu bir ortamda her an farklı şeyler olabilir. Yani yeniden ayaklanmalar çıkartabilecek gruplar olur, birbirine girecek gruplar olabilir. Şaraya yönelik doğrudan saldırı olabilir. Bunların hiçbirisinin olmayacağını düşünmememiz gerekir. Ama şu andaki gidişata baktığımızda ben en azından beklediğimden daha hızlı dönüşen, daha istikrarlı bir yapı görüyorum.
1: Çok teşekkür ederim Profesör Doktor Mustafa Aydın, Doktor Tolga Sakman. Değerli katkılarınız için E360'a çok sağ olun. Teşekkürler. Devam edeceğiz gündemin geri kalanına bakmaya. Merkez Bankası Eylül ayı sektörel enflasyon beklenti anketine göre yıllık enflasyon beklentisi piyasa katılımcıları ve hane halkı için artmış durumda. Reel sektör için ise geriledi. Bankanın hane halkı beklenti anketine göre ise 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi %45,60'a yükseldi.
3: Piyasa katılımcıları ve hane halkının yıllık enflasyon beklentisi arttı. Reel sektörün beklentisi ise azalma gösterdi. Merkez Bankası Eylül ayı sektörel enflasyon beklentilerini yayımladı. Eylül'de 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentisi piyasa katılımcıları için 0,01 puan artarak %23,70'e yükseldi. Hane halkında ise 0,02 puanlık artışla %45,60'a çıktı. Enflasyon beklentisi reel sektörde 0,30 puan azalarak %32,5 seviyesine geriledi. Merkez Bankası Eylül ayı hane halkı beklenti anketini de yayımladı. Ankete göre asgari ücret ve altındaki geliri bulunanların enflasyon beklentisi %49,4'e ulaştı. İki asgari ücret ve üzerinde geliri olanlarda bu oran %43,7 olarak gerçekleşti. Vatandaşların son bir yılda fiyatının en fazla arttığını düşündüğü ürün ve hizmet grubu %37,8'de gıda oldu. Yakıt ve enerji %36,2 ile ikinci sırada yer aldı. Hane halkının 12 ay sonra dolar beklentisi ise Ağustos ayına göre 1,43 lira artarak 55,90 liraya yükseldi. Ankete katılanların gelecek ay için konut fiyatlarındaki artış beklentisi bir önceki aya göre 1,44 puan azalarak %30,69'a geriledi. Vatandaşların yatırım tercihlerinde altın Eylül ayında da ilk sırada yer aldı.
1: Şimdi vatandaşlık maaşı olarak adlandırılan gelir tamamlayıcı aile desteği için gelecek ay etki analizi yapılacak. Gelir düzeyi düşük ailelere hangi bölgede hangi desteğin verileceği böylelikle tespit edilmiş olacak. Peki kime vatandaşlık maaşı verilecek? Bakalım habere.
3: Her bölge için ortalama bir tutar tespit edilecek. O gelirin altında kalan hanelere destek verilecek. Destekler il ve ilçe düzeyinde tek tek belirlenecek. Düşük emekli maaşı alanlar ve dar gelirli ailelere yönelik vatandaşlık maaşı olarak adlandırılan gelir tamamlayıcı aile desteği için çalışmalar sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı destek paketi için etki analizleri yapıyor. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre gelir tamamlayıcı aile desteğiyle gelir düzeyi düşük her aileye aynı destek verilmeyecek. Kaynaklar, destekler kimi yerde enerji, ısınma, kimi yerde kira yardımı gibi ailelerin ihtiyaçlarına göre belirlenecek ifadelerini kullandı. Etki analizlerinin de dar gelirlilerin bölgelere göre hangi desteğe ihtiyacı olduğu tespit edilecek. Peki kimler vatandaşlık maaşından yararlanabilecek? Her bölge için ortaya çıkacak ortalama gelirin altında kalan hanelere destek verilecek. Eğer hanede kişi başı gelir eşiğin altında kalırsa o haneye kamu desteği sağlanacak. Verilecek destekle hane geliri belirlenen rakama tamamlanacak. Gelir tamamlayıcı aile sistemiyle sosyal destek mekanizmasının yeniden şekillenmesi bekleniyor. En düşük emekli aylığının artırılması için 6 ayda bir konuyla ilgili yasa çıkarılması gerekiyor. Bunun yerine sistemin devreye girmesine yönelik bir model üzerinde duruluyor. Ekim ayında destek paketine ilişkin etki analizlerinin tamamlanması bekleniyor. Vatandaşlık maaşının hayata geçirilmesi için mecliste yasal bir düzenlemenin hayata geçirilmesi gerekiyor. 2027 bütçesinin mecliste kabul edilmesinin ardından gelir tamamlayıcı aile desteğine ilişkin düzenlemenin meclise sunulması planlanıyor.
1: Mali Eylem Görev Gücü FAD Türkiye'ye ilişkin raporunu yayımladı. Türkiye suç gelirlerinin aklanmasıyla mücadelede 40 tavsiyenin 38'inde uyumlu bulundu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Türkiye'nin gri liste riskinin bulunmadığı tescil edildi açıklaması geldi.
3: Suç gelirlerinin aklanmasıyla mücadele değerlendirildi. Mali Eylem Görev Gücü'ne ait 40 tavsiyenin 38'i uyumlu bulundu. Türkiye'nin gri liste riskinin bulunmadığı tescil edildi. Mali Eylem Görev Gücü, Türkiye'ye ilişkin 5. tur raporunu yayımladı. Raporda Türkiye'nin suç gelirlerinin aklanması, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadelesi kapsamlı olarak değerlendirildi. Rapora göre Türkiye, Mali Eylem Görev Gücü'nün 40 tavsiyesinin 38'inde uyumlu bulundu. 11 başlığın 3'ünde önemli ölçüde etkili, 8'inde ise ılımlı ölçüde etkili sonucuna ulaşıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Mali Eylem Görev Gücü'nün raporuna ilişkin açıklama yapıldı. Türkiye'nin mali suçlarla mücadele kapasitesinin güçlendirildiğine işaret edildi.
4: Söz konusu sonuçlar, ülkemizin ulaştığı seviyenin önemli bir göstergesini teşkil etmektedir. Buna göre, suç gelirlerinin aklanması, bağlantılı öncül suçlar, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadele alanında ülkemizin stratejik bir eksikliği olmadığı, dolayısıyla gri liste riskinin bulunmadığı hususları da açık bir şekilde tescil edilmiştir.
1: 2 yıl önce mide balonu işlemi yapılırken hayatını kaybeden gençle ilgili adli tıp raporu tamamlandı. Rapora göre gencin ölümüne tıbbi hata neden oldu.
5: Balon midede değil, yemek borusunda şişirildi. O balon zamanında çıkarılamayınca 22 yaşındaki gencin hayatına mal oldu. Alican Gül'ün ölümünde adli tıp, tıbbi hata var dedi.
6: Operasyona girmeden 10 dakika önce çekilmiş olan resim.
5: Alican Gül 22 yaşındaydı. Hayali yazılım mühendisi olmaktı. Kilo vermek için mide balonu taktırmaya karar verdi. 2024 yılında Kıbrıs'tan Mersin'e geldi. Özel bir hastanede ameliyata alındı. Ancak operasyon beklendiği gibi gitmedi. Ali Cangül yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
7: Odada hiçbir şey yoktu, hiçbir cihaz yoktu. İlk yardım çantası bile olmayan bir odada oğlumu öldürdü.
5: Gencin ölümünün ardından ailesi ihmal iddiasıyla şikayetçi oldu. Mide balonu işlemini yapan doktor Doğan E. tutuklandı. Anestezi uzmanına ev hapsi, anestezi teknisyeni içinse adli kontrol kararı verildi. Tutuklu doktorsa 5 ay sonra serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken adli tıp raporu da tamamlandı. Rapora göre midede şişirilmesi gereken balon yemek borusunda şişirildi. Balonun hava yolunu tıkadığı ve acil çıkarılması gerekirken Doğan E. tarafından çıkarılmadığı vurgulandı. Raporda tıbbi uygulama hatasının ölüme neden olduğu yazıldı. Hazırlanan rapor soruşturma dosyasına girdi.
6: Operasyona girmeden 10 dakika önce çekilmiş olan resim.
1: Ankara'da sağanak etkili oldu. Keçiören'de çöken yol nedeniyle çok sayıda araç çukura gömüldü. İtfaiye ekipleri olay yerinde mahsur kalan araçları kurtarmak için gece saatlerinden itibaren çalıştı.
8: Tam biz yukarıdan aşağı iniyorduk. 30 saniye içinde zaten burası bu hale geldik.
3: Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri sele dönüştü. Sağanak yağış sebebiyle çöken yolda çalışma başlatıldı. Ankara'da gece başlayan yağışın etkisi sabah da devam etti.
9: Keçiören ilçesindeki Gülgün Caddesi'nde yağış sebebiyle yolda çökme meydana geldi. Çökmenin ardından bölgede pek çok araç olumsuz etkilendi.
10: Bu nasıl olandı ya?
3: Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çekici araçlar sevk edildi. Çöken yola düşen bazı araçlarsa vatandaşların da yardımıyla kurtarıldı. Esnaf da yağıştan olumsuz etkilendi.
11: Şuraya kapalı, şuraya kapalı. Benim kimden ekmek alacak, kim benim suyumu alacak yani. Her zaman yağmur yağacak, bu böyle. Benim masrafımı kim kapatacak?
3: Çalışmalar sabah saatlerinde de devam etti. Mahsur kalan araçların çıkarılmasının ardından bölgede iş makineleri görevlendirildi. çökme sebebiyle oluşan boşluklar dolduruldu. Vatandaşlar yaklaşık 4 aydır yolda kanal çalışmasının yapıldığını, bu sebeple yağışta olumsuzlukların meydana geldiğini ifade etti.
1: Efendim ben Dilek Gül, bir saat boyunca HT360'la birlikte olduk. Ben artık gidiyorum, noktalıyorum. Benden sonra manşet programıyla Zülfikar Ali Aydın sizlerle olacak. Hoşça kalın, iyi akşamlar.

0: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Uluslararası Gıda Politikaları Araştırma Enstitüsü'nün yaptığı araştırmaya göre gelecekte sürdürülebilir tarım alanları, ürünleri ve yeşillenme tarihleri değişecek. Ulaşılır haldeki temiz suyun büyük kısmı Türkiye'de her yıl yaklaşık %70'i tarımda sulama ve yetiştirme faaliyetleri için kullanılıyor. ...2050 yılında Türkiye'nin iç ve Doğu Anadolu bölgeleri buğday üretiminde verim artışı yaklaşık %20 yaşayabilecek bir senaryoda görülürken, batı ve güney bölgelerde buğday üretiminde %25'e ulaşan kayıplar yaşamamız söz konusu olabilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Habere dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Tuğba Södekoğlu Kınay'la gün başlıyor. Sena Alkan'la para gündem. Selen Gül Dayıoğlu'yla spor bülteni. Serap Belet'le gün ortası. Ayşe Süberker'le Haber Hattı. Dilek Gül'le HT 360. Zülfikar Ali Aydın'la Habertürk Manşet. Semiha Şahin, Esra Toptaş, Akşam Haberleri. Faruk Aksoy'la Ana Haber. Evren Aydın'la Gece Raporu. Ahmet Arı, Nurdan Hüsrev, Gece Bülteni. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

0: Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın, Habertürk manşetle karşınızdayız. Bir yanda yakın tarihin en büyük fon dolandırıcılığı, diğer yanda yağmur gibi deyimlerinde ise gelen operasyon haberleri. Sadece son 5 günde sadece siber dolandırıcılıktan yakalanan şüpheli sayısı İçişleri Bakanlığı açıkladı 826. Yasa dışı bahis, kırmızı bültenle aranıp yakalananlar, bunları hariç hiçbirini saymıyorum. Bunlardan bağımsız söylüyorum. Suçla mücadele önemli, güvenli bir ülke için tabii ki çok önemli ama bugün biz biraz olayın başka bir yönünden bahsedeceğiz. Çarşıda, pazardaki fiyat yangınından bahsedeceğiz. Ama tabii bunun da soruşturma boyutuyla bahsetmek zorundayız. Özellikle de sebze ve meyve fiyatlarında fiyat şişirenlere bir operasyon düzenlendi. Ölü çiftçiler üzerinden sahte makbuzla fiyat şişirenler, hayali satış yapanlar, maliyeti yüksek gösterenler, çürük ürünleri pazarda satılmış gibi gösterip fiyatı ona göre belirleyenler. Fiyat yangını çıkaranlara dönük operasyonun ayrıntıları, tarladan hale, oradan pazara uzanan hikayeyi ayrıntılarıyla mercek altına alacağız. Bir de tabii siyasetin önemli gündem maddeleri var. Beklenen oldu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş partisinden, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Ve gündemin diğer ayrıntıları için Habertürk manşet başlıyor. Evet, önce gündemin öne çıkan başlıkları dedik. Devam edeceğiz. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş partisinde mi kalacak? Yeni partiye mi geçecek? İstifa mı edecek? Ne olacak diye konuşulurken bugün artık partisinden istifa ettiğine dair haber geldi. Hemen arkasından da 6 ilçe belediye başkanı istifa etti. Bu gelişme için kime gideceğiz? Ankara'ya, Mahir Kılıç'a gideceğiz. Mahir'den ayrıntıları alacağız. Hemen yanında Gizem Türemen'i görüyorsunuz. Habertürk muhabiri Gizem Türemen. Çağlayan Adliyesi'nde ne anlatacak bize fon soruşturmasında? Ekonominin altına, deyim yerindeyse, dinamit koyma girişiminin soruşturulduğu ve tutuklamaların yapıldığı Çağlayan Adliyesi'ndeki son durumu bize aktaracak. Ama önce bir Mahir'e gidelim. Mahir, sürpriz değildi istifa kararı. Ama bağımsız kalma kısmı herhalde Mansur Yavaş'ın sürprizi olarak değerlendirilebilir mi? Bütün ayrıntılara sen hakimsin, senden dinleyelim hikayenin Ankara'da olan kısmına.
1: Zülfikar Aleddin, çok konuşuldu, çok tartışıldı ve beklenen istifa bugün geldi. Bir durum vesile oldu buna da. Sabah saatlerinde parti sözcüsü Müslüm Sarım'ın yaptığı değerlendirme, tabiri caizse Mansur Yavaş cephesinde bardağı taşıran damla oldu. Sabah saatlerinde basın mensupları bir kahvaltılı basın toplantısı gerçekleştirdi Müslüm Sarı. Parti aidiyet tartışması üzerinden Mansur Yavaş soruldu Müslüm Sarı'ya. 9 Eylül'deki etkinliklere katılmaması hatırlatıldı. Müslüm Sarı da yaptığı değerlendirmede hiç kimsenin CHP'nin kurumsal kimliğinden daha büyük, daha yüksek olmadığını ifade etti. Mansur Yavaş'ın Erdoğan görüşmesinden önce Özgür Özel'e de bilgi

0: verdiğini biliyoruz. Kendisi bunu deklar etmişti. Bunun kabul edilemez olduğunu kaydetti. Yine önümüzdeki haftalarda bir belediye başkanları toplantısı gerçekleştirilecek. Buna Mansur Yavaş katılmazsa ne olur diye soruldu Müslüm Sarı'ya. Müslüm Sarı da oluşacak o tabloda yeni bir değerlendirme yapacaklarını söyledi ve bu açıklamadan yaklaşık 1,5-2 saat sonra Mansur Yavaş'tan istifa açıklaması geldi. İstifa açıklamasında bu sözleri de atıfta bulunduğunu belirtelim. Hem daha önce edindiğimiz izlenimler, bilgiler hem de Mansur Yavaş'ın açıklamasına baktığımızda bundan sonra yoluna bağımsız bir şekilde devam edeceğini belirtebiliriz. Uzun süredir CHP ile yeni parti arasında bir denge sistemi, bir denge mekanizması oluşturmuştu Mansur Yavaş. Bunu devam ettiriyordu ancak bugün CHP'den istifa etti. Fakat dediğim gibi yeni partiye geçmesini beklemiyoruz. Tabi Mansur Yavaş'ın istifasıyla birlikte onunla birlikte siyaset yapan ona yakın ilçe belediye başkanları da istifa etti. Neredeyse her yarım saatte bir ilçe belediye başkanı istifa ediyor. Haberleri geliyor. Ayaş, Beypazarı, Elmadağ, Güdül, Kalecik, Polatlı, Şerif Koçser şu ana kadar istifa eden başkanlar arasında. Kemal Kılıçdaroğlu da kısa bir açıklama yaptı. Mansur Yavaş'ı Cumhuriyet Halk Partisi'ne kazandıranın kendisi olduğunu ifade etti ve o da parti aidiyeti vurgusu yaptı. Aynı tırnak içi okumak gerekirse insanlar sandığa giderken yalnızca bir isme değil bir siyasi iradeye oy verir. Bu nedenle seçmenin iradesini yok saymayı, onun oyuyla elde edilen makamları seçmenin onay vermediği siyasi adreslere taşımayı doğru bulmadım. Bulmuyorum dedi. Dolayısıyla peki, bu sözlerle de Mansur Yavaş'ın başka bir partiye geçmesinin tabiri caizse önüne bir set çekti ve sadakat vurgusu yaptı Kemal Kılıçdaroğlu.
1: Mahir, kısa bir sorun var. Şimdi Mansur Yavaş'ın bu istifası ve bağımsız kalması, arkasından gelen 6 istifa kararı yine kendisiyle birlikte hareket eden bir belediye başkanları grubu olduğunu da gösteriyor değil mi? İzleyiciler açısından şimdi bir CHP'de kalanlar, yeni partiye geçenler, bir de Mansur Yavaş'ın yanında kalanlar tablosu oluştu sanki. Ne dersin?
0: Evet, çoğunluk şu an Mansur Yavaş'ın yanında. Onlar da bağımsız bir şekilde duracak. Öyle görünüyor. Şu an hali hazırda 2 belediye kaldı Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Aslında 2024 seçimlerinde, evet, 16 belediye kazanmıştı Ankara'da. 16 ilçe belediyesi kazanmış. Toplam 25 ilçesi var Ankara'nın. Bunlardan Çankaya örneğin en kritik yerlerden bir tanesi. Yeni partiye katıldı. Mamak yeni partiye katıldı. Evet. Etimözkurt CHP'de kalmıştı. Ve bugün istifa eden ilçe belediye başkanları CHP'de kalmıştı. Ancak an itibariyle bir kısmı AK Parti'ye geçti, bir kısmı bugün istifa etti. Toplam 2 belediye kaldı. Şu an Yeni Mahalle ve Etimesgut sadece Ankara'da CHP'li belediye başkanı sıfatı taşıyor ki Yeni Mahalle'nin de kısa süre içerisinde CHP'den istifa edebileceği belirtiliyor.
1: Peki, Mahir Kılıç, Habertürk Ankara editörü, Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti kulisleriyle birlikte Ankara'nın yerel siyasetine dair son durumu bize ayrıntılı olarak aktardı. Bir gizemi görelim. Yakın tarihin en büyük fon dolandırıcılığı dedik ve çok ciddi bir soruşturma içerdiği bilgiler itibariyle de gözaltına alınan isimler, tutuklanan isimler itibariyle de önemli bir soruşturma. Hemen gizemden ayrıntıları alalım. Nedir son durum? Tutuklama kararları, gözaltı işlemleri hala devam ediyor. Gizem, sendeyiz.
2: Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturmasına hem tutuklu sayısı arttı hem bugün yeni adliyeye sevk edilen şüpheliler olduğu, bir taraftan dediğiniz gibi gözaltılar var. Özetlemeye çalışalım. Son yaşanan gelişme, bugün daha önce gözaltına alınan, fon soruşturması kapsamında gözaltında bulunan 20 şüphelinin adliyeye sevk edilmesi oldu ki o listeye baktığınız zaman ön plana çıkan 3 isim var. Kimdir onlar? Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Abdülkadir Özkan'la Bülent Uygun ve bir de Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı. 3 isim adliyeye sevk edilen 20 isimden 3'ü. Onlar hala dosyada, şu anda İstanbul Adliyesi'nde sağlık kontrollerinin ardından, evet, emniyetten çıkarıldılar ve adliyeye getirildiler. Bunun dışında dosyada hala 35 şüpheli gözaltında. O gözaltındaki işlemler devam ediyor. Onların da ilerleyen süreçte adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. Bir taraftan bugün sevki gerçekleşen 20 şüpheli savcı huzuruna çıkacak. Sorgularının ardından ya tutuklama talebiyle ya adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edilecekler ya da savcının kararıyla serbest de bırakılabilirler ama hakimlikten çıkacak karar şunu gösteriyor aslında bize. İlerleyen dakikalarda bu soruşturmadaki tutuklu sayısı artabilir. Çünkü daha dün öğlen saatlerinde 4 tutuklu varken bugün 9 tutukluya yükseldi. Dün gece saatlerinde 5 şüphelinin daha tutuklama kararı

0: verildi. Kim onlar? Yine önemli isimler Tera Portföy'le Pusula Holding yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı. Evet. Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen burada bir numaralı isim olarak ön plana çıkıyor. Bunun dışında son olarak da şunu açıklayalım. Sermaye Piyasası Kurulu bugün bir açıklama yaptı. Kaç fon yatırımcısı var bu sistemde diye. Bu da mağdur sayısı açısından önemli. Toplamda 455.758 kişinin bu fonlara yatırım yaptığını açıkladı.
1: Peki Gizem Türemen Çağlayan Adliyesi'nden aktardı. 500 binin üzerinde küçük yatırımcı ya da bireysel yatırımcı olarak tarif edilen yatırımcının parasının hortumlandığı iddia ediliyordu. Net rakam 455 bin civarında. Hemen arka planda grafikte de gördüğünüz parası hortumlanan bu sistemin içinde olduğu şüphesiyle tutuklanan kişiler. Çok sık hatırlatıyoruz, Mami lakaplı Muhammed Yarız'la başladı tutuklama dalgası ve Tera yatırımın sahibi ve içinde 130'dan fazla, 131 hisse olması lazım. 131 hisseyi fonu bulunduran kişi Emre Tezmen, Serdar Turan ki yurt dışında İsviçre'ye 1 milyar TL'nin üzerinde para gönderdiği şüphesiyle tutuklanan isim Pusula Holding'in yönetim kurulu başkanı Namık Kemal Gökkalp, yine Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Alkin, yine Tera'nın içinde olan Kerem Alkin'le birlikte baba oğul sistemin içinde olan isimler. Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk'le birlikte İbrahim Bekçi de bu sistemin içinde. Düzeltiyorum, babaları Erdoğan Alkin, kardeş Emre Alkin ve kardeşi olarak düzeltelim. Evet, devam edelim. New York'a gideceğiz. Neden? Çünkü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu var. İkinci günü dün Cumhurbaşkanı Erdoğan Genel Kurul'da seslendi katılımcılara ve yine Gazze mesajları verdi. Önemli mesajlar var ama liderlerin trafiği de tabii dikkat çekiyor. Bunun için oraya yine gideceğiz. Oraya yine hoş geldin. Dünden bu yana konuşuyoruz. Liderlerin performansı ekseninde biraz senden öne çıkan notları almak isterim. Başta Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşması ve mesajlarının nasıl yerine ulaşıp ulaşmadığı ile ilgili bir değerlendirme alalım. Ama öne çıkan notlar var liderlerle ilgili. Senin notlarından bunları konuşalım.
2: Rüfikar, tabii bugünün açılış konuşması Ahmet Aşara'nın da başladı. Bugün ikinci seans. Artık Aşara geçtiğimiz sene ilk defa girip Birleşmiş Milletler kürsüsünden seslenmişti. Bu sefer çok daha tecrübeli bir lider ve hemen konuşmasında Suriye'nin o bir sene içinde başardıklarını söyledi. Tabii çok daha zor durumda. O da İsrail'e bir gönderme yaptı. İsrail'e diplomasiye, İsrail'in kendilerine saldırıyor olmasına rağmen açık olduğunu söyledi. Ama günün en çok beklenen konuşması Şara'nın değildi. Beşinci sırada İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian konuşacak. Pezeşkian'ın gelip de Birleşmiş Milletler'de konuşmasına yorumcular Amerika'ya bir meydan okumak olarak yorumluyorlar. Çünkü Trump dün kürsüden İran'la ilgili bir karar aşamasındayım. Tamamen yok edeyim mi, haritadan sileyim mi derken İran'ı sürekli Amerikan kamuoyuna işte çok zayıf, düşmüş bir rejim, kontrolden çıktı, işte kıvranıyorlar gibi göstermeye çalışıyor. Oysa Pezeşkian gelip burada Amerika'da Birleşmiş Milletler'de işte devletinin bütünlüğünü, devletin başında olduğunu ve dimdik ayakta kaldıklarını ve savunmaya ve savaşmaya devam edeceklerini gösterecek büyük ihtimalle. Dolayısıyla Trump'ın dünkü tehdidine karşılık bugün nasıl bir yanıt vereceği merak ediliyor. Bir başka konuşmacı, şimdi bakıyorum hemen, 17. sırada Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski olacak. Ki Trump'la Zelenski görüştü ve bir Kasım ayında da Xi Jinping, Putin ve Trump'ın Çin'de bir araya gelebilme ihtimalleri doğdu. Amerikan basını şimdi bunu yazıyor. Yani herhangi bir anlaşmaya varmaları yakın olduğunu söylüyor Trump. Hemen altını çizelim. Daha evvel de Trump bunları söylemişti. Evet. Sonunda devamı gelmemişti. Ama bu sefer bir diplomasi trafiği sürüyor. Ve dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler kürsüsünden yaptığı konuşmanın özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne yönelik eleştirileri epey ses getirdi. Bugün Wall Street Journal'ın da ana sayfasındaki haberlerden bir tanesi buydu. Erdoğan gibi başka dünya liderleri de Birleşmiş Milletler'in etkisizliğinden yakınıyor. Haklı olarak yakınıyorlar. Guterres veda konuşmasında Genel Sekreter Guterres zayıf bir Birleşmiş Milletler'dense kuvvetli bir Birleşmiş Milletler'in dünya için daha faydalı olacağı vurgusunu yapmıştı. Ama bu nasıl olacak? Güvenlik Konseyi'nin üzerinde 5 büyük ülkenin, işte Fransa, evet, Amerika, İngiltere'nin de olduğu 5 ülkenin veto hakkı bulunuyor. Erdoğan da bunu eleştirmişti. Şimdi giderek dünya ekonomisinde hem nüfus

0: nüfus olarak büyüyen, hem ekonomik olarak büyüyen Türkiye gibi ülkeler, beraberinde Hindistan, Nijerya gibi başka ülkelerde bu eleştirileri dillendiriyorlar. Ve bu konu Erdoğan'ın reform çağrısı, Güvenlik Konseyi'ndeki bu 5 vetonun kaldırılması çağrısı daha evvel Guterres tarafından da dillendirilmişti. Ve bu sene Birleşmiş Milletler'de bir seçim yapılacak. Costa Rica başbakan, eski başbakan yardımcısı şu anda adaylardan biri. Ve o da bu reformdan yana. Yani Birleşmiş Milletler aslında varoluşsal bir krizin eşiğinde ve bir reform yapılacak mı? Giderek bir baskı var ve bu seçimlere de bu konu damgasını vuracak Zülfikar.
1: Peki kısa bir sorum var yine oraya yine. Dün Trump konuştuğunda dedi ki İran'la işte Kasım'daki ara seçimden sonra anlaşma ümidimiz var. Tabii nasıl olacağı konusunda da tartışma var, olasılıklar var. Ama BM'de oraya bir müsaade isteyelim. Pezeşkian BM'de konuşuyor, o konuşuyor. Evet, İran Cumhurbaşkanı konuşuyor.
2: We have only defended ourselves. We are not terrorists.
3: Biz kendimizi koruduk. Terörist değiliz biz.
2: Our innocent people.
3: Ve bizim burada masum insanlarımız.
2: The targets
3: hedef oldu bizlere ve korkak saldırıların hedefleri oldular ülkelerimize yönlendirilen. Kendimizi koruduk bu süreçte. Elimizden gelen bütün güçle İsrail ve ABD son teknolojilerle, silah sistemleriyle bizlere saldırıyorlardı. Ve bunun karşısında dimdik durduk. Evet, bizi vurdular ama biz yine de diz çökmedik, eğilmedik, başımızı da eğmedik. Onlara da yanıt verdik. Ama biz gidip burada sivil halkı bombalamadık ve farklı bölgeleri abluka altına aldılar. Bizim üniversitelerimizi, sağlık merkezlerimizi, okullarımızı, hastanelerimizi hedef aldılar. Altyapımızı hedef aldılar. Hepsi uluslararası hukukun karşısında duran eylemlerdi. Ve ben, bizim devlet başkanımız burada öldürüldü. İsrail herkesi, her türlü yeri hedef alıyor. Gerçek teröristler gibi katliamlar gerçekleştiriyor. Binlerce sivil, masum kişi çok hain şekillerde öldürüldü. Binlerce kişi yerinden edildi. Aslında soykırım uygulanıyor. En yüksek teknolojiler kullanılarak kendi elleri altındaki ve sonrasında gidip başkalarına terörist diyorlar. Ve bütün bunların hepsi istikrardan bizi daha uzak hale getiriyor. Bağımsızlığımızı hedef alıyor. Biz mi burada istikrarsızlığa neden oluyoruz? Biz aslında suç işleyenler karşısında bunları yaşıyoruz. Asıl istikrarsızlığı da bunlar gerçekleştiriyor. Ve uluslararası hukukun hiçbiri onlar tarafından dikkate alınmadı ve karşı karşıya kaldığımız gerçek bu. Başka hiçbir şey istemiyoruz. Uluslararası hukuka dikkat edilmesini, riayet edilmesini istiyoruz. Biz istediğimiz yanıtı aldık. Güce ihtiyacımız var. Çünkü öylesine bir halktan bahsediyoruz ki kendisini savunamayan bir halktan bahsediyoruz. Eğer savunamazlarsa bu halklar kendilerini üstlerinde yürür farklı devletler. Bunu istemiyoruz. O yüzden insanlığı, adaleti, demokrasiyi düşünmek istiyoruz. Bu ama halbuki asıl istikrarsızlığı, asıl yıkımı yaratanlar da onlar. Terörist diyorlar sonra bize. Ve son 200 yıl içerisinde İran hiçbir ülkeye, hiçbir toprağa saldırıda bulunmamıştır. Biz her zaman kendimizi savunmuşuzdur. Ama şu anda istikrarsızlık kaynağı olarak düşünülüyoruz. Terörist olarak etiketleniyoruz. Böyle olabilir mi? Ve bütün bunlardan seçtiğimiz patikadan dolayı oluyor, kendimiz için seçtiğimiz yöntemden oluyor. Ama biz kendimizi savunmayı kabul ediyoruz. Biz enerjiden, ilerlemeden yanayız. Biz burada toplumları silahlarla tehdit etme derdinde değiliz. O yüzden işbirliği yapmak istiyoruz. Ve böyle bir ruh içerisinde işbirliği yapmak istiyoruz. Son 7 ay içerisinde insanlarımız her gece sokaklarda ve toprağına duydukları destekle sokaklara çıkıyorlar. Bu işgali, bu saldırıyı istemiyorlar çünkü. Ve eğitilmiş olanlar var, silahlandırılmış olanlar var İsrail ve ABD tarafından ve kendi ülkelerinin güvenliğini de tehlikeye atıyorlar. 7 hafta boyunca insanlar sokaklarda oldu. Asıl destek ve güç kaynağımız onlardır ve bu sayede dimdik duruyoruz. İran güçlü olmalıdır.

Bu sebeple geleceğimizin de tehlikeye atılmasını istemiyoruz. Biz burada kendi gücümüzden yararlanarak bir hegemonya kurmak istemiyoruz. Biz başkalarının güvenliğini tehlikeye atarak güvenlik tesis etmekten bahsetmiyoruz. İran'ın savunması ile ilgili olarak defans sistemlerimiz, savunma sistemlerimiz de hedef alındı. Ama hiç kimse İran şehirlerinin bombalanmasının karşılıksız kalacağını düşünmesin. Çünkü savunma için askeri kuvvetimiz var. Ama ülkemizi savunmak için hiç kimsenin iznini ya da onayını beklemeyeceğiz. Enerji ve ilerleme tarafındayız biz. Yıllardır bunun tarafında durduk ve uluslararası yaptırımlar gördük, farklı etiketlerle karşılaştık nükleer teknolojimizle ilgili olarak. Ama ülkemizde barışçıl nükleer teknolojilerimiz var ve bütün bunlar bizim kendimize içkin ilerlemenin bir parçası. Biz burada insanları iyileştiriyoruz, gıda güvenliğini sağlıyoruz, sektörlerimizin, endüstrilerimizin ilerlemesi tarafında yer alıyoruz, teknolojimizi geliştiriyoruz. Biz İran olarak sadece bazı insanların takdirine sunmuyoruz ki nükleer teknolojileri. Farklı alanlarda kullanıyoruz. Başımızı eğmeyeceğiz ve doğrudan bizim olan hakkı vermeyeceğiz. Nükleer silaha olması ya da barışçıl nükleer teknolojilerin kullanılmasına sınırlandırılma getirmesine izin vermeyeceğiz. İhtiyaç duyulan güvenliğin sağlanması lazım burada. İşbirliği ihtiyacındayız. Güvenliği sağlayabilmek için öyle bir bölgede yaşıyoruz ki savaş sınır tanımıyor. Bir ülkedeki kriz çevre ülkelerdeki krizlere sebebiyet veriyor, yayılıyor. Biz İran olarak komşularımızı güvenlik rakibi olarak da görmüyoruz. Güçlü komşularımız olsun istiyoruz. Hürmüz Boğazı ile ilgili olarak bazılarının öylesine erişim sahibi olmasını istemiyoruz. Su yollarına erişmesini istemiyoruz. Aynı zamanda su yollarını farklı şeyleri empoze etmek için kullanıyorlar. Bize saldırı düzenlemek için bu yolları kullanıyorlar. Buna izin vermeyeceğiz. Bizim kendi su yollarımıza erişimimizi engellemek için bu yolları kullanıyorlar. Bu erişimi bize kapatıyorlar. Kendi su yollarımıza, deniz yollarımıza erişimimizi kapatıyorlar. Füzeleri buraya tedarik ediyorlar. Öldürücü askeri teknolojileri buraya tedarik ediyorlar. Ama biz buna boyun eğmeyeceğiz. Biz buna teslim olmayacağız. Ve bu savaşın genişlemesi, büyümesi asla güvenlikle sonuçlanmayacaktır. Burada kaos yaratamayız. Ve kaos yaratırken de oturup deniz yolu güvenliği olsun diyemeyiz. Filistin meselesi, Filistin hepimizin vicdanında açık bir yaradır. Gazze ve uluslararası mekanizmaların ne kadar başarısız olduğunu göstermektedir. Sivillerin acılarına son vermediğini de göstermektedir. Yıllar boyunca farklı kararlar kabul edilmekte ama işgal, şiddet devam etmekte ve barıştan bahsedemeyiz bu koşullar altında. Barıştan bahsederken Filistin'i görmezden gelemeyiz ve adalet olmaksızın herhangi bir barış tesis edilemez. İşgalle ilgili olarak da saldırganlıklar ve adaletsizlikler oldukça direnişle devam edecektir. Herhangi bir yerde güçsüzleşirse direniş başka yerlerde daha da güçlü bir şekilde karşımıza çıkabilir bu direnişler. Gazze, göz kırpmaksızın her yeri talan ederken ve insanları öldürürken insanların direnişe olan güvenini arttırmıştır ve bu direniş
Bu direngenlik bombalarla ortadan kaldırılamaz. İnsan doğasıdır bu. Ve insanlar kendi topraklarından koparılırlarsa direnirler. Eğer evleri bombalara maruz kalırsa, saldırılara maruz kalırsa direnirler. Başka nasıl zaten kendilerini kurtarabilirler ki? Doğrudan bu zorbalığa

Boyun mu eğsinler? Sessiz mi kalsınlar bu tehditler karşısında, bu tehlikeler karşısında? Kendilerini savunmasınlar mı? Terörist olarak yaftalanırlarken dursunlar mı? Bütün bu dili düşünelim ve dil çok net bir şekilde gösteriyor nasıl bir dünyada yaşadığımızı. Bölgesel meselelerimiz var. Bütün bu bölgesel meseleler bölge içerisinde çözümlenmeli ve bölgedeki ülkelerin takdiriyle çözümlenmeli ve dışarıdaki saldırganların ellerinde oyuncak olmamalıyız. İlişkileri düşünelim. Dış güçlerden belirlenen ilişkiler başka ülkeleri tehdit etmemizle sonuçlanmamalı. Ve birkaç kelam daha etmek isterim. Bu saldırıların planlanması gerçekleştirilmesinde parmağı olanlar için halklarımız, insanlarımız çok büyük ve öldürücü saldırılara maruz kaldılar ve İran'ın ne kadar güçlü ve kararlı bir millet olduğunu bir kez daha gösterdiler direnerek. İran'ın teslim olmayacağını, boyun eğmeyeceğini de gösterdiler. İran asla bir saldırı başlatmamıştır, asla savaş başlatmamıştır. Böylece müzakere masasına taahhütümüzü de her zaman ortaya koymuşuzdur. Ama yine de hedefe alınmaya devam ettik. Ve savaşmaktan korkmadığımızı da ortaya koyduk. Bu çünkü savunma gerektiren bir durumdu. O yüzden sevdiğimiz İran'a, sevdiğimiz yurdumuza bağlılığımızı sürdüreceğiz ve son nefesimize kadar kendimizi savunacağız. Bu toplanmanın, bu buluşmanın konusu ortak güven. Ama bu ortak güven elde edilemez, tesis edilemez. Eğer kaçınırsak ve çekinirsek gerçekten bu niyetten ve çift standart uygulamaya devam edersek, İsrail rejiminin başvurduğu yöntemlere bakmadan bu güveni tesis edemeyiz. İsrail binlerce masumun hayatını aldı Gazze'de ama müzakere masasında asla olmadı. İsrail'in bombaları var. İsrail'in kitle imha silahları var aslında. Bunu unutmayalım. Silahsızlanma anlaşmalarını düşünelim ve tek bir tane incelemenin bile gerçekleştirilmesine izin vermediler ve herhangi bir başkentin bombalanması için her türlü yönteme de başvurdular. İsrail'de bu savaşlar var ama İran'da bunun araştırmaları ve incelemeleri yapılıyor. İsrail öldürülüyor, biz İran olarak yaptırımlara maruz kalıyoruz. Gerçek trajedi budur. Ve bunu herhangi biri duysa güler sadece. Evet, onlar öldürüyor, biz cezalandırılıyoruz. Biz yaptırımlara maruz kalıyoruz. En az ayrıcalığa sahip olanlar bu yaptırımların kurbanı oluyor ve Birleşmiş Milletler'in bunu düşünmesi gerekiyor aslında. Ve bir ülkenin nüfusunu kurban etmek meşru olmayan hedeflerini gerçekleştirmek için kabul edilemez ve hepimiz için tek bir standartın uygulanması gerekiyor bu yüzden. İran özel bir muamele istemiyor. Biz eşit haklar olsun istiyoruz ve gerekli sorumlulukları üstleniyoruz. Sorumluluğumuzu kabul ediyoruz bununla ilgili olarak ama bu acılarla dolu tarihimizde birçok ders aldık biz. Biz bu gücün tehlikeli olduğunu biliyoruz. Sadece savaşın ve zorbalığın dilinin anlaşıldığı bir dünya, güvenli bir dünya olmayacaktır. Gündemler oluşturmamız lazım. Ama bu gündemler sadece imtiyazı birkaç grup için belirlenmemeli. Öyle olursa düzensizliklerden tahrip olan bir dünyamız olur. Ama çok daha tehlikeli bir dünya olmaması için 21. yüzyılda gerekli adımları atmalıyız ve sadece iktidarda olanların, güce sahip olanların, egemen olanların bu dünyaya hüküm sürmesine izin vermemeliyiz. Meşruiyeti ortaya koymalıyız. Politikanın ve müzakerenin önceliklendirmesini sağlamalıyız. Savaşın yerine diyalog ve diplomasinin geçmesini sağlamalıyız. İran olarak bunları savunuyoruz ve dünyayı davet ediyoruz buna yaklaşmaya. Bunu derin bir inançla yapmasını istiyoruz dünyanın. İşbirliği yapmasını istiyoruz bizimle. Çünkü çok derinden inanıyoruz ki bu dünya

0: da kimse güvenliğe sahip olmayacaktır. Bir araya gelmezse ve müzakere masasına oturmazsa ve birlikte güvensiz bir dünyada yaşamamamız için geleceğimizi düşünmeliyiz. Burada güvenliğin, adaletin, eşitliğin, insan haysiyetinin gözetilmesini sağlamalıyız ve herkes için de ortadan kaldırılamaz haklar olmasını sağlamalıyız bunu. Öyle bir gelecek ki hiç kimse çeperlere ittirilmesin ve hiçbir kişi hayatını kaybetmesin bu güç kaosunda ve asıl güçlüler halkların geleceğini etmek zorunda kalmasınlar. Burada bir düzen kurmak istiyoruz. Standartlara dayalı, uluslararası hukuka dayalı. Burada ortak iradenin, insan haysiyetini yukarılara kaldırmasını hedeflemeliyiz. Aksi takdirde ne barış ne adalet tesis edilebilir. Bu durumda da adalet ve haysiyetten bahsedemeyiz. Birleşmiş Milletler Başkanı'nın sözlerine de geri döneyim. Uluslararası hukuk uzmanları, diyalog uzmanları, diplomasi uzmanları, hatta temel insan standartlarında uzman olanlar bizim ülkemize geliyorlar, her şeyi konuşuyorlar ve Birleşmiş Milletler'in ruhunu da temsil eden bu uzmanlar İran direnişinin giderek artacağını bilmeliler. Yaptırımlar karşısında, artan baskılar karşısında ve artan zulümler karşısında. O yüzden başımızı eğmeyeceğiz, hiçbir zaman diz çökmeyeceğiz. İran, Sayın Trump tarafından da anlaşılmalı. Bize zorbalık etmek isteyenler tarafından da anlaşılmalıyız. Diplomasi, diyalog tarafındayız biz. Gücün dilini kullanmak yerine bunlar tarafındayız. Çok teşekkürler dinlediğiniz için.
1: Evet, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, ABD'de, New York'ta mesajlarını verdi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuştu. Uluslararası hukuka riayet edilmesini istedi. Ülkesinin maruz kaldığı saldırılarla ilgili olarak da bir yanıyla barış mesajı verirken bir yanıyla da direniş mesajı verdi. Açıklamalarının ayrıntılarını Habertürk ekranında izlediniz. Devam edelim. Bir görüntümüz var. Habertürk manşette şık kıyafetleriyle insan kaçakçılığı yapanların görüntüleri. Hemen o görüntüyü bir izleyelim. Şimdi yelkenliyle Bodrum'da böyle görünce sosyete sandığınız yelkenlisi olan insanlar var ama aslında göçmen kaçakçısı çıktılar. Burada izlediğiniz görüntülerde tam olarak onu anlatıyor. Bodrum göçmen kaçakçılığıyla mücadele grup amirliğinin takibi, istihbaratıyla başlayan bir operasyonun görüntüleri bunlar. Şimdi bu yelkenliyle Türkbükü açıklarında Rainbow isimli bir yelkenliden bahsediyoruz. İçindeki yelkenlinin sahibi olarak görünen kişiler de işte sosyete görüntüsü veren bu yelkenliyle ona dair hareketlerde bulunan ve izlendiğinde hani hiç suçla alakası olmadığını düşündüğünüz insanlar. Ama hikayenin sonu sahil güvenliğin bu baskınıyla bitiyor. İçeriye baskın yapıldığında önce takip ediliyor. Rainbow isimli yelkenli takip edildiğinde işte bu görüntüde izlediğiniz mültecilerin işte düzensiz göçmen olarak adlandırılıyor teknik olarak. Drone havada düzensiz göçmenler işte kadın, çocuk, küçük yaşta erkek ve küçük çocuklar da var. Kız çocukları da var. Bu tekniğe yelkenliğe getiriliyor, bindiriliyor. Arkasından da iki sahil güvenlik botu kıskaca alıyor denizde. Sonra da bu görüntü ortaya çıkıyor. Drone yine takipte havada. Birazdan kaç kişinin olduğunu, 3 şüpheli. Burada da işte 7'si kız çocuğu, 7'si erkek çocuğu ve ebeveynlerinin de olduğu isimler, toplam 22 göçmen yakalanıyor. Aynı görüntü Rüzgar isimli başka bir yelkenlide de elde ediliyor. Yine Bodrum açıklarına çıkıyorlar. Orada mültecileri, işte düzensiz göçmenleri yelkenliye alıyorlar. Sınırın, daha doğrusu Ege'nin öbür yakasına taşımak için. Ama sahil güvenlik ekipleri gördüğünüz gibi bu baskını yaptı ve yakalandılar. Devam edeceğiz.

Evet, Habertürk manşete devam ediyoruz. Çarşı pazarın fiyat yangınıyla. Herkesin merak ettiği soru. Sebze, yaş sebze ve meyve fiyatı neden bu kadar pahalı diye. Malum aslında

0: ortaya çok çarpıcı tespitler çıktı. Diyor ki müfettiş raporu, hayali satışlar var. Ölen çiftçiler üzerinden satış yapılmış gibi gösterildi. Böylece arz talep dengesi bozuldu. Bunu yapanlar da fiyatı kendi kafasına, kendi karına göre belirledi. Şimdi savcılık harekete geçti. 41 firmaya operasyon düzenlendi. Bunun ayrıntılarına bakacağız. 40 şüpheli tutuklu. Şimdi bu cebimize ve soframıza uzanan, pazara uzanan bu rant sistemini işte işini düzgün yapan, helaliyle diyelim yapan insanları da ayırt ederek konuşacağız. Nasıl oluyor, bu tablo nasıl ortaya çıkıyor diye. Tüketici Konfederasyonu'ndan işte gıda denetim uzmanı, sık konuk ettiğimiz bir isim Nurten Hanım, Nurten Sırma. Hoş geldiniz.
1: Tamam.
0: Ve Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan yayın konuğumuz olacak. O da Ankara'da. Hoş geldiniz Yüksel Bey. Biraz netameli bir konu
2: Merhabalar,
0: konuşacağız.
2: Merhabalar, iyi yayınlar. Evet. Teşekkür ederim.
0: Şimdi müsaadenizle Nurten Hanım'la başlayacağım. Bu fiyat düzenini konuşacağız ama hayali satış yapılmış, maliyetler yükseltilmiş. Çok ciddi tespitler var, ayrıntılandırırız ama. Hemen sizin bu tablo karşısındaki çözüm önerinizle başlayalım. Nasıl olabilir diye.
1: Şimdi hep genel enflasyonda gıda enflasyonunun payını konuştuk ve düşürülemeyen gıda fiyatları. Tarladan sofraya işte hep şunu söyledik ya, salatalık niye tarlada 10 lira, işte markette 90 lira. Aslında biz çok dar bir yerde arıyoruz bunun nedenini. Gıda değer zinciri uzun bir zincir. Yani tarladan sofranıza gelene kadar çok katman var. Fakat biz hep hal üzerinde yoğunlaştık ama hal belki de ana konunun %45'i bile değil.
0: Evet.
1: Onun için tarladan hale gelene kadar toplayıcı dediğimiz, o ana tedarikçi dediğimiz, çok kişiye temas eden, manevra kabiliyeti yüksek isimler var. Tabii işini düzgün yapanları tenzih etmek lazım ama
0: tabii.
1: Burada soruşturmanın ana konusu hani fiyatları etkileme, işte vergi usul kanunu aykırılık gibi başlıklar gibi görünüyor. Burada aslında suç unsuru üzerinden sistemde flu olan taraflar, çok netleşmeyen tarafların ortaya çıkması hedefleniyor. Çünkü önümüzdeki düzenlemeler buna göre yapılacak. Aksayan taraflarda görünmeyen yerler var.
0: Evet, görünmeyen yerler var diyor.
1: Evet.
0: Bir tablo oluşturdu Nurten Hanım. Ben Yüksel Bey'e de sormak istiyorum. Şimdi işini düzgün kurallara, kanunlara riayet ederek yapan esnafı da bir kenara koyarak söylüyoruz. Yüksel Bey de onun adına belki birkaç şeyi dillendirecek. Nedir sizin adınıza görünen tablo? Ama soruşturmadaki tablo biraz vahim görünüyor. Buyurun Yüksel Bey.
2: Aslında siz de gayet güzel bir cümle kurdunuz. Dürüst çalışan, helalinden çalışan. Nurten Hanım da vurguladı. Gerçekten bu sektörde namuslu, dürüst, hani devletten korkan derler ya, çalışan arkadaşlarımız hal sistemi içerisinde son derece başarılı bir şekilde işlerini yürütmektedirler. Tabii sektör sıkıntılı bir sektör. Üreticiden başlayan uzun bir tedarik zinciri var. Nurten Hanım da vurguladı.
0: Evet.
2: Bu sektörde müstahsilden, üreticiden başlayan bazı sıkıntılar olduğunu da duyuyoruz. Yani şunu ifade edeyim, biz 5957 sayılı haller yasası olarak kamuoyunda alınır. Halbuki yaş sebze meyve ticaretinin düzenlenmesi kanunudur bu kanun. Ve bu ticareti yapan herkesin bu kanunun yükümlülüklerine uyması gerekir. Bir kere bunu ortaya koyalım. Biz de federasyon olarak da, dernekler olarak da kayıt dışına, yanlış beyana, eksik beyana son derece karşıyız, kırmızı çizgimizdir. Bunu her fırsatta ifade etmişizdir. Dolayısıyla bu ticareti yapanlar buna uyması lazım. Yalnız şöyle bir şeyler konuşuluyor Zülfikar Bey. Yani üreticiden müstahsil makbuzu denilen bir olay var. Müstahsil
0: evet.
2: Makbuzu çift nüsha düzenlenen, üreticinin de sattığına dair imza beyanıyla sattığını doğrulayan, ayrıca işte sözleşmelisi olan, çeki senedi alan bir durumda. Zannediyorum burada belki üreticimiz de yani biraz vergi unsuruyla ilgili olarak yüksek ürün üreten, yüksek çapta ciro yapan bir kısım üreticilerimiz bundan birazcık kaçmaya çalışıyor da olabilir. Yani bunu gerçekten ayırt etmek gerekir. Zannediyorum adli yargı, kamu, ki bu süreçte saygımız var, bunu kısa sürede varsa böyle bir şey mutlaka ayıklayacaktır.
0: Evet.
2: Bu konuyla ilgili sonuçlarını bildireceklerdir. Bizim bir üzüntümüz Zülfikar Bey.
0: Buyurun.
2: Yani bir masumiyet karinesi denilen bir olay var.

0: Maalesef birkaç gündür sosyal medyada, basında, yani konuyla ilgili yüzeysel bilgi sahibi olan, hallerle tam bilgi sahibi olmayan veya yanlış bilgilendirilmiş kişiler çok fazla, yani sektörümüzü de yerden yere vurdular. Ben hep söylerim, biz de sütten çıkmış ak kaşık değiliz. Hallerde de maalesef bir bildirim sistemi var. Bu bildirim beyana dayandı. Devlet burada güvendi ama maalesef KDV, rüsum gibi, stopaj gibi vergilerden kaçmak için beyanları az veren arkadaşlar da oldu ve kayıt dışına yöneldiler. Bunların tabii ki bir an önce toparlanması ve bu işin bir düzene girerek üreticiden başlayan kayıtlı bir olayın olması lazım. Belki üreticide varsa vergi yükünün kaldırılarak fatura, evet, sisteminin oradan başlaması lazım. Peki. Ürünü satıyor madem, üreticimiz de faturasını kessin. Böyle durumları yaşamayalım. Bundan dolayı da üzgün olduğumuzu çok açık belirtmek isterim.
1: Peki, şimdi vergi konusunda dikkat çekti. Yani çiftçi vergiden kaçmak için de bu müstahsil makbuzu diye Yüksel Bey. Ama şimdi ben vergi denetim uzmanlarının tespitlerinden, 394 sayfalık raporundan somut, hemen grafikte de görüyorsunuz, sistemi anlatayım kısaca çünkü önemli bu. Şimdi diyor ki çiftçi ürünü, üretici ürünü aslında kendi gerçek karı ya da maliyeti üzerinden satmaya çalışıyor, evet, satıyor. Ama daha yüksek fiyat veya miktarla makbuz düzenleniyor. Şimdi yaş sebze meyveye çok para veren insanlar için bu kavramların hiçbir anlamı olmadığını biliyoruz. Neden? Çünkü
2: sonucu görüyor onlar.
1: Fiyat düştüğü, evet, yeri yakıyor, evet, öyle söyleyelim. Şimdi bu müstahsil makbuzu düzenleniyor. Yüksek fiyattan düzenleniyor. Diyor ki böylece şirketin kayıtlı alış maliyeti yükseliyor. Hı hı. Şimdi üreticiden çıktı. Bunu üreticiden alan kişi maliyetini yüksek gösterdi diyor.
2: Evet.
1: Yani izleyicinin anlaması için de, evet, biraz hani anlaşılır hale getirmek için söylüyorum. Şimdi şişirilmiş maliyet satış fiyatına yaklaştırılıyor diyor.
2: Evet.
1: Yani normalde aslında 30 lira maliyeti sattığı fiyat 100 lira, 100 liraya yaklaştırmak için bu makbuzları kesiyor. Bir de bunu ölüler üzerinden de kesiyor. Kar marjı kağıt üzerinde küçültülüyor diyor. Yani satıcı için de küçültülüyor. Hı. Aslında tabloyu ortaya koymak için anlatıyorum. Ürün daha sonra da diyor büyük dağıtım ve İşte zincir marketlerde aktarılıyor, büyük bir karla aktarılıyor diyor. Şimdi manzara bu, tablo bu. Bunun üzerinden bunu düzeltecek olan nedir? Yani Yüksel Bey'e de soracağım, buyurun.
2: Evet, hep hal yasasını konuştuk.
1: Şimdi yani her gün operasyon yapılamaz.
2: Soruşturmanın başladığı günden beri bütün her yerde hal yasası konuştu. Ama hal yasası bu meseleyi çözmez. Bunu çok net söyleyeyim. Gıda fiyatları düşer mi bu soruşturmada, yani bu kişiler üzerinden meseleyi düzeltebilir miyiz? Sistem hakkında bir fikir verir karanlık yerler tarafında. Çünkü şöyle düşünün, ana tüccar dediğimiz, yani zincirin en başında çiftçiyle muhatap olan, ikili temasta bulunan kişinin temas ettiği yerler çok. Büyük zincir marketlerle anlaşma yapan o. Küçük yerel marketler, yani 5 mağazalı zincir marketler, işte perakende noktaları vesaire. Sözleşmesini, anlaşmasını yaptı. Geldi çiftçiye 500 ton domates istiyorum dedi. İhracatçıya da sözü var. Şimdi onları topladı. Bu adam aslında kazanmadığı para için sermaye ve finansmanla cebinde. Henüz parasını kazanmadı.
1: Kazanmadı.
2: Aday olarak domatesler var, satışa sunulacak. Onları kalibre etti. Yani tasnif etti. Çürükleri, fireleri ayıkladı vesaire. İhracatçıya malı gönderdi. Zincir markete gönderdi. Kalanları iç piyasaya sürdü vesaire. Şimdi burada arada görünmeyen, hani aracıları azaltalım diyoruz ya, aracıların azalması, ortadan kalkması imkansız. Onu söyleyeyim. Neden dolayı? Şimdi İstanbul'u bile...
1: O bir ezber mi?
2: Çok büyük ezber. Şimdi İstanbul bile Türkiye nüfusunun 1/5. İstanbul'u beslemek, hiçbirimiz çiftçi değiliz. Hepimiz apartmanlarda oturuyoruz. Dolayısıyla birileri bize getirmeli. Malı tasnif etmeli. İşte ara depolar, ana depolar, toptancı depoları, hallerden önce büyük bir hikaye var.
1: Tabii.
2: Burada aslında bu soruşturmanın esası şu. Şimdi Ayaş domatesini Ayaş'ta yetiştiren çiftçinin yanında bir zincir marketi mağazası var. İstanbul'daki fiyatla aynı. Bu kadar zincir market köylere kadar dağılmışken çiftçinin yanı başında yüksek fiyatla satabiliyorsa, o zaman burada arz konusunda, burada hakikaten arada sistemsel ve yapısal bir bozukluğu konuşmak lazım.
1: Özür dilerim, tam da bu söylediğiniz şeyle ilgili. Ayaş'taki diyelim ki domatesi, evet, İstanbul fiyatıyla Ankara Ayaş'ta Bir zincir market satıyor diyorsunuz. Market fiyatları. Evet, satıyor diyorsunuz ve yüksek fiyatla satıyor. Şimdi Bülent Gülçubuk daha önce bu konuda konuştuğumuzda şöyle bir ifade kullanmıştı Habertürk yayınında. Aslında perakende yasası zincir marketlerin %20'sinin en azından bu rafların yerel üreticiye ayrılması gerektiğini söylüyor. Evet. Ama hiçbirinde bu denetlenmiyor. Hiçbir zincir market de o %20 zorunluluğunu yerine getirmiyor diye. Bunu da bir tespit olarak aktarmış olalım. Söylediğiniz şey o açıdan da önemli.
2: Gıda güvenliği problemi de var. Şöyle ki, şimdi burada soruşturma kapsamında benim ilgimi çekti. Çürük olan meyveler, hatta sektörde suluk derler, meyve suyuna gönderilebilecek nitelikte. Evet. Ama küflü malları yollayamazsın mesela, halk sağlığı sorundur. Çürük olan elmalar sofralık, yani yenilebilir elma olarak faturalandırılmış. Şimdi bir taraftan gıda güvenliği sorunu da var. Şimdi bu soruşturmanın aslında esası şu. Şeffaf olmayan, görünür olmayan bir sistemi konuşuyorsak bunu nasıl denetleyebiliriz? Evet. Elbette ki o karanlık tarafların görünür olması lazım. Şimdi müstahsil makbuzunda yazan bedel alış bedelinin üzerine gösteriliyorsa, maliyet daha yüksek gösteriliyorsa... Şimdi bir taraftan vergi yükü de var bu tüccar için. Evet. Şu da sorgulanıyor tabii soruşturma kapsamında. İşte elde edilen o maddi değerlerin aklama suçu. Yani kaydı belli olmayan para girişimi var.
1: Suç geliri olarak evet, da
2: yani değerlendiriliyor. Yani çok yönlü bir soruşturma
1: kara para
2: aslında.
1: Da, kara para evet, aslında bu işe de girdi.
2: Yani nereden geldi belli olmayan, kaynağı belli olmayan bir para girişimi var vesaire başlığı altında da ilerliyor.
1: Evet. Yüksel Bey ne dersiniz Nurten Hanım'ın tespitleriyle ilgili? Yani ürünü değerinde alıcısının bulabilmesi için ne yapılması lazım konusunda buyurun.
0: Şimdi aslında kanuni düzenleme buradan geliyor. Küçük üretici Türkiye'de çok fazla olduğu için kanun altına alınmış. Yani kanunla Türk Ticaret Kanunları'nın haricinde idare edilen sektör sayısı çok az. İşte basın, bankacılık... haller gibi yerler idare ediliyor. Dolayısıyla bunun ana sebebi araya aracının mümkün olduğunca girmemesi. Zaten kanun öngörmüş. Üretici, toptancı haller, parakendeci. Hatta para, bizim halleri bile bir şekilde ortadan kaldırıyor. Demin siz de ifade ettiniz Bülent Hoca'nın dediği gibi. Ama o yeni yasada gelecek. %20 ürünü artık kanun zorla getiriyor. Araya hiçbir üretici girmeyecek halde dahil. Üreticiden alıp direkt parakendeci satacak. Kanun bunları öngörüyor. Zülfikar Bey, hallerde işini doğru yapan, dürüst yapan için gerçekten bir sıkıntı olması mümkün değil. Ama işte demin dediğim nedenlerden dolayı vergi kaçırmaydı vesaireydi, böyle bir şeylerin içine girenler mutlaka bu işin sonuçlarına da katlanacaklardır. Eğer doğru düzgün hal komisyonculuğu yapılırsa zaten %8 en üst tavan komisyon alıyor ve bunu üretici adına fatura ediyor. Yani burada hal komisyoncusunun mümkün değil herhangi bir şey yapması. Peki. Ayrıca Haliç'i tüccar da benzeri bir şeyle çalışıyor. Makbuzunu falan düzenli bir şekilde yapmak zorunda. Hal hem maliyenin hem de belediyenin denetimi altında. Dolayısıyla bu sistemde araya çok doğru birileri girmemeye çalışmalı ama bu büyük market zincirlerini de düşünmek lazım. Bunlar alacağı malda daha kolay olması için, istedikleri gibi temin edebilmek için bu tedarikçi sınıfı yarattılar. Yani evet. Tedarikçi sınıf kendiliğinden doğmadı. Bunu büyük marketler talep ediyor. Bunun için de mutlaka ürünün üretimden başlayarak sistemli bir şekilde paketlenmesi, standartların oluşması, belki marka değerinin oluşması gerekiyor. Bunları şimdi, altyapıda yapmadan bu işlemi sürdürmek zor. Hallerin de altyapısının modernize edilmesi lazım. Günün çağlarına, şartlarına uydurulması lazım. Sonuçta bu bir yasa var. Bu yasaya hepimiz uymalıyız. Bu yasaya uymayanlar er geç bunun sonucunu alacaklardır demek peki. istiyorum. Buna uyanlar da bir an önce aklanacak.
1: Şimdi bir önceki grafiğe dönersek izleyicilerimiz de görsünler. Şimdi tabii ki Yüksel Bey dertli bir yanıyla anlatıyor. Pazara çıkan insanlar da dertli. Şimdi hal esnafı olan işte Ataşehir'deki meyve sebze hali, hem vergi denetim uzmanlarının hem emniyetin, polisin, ilgili güvenlik kuvvetlerinin yaptığı tespitler var. Şimdi bir halin içinde iki komşu esnaf birbirine 600 milyon liralık fatura nasıl kesmiş. Şey? Naylon fatura. Şimdi tespit üzerinden okuyorum. Şimdi 70 ton üretebiliyor üretici. O üreticiden 70 tonu alıyorlar, 530 ton gösteriyorlar. Şimdi tek başına polisiye tedbir de
2: yeterli değil.
1: Yeterli gelmez burada. Gelmez. Başka bir şey gerekiyor. Yani naylon fatura var, kara para var, suç geliri var. Yani orada acaba başka suç gelirleri
0: buna
1: mi?
0: Buna denecek bir şey yok zaten. Evet.
2: Ticari usulsüzlük her sektörde olabilir. Elbette ki onların hem adli cezası olur hem verilen işte para cezaları, ama mesele başka mesele. Hı hı. Şimdi dünyada küresel gıda fiyatları yükseliyor. Bizde hep yüksek. Küresel gıda fiyatları düşüyor. Yine bizde hep yüksek. Avrupa'da mazot fiyatından zaman zaman daha düşük hale geliyoruz. Yine bizde yüksek. Yani mesele girdi maliyetlerine bağlanırsa biz oradan çıkamayız. Girdi maliyetleri elbette ki yüksek. Hayat pahalı zaten. Ama bu meseleyi çözene kadar, gıda hassas bir mesele. Çok yüksek fiyatlardan dolayı çocukların mental ve zihinsel geriliğini konuşursak 10 sene sonra... Yani gıda meselesi başka sektörlere benzemiyor.
1: Bugünün maliyeti 10 yıl sonra bambaşka olur toplum açısından diyorsunuz.
2: Ya beslenme konusu kesinlikle çok sıkı tedbirlerle kontrol altına alınmalı. Şimdi mesele hallerde çözülmüyor, onu söyleyeyim. Şimdi hallerde elbette ki işini kötü yapan esnaf da olabilir, tüccar da olabilir. Hatta şu konuşuldu, soruşturma dosyasına baktığım zaman bir halde aynı kişiye ait 5 tane dükkan ve birbirine satış yaptığı ama o her satışın da gerekli olmadığı fiyat oluşum konusunda.
1: Doğru.
2: Marjdan bahsettiniz. Yani fiyat marjı oluşurken her satış gerekli mi? Yani A tüccarı B tüccarına sattı. Şunu hesap ediyorlar. Bu satıştan dolayı bir ekonomik değer, bir katma değer kattım ürüne. Niye yaptın bu satışı? Malı soğuk hava depolarında mı sakladın? Tasdif mi ettin? Kasaladın mı? Senin fonksiyonun ne? Hiçbir fonksiyonum yok. Maksat fiyat artırmaksa Nurten elbette Hanım, bu sorgulanır.
1: Buyurun Yüksel Bey.
0: Ya burada Zülfikar Bey, Nurten Hanım'ın anlattığı işlem olduysa zaten yanlış. Böyle bir şey olamaz. Halde böyle birbirinden alacaksın, satacaksın 100 ton, 200 ton, 50 ton. Yani hani böyle 300-500 kilo bir şey olsa hadi neyse. Bunu yapan zaten yanlış yapmış. Böyle bir şey asla doğru değil. Biz de karşıyız. Hatta yeni yasada bununla ilgili çok ciddi düzenlemeler de geliyor eğer çıkacak olursa. Bu son derece yanlış. %100 katılıyoruz böyle bir işleme. Yani yapılması hiçbir şekilde doğru değil. Ama Nurten Hanım da hallerle ilgili söyledi, sağ olsun. Haller %30'uyla 50'si arası mevsimine, ürününe göre geçiyor. Değil, bunun hepsi hal dışında cereyan ediyor. Dolayısıyla halde bir şey yapmak çok zor. Yapan da işlem girdiği için halde giren mallar tartılıyor, çıkan belirleniyor. Belediyenin burada ciddi bir şekilde denetim büroları var. Maliyenin devamlı geliyor. Hal belirli bir alan içerisinde. Yani bunları yapmak son derece yanlış ve riskli. Dediğim gibi böyle yanlışları yapanlar olursa onlar da yani bundan ilgili her türlü cezayı göreceklerdir.
1: Yani hayali satışlar tabii orada yapılan işlemler. Belli sistemler var tabii ki denetlemek için ama hangi seviyede işliyor ki? Şimdi 600 milyon liralık naylon fatura kesmek için epey bir zamana ihtiyacınız var. Yani
2: çok
1: bu uzun süre devam
2: paralar
1: etmiş.
2: Paralar konuşuluyor bu soruşturma dosyasında. Hatta paraların kaynağı tamamen işte satışlar, maliyet artışları vesaire. İşte ölüler üzerinden fatura kesildi deniyor. Şimdi elimizde iki veri var. Dijital takip anlamında hal kayıt sistemi ve çiftçi kayıt sistemi. Çiftçi kayıt sistemine baktım, 2.3 milyon çiftçi var ama tarımsal destek alan 2.9 milyon. Demek ki çiftçi kayıt sistemine kaydı olmayan küçük ve aile orta ölçekli işletmeler var.
1: Yani 10 yıldır hiçbir şey üretmeyen insan da o sistemin içinde.
2: Tabii.
1: Onun üzerinden de yapılanlar var.
2: Evet. Şimdi burada şunu söyleyebilir misiniz bana, veriler şeffaf ve bizi sonuca götürür. Girilen veriler de sağlıklı veriler değil. Evet. Şimdi başkanım da söyledi, bildirim esasıyla diyor, biz işte çiftçi de beyanda bulunabilir, aracı da, tedarikçi de, satış yapan müşteri de, ama beyan usulüyle yapılan şeylerin takibi de zor.
1: Evet, son iki dakikamız. Yüksel Bey'e de bir son söz vermek isterim. Burada esas meselenin esası tarım toplumu, tarım üretimi yüksek olan, yani rakamlar en azından onu söylüyor ama pazardaki yansıması öyle değil. Onu anlıyoruz ve fahiş fiyatla herkes inim inim inliyor. Öyle söyleyelim. Siz ne diyorsunuz, son cümle olarak alayım değerlendirmenizi.
0: Sizin son kelimenizden alayım. Fahiş fiyata son derece karşıyız. Bununla ilgili zaten Ticaret Bakanlığı gerçekten çok ciddi denetimlerde bulunuyor. Tabii... Evet. Burada önemli olan, yani bu sistem içerisinde Nurten Hanım ifade etti, bir bildirim modeli.

0: var. Bu bildirim evet. modeli aslında çok güzel bir şey. Yalnız sağlık sektöründe, eczanelerde uygulanıyor ve bizde uygulanıyor. Fakat burada beyan suistimal ediyoruz. Yani işte evet. vergi kaybı için falan. Bunun denetimin iyi yapılması lazım. Denetim iyi yapılmadığı zaman üreticiden başlayan fatura sistemi olmalı. Hal içinde, hal dışında kim faturasını kesiyorsa e-fatura olabilir, evet, e-arşiv olabilir veya normal fatura olabilir. Müstahsil makbuzunu faturaya döndürmek lazım ve herkes sorumluluğunu taşımalı. Şunu kesin. İfade etmek isterim. Gerçekten üzgünüz böyle anıldığımız için. Şimdi de her türlü kamu kuruluşuyla bilgi paylaşmaya hazırız. Sonucu hep beraber göreceğiz. Peki. Biz yasaya saygılı olarak işlerimize devam edeceğiz. Ticaretimizde hiçbir aksama olacağını da düşünmüyorum. Arkadaşlar üstüne düşeni yapacaklar.
1: Peki Yüksel Tavşan'a teşekkür ediyoruz. Manşeti bitirirken manşet aslında Nurten Sırma attı. Bu fahiş fiyat meselesi bugünün işte dünün meselesi değil. Önümüzdeki yılların meselesi, toplumun güvenli gıdaya ihtiyacı var. Çünkü 10 yıl sonra çok başka şeyleri konuşuruz dedi. Manşeti attığı için Nurten Hanım'a da ayrıca teşekkür edelim. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Zirvesi'ne nasıl damga vurdu? Erdoğan, Trump neleri görüştü? ABD yaptırımları kaldıracak mı? Mansur Yavaş, CHP'den neden istifa etti? Yol haritası ne? Sena Alkan soruyor. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Profesör Doktor Mehmet Şahin, akademisyen Profesör Doktor Turgay Yerlikaya, siyaset bilimci Doktor Sezin Öne ile gazeteciler Gürkan Zengin, Nevzat Çiçek ve Yahya Bostan yanıtlıyor. Açık ve net. Bu akşam 20'de Habertürk'te.

0: Herkese merhabalar, iyi akşamlar, hoş geldiniz Habertürk'e. 23 Eylül günlerden çarşamba, saatlerimiz de 18'e geliyor. Ben Semiha Şahin, hem memlekette hem de dünyada neler oldu bitti hepsine bakacağız. Bir kere siyaseten sıcak gelişmeler vardı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Ardından ilçe belediyelerinden de peş peşe istifalar geldi. Yavaş yoluma bağımsız devam edeceğim dedi. Kılıçdaroğlu Yavaş'ın istifasını kendi siyasal tercihi olarak yorumladı. Özgür Özel ise tebrik etti. Bakacağız, konuşacağız bundan sonrası için. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için New York'a gitmişti. Diplomasi trafiğini devam ettirdi. Pek çok ikili görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan'ın bugün programında başka neler var? Ayrıca Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da bugün BM Genel Kurulu kürsüsündeydi. Gün boyu neler oldu aktaracağız. Birazdan Oray Eğin bizimle birlikte olacak. Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında ise Kurtlar Vadisi Pusu'nun Kaşif oğlu karakterini canlandıran oyuncu Sedat Savtak ifade verdi. Canlandırdığı karakterin Kaşif Kozinoğlu olduğunu bilmediğini söyledi. Bunlar öne çıkan başlıklardı. Daha fazlası için akşam haberleri başlasın. Şimdi günün en sıcak gelişmesiyle başlayalım. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş CHP üyeliğinden bugün istifa ettiğini açıkladı. Yoluna bağımsız olarak devam edeceğini ifade etti. Aldığı kararın gerekçelerini de anlattı. Neler onlar? İzleyelim.
1: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş partisinden istifa etti. Aldığı kararın gerekçesini açıkladı. Bağımsız olarak yoluna devam edeceğini belirtti.
2: Siyasette bazı kararlar vardır. Öfkeyle alınmaz, kırgınlıkla açıklanmaz. Uzun uzun düşünülür, vicdanla tartılır, sorumluluğu üstlenilir ve sonunda Türk milletinin huzurunda açıkça ifade edilir. Aldığım karar da böyle bir karardır. Yapılan bazı açıklamalar nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum.
1: Mansur Yavaş'ın istifasından hemen önce CHP sözcüsü Müslim Sarı'nın yaptığı açıklama dikkat çekti. Sarı, hiç kimse CHP'den üstün değildir. Parti aidiyetiyle ilgili faaliyetler ve etkinlikler olduğunda bütün belediye başkanlarımızın buna katılmasını ve uymasını bekleriz dedi. Sarı'nın bu açıklamasının ardından Yavaş istifasını sosyal medya hesabından duyurdu. Açıklamasında Sarı'nın sözlerine atıf da vardı.
2: Aylardır yaşanan tartışmaların, özellikle de mutlak butlan üzerinden yürütülen sürecin Cumhuriyet Halk Partisi'nde derin bir ayrışmaya yol açabileceğini ve bunun yalnızca CHP'ye değil, Türkiye'de demokratik siyaset umuduna zarar vereceğini defalarca ifade ettim. Daha önce parti içinde şahsımla veya izlediğim tutumla ilgili bir rahatsızlık varsa bunun gereğini yapacağımı söylemiştim. Kendimi hiçbir zaman siyasi partilerin üzerinde görmedim. Böyle bir iddiayı hadsizlik sayarım.
1: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görevini sürdüreceğini ifade eden Yavaş, bütün Ankaralılara aynı anlayışla hizmet etmeye devam edeceğim. Beraber yürüdüğüm hiçbir arkadaşımı bugün siyasi tercihi nedeniyle yok saymayacağım açıklaması yaptı.
0: Şimdi Mansur Yavaş'ın istifasının ardından açıklamalar tabii peş peşe geldi. Neler yaşandı? Tek tek canlı yayın noktalarına gideceğiz. Habertürk ekibinden arkadaşlarımız hazır. Öncelikle Habertürk editörü Mahir Kılıç CHP Genel Merkezi önünde. Buse Gençtürk Yeni Parti Genel Merkezi önünde. Emre Aytekin

0: ise Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde şu anda bizi bekliyor. Önce Habertürk editörü Mahir Kılıç'a bir dönelim. Mahir, bugün CHP Genel Merkezi'nden, Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi. Ne söyledi? Bu süreç biraz da sürpriz değildi zannediyorum. Sonra bir görüşmesi oldu Sarı'yla. Neler yaşandı gün boyu?
1: Evet, açıklama, Müslüm Sarı'nın açıklamasına yaklaşık 1,5 saat sonra Mansur Yavaş'ın zaten istifa haberi geldi. Semiha Şahin, sen de belirttin, çokça konuşan bir durumda, ancak en azından bugün böyle bir şey beklenmiyordu ya da yakın zamanda beklenmiyordu. Fakat Sarı'nın açıklaması belki de Mansur Yavaş cephesinde bardağı taşıran son damla oldu diyebiliriz. İstifa açıklaması geldikten hemen sonra Müslüm Sarı da Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bir durum değerlendirmesi yapıldı. Müslüm Sarı o görüşmede kendisinin neler söyledi Kılıçdaroğlu'na aktardı. İlk etapta bizim de edindiğimiz bilgi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun soğukkanlı bir şekilde bu kararı karşıladığı ve istifanın tek taraflı bir işlem olduğu, kendi siyasal tercihi olduğu yönünde bir değerlendirme yaptığı bilgisine ulaştık bizler de Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Ve gün içerisinde de yazılı bir açıklama geldi Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Kılıçdaroğlu'nun neler söylediği aktarıldı. Kılıçdaroğlu açıklamasında Mansur Yavaş'ı CHP kendisinin kazandırdığını ve Yavaş'ın değerli bir siyasetçi olduğunu söyledi. Önemli açıklaması. Devamında peki neler söyledi? O bölümü tırnak içi ifadeler şeklinde okumak istiyorum. İnsanlar sandığa giderken yalnızca bir isme değil, bir siyasi iradeye de oy verir. Bu nedenle seçmenin iradesini yok saymayı, onun oyuyla elde edilen makamları seçmenin onay vermediği siyasi adreslere taşımayı doğru bulmadım. Bugün de bulmuyorum dedi Mansur Yavaş. Açıklamasında sık sık seçmen iradesine sadakat vurgusu yapıyordu. Kılıçdaroğlu da Mansur Yavaş'ın o sözlerini hatırlattı. Mansur Yavaş'ın değerlendirmesine aynen katıldığını belirtti. Yani yarın öbür gün Mansur Yavaş'ın yeni bir siyasi parti, başka bir siyasi partiye geçmesinin de önü belki de tabiri caizse kesildi. Böyle bir rezerv koydu Kemal Kılıçdaroğlu. Tabi Yavaş'ın istifasının ardından ilçe belediye başkanlarının da istifaları geldi peş peşe. Ancak edindiğimiz bilgi, istifaların Ankara'yla sınırlı kalmayabileceği yönünde. Gün içerisinde Mansur Yavaş'a yakın kaynaklar Ankara dışından da kendilerine telefon geldiğini, destek mesajları geldiğini belirtti. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde Ankara dışından da bazı CHP'li belediye başkanının, bazı CHP'li isimlerin istifa edebileceği ifade ediliyor. Konu gün içinde genel merkezde konuşuldu, tartışıldı. Bazı milletvekilleri buraya geldi, durum değerlendirmesi yaptı. Yarın da saatler 14'ü gösterdiğinde MHK toplantısı yapılacak Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında. Orada da Mansur Yavaş'ın istifasının detaylı bir şekilde görüşülmesini bekliyoruz Semiha Şahin.
0: İstifalar bundan sonra Yavaş'ın çevresinde siyasi bir kadro acaba oluşturur mu? Akla gelen diğer sorulardan biri. Mahir Kılıç, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Buse Genç Türk'e gidelim. Buse'de Özgür Özel'den bir açıklama var bugün. Ne söyledi bu istifanın ardından? Orada bir hareketlilik yaşandı mı Yeni Parti Genel Merkezi'nde? Sendeyiz Buse.
2: Semiha Şahin, Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa etmesinin ardından gözler bir yandan da Yeni Parti Genel Merkezi'ndeydi ve Genel Merkez'de de bu konuya ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Hatta ilk değerlendirme de Özgür Özel'den geldi. Özel, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağaralioğlu ile yaptığı basın toplantısında verdi o ilk mesajı. Peki ne söyledi Özgür Özel? Mansur Yavaş'ın istifasının ardından kendisine bir tebrik telefonuyla aradığını ve o telefon görüşmesi de kendisine duyduğumuz saygı ve kararın kendisi için, memleket için hayırlı olduğunu söyledim ifadelerini kullandı ve belediye başkanlarının bundan sonra da alacakları her türlü karara saygılı olduklarının altını çizdi. Özgür Özel ve Mansur Yavaş gibi bir kişinin, bir siyasetçinin partinin siyasetine alet edilmesi söz konusu olamaz dedi ve Mansur Yavaş'ın daha önceden de doğru tarafta durduğunu ve bundan sonraki süreçte de kendisinin birinci önceliğinin sorumluluğunda Ankara'ya karşı olduğunu ifade etti Özgür Özel ve bir kez daha hayırlı olsun dileklerimi iletmek istiyorum dedi. Bir soru da soruldu Özgür Özel'e. O soruda Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin konuşulan senaryolardı ve Özel bu soruya da şöyle cevap verdi ve Mansur Yavaş'la ilgili değerlendirmeleri yaptığını söyledi ama çerçevenin bu olduğunu, adaylık süreciyle ilgili herhangi bir somutlaşan durumun olmadığını ve bu noktada da önce ilkelerin konuşulması gerektiğini ifade etti Özgür Özel.
0: Çok teşekkürler Buse Gençtürk. Kolaylıklar dileyelim. Şimdi gelin Ankara Büyükşehir Belediyesi önüne gidelim. Orada da Emre Aytekin bizi bekliyor. Emre,

0: Orada mı Mansur Yavaş? Geldi mi, gitti mi? Nedir durum?
1: Semih Şahin, Mansur Yavaş sabah saatlerinden itibaren belediye binasındaydı. İstifa kararını da yine makam odasında paylaştı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda duyurmuştu. Şu saat itibariyle de Mansur Yavaş'ın makam odasında çalışmalarına devam ettiğini ifade edebiliriz. Tabii istifasının ardından da peş peşe istifalar geldi. ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın istifası sonrasında Ankara'da 8 ilçenin belediye başkanı Mansur Yavaş'la birlikte de Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa etmiş oldu. Peki hangi ilçeler bu ilçeler? Hemen onu aktarmak istiyorum. Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu, Şerefli Koçhisar Belediye Başkanı, Elmadağ Belediye Başkanı ve son olarak ise yayın öncesinde Nallıhan Belediye Başkanı olmak üzere 8 ilçenin de belediye başkanı Mansur Yavaş'ın ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini ve Mansur Yavaş'la birlikte ortak bir yürüme kararı aldıklarını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda duyurdu. Dediğimiz gibi Mansur Yavaş sabah saatlerinden itibaren belediye binasındaydı. Hala da burada çalışmalarına burada devam ediyor. Bugün bir açıklama yapacak mı? Bundan sonra ne yapacak? İşte bu soruların cevabı için bizler de belediye önündeki haber nöbetimizi sürdüreceğiz ve gelişmeleri aktaracağız.
0: Çok teşekkür ediyoruz Emre Aytekin sana da. Birazdan konuklarımız da olacak. Onlarla bu süreci, önümüzdeki günler ne olur ne biter, bunları da konuşacağız, soracağız. Şimdi bir taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nde devam eden Birleşmiş Milletler Genel Kurulu var. Habertürk yazarı Oray Eğin o noktayı takip ediyor. Gideceğiz birazdan. Kendisinden izlenimlerini alacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bugün orada yoğun diplomasi trafiği yürüttüğünü biliyoruz. Ayrıca geçtiğimiz dakikalarda Suriye Cumhurbaşkanı Şara da bugün BM Genel Kurulu kürsüsündeydi. Hemen kendisinden sonra İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian da konuştu. Ne oldu bugün BM Genel Kurulu'nda? Neler yaşandı? Onları Oray Eğin birazdan anlatacak. Şara artık dünyadan izole değiliz dedi. Suriye'de kanı durdurduk dedi. Pezeşkiansa enerjiye sahip olmak istiyoruz. İran'ın bombalanması cevapsız kalmaz. Boyunda eğmedik, eğmeyeceğiz ifadesini kullandı. Trump ise yine o tehditkar dilini dün kürsüye geldiğinde sürdürmüştü İran'a karşı. Hiçbir zaman nükleere sahip olamayacak. Zaten darma duman ettik ifadesini kullanmıştı buna ilişkin, son duruma ilişkin. Önümüzdeki Kasım ayında ABD'de bir seçim gerçekleşecek. Bu seçimle beraber bu savaşı da Amerika Birleşik Devletleri'nin artık sonlandırılması gerektiğini düşündüğü yine konuşulan, beklenen durumlardan biri. Şara bugün konuştu, ardından Pezeşkian söz aldı. BM Genel Kurulu'nda gün boyu bugün neler yaşandı? Bunu soracağız birazdan. Oray Eğin hazır olduğunda birazdan bağlanacağız New York'a. Şimdi İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir konuşma yaptı dedim. ABD ve İsrail'e burada tepki gösterdi. Soykırım işleyip bize terörist diyorlar. Biz terörist değiliz dedi. İran'ın kendini savunduğunu anlattı. Pezeşkian BM Genel Kurulu'nda ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik terörist suçlamasına yanıt verdi. ABD ve İsrail'in İran'da okulları, hastaneleri ve altyapıyı hedef aldığını söyledi. Boyun eğmedik ve karşılık verdik. Ancak sivil nüfusu asla hedef almadık. Biz yalnızca kendimizi savunduk. Biz terörist değiliz dedi. Savaşı İran'ın başlatmadığını da söyledi Pezeşkian. İsrail öldürüyor, İran'a yaptırım uygulanıyor dedi. Ülkesinin teslim olmayacağını söyledi. Ülkesinin müzakereye açık olduğunu belirterek savaşın müzakerelerin yerine geçtiği bir dünyaya dönmeliyiz dedi. Pezeşkian konuşurken ABD heyeti bu arada salondan ayrıldı. Haydi şimdi oraya gidelim. Habertürk yazarı Oray Eğin şimdi hazır. New York'ta bizi bekliyor. Oray, kolay gelsin. Neler oldu gün boyu BM Genel Kurulu'nda? İzlenimlerini almak isterim. Bir taraftan Cumhurbaşkanı Erdoğan da hala orada. Onun nasıl bir görüşme trafiği vardı? Şu anda nerede ve neler yaşanıyor orada?
2: Semiha, bugün Ahmet

0: Al-Sharrah'ın konuşmasıyla başladı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun ikinci günü. Tabii Al-Sharrah geçen sene geldiğinde yaklaşık 8 dakikalık bir konuşma yapmıştı ve çok da amatör bir devlet başkanıydı. Bu sefer kürsüye çıktığında pek çok başarısından bahsetti son bir sene içinde. Haksız da değildi. İşte Suriye özellikle başta Amerika olmak üzere ardından da Türkiye olmak üzere sahiplenilen bir devlet oldu. Yaptırımlar kaldırıldı. Tabii beklenen yatırımlar olmadı. Ve İsrail'e o da İsrail'e yoğunlaştı. İsrail'in savaşta olmalarına rağmen, kendilerine saldırmasına rağmen onlarla iletişim kurmaya hazır olduklarını söyledi. Günün ikinci beklenen konuşmasıydı İran Devlet Başkanı Pezeşkian'ın da. Pezeşkian ilk defa Birleşmiş Milletler tarihinde savaştığı ülkeye gelerek konuştu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda. Ve bir gün önce de Donald Trump ülkesini tehdit etmişti. O da buna karşı çok sert açıklamalar yaptı. Pezeşkian çok ilginç bir şekilde daha kısa zamana kadar ülkesini ne sığınaktan yönetiyordu ve Amerika'nın hedefindeydi. Amerika'nın Amerika'nın hedefindeydi. Şimdi Amerikan gizli servisi tarafından Amerika'da, New York'ta korunuyor. Gizli servisin araçlarıyla New York'ta dolaşıyor. Çok kısıtlı bir hareket alanı var ve diplomatik temaslarda bulunuyor. Fakat bu konuşmadan daha önemlisi dün İran'la Amerika arasında yaşanan koridor diplomasisiydi. Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ve Orta Doğu özel temsilcisi Steve Witkoff Katar üzerinden İran Dışişleri Bakanı'na ulaştı ve barış görüşmelerinin ne zaman başlayabileceğini yeniden değerlendirdiler. Trump'ın bir görüşmeye katılıp katılmayacağı henüz bilinmiyor ya da katılıp katılmadığı henüz bilinmiyor. Ama en azından doğrudan bir diplomatik temas olmasa bile iki devlet arasından dolaylı yoldan konuşmalar başladı. Şimdi Pezeşkian'dan sonra bugün bir başka konuşmacı Milei Trump'ın gözdelerinden Arjantin ekonomisini kurtaracağı bekleniyordu fakat o da zor durumda. Ve bir de Zelenski ile Delcy Rodriguez bugün konuşacak. Dolayısıyla yoğun bir gündem var Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Semiha.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Oray Ayın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda neler olduğunu ve o yoğun gündemi, trafiği aktardı. Şimdi gelelim Mansur Yavaş'ın istifasına, bunu konuşacağız. Türkiye Gazetesi yazarı Nur Tuğba Aktay ve akademisyen Doktor Ufuk Uras yayın konuğumuz. Hoş geldiniz Tuğba Hanım, Ufuk Bey.
2: Hoş bulduk, yayınlar.
1: Çok teşekkür ederim. Şimdi tabii bir taraftan Yavaş'ın istifası siyaseti nasıl şekillendirecek bu merak konusu. Bugünkü istifasını nasıl okumak gerekir Ufuk Bey? Uzun süredir biriken o siyasi ayrışmanın nihai sonucu muydu artık?
3: Evet, aynen dediğiniz gibi. Hani Araf'ta durmak diye bir laf vardır. Yani iki arada bir derede durmak, siyaseten kararsız olmak. Cennet mi cehennem mi meselesi değil tabii ama sonuçta bir karar vermiş olmak kararsızlıktan daha iyi. O açıdan belki belirsizliklerin ortadan kalkması, durumun netleşmesi açısından önemli. Fakat burada tuhaf bir durum şu, münferit gibi gözüken, kişisel gibi gözüken bir mesele birdenbire bazı belediye başkanlarının toplu tutumuna dönüşüyor. Demek ki parti iradesi dışında tutum almayı hadsizlik sayarım deniyor ama bir yandan da bir organize faaliyetle karşı karşıyayız. Bu ilginç bir durum. Demek ki üzerinde çalışılmış ve bugünden yarına olmaması gereken bir durum. Şimdi bir ayağınız iskelede, bir ayağınız kayıkta olduğu zaman, hadi iskele CHP olsun, kayıkta yeni parti olsun, ayrışmaya başladığınızda bir tarafa yönelmezseniz suya düşersiniz. Şimdi bu bağımsız tutum alma meselesi esas itibariyle bir parti angajı olmadan daha geniş, butik partileri de içerecek bir tavır alışın ilk adımları olarak görmek gerekiyor. Müslüm Bey'in ifadesi üzerine bu tutum alındı deniyor ama Müslüm Bey ne diyecekti? Kendi başınıza davranmakla çok doğru tutum alıyorsunuz denmez. Parti dediğiniz partial'dan geliyor. Yani parça, bütünlüğün bir parçası. Dolayısıyla parti politikasına tabiyim deyip aksini yaptığınızda söylediğinizle yaptığınız ayrışma oluyor.
1: Ufuk Bey yani, Yavaş hani yaptığı açıklamada ben bu kararı öfke ya da kırgınlıkla almadım diyor ama istifa açıklaması Müslüm Sarı'nın yapmış olduğu açıklamadan sonra geldi. Hani sanki son damla artık Sarı'nın açıklaması mı oldu diye merak edildi.
3: Evet.

0: Tabii
1: Siz
0: ama
1: böyle
0: ne
1: olduğunu
0: hikmetse.
1: düşünmüyor musunuz?
0: Hayır, düşünüyorum ama ne hikmetse bir dizi belediye başkanı da aynı anda aynı refleksi gösteriyor. Yani
1: Bu
0: bu
1: planlı mı o
0: üzerinde
1: halde?
0: hiç şüpheniz yok. Yani bir istihareye yatmadıysanız, hissi kavlel vuku değilse bu belli ki üzerinde çalışılmış bir şey. Yani Kurtlar Vadisi'nde olanlarla hayatta olanların örtüşmesinin nasıl hayatın doğal akışına uygun olmadığını düşünüyorsak burada da belli ki bir tutum var. Ama
1: O
0: mesela
1: zaman
0: en
1: şunu da
0: son
1: sorayım, Tuğba Hanım'a geçeceğim. Bundan
0: tabii.
1: sonra Yavaş'ın çevresinde böyle bir siyasi kadro oluşturacağı anlamına mı gelir peki bu toplu istifalar? Hatta devamının da gelebileceği konuşuluyor.
0: Hayır, gelmez. Çünkü bir siyasi kadro oluşmanız için fikirler bütünlüğü oluşması gerek. Biz bu fikirler bütünlüğün ne olduğunu bugüne kadar öğrenebilmiş değiliz. En son Nallıhan Belediye Başkanı'nı örnek vereyim. Yani bir özelliği en son istifa etmiş olması. Yani Nallıhan'daki belediye meseleleriyle ilgili bir sıkıntıdan kaynaklanmıyor demek ki. Belli ki Mansur Bey'e tabi ve ortak bir tutum alınmış. Ama bu şu anlama gelmiyor. Yani butik partilerde dahil olmak üzere belli ki Mansur Bey en geniş mutabakatı sağlamaya çalışıyor.
1: Peki.
0: Ama bu bir fırsat mı? Fırsat yoksa kaçtı mı? Bunu kısa bir süre içerisinde hep beraber göreceğiz.
1: Peki Tuba Hanım. Şimdi kendisi bugün istifada, tabii yoluma bağımsız devam edeceğim dedi. Yine de bunu nasıl okumalıyız diye soracağım. Çünkü çok uzun süredir Mansur Yavaş'ın adı hep Cumhurbaşkanı adayı olarak anıldı. Yani böyle bir ihtimal her zaman konuşuldu. Bu durumda yeni bir siyasi pozisyonun hani ilk adımı olarak da anlaşılmalı mı? Arkasından ne gelir acaba?
2: Tabii bu soruları sormakta haklısınız. Zira Mansur Yavaş'ın uzunca bir zamandır özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde gerçekleşen kaotik süreçler, öngörülemeyen krizler içinde aldığı rollere baktığımızda hakikaten bir müphemlik vardı. Yani bir kararlılık, bir tutarlılık. Belediye başkanı olmasına hep referans verdi. Ne dedi? Ben bir belediye başkanıyım. Yerel yönetimlerden
1: Evet.
2: sorumluyum. Elbette hoş karşılanabilir ancak bir kurumsal olarak da aidiyet olduğunuz 13 yıldır işte beraber bir siyaset yaptığınız bir siyasi partide bir süreç var. Dolayısıyla bir unvanınızı kenara bırakıp partili kimliğiniz de bu sürecin bir taraftan da destekçisi ya da işte sorunları çözecek bir iletişim faaliyeti göstermenizi arzu ederdik. Ancak Mansur Yavaş'ın şimdiye kadar tabiri caizse iletişim kurmadan gündemde oluşu da ayrıca sanıyorum bizim alanımızda da siyasal ilişki ve siyaset bilimcilerinin araştırması gereken farklı bir konudur. Bunu kapatıyorum parantezim. Az
1: Peki.
2: önce söylediğim gibi bu aslında bu müphemlik bize bu meselenin önümüzdeki günlerde ya olası bir ki geçtiğimiz haftalarda hatırlayın Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıl dönümünde neydi? Biz göremedik Mansur Yavaş'ı. Ne Anıtkabir Atatürk'ü ziyaretinde, ne işte merasimlerde, ne de verilen oradaki kokteyl ya da işte etkinliklerde hiçbir şekilde göremedik. Peki ne oldu? O gün Sayın Cumhurbaşkanımızla bir görüşme yaptı. Elbette görüşebilir. Çok doğaldır ki olması ve aslında arzu ettiğimiz görüntüler bunlar. Muhalefet cephesindeki belediye başkanlarının Cumhurbaşkanı'nın görüşmesi olağan gayret. Ancak kendi açıklamasıyla meseleyi yine tarafa çekti. İşte Ankara'daki hizmetleri konuştu. Bu da tartışıldı. İki dönemdir belediye başkanlığı yapan Mansur Yavaş'ın hizmetlerini yerine getirmesi için ilgili merci tabii ki Sayın Cumhurbaşkanı değildir. Bunlar tartışıldı ama biz biliyorduk önümüzdeki günlerde
1: Bu kopuş
2: Mansur Yavaş
1: yaşanacak.
2: cephesinde elbette. Ama bu kopuşun nasıl tartışılacağını biz yayınlarınızda da Habertürk stüdyolarına dile getirdik. Ya Sayın Kılıçdaroğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi disiplin süreci devreye girecek ki belediye başkanları toplantısına katılıp katılmayacağı gündeme gelmişti. Ama gördük ki bu meseleyi öne çeken bir Mansur Yavaş vardı. Belki de Sayın Kılıçdaroğlu bu ihraç sürecini öne çekmedi ki bence bir siyasinin de ihraç edilmesi o siyasal itibarı açısından belki eksi yazılacaktı. Belki burada Sayın Kılıçdaroğlu Sayın Mansur Yavaş'a kendi istifasıyla ayrılmasını tıpkı Ekrem İmamoğlu'nda olduğu gibi belki de bir destek sunmuş oldu. Ama
1: Peki.
2: az önce konuştuğunuz gibi sadece şunu söylemek isterim. Ya
1: Tabii.
2: bu bağımsız istifası sonrası bağımsız aday olarak ilerlemesi çok başka bir şey. Bu bence önemli ve hemen
1: Öyle mi
2: ardından da
1: olmasını
2: bence
1: bekliyorsunuz peki siz de? Tıpkı
2: ben
1: dediği gibi mi
2: bu
1: olacaktır?
2: Bence yani olmayacaktır ama şöyle hemen ardından eğer bugün yani ikinci önemli gelişme işte belediye başkanlarının 7 ilçe belediye başkanının Cumhuriyet Halk Partisi'nden 8 evet istifa

0: etmesi. Dolayısıyla burada çok dikkat edilmesi gerekiyor. Yani yeni bir parti kuruluyor elbette diyemeyiz ama artık Mansur Yavaş şöyle bir denklem kurdu ortaya. Yani ben önceden bir siyasi partinin kimliğiyle beraber Ankara'nın belediye başkanı oldum.
1: Evet,
0: Ancak bu
1: evet.
0: kez kendi kimliğimle merkeze geliyorum ve çevreme daha farklı siyasi partileri kendi ismimi, kendi siyasetimi daha çerçevelemeden, tanımlamadan tabiri caizse önüne gelen ya da işte destekleyenleri kapımı açıyorum gibi algı başlattı. Bence bundan sonra asıl mesele başlayacak. Mansur Yavaş'ın bu istifasının arkasındaki mesele bir yerel yönetimlerle ilgili bir tepki mi ya da bir siyasi partiye verilmiş bir tepki mi? Yoksa önümüzdeki zamanlarda Cumhurbaşkanlığı adaylığı için verilmiş bir konsolidasyon çalışması mı? Bunları tabii ki zamanla göreceğiz
1: Evet.
0: önümüzdeki günlerde.
1: Evet, peki. Ufuk Bey, yeni partiye geçer mi sizce Mansur Yavaş? Özgür Özel bugün kendisini tebrik etti. İlk açıklama böyleydi. Yani Özel özellikle burada yapmış olduğu o bağımsızlık vurgusu, bu ihtimali şimdilik mi acaba dışarıda bırakıyor, yoksa böyle mi olur? Ne dersiniz? Yeni partide
2: şimdi
1: görür
2: oldu.
1: Müyüz biz Mansur Yavaş'ı?
2: Zannetmiyorum, çünkü herkesi kapsayacak bir aday profilinden yanaysa Sayın Yavaş, bir parti aidiyeti üzerine görünmek istemeyebilir. Ama şunu unutmayalım, parti kimliği portmantoya bırakacağınız bir şemsiye gibi bir şey değil. Başkanlık sisteminde parti liderliği önemli. Yani mesela Cumhur İttifakı açısından baktığımızda Sayın Yavaş'ın adaylığı çok sıkıntı yaratmaz. Çünkü bir tarafta bir parti liderliği var, diğer tarafta ana muhalefet partisi lideri diyor ki ben böyle bir ülkeyi yönetmek gibi bir iddiam yok, biz Ankara Belediye Başkanı'nı göstereceğiz, varsayalım. Bu da baştan bir siyasi iddiasızlık. Yani bu parlamento sistemde olabilirdi. Mesela Cemal Gürsel'in 27 Mayıs sonrası Cumhurbaşkanı olması, Cevdet Sunaylar, Ahmet Necdet Sezer modeli. Ama başkanlık sisteminde eğer genel başkan olarak ülke yönetme iddianız yoksa, hayat sadece karpuz ve kiraz festivallerinin açılışına katılarak gerçekleşmez ki. Dolayısıyla parlamenter dönemdeki reflekslerle bugünü okumak mümkün değil ve bundan sonra atacağınız adımlar önemli. Kaptan Simit adını belki duymamışsınızdır. Notlarında diyor ki tüm hayatım boyunca sözünü etmeye değecek bir kaza yapmadım. Titanik'in kaptanı. Bunu yazdığında yıllardan 1907. Kaza 1912'de oluyor. Yani siyasette yapacaklarınızın teminatı değil.
1: Aynen
2: ilk
1: öyle.
2: Büyük hatayı zaten ilk büyük hata değildir. İlk büyük hatayı zaten çözüm sürecinde ya yasayla bu işler olur mu diyerek toplumun bu büyük beklentisi içinde olan bir kesimi karşısına alarak zaten bu ilk hatayı yapmıştı. Bunu da aslında
1: peki, bir de o zaman,
2: ikinci hata olarak görebiliriz.
1: Peki Ufuk Bey, bir de şöyle sorayım o zaman. Bugün yaşanan bu ayrılık, bu istifa acaba Özel Yavaş ilişkisini güçlendirir mi, zorlaştırır mı?
2: Hayır, güçlendirecektir. Onu da kapsayacak bir şekilde işte bu butik partilere yönelik pazarlıklar olacaktır. Özellikle MHP'li yöneticilerin bu butik partilerin çok büyük avantaj sağlamaları karşısında bir yasal düzenlemeye gidilmesi önerisi büyük ölçüde böyle. Bir de tabii bu belediye başkanlıklarındaki belediye meclisleri üyelerinin tutumuna bakmak lazım. Şimdi deniyor ki anketlere bakıyoruz şöyle böyle. Bugün bütün anketleri çöpteyle kesin atabilirsiniz. Çünkü yarın çözüm sürecinden sonra mahkeme süreçlerinin belli bir ivmeye ulaşmasından sonra o anketlerin ne olacağını kestirebilmek de mümkün değil. Mesela
1: evet,
2: bu
1: evet.
2: Butlana neden olanlarla butlanı aşma için sorumluluk alanların nasıl bir sürece gideceklerini izlemek lazım. Hı hı. İstifa meselesi bir istifade arzusuna dönüşecek mi, dönüşmeyecek mi? Seçmen buna karar verecek. Bunu bugünden şöyle olacak, böyle olacak diyenler atladıkları havuzda su olup olmadığına bir bakmalarında fayda var. Havuzda su olmayabilir.
1: Peki. Tuba Hanım, bugün kendisi şu vurguyu yaptı. Ankara'da farklı görüşlerden seçmenleri bir araya getirdim dedi. Şimdi bunu düşününce partisiz bir Mansur Yavaş seçmen profilini genişletir mi? Çünkü yani hani öyle

0: arkasında güçlü bir parti teşkilatı artık hani bugün itibariyle yok. Bundan mahrum kalması dezavantaj mı? Aslında bunu sormak istiyorum.
1: Önemli bir soru. Teşekkürler. Şimdi tabii ki Semih Hanım, bu tespiti doğru. Ancak bu tespit bir sonuçtur. Yani Mansur Yavaş'ın Ankara'da kazanımı sandıktaki sonucun yansıması. Bunun nedeni, gerekçesi, yani buraya geliş sürecindeki gerekçeler ve nedenler sanıyorum Mansur Yavaş'ın es geçtiği, ki bence en önemli kısmı, yani en önemli kısmı atlıyor Sayın Mansur Yavaş. Şimdi birinci perdeyi kapattı bugün. İşte Cumhuriyet Halk Partisi ile bağını kesti. Şimdi ikinci bir perde başlıyor. Nedir bu ikinci perde? İşte sizin de söylediğiniz gibi o Ankara'da oluştuğu, kendisini dile getirdiği o siyasi sermayesini bağımsız bir zeminde nasıl koruyacak? Bence asıl sorması gereken
0: Cumhuriyet
1: Sayın
0: Halk Partisi'nin merkez sağ milliyetçi seçmene ulaşmasında aslında kendisi önemli bir kanal olmuştu.
1: Bu tartışılır tabii ki, yani hocam zaten alanında uzman ve bir bu meselenin çok daha hakim. Bu konuların böyle dediğim gibi söylemsel ya da rakamsal olarak parametreler üzerinden başarı söylemini doğru bulmayan taraftanım ben. Bu bir başarıdır ama bu parametreler ve rakamlar üzerinden arka plana döndüğünüzde, az önce söylediğim o kendince itibar ettiği o Ankara'daki yerel seçmen, yerel politikalar üzerinden o siyasi sermayesine bugün aldığı kararla, yani açtığı ikinci perdeyle bağımsız bir zeminde nasıl koruyacak, nasıl ilerletecek ve bence en önemlisi de önümüzdeki günlerde bir üçüncü perde açılacak mı? Yani ulusal siyaset anlamında işte bence en henüz konuşulmayan ve henüz yazılmayan mesele de o. Çünkü Mansur Yavaş bugün özellikle mesajına da baktım da o alanı açık bıraktı özellikle. Yani yeni bir parti yok, yeni bir ittifak yok, adaylık açıklaması yok. Sadece bağımsızlığı ilan etti ve bence bu da tabii ki kendisinde mümkün olduğunca geniş bir hareket alanı bırakıyor. Bu da bilinçli ve stratejik ve verilmiş bir karar, planlı bir karar olduğunu düşünüyorum. Ama ben hep şunu diyorum, ya Mansur Yavaş neden Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrıldığı sormamak lazım. Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında oluşan o siyasi desteği Cumhuriyet Halk Partisi'nin çatısının dışına çıktığında nasıl bir güce dönüştürecek Mansur Yavaş? Bence en önemlisi bu. Bu da siyasi alanı önümüzdeki günlerde sanıyorum yine çokça konuşacağız.
0: Peki, süremizi tamamladık. Ufuk Bey, sadece bir iki cümle rica edeceğim. Kapanışı şununla yapalım. Şimdi Yavaş'ın bağımsızlığını ilan etmesi, istifa etmesi Türkiye'de muhalefetin yeniden yapılanmasını mı hızlandırır? Bir akademisyen olarak ne dersiniz, merak ediyorum. Yoksa muhalefetteki parçalanmayı mı arttırır? Çok kısa.
2: Hayır, tabii ki böyle bir ihtimal var. Başka Türkiye yok. Başka Türkiye yok ama bu Türkiye'yi dönüştürecek plan proje olmadan muhalefeti güçlendirmeniz çok kolay değil. Dolayısıyla insanlar ne önerdiğinize bakacaklar, nasıl bir Türkiye önerdiğinize bakacaklar. En azından bu çerçevede tartışmalı, verimli bir tartışma zeminine doğru gittiğimizi söyleyebiliriz. Umarım Türkiye insanının hayrına olur bütün bu süreç ve tartışmalar.
0: Öyle olsun. Çok teşekkür ediyorum. Nur Tuğba Aktay. Buyurun Tuğba.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Ha, bir şey söyleyeceksiniz zannettim. Öyle. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Nur Tuğba Aktay ve Doktor Ufuk Uras, yayına katıldığınız katkılarınız için. İyi akşamlar. Efendim, devam edelim sıradaki haberle, gündemle. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinden bir oyuncu daha ifade verdi. Bu kez bildiklerini savcıya anlatan kişi, dizide Kozinoğlu'na benzetilen Kaşifoğlu karakterini canlandıran oyuncu Sedat Saftak'tı.
3: Kurtlar Vadisi Pusu'daki Kaşifoğlu karakteri Kaşif Kozinoğlu muydu? Savcı sordu, o karakteri canlandıran oyuncu ifade verdi.
4: Bir oyuncu olarak üzerime düşeni yaptım devletimize karşı.
3: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi Pusu dizisini de mercek altına almıştı. Dizide Kazım Kaşifoğlu karakterinin Kaşif Kozinoğlu ile benzerliği dikkat çekmişti. Savcılık o karaktere hayat veren oyuncu Sedat Savtak'ı dinledi. Savtak bilgi sahibi sıfatıyla ifade verdi.
4: Oyuncu arkadaşlarım gibi, çoğu da arkadaşım, büyüklerim, küçüklerim. Onlar da aynı düşüncelerle bu karakterleri canlandırdık. Ve elimizden gelen en iyi oyunculuğumuzu da hepimiz verdik. Sayın savcım, gereken soruları elbette

0: yöneltti. Ben de gereken cevapları verdim.
1: Peki Sedat Saltak canlandırdığı karakterin Kaşif Kozinoğlu ile benzerliğini biliyor muydu?
0: Bilmiyordum. Yani böyle bir karakter öncelikle zaten bizim başlangıç aşamasında, sözleşme yaptığımız aşamada rolün içeriği ya da gelişimi hakkında bilgiler almayız. Bunlar tamamen senaryo ile beraber gelişecek ve halkın izleyişi ile yazılacak konulardır.
2: Yani o dönem senaryo, senaristler ya da yapımcı hakkında herhangi bir iltisak

0: Dizide Ömer Baba olarak bilinen oyuncu Emin Olcay da savcılığa ifade vermişti. O da dizi döneminde yaşananları ve bildiklerini anlatmıştı.
1: Bir şeyim yok, biliyorsunuz.
2: Efendim, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada ise 20 şüpheli daha adliyeye sevk edildi. Tutuklanan Kerem ve Emre Alkin kardeşlerin ifadesinin detayları da ortaya çıktı. Gözaltına alınan Tera Yönetim Kurulu üyeleri Abdülkadir Özkan ve Bülent Uygun'la iş insanı Nihat Kırmızı dahil 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi. Onların ifade işlemi sürerken dün tutuklanan Tera grubun yönetim kurulu üyelerinden Kerem ve Emre Alkin'in ifadesi ortaya çıktı. Kerem Alkin anormal durum görmedim dedi. Emre Alkin sadece 2 ay görev yaptığını anlattı. Fon krizinin hemen öncesinde bir gün arayla istifaları da yöneltilen sorular arasındaydı. Kerem Alkin iki gelişmenin birbirinden bağımsız bir şekilde gerçekleştiğini savundu. Fon soruşturması kapsamında şu ana kadar 9 şüpheli tutuklandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yeni atanan emniyet müdürleriyle bir araya geldi. Gündeminde Manisa'da lise yakınlarında dün yaşanan o silahlı saldırı vardı. Emniyet müdürlerine seslendi Çiftçi. Okul güvenliğinde hassas olacaksınız. Tehlike okulun kapısına gelmeden tedbirimizi alacağız dedi.
3: Okul güvenliği konusunda son derece hassas olacaksınız. Her okulun risk durumunu ayrı ayrı değerlendirecek, okul çevresini, öğrencilerimizin geliş gidiş güzergahlarını, metruk yapıları, park ve bahçeleri ve şüpheli hareketliliği takip edeceksiniz.
0: Tehlike okulun kapısına gelmeden tedbirimizi alacağız dedi. Okul çevreleri, öğrencilerin güzergahları ve şüpheli hareketlerin yakından takip edilmesini istedi.
3: Hiçbir emniyet müdürümüz bundan sonra okul güvenliğini rutin bir asayiş başlığı olarak görmemeli, değerlendirmemelidir. Çocuklarımızın güvenliği, milletimizin geleceğinin güvenliği demektir. Silaha erişim, akran zorbalığı, tehdit ve şiddet eğilimleri ile sosyal medya üzerinden yapılan tehditleri ciddiyetle değerlendirecek, risklerin tespitinde mevzuatın verdiği yetkiler çerçevesinde siber birimlerimizi ve istihbarat imkanlarımızı etkin kullanacaksınız.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Ankara'da yeni atanan emniyet müdürleriyle bir araya geldi. Yeni nesil suç örgütleriyle mücadelede kararlılık mesajı verdi.
3: Hangi mahallede hangi suç türünün yoğunlaştığını, hangi bölgede gençlerimizin risk altında olduğunu ve vatandaşımızın nerede kendini güvensiz hissettiğini bileceksiniz. Yeni suç örgütlerine ve uyuşturucuyu kaynağında kurutacaksınız.
0: Bakan Çiftçi'nin gündeminde terörsüz Türkiye de vardı.
3: Şimdi önümüzde daha büyük bir hedef var. Bu hedefin adı terörsüz Türkiye'dir. Yarım asra yaklaşan terör meselesini ülkemizin gündeminden tamamen çıkarmak, milletimizin birliğini, kardeşliğini ve huzurunu daha da güçlendirmek istiyoruz.
2: Merkez Bankası Eylül ayı sektörel enflasyon beklenti anketine göre de yıllık enflasyon beklentisi piyasa ve katılımcıları hane halkı için arttı. Reel sektör için ise geriledi. Bankanın hane halkı beklenti anketine göre 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi %45.60'a yükseldi.
0: Piyasa katılımcıları ve hane halkının yıllık enflasyon beklentisi arttı. Reel sektörün beklentisi ise azalma gösterdi. Merkez Bankası Eylül ayı sektörel enflasyon beklentilerini yayınladı. Eylül'de 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentisi piyasa katılımcıları için 0,01 puan artarak %23,70'e yükseldi. Hane halkında ise 0,02 puanlık artışla %45,60'a çıktı. Enflasyon beklentisi reel sektörde 0,30 puan azalarak %32,5 seviyesine geriledi. Merkez Bankası Eylül ayı hane halkı beklenti anketini de yayımladı. Ankete göre asgari ücret ve altındaki geliri bulunanların enflasyon beklentisi %49,4'e ulaştı. İki asgari ücret ve üzerinde geliri olanlarda bu oran %43,7 olarak gerçekleşti. Vatandaşların son bir yıl

0: Yılda fiyatının en fazla arttığını düşündüğü ürün ve hizmet grubu %37,8'de gıda oldu. Yakıt ve enerji %36,2 ile ikinci sırada yer aldı. Hane halkının 12 ay sonra dolar beklentisi ise Ağustos ayına göre 1,43 lira artarak 55,90 liraya yükseldi. Ankete katılanların gelecek ay için konut fiyatlarındaki artış beklentisi bir önceki aya göre 1,44 puan azalarak %30,69'a geriledi. Vatandaşların yatırım tercihlerinde altın Eylül ayında da ilk sırada yer aldı.
1: Sıcak bir gelişme bilgi var. Kozinoğlu soruşturmasında Doğu Perinçek'in bilgi sahibi sıfatıyla ifadesi alındı. Ayrıntıları bize Alihan Tok anlatacak. Alihan?
2: Evet, burada Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın son dakika bilgisi bu. Doğu Perinçek Kozinoğlu soruşturması hakkında bilgi sahibi sıfatıyla ifade verecek. Bilgi sahibi sıfatıyla bugün Kurtlar Vadisi dizisindeki oyunculardan Sedat Savtak bu son açıklamayı yapmıştı, son kez ifade vermişti. Bu konuyla alakalı Doğu Perinçek'in Kozinoğlu'nun ölümüyle alakalı, şu anda şüpheli ölüm olarak değerlendiriliyor, ölümüyle alakalı bilgi sahibi sıfatıyla Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade verecek. Tabii ki önceki ifadelerinde aslında Doğu Perinçek'in Kozinoğlu hakkında Aydınlık Gazetesi'ne verdiği mektuplar ki kaybolan el yazması mektuplarıyla alakalı da soruşturma vardı. Tüm bunlarla ilgili bu mektuplar nasıl ulaştırıldı, kayıp mı edildi, Doğu Perinçek bu mektuplar hakkında ne biliyor, el yazmaları hakkında ne biliyor, Perinçek'in koğuş odasında kaybolan başka neler var, o dönem savcılığın görmezden geldiği ki o dönemin zaten başsavcısı ve cezaevi savcısı da yine tutuklanmıştı soruşturmayla alakalı. Tüm bunlar üzerine gidiyor şimdi savcılık. Doğu Perinçek de bu konuyla ilgili bilinen, kendisine ulaşan ne varsa, o dönem göz ardı edilen ne varsa bu konuyla alakalı bilgi verecek ve kendisinin bilgi sahibi sıfatıyla ifadesine başvurulacak.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Alihan. Kerşif Kozinoğlu soruşturmasında Doğu Perinçek'in bilgi sahibi sıfatıyla ifadesi alındı. Son dakikası şu anda ekranda. Alihan Tok'tan da ayrıntıları aldık. Ben vatandaşlık maaşı olarak adlandırılan gelir tamamlayıcı aile desteği için gelecek ay etki analizi yapılacak. Gelir düzeyi düşük ailelere hangi bölgede hangi desteğin verileceği tespiti olacak. Peki kime vatandaşlık maaşı verilecek? Gelsin ekrana.
0: Her bölge için ortalama bir tutar tespit edilecek. O gelirin altında kalan hanelere destek verilecek. Destekler il ve ilçe düzeyinde tek tek belirlenecek. Düşük emekli maaşı alanlar ve dar gelirli ailelere yönelik vatandaşlık maaşı olarak adlandırılan gelir tamamlayıcı aile desteği için çalışmalar sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı destek paketi için etki analizleri yapıyor. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre gelir tamamlayıcı aile desteği ile gelir düzeyi düşük her aileye aynı destek verilmeyecek. Kaynaklar, destekler kimi yerde enerji, ısınma, kimi yerde kira yardımı gibi ailelerin ihtiyaçlarına göre belirlenecek ifadelerini kullandı. Etki analizlerinin de dar gelirlilerin bölgelere göre hangi desteğe ihtiyacı olduğu tespit edilecek. Peki kimler vatandaşlık maaşından yararlanabilecek? Her bölge için ortaya çıkacak ortalama gelirin altında kalan hanelere destek verilecek. Eğer hanede kişi başı gelir eşiğin altında kalırsa o haneye kamu desteği sağlanacak. Verilecek destekle hane geliri belirlenen rakama tamamlanacak. Gelir tamamlayıcı aile sistemiyle sosyal destek mekanizmasının yeniden şekillenmesi bekleniyor. En düşük emekli ailenin artırılması için 6 ayda bir konuyla ilgili yasa çıkarılması gerekiyor. Bunun yerine sistemin devreye girmesine yönelik bir model üzerinde duruluyor. Ekim ayında destek paketine ilişkin etki analizlerinin tamamlanması bekleniyor. Vatandaşlık maaşının hayata geçirilmesi için mecliste yasal bir düzenlemenin hayata geçirilmesi gerekiyor. 2027 bütçesinin mecliste kabul edilmesinin ardından gelir tamamlayıcı aile desteğine ilişkin düzenlemenin meclise sunulması planlanıyor.
1: Hem Kastamonu'da iki katlı ahşap evde çıkan yangın 11 evi küle çevirdi. Evler adeta çıra gibi yandı. Alevler kontrol altına alındığında bakın geriye nasıl bir manzara kaldı.
3: Evet. saat 4 gibi annem beni uyandırdı, köy yanıyor diye. Ben de komşuları, çevredeki insanları uyandırdım bağırarak.
0: Ahşap evde başlayan yangın diğerlerine sıçradı. Alevler neredeyse köyün yarısını küle çevirdi. Yangın saatler sonra kontrol altına alındı.
4: 1, 2, 3, 4, 5. yıl şu anda yanmaya başladı.
0: Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Dere Sökü köyünde Cemal Tufan'a ait iki katlı ahşap evde yangın çıktı. Önce köylüler yardıma koştu.
3: Kontrol altına alamadık. Çünkü çatı kısmı yanıyordu.
5: Sobadan çıktığı değerlendirilen bir yangın ihbarı geldi. Ekiplerimizin tamamı bölgeye, köyümüze intikal ettiler.
0: Alevlerin büyümesi üzerine köylüler 112'ye ihbarda bulundu. Rüzgar çok şiddetliydi. Yola devrilen ağaçlar hem ekiplerin gelişini zorlaştırdı, hem alevlerin yayılmasına neden oldu. İtfaiye ve orman işletmenin söndürme ekipleri köye geldiğinde alevler 10 eve daha sıçramıştı. Ahşap evler adeta çıra gibi yandı.
3: Hayvan vardı. Bunu işte birinci, ikinci evde yangın çıkınca o tarafa, köyün dışına çıkarttık.
5: Evler birbirine çok yakın olduğu için yaklaşık 90 kilometre hızla esen rüzgarın da etkisiyle çok fazla müdahale imkanı da coğrafi olarak olmadığı için yandı.
0: Köylüler evlerinden çıktı, hayvanlarını kurtardı. Söndürme ekiplerinin müdahalesi öğle saatlerine kadar sürdü. Yangın kontrol altına alındığında 11 ev küle dönmüştü.
5: Mağdur olan vatandaşlarımızın mağduriyetlerini en hızlı şekilde gidermeye çalışıyoruz.
0: Mezarlıklarda da hasar oluştu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Milli SİHA Bayraktar TB3 Denizaltı Savunma Harbi'nde kritik bir kabiliyet sergiledi. Deniz kurdu tatbikatında milli olarak geliştirilen sona boy atım sistemiyle yaptığı iki atış testini başarıyla tamamladı. Deniz Karakol uçağıyla da ortak operasyona imza attı.
0: Hem atış hem de su altındaki verileri analiz edip anlık gösterim yaptı. Milli SİHA TB3 sonoboy atış testini başarıyla tamamladı. Deniz, kara, hava ve sahil güvenlik komutanlığı unsurlarının katılım sağladığı Deniz Kurdu 2026 tatbikatı, Karadeniz, Marmara Denizi, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de eş zamanlı olarak yapılıyor. Bayraktar TB3, tatbikatta denizaltı savunma harbi görevleri icra etti. TCG Anadolu'dan havalandı. Baykar tarafından geliştirilen sonoboy atım sistemiyle iki sonoboy atış testi gerçekleştirdi. Milli SİHA aynı zamanda operasyon bölgesindeki deniz karakol uçağıyla tam koordinasyon içinde çalıştı. Kendi bıraktığı sonoboyların yanı sıra karakol uçağının bıraktığı sonoboylardan gelen su altı verilerini de üzerindeki işleme birimiyle analiz etti. Elde edilen su altı verilerinin tatbikat ortamında anlık gösterimini de yaptı. Bayraktar TB3, TCG Anadolu'nun güvertesinden kalkış ve iniş yapabilen ilk silahlı insansız hava aracı. Sonoboy, sinyal işleme kabiliyetinin eklenmesiyle de denizaltı savunma harbinden keşif gözetlemeye kadar geniş bir görev yelpazesinde etkin rol oynayabilecek seviyeye ulaşmış oldu.
1: Trabzonspor'un yıldızı Muhammed Salah'ın verdiği bir poz kentte turizmin canlanmasına sebep oldu. Artık Salah Yaylası olarak anılan yaylada poz verdiği kayanın yanına bank yerleştirildi.
6: Önce tabelası geldi, şimdi de altına Salah Banka eklendi. Yaylaya ilgi artınca çevre düzenlemesi yapıldı.
7: Çayını kahvesini alan gelsin otursun bence. Çok güzel olmuş gerçekten.
8: Gelip aslında fotoğraf paylaşıp bu yayla turizmine daha da bir parçası olmak adına buradayım.
6: Trabzonspor'un yıldızı Muhammed Salah'ın bu fotoğrafı paylaşmasıyla hayranları da o pozun peşine düştü. Salah'ın adının verildiği yaylaya çıkıp o kayanın üstüne oturarak fotoğraf çekme yarışına girdiler.
8: Gelmendeki birinci sebep Salah Yaylası olması. Muhammed Salah'a da teşekkür ediyorum. Yayla turizmine gösterdiği bu engin değer için.
9: Buraya ilk defa geldik. Son günlerde gündemdeydi burası bayağı bir. Biz de sürüş rotamıza burayı ekleyip gelip görmek istedik.
10: Daha önce buraya hiç gelmemiştim. Burayı da böyle duydum. Gelmek istedim.
6: Yaylaya çıkanların konforu için Salah Kayası'nın yanına bank yerleştirildi.
8: güzel oldu. Elimizdeki sırt çantaları vesaire koymak.

0: noktasında da rahatlıkla kullanım alanı sağlamış oldu. Teşekkür ediyorum.
1: Buraya gelen vatandaşlar için güzel olacağını düşünüyorum.
2: Gelecek olan misafirler için de oturabilecekleri güzel bir yer oldu. Muhammed Salah yazısının altında.
3: Salah yaylasına ziyaretçi akını sürüyor. Hayranları Salah'ın Trabzon'daki her adımını yakından takip ediyor.
4: Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı Contemporary İstanbul 21. edisyonuyla Tersane İstanbul'da sanatseverlerle buluştu. Fuarda 16 ülkeden 70 çağdaş sanat galerisi yer alıyor.
3: Resimden heykele, dijital sanattan enstalasyonlara Contemporary İstanbul 21. edisyonuyla kapılarını açtı.
5: Focus Asya yapıyoruz bu sene ve 70 galerimizle sanatçının 1400'den fazla eseriyle burada açıldık.
3: 5 gün sürecek sanat fuarında 16 ülkeden 70 galeri yer alıyor. 736 sanatçıya ait 1372 eser sergileniyor.
6: Yeni koleksiyonerleri tanıma şansımız oluyor. Açıkçası bu fuarın gücü hepimize pozitif olarak yansıyor. Sanat ekosistemine yansıyan bir durum.
7: Seyir isimli eserim şu an Haliç'ten canlı kamera görüntüsünü buraya aktarıyor ve aynı zamanda dünün zaman katmanlarını da insan interaksiyonuyla sınır şeklinde belirleyebiliyorum. Ve böylece şehir ve insan ilişkisini vurgulayabiliyorum.
3: Bu yıl edisyona ilk kez katılan 22 galeri var. Odak noktası Focus Asya.
5: Asya yani çok önemli kurumların olduğu ve devam kurumların geliştiği, müzelerin açıldığı bir dünya. Yani Hong Kong, Pekin, Şangay çeşitli kurumlarla saydığım müzelerle ilişkilerinin artırılması amaçlı bir Asya'yı benimsedik.
3: Fuarda mekana özgü enstalasyonlar da hazırlandı. Bu sayede fuarın sınırı Tersane İstanbul'un farklı noktalarına taşınmış oldu. O eserlerden biri de John Prensa'nın Joanna adlı anıtsal eseri.
5: Bu eseri Paris'teki Le Long Galerie temsil ediyor. Bu ana 7 metre boyunda demir döküm bir eser. Genç kızın gözleri kapalı ve aynı zamanda da karşısında da bütün imparatorların, sultanların, bütün İstanbul'u yöneten herkesin yer aldığı bir dünyaya bakıyor.
3: Habertürk ve Bloomberg HT'nin medya sponsoru olduğu Contemporary İstanbul 27 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.
4: Efendim Kozinoğlu soruşturmasına ilişkin bir son dakika haberi daha var. Şu anda ekranda Kurtlar Vadisi dizisine dahli olan Bayram Özbek tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir açıklamada bulundu. Senaryoya dahli olduğu tespit edilen şüpheli Bayram Özbek'in üzerine atılı bulunan silahlı terör örgütü kurma veya yönetme ile kasten öldürmeye azmettirme suçlarından dolayı Silivri Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla tutuklanmasına karar verilmiştir deniyor. Başsavcılığın yaptığı açıklamada. Şimdi çok kısa bir ara, reklamlar.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Son 20 yılda Orta Akdeniz ülkeleri orman yangınlarıyla boğuşuyor. İlkbahar sonrası başlayan yangın sezonları kış mevsimine kadar sürüyor. Sayısı ve şiddetinde belirgin bir artış gözlemlenen yangınların yok ettiği yüz binlerce hektar orman ve orman yaşamı, yeşillendirme ve ağaç ekimi çalışmalarıyla geri getirilmeye çalışılıyor. Türkiye'de her yıl 2 ila 3 bin orman yangını çıktığı hesaplanırken, bahar ve yaz mevsimleri birkaç yıldır daha sıcak ve daha kurak geçiyor. Dünya sıcaklık ortalaması henüz 1.3 derece artmışken, Akdeniz ve Batı Avrupa ülkelerinde yazlar çok şiddetli sıcak hava dalgalarıyla geçiyor. Yeşil örtünün yıllar içinde arttığı bazı alanlar olsa da, ormanların yaşlı ağaç sayısı ve orman içi biyoçeşitliliği azalıyor. Sıcaklık artışı ve kuraklık gibi risklere karşı, yeşil alanları ve içindeki yaşamın devamlılığını sağlamak, geleceğimizi korumak adına önemli adımlardan biridir.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

0: Burası Habertürk. Ana habere hoş geldiniz. Ben Faruk Aksoy. 23 Eylül Çarşamba günündeyiz. Hem memlekete hem dünyaya bakacağız. Son derece kritik ve önemli gelişmeler var. Ama sıcak bir gelişme, sıcak bir hadise. Ana habere öyle başlayalım. Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü soruşturmasında Doğu Perinçek'in bilgi sahibi sıfatıyla ifadesi alındı sayın seyirciler. Öte yandan bir tutuklama daha var. Bütün bunları Alihan Tok bize hızlıca anlatacak telefonda. Alihan, kolay gelsin, merhabalar. Bir kere Doğu Perinçek ne söyledi, nasıl bir ifadeydi, neden Doğu Perinçek? Ayrıca kim tutuklandı?
1: Şöyle Faruk Aksoy, Doğu Perinçek'in aslında elde ettiği mektuplardan dolayı ifadesi alındı diyebiliriz. Evet. Burada Kozinoğlu Silindir'de tutukluyken kendisine yüzlerce sayfalık el yazısı ulaştırmıştı. Perinçek daha sonra Kozinoğlu'nun cezaevinde aslında hatta daha fazla yazısı olduğunu, kendisine ulaşanın bunun yalnızca birkaç yüz sayfası olduğunu ifade etmişti. İki posta halinde, yani bir hayatını kaybetmeden önce bir sonra el yazısı kendisine ulaştı. Hatta gazetesinde de yayınlamıştı. Şimdi bunlarla alakalı aslında ifade veriyor. Bu yazılar neden ulaştı, neden kendisi tercih edildi, o yazılarda ne vardı? O yazılar o dönemin savcıları tarafından sümen altına edildi ki o dönemin savcıları da zaten tutuklandı biliyorsunuz. Bu konuyla alakalı ki ifadelerinde de bilerek müdahale edilmediğini de aslında o dönemde söylemişti. Dolayısıyla bilgi sahibi sıfatıyla ifade verdi. Bir diğer konu da Bayram Özbek. O tutuklanan bir isim ve toplamda Kozinoğlu soruşturmasında 9 tutuklu var. 2009 tarihinde Bayram Özbek kendi ağzından Kurtlar Vadisi'nin ilk bölümlerinde konsept danışmanlığı yaptığını söylemişti. Hatta emniyet görevlileriyle ilgili konularda oyuncu koçluğu yaptığını söylemişti. Dolayısıyla burada savcılık bu konuyla alakalı Kurtlar Vadisi dizisinin senaryosuna dahli olduğu tespit edildiği için Bayram Özbey'in üzerine atılı bulunan silahlı terör örgütü kurma, yönetmeye ve kasten öldürmeye azmettirme suçlarından tutuklandığına karar verildiğini ifade etti. Yani burada toplam tutuklu sayısı 9 oldu. Aynı zamanda FETÖ'nün o dönem yapılan medya yapılanmasına yapılan operasyonda FETÖ'nün senaristi olarak biliniyordu. Yayınlanan dizilerde, FETÖ'nün yayın organlarında yayınlanan dizilerde, Karanlık Kurul olarak geçen bazı bölümlerde diyalogları yazdığı, hatta burada işte bazı kişilere hedefi koyduğu, orada Fethullahçı terör örgütünün hedef gösterdiği kişileri dizide senaryolaştırdığı,
0: evet,
1: tüm bu senaryoların da onun kaleminden çıktığı biliniyordu. Dolayısıyla evet, o da bu

0: Kurtlar Vadisi soruşturmasında tutuklanan
1: peki oldu. Peki. Alihan Tok, çok çok teşekkürler. Kolay gelsin Alihan. Bu arada durumu iki cümleyle özetlemek gerekiyor. Kaşif Kozinoğlu, Hasan Atilla Uğur'la beraber aynı yerde, aynı yerde kalıyor cezaevinde. Ve Kaşif Kozinoğlu çeşitli notlar alıyor, defter tutuyor. İşte gidişata dair, olaylara dair, hadiselere dair, özellikle FETÖ'ye dair vesaire. Bütün bu yapılanmalarla ilgili çeşitli notlar tutuyor. O notlar Hasan Atilla Uğur tarafından Aydınlık Gazetesi'ne, yani Doğu Perinçe'ye ulaştırılıyor. Hasan Atilla Uğur gözaltına alınınca bu kez Hasan Atilla Uğur üzerinden bu hadiseyle ilgili kim, ne şekilde, mevzuya nasıl dahil oldu, ne oldu, ne bitti, bu anlaşılsın diye özellikle bilir kişi olarak Doğu Perinçey'in de, bilgi sahibi kişi olarak Doğu Perinçey'in de ifadesine başvuruldu. Şimdilik durum bundan ibaret. İşin özeti bu. Yani Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili Hasan Atilla Uğur suçludur, Doğu Perinçek şüphelidir, şu şöyledir, bu böyledir gibi herhangi bir durum söz konusu değil. Meselenin aydınlatılması için herkesin bildiği, gördüğü ne varsa bunu devlet öğrenmek istiyor. Savcılık bunu anlamak istiyor, soru soruyor. Nasıl oldu diyor, neden oldu diyor. Bu meselenin aslı, astarı bu. Sayın seyirciler, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada Kurtlar Vadisi Pusu dizisinden bir oyuncu daha ifade verdi. O işte bir acayip. Bu kez bildiklerini savcıya anlatan kişi, dizide Kozinoğlu'na benzetilen Kaşifoğlu karakterini canlandıran oyuncu Sedat Savtak'tı. Sedat Savtak'a Alihan Tok da o ifadeden sonra sorular sordu.
2: Kurtlar Vadisi Pusu'daki Kaşifoğlu karakteri Kaşif Kozinoğlu muydu? Savcı sordu, o karakteri canlandıran oyuncu ifade verdi.
3: Bir oyuncu olarak üzerime düşeni yaptım devletimize karşı.
2: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi Pusu dizisini de mercek altına almıştı. Dizide Kazım Kaşifoğlu karakterinin Kaşif Kozinoğlu ile benzerliği dikkat çekmişti. Savcılık o karaktere hayat veren oyuncu Sedat Savtak'ı dinledi. Savtak bilgi sahibi sıfatıyla ifade verdi.
3: Oyuncu arkadaşlarım gibi, çoğu da arkadaşım, büyüklerim, küçüklerim. Onlar da aynı düşüncelerle bu karakterleri canlandırdık. Ve elimizden gelen en iyi oyunculuğumuzu da hepimiz verdik. Sayın savcım gereken soruları elbette yöneltti. Ben de gereken cevapları verdim.
2: Peki Sedat Savtak canlandırdığı karakterin Kaşif Kozinoğlu ile benzerliğini biliyor muydu?
3: Bilmiyordum. Yani böyle bir karakter öncelikle zaten bizim başlangıç aşamasında, sözleşme yaptığımız aşamada rolün içeriği ya da gelişimi hakkında bilgiler almayız. Bunlar tamamen senaryo ile beraber gelişecek ve halkın izleyişi ile yazılacak konulardır.
4: Yani o dönem senaryo, senaristler ya da yapımcı hakkında herhangi bir iltisak, işte şu anki şüpheler gibi FETÖ ile ya da başka bir işte legal ya da illegal bir yapılanmayla bir bağ siz gözlemliyor muydunuz? Böyle bir şüpheniz var mıydı?
3: Hayır,
4: oyuncu
3: böyle
4: olarak?
3: Böyle bir gözlemim yok. Benim bilgilerim, bana verilen senaryoda ne yazıyorsa, nasıl gelişecek ve nasıl aktarmam gerekiyorsa sette, nasıl sunulduysa ben de oyunculuğumla değerlendirdim.
2: Dizide Ömer Baba olarak bilinen oyuncu Emin Olcay da savcılığa ifade vermişti. O da dizi döneminde yaşananları ve bildiklerini anlatmıştı.
5: Bir şeyim yok biliyorsunuz.
1: Şimdi bu meseleyi bir kenara koyalım ve dönelim başkente. Bugün başkentten çok ama çok dikkat çeken bir istifa geldi sayın seyirciler. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. Yoluna bağımsız olarak devam edeceğini ifade eden Yavaş, aldığı kararın gerekçelerini de tek tek tek anlattı.
2: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş partisinden istifa etti. Aldığı kararın gerekçesini açıkladı. Bağımsız olarak yoluna devam edeceğini belirtti.
6: Siyasette bazı kararlar vardır. Öfkeyle alınmaz, kırgınlıkla açıklanmaz. Uzun uzun düşünülür, vicdanla tartılır, sorumluluğu üstlenilir ve sonunda Türk

0: milletinin huzurunda açıkça ifade edilir. Aldığım karar da böyle bir karardır. Yapılan bazı açıklamalar nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum.
1: Mansur Yavaş'ın istifasından hemen önce CHP sözcüsü Müslim Sarı'nın yaptığı açıklama dikkat çekti. Sarı, hiç kimse CHP'den üstün değildir. Parti aidiyetiyle ilgili faaliyetler ve etkinlikler olduğunda bütün belediye başkanlarımızın buna katılmasını ve uymasını bekleriz dedi. Sarı'nın bu açıklamasının ardından Yavaş istifasını sosyal medya hesabından duyurdu. Açıklamasında Sarı'nın sözlerine atıf da vardı.
0: Aylardır yaşanan tartışmaların, özellikle de mutlak butlan üzerinden yürütülen sürecin Cumhuriyet Halk Partisi'nde derin bir ayrışmaya yol açabileceğini ve bunun yalnızca CHP'ye değil, Türkiye'de demokratik siyaset umuduna zarar vereceğini defalarca ifade ettim. Daha önce parti içinde şahsımla veya izlediğim tutumla ilgili bir rahatsızlık varsa bunun gereğini yapacağımı söylemiştim. Kendimi hiçbir zaman siyasi partilerin üzerinde görmedim. Böyle bir iddiayı hadsizlik sayarım.
1: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görevini sürdüreceğini ifade eden Yavaş, bütün Ankaralılara aynı anlayışla hizmet etmeye devam edeceğim. Beraber yürüdüğüm hiçbir arkadaşımı bugün siyasi tercihi nedeniyle yok saymayacağım açıklaması yaptı.
2: Şimdi bu iş bir böyle dursun. Biraz sonra Yeni Parti'den, CHP'den Mansur Yavaş'ın istifasıyla ilgili ne söylediler, açıklamalar ne yönde onlara bakacağız. Ama gelişmeler var, fon meselesi var. Sayın seyirciler, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada 17 şüpheliye tutuklama talep edildi. Tam 17 şüpheli. Gizem var telefonda, Gizem Türemen. Gizem, gelişmeler nedir?
3: Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen son soruşturmasında gözaltına alınan 20 şüpheli bugün adliyeye sevk edilmişti. O şüphelilerden 17'sinin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı ve şüphelilerin tamamı için savcılık tutuklama talep etti. Tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildiler dakikalar önce. Yeni bir gelişme. Diyoruz ya 20 şüpheli adliyeye sevk edilmişti diye, 17'si tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi ama 3 şüpheli yönünden hala savcılıktaki işlemler devam ediyor. Kimdir onlar? Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Abdülkadir Öztan, Bülent Uygun ile Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı'nın hala savcılıktaki ifade işlemleri devam ediyor. Oradaki ifade işlemlerinin ardından savcılık tutuklama talebiyle ya da adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edebilir ya da gerekli görürse serbest de bırakabilir. Bu da şu anlama geliyor: biz önümüzdeki dakikalarda hakimlikten yeni tutuklama kararları görebiliriz. Şimdiye kadar son yaşanan gelişmelerle beraber dosyadaki tutuklu sayısı 9'a yükselmişti. Dün gece de 5 şüpheli tutuklandı ki onlar da önemli isimler. Tera Portföy'le Tutula Holding yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 5 şüphelinin tutuklanmasıyla dosyadaki tutuklu sayısı 9'a yükseldi. Halihazırda 35 gözaltı var. 35 şüphelinin gözaltındaki işlemleri devam ediyor. Bir yandan oradan da adliye sevklerin yapılmasını bekliyoruz. Onu takip ediyoruz. Yine dosyada halihazırda 14 şüpheli var. Firari şekilde haklarında yakalama kararı bulunuyor. Bir taraftan da onların yakalanmasına ilişkin çalışmalar sürüyor. Dosya mali boyutuyla da genişletilmiş durumda. Ama son dakika gelişmesi itibariyle artık gözümüz kulağımız hakimlikte. Çünkü 17 şüpheli tutuklama talebiyle sevk edildi. Peki. Önümüzdeki dakikalarda gelişme olursa aktaracağım.
2: Gizem, çok çok teşekkürler. Gizem Türemen, gerçekten önemli bir mesele. Türkiye fon hadisesini böyle film izler gibi gözlerini dört açarak izliyor. Ne olacak, ne bitecek? Yani yüz binlerce insan mağdur ve bu konuda çalışmalar yürütülüyor. Tabii açıklamalar yapılıyor. Bu açıklamalar peşi sıra, açıklamalarla birlikte gözaltılar, arananlar, tutuklananlar. Çünkü ortada 14-15 milyar dolar gibi bir paradan bahsediliyor. Peki bu ara bilgileri anlatmadan önce Mansur Yavaş'ın istifasından bahsetmiştik. Mansur Yavaş istifa etti ve dedi ki bundan sonra yola bağımsız olarak devam edeceğim. Ben bağımsız bir belediye başkanıyım. Şu anda herhangi bir partim yok. Herhangi bir partiye girmiyorum. Bağımsız Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak hizmetlerime devam edeceğim dedi. O öyle dedi ama

İstifanın ardından hem Özgür Özel'den, Yeni Parti'den hem de Kemal Kılıçdaroğlu'ndan değerlendirmeler geldi. Ben de size onları göstereceğim. Yeni Parti ve CHP istifaya ne dedi? Sayın seyirciler, Özgür Özel, Yeni Parti Genel Başkanı, alacakları her türlü karara saygılıyız. Kendisinin birinci sorumluluğu Ankara'ya karşıdır dedi. Yani Özgür Özel, Mansur Yavaş'ın istifasını sükunetle karşıladı. Alacakları her türlü karara saygılıyız. Herhangi bir olumlu ya da olumsuz yorumumuz olmayacak dedi. Esas birinci vazifesi şu anda Ankara halkına karşı olan sorumluluğudur dedi. Yeni partinin bakışı, Özgür Özel'in bakışı bu. Peki istifa ettiği parti, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ne dedi? İstifa tek taraflı bir işlem, kendi siyasal tercihi. İstifa tek taraflı bir işlem, kendi siyasal tercihi. Yavaş'ın siyasetin namusu, seçmen iradesine sadakat değerlendirmesine katılıyorum diyor. Aslında Kemal Kılıçdaroğlu içten içe hayıflanıyor. Yani bu istifaya karşı bir serzenişi var. Şunu diyor, istifa tek taraflı bir işlem. Kendi siyasal tercihidir. Kendi bilir diyor. Şimdi Özgür Özel daha saygılı, sanki hani oradan istifa etti de bize gelirse kapı açık kalsın minvalinde bir açıklama bu. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nunki biraz daha hafif tepkili, çok açık tepkili olmasa da hafif serzeniş barındıran bir açıklama. Diyor ki Yavaş'ın siyasetin namusu, seçmen iradesine sadakat değerlendirmesine katılıyor. Yani demek istiyor ki seçmen iradesine sadakat önemlidir diyorsan o zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmalıydın diyor. Ben bunu anlıyorum buradan. Onun için Kemal Bey'in açıklaması biraz daha sert. Tabii Mansur Yavaş'ın istifasının ardından CHP'de peş peşe ayrılıklar vardı. Yani Mansur Yavaş Ankara'da tek başına gitmedi. Peşi sıra bir sürü belediyeyi de aldı götürdü. Ankara'da Yavaş'a yakınlığıyla bilinen 8 ilçe belediye başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Şöyle şu taraftan başlayalım. Sol baştan başlayalım. Kimler var Mansur Yavaş'la birlikte giden? Göstere göstere hızlıca sona doğru gidelim. Bir kere Ayaş Belediyesi İzzet Demircioğlu CHP'den istifa etti. Beypazarı Belediyesi Özer Kasap. Beypazarı özellikle Mansur Yavaş için önemli bir ilçe. Çünkü burada kendisi de belediye başkanlığı yaptı. Mustafa Koçak, Şerefli Koçhisar Belediye Başkanı, o da istifa etti. Adem Barış Aşkın, Elmadağ Belediyesi, CHP'den gitti. Mürsel Yıldızkaya, Polatlı Belediyesi. Mehmet Doğanay, Güdül Belediyesi. Satılmış Karakoç, Kalecik Belediyesi. Ertunç Güngör, Nallıhan Belediyesi. Bu arada Nallıhan Belediyesi 1864'te kurulmuş. Çok enteresan. Şimdi, ya gerçekten 1864 bu rakamlar hep doğru mu? Yoksa bu rakamlar sonra bir yerlere dayandırılarak mı konuluyor? Ayrı bir ton ama gerçekten 1864-1870 Kalecik Belediyesi. Yani nasıl bir kurumdu bilmiyorum. Ama şu an ast olan 2, 4, 6, 8 belediye başkanı Mansur Yavaş'la birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Bu noktaya kısa bir yorum, bir cümle. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eder ya da etmez. Tabii kendi tasarrufudur. Ama peşi sıra 8 belediye başkanının istifa etmesi aslında Türk siyasetinde her kasabada, her ilçede, her vilayette, her büyük şehirde aslında yukarıdan aşağıya bir kadrolaşma, açık belirgin bir kadrolaşma, yasal bir kadrolaşma olmasa da gönlünden geçen, yani insanların birbirleriyle bir dava arkadaşlığı adı altında kadrolaşarak bu işleri yaptıklarını gösteriyor. Nihayetinde bir yerel yönetim bu. Belediye. Yani Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı istifa etti diye mesela Kalecik Belediye Başkanı niye istifa ediyor? İşte bu Türk siyasetinde incelenmesi gereken kadrolaşmanın nasıl olduğunu gösteren en önemli örnek. Eleştiri olsun diye söylemiyorum. Sadece siyaset bilimi açısından bir garip örnek. Mesela bir şehrin Büyükşehir Belediye Başkanı istifa ediyor. Arkasından 8-10 tane ilçe belediye başkanı da istifa ediyor. Bunu neyle açıklayabiliriz? Bu bir kadrolaşmadır.

0: Bunu bununla açıklayabiliriz. Ama Mansur Bey diyor ki ben istifa ettim, hiçbir partiye gitmiyorum. Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bağımsız şekilde yoluma devam edeceğim. Şu anda durum bu. Şimdi dönelim İyi Parti'ye. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı adayı olur musunuz sorusuna bir cevap verdi. Millet sırtımıza bir sorumluluk yüklerse o sorumluluktan kaçmayız dedi. Eski Genel Başkan Meral Akşener'le iletişimlerinin de devam ettiğini söyledi. İstediği zaman siyasete dönebilecek yeterliliktedir. Dönebilir. Hatta partisine de dönebilir dedi.
1: Cumhurbaşkanı adayı olur musunuz sorusuna İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu sorumluluktan kaçmayız yanıtı verdi.
2: Bir adayın kendisi adaylığını açıklamadıktan sonra birilerini aday diye sunmanın hangi sonuçları beraberinde getirdiğini tecrübe ederek yaşadık. Ekrem İmamoğlu meselesinde yaşadık. O zaman da ben söylemiştim. Çeşitli uyarılarda bulunmuştum. Şimdi de bana her yerde siz aday olur musunuz diye soruluyor. Millet sırtımıza bir sorumluluk yüklerse biz o sorumluluktan kaçmayız. Bunu defalarca söyledim ama şu anda yapılması gereken şey bu sistemden ve bu uygulama biçiminden kurtulmaktır.
1: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Halk TV'de katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda ortak adayın hangi özelliklere sahip olması gerektiğini anlattı. Toplumsal kabulünün olması, siyasi partiler tarafından desteklenmesi ve parlamenter sisteme dönüşün önderliğini yapması gerektiğinin altını çizdi. Dervişoğlu, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le diyaloglarının devam ettiğini belirtti. Akşener'in siyasete dönme ihtimaline ilişkin soruyu da yanıtladı.
2: Sayın Akşener bizim tarafımızdan partiden gönderilen biri değildir. 2024 yerel seçiminden sonra örnek teşkil ederek bir karar almıştır. Siyasette yokum dedikçe ne zaman döneceği tartışılıyor. İstediği zaman siyasete dönebilecek yeterliliktedir. Hiç kimsenin yol göstericiliğine ihtiyacı yoktur.
0: Adalar Belediyesi'nde yeni başkan vekili seçiminde gerginlik yaşandı. AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ve yeni partililer arasında her yerde olduğu gibi tartışma çıktı. Yapılan seçimde AK Parti'nin adayı başkan vekili seçildi. Yeni Parti İl Başkanı Özgür Çelik seçim sonucuna itiraz edeceklerini söyledi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise adalara en iyi şekilde hizmet edeceklerini belirtti.
3: Sen bana burada siyaset dersini vereceksin. Sen bana etik mi öğreteceksin?
1: Başkan vekili seçiminde tansiyon yükseldi. Tartışmalar gölgesinde yapılan Adalar Belediye Başkan Vekili seçiminde kazanan taraf AK Parti oldu.
4: İnşallah Adalar ilçemizde hizmet seferberliğini hız kesmeden ve hemen başlayarak kolları sıvayarak başlatmış olacağız.
1: CHP'li Adalar Belediye Başkan Vekili Medine Pamuk'un sağlık sorunlarını gerekçe gösterip istifa etmesinin ardından yeni başkan vekili seçmek için belediye meclisi toplandı. Seçimde AK Parti'nin adayı Kemal Türk Yılmaz'da CHP'nin adayı Aytül Ekşiyan yarıştı. 9 belediye meclis üyesi oy kullandı. Tansiyon zaman zaman yükseldi. AK Parti, CHP ve yeni partililer arasında tartışma çıktı.
5: 13. maddeyi açın bakın. Okuyacaklar 13. maddeyi. Bakın efendim. Zaman harcamamız yok. Gerek yok.
1: Sonuç 4. turda belli oldu. AK Parti'nin adayı Kemal Türk Yılmaz 5, CHP'nin adayı Aytül Ekşiyan 4 oy aldı. AK Parti'nin adayı Türk Yılmaz Adalar Belediyesi Başkan Vekili seçildi. Böylece Adalar Belediyesi CHP'den AK Parti'ye geçti. Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik seçim sonucuna itiraz edeceklerini söyledi.
6: Bu seçimle ilgili bir iptal başvurusunu gerçekleştireceğiz. Bu seçim usulüne uygun yapılmamıştır.
1: AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de seçimden sonra kameralar karşısına geçti. Özdemir, adalara en iyi şekilde hizmet vereceklerini söyledi.
4: Burada adalı halkımız yalnız bırakılmıştır. İnşallah adalı halkımızın beklentilerini karşılayacağız. Kurumlarımızın destekleriyle adalar ilçemiz hak ettiği hizmetlere kavuşacaktır.
0: Açıklamalar böyle. Herkes itiraz ediyor. Herkes hakkının yenildiğini söylüyor. Adalarda başkanlık el değiştirdi. Daha doğrusu başkan vekilliği. Sayın seyirciler, milletvekilleri için tatil bitti. Tıpkı öğrenciler gibi. 1 Ekim'de zil çalıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Ekim'de mesaiye başlıyor. Yeni yasama yılında gözler terörsüz Türkiye süreci için oluşturulacak izleme kurulunda olacak.

0: Herkes o kurula bakacak. Çünkü meclisin bu dönem en kritik ve en önemli çalışma alanı bu. Öyle görünüyor. Sürecin yasama ayağını kurul takip edecek.
1: Bu metin sadece metnin düzgün olmasına değil, aynı zamanda sürecin başarılı bir şekilde yürütülmesine ilişkinde emniyet süboklarını bu 12 maddelik hukuki düzenlemenin içine koyduk. 3 tane emniyet süboku var. Bir komisyon kurularak bu sürecin nasıl devam ettiği takip edilecek.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler meclisin açılmasıyla birlikte kurulması planlanan izleme kuruluna çevrildi. Meclisin açılmasının ardından çalışmalar hız kazanacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki kurul mesaisine başladı. Yasama ayağında da süreci takip edecek bir komisyon kurulacak. Mecliste kurulacak izleme ve irtibat komisyonunda siyasi parti temsilcileri yer alacak. Edinilen bilgiye göre 1 Ekim'de meclisin açılmasının ardından komisyonun üye sayısı, çalışma usulü ve yönetimine ilişkin çalışmalar başlayacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un koordinatör grup başkan vekilleriyle bir araya gelmesi ya da siyasi partiler turuna çıkabileceği belirtiliyor. Üye sayısının meclisteki sandalye dağılımına göre yapılması planlanıyor. Komisyon, çerçeve yasadaki düzenlemelerin takibini yapacak. İhtiyaç halinde yasa çalışacak. Örgütün silah bırakmasına ilişkin süreci denetleyecek. Çalışmalar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Başkanlığındaki kurulla koordinasyon halinde yürütülecek. İzleme komisyonu, sürece ilişkin tespitlere yer verecek raporlar hazırlayacak. Bu raporların hem süreç kuruluna hem de Milli Güvenlik Kurulu'na iletilmesi bekleniyor. Kasım ayında silahların bırakıldığının teyit ve tespitine ilişkin Milli Güvenlik Kurulu kararının resmi gazetede yayımlanabileceği kaydediliyor. Bu kararın yayımlanmasının ardından çerçeve yasa kapsamındaki düzenlemelerin uygulama aşamasına geçmesi bekleniyor.
0: Şimdi motorinle ilgili bir gelişme var. Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 5,57 liralık bir indirim bekleniyor. Brent petrolün 100 doların altına gerilemesinin ardından motorin fiyatlarında indirim beklentisi oluştu sayın seyirciler. Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 5,57 lira indirim yapılması bekleniyor. Motorin litre fiyatı son yapılan artışla birlikte 100 lirayı aşmıştı. İndirim gelmesi halinde İstanbul'da motorinin litresi 90,86 liraya, Ankara'da 91,87 liraya, İzmir'de 92,26 liraya gerilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika'daki programı son günde de yoğundu. Erdoğan, Türkiye-ABD İş Konseyi toplantısına katılacak. Türk evinde önce Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı, ardından da Irak Başbakanı Ali Zeydi ile görüşmesi bekleniyor. Erdoğan'ın daha sonra ise Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenecek iklim zirvesinde konuşması öngörülüyor. Cumhurbaşkanının son olarak ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelmesi ve Türk ve kardeş topluluklar buluşmasına katılması bekleniyor. Dönelim Suriye meselelerine. Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya. Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Esad rejiminin devrilmesinden bu yana ikinci kez Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etti. Sezar yasalarının kaldırılmasından Golan Tepelerine kadar birçok konuya değindi. Ayrıntılar var. Suriye'nin yeniden inşa dönemini başarıyla sürdürdüğüne dikkat çekti. Şara'nın gündeminde Sezar yasalarının kaldırılması da vardı. Şara, Golan Tepeleri Suriye toprağı olarak kalmaya devam edecek ve Birleşmiş Milletler kararları uyarınca tüm ilhak kararı hükümsüzdür değerlendirmesinde bulundu. Birleşmiş Milletler kürsüsünde konuşan en önemli isimlerden biri bu kritik süreçte İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'dı. Mesut Pezeşkiyan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada ABD ve İsrail'e sert tepki gösterdi. Soykırım işleyip bize terörist diyorlar. Biz terörist değiliz dedi. İran'ın kendini savunduğunu söyleyen Pezeşkiyan, ülkesinin

0: teslim olmayacağını da belirtti.
1: Biz terörist değiliz, kurbanız dedi. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'e tepki gösterdi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, ülkesine hedef alan çatışmalar 7. ayına girmek üzereyken Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuştu. Konuşmasına Trump'ın iddialarını hedef alarak başladı.
2: ABD Başkanı bizi terörist olarak nitelendirdi. Oysa biz terörizmin kurbanı olduk. Boyun eğmedik ve karşılık verdik. Ancak sivil nüfusu asla hedef almadık. Biz yalnızca kendimizi savunduk. Biz terörist değiliz.
1: Pezeşkian konuşmasında MİNAP'ta hedef alınan bir okulda hayatını kaybeden kız çocuklarını da hatırlattı. Bu çocuklar Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail tarafından kullanılan silahların altında can verdiği ifadelerini kullandı. Savaşı İran'ın başlatmadığını söyleyen Pezeşkian, ülkesinin teslim olmayacağını belirtti. İran'ın müzakereye açık olduğunu belirterek, savaşın müzakerelerin yerine geçtiği bir dünyaya dönmemeliyiz dedi.
2: Savaşı bize dayatıyorlar. Ancak biz savaşmaktan, doğası gereği savunma amaçlı olan bir savaştan korkmadığımızı kanıtladık. Vatanımızı, canımız İran'ı son nefesimize kadar savunacağız.
1: Pezeşkian, uluslararası arenada çifte standart uygulandığını belirtti. Gazze'deki saldırıları hatırlatarak, İsrail öldürüyor, yaptırımlar İran'a uygulanıyor. Bu çifte standarttır dedi. Pezeşkian, İsrail'in nükleer silahlara sahip olmasına rağmen denetimlerin de İran'a yapıldığının altını çizdi. Konuşmasının bir bölümünü Hürmüz Boğazı'na ayıran Pezeşkian, Hürmüz Boğazı İran'a karşı kullanılacak silahların geçişi için kullanılamaz dedi. Pezeşkian konuşurken Amerikan heyeti salonu terk etti.
0: Şimdi Donald Trump Birleşmiş Milletler kürsüsünden, dün akşam burada Profesör Mehmet Özkan'la konuştuk. Birleşmiş Milletler kürsüsünden bir devleti açık açık tehdit etti, İran'ı. İlk kez oluyor bu. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kürsüde bir konuşmacı, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bir diğer ülkeyi açık açık yok etmekle tehdit etti. Bunlar oldu ve bunlar yaşandı. İran bölgedeki politikalarıyla ciddi eleştirileri hak eden, hatta engellenmesi gereken bir ülke. Türkiye için son derece zararlı faaliyetler de bulundu. İran'ın yapıp ettiklerini sabaha kadar sayabiliriz. Suriye başta olmak üzere, Irak başta olmak üzere bölgede yaptıkları, bazı yapıları enteresan şekilde desteklemesi, bunların hepsi kabul, hepsi doğru. Ama Mesut Pezeşkian söylediklerinde haklı. Çünkü İran'a saldıran İsrail ve Amerika'ydı. İran'da okulları vuran onlardı. Çocukları öldüren onlardı. Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren onlardı. Gazze'de dünyanın en büyük çocuk mezarlığını oluşturan onlardı. Dolayısıyla bütün bunları yapan ülkeler İran'a parmak uzatıp sen terörü destekliyorsun diyemez. İran'a ancak kendi bölgesindeki ülkeler, senin zararlı faaliyetlerin var, terör örgütlerinin işine yarayan faaliyetlerin var deme hakkına sahiptir. Bu hak ne İsrail'in ne de Amerika'nındır. Onun için Pezeşkian sonuna kadar haklı. Sayın seyirciler, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sürerken gözler Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın girişimiyle kurulan Gazze Barış Kurulu'na çevrildi. ABD basını kurulun Gazze için 6 aylık ve 2,45 milyar dolarlık dev imar planı hazırladığını yazdı. Kamuoyuna sızdırılan 66 projeden oluşan taslak, konteyner kentler, enkaz temizliği ve uluslararası güvenlik gücünü kapsıyor. Peki bu planda İsrail nerede? Bir şey söyleniyor mu?
3: Gazze Barış Kurulu'nun taslak planı sızdırıldı. Trump'ın Gazze için 2,45 milyar dolarlık paket hazırladığı ortaya çıktı. ABD merkezi Axios, Trump'ın girişimiyle kurulan Barış Kurulu'nun taslak planını kamuoyuna sızdırdı. Buna göre Trump'ın Gazze için hazırlanan 6 ay süreli ve 2,45 milyar dolar bütçeli devasa toparlanma planını kamuoyuna sunacağı belirtildi. Habere göre 66 ayrı proje içeren çalışma, Gazze'nin savaş sonrası imar, altyapı, ekonomi ve yönetim mimarisine dair en kapsamlı yol haritalarından birini sundu. Planda fiziksel hasarın 35,2 milyar doları bulduğu Gazze'de, yeniden inşa için 71,4 milyar dolara ihtiyaç duyulacağı belirtildi. 6 ana başlığa ayrılan ilk 6 aylık pakette en büyük payı yaklaşık 1 milyar dolarla altyapı projeleri aldı.

Filistinlilerin yalıtımlı konteynerlere taşınması için 400 milyon dolar ayrılan taslakta, Refah'ta 50 bin kişiyi barındıracak pilot bir Birleşik Arap Emirlikleri mahallesi kurulması yer aldı. Enkaz ve mühimmat temizliği için 275 milyon dolar ayrılırken, hastanelerin rehabilitasyonu için 50 milyon dolar ve tahrip olan yol ağının tamiri için 30 milyon dolarlık fon açıklandı. Teklifin ikinci büyük ayağını ise 885 milyon dolarlık bütçesiyle güvenlik projeleri oluşturdu. Çok uluslu güvenlik gücünün temini için 140 milyon dolar, Filistin Polis Teşkilatı'nın harekete geçirilmesi için ise 120 milyon dolar ayrıldı. Taslak bir

0: ediyoruz. Yaşama hakkı olduğunu kabul ediyoruz. Dünyadaki bütün Yahudilerin, Musevilerin inançlarını özgürce yaşamaları gerektiğini düşünüyoruz. Kesinlikle antisemitizmin problem olduğuna inanıyoruz. Yahudi karşıtlığı bir sorundur. Bunu böyle algılıyoruz. Fakat Siyonist bir yapının yeryüzünün bütün ayarını bozan hamlelerine, saldırılarına ve soykırımlarına da itiraz ediyoruz. Biz etmiyoruz sadece. Yeryüzünün 8 milyar vicdanlı insanın neredeyse tamamı ediyor. Şimdi gelin şuraya bir bakalım. Yani şuraya bir bakalım. Gazze'de imar dair henüz hiçbir gelişme yok. Tabii tepkiler var, çok ciddi tepkiler var. Özellikle İsrail barbarlığına tepkiler farklı yerlerden geliyor. Onlardan biri de yeşil sahalardan geldi. İrlanda milli takımı teknik direktörü. Takımın UEFA Uluslar Ligi kadrosunu duyurduğu sırada yaptığı açıklamada İsrail'le karşılaşacak olmaktan rahatsızlık duyduklarını belirtti. Bakın bunu bir spor adamı söylüyor. Rahatsızlık duyuyoruz diyor. Ha bunu kimse söyletmiyor. Bu adam Müslüman, Türk, Arap, Kürt filan değil. Bu adam işte bir takımın teknik direktörü, bir Avrupalı. Neler diyor? Ne diyor? Diyor ki soykırımla oynamıyoruz. Soykırıma karşı oynuyoruz. Yani ben bu kadar sert cümle kurmuyorum. Bakın ne diyor? Gerçekten enteresan. İrlanda milli takım teknik direktörü Hal Grimson diyor ki soykırımla oynamıyoruz. Soykırıma karşı oynuyoruz. İsrail'e karşı oynuyoruz. İsrail'le oynamıyoruz. Yani adam İsrail'le bir futbol maçı yaptığını düşünmüyor. Buna sebep olan Netanyahu ve bugünkü İsrail yönetimi. O Siyonist akıl. İşte İrlandalı bir teknik direktör. Yani çok açık bir şekilde durumu izah ediyor. Aslında bir tepkinin yöntemini söylüyor. Şu inanılır gibi değil. Soykırımla oynamıyoruz, soykırıma karşı oynuyoruz diyor. Açık açık İsrail'i soykırım yapmakla direkt olarak adlandırıyor, direkt olarak ilişkilendiriyor. Ve tekrar söyleyeyim, bunu dünyada 8 milyar vicdanlı her insan söylüyor. Yoksa hiç kimsenin ağlama duvarına, Tevrat'a, Musevilere, Yahudilere karşı en küçük bir tepkisi yok, olamaz da zaten. Olsa da karşısında hep birlikte dururuz. Kim neye inanıyorsa ona inansın ya da inanmasın. Dönelim diğer başlıklara. Erdoğan'ın programını aktardık. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Hava Yolları ile Boeing arasında düzenlenen imza törenine katıldı. Anlaşma kapsamında 150 adede kadar Boeing 737 yolcu uçağı siparişi kesinleşti. Ayrıntılar var, onlara bakalım. Anlaşma kapsamında Türk Hava Yolları 100'ü kesin, 50'si ilave olmak üzere toplam 150 adede kadar Boeing 737 yolcu uçağını kesinleştirdi. Anlaşma Türk Hava Yolları'nın Boeing'le bugüne kadar gerçekleştirdiği en büyük tek koridorlu uçak siparişi oldu. Memleketteki diğer başlıklara, diğer gelişmelere bakalım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yeni atanan emniyet müdürleriyle bir araya geldi. Gündeminde Manisa'da lise yakınlarında yaşanan silahlı saldırı vardı. Emniyet müdürlerine seslenen Çiftçi, okul güvenliğinde hassas olacaksınız. Tehlike okulun kapısına gelmeden tedbirinizi alacaksınız dedi.
1: Okul güvenliği konusunda son derece hassas olacaksınız. Her okulun risk durumunu ayrı ayrı değerlendirecek, okul çevresini, öğrencilerimizin geliş gidiş güzergahlarını, metruk yapıları, park ve bahçeleri ve şüpheli hareketliliği takip edeceksiniz.
2: Tehlike okulun kapısına gelmeden tedbirimizi alacağız dedi. Okul çevreleri, öğrencilerin güzergahları ve şüpheli hareketlerin yakından takip edilmesini istedi.
1: Hiçbir emniyet müdürümüz bundan sonra okul güvenliğini rutin bir asayiş başlığı olarak görmemeli, değerlendirmemelidir. Çocuklarımızın güvenliği, milletimizin geleceğinin güvenliği demektir. Silaha erişim, akran zorbalığı, tehdit ve şiddet eğilimleri ile sosyal medya üzerinden yapılan tehditleri ciddiyetle değerlendirecek, risklerin tespitinde mevzuatın verdiği yetkiler çerçevesinde siber birimlerimizi ve istihbarat imkanlarımızı etkin kullanacaksınız.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara'da yeni atanan emniyet müdürleriyle bir araya geldi.

0: Yeni nesil suç örgütleriyle mücadelede kararlılık mesajı verdi.
1: Hangi mahallede hangi suç türünün yoğunlaştığını, hangi bölgede gençlerimizin risk altında olduğunu ve vatandaşımızın nerede kendini güvensiz hissettiğini bileceksiniz. Yeni suç örgütlerine ve uyuşturucuyu kaynağında kurutacaksınız.
0: Bakan Çiftçi'nin gündeminde terörsüz Türkiye de vardı.
1: Şimdi önümüzde daha büyük bir hedef var. Bu hedefin adı terörsüz Türkiye'dir. Yarım asra yaklaşan terör meselesini ülkemizin gündeminden tamamen çıkarmak, milletimizin birliğini, kardeşliğini ve huzurunu daha da güçlendirmek istiyoruz.
2: İki Karadeniz vilayeti, bir Akdeniz vilayeti. Sinop, Kastamonu, Antalya. Sonbahardan birdenbire kışa atladı sayın seyirciler. Hortum, fırtına, inanılmaz şeyler oldu. Tabii hayat da olumsuz etkilendi. Görüntüler Sinop'tan, Antalya'dan, Kastamonu'dan.
3: Antalya'da fırtına, Kastamonu'da hortum, Sinop'ta şiddetli sağanak etkili oldu. Üç kentte kışı aratmayan görüntüler vardı. Sinop'un Ayancık ilçesinde adeta gök delindi. Şiddetli sağanak nedeniyle bazı noktalarda sel meydana geldi. Yollar suyla doldu. Bir pazar yerinden kameraya yansıyan görüntüler ürkütücüydü. Sağanak uyarısının yapıldığı Antalya'da da şiddetli rüzgar etkili oldu. Bazı plajlarda şemsiyeler, şezlonglar yerinden havalandı. Kastamonu'da ise hortum çıktı. Cide ilçesinde sahil kesimindeki iş yerlerinde hasar oluştu.
2: Efsanelere, destanlara, kitaplara, romanlara, şiirlere konu olan Nuh Tufanı. Acayip bir şey. Ağrı Dağı'nda yürütülen Nuh'un gemisini arama çalışmalarının ilk bölümü tamamlandı sayın seyirciler. Kazı çalışmalarında tufan öncesi döneme ait olduğu düşünülen çanak ve çömlekler bulundu. Yani Nuh Tufanı oldu. Nuh Tufanı olmadan önce o bölgede yaşayan insanların kullandığı çanak ve çömleklerin bulunduğu iddia ediliyor. Alınan karat örnekleri incelendikten sonra Nuh'un gemisinin bölgede olup olmadığı da netleşecek.
4: ...2026 yılındaki araştırmalarımız bugün itibariyle bitti.
0: 90 gün boyunca 5 farklı ülkeden 20 bilim insanı çalıştı. Bulunan çanak ve çömlek parçaları arkeologları heyecanlandırsa da... ...gerçek laboratuvar sonuçlarıyla ortaya çıkacak. Bir grup bilim insanı arkeolog Profesör Doktor Cenker Atil öncülüğünde... ...Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesine gitti. Ekip yaz boyunca Ağrı Dağı'nın Durupınar bölgesinde çalıştı. Amaçları Nuh'un gemisinin bu bölgede olup olmadığını kanıtlamak.
4: Biz bu sene ilk olarak haritalama sistemi, 2D haritalar, 3D haritalama, ortofotolar ve GPS programlarını yaptık. Arkasından radar çalışmaları yapıldı.
0: Radar çalışmasıyla yer altındaki boşluklar ve gemiye ait olası veriler incelendi.
4: Radar çalışmasında elde ettiğimiz noktalara göre toprak numunesi alma işlemine başladık.
0: Çalışmalar 90 gün sürdü. 100-150 farklı bölgeden 1000 civarında toprak numunesi alındı. Nuh tufanı öncesi döneme ait olduğu değerlendirilen çanak çömlek parçalarına rastlandı. Çalışmalarda ileri teknoloji yeraltı görüntüleme sistemleri bölgede gemiyi andıran görüntüler ortaya koydu. Heyecan verici gelişme laboratuvar sonuçlarıyla kesinlik kazanmış olacak.
4: Projemize evet burasının gemisidir diyebileceğimiz kesin kanıtlara kış boyunca ulaşacağız. Fakat şimdiki veriler bize şunu gösterdi ki eğer gerçekten Nuh'un gemisi varsa orası da Durupınar formasyonudur diyebiliriz.
2: Bu arada manzara müthiş, inanılmaz görüntüler. Sayın seyirciler, Van Gölü'nün 40 metreye ulaşan dev mikrobiyalitleri bilim insanlarının merceğinde. Türkiye, İtalya, Polonya ve Çin'den 5 üniversitenin katıldığı uluslararası projeyle mikrobiyalitlerin nasıl ve neden oluştuğu araştırılacak. 5 ülke devrede.
0: Su altının peribacaları. Dünyanın en büyük mikrobiyalitleri. Van Gölü'nün doğal mirası şimdi de uluslararası çapta incelenecek.
5: Türkiye'nin

0: Türkiye'den 2 üniversite, İtalya'dan 1 üniversite, Polonya'dan 1 üniversite, 5 üniversite, 4 ülke katılımıyla yapılan bir proje bu.
1: Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü, binlerce yıllık doğal mirasa da ev sahipliği yapıyor. Göldeki mikrobiyolit isimli yapılar için 4 ülkeden uzmanlar bir araya gelecek.
0: Mikrobiyolitlerin aslında oluşumunda temel taşlardan biri nanoküreler. Biz bu nanoküreleri alıp bunları incelemeyi düşünüyoruz.
1: Bu kez amaç mikrobiyolitlerin nasıl ve neden oluştuğunu ortaya çıkarmak.
0: Bu mikrobiyolitlerdeki nanoküreciklerin kökenini tespit etmeyi amaçlıyoruz. Bunların oluşum koşulları, oluşum şartları ve Van Gölü'nün evrimi hakkında çıkarımlar yapmak istiyoruz.
1: Uluslararası projede Türkiye, İtalya, Polonya ve Çin'den 5 üniversite yer alıyor. Numuneler İtalya'da incelenecek.
0: Perşembe günü örnekleri alıp İtalya'ya götürmeyi düşünüyoruz. Örneklerin bozulmadan, aktivitesini yitirmeden gitmesi gerektiği için Perşembe günü kargoyla değil, elden götüreceğiz.
2: Geldik LED'in önüne. O zaman ilk ayın köşesi başlıyor. Başka başka haberler, başka başka görüntüler. Sayın seyirciler, sıcaklıklar aniden düştü. Sonbahar bu yıl biraz erken geldi gibi. Mevsim aynı zamanda göç mevsimi. Göçmen hayvan deyince akla ilk gelen hiç şüphesiz leylekler. Hepsi göç yoluna çıkamıyor maalesef. Tabii ki insanlar yüzünden. Şimdi İstanbul'daki bir merkeze gideceğiz. Yolculukları sırasında İstanbul'da elektrik akımına kapılarak yaralanan leylekler tedavi ve rehabilitasyon için İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi'ne getiriliyor. Kırık tedavisi, yara bakımları ve destek tedavileri uygulanan leylekler yeniden uçabilecekleri güne hazırlanıyor. Uçabilecek durumda olanlar doğaya bırakılıyor ve göç yolculuklarına devam ediyor. Ağır yaralananlarsa bu yıl göç yolculuğuna devam edemeyecek. Tabii bu arada leyleklerin hikayesini anlatırken leyleklerin yaralanmasına sebep olan insan unsurundan bahsetmiş İlkay metinde. Son derece doğru. Ama aynı leylekleri tedavi altına alan, onlara şifa vermeye çalışan da aynı insanoğlu. Sayın seyirciler, bozulmamış doğası ve zengin florasıyla arıcılığın yaygın yapıldığı Van'ın Çatak ilçesinde kovanlardan kaçan arılar ağaçların kovuğuna yuva yaparak doğal ortamda bal üretiyor. Bölgede arıcılık yapanlar da dağları dolaşarak arıların yuva yaptığı ağaçları tespit ediyor. Arnos Dağı eteklerinde bir yuva tespit eden iki arıcı kayalıkları ve dereleri aşarak bölgeye ulaştı. Dumanla arıları sakinleştiren arıcılar ağaç kovuğundaki bal peteklerini özenle çıkardı. Doğal ortamda üretilen ve katkı maddesi içermeyen bal yurdun birçok yerinden sipariş verenlere gönderiliyor. Eğer gerçekten bu bal sipariş verilecek kadar bulunabiliyorsa vallahi biz de sipariş verelim. Çünkü en iyisi bu. 10. Adana Lezzet Festivali'ne sayılı günler kaldı sayın seyirciler. Bu yıl acısıyla tatlısıyla 10 yıl onca lezzet mottosuyla düzenlenecek etkinlikte Adana'nın eşsiz mutfağından lezzetler ziyaretçilere sunulacak. Bakalım neler olacak.
3: Vallahi ben 8 tanesine katıldım. Adana Lezzet Festivali artık klasikler arasına girdi.
1: Kebap, şalgam, şırdan. Köklü Adana mutfağının birçok lezzeti bir araya gelecek.
4: Baktığınızda hangi lezzet gelirse gelsin Adana'da ya da o coğrafyada, Çukurova'da bunu bulmanız mümkün.
3: Adana sadece Adana kebapla sınırlı bir şey değil. Karataş'taki havyardan tutun da sebzesine, ondan sonra meyvelerine, turunçlarına, efendime söyleyeyim yöresel yemeklerine, böreklerine, çöreklerine. Yani Adana Lezzet Festivali aslında bunları da ortaya çıkardı.
1: 10. Uluslararası Adana Lezzet Festivali 9-11 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek. Bu yıl festivalin teması acısıyla tatlısıyla 10 yıl onca lezzet.
5: Acısıyla tatlısıyla 10 yılı geride bıraktık. Adana bizim için çok önemli bir coğrafya. Biz o topraklar bizim coğrafyamız, bizim topraklarımız.
4: Bir Adanalı olarak daha önce katıldım tabii defalarca. Gastronomi anlamında en önemli şehirlerden bir tanesi Adana.
1: Festivali...
2: Ana haberde reklam vakti.

0: habere dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Faruk Aksoy'la Nedir Ne Değil. Serap Velet'le Olaylar ve Görüşler. Sena Alkan'la Açık ve Net. Kübra Nur Uslu'yla Türkiye'nin Nabzı. Hülya Ökenek'le Enine Boyuna. Semiha Şahin'le Habertürk Gündem. Kerem Kırçıvalla Karşıt Görüş. Habertürk, gücü özgürlüğünde.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
2: Gıdaların doğru sıcaklıkta saklanması, bakteri oluşumunu ve gıda kaynaklı sağlık risklerini önlemek açısından kritik önem taşıyor. Tarım ilaçları ve katkı maddelerinin denetimsiz kullanımı gıda güvenliği açısından en önemli risk başlıkları arasında. 2025 yılında akut gıda güvensizliği, çatışmalar, aşırı hava olayları ve ekonomik şokların bileşik etkisiyle daha da derinleşti. Uzmanlara göre gıda güvenliği ve beslenmeye ilişkin veri sistemlerinin korunması artık stratejik önem taşıyor.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: İyi akşamlar değerli izleyenler. Açık ve nettesiniz. Hoş geldiniz. Ben Sena Alkan. 23 Eylül Çarşamba bugün günlerden. Güzel yurdumuzun gündemi hareketli. Bugün öğleden sonra Mansur Yavaş istifa etti. Sosyal medya hesabı X üzerinden uzunca bir açıklamayla istifasını duyurdu. Tabii ondan sonra iç siyasetin deyim yerindeyse böyle gündemin yıkıldığı bir güne devam ediyoruz. Beraberinde Ankara'da bazı ilçe belediye başkanlarını da peşi sıra böyle zincirleme istifalarını gördük. Mansur Yavaş neden şimdi istifa etti? İstifa mesajında satır aralarında ne söyledi? Bazı özel açıklamalar var. Açık ve net içerisinde Mansur Yavaş'ın yaptığı özel açıklamaları da anlatacağız, aktaracağız. Onlar üzerinden de değerlendirmeler yapacağız. Bu istifa neden şimdi geldi? Bağımsız mı kalacak? Siyasi kariyerim bitiyor, bir jübile mi yoksa başka bir başlangıç için kapı mı aralanıyor? Çok soru var. Hepsini sorarız. Konuklarımıza bir hoş geldiniz diyelim ve başlayalım. Gürkan Zengin gazeteci, hoş geldiniz.
1: Kolay gelsin.
0: Doktor Sezin Öney siyaset bilimci, hoş geldiniz. Çok bulduk. Teşekkürler katıldığınız için. Yahya Bostan gazeteci, hoş geldiniz. Hoş çok bulduk. Teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Turgay Yerlikaya İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi, hoş geldiniz. Hoş çok bulduk. Teşekkürler. Nevzat Çiçek Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni, elindeki Mansur Yavaş notlarına, açıklamalarına bakıyorsun. Birazdan sana soracağım.
1: Çalışın diyorsun.
0: Ne söyledi Mansur Yavaş diye? Ne açıklama yaptı Independent Türkçe'ye? Özel açıklamaları var. Açık ve net içerisinde birazdan onları vereceğiz. Ankara'da Profesör Doktor Mehmet Şahin, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili. Hoş geldiniz hocam.
2: Teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum efendim.
0: Teşekkür ederiz. Sağ olunuz. Ankara'ya selamlar. Ankara çok hareketli. Geleceğim size de birazdan. Hızlı hızlı hepsini konuşuruz. Alacağım kulisleri sizden de. Ama önce çok kısa bir reklamımız varmış. Bir 3-4 dakika kadar. Hızlıca onu bir verelim. Aradan çıkaralım. Uzun uzadıya dönüşelim.
3: Prantek'le devam edecek. Prantek benimle hep.

0: Pirantek'le devam ediyor. Pirantek, benimle hep.
1: Kısa bir aranın ardından şimdi uzun uzadıya konuşacağız. Bugün Mansur Yavaş'ın çok uzun bir paylaşımla istifasını gördük. Ondan sonra akabinde Ankara'da ilçe belediye başkanlarının da bazı ilçe belediye başkanlarının da istifasını gördük. Neden şimdi istifa etti Mansur Yavaş? En önemli sorulardan biri bu. İlk soru bu hakikaten. Acaba belirli sözler, açıklamalar vardı peşi sıra bir süredir gelen. Onlar mı Mansur Yavaş'ı istifaya götürdü? Yoksa başka bir nedeni mi var bunun arka planında? Nevzat Çiçek'te Mansur Yavaş'tan gelen bazı açıklamalar var. Nevzat, benimle bir gelir misin? Hadi seninle gelin, başlayalım. Mansur Yavaş sana ne dedi? Ve bir şey soracağım. Hı hı. Sesi falan nasıldı? Ses tonu rahatlamış
2: şöyle,
1: mı? Gergin mi? Sinirli mi?
2: Ben konuşmadım. Bizim Gürbüz Evren Mansur Bey'e çok yakın.
1: Evet.
2: Ben Gürbüz Bey'den yazısı geldiğini rica etmiştik. Ve Gürbüz Bey sağ olsun Mansur Bey'le konuştu. Ben de aynı soruyu sordum. Nasıldı dedim. Dedi ki çok rahatlamıştı.
1: Rahatlamış.
2: Çok aynı ifadesini söylüyorum. Çok rahatlamıştı. Niye dedim böyle düşünüyorsun? Dedi ki bir, CHP ile olan bağ attı. İkincisi yeni partiyle zaten mesafe var. Üçüncüsü zaten Milliyetçi Partiler bir ortak konsensüste ittifak adayı noktası. Dolayısıyla bağımsız kalıp devam edecek. Fakat şimdi ilk defa Mansur Bey'in istifası sonrası kullandığı cümleyi söyleyeyim. Önce şunu söyleyeyim. Aslında bu Mansur Bey'in birinci istifası değil.
1: Nasıl yani?
2: Mansur Bey esasında ilk istifa kararını 9 Eylül'de CHP'nin kuruluş resepsiyonu ile ilgili biliyorsun Tekirdağ Milletvekili Faik Öztürk'ün açıklamaları vardı. Bu 103. kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir'e törenine katılmamasıyla ilgili şöyle demişti. CHP tehdit korkutarak hareket edecek parti değildir.
1: Şuradaki açıklama.
2: Evet. Şimdi bu söz Mansur Bey'de müthiş rahatsızlık uyandırıyor ve esasında Mansur Bey orada bir istifa kararı alıyor. Fakat ismi bende kalacak çünkü söz verdim. Hı hı. CHP'de ki ağır abilerden bir iki tanesi Mansur Bey'e gidiyorlar. Ve diyorlar ki yani sonuçta ilkesel olarak bizim duruşumuz belli. Ve Mansur Bey'i ikna ediyorlar. Fakat bugün Müslüm Sarı'nın CHP sözcüsünün açıklamaları. İşte hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nin üstün değil, hiç kimse kendisini CHP'den üstün görmesin. Bir belediye başkanımız başka bir partinin genel başkana da bilgi verdim diyemez sözü. Mansur Bey açısından son damla oluyor ve Mansur Bey Gürbüz Evren'e yaptığı açıklamada ki yazıyı ben şu an verdim. Hı hı. Yani şu an bekletmiştim Habertürk için. Şu an Independent'a verdik.
1: Independent Türkçe'de detaylıca okumak isteyen
2: evet.
1: İzleyicilerimiz varsa girip okuyabilirler. Ne demiş Mansur Bey?
2: Şöyle diyor. Gürbüz Bey aslında CHP'den ayrılma gibi bir niyetim yoktu. Ama bugün sert ve üstenci sözlerden sonra artık bir dakika duramayacağım. Ve istifa zamanının geldiğine karar verdim. Bundan sonra kalmam doğru olmaz. Tekrar okuyayım. Mansur Bey'in istifa kararı sonrası söylediği cümle, CHP'den ayrılma gibi bir niyetim yoktu. Ama bugünkü sert ve üstenci sözlerden sonra artık bir dakika duramayacağımı ve istifa zamanının geldiğine karar verdim. Bundan sonra kalmam doğru olmaz. Fakat
1: burası önemli arkadaşlar. Hı. Bunu ilk açıklama diye de verebiliriz. İstifa kararından sonra Mansur Yavaş'tan gelen ilk açıklama bu. Devam et lütfen.
2: Şöyle fakat Gürbüz Bey'in konuşması içerisinde, yazı içerisinde enteresan bir cümle kullanıyor. Diyor ki ben bağımsız kalacağım diyor. Hı hı. Fakat bu bağımsız kalmayla birlikte bu istifasının Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili olmadığını altını çiziyor. Hı hı. Onu tekrar altını çiziyor. Diyor ki enteresan bir şey, Gürbüz Bey yüz ya da daha fazla belediye CHP'de kalsa iyi olmaz mı? Bu tartışmaların yaşanmasını, yapılmasını ben istemedim. İstifalarının sorumlusu da olamam. Buradan şuna geliyor, biz 7 belediye başkanının istifa ettiğini gördük bugün.
1: Evet.
2: Anladığım kadarıyla Mansur Yavaş bu istifa kararlarının önce 40 daha sonra 100'e kadar gelebileceğini söylüyor.
1: Bu çok önemli.
2: Evet, tekrar altını çizeyim.
1: Tekrar söyle onu.
2: Mansur Yavaş bugünkü istifayla birlikte CHP'de önce 40 daha sonra 100'e kadar bir belediye başkanının ayrılma ihtimalinden söz ediyor. Dolayısıyla da bu bir zincir şeklinde kendiliğinden geliyor ve Mansur Yavaş'ın bu istifa kararı almasında aslında ikinci istifa kararı bugün Sayın Müslüm Sarı'nın sözleri. Ben Bunun üzerine CHP'ye döndüm. Hı hı. CHP'deki arkadaşlarım, yetkililerim işte onları aradım ve onlar da şunu ifade ediyorlar. Bir, genel başkan bunu nasıl karşıladı? Üzüldüğünü ifade etmiş. İki, esasında genel başkanın süreci çok farklı yönettiğini söylüyorlar Kemal Bey'in. Mansur Bey konusunda müsamaha gösterdiğini söylüyorlar. Bir nevi bazı şeyleri görmezden geldiğini ifade ediyorlar. Fakat bazı isimler ise CHP'de bu krizin yönetilmesinin esasında işte bu bahsettiğim iki şey üzerinden belki de doğru olmadığını, doğru yönetilemediğini söylüyorlar. Onlara göre esasında bu istifa kararı Sayın Mansur Yavaş'la Sayın Cumhurbaşkanı'nın görüşmesinde alınıyor. Ve sonuçta Mansur Bey aslında bu istifa kararını önceden almış. Ama şu an bir gerekçe oluştuğu için bunu açıklıyor diyor CHP çevresi. CHP'deki kaynaklar.
1: Aslında açıklamalarla da çok ilgisi yok gibi mi görüyorlar o zaman?
2: Yani şöyle bir rahatsızlık olduğunu ifade ediyorlar. Hı hı. Çünkü Faik Öztürk meselesini onlar da doğruladılar. Yani orada bir Mansur Bey'in incindiğini falan onlar da ifade ediyorlar. Orada Faik Öztürk konuşmasından sonra CHP'lerin araya girme meselesi doğrulanıyor. Fakat onun o süreç içerisinde ertelendiğini söylüyorlar. Ama Mansur Yavaş'ın esasında bir istifa sürecine giden noktaya hareket ettiğini, Sayın Sarı'nın bu sözleri üzerine de esasında son damla olduğunu zaten Mansur Bey'in kendisi de ifade ediyor. Dolayısıyla karşımıza çıkan tablo içerisinde Mansur Bey'in bu istifa kararını daha önce de aldığı ortaya çıkıyor. Sonrasında bu istifa kararıyla birlikte bu işin sadece mevcut 7 belediye başkanında kalmayacağı varsayımı var. Ve tekrar okuyayım. CHP'den ayrılma gibi bir niyetim yoktu ama bugün sert ve üstlenici sözlerden sonra artık bir dakika duramayacağımı ve istifa zamanının geldiğine karar verdim cümlesi bütün bunları ifade ediyor. Mansur Bey bir şey daha söylüyor. Medyada her şey benim Cumhurbaşkanı adayıma bağlayanlar var. Bu istifa kararının Cumhurbaşkanlığı seçimine bir ilgisi yok. Medyada söylenenleri şaşkınlıkla izliyorum. Tarzı yaklaşımı da biraz uzun vade içerisinde bekliyorlar. Peki ne olur sorusu diyorlar ki Mansur Bey şu an bağımsız kalacak. Oldukça da rahatladığını ifade ediyorlar. Ve Mansur Bey iki şey var, iki görüş var. Bir görüş aslında Mansur Bey'in bugün jübilesini yaptığını söylüyor. İkinci görüşte Mansur Bey eğer milliyetçi adayların ortak konsensüsüyle bir şey çıkarsa bir cumhurbaşkanı adaylığının gelebileceğiyle ilgili bir varsayım var.
1: Oraları uzun uzun konuşacağız. Çünkü hakikaten böyle her mesajı, açıklamayı okuyan ikiye bölünüyor. Herkes farklı bir şey anlıyor. Mansur Yavaş'ın sosyal medyadaki paylaşımından.
2: Bu şeyi söyleyeyim. Faik Öztürk'ün açıklamasından sonra Mansur Bey'e söylenen söz şu. Bu sözleri dikkate alma, seni biliyoruz, yolumuza devam edelim.
1: CHP'den gidiyor bu mesaj
2: evet, Mansur Yavaş'a. Evet, CHP'den Mansur Bey'e giden mesaj.
1: O istifa kararından vazgeçiren açıklamada bu mu oluyor? CHP'li yetkililer böyle söyleyince
2: evet,
1: vazgeçiyor.
2: Evet, CHP'li yetkililer aynı şeyi söylüyor. Bu sözleri dikkate alma, seni biliyoruz, yolumuza devam edelim. Ama sonuç itibariyle grup başkan vekili bu açıklamayı yapıyor. Yani şöyle, Mansur Bey de anladığım kadarıyla şimdi bir CHP'den gerçekten uzaklaşmak istiyor. Yeni partiye de katılmak istemiyor. Şunu da açık söyleyeyim. Yani yeni parti konusunda da Mansur Bey'in Ekrem İmamoğlu ve...

0: onların ifadesiyle söyleyeyim, trollerinden çok çektiğini de söylüyor. Yani orada da rahat değil. Dolayısıyla da böyle bir mekanizma gerçekleşmesi lazım. Müslüm Sarı'nın sözleri aslında belki de Mansur Bey'e kamuoyunda o haklılığı verecek olan şeyi gösteriyor. Ve
1: yani
0: bunu gerekçe göstererek
1: Mansur Yavaş
0: ifade
1: bir süredir bu kararı almış ama uygulamaya geçmesi için belirli bir takım açıklamaların peşi sıra gelmesi
0: Şöyle
1: gerekmiş
0: CHP'ler
1: gibi bir
0: diyor ki
1: şey
0: mesela,
1: oluyor sanki.
0: CHP'ler diyor bu sözleri dikkate alma. Biz seni biliyoruz, yolumuza devam edelim. Şimdi 11 Eylül'deki bu sözlerden sonra şimdi 23 Eylül'de de bu söz gelince diyor ki yani siz bana bunu söylediniz. Ben durdum. Ama şimdi bu sözden sonra ben nasıl durayım tarzı bir yaklaşım içerisinde. Ha şu da konuşuluyor, çok özür. Yani bu CHP içerisinde genel başkanın gösterdiği tavırla bu iki tavır arasındaki fark da ciddi anlamda sorgulanıyor. Diyorlar ki yani genel başkan mesela partinin kuruluş yıl dönemine katılmadı. Orada eleştirebilirdi. Sonuçta CHP üyesiydi. Ama bunu yapmadı. Beklemeyi seçti. Ama o süreç içerisinde işte konuşmalar olunca bunu bir yere koymak gerekiyor diyorlar. Oradan da bir haklılık payı çıkıyor.
1: Ya iyi de çok özür dilerim. Müslüm Sarı CHP sözcüsü konuşuyorsa genel başkan adına bir konuşma yapıyor.
0: Faik Bey de konuşunca öyle konuşuyor.
1: Herkesten
0: işte
1: grup başkanı Faik Öztürk bir açıklama yapıyorsa genel başkan adına yapıyordur. Mesela istifa kararından sonra Müslüm Sarı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme de yaptı 11. katta.
0: Evet.
1: 11. katta.
0: Fazla uzun sürmemiş. Evet.
1: O görüşmede o zaman Kemal Kılıçdaroğlu ya sen niye bugün böyle bir açıklama yaptın mı dedi. Yoksa
0: onu öğrenemedim. Ben de sordum da öğrenemedim.
1: O da mesela bir tartışma
0: ama
1: konusu.
0: Şöyle,
1: büyük bir
0: şey
1: soru
0: dediler.
1: Yani
0: yanlışsam Faik Bey de orada o görüşme şeyinde çok kısa geçiyor. Çok uzun bir görüşme olmuyor. Müslüm Bey'le yaptığı görüşme. Ama anladığım kadarıyla Kemal Bey'e şunu söylüyorlar ya, ama üzüldüğünü ifade ediyorlar. Yani istifa kararı geldiği anda üzüldüğünü ifade ediyor.
1: Kemal Kılıçdaroğlu.
0: Evet.
1: Şimdi şöyle o zaman hızlıca, yani belli ki soru sorduk ama cevabını da almış olduk. Bu sözler mi istifaya götürdü? Hakikaten bu sözler sanki istifanın taşlarını döşemiş gibi o yolun. Mehmet Sevigen, eski CHP Genel Sekreteri, 15 Eylül'de bir açıklama. Bütün bunların hepsi de bu arada Ali Haydar Fırat'ın açıklaması dışında 9 Eylül'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi ve Anıtkabir'e ve akşam CHP resepsiyonuna gitmemesi ile beraber gelen açıklamalar. Mehmet Sevigen şöyle söylemiş, yedi kocalı Hürmüz gibi bir şey Mansur Yavaş. İyi Parti ile flört ediyor, yeni parti ile flört ediyor, CHP ile arka kapı diplomasisi yapıyor ifadesini kullanmış. Hakikaten tartışılan ve belki bir CHP içerisinde bir kesimde de rahatsızlık yaratan bir açıklama denmişti o zaman. Faik Öztürk Grup Başkanı 11 Eylül'de yine 9 Eylül'den sonra CHP ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bulunmaması benim için büyük bir hayal kırıklığıdır diyor. Bunu resepsiyon ve Anıtkabir için söylüyor. CHP tehditle korkutarak hareket edilebilecek bir parti değildir. Bu söz nedeniyle ilk istifayı veriyor.
0: Evet.
1: Ali Haydar Fırat, bu eski bir açıklama 16 Ağustos'ta. Bugün sessiz kalanlar, CHP'ye yönelik saldırılara sessiz kalanlar yarın düzlüğe çıkıldığında koşarak ya da bir biçimde partiye gelecekler diyor. Müslüm Sarı bugün, yani böyle tabuta son çivi dedikleri herhalde bu oldu.
0: Bu oldu.
1: Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden üstün değil. Hiç kimse kendisini CHP'den üstün görmesin. Bir belediye başkanımız başka bir partinin genel başkanına da bilgi verdim diyemez. CHP Cumhurbaşkanı'yla görüşmeye gitmesi için söylüyor.
0: Şimdi burada bu tartışılıyor. Yani diyorlar ki tamam, bu parti disiplini açısından bunlar doğru. Yani sonuçta parti üyesiyseniz bunlar doğru. Ama zaten bir mevcut durum, mevcut bir kriz vardı. Bu zaten CHP tarafından biliniyordu. Daha önce bu krizin yatışması için aracılar devreye girmişti. Dolayısıyla da bu onu tetikleyecek bir mekanizmada bu açıklama niye yapıldı soru soruluyor.
1: Sizin Hanım, sizi de alabilir miyim? Bir, bu açıklamalar böyle kronolojik olarak geldiğinde acaba zaten Mansur Yavaş'ın zihninde bir şey vardı ve bütün bunlar bir tetikleyici unsur olarak karşımıza mı çıktı? Yoksa hakikaten bu açıklamalar yenilir yutulur açıklamalar değil Mansur Yavaş için ve bugün de tamam artık mı dedi?
2: Ya tabii hepsinin içinde biriktiğini düşünüyorum. Yani kademe kademe geldi. CHP'den bana kalırsa zaten ayrılacaktı. Fakat bunun zamanlaması daha sonra olabilirdi. Bir zamana yayılmış biçimde ilerleyebilirdi. Fakat açıklamaların tabii ardı ardına geliyor olması, işte bazılarının artık yenilir yutulur olmaması. Ama bu sabah ben bu açıklamayı gördüğümde, Müslüm Sarı'nın açıklamasını, yani ben bu sabah gördüm en azından. Ve çok da CHP gündeminden uzak kalmayı seçiyorum kafa sağlığım için. Orada yani şunu düşündüm.
1: Ama kalamıyorsunuz.
2: Evet, maalesef hiçbirimiz.
1: Buyurun.

0: işte Müslüm Sarı'nın bu sözleri Mansur Yavaş'ta bana kalırsa şu duyguyu uyandırır diye düşündüm. Yani siz mi çekeceğim? Yani artık diye bu ifadeyi tam geçirdim kafamdan. Ve yani bir istifa da bunun üstüne gelebilir. Yani ben artık yeter, çekemeyeceğim sizi deyip kendi yoluna gidebilir diye düşünmüştüm. Ki öyle oldu. Akabinde.
1: Siz bekliyordunuz yani bir istifa bu açıklamalardan sonra.
0: Tabii ya, evet, CHP'den ayrılmamasının sebebinin, bir tek sebebinin stratejik olarak şimdi belediye meclis üyeleri çok önemli konuma geçti. İşte adalar mesela örneğinde olduğu gibi. Yani tamamen artık onların, hani İngilizce'de kingmaker tabiri vardır ya, yani bütün şeyi belirleyen, dengeyi adeta siyasi statükoyu yeniden şekillendiren yerel yönetimlerde bir hale geldiler. Bundan dolayı o Ankara Belediyesi'nde de belediye meclisiyle ilgili vesaire, orada da bu oraya sirayet etmesin bütün bu çekişmeler. İşte yeni partili mi, CHP'li mi, oralı mı, buralı mı, transfer mi oldu, AK Parti'ye mi geçti vesaireler. Bunlar yaşanmasın diye bir süre daha CHP'yi, CHP'de kalmayı tercih edebileceğini, ama bunun CHP'de sadece bir formalite olarak kalmak. Yani ruhen ve bedenen zaten gitmişsinizdir de çoktan, sadece orada duruyorsunuzdur. Bence ya, yani orada bir daha fazla polemik çıkmasın, tartışılmasın, belediye meclisine yansımasın diye duruyordu sadece. Fakat bu metin, kendi paylaştığı metin, öyle zaten metinin ana hatlarında da bu var. Öfkeyle alınmış bir karar veya bugün verilmiş bir karar değil. Zaten uzun hazırlanmış bir metin bence. Ya, orada duruyordu veda mektubu.
1: Veda mektubu kadar uzun hakikaten. Evet, yani. Şimdi gelecek, göreceğiz.
0: Veda mektubu ve aynı zamanda bir başlangıç. Yani orada sadece bir veda yok. Aynı zamanda kendisini yeniden tanımlıyor. Bir yeni Mansur Yavaş portresi de çiziyor. Metnin alt satırlarında. Ama onun ötesinde de o öyle hızla yazılmış bir metin değil. Bir hazırlığı olmuş belli ki bana kalırsa. Ondan sonra da
1: geldi. Evet. Yani evet, dedik ki hepsini koyalım. Neden bunu yap? Çok uzun oldu. Farkındayım. İzleyicilerimiz için de çok zor olacak. Onun da farkındayım. Ama burada her satırından bir anlam çıkabilecek ifadeler var. Yani herkesin aslında bir yerinden tutup farklı görebileceği ifadeler var. Sizin dediğiniz öfkeyle alınmaz, kırgınlıkla açıklanmaz bazı kararlar. Üzerine düşündüm. Uzun uzun düşünülür, vicdanla tartılır, sorumluluğu üstlenir. Evet. Sonunda da açıkça ifade edilir dediği, ya bugün hemen bir anda aldığı bir karar değil.
0: Evet. Ya burada bir kere ince ince bazı şeyler var. Bana kalırsa Mansur Yavaş'ın son dönemde verdiği Ankara ile ilgili olmayan diğer mesela çerçeve yasayla ilgili paylaştığı metinde de alt katmanlar vardı. Burada da alt katmanlar var ve bu CHP'ye veda veya CHP'ye kendini anlatma, CHP ile ilgili bir konuyu açıklama değil. Bu aslında kendini, yeni rotasını açıklama daha çok.
1: Nereleri o alt katmanlar?
0: Çünkü veda mektubunda daha çok siz niye gittiğinize onun kitlesi gittiğiniz yerdir. Fakat burada gittiğiniz yer değil, aslında gideceğiniz yer ve seçmenleri muhatap alıyor. Ya burada bir kere değişmediğini, kendisinde bir değişiklik olmadığını. Yani şimdiye kadarki işte bu son dönemde gördüğümüz partilerden istifalar, yer değiştirmeler vesaire, onlardan ayrı bir tarafta konumlandırıyor. Yani ki burada Mansur Yavaş'ın aslında yaptığı, bence bu metinde zaten böyle bir siyaset üstü, partiler üstü, böyle gah çıkarım gökyüzüne, orada gökyüzünden hitap ediyor. Yani o gökyüzü katmanından, yeryüzüne indiği de Ankara işleri, yani Ankara işleriyle ilgili iniyor. Fakat onun dışında gökyüzüne çıkarak kendisini daha üst bir noktada siyasetle, ya ben değişmedim, bunlar benim dışımda yaşandı, yeni parti, CHP gelişmeleri, verdiği mesaj bu aslında, onlar ayrıştı ve ben bundan sonra yoluma bağımsız devam ediyorum. Buradaki diğer önemli mesaj da, ben yeni partiye veya başka bir partiye gitmiyorum, ben kendi başıma yoluma devam ediyorum. Ha, o yola devam etme daha sonra Cumhurbaşkanlığı adaylığına da evrilebilir, evrilmeyebilir. Benim aklımdaki soru sadece o. Yani bir, bundan sonra Cumhurbaşkanlığına kendini daha korunaklı biçimde o yola devam etmek için mi bu stratejiyi izliyor Mansur Yavaş, bunları paylaşıyor? Yoksa zaten aday olmayacak mı? O kendisi için

0: içinde henüz net olmayabilir. Ama dediğim
1: burada,
0: gibi.
1: Çok affedin, size bir sorum var. Tabii. Zannederim bu direkt olarak Müslüm Sarı'ya bir yanıt, evet, zaten. Kendimi hiçbir zaman siyasi partilerin üzerinde görmedim. Bu iddiayı hadsizlik sayarım diye devam eden açıklama. Evet. Müslüm Sarı çünkü bugün diyor ki hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden üstün değil. Hiç kimse kendisini CHP'den üstün görmesin. Direkt yani muhatabına verdiği bir yanıt olarak görebiliriz
2: zannediyorum. Açık açık söylüyor zaten, yani son damla diyor bugün.
0: Evet.
1: Şu ne anlama geliyor? Seçmenin iradesini yok saymayı, onun oyuyla elde edilen makamları seçmenin onay vermediği siyasi adreslere taşımayı doğru bulmadım. Bugün de bulmuyorum. CHP'den seçildim, yeni partiye geçmiyorum demek.
0: Yok, bu bana kalırsa daha çok AK Parti'ye transfer olmuyorum.
1: AK Parti için.
0: Evet, yani ben tutup da bana 180 derece dönüş olarak atfedilecek bir şeyi yapmayacağım. Biraz o polemiklere de cevap vermiş oluyor böylece. Yani ben yerimde duruyorum. Yani orada o bağımsızlık zaten bunun bir ben Word Cloud işte söylem haritasını da çıkardım. Orada bağımsızlık böyle zaten en ön plana çıkan kavram.
1: Onu da getiriyor
0: kavram.
1: Şimdi arkadaşlarım size, evet, soracağım.
2: Yani önceki tabloda 3 tane şey var yani.
1: Getirsenize uzun olanı mı diyorsun?
2: Evet, uzunda 3 tane şey var. Yani bir Mansur Bey aslında orada ipuçlarını veriyor. Birincisi bu süreç en baştaki cümlelerden bir tanesi. Bu süreç boyunca ne düşündüğüm, neye itiraz ettiğim, nasıl bir yol önerdiğimi açıkça ifade ettim. Bu esasında CHP içinde de yeni parti içerisinde de duruşuyla ilgili kendi cümleleri. Hani bunu çok net söylüyor.
1: Yani kamuoyuna söylemedim ama CHP'ye de yeni partiye de söyledim mi diyor.
2: Evet. İkincisi bu Ankara'da bize verilen büyük destek Türkiye genelinden yapılan kamuoyu araştırma ve farklı siyasi görüşlerine vatandaşlarımız ortaya koyduğu teveccüh. Bunun açık göstergesi esasında burada eski CHP yönetimine Cumhurbaşkanlığı meselesinde Ekrem İmamoğlu'nun anketler bırakılarak delege üzerinden şeyine bir atıf yapıyor. Çünkü Mansur Bey burada çok ciddi bir rahatsızlık duyduğunu her zaman ifade etmişti. Bu çok tartışılmıştı. Yani Cumhurbaşkanı adayı nasıl olacak sorusu. İşte anketlerde şu çıkıyor denmişti. Genellikle Mansur Bey ifade edilmişti. Ama sonrasında da Ekrem Bey onu alıp CHP delegesine göndermişti. Bu Mansur Bey cephesinde kendilerine karşı yapılmış bir hamle olarak ifade edilmişti. O dönem çok konuşuldu, çok tartışıldı ama çok şey çıkmadı. Aslında Mansur Bey biraz da ona şey yapıyor, cevap veriyor. Şu farklı siyasi görüşlerden şimdi Mansur Bey ile ilgili en çok tartışılan mesele Mansur Bey'in bundan sonraki yol haritası içerisinde ne olacağı, jübile mi yapacağı yoksa gerçekten Cumhurbaşkanı adayı mı olacağı. Orada da biliyorsunuz bir formülasyon işleniyor. Yani İyi Parti'nin, Zafer'in, Yeni Parti'nin üzerinde uzlaşabildiği bir Cumhurbaşkanı adayı olabilir mi sorusu.
1: Tabanda birlik. Milletin
2: zaten istersen. Onu kastediyor. Yani Mansur Bey bu saatten sonra şimdi bir yere katılmayacağını çok net ifade ediyor. Şunu da çok açık söyleyeyim. Yani ben bu tartışmalar Türkiye'de yapılmayınca hani böyle açıklamalar çıkınca çok farklı. Ya zaten Mansur Bey yeni partiyle ilgili olarak bugün mesela Genel Başkan Sayın Özel arıyor. Kendisini tebrik ediyor. Ama sonuç itibariyle Özgür Özel ve yeni partiyle ilgili de Mansur Bey çok rahat değil ki. Yani şunu çok net biliyoruz. Mansur Bey'in Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda Ekrem İmamoğlu'nun tavrının ne olacağı ile ilgili hala elimizde bir şey yok. Dolayısıyla Mansur Bey bütün bunların farkında, yani yeni parti meselesinde o yeni partiyi oluşturan temel öğelerde Ekrem Bey'in ne kadar aktif olduğu zaten biliniyor. Dolayısıyla bu da zaten orada bir çatışma alanının kendisi. O nedenle Mansur Bey aslında biraz, yani bu açıklamada da görüldüğü gibi rahatlamasının temel sebebi şimdi Mutlak Mutlan ve CHP içerisinde zaten kendisine karşı bir şey vardı. Hani gidecek misin, kalacak mısın falan. Şimdi orayı bıraktı. Yeni partiyle de arasında bir mesafe koydu. Dolayısıyla da şimdi İyi Parti'dir, Zafer'dir, Anahtar'dır zaten Mansur Bey'in ismini öne çıkarıyorlar. Dolayısıyla da şimdi Mansur Bey süreci bekleyecek. Şarttan olgunlaşmasını bekleyecek. Eğer böyle bir şart olgunlaşırsa da ya ben adayım diyecek ama benim şahsi kanaatim ben Mansur Bey'in artık jübilesini yaptığını düşünüyorum.
1: Birazdan konuşuruz kimle düşünen. Siz bir söylem haritası geliştirmişsiniz zannederim. Öyle
0: evet.
1: Dediğinizi. O da gelir birazdan ama buraya kadar olan kısımla ilgili diğer konuklarımdan da bir yorum alayım istiyorum. Gürkan Bey, şöyle bir baktınız, metni okudunuz. Yani burayı atlamayalım. Burası da benim için çok önemli dediğiniz ne var? Lütfen onu da söyleyin. Satır aralarını biraz okumak istiyorum. Çünkü.
3: Konuklarınızın ikisi de toplamda baktığınız zaman hemen hemen her şeyi söylediler. Benim gördüğüm hani bir yapıcı muğlaklık diye bir kavram vardır. Mansur Bey bir destan uzunluğunda bir mektup yazmış ve içinde her şeyi söylemiş. Her şeyi söylemişten kastım şu, kendisine bir alan açmış. Hem yüklerinden kurtulmuş hem de ileriye dönük. Zamanı doğru kullanmaya matuf.

0: Bir bakalım ne olacak? İlerideki duruma bakarız. Hiçbir kapıyı kapatmamış. Hani emekliliğini jübile dedi ya Nevzat. İlan etmiş değil. Ama CHP'den ayrılma iradesi net. Onu bir anladık. Çünkü onun maliyeti de çok fazla değil zaten. Hem mutlak mutlak kararı ortaya çıkıp da seçilmemiş bir genel başkanın oraya gelmesini destekleyecek hali yoktu. Desteklemedi. Doğru da bir şey yaptı. Ve orada bir mesafe oldu. Hem de 9 Eylül günü buradaydık. O gece hatırlıyorsun, evet, son dakika haberi olarak. 9 Eylül günü Anıtkabir'e o partisinin toplantılarına gitmeyip de külliyeye gidişi de sembolik değeri yüksektir. Doğal bir akış gibi görünebilir ama bu normal bir şey değildi. Orada partisiyle arasına mesafeler koymuştu. Bir de çıkıp üzerine ben iki genel başkana da bilgi verdim
1: dedi.
0: Demesi bardağı taşıran son damlaydı ama onun kendi iradesiyle bilerek yaptığı işlerdi. CHP ile gönül bağlarını kopartmıştı zaten. Ama siyasetle gönül bağlarını kopartmamış.
1: O halde bir noktada bu gelen açıklamaları, yani kendisine Faik Öztürk'ün tepkisi, Müslüm Sarı'nın tepkisi, kendi açıklamasının neticesinde de gelmiş gibi mi görüyorsunuz?
0: Tabii. Yani onlar doğal şeyler. O tepki, yani şimdi CHP şunu demesin mi? Ya kardeşim, sen bu partinin belediye başkanısın, bir başka partiden izin almak ne demek? Bu doğru işler değil. 9 Eylül'de o toplantıya, Anıtkabir'e, o törenlere katılmamak ne demek? Partiler bunu sorar. Sormasın mı yani? Burada adamlar haklı, öyle bakarsanız. Ama bunun geneline baktığımız zaman hem bağımsız kalacağım diyor, hem eskiden o altılı masa günlerinde bana teveccüh çok daha yüksekti diyor. Yani Kemal Bey değil, diyor? Bana yüksekti diyor. İşte burada var o. Metnin büyük şey gelirse...
2: Anket meselesinde söylüyor mu?
1: Anketler, yani
0: anketler diyor, söylüyor. Milletin bana olan teveccühü hep gösterildi falan. Ankara'da bize verilen büyük destek. Türkiye genelinde yapılan kamuoyu araştırmaları ve farklı siyasi görüşlerden vatandaşlarımızın ortaya koyduğu teveccüh, bunun en açık göstergesidir. Nedir o gösterge? İşte belediyeciliğin ayrım yapmadan şeffaf hesap verebilir ve halkın parasını şu bu. Genelinde de
1: ama
0: bir şey var.
1: Ama bu belediyecilik özelinde, yani Cumhurbaşkanı adaylığı için
0: söylüyorum. Genele sirayet eden bir metin. Ben, bir de o anketler de haklıydı yani. Sonuçta Kemal Bey'in oy oranı çok düşüktü. Mansur Bey ile Ekrem Bey'in oranları daha yüksekti. Bir haksızlığa da uğradı CHP'de, biliyorsunuz o ön seçim hikayelerinde onu ön seçim yapacağız dediler. Yani CHP geleneğinden gelme bir aday olarak ön seçim kazanması mümkün değilken Özgür Özel bile bile Ekrem Bey'i öne çıkartmak gayretiyle, gayret keşliğiyle Mansur Bey'i mağdur etti yani. Onlar da yaşandı. Dolayısıyla o partiye de mesafesi var. Net ifadelerden bir tanesi yeni partiye geçmeyeceği durumu.
1: Bunu nerede gördünüz?
0: Yani bence öyle o şey... Sezgin'in başka türlü yorumladığını ama mesela ne diyor bakayım?
1: Ha, şeyi diyorsunuz.
0: Şurada bir yerde. O kadar uzun yazmış ki arayıp bulamıyoruz.
1: Bir dakika.
0: Başka bir yani.
3: Evet, ya bağımsızlık vurgusunda ben bir kere onu net gördüm. Biraz da iç...
0: Ben dün beraber yürüdüğüm hiçbir arkadaşıma bugün siyasi tercih nedeniyle yok saymayacağım. Yani CHP tabanına bir mesaj o. Hani genel merkezi değilse de. Ama aynı zamanda 3 dönem CHP çatısı altında birlikte seçime girdiğim, mücadele ettiğim, seçim çalışmalarında yanımda duran, işte bana inanan, emeğini bilmem ne, bundan anlatıyor. Sonra da diyor ki vatandaşlarımızın siyasette bir siyaset değil. Nerede o, bir ifade
2: en
0: vardı
2: son
0: ya.
2: Paragraf.
0: Son evet. Paragraf. Ha, evet. İnsanlar sandığa giderken yalnızca bir isme değil, bir siyasi iradeye.
1: Teşekkürler Yahya Bey.
0: Seçmenin iradesini yok saymayı ne diyor?
2: Onun oyuyla elde edilen makamları,
0: evet, onun oyuyla elde edilen makamları seçmenin oy vermediği siyasi adreslere taşımayı. Doğru, hem parti bu değiştirme diye yorumlanabilir. Hem de daha...
1: Hayır, ama bu AK Parti'ye geçecek iddiaları da vardı. Sezgin Hanım dedi ki AK Parti kazanacak.
0: Daha çok öyle yorumlamaya müsait. Ama ben öteki türlü de yorumlayabilirim bunu pekala. Yani yeni partiye geçmeyeceği net. Kendisine dönük daha bir yıl var. En az bir yıl var. 2027'nin yani sonbaharında bir seçim olabilir. Her ne kadar 2028 Nisan'ı deniyorsa da. Bir yıl var. Bakın bir olay patlıyor, bir skandal patlıyor. Dengeler değişiyor. Başka şeyler olabilir. Her şey mümkün. Kapıları tamamen kapatmamış. Neye? Yarın öbür gün bir cumhurbaşkanlığı seçiminde bir mutabakat ortamında. Yarın bir doğum günü olur, bir kutlama olur. Kemal Bey'le bir mesajlaşması olur. Bu iklim değişir. Bugünkü atmosfere bakmayın. Bu doğal bir şey. CHP'den ayrılmanın başta dediğim gibi maliyeti de çok ağır değil zaten bugün. Evet. Dolayısıyla İYİ Parti ile dirsek temasını, yeni parti ile dirsek temasını da devam ettiriyor ve bir yıl bekleyecek. En az bir yıl bekleyecek. Genel görüntü de siyasetten böyle kendini dışarı alan adaylar bu aralar makbul. Yani ben bu işlerin içinde değilim. İyi bir görüntü vermiyor siyaset. Ben bu işlerin içinde değilim. Bu ne demek? Bu bir yani bir mutabakat adayı olma potansiyelinin de isarıdır bu. Dolayısıyla iki seçim kazanmış, %60 oy almış, en yakın rakibine 30 fark atmış. Makul, sessiz bir güç olarak duruyor. Ve mesajlarda hem siyaset eleştiriler var, hem mutabakat mesajları var, hem millet beni sevdi, teveccüh gösterdi mesajı var. Ve ben bağımsız kalacağım mesajıyla...

0: bekleyecek. Bu bekleme mesajı bu. Bekleyelim görelim mesajı bu. Aynen. Daha da rahat bekleyecek. Rahatlamaya da katılıyorum. Rahatladı yani. Bu CHP'lilerin sürekli onu gagalamaları, doğru tabir yerindeyse, bu Müslüm Sarı'nın ilk defa gagalaması da değil. Buraya gel, oraya git. Ya adam iki partiyi de gitmek istemiyor.
1: Kendisinden farklı bir açıklama tutulmadığını
2: söyledi. Hayır, çok özür. Bak orada bir şey cümle CHP'de kullanıyor. Gürkan abi şey çok özür. Daha önce parti içinde şahsımla ve izlediğim evet. tutumla ilgili bir rahatsızlık varsa bunun gereğini yapacağız.
1: Tamam, bir önceki mesajında söyledi işte.
0: Evet, evet, onu da hatırlatıyor. Bir şey soruyordu.
3: Müslüm Sarı
0: unuttun
3: meselesi.
0: Herhalde. Neyse, sonuçta resim bu. Bekleyelim, görelim. Ben bağımsızım, hazırım. Ama bu beni de gagalayıp durmayın diyor. Yani niye yeni partiye gitmiyorsun? Niye istifa etmiyorsun? Veya burada kalacağını ilan et.

0: Birini korumaya çalışıyor. Zaten CHP geleneğinden gelmediği için merkez sağdan, milliyetçi sağdan oy alabilecek bir pozisyonda duruyor. Kendini de öyle hissediyor. Ne kadar alabilir ayrı mesele. Erdoğan karşısında ne kadar şansı olabilir ayrı bir tartışma. Ama bu anlaşılabilir bir resim. Rahatlamıştır. Beklemeye devam edecek ama öyle emekli oldu, çekildi, bir daha aday olmaz gibi bir durum yok. Ortam müsait olursa, bütün partiler buluşursa, yeni bir iklim doğarsa ben buralardayım diyor.
1: Turgay Hocam, bu mesajda siz ben bağımsızım, artık bağımsız olacağım mı aldınız? Yoksa yeni partiye önümüzdeki dönemde siyaset atmosferi eğer oraya evrilirse gideceğim mesajı mı aldınız? Ben Cumhurbaşkanı adaylığımı koruyorum, bu isteğimi koruyorum mesajımı aldınız? Yok ben jübilemi yapıyorum, çekiliyorum mesajımı aldınız? Herkes başka bir mesaj almış ya.
2: Şimdi,
1: sizde nasıl bir
2: mesaj
1: yani
2: oldu? Herkesin başka bir mesaj almasına çok açık metinler ve kamuoyu açıklamalar yapıyor. Dolayısıyla tevil edilebilme kapasitesi en yüksek metinleri bugüne kadar kamuoyuna deklare eden Mansur Yavaş oldu. Çünkü biraz da onun Araf'taki pozisyonu aslında kendisi açısından evet sürdürülebilirdi. Yeni parti açısından da bu Araf'ta kalma pozisyonu sürdürülebilirdi. Çünkü Özgür Özel ve arkadaşları hiçbir zaman Mansur Yavaş'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmasına bir itiraz etmediler. Onun pozisyon değiştirmesini telkin etmediler, tavsiye etmediler. Öyle bir zorunluluk hissettirmediler. Ama az önce Sevigen hariç ekranda gösterdiğiniz bütün Cumhuriyet Halk Partisi'ne, yani kurumsal açıdan belli düzeyde temsili olan insanların, aktörlerin Mansur Bey'e ilişkin yaptığı açıklamalar Cumhuriyet Halk Partisi'nde sistematik bir biçimde Mansur Yavaş'ın pozisyon almasını icbar eden, onu buraya sevk etmeye çalışan bir şey, pozisyon. Böyle bakıldığında Mansur Yavaş siyasi maliyet açısından bir hesaplama yaptı. Fayda maliyet analizini kendince çıkardı. Ve uzunca süredir aslında CHP ile kendisi arasındaki kontrollü gerginliğin sürdürülemeyeceğini düşündü. Ve bugünkü açıklamasını yaptı. Çünkü bugüne kadar aslında bir kontrollü gerginlik vardı. Onu belli bir yere sevk etmeye çalışan. O biraz o Araf'taki pozisyonu üzerinden bunu kendince meşrulaştırıyordu. Ama Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal kimlik olarak artık bunu taşıyamayacağını gösterdiği için Mansur Yavaş bağımsız olarak yola devam etmeye ihtiyacını hissetti. Böyle bir açıklama yaptı ama bu siyaseten emekli oldu anlamına gelir mi? Gelmez. Türkiye'de de dünyada da siyaset çok böyle hani emekli olunabilecek bir şey değil. Mesela Amerika'da bugün Birleşmiş Milletler nezdinde Amerikalı senatörlere, siyasetçilere, think tankçilere bakın. Hep bir türlü siyasetin içinde bu insanlar değil mi? Türkiye'nin çok yakından tanıdığı insanlar bile. Dolayısıyla siyaset çok öyle kolayca emekli olunabilen bir pozisyon, bir statü değil. Ama Mansur Yavaş bugün yani maliyet açısından yaptığı analizde kendisinin Cumhuriyet Halk Partisi dışında kalmasının kendisine bir maliyet üretmeyeceğini görüyor. Çünkü yeni partinin böyle bir şeyi yok. Özgür Özel uzunca bir süre 3 tane isim saydı. Bir tanesi Vahap Bey, Vahap Seçer. İkincisi Zeydan Karalar, üçüncüsü Mansur Yavaş. Hele diğer iki ismi bile dışarıda bıraktığımızda, paranteze aldığımızda Mansur Yavaş'la ilgili tartışmalarda her zaman Yavaş'ın pozisyonunu anladıklarını ifade ettiler. Yani bu anlama meselesi ona dair pozisyonlarını koruduklarını gösteriyordu. Mansur Bey açısından bakıldığında da bir gün evet bütün şartlar farklılaştığında, değiştiğinde Mansur Yavaş yine Cumhurbaşkanı adayı olabilir. Bakın şöyle bir istatistik. 2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi namına yerel yönetimlerde aday olup başkan olarak seçilen ve oransal olarak, yüzdesel olarak en fazla oyu alan kişi Mansur Yavaş. Biraz daha o dönemki tartışmaları hatırladığımızda hemen yerel seçimden sonra Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde Cumhurbaşkanı adaylığı tartışması erkene çekildiğinde yine kamuoyu araştırmalarında Mansur Yavaş'ın İmamoğlu'nun önünde olduğu taraflı tarafsız bütün anketlerde çok açık bir biçimde görülmüştü. Ama buna rağmen Mansur Yavaş'ın pozisyonu bir biçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin kabul edemediği ya da İmamoğlu'nun önüne geçiremediği bir şeye dönüştü. Evet. Ama Mansur Yavaş bugün bakıldığında hem bunun konforunu yaşıyor hem de bağımsız kalabilme hakkını kendisine görüyor. Yani Özgür Özel de Cumhuriyet Halk Partisi'ndeyken Mansur Yavaş'a bir maliyet çıkarttı. Bugün uzunca bir süredir yapılan açıklamalarla aslında Mansur Yavaş kurumsal olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin belli bir yere sevk ettiği bir aktöre dönüştü. Son cümle şu olsun. Buyurun.

0: Yani bugünden bakıldığında Araf'ta kalarak kendisini Cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlama ve muhalefetin adayı olarak öne çıkma noktasında bence halen siyaseten önemli bir avantaja, bir imkana sahip diye düşünüyorum.
1: Biz şimdi burada yani siyaset bilimciler, gazeteciler kendi aramızda bu mesajları konuşuyoruz ama bir Ankara'da siyasetçi gözüyle Mehmet Şahin ne der merak ediyorum. Mehmet Hocam böyle...
2: Mehmet Hoca çok rahatlamış gibi.
1: Siz de mi rahatladınız hocam? Siz neden rahatladınız?
3: Almanlar yenilince Türkiye de yenildi kabul ediliyor. Mansur Yavaş istifa edince ben de etmiş gibi oldum.
1: Mansur Yavaş adına hepimiz bir rahatladık oldu. Siyasi istikbaliniz ne ara ne zaman Mansur Yavaş'la bağlandı? Ankara'da şaşırıldı mı bu kararla?
3: Ben şaşırıldığını da düşünmüyorum. Çünkü Mansur Yavaş'ın biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nde normalde normal bir siyasi ortamda olmaması gereken bir tarzı vardı. O tarzın maliyetini de bugün Cumhuriyet Halk Partisi ödüyor. Geçmiş dönemde de gördük bunu. Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezi aslında bundan bu başka partiler için de önemli bir işarettir diye düşünüyorum. Genel merkezin üzerinde bazı siyasetçileri tutarsanız o siyasetçiler genel merkezi örseler ve siyaseti de örseler, onu söyleyeyim yani. Şimdi oradan bakmıyoruz. Biraz önce değerli dostları izlerken yani genel merkezden gelen açıklamalar Mansur Yavaş'ı zorlamış gibi gözüküyor. Farkındaysanız iki siyasetçinin 2024 seçiminden sonra özellikle genel merkezin önüne çıkması Cumhuriyet Halk Partisi'nin direksiyonunu, kontrolünü zorlaştırdı. Direksiyon kontrolünü zorlaştırdı. Bu hem şu andaki yönetim açısından söylüyorum hem de Özgür Özel döneminde de bu oldu. Yani siz siyasetçiler genel merkezin önüne geçiyor. Böyle bir durum var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde otonom bir alanda siyaset yapmaya çalıştı Sayın Mansur Yavaş. Ben bunu doğrudan kişiliğine yönelerek söylemiyorum ama siyaset bunu hazmetmez. Siyaset bunu kabul etmez. Normal işte bunu bahsediyorum. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nden gelen tepkilere baktığımızda ben bunların biraz önce Gürkan Bey de söyledi haklı tepkiler olduğunu düşünüyorum. Bir siyasetçinin istifa etme hakkı var. Edebilir. Orada bir sorun yok. Nitekim bugün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Yavaş ve 8 ilçe belediyesi istifa etti. Ama siz seçimlerde genel merkezi olarak değil de bir belediye başkanına otonom siyaset yaparken bir alan açıp arkasından böyle bir imkan sağladığınızda bu otonom siyaset sizin aleyhinize işler. Biz bugün aslında bunu görüyoruz. Düşünsenize 3 belediye başkanı da önce biliyorsunuz istifa etmişti benim bildiğim kadarıyla. AK Parti'ye katıldılar. Şimdi bugün 8 ilçe. İlk seçim olduğunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin 16 ilçede belediye başkanlığı vardı. AK Parti'nin 8, bir de bağımsız vardı yanılmıyorsam Çamlıdere. Böyle bir rakam vardı. Ama şimdi siz bir partinizde bir siyasi gelişmeler oluyor. Yani kastettiğim işte mahkeme kararına bağlı olarak Cumhuriyet Halk Partileri mutlan yönetimi diye adlandırdıkları bir süreç yaşanıyor. Şimdi bu süreç yaşandığında elbette ki ben aslında 10 küsür yıldır 10 küsür gündür beklemesi beni şaşırttı. Yani sizin partinizin bir kuruluş, o 103. kuruluş yıl dönümü var. Siz ya o gün ya ben artık burada olmayacağım diye ilkeli bir siyaset sergileyeceksiniz, çekileceksiniz. Ya da o partinin kurumsal kimliği altında siyaset yapmayacaksınız. Yani şu anda ben AK Parti siyaset kimliği, kurumsal kimliği altında siyaset yapıyorsam o partinin belli ilkeleri vardır. Hem o ilkelerine dikkat edersiniz hem de o partiyi ileri taşımak için çaba gösterirsiniz ki biz bu şekilde yapıyoruz. Ama siz bir partinin kurumsal kimliği altında yaşayıp başka bir partinin genel başkanına bilgi verip başka bir başka parti gruplarıyla da onu da söylüyorum. Onlar da biraz şey yapmaya çalışıyor. Bahsettiğim milletvekili sayısı veya işte oy oranları düşük gözüken partileri, az gözüken partileri kastediyorum. Onlar da yeni süreçte işte acaba Mansur Yavaş'ın etrafında toplanarak kendi siyasi geleceğimizi, ikbalimizi garanti altına alır mıyız çabası var. Onu herkes görüyor yani Ankara'da bu gözüküyor. Onu söyleyeyim. Şimdi bu böyle bir durum var. Onun için ben Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinden gelen açıklamalarını doğru buluyorum. Yani siz de olsanız genel hangimiz genel başkan olsa
1: ama o zaman yani
3: Ankara gibi sembolik bir
1: hani kurumsal olarak

0: bu tepki verilmeliydi diyorsunuz. Anlıyorum. Ama mesela Faik Öztürk bu tepkiyi verdiğinde sonra CHP içerisinden bu tepkiyi vermemesi yönünde bir telkin de olmuş. Hatta Kemal Kılıçdaroğlu bilerek bir strateji olarak
1: yani genel başkan o strateji yapmamış. Genel başkan yardımcıları yapmış.
2: İşte ben de
0: strateji yanlıştı o zaman.
2: Ben de onu söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi
3: otonomi işte, otonomi tek taraflı
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nin değil. Evet, işte benim kastettiğim Cumhuriyet Halk Partisi'nin hatası bu zaten. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden bir tanesi bir kimse gözüküyor, bir tartışma yaşanıyor. Bir belediye başkanı o gün diyelim ki Anıtkabir'e gidebilir, yönetimle Cumhurbaşkanımızla görüştükten sonra şeye katılabilir, partinin resepsiyonuna katılabilir veya ben çekiliyorum diyebilirsiniz. Şimdi partinin içinden birileri de el altından hem sözcü veya grup başkanının yapmış olduğu açıklamaların karşısında ya siz sen bakma senin yerin ayrı filan demesi zaten sorun. Bu şekilde yaptığınız zaman genel merkezi yönetemezsiniz. Böyle bir durum ortaya çıkar.
0: CHP
2: ve o ayrıldıktan sonra sadece bir büyükşehir belediye
0: resepsiyona ve Anıtkabir'e gitmediğinde ve üzerine aynı günün akşamı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildiğinde o fotoğrafı verdiğinde CHP disipline sevk etmeli ya da yolları ayırmalı mıydı Mansur Yavaş'la?
2: Ben hem genel merkezin hem de o genel merkezin tavır koyması gerektiğini düşünüyorum. Mansur Yavaş'ın da o gün ilkeli bir şekilde durup istifa ederek hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet. Orada 3 tane hata var. Bir de öbür parti, yani yeni partiye de bakın. Nasıl bir yeni başka genel başkan yardımcısı başka partinin kurumsal kimliği altında siyaset yapan birini Bilgin Bey işte haberim dahilinde böyle bu ziyareti yaptı diyebilir. O da ayrı bir garabet. Yani genel merkezde de onu görebiliyorsunuz. Sayın Yavaş'ın tavrında da ben onu görebiliyorum. Başka bir partinin genel başkanına tarafından yapılan açıklamaya baktığınız zaman onun da bu şekilde olduğunu görüyorum. Kişisel kanaatimi söyleyeyim benim. Ben Sayın Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı adayı olacağını düşünmüyorum. Yani bu kuvvetle muhtemel diye öyle bir bilgi değil.
0: Jübile yaptığını
2: zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü şimdi öyle bir kelime kullandığım zaman yanlış anlaşılabilir. Ben daha seçmek zorundayım. İşte 3,5 yıl önce daha rahat kelimeler, cümleler kullanabiliyordum. Şimdi elbette ki bir parti kimliği olduğum için daha dikkat ediyorum. Bunu şöyle şu şekilde yorumluyorum. 50+1 şey var. Ne onun ismi? Biliyorsunuz kuralı var. Siz 50+1 almak için çaba harcayacaksınız. Bir taraftan biliyorsunuz DEM konuşulmuyor. Geçmiş 2023'e giderken DEM'in pozisyonu çok konuşulmuştu hatırlayalım. Şimdi bir de içinde siyaset yaptığınız bir partiye karşı da bir istifa ediyorsunuz. Yani kastettiğim Cumhuriyet Halk Partisi. Peki. Burada bir kırgınlık olur mu? Olur yani. Bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Peki böyle bir resimde ki önümüzdeki süreçte de siyasi olarak Türkiye o kadar hızlı, siyaset o kadar hızlı akıyor ki ne olacağı da belli değil. Ben bu istifa kararının amacının şu olduğunu düşünüyorum. Cumhurbaşkanlığı adaylığı kuvvetle muhtemel olmayacak gibi. Yani bir ihtimal olabilir, kuvvetle muhtemel diyorum. Ben kenara çektiğini düşünüyorum. Sayın Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut siyasi pozisyonu ve aynı zamanda yeni partinin de pozisyonunu göz önünde bulundurarak hem iki parti arasındaki tartışmadan zarar görmek istemiyor, hem iki partinin kendi içindeki yükünü üzerine almak istemiyor. Bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde o otonomi siyaset yaptığı gibi baktı ki bu ağır geliyor, ben istifa edeyim, onun için rahatladın. Evet, ben de rahatladığını düşünüyorum. Ben bağımsız bir şekilde Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı sürdüreceği kanaatindeyim. Bunu biraz kendini bu tartışmaların dışına taşıdı.
1: Senat, çok özür bir şey söyleyeyim. Tabii, şimdi CHP üst düzey yöneticisinin attığı mesajı, ismini söylemediği için söylemeyeceğim. Diyor ki bizim açımızdan beklenen bir durumdu. İstifası zaten cebindeydi. Şaşırtıcı bir durum yok. Yani Mehmet Hocam biraz önce çerçeve çizdi. Yahya Bey'den sonra niye jübile dediğimi de biraz anlatayım.
0: Peki, sizce bir jübile mi? Yani siyaseti bırakacak bir ya da Cumhurbaşkanı adayı olmayacak bir mesaj mı paylaştı? Yoksa bir bekle gör stratejisiyle bir strateji çerçevesinde attığı bir adım mı? Siz ne anladınız?
4: Ne yapacağını göreceğiz açıkçası.
3: Şimdi bu tartıştığımız konulara ben aslında çok herkes çok güzel bir şekilde pozisyonunu ortaya koydu ve güzel bir şekilde anlattı ama benim bunların dışına söyleyebileceğim sadece şu var bence. Bir, bu açıklamalara bakıp bunun bu açıklamaların sebep ve Sayın Yavaş'ın istifasının sonuç olduğunu düşünmüyorum ben. Çünkü Sayın Yavaş Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölünme sürecini ve bunun içerisinden yeni partinin ortaya çıkma sürecini bence içselleştirmedi. Zaten aslında burada sosyal medyada yaptığı paylaşımda da biz bunun yani şu andaki kararını açıkladığı o paylaşımda da bunun izlerini görüyoruz. Yani bölünmekten, parçalanmaktan bahsediyor ve aslında derlenip toparlanma vurgusu da yapıyor. Dolayısıyla aslında bunu hiçbir zaman kabul etmedi bence. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde kaldı. Ama aynı zamanda yeni parti yönetimiyle dirsek temasını sürdürdü. İşte az önce hep dile geldi. 9 Eylül'deki törene katılmaması ama aynı zamanda yeni parti yönetimine bilgi vermesi. Zannediyorum Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine genel başkan yardımcısı düzeyinde bilgi verdiği o dönem tartışılmıştı. Sonuçta bu siyasetin tabiatına biraz ters bir pozisyon. Yani tek koltukta iki karpuz taşımak güçtür. Siyaset bunu da kabul etmez. Az önce siz muallaklıktan bahsettiniz ya mesajın ortaya koyduğu muallaklık. Aslında bu da muallak bir pozisyondu yani. Şimdi bu, siyaset gerçekten burada belirsizliği kabul etmiyor bence. Hmm. Bu olacaktı bu yüzden. Yani bu aslında doğal bir sonuç. Bu açıklamalar olmasa da bir şekilde bu iş bu noktaya gelecekti. Sayın Yavaş'ın da bence zaten bunu satın aldığını, bu konuda böyle bir karar içerisinde olduğunu, bunu sadece zamana bıraktıklarını ben düşünüyorum. Ama bu mesajlar ne anlama geliyor? Az önce Twitter'da sizin de yansıttığınız, ekrana yansıttığınız mesajlar. Hangi kararı niye aldığını bence burada açıklıyor. Yani kendisini açıklıyor. Yani neden bağımsız kaldı, neden yeni partiye geçmedi ya da neden AK Parti'ye geçmedi? Neden istifa etti? Kendisiyle ilgili ne düşünüyor ve meseleye nasıl bakıyor? Yani geleceğe dönük ne, geleceği nasıl görüyor dönük? Orada bir satır aralığında mesajlar görüyoruz. Burada Cumhuriyet Halk Partisi bu böyle olmasını ister miydi? Ondan emin değilim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi için ideal senaryo Sayın Yavaş'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nde kaldı ama yeni partiyle bağını kopardığı bir senaryo. Ama eğer Cumhuriyet Halk Partisi'ne istifa edilecekse Sayın Yavaş'ın bağımsız kalması bu şekilde olduğu gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin işine gelir. Yani öyle ister bence. Yeni parti tabloyu bu şekilde mi görmek isterdi? Bence istemezdi. Yani kendisine gelmesini isterdi. Eğer kendisine gelmezse bağımsız kalmasını istemezdi bence. Bence Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde kalmasını kendisi için daha uygun olurdu. Çünkü şu andaki bu pozisyon Sayın Yavaş'ın yeni partiyle daha önce yeni partiyle bir teması vardı ama şu anda oraya geçmiyor. Dolayısıyla biz eskiden Sayın Yavaş yeni partiye çok sıcak diye bakıyorduk ama şu anda işte az önce Nevzat Bey'in dile getirdiği konu oraya geçmeyince bu sefer daha önce içeride yaşadıkları tartışmaları hatırlamaya başlıyoruz. Dolayısıyla bu yeni partinin de isteyeceği bir tablo değil. Hatta bence en kötü senaryo onun için.
0: Yeni parti için mi?
3: Tabii yeni parti için. Bence en kötü senaryo bu. Bağımsız kalması. Mansur Bey için tablo nasıl? Mansur Bey için ben tabloyu biraz şöyle okuyorum. Yani Türkiye'de siyaset kurumsal yapılar üzerinden yapılıyor. Hı hı. Cumhurbaşkanlığı seçimleri yani daha işte kaç senedir tecrübe ediyoruz? 12 senedir. 2014 ilk Cumhurbaşkanlığı seçimi yanlış hatırlamıyorsam. 2014'te yapıldı. Dolayısıyla 12 senedir tecrübe ediyoruz ama Türkiye'de siyaset kurumsal yapılar üzerinden inşa edilen ve geliştirilen bir şey. Siyaset dışından aday bir Ekmelettin İhsanoğlu vardı. Evet. Cumhurbaşkanlığı adayı. O da belli bir performans ortaya koydu ama şimdi burada kurumsal yapılar varken Cumhuriyet Halk Partisi gibi yeni parti gibi ya da diğer partiler gibi bağımsız olarak Türkiye'de siyaseti sürdürmenin ben Cumhurbaşkanlığı adaylığı perspektifinde zor olduğunu düşünüyorum. Bir de bu ortak aday meselesinde şimdi ortak aday tartışılıyor ya istifa etti, bağımsız oldu acaba ortak aday mı olmak istiyor diye. Şimdi tabloya baktığımda şöyle bir şey düşünüyorum. Şimdi az önce Nevzat Bey milliyetçi oylardan bahsetti ama şimdi Cumhur İttifakı'nın varlığını sürdürdüğü bir noktada sadece milliyetçi oylar üzerinden bir cumhurbaşkanlığı hesabı yapmak bence güçtür. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeyken, üyesiyken Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetemediği bir belediye başkanı olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin ileride oluşacak bir ortak aday sistemi içerisine girip

0: girmeyeceği ciddi soru işaretidir. Yeni parti içerisindeki tartışmalar bu soru işaretlerini güçlendirir. Dolayısıyla bütün bunları ben hemen bitireyim, kısaca özetleyeyim. Hı hı. Bütün bunları yan yana koyduğum zaman o yüzden ben bu Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili süreçte Mansur Bey'in kafasında ciddi bir soru işaretini olduğunu aldığı bu pozisyonda düşünüyorum.
1: Peki.
2: Şurada bir şey ilave edecektim.
1: Hadi bunu çıkamadık bunu.
2: En son bu daha önce parti içinde şahsımla veya izlediğim tutumla ilgili bir rahatsızlık varsa bunun gereğini yapacağımı söylemiştim. Bu sözler özellikle bana kalırsa 28 Ağustos'ta Müslüm Sarı'nın bir röportajı vardı Aydınlık Gazetesi'nde ve orada diyordu ki Mansur Yavaş'la görüştüm CHP'de kalıyor diye. O açıklama bana kalırsa çok büyük rahatsızlık yarattı Mansur Yavaş'ta. Yani diğer açıklamalar da yarattı muhakkak ama o orada kendi adıyla konuşulması. Yani çünkü bir söylem stratejisinde Kemal Bey'i, Kemal Kılıçdaroğlu'nun hep onun adına birilerinin konuştuğunu unutmayalım. Bana kalırsa o Mansur Yavaş'ın hiç hoşlandığı bir şey değil.
1: Benden duymadığınız sürece inanmayın diye de bir açıklama yapmıştı.
2: Kendi adına birilerinin konuşuyor olması ve orada bana kalırsa CHP tarafını uyardı. Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve çevresini veya orada Müslüm Sarı'nın o yüzden yani hani benim uyarmama rağmen bunu yapıyorsunuz artık
1: ama
2: yeter.
1: Hayır, o röportajda Müslüm Sarı'yı sonrasında
3: yani
1: uyardıysa.
3: Bir belediye başkanı parti sözcüsünü ve genel merkezi uyardı.
2: Ya bu hayır bu şey şimdi bu benim söylediğim bir şey, benim tahmin ettiğim bir şey, öngördüğüm bir şey. Mansur Yavaş'a duyum gibi ben de onun adına konuşuyormuş gibi.
4: Söylüyor zaten.
1: Diyor ki bunun gereğini yapacağımı söylemiş.
4: Söylüyor zaten bak, eğer Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı olarak seçilmişsem, görev yaptığım süre boyunca partimin adına leke getirmemiş, Türkiye çapında örnek gösterilen işlere imza atmış ve bana oy veren insanların göğsünü kabartmışsam temsil sorunumu yerine getirdiğime inanıyorum. Üzerime düşen sorumluluğu dün de taşıdım, bugün de taşıyorum. Kendimi hiçbir zaman siyasi partinin üzerinde görmedim. Böyle bir iddiayı hadsizlik sayarım. Ancak belediye başkanlığı görevinin bana öğrettiği çok önemli bir gerçek vardır. Siyasetin tavanında birlik sağlanmadığında millet isterse tabanda o birliği sağlayayım. Ya burada şunu söyleyeyim, çok özür.
2: Tabii.
4: Şimdi herkesin ifade ettiği bir şey var. Yani Mansur Yavaş'ın istifa edeceğini CHP'ler de biliyor. İddia o ki Özgür Özel de biliyor. Hatta CHP'nin belediye meclis, yani belediye başkanlarının düzenleyeceği toplantı öncesi Mansur Bey'in bunu ifade edeceği falan söyleniyor. Yani bu artık herkesin bildiği bir şey.
1: Dolayısıyla, herkesin bildiği sırmış, biz bugün öğrendik gibi bir şey oldu.
4: Hayır, yani şöyle Ankara'da
1: Ankara
4: zaten
1: biliyormuş.
4: Ankara'da zaten bilinen bir şeymiş bu.
1: Öyle
4: zaten,
1: miydi hocam? Siz niye söylemediniz öyleyse bunu bize?
4: Mehmet Hoca CHP kulislerinden uzak ama.
1: Ama hayır, meclis kulislerine yakın olur mu öyle şey?
3: Bize emanet edilenlere sahip çıkarız, söylemeyiz.
2: Ek iş çıkardık biz bu arada.
4: Yani manşet şey. Ama şunu zaten şeyi biliyoruz. Önceki şeyi de aynen. Yani bir açıklama, biz bu Faik Öztürk'e söyledik ama bunun esas öncesi var. Şimdi Mehmet Hoca haklı olarak, yani bir belediye başkanı tırnak içinde söylüyorum, partiye nasıl ayar verebilir diyor. Şimdi bu tamam ama sonuçta şimdi bölünmüş bir parti var. Fakat Mansur Bey'in bugün Gürbüz Evren'e yaptığı açıklamada bence bu CHP'den iş CHP dışına çıkabilir mi sorusuna 40 ve 100 belediye başkanı hikayesi konuşuyoruz ya. Mansur Bey eğer bu istifayla birlikte Ankara dışındaki, yani Ankara'daki 8 belediye başkanı dışında farklı yerlerde istifalar gelirse bu bambaşka bir tabloyu belki beraberinde getirebilir.
2: Bir kadro kopuyor.
1: Yani CHP'den bütünüyle Mansur Yavaş ve beraberinde CHP'ye entegre olmuş bir kadronun kopuşu
4: ama
1: mu oluyor?
4: Bu Mansur Bey aynı zamanda şunu getirir beraberinde. Şimdi biz Mansur Bey CHP'de adaylık sürecinde çok etkin değildi. Bunu biliyoruz. Yani CHP'de etkin olan o dönem Sayın İmamoğlu ve Sayın Özgür Özel'in oluşturduğu ekipti. Eğer bu belediye başkanları farklı yerlerde istifa ederse, Sayın Yavaş'la birlikte hareket etmeye başlarlarsa bu Sayın Yavaş'ın belki o taban hareketi dediği kısma doğru gitmesine yol açabilir.
1: Birazdan onu açarsın. Burada siz anahtar kelime, yani bir söylem haritası çıkarmışsınız anladığım kadarıyla. Ve ortaya büyük puntolarla bağımsız yazmışsınız.
2: Ya neden ben yazmadım? Ya bu aslında işte şey, söylem analizinde kullandığımız bir metodolojik yöntem. Hı hı. Ve orada word cloud, yani biz düşünce bulutu gibi adeta, hı hı, söz bulutu, kavram bulutu çıkarılıyor. Ve orada da hangi kelimeler baskılı olarak kullanılıyor? İşte bunun tabii daha şey yaptığınızda böyle matematiksel analizini yapıyorsunuz. Kaç kelime kaç defa kullanılmış? Hı hı. İşte ayrıca kavramsal olarak...

0: olarak nasıl ağırlıklandırılmış, bunlara bakıyorsunuz.
1: Bağımsızı mı vurguluyor en çok o halde?
0: Bağımsız, evet. Bağımsız en flash kelime ve yani bunu zaten şey olarak yapmıyorsunuz. Yani bilgisayar yapıyor bunu sizin için. Dolayısıyla orada yapay zeka dışında da programlar var özellikle bunu yapan ve zaten yapay zeka öncesi de olan bir yöntem, onu söylemeye çalışıyorum. Ama şimdi yapay zekalı falan her şeyle çok daha kolaylaşıyor tabii. Şimdi bu hikayede gene seçmenin iradesi vurgusu, ben başka yere gitmiyorum. Yani seçmenin iradesi bana kalırsa, işte kendisiyle ilgili AK Parti'ye geçti geçiyor tartışmaları. Ona cevap net biçimde vermiş oluyor. Onun dışında tabii ki şu enteresan siyaset. Yani siyasetten çekilecekse bu kadar siyaset vurgusu niye? Aslında alt metinde
1: güzel
0: bize ben buradayım, bir yere gitmiyorum. Tabii. Ama bunu da sessizce belki söylüyor.
1: Buyurun katkınızı.
2: Yani Mansur Yavaş'ın açıklamalarını, metinlerini anlamaya çalışırken tevhile en açık dedik. Ama burada belki tevil edilemeyecek çok açık bir hakikat var. Kendisine yönelik seçmen teveccühünün başka bir irade üzerinde temsil edilemeyeceğini ifade ediyor. Yani AK Parti'ye geçmesinin mümkün olmadığı çok açık anlaşılıyor. Ama eğer Mansur Yavaş 2029'da ya da 28'de, 28'i paranteze alalım da Cumhurbaşkanlığı olacağı için, parlamento ya da yerel yönetimlerde yeniden siyaset yapmak istese, bugün bir kurumsal kimlik içerisinde bu başkanlığa devam ederdi. Şunu kastediyorum. Ya bir milletvekili olarak hayatına devam etmek istese, Ankara Belediye Başkanı adayı olarak hayatına devam etmek istese muhtemelen parti içerisinde kalırdı. Ama oradaki siyasetteki yoğun vurgu Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili, başka bir seçenek yok. Yani olmaması
1: zaten kendi daha önce, yanlışsam beni düzeltin, ben mi yanlış hatırlıyorum, bir daha Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmayacağını, bunun Ankara siyaseti açısından son dönemi olduğunu söylediğini hatırlıyorum.
2: İfade etti bunu. Sena Hanım, Ankara demografisini seçmen açısından analiz ettiğimizde %60'lık bir oy alınıyor olması, Mansur Yavaş'ın hakikaten yani parti kurumsal kimlik açısından Mehmet Hoca'nın itiraz ettiği o otonomi meselesi, evet bir hakikat. Ama o otonomi çift taraflı inşa edildiği için 2019'dan 2024'e kadar bu böyle basamak basamak ilerledi Mansur Yavaş lehine. Dolayısıyla bunu başka bir yere tahvil etmek istediğinde bu enerjiyi kanalize edeceği yer hiç kuşkusuz Cumhurbaşkanlığı seçimleri olur. Çünkü şunu çok açık görüyor. Yani bugün iktidarın karşısında konsolide olabilecek muhalif partilerin elindeki en önemli aktör Mansur Yavaş. Yeni parti açısından bakıldığında Özgür Özel'in adaylığı tartışılacaktır. Ama Özgür Özel an itibariyle kendi seçmen grubuna hitap edebilecek düzeyde bir siyasi aktör. Ama Mansur Yavaş belki DEM seçmenini dışarıda bıraktığımızda, tabii Cumhur İttifakı'nı saymıyorum, onların dışında temsil alanı en geniş aktörlerden birisi. Bu imkanı kullanmak isteyebilir ama siyaset ne gösterecek? Biraz 2028'e doğru giderken çok daha somut bir biçimde yorumlayabiliriz.
0: Tabii burada bağımsızlığı bir adeta hemen çok kesiyor.
3: Mansur Bey belki Cumhurbaşkanı yardımcısı olur yani. Niye o kadar çok...
1: Şimdi bambaşka bir tartışmanın...
3: Hayır, tartışma değil. Mansur Bey'in önünde bir seçenek var zaten. Evet.
1: Kim Cumhurbaşkanı olacak da Cumhurbaşkanı AK yardımcısı olacak? AK Parti seçilirse AK Parti'den Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak.
3: Yani geçmeyebilir. Sezin Hanım bitirsin, ben Sena Erol'a
0: yok yok, hayır şey, siz devam edin. Yani bağımsızlığı bir belki orada bu kadar vurgulaması, tamam bağımsız kalıyorum bunu deyip geçebilirdi. Bu kadar metinde ön plana çıkması belki, yani o kavramın, o metaforların bunu kendi belki kampanyasının bir parçası olacak ileride. Tam bağımsız Türkiye, hani bir zamanlar vardı ya, onun gibi yani bağımsız, vatandaşın bağımsızlığı.
1: Ama Cumhurbaşkanı adayı olursanız 50+1'e talipsiniz.
0: Evet.
1: Tam bağımsız bir, yani hiçbir partiyle kurumsal bağ olmadan bağımsız bir aday 50+1 alabilir mi ülkede?
0: Belki de öyle bir siyasi deneye girişiyor yani. O
2: şöyle,
0: olmaz
2: kurumsal
0: yani.
2: Bir kimlikle taşınır, sevk ve idare edilir bütün o seçim, siyasal iletişim çalışmaları. Tamam. Ama mesela şeyi hatırlayın, 2018'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin Erdoğan Cumhurbaşkanımız karşısındaki adayı Muharrem İnce'ydi. Ama hiçbir kurumsal destek görmedi. Bunu da çok açık bir biçimde ifade etti. Yani evet. Muhalefet konsolide olduğunda o konsolidasyon içerisindeki bütün siyasi partiler doğrudan destek verecektir zaten kabul ettikleri adaya.
4: Evet, yani şart değil ille de bir partinin adayı olmanız. Bence şimdi orada, CHP'nin adayı olsa daha mı çok olacak?
3: Bence orada Mansur Bey'i biraz tanımak lazım. Şöyle, şimdi Mansur Bey Ankara'da kendisine İYİ Parti teklif ettiğinde ne dedi? Ben sizinle kazanamam. Sayın Akşener'e teklif ettiğinde CHP'den. Hatırlamak lazım. ben CHP ile kazanırım dedi. Şimdi bunun bir altını çizelim. Yani Mansur Bey'in siyaset yapma tarzı anlamında.
1: Şimdi de o zaman CHP'ye ben sizinle kazanamam mı dedi.
3: Zaten CHP ile kazanamayacağını kendisi de biliyor da. Hı. Yeni partiyle de yeni partiyle de kazanamayacağını. Şimdi Mansur Bey'deki 5 senaryo konuşuluyor. Şimdi birinci senaryo, Mansur Bey gerçekten emekli olur. Birinci senaryo. İkinci senaryo, Mansur Bey biraz önce de ifade edildiği şekliyle ya 100 bin imzayla, bunun altını çiziyorum, ya 100 bin imzayla ya da ortak konsensüsle Cumhurbaşkanı adayı olabilir. Ben Mansur Bey'in siyaset yapma tarzından çok sağlamcı olduğundan kasıtla buna ihtimal vermiyorum. Neden ihtimal vermiyorum? Çünkü Mansur Bey önce kazanma ihtimalini görmek ister. Hmm. 50 artı 1'i alma noktasında Türkiye'de eğer bu terörsüz Türkiye meselesi biterse, MGK'dan karar çıktığı andan itibaren siyaset paradigması da değişirse orada oy verme eğilimlerinin çok farklılaşacağını bilir. Dolayısıyla Mansur Bey önce onu bir görmek ister. Ben o noktada CHP'nin, örnek şimdi CHP'den istifa etmiş bir Mansur Yavaş'a CHP'nin destek verme ihtimali sizce olabilir mi? Biraz zor gözüküyor.
0: Ya CHP orada ama 50 artı 1'in neredeyse birine doğru gidiyor, koşuyor yani.
3: Hayır, orada işte Mansur Bey'in dediği yani siyaseten bir tabanda birleşme hikayesi.
1: CHP destek vermese de CHP tabanı mı destek verir demek
3: Ben onun çok büyük ivme olduğunu düşünmüyorum. Çünkü burada sonuç itibariyle DEM seçmeni biraz daha istatistik olarak hayati yerde duruyor. Yani orada sonuç üzerinden DEM seçmeninin tavrı son derece önemli
1: DEM
3: olacak.
1: DEM seçmeni Mansur Yavaş'a oy verir mi?
0: Verebiliyor. Ankara'da verdi işte.
4: Yani Ankara'da %60'ı alıyor olmanız. O kadar da öyle söylendiği gibi Kürt seçmen, DEM seçmeni asla oy vermiyor falan gibi.
2: Ama 2024'ün şöyle bir ayrışan tarafı var. Orada İstanbul'da denenen kent ittifakının başka alanlarda da yansımaları olmuştu. Onu dikkate almak lazım.
3: Yani ben çok açık söyleyeyim. Tabii ki Mansur Bey'e Kürt seçmen veya DEM'e oy veren seçmen tamamıyla oy vermez diye bir şey olmaz. Ama buradaki desteğin çok az olduğunu düşünmek gerekiyor. Yani Sayın İmamoğlu ile arasındaki fark meselesinde mesela hangisine daha yakın derseniz o dönem Sayın İmamoğlu'na yakındım. Ben bu dönem ona da yakın olduğunu düşünenlerden değilim. Dolayısıyla da Mansur Bey'in öyle bir dezavantajını bir görmek gerekiyor. Üçüncüsü Mansur Bey'in bekleme potansiyeli. Yani biraz önce de ifade edildi. Kardeş zaten onu söylüyor. Diyor ki ya Cumhurbaşkanlığı seçim tarihi yok arada. Herhangi bir şey yok ve zaten Mansur Bey'in en çok kızdığı nokta da o. Yani hem Yeni Parti'ye hem CHP'ye hem diğerlerine benim ismimi niye bu kadar getirerek şey yapıyorsunuz, bunu bir şekilde erozyona uğratıyorsunuz, ortada bir şey yok. Dolayısıyla siz gereğini yapın, zamanı geldiğinde biz bunu değerlendirelim tarzı. Bir diğer mesele belki çok uçuk gelebilir ama ben bu ihtimali de çok şey görmüyorum. Yani Mansur Bey eğer ben Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmayacağım derse ve Mansur Bey Cumhurbaşkanlığı adaylığında da herhangi bir beklentim yok derse... Hı hı. Devlet adamlığı vasfı ve işte bu geniş kabul görme vasfından dolayı Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bir teklif getirmeme ihtimalini çok uzak görmem ben.
1: Mesela daha geçen gün Özgür Özel bir röportaj verdi. Yanlış hatırlamıyorsam Murat Sabuncu'ya konuştu. Dedi ki Mansur Yavaş'ın adaylığı çok önemli bir seçenek ve Mansur Yavaş'la ilgili %60 şu kadar topluma bir destek olduğunu söyledi.
3: Fena şimdi tamam da şimdi biraz yani eyvallah da şimdi bütün bunların hepsi tamam da. Yani insanı hakikaten şimdi ben Mansur Bey konusunda çok tanımam etmem de ya şimdi bu ilk dönemde de böyleydi. Yani siz Ekrem İmamoğlu'nu delegeye götürdüğünüz süreçte de zaten bu vardı.
1: O zaman neden aday yapmadınız
3: diye
1: soruyorsunuz.
3: İki tane oyuncum var demiştiniz değil mi?
2: Delegeye götürülmedi. Yani parti içerisinde parti üç yönetim belirledi.
3: Ha, şimdi iki tane oyuncum var demiştiniz. Birinci oyuncu şu an saf dışıydı. Şimdi şu noktada mesela bir senaryo kuralım. Özgür Bey bütün bunların önüne geçme noktasında mesela şimdi çıksa desek ki Mansur Yavaş bizim adayımızdır. Diyebilir mi? Gerçekçi olmak lazım. Niye diyemez?
1: Niye diyemez?
3: Birincisi parti içindeki dengeden dolayı diyemez. En önemli sebeplerden bir tanesi o. Şu an anket yapılsa yeni parti içerisinde Cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesinde hani gerçekçi olma anlamında söyleyelim. Özgür. Yani aday kim çıkar? Mansur Yavaş çıkar. Başka aday var mı? Özgür Özel var, Mansur Yavaş var. Üç var mı? Ekrem Bey zaten artık içeride ve diploma meselesi vesaire. Peki bu noktada yeni parti çıkıp da ya bizim Mansur Yavaş adayımızdır diyebilir mi? Onlar da diyemez. Şimdi Mansur Yavaş şunu görüyor.
1: Tamam o zaman ne yapacak Mansur Yavaş? Onu soralım sana ama şurada bize bir Mansur Yavaş'ın siyasi yolculuğunu Erdem hazırlamış. Ben şöyle güzel geçeyim. Bir bilet hazırım. Buyurun geçin. Yoruldunuz haklısınız. Teşekkür ederim. Ben de geçeceğim. Ben de yoruldum.
3: Hepimiz geçeriz birazdan.
1: Beypazarı'ndan Ankara'ya partilerden bağımsızlığa diye yazmış bir de altına. Burada genç bir fotoğrafı, siyasete başladığı ilk nokta 1989-92 yılları arasında Beypazarı'nda belediye meclis üyesi olarak.
3: Milliyetçi var. Çalışma Partisi, MHP'den önceki parti.
1: Oradan böyle bir bize hadi sen.
3: Tamam da önce şunu söyleyeyim. Mansur Bey biz konuşuyoruz ya, Mansur Bey'in ideolojisi, yani yetiştiği dünya görüşü, siyaset yapma biçimi hangi görüş? Milliyetçi görüş değil mi?
1: Yani öyle görünüyor en azından siyasete başladığı zaman itibariyle.
3: Öyle görünmüyor, adam bütün siyasi hayatı o zaten.
1: Hayır şimdi evet, buradan yani sonrası için gözüküyor. İzleyici görse CHP'dir ama siyasete Milliyetçi Çalışma Partisi'nde yani, başlamış neticede.
3: Hep siyasi şey o. Mansur Bey en çok nerede eleştiriyordu CHP içerisinde? Ya milliyetçi tabandan geliyor. Dolayısıyla da esasında biz Ankara'yı böyle kazanmak durumunda kaldık ama bizden de çok değil. Ama işte siyaseti beraber yapma ihtiyacımız var. Karşılıklı bir şekilde güven işimiz var. Faydalanma işimiz var ve bu noktaya geldi. Şimdi Mansur Bey yani Beypazarı'ndan başlayarak bir belediyecilik yaptı. Hani Beypazarı da çok büyük bir ilçe değil Ankara'da ama.
1: Kendisi. Ama güzel bir ilçe oldu. Ama onun belediye başkanlığı döneminde ben Ankara'da okuduğum zamanlara da tekabül ediyor. Hakikaten iyi bir Beypazarı turistik bir yere dönmüştü Ankara
3: vallahi
1: için.
3: Mehmet Hoca gülüyor. Ben bilmiyorum. Ben şimdi Ankara'da çok
1: hayır hocam için. Bilirsiniz Beypazarı turistik.
0: Davet eden olmadı diyeceksin.
1: Güzel değil mi Beypazarı ya?
2: Beypazarı da güzel, Allah'ın da güzel.
3: Şimdi dolayısıyla...
0: İşte siyasetçi cevabı budur.
1: Evet ya, Mehmet Hoca tam siyasetçi oldu son olmuş. Yıllarda.
3: Dolayısıyla...
2: hayır. Siz şimdi bir şey söylemek istiyorum. Nallıhan'ı özellikle belirttim. Şimdi sadece Beypazarı'nı söylersem olmaz. Nallıhan'dan evliyim.
1: Pekala doğru haklısınız, o zaman diyecek hiçbir şey yok.
3: Partiler üstü bir iş hocam. Şimdi dolayısıyla da şimdi Mansur Bey'in geldiği genellik itibariyle CHP'deki burada biz hep şu yanılgı içerisine bence girdik. Yani Mansur Bey'in Ankara'daki başarısı şimdi şu tartışılıyor. CHP'nin Mansur Yavaş'a ihtiyacı vardı o dönem, Mansur Yavaş'ın mı CHP'ye ihtiyacı vardı sorusu o dönem çok tartışıldı. Mesela bu soruya bir cevap verdiğimizde o dönem kimin kime ihtiyacı vardı karşılıklıydı. Yani hem Mansur Bey'in CHP'ye ihtiyacı vardı, hem CHP'nin o dönem Mansur Bey'e ihtiyacı vardı. Ama şu an,
1: simbiyotik bir ilişki.
3: Şu an geldiğimiz nokta itibariyle eğer CHP bölünmemiş olsaydı, biz Mansur Bey noktasında herhangi bir tercihe Mansur Bey'in zorlanma ihtimalini söz edebilir miydik? Hayır. Sonuç itibariyle devam edecekti. Fakat geldiğimiz noktada, şimdi Mansur Bey çok açık biçimde hani ben yeni parti de destekliyorum diyemiyor. Mesela onun da biraz önce Mehmet Hocam söyledi. Niye diyemiyor sorusunun cevabı? Ya Mansur Bey diyor ki eğer ben Cumhurbaşkanlığı adaylı olacaksa çok net yeni parti ve CHP bana yetmez. Yani istatistik olarak yetmez. 50 artı 1'i bana vermez. Dolayısıyla da 50 artı 1'i verebilmesi için diğer partilerin de bu ittifak içerisine girmesi lazım. Ama istatistik olarak ben diyorum ki burada DEM seçmenini ittifakın içerisine koymadığınız bir denklem içerisinde, bunu hesap etmediğiniz bir denklemde bu denklem doğru olmaz. Yani o geçmişteki 2024 şartları, 2019 şartları, özellikle 2024 şu an çok farklı bir noktaya geldi.
1: DEM parti olmazsa 50 artı 1 olmaz mı diyorsun?
3: Ya şöyle Mansur Bey açısından o sıkıntı var. Şimdi Cumhur İttifakı'nın bir bütünlüğü var orada. O bütünlük içerisinde bazı partileri koyabiliyorlar ama şimdi burada şimdi anketler yapılıyor değil mi? Yeni partiyle ilgili anket en son kaç çıktı? %23 falan çıktı değil mi? Hadi %25 diyelim. Hadi 30 diyelim. CHP'deki anket kaç şu an? Hadi ona da 10 diyelim.
1: Tamam.
3: 40. 10 ya biraz... Hayır en fazla verelim yani. 40. alabilecek mi? Alma şansı var mı? Dolayısıyla bir şey üzerine atması lazım. Onun için de ittifak etmesi lazım. Şimdi o ittifak meselesinde mesela CHP'de şey yeni partide bunu bildiği için bu terörist Türkiye meselesinde işte ne evet ne hayır kullandı değil mi? Biz orada İYİ Parti'nin çok hassas olduğunu biliyoruz. Anahtar Partisi'nin çok hassas olduğunu biliyoruz. Mesela Mansur Bey'in bu noktadaki tavrı nedir sorusuna cevap, örnek söyleyeyim Kürt seçmen açısından nedir sorusuna cevap tırnak içinde muğlaklıktır. Nedir mesela Mansur Bey'in bu konudaki tavrı
1: bunu
3: nedir?
1: Görmek ister diyorsun.
3: Bunu mesela. Görmek ister şu ana evet. Kadar Mansur Bey de onu çok fazla görmedi. O nedenle ben çok açık söyleyeyim. Türkiye siyaseti açısından dediğim bu Cumhurbaşkanlığı yardımcısını hafife almamak lazım. Olmaz olmaz da dememek lazım.
1: Peki. Gürkan
4: ben de oturabilir
1: Bey.
4: Miyim?
1: Oturum artık ben de yoruldum. Ben de yoruldum.
0: Ayakkabılarınız yok ama hadi.
1: Hadi bakalım sen de peki. Milliyetçi bir taban oluşur, oradan destek olur. İYİ Parti, Anahtar Parti bir araya gelirler ve Mansur Yavaş böyle bir, bir ittifakla aday olabilir diyen de var. Siz nasıl bekliyorsunuz eğer bir adaylık olacaksa, ki zannederim siz olmayacağını düşünüyordunuz, öyle değil mi?
5: Yok.
1: Yanlış mı hatırlıyorum? Olacağını düşünüyorum.
5: Zamanı oynayıp bekleyecek, ortama bakacak, siyaseti izleyecek. Olabilir.
1: Yani. Nasıl olabilir?
5: Hayır. Nasıl olabilir? Mesela bu sözünü ettiğiniz formülü olmaz. Yani İyi Parti, Zafer, Anahtar Parti, işte üçü bir milliyetçi blok. Tamam, bu açılım süreciyle buralar biraz iğme de kazanabilir. Bunlar, bu oylar 2-3'er puan artsa bile... İşte 12 olur, 14 olur milliyetçi blokun oyu. Tamam işte, sonra kiminle neyle? Yani buradan olmaz. Ama iklim, Türkiye'de siyasal iklim anlattılar ve genel doğrudur o. Yani partinin adayı olmanız ve oradan başka partilerden de, hani Kemal Bey'in %48'e çıkışı da odur, başkaları da öyledir. Ama Türkiye'de öyle bir iklime de girildi ki, partili birisi, yani şu parti, CHP'den Özgür Özel aday olsun... bunun kazanma ihtimali yüksek. Niye? Partide, partili filan. Peki yani Özgür Özel kazanabilir. Bir demin Nevzat'ın koyduğu formülasyonu Özgür Özel'e uygulayın. O da kazanamaz.
1: Ya kim nasıl öyle kazanabilir o zaman?
5: Şimdi mesele öyle bir aday bulacaksınız kim ki aslında değil, doğru kazanmış. Bir yere geldik. Öyle bir aday bulacaksınız ki
1: muhalefet bile olur.
5: AK Parti tabanından bu hiç yapılmayan bir şey, konuşulmayan da bir şey. Niye konuşulmuyor da anlamak mümkün değil. Siyasetin dayattığı bir realite bu. AK Parti tabanından %4-5 oy çekeceksiniz. Yani Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak için AK Parti kitlesinin muhalefetten gösterilecek adaya oy vermesi lazım kardeşim. Hangi hesabı yaparsan yap, %50+1'i alabilmen için bugünkü resimde bu. Öyle
1: AK
5: bir aday.
1: AK Parti tabanından oy alması.
5: %5 evet. Civarında öyle işte 300 bin oy alarak da kurtarmaz. O tabanı etkileyeceksiniz. O taban, evet, AK Parti'nin en fazla yıprandığı dönemlerden birisi. 2023 seçimi de öyleydi. Şu anda da öyledir. Hatta daha da fazla yıprandığı bir dönemdir ama yine de orada bir güçlü bir yekpare bir blok var. Yani AK Parti'nin yeniden ve yeniden kendisini ürettiği, iktidarda kalmasının zeminini oluşturduğu politikaları var, durumları ve yaklaşımları var. Ne kadar olumsuz işler yaptıysa bir sürü başka olumlu işleri de var ve millet bir sürü sebeple, onları konuşuruz, hala orada bir kitle görüyor. Ama bir taraftan da partideki yıpranmayı görüyor, eski parti olmadığını görüyor, eski lider olmadığını görüyor. Fabrika ayarlarını arzuluyor, olmayacağını da artık görmeye başlıyor ve dönüp muhalefete bakıyor. Dönüp Cumhurbaşkanı, muhalefetin Cumhurbaşkanı adayına baktığında bugün yok diyor, ya ben yine buraya gideyim. Yani istemeye istemeye, ehvenişer mi diyelim artık neyse, bir şekilde tekrar oraya dönüyor. Öyle bir, oysa benim iddiam o, oysa iktidar değiştirecek, hatta Cumhurbaşkanlığında da seçimin kaderini etkileyecek bir zemin var. AK Parti tabanında da var. Ama öyle bir aday görmeliler ki o tabanda oy verebilmeli. Blok değil.
1: O aday Mansur Yavaş mı sizce?
5: Bence yetmez. Ama şu andaki tablo içinde en yakın görünen isimlerden birisi. O yüzden partili olup olmaması bence çok önemli değil. Mansur Bey en yakını. Ben hala Tayyip Bey'in Mansur Bey'i de yenebileceğine inanan biriyim. Hep söylüyorum bunu ama en yakın kişi o şu anda. Adaylık potansiyeli itibariyle, aldığı oylar itibariyle, siyasetteki tecrübesi, şu bu falan, böyle baktığınız zaman doğru bir performans sergilerse aday olabilir. Yani seçim kazanabilir diyemiyorum, bu konudaki görüşüm belli ama her ne olacaksa arasınlar bulsunlar. Bakın bir sürü zaman, 2023'ten buraya zamanları vardı. 23, 24, 25 gitti, 26 bitiyor. Bir aday bulacaksınız ve AK Parti tabanından %5 oy alacaksınız. Hele de bu Nevzat'ın dediği gibi DEM seçmeninin de şimdi artık... Yani bu açılım projeleri falan başarılı bir şekilde yürürse onu da artık muhalefet blokuna blok yazamıyorsunuz. Elbette iktidar blokuna, Cumhur İttifakı'na blok akmaz. Akmaz ama o taban artık muhalefette değil. 2023'te olduğu gibi değil. Orada bile tam aktı şüpheli ama bugün hiç değil. O zaman hele sizin AK Parti tabanından birkaç milyon oy çekme şansınız, yani mecburiyetiniz var. Mecburiyetiniz var. Ne yapalım, yapacak bir şey var. Adam bulacaksınız, isim bulacaksınız, aday bulacaksınız, anketler yapacaksınız, çalışacaksınız, konuşacaksınız, arayacaksınız, bulacaksınız. Ben diyorum ki seçmen şu anda doğru bir isimle, siyasette bugün dolaşan isimlerden biri gibi görünmüyor. Bulun o zaman veya bakın. Yani öyle birisi olacak ki %5 çekecek, %4 çekecek, net çekecek, o tabanı sallayacak. Yani aksi halde ve konuşmalarıyla, politikalarıyla, yaklaşımlarıyla hakikaten... Hani sosyal adaletçi, ekonomide programı olacak, siyasette programı olacak, somut, yani ne diyelim, belli kesimlerin, büyük kitlelerin, aa evet ya işte budur, bunu arıyoruz, bunu istiyoruz ve bu adam yapar diyeceği bir şartla ayrıca zaman muhalefet blokunun da arkasında sıkı duracağı bir şey.

0: Ekmelettin İhsanoğlu yanlış bir adaydı. Yanlış bir zamanda üzerinde mutabaka sağlanan bir aday oldu. Ve o aslında doğru olabilecek, doğru zamanda, doğru bir isimle uygun olabilecek bir formülasyon öldürdü maalesef. Bugün hiç de partili olmasa bile ama ülkeyi doğru yönetebileceğine inanılan erdemli, ahlaklı, akıllı, rasyonel, ekip kurabilecek ve partilerin blok desteğini alabilecek doğru bir isim. Yani Türkiye'den böyle bir aday çıkmayacaksa yani üzücü bir durum. Arıyorlar mı? Aramıyorlar. Sen ben muhabbetiyle gidiyor. Özgür Bey, Ekrem İmamoğlu olmuyor. Ben yetmez. Ekrem işte Mansur Bey zor. Ne yapalım? Bu musunuz yani? Üç kişi misiniz yani? Türkiye'de üç kişi misiniz yani? Anladın mı? Siyasette bunlar var. Ne yapalım? Öyle değil.
1: Sanki çok da zor görünmüyor gibi. %60 Mansur Yavaş'ı destekliyor diye kendi ifadesi var daha geçen hafta. Bir de anketler var. Çok hayal
0: bir laf yok yani. %60 alırız falan. Nerede
1: bir,
0: yani?
1: İzninizle bir anket var. Sizin gönderdiğiniz Sezin Hanım. Bir arkadaşlar onu açabilir miyiz? Bir bakalım o ankete. Ondan sonra devam ederiz. Anketi getirirsen bir Erdem.
2: Bu.
1: Geldi. Bu Mansur Yavaş bundan sonra ne yapmalı anketi? Peki yarım mil... Ağustos anketi mi bu Ağustos?
3: Evet, Ağustos sonunda sahası yapılmış ve Eylül'de yayınlanan bir rapor. Ya burada bağımsız kalmalı seçeneği bir önceki aya göre kuvvetleniyor. Hı hı. En önemli hikaye burada o. Yani yeni partiye katılmalı diyenler daha ezici bir çoğunlukken, yaklaşık %44'e yakın bir çoğunlukken Temmuz ayında, bir sonraki ayda bağımsız kalmalı seçeneğine daha çok kayıyorlar. CHP'de kalmalı zaten hep daha kısıtlı bir seçenek. Ve biraz da yani o yeni parti ve CHP tabanının ötesinde diğer partilerin ifade ettiği bir şey. İlginç bir şekilde. Özellikle baktığımızda yani AK Parti tarafında da vesaire görüyoruz yani orada kalsın da gibi. Burada AK Parti'ye veya MHP'ye katılmalı ilk defa Ağustos'ta biraz ön plana çıkan bir seçenek. Yani onu tercih eden AK Partililer ve MHP'liler de var. Bu da yani öyle çok küçük bir kitle değil. Yani AK Partilerin neredeyse dörtte biri bu arada. Ve Milliyetçi Muhalefet Partisi'ne katılmalı diyenlerde de bir azalma oluyor. Orada da işte bağımsız kalmalı seçeneğine yöneliş daha kuvvetleniyor.
1: Yani burada şey de...
0: Ama asıl fikrim yok.
1: Fikrim yok.
0: Evet. Cevap yok, fikrim yok. Türkiye'deki büyük potansiyel bu. Evet. Kararsız denilen seçmendeki şey de bu. Büyük
3: özellikle
0: bir şey var.
3: Özellikle Ağustos'ta potansiyel seçim.
0: 17, 18, 16
1: falan. Onu söyleyecektim. Yani fikrim yok, bilmiyorum diyen... Yeni partiye katılsın diyenden de fazla, bağımsız kalsın diyenden de fazla, CHP'de kalsın diyenden de fazla. Evet. Bu ne söylüyor?
0: Bu genel seçimde de, şimdi bu Mansur Yavaş özelinde bir soru. Hı hı. Biz görüyoruz ki kamuoyu genel anketlerde hangi parti denildiği zaman da kararsızlar neredeyse birinci parti gibi duruyorlar. Söylemiyor.
3: Kesinlikle. Ya normalde bunu söylemem ama şimdi öyle gerçekten.
0: Bu bir potansiyele işaret eder. Bu bir büyük potansiyele işaret eder. Ama bu muhalefetin hani Özgür Bey'in %60 alırız falan nereden çıkartıyorsunuz ya?
1: Olmaz.
0: Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir durum yok.
3: Biraz da orada bu yeni işte o fikrim yok cevap yoklar veyahut da protest oy, hiçbir partiye oy vermeyeceğim, kararsızım diyenlerde, yani kararsızlarda da öyle kararsızım bilmiyorum falan gibi değil. Tabii. Sert bir kararsızım. Yani ben bu siyasetten artık bıktım. Evet. Bu siyaset iyi değil. Kötü gidiyor. İşte çok fazla negatif şey var bu siyasette gibi. Halkın iradesini temsil etmiyor. Biraz orada o öfkeli kararsızlar, öfkeli protestler vesaire artıyor. Ayrıca bu sorudan bağımsız olarak onun da dikkatini çekeyim.
2: Peki burada şöyle bir enteresanlık yok mu? Mesela İyi Parti, anahtar, zafer. Şimdi bağımsız kalmalı diyenlerin oranı orada %29 İyi Parti'de. 11 anahtarda 23.4 zaferde. Şimdi mesela biz Mansur Bey'in bu tırnak içinde milliyetçi blokta bir adaylık meselesini konuşuyoruz ya. Hmm. Şimdi mesela orada normalde esasında bu oranların eğer öyle bir şey varsa çok yüksek çıkması gerekmiyor muydu? Yani İyi Parti veya anahtar parti veya zafer seçmeninin esasında en azından %70 ile 75 ile Mansur Bey'in bağımsız kaldığını söylemesi gerekiyordu. Yani burada hala o kafa karışıklığı biraz önce Gürkan abinin ifade ettiği o fikrim yok kısmı ve milliyetçi blokta da tam anlamıyla Mansur Bey'in nereye yerleştirildiği ile ilgili de şey var. Bir algı problemi var. Hı hı. Normalde onların %75 falan çıkması gerekiyordu.
1: Çıkmamış.
2: Öyle bir şey varsa.
1: Bunun yani, künyesini de söyler misiniz? Böyle anket verince künyesini vermem gerekiyor.
3: Tabii hemen bu arada söyleyeceğim. Siz
1: tamam, artık pekala.
3: Bakmam lazım.
1: Az önce Cumhurbaşkanı yardımcılığı gibi bir şey söyledin. Onu birazdan sana soracağım. Önce Turgay Hocam'dan bir yorum alacağım bir dakika. %60'da benim, seçilir mi Mansur Yavaş aday olsun?
4: Yani karşısında Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi yani sadece Türk siyaset, Türk demokrasi tarihi açısından pozitif ayrışan değil. Yani dünyadaki siyaset bilimi literatürü, siyasi tarihi açısından da böyle pozitif ayrışan, hatta partisini de taşıdığı yer itibariyle hakim parti, yani dominant parti geleneği içerisine sokan bir aktör. Dolayısıyla ben hani mevcut şartlar da düşünüldüğünde her ne kadar AK Parti'nin hükümetin yönetme anlamında bir takım onlara yönelik eleştiriler de olsa Erdoğan karşısında herhangi bir adayın bu denli kazanma şansı oransal olarak olmadığı kanaatindeyim. Kamuoyu araştırmalarında benim dikkatimi çeken şöyle bir husus var. Bence muhalefetin içindeki durumu da özetleyen bir şey. Yani muhalefetin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı girebileceği bir seçimde seçimi kazanmasından ziyade Türkiye'yi yönetebilme potansiyeline ilişkin ciddi bir tereddüt var. Yani muhalefetin Türkiye'yi yönetemeyeceği algısı çok baskın. Dolayısıyla bu mevcut hükümet ve dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da siyaseten pozitif yansıyan bir şey. Ama şurada yani bu kadar hem dünya siyaseti hem Türkiye siyaseti açısından çok önemli bir ismin 2028'de olası takviminde, yani Nisan'da yapılması beklenen takvimde kerhen ya da Gürkan Zengin'in ifadesiyle bir ehvenişer olarak tercih edilmesi meselesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ya da AK Parti'nin kabul edebileceği bir şey mi? Orada soru işaretleri var. Yani bu sessiz devrimlerin ana aktörü olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu hikayeyi daha başka bir teveccühle perçinlemesi muhtemelen kendi siyasi kariyeri açısından da onun da bir beklentisi, AK Parti'nin de bir beklentisi. Dolayısıyla bu ehvenişere düşmeden siyaseti böyle yine ben de katılıyorum kararsızlar, yani apolitik demeyelim de siyasi nihilizm diyebileceğimiz bir yere doğru dünyada böyle bir akış var.
3: Evet.
4: Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın varlığı siyasete olan inancı da bir yönüyle yeniden tadil edebilir. Hem Türkiye'de hem dünyada bugün BM nezdinde yapılan konuşmalara, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı sıfatının dışında dünya kamuoyundaki algısına da baktığımızda. Onun için Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sessiz devrim ve kesintisiz iktidar sürecini yine ehvenişer tercihine dönüşmeden, düşmeden perçinleyebileceği kanaatindeyim. Elbette ciddi meydan okumalar var, zorluklar var. Ekonomik açıdan ciddi sorunlar var. AK Parti hükümetine yönelik ciddi eleştiriler var. Bunları tadil ettiğinde, bunları yeniden organize edebildiğinde güçlü bir aday tabii ki.
1: Peki o zaman tüm bunları değerlendirdiğinizde bir adayın, doğru bir muhalif adayın seçilmesi için uygun bir ortamda var mı? Gürkan Bey'in dediği gibi.
4: Bir daha, biraz daha açarsanız.
1: Hayır, az önce dedi ya, siz dediniz ya ekonomik zorluklar var, AK Parti yönetiminde tepkiler var vesaire. Az önce bunları tarif ederken Gürkan Bey dedi ki böyle bir ortam muhalif bir adayın, doğru bir adayın seçilmesi için de uygun bir ortam.
4: Hiç kuşkusuz. Orada şeyi kaçırıyoruz. Mesela yine bu stüdyolarda 14 Mayıs 2023'ten önce tartışırken bütün hani muhalefete temsil anlamında temsil pozisyonunda olan aktörler, yine birçok isim şunu ifade ettiler. Seçmenin karar alma motivasyonunu etkileyen en önemli parametrelerden biri o anki koşullarda ekonomi dediler. Ben ona şöyle karşı çıkmıştım hem yazılarımda hem televizyon ekranlarında. Yani eğer siz AK Parti iktidarını 2018 ile 2023 arasındaki performansıyla ve tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yorumluyorsanız bu 2023 14 Mayıs'ında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim kaybedebileceği anlamına gelirdi. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan ya da AK Parti hükümetleri 2002'den bu yana kesintisiz iktidar. Elbette eleştiriler var, ciddi riskler var, meydan okumalar var. Ama seçmen bunları tarttığında yine bu olumsuz durumları AK Parti'nin ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönetebileceğine, düzeltebileceğine dair bir inanca sahip. Fakat hani bu koşulsuz şartsız bir desteğe karşılık gelmiyor. Bunu da ifade edelim. Yani AK Parti seçmeni rasyonel itkileri çok daha kuvvetli bir seçmen. 2024 yerel seçimlerinde bunu gösterdi. Yani 2023'te hükümet etme, Cumhurbaşkanlığını teslim etme, yani AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu teveccühü gösterdi. Ama 2024'te şartların iyileşmediği gerekçesiyle İstanbul'u, Ankara'yı, Adana'yı, birçok Cumhur İttifakı'nın alabileceği beldeleri, belediyeleri...
5: Mahalli seçim ama.
4: Yani tamam, orada bir kart gösterdi. Yani bunun kendisinin desteğinin koşulsuz olmadığını yani
5: mahalli
4: ifade
5: seçimde kart göstermekte bir sorun olmuyor. 2019'da da gösterdi.
4: Şunu ifade edeyim. Kazandı, seçmen koşulsuz şartsız bir destekle AK Parti'yi desteklemiyor. 2002'den bu yana yaptıklarıyla
5: mahalli
4: bakıyor.
5: Mahalli seçimde desteklemiyor. Genel seçimde destekliyor. Genel
4: anlıyorum, seçimde destekliyor. Anlıyorum. Yani şunu söylüyorum. Muhalefet 2028'deki seçimlerde de ekonomi evet bir problem. Satın alma meselesi bir problem. Evet. Diğer muhalefet açısından hani meseleler bir problem. Tamam ama önündeki iktidar 3 senelik 5 senelik. Onunla mukayyet bir performans alanı yok. 2002'den bu yana bir Erdoğan var, bir AK Parti var. Ona bakıyor, fayda maliyet analizi yapıyor. Yine Erdoğan'ın evet, yönetebileceğini düşünüyor.
5: Belirleyici olan ama 2002'den beri Erdoğan değil. Belirleyici olan o 2002'den beri Erdoğan'ın karşısına konulan alternatif. Onu alternatif olarak görmediği için yine Erdoğan'a gidiyor. Onu alternatif olarak görüyorum. Bakın bu seçimde de alternatif konulamazsa yine Erdoğan'a gidiyor.
4: Şöyle ben öyle düşünmüyorum. 2023 14 Mayıs'ta en güçlü alternatif vardı ve bütün muhalefet konsolide olmuştu.
5: Kemal Bey en güçlü alternatifti. Şu, yani
4: isimden bağımsız
5: İsim
4: olarak.
5: İsim çok önemlidir. Kim
4: ama
5: olduğu çok
4: şöyle,
5: önemlidir.
4: Kılıçdaroğlu'nun yanında Mansur Yavaş var mıydı? Vardı. Cumhurbaşkanı yardımcısı.
5: Ya onu geç.
4: İmamoğlu var
5: Yavaş
4: mıydı? Vardı.
5: Kemal
4: bu teze onun
5: olacak.
4: İçin katılmıyorum. Onlar da o siyasi seçimin içerisinde süreç yönetiminde bir aktördüler ve desteklediler Kılıçdaroğlu'nu. Yanındaydılar.
5: İktidar olsalardı tezkerelere hayır oyu vereceklerdi. AK Parti seçmeni de Türkiye'nin genel seçmeni de bunlara oy vermiyor. Efendim Mansur Bey var. Kardeşim Meclis Genel Kurulu'na tezkere oylaması geldiğinde Kemal Bey mi karar verecek, Mansur Bey mi karar verecek? Kemal Bey karar verecek ve tezkerelere hayır diyecek. CHP Genel Başkanı olacaktı. Mavi Vatan'a masal diyen parti iktidar oluyordu. AK Parti tabanı buna oy vermez işte. Bugün de benzer durumlar var. O yüzden söylüyorum. Size soruyorum. Özgür Özel, bak %5 diyorum. AK Parti tabanından %5 alacaksınız. Özgür Özel genel Cumhurbaşkanı adayı. AK Parti tabanından %5 olsun. Blok oydan bahsetmiyorum. %5 oy alabilir mi? Alamaz değil
4: ama
5: mi?
4: Şunu kaçırıyorsun.
5: Alamaz.
4: Almadı Kılıçdaroğlu. %48 aldı.
5: Hayır. Şimdi yani şimdi.
4: Alabileceği maksimum
5: bugün de,
4: oydu.
5: Bugün de muhalefetin alacağı
4: diğer bütün aktörler o masadaydı zaten.
5: Bugün de %45 alırlar. Muhalefet bloku bugün de toplansa 40-45 alacak. Öyle mi? Ama AK Parti tabanından oy alamayacağı için gene seçim kaybedecekler.
4: Ama
5: ben de diyorum ki.
4: Kemal Kılıçdaroğlu siyaseten onları kendi adaylığına hem ikna etti, bazılarını icbar etti ama o seçmen kitleyi de peşinden sürükledi. Ya buradaydık hepimiz. 14 Mayıs öncesinde öyle bir hava vardı ki
5: işte.
4: %55'te alacağı, kazanacağı ifade ediliyordu.
5: Ya muhalefet blokunu peşinden sürükleyebildi. AK Parti tabanından oy çekemedi.
4: AK Parti tabanından oy çekebilecek zaten kaç tane aktör
5: buyurun,
4: var? Alternatif
5: benim,
4: kim olabilir?
5: Geldiniz benim tezime. Evet. AK Parti
4: o zaman Mansur Yavaş olsa
5: kardeşim.
4: Denli seçmen vermeyecek.
5: Muhalefet seçmenine güvenerek seçime giriyorsanız onu zaten blok kabul etmek zorundasınız. Kimse kusura bakmasın. Ben muhalefet seçmeniyim diyorsan muhalefete oy vereceksin zaten. Ve veriyorlar da. En yükseğini de verdiler. 48'de. Yetmiyor kardeşim. %50+1. %50+1 demek AK Parti kitlesini de etkileyeceksin. Büyük bloklar halinde değil ama etkileyeceksin. 3-5 etkileyeceksin.
4: Ya oraya katılıyorum ama o alanı muhalefet açısından en iyi yönetebilecek kompozisyon ihdas edildi. O kompozisyonla zaten 2023 öncesinde hareket edildi. Yani Mansur Yavaş'la İmamoğlu dışarıda kalıp cephe almadı. İmamoğlu Trabzon'a gitti, miting yaptı. Mansur Yavaş, Kastamonu, Ankara, milliyetçi demografinin yoğun olduğu yerlere gitti.
5: Tamam.
4: Sürecin arkasında, yani sürece mesafe takılsa bu haklı. Yani İmamoğlu ya da Mansur Yavaş olsaydı kazanabilir miydi sorusunu o zaman sorabilirdik.
5: Sorunca cevabın ne?
4: Cevabı Erdoğan.
5: Evet, sen şunu söylüyorsun. Erdoğan olduğu sürece bunlar
3: cevabı
5: çok
3: Erdoğan.
5: Da iyi konsolide
3: şöyle. Kampanya sloganında buldunuz
4: bu isimler, bu isimler yine aynı şekilde zaten. Yani İmamoğlu mesela Cumhuriyet Halk Partili bir aktör olarak, belediye başkanı olarak ya da Mansur Yavaş Erdoğan'ın karşısına çıktığında neden AK Parti'den oy alabilsin ki? Niye alabilirsin? Yani Kılıçdaroğlu'nun yapamadığı neydi de o yapacaktı?
1: Ya ama o kadar o dönem hatırlayalım. O kadar çok tartışma vardı ki üzerinden Meral Akşener masadan kalktı, masaya döndü, ikna edildi. Bütün bunlar o dönemde seçmeni biraz kaygılandırıp geri çekmedi mi? Yani o blok da tam anlamıyla adayının arkasında
2: şu an
1: durabildi
2: daha da
1: mi?
2: Bir tablo yok mu? Daha da kötü bir tablo yok mu şu an? Bölünmüş.
1: Yani daha bu an itibariyle evet. Ama bir buçuk yılda tabii bilemiyorum.
6: Şu anda bir mucize yaratabilmeleri lazım.
2: Onun için farklı bir formülasyon
6: gerekiyor. Ben de formülünü söylüyorum.
1: O yüzden farklı formülle Cumhurbaşkanı yardımcısı.
2: Ya şöyle ben bunu biraz açayım. Ben
7: oraya nerede?
2: Sayın Cumhurbaşkanı'nın seçilme ihtimalini bu siyasal tablo içerisinde çok güçlü görüyorum.
6: Evet. Ha,
2: yarın bir şeyler değişir mi? Ayrı bir şey ama şu anki haliyle bu parçalanmışlıkla hele hele bu Milli Güvenlik Kurulu kararı falan da çıkarsa orada da bir rahatlama olursa ben çok güçlü görüyorum. Dolayısıyla ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın seçildikten sonra bu son döneminde partisiz cumhurbaşkanlığına döneceğini

0: hatırlarsın, kaç yıllık partisi.
1: Şöyle ama şöyle, 25, şimdi o partinin de bir partisi. Kurumsal olarak bundan sonra Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte devam etmesi noktasında orada da bir yol haritasına ihtiyaç var. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın o yol haritasında oluşacağını düşünüyorum. Yani partinin biraz daha tırnak içinde söylüyorum, profesyonel ve devam etme noktasında. O nedenle eğer partisi Cumhurbaşkanı olursa, Mansur Bey'de herhangi bir iddiası kalmaz, köşeye çekilmiş olursa, ben Mansur Bey'in kendi, yani sonuç itibariyle Ankara

0: Bugün bir siyaset bilimciyle konuştuğumda Sayın Cumhurbaşkanı için dedi ki, yani normalde herkes siyaseti satranç olarak ifade ediyor ama Sayın Cumhurbaşkanı gerektiğinde tavla oynuyor siyasette. Gerektiğinde o zarı alıp o şeyi alabiliyor, riski alabiliyor. Biraz da mesele bu. E şimdi Sayın Yavaş'ı, hani şey anlamında söylemiyorum ama siyaset yapma tarzı bu. Yani Sayın Yavaş o sağlamcı geleneği bırakmıyor. Biraz daha sağlamcı, hani risk anlamında az risk alarak süreci yönetmeye çalışıyor. Bir de çok açık ifade edeyim. Yani tabii Sayın Cumhurbaşkanı'yla olan görüşme Ankara görüşmesi olarak ifade edildi ama özellikle ben AK Parti Mansur Yavaş geçiş noktasını konuşmuyorum ama mesela bu Türkiye'nin yeni paradigması üzerinde ne konuşuldu, orada hangi fikirler savunuldu, ortak noktalar nelerdi sorusunu mesela çok sormuyoruz. Ben
1: Mansur Yavaş Erdoğan
0: ben bu noktada mesela
1: bu konuşulmuş olabilir mi böyle bir
0: bence
1: senaryo?
0: Bence konuşulmuştur ve Sayın Yavaş çok net ifade etmese de ben birçok meselede bu devlet işlerinde AK Parti ile aynı düşündüğünü düşünüyorum.
1: Hemen burada Mehmet Hocam öyle mi? Pek çok meselede özellikle bu devlet işlerinde Mansur Yavaş AK Parti ile aynı mı düşünüyor? Bu ekstrem bir senaryo mu az önce Nevzat'ın söylediği?
0: Mehmet Hoca'ya sormasaydı, keşke önce sizlere bir
1: dur bir dakika. Partisiz bir cumhurbaşkanı olacak. Biliyorum böyle yine siyasetçi çerçevesinden cevap vereceksiniz ama çok ekstrem bir senaryoyu mu konuşuyoruz? Ona
2: yok,
1: göre burada dün.
2: Doğrudur. Doğrudan cevap vereceğim. AK Parti'nin ve AK Parti'ye oy verenin, gönül verenlerin lideri Recep Tayyip Erdoğan'dır. Yani bu nettir. Yani burada bir soru işaretinin altındaki nokta kadar bile şey yoktur, yani onu söyleyeyim. Bu bellidir. Bizim bence üzerinde durmamız gereken konunun ne olduğunu düşünüyorum. Çünkü muhalefet kanadı bunun için başarılı olmuyor. Türkiye'deki siyaset öyle steril ortamlarda yapılacak bir siyaset değil. Böyle işte steril ortamda hiçbir şeye karışmayıp, risk almayıp, İsveç değil burası. Burası Türkiye. Sadece Türkiye olarak bakmamak gerekiyor, bir de etrafına bakmak gerekiyor. Ben AK Parti'nin nasıl çalıştığını sadece iki cümleyle bugünün örneğini vereyim size. Düşünsenize, Cumhurbaşkanımız, partimizin genel başkanı gidiyor Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yoğun bir diplomasi yürütüyor. Herkesin dikkatini çeken konuşma yapıyor. AK Parti teşkilatlarının tamamı Eylül ayından bu yana, bu ayın sonuna kadar Anadolu'yu, Türkiye'nin tamamını tek tek dolaşıyor. Bu hiçbir partide yok, onu söyleyeyim. Yani hiçbir partide yok. Belki bazıları ne bileyim orada burada görüntü verebilir ama ben şimdi sizin yayından çıktıktan sonra Kayseri'ye geçeceğim. Kayseri'de işte merkezde olacağım, arkasından İncesu ilçesine gideceğim. Bütün milletvekilleri, MKK üyeleri, bakanlar, ondan sonra genel başkan yardımcıları, AK Parti teşkilatının içinde yer alan herkes şu anda Anadolu'ya dağılmış durumdalar. Şöyle
3: Mehmet
2: demiyorlar.
3: Bize seçim
2: demiyoruz.
3: Alarmının verildiğini söylüyor.
2: Ya işte biz yok sürekli böyle. Şu konuda katılırım. Şu konuda katılırım. Biz de seçim alarmı biliyorsunuz balkon konuşmasıyla seçimi kazandığımız gün veriyor.
1: Ama hocam çok yani seçim, affedin. Af buyurun. Ben balkon sorumun cevabını duymak istiyorum sizden. İzninizle bunun da cevabını alayım. Bu az önce konuşulan senaryo sizce mümkün bir senaryo mu? Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı yardımcısı olduğu, Cumhurbaşkanı'nın biraz daha partisiz bir Cumhurbaşkanı olduğu, Mansur Yavaş'ın görüşleri AK Parti'ye o kadar da uzak değil mi sizce?
2: Ben şöyle söyleyeyim. Siyasette bunu önceki programlarda konuştuk. Ben şu cümleyi kullanmam. Bu olmaz. Kesinlikle cümlesini kullanmam. Çünkü hem teorik olarak hem de uygulamaya baktığım zaman bunun böyle olmadığını görüyorum. Siyasette olmaz olmaz diye bir kural yok. Her şey olur. Hele Türkiye'de her türlü sonuçla karşı karşıya kalabiliriz. Burada çünkü ben geçmiş dönemde uzun süre karşı karşıya kalıp tartıştığım arkadaşlarımın AK Parti'de şu anda siyaset yaptıklarını da görüyorum. Onlar geldikleri zaman da onlara hoş geldiniz diyorum. Herhangi bir şey yok. Çünkü 50+1 ile Türkiye'yi yönetmek istiyorsanız Türkiye'de farklı düşünen, tabii ki o geldiği zaman partinin kurumsal kimliği içinde farklı düşünen siyasetçilere yer verecek kadar AK Parti'de şey var. Yani onun için bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nden de gelen var, işte diğer partilerden de gelen var, İyi Parti'den gelen var. Bundan sonraki sürecin daha yoğun bir şekilde yoğunlaşacağını daha

0: doğrusu bunu görebiliyorum. Onun için Sayın Mansur Yavaş gelmez veya gelir diye şimdiden bir cümle kullanmam. Kendimi bağlarım. AK Parti'ye herkesin kapısı açık.
1: Pekala. Yahya Bey buyurun.
2: Bu konuyla ilgili.
1: Bu konuyla ilgili.
2: Yani bir öncekiyle ilgili şeyi söyleyeyim. Yani bütün dünya 3. Dünya Savaşı'na doğru giderken Türkiye'de bence Türk seçmen kanaatlerini bu kadar keskin bir şekilde dönüştürmez bence. Yani 2 yıl var seçimlere. Dolayısıyla çok şeyler değişebilir. Bu konuda bir şey söylemiyorum. Ama uluslararası konjonktür bu anlamda iyi değil. Yani şimdi ekonomi, evet, seçmen tercihinin belirlenmesinde başa attık konulardan bir tanesi ama tek başına belirleyici değil. İşte 2023'te aslında güvenlik parametreleri daha etkin gelmişti. Yani 2023'te de ekonomiyle ilgili sorunlar vardı. Ama güvenlik parametreleri daha ağır basınca Sayın Cumhurbaşkanı, yani seçmen Sayın Cumhurbaşkanı'ndan bu krizde, siyasi krizde ya da yani bölgeyle ilgili güvenlik krizinde Türkiye'yi güvenli limana taşıyacak bir lider gözüyle baktı ve dolayısıyla tekrar Cumhurbaşkanı olarak seçti. Şimdi 2 sene sonra 2023 konjonktüründen daha ılımlı bir konjonktür mü olacak, ben sanmıyorum. Dolayısıyla güvenlik parametresinin
1: Ekonominin önüne geçeceğini mi düşünüyorsunuz?
2: O konuda kesin bir şey söyleyemem. Çünkü ekonomik krizler de seçmen tercihini ciddi bir şekilde etkiler. Ama hangisinin daha baskın geleceğini aslında o gün biz göreceğiz. Ama bunlar da tek başına yeterli değildir. Çünkü bu bir siyaset bir ekip meselesidir. Siyaset bir kurumsal meseledir. İşte az önce çok güzel bir örnek verildi. Yani Muharrem İnce'nin adaylığına teşkilatlar ya da parti bir şekilde omuz vermeyince siz yeterli performansı ortaya koyamazsınız. Çünkü siyaset aynı zamanda insanların katılım göstermesi, katılım sağlaması ve birlikte yapılan da bir şeydir. Yani ekip meselesidir. Bu kriz ortamında devlet görgüsü meselesidir. Yani şimdi dolayısıyla insanlar sandığa gittiklerinde tüm bu parametreleri ortaya koyup karar verecekler. Bu yüzden ben seçim erken olmazsa bundan 2 sene sonra da Türk seçmeninin bugünkü tablo üzerinden konuşuyorum. Çok dramatik siyasi karar değişikliği yapacağını açıkçası düşünmüyorum.
1: Düşünmüyorsunuz. Pekala. Fark
3: Bir şey
1: ettin mi az
3: söyleyeyim.
1: önce Mehmet Hoca seni teyit eden
3: Beni teyit etmedi. Yani Türkiye'de Mehmet Hoca haklı olarak yani siyasetin ne olacağını bilmiyoruz. Çünkü şöyle yani birçok partili
1: olmaz olmaz demem
3: hayır
1: hiçbir
3: birçok
1: senaryo.
3: partili belediye değişiyor ama şimdi bence şuradan bakmak lazım. Yani şimdi nasıl bir cumhurbaşkanı adayı olmalı ki Sayın Cumhurbaşkanı'ndan daha fazla oy alabilmeli? Bence esas mesele bu. Yani
4: Evet,
3: şimdi
4: o.
3: Şimdi mesele bu. Dolayısıyla da şimdi Cumhurbaşkanı'na benzeyerek oy alma meselesi bir yere kadar geçerli olabilir. Biraz önce ifade edildi, tamam ekonomik kısım, güvenlik meselesi ama şimdi bir oy alacak insanın Cumhurbaşkanı'ndan daha karizmatik olması lazım. Cumhurbaşkanı'ndan. Yani tek başına karizması yetmeyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan daha karizmatik olması lazım. İki,
2: daha net olması lazım biraz da.
3: Tabii sorunları çözebileceğiyle ilgili toplumda onun güvenin oluşması lazım. Yani ben yaparım ederim yok. Biraz önce ifade edildi yani dünya etrafını savaş. Dolayısıyla da yeni bir şekillenme var, paradigma değişikliği var. Burada ideolojiden ziyade o güvenlik algısı ki Avrupa'da da bunu görüyoruz. Bunun çok net olması lazım. Üçüncüsü toplumun üzerine konsensüs edebileceği bir ismin olması lazım. Dördüncüsü dünyayı tanıması lazım. Beşincisi devleti bilmesi lazım. Hani bu vasıflar yan yana
1: Bunlardan hangisi
3: getirdiğinizde...
1: Mansur Yavaş'ta var ya da yok?
3: Güzel. Şimdi Mansur Yavaş'ta bunların bir kısmı var. Bak bunların bir
1: Hangileri
3: kısmı.
1: yok?
3: Şimdi toplumu tanıması kısmı var.
1: Peki.
3: Devlet kısmı kısmen var. Karizma kısmı Cumhurbaşkanı kadar yok. Belli meselelerde net tavır Cumhurbaşkanı kadar yok. Yani net tavırdan işte birçok meseleyi biliyoruz. Ama Mansur Bey'de şöyle bir şey var.
1: Belki daha fazla, yani bunu daha önce de konuştuk. Mesela burada bir yazılı açıklama gördük. Doğrusu belki de bu kadar Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı partisinden, seçildiği partiden istifa ediyor. Bunu bir basın toplantısıyla duyursa, burada soruları alsa, daha net bir tutumunu görmüş olsak ya da belki bir video
3: 2019, 2024 ve 2026'dayız. Mansur Bey kaç televizyon programına çıktı toplam?
1: Geçmiş yıllarda biz bir röportaj yapmıştık.
3: Tamam.
1: Onu hatırlıyorum.
3: Bu sorunuzun cevabını veriyor zaten. Yani Mansur
1: Seçim
3: Bey'in
1: öncesiydi,
3: siyaset yapma tarzı, yani şey için söylemiyorum. Mansur Bey'i saygı duyuyorum. Gerçekten güzel işler yaptı ama siyaset yapma tarzı güveni liman. Yani Mansur Bey Hani o güvenli liman dışına çok çıkarak siyaset yapma tarzı yapan

0: bir siyasetçi değil. Ama Mansur Bey'in bir özelliği var. Toplumun bir kısmı Mansur Bey üzerinde uzlaşabiliyor. Yani niye uzlaşabiliyor? Ya işte yolsuzlukla çok adı anılmadığı için uzlaşabiliyor. Geldiği gelenekte milliyetçi bir tavan üzerinden uzlaşabiliyor. Belli bir konsensüs sağladığı için uzlaşabiliyor. Ne bileyim işte CHP, Yeni Parti vesaire sol kesim üzerinde kendini kabul ettirdiği için uzlaşabiliyor. Ama bu Mansur Bey'in 50 artı 1'i alması noktasında sonuç getirmiyor. Mansur Bey de şu anki halle bunu biliyor. Dolayısıyla ben biraz daha farklı baktım. Yani bir siyaset paradigması, mesela biz bunu CHP'de gördük. Şimdi bu teröristsiz Türkiye meselesinde İYİ Parti ile CHP arasındaki tavrın ne kadar keskin olduğunu görüyoruz. Dış politikadaki tavır meselesinde ikisinin ne kadar keskin olduğunu görüyoruz. Bunlar biraz meseleyi bu yöne getirdi. O nedenle ben Mansur Bey'in siyaset yapma biçimi ülkeye hizmet noktası ayrı bir şeydir. Bir siyasi partide ben bunu yapacağım, aday olacağım, bunu ne bileyim işte Cumhurbaşkanlığı taşıyacağım kısmı ayrı bir şeydir. Doğru. Ben o ülkeye hizmet etmek kısmının Mansur Bey'de daha ağır olduğunu düşünenlerdenim. Hı hı. Dolayısıyla da böyle bir görev verildiğinde de
1: kabul edebileceğini
0: düşünüyorum. O yüzden bu tabii ki önümüzdeki süreçlerde ne getirir bilmiyoruz ama bildiğimiz bir tablo
1: hemen
0: var.
1: Hemen geliyorum hocam.
0: O tabloda şu, bu tablo içerisinde şu an görünen tablo içerisinde aslında şu hata yapıldı. Hem Yeni Parti tarafından hem CHP tarafından. Kardeşim ortada Cumhurbaşkanı adayı yok, Cumhurbaşkanlığı tarihi yok. Siz kendi içinizdeki hesaplaşmayı bitirmemişsiniz. Mansur Bey'i getirip öne çıkarıyorsunuz ve Mansur Bey'in ismini yıpratıyorsunuz. Şimdi bunu iki parti de şu an kabul ediyor ama bunu kamuoyuna açıklama noktasında şeyler, uzaklar. Ama iç görüşmelerde kimle görüşürseniz, evet ya biz aslında Mansur Bey'i keşke rahat bıraksaydık cümlesini duyuyorsunuz. E niye bırakmadınız? E çünkü parti içerisindeki farklı kavgaları, yani bir an önce mesela şu CHP'den Mansur Bey'e söylenmiş, ben biliyorum. Bir an önce tavrını göster. Yani ne tavrı istiyorsun ki şu an bir an önce? Zaten bir parçalanmışlık var. Zaten ne olduğu belirsiz. Hı hı. Zaten hala mahkeme kararı belki başka bir noktaya gelebilir mi bilmiyoruz. Çıkmışsın demişsin ki tavır göster. Yani Mehmet Hoca haklı olarak tabii bunu parti disiplini açısından söylüyor ama ortada fiili olarak bölünmüş parti var. Onu tam olarak görmek gerekiyor.
1: Peki. Buyurun Mehmet Hocam.
2: Parti bölünmedi. Nevzat Beyciğim partiyi böldürür. Yani biraz yani yönetimleri kastediyorum. Şimdi cümlem şu, özellikle söylemek istiyorum. Çünkü parti bölündü dediği zaman parti kendine bölünmüş gibi gözüküyor da onu kastettim. Şunu yapacağız diye çıkmıyorlar Cumhurbaşkanı olmak için. Sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Cumhurbaşkanımızın karşıtlığı, yani Tayyip Erdoğan karşıtlığı olmasın, ismi geçenlerin hiçbiri geçmişte aldığı oyu alamazdı. Beklenti için olanlar da oy alamayacak. Şey yapıyorum, tekrar o cümleyi kullanmak istiyorum. Tayyip Erdoğan karşıtlığı olmasın. Bugün Cumhurbaşkanlığı için ismi geçen hiçbirinin somut topluma sunacağı hiçbir proje yok. Sadece bu karşıtlığı bir araya toplayıp bir sonuç alabilir miyim çabası içindeler. Türk milleti bunu net bir şekilde görüyor.
1: Peki. Bitirdiniz mi hocam? Ben devam edeceksiniz gibi.
2: Tabii.
1: Tamam, pekala.
2: Ben söyleyebilirim ama araya girdiğim için
1: cümleniz tamamlayın.
2: Biraz önce tabii Yahya Bey çok güzel bir şey söyledi. Ona katılıyorum, not almıştım. Siyaset iki şey, bir teşkilatla yapılır. Teşkilat olmadan siyaset yapılmaz. Bu bir şeydir yani, kuraldır, hele Türkiye'de bu böyledir. İkinci bir şey söyleyeyim. Yani siz partinin içinde risk almayacaksınız. Peki Türkiye'yi nasıl yöneteceksiniz? Bu kadar sorunların olduğu, işte iç siyaset, ekonomi, hele dış politikaya baktığınız zaman bu kadar karmaşanın ve bu kadar meydan okumanın olduğu yerde hangi cesaretle kalkıp siyaset yapacaksınız? Ya böyle bir resim var ortada. Yani net bir şekilde görüyor. Siz bir araya gelin, toplanın, bir bakarız. Türkiye öyle bir bakarızla yönetilecek bir ülke değil. Yani böyle bir durum yok. Ama şu anda baktığımız zaman yani muhalefet blokunda böyle bir durum var. Bir şey daha söyleyelim. O çok kullanılıyor. Bugün de kullanıldı. Milliyetçi blok diye bir tabir kullanılıyor. Muhalif milliyetçiler demenin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü tabii ki. Çünkü milliyetçi blok dediğimiz, yani burada şu anda milliyetçiliği kurumsal olarak temsil eden bir parti var uzun süredir. Ve gayet de iyi temsil ediyor. MHP'yi kastediyorum. Ve AK Parti'nin içinde de biliyorsunuz

0: milliyetçi bir damarın ve de ciddi bir kitlenin olduğunu görüyoruz. Şimdi orada işte birkaç diğer partilerden ayrılıp işte anketlere baktığınız zaman çok düşük oranda oy alanlar Türkiye'de bütün milliyetçileri temsil etmezler. Muhalif milliyetçiler
1: Evet
0: diyebiliriz.
1: hocam, bu tabir daha doğrudur. Yani muhalefetteki 3 partiyi kastediyoruz ağırlıklı olarak.
2: Pekala. Şimdi şöyle bir hızlıca bir reklama gidelim. Dönüşte bir Ankara haritası açıp üzerinden ilçe belediye başkanlarının istifası gelmişti. Onu konuşuruz. Sonra da bir Birleşmiş Milletler'e bakacağız. Bir gidelim reklama gelelim.
3: Prentek'le devam edecek. Prentek benimle hep.

0: Pirantek'le devam ediyor. Pirantek benimle hep.
1: Peki devam ediyoruz açık ve nete. Kısa bir aranın ardından bahsettiğim o harita da geldi. Şimdi Mansur Yavaş istifa ettikten sonra CHP'den peşi sıra zincirleme istifalar gördük. Ankara'da bir anda böyle CHP AK Parti arasında dağılım gösteren ilçelerin ciddi bir kesimi bağımsız oldu desek yeridir. Kimler önce bir şuradan gösterelim Nevzat istersen. Hızlıca işte Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu, Şerefli Koçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak, Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın, Nallıhan, hocamın en sevdiği Ankara ilçesi, Belediye Başkanı Ertunç Güngör istifa etti. Nasıl oldu?
2: Hocam seviyordu orayı. Şimdi şöyle. şimdi normalde baktığımızda aslında sadece belediye başkanlarının değişim süreci üzerinden değil. Ya sen öyle bir sıkıştırıyorsun ki yani bizi hanımlar üzerinden sıkıştırıyorsun. Yani tabii
1: tamam,
2: ki hanımlar memleketini seveceğiz.
1: Senin de,
2: yani konuda
1: sen de Fahri olarak nereli olduğunu söyle.
2: Ben de Isparta'yı seviyorum Isparta'yı. Yani Yalvaç'ı seviyorum gergerliyim ama. Şimdi
3: bu arada Ertunç Bey de iki dönem ilçe başkanlığımızı yaptı.
1: İki dönem ilçe başkanlığınızı yaptı AK Parti'den mi? Anlamadım hocam. Hı hı. Sonra Nallıhan Belediye Başkanı oldu.
3: Evet, iki dönem evet Cumhuriyet Halk Partisi'nden belediye başkanı. Uzun süre Nallıhan'da AK Parti'nin ilçe başkanıydı Ertunç Bey.
2: Şimdi hocam bir saniye bu şey anlaşıldı. Yani size doğru geliyor mu yoksa bağımsız mı kalıyor?
3: Tüm belediye başkanlarına saygımız sunuyoruz.
1: Tam bir siyasetçi yanıtı bir kez daha buyurun.
2: Şöyle, tabii bu tablo aslında Ankara'da gözüküyor ama Türkiye'nin birçok yerinde bu tablo değişti. En son işte İstanbul Adalar'da gördük. Şimdi 16 CHP'de, 8 AK Parti'de bir bağımsızda. İşte burada geldiğimizde en çok tartışılan meselelerden bir tanesi işte bu bağımsızlığın çoğalması ama bence Ankara özelinden ziyade Mansur Bey'in bugün ifade ettiği başka belediyelerin belediye başkanlarının istifası meselesi yani. Tabii, Ankara
1: ama nereyi
2: dışında
1: kastediyor? Yani Ankara'da zaten
4: kendisinin etkili olduğu belediye başkan üzerinde etkili olduğu belediye başkanlarını mı kastediyor yoksa genel bir tahminde mi bulunuyor?
2: Bence şöyle kendisiyle yani aynı rahatsızlıkta olan belediye başkanlıklarını kastediyor. Çünkü orada çok açık söylüyor. Diyor ki Gürbüz Bey 100 belediye CHP'de kalsaydı kötü mü olurdu cümlesini kendisi kullanıyor ve burada ilk 40 belediye işaret ediyor. Bence Mansur Bey böyle bir şeyin gelme ihtimalini çok net ifade ediyor. Şimdi bu belediye meclis üyeleri meselesi çok tartışılıyor. Evet önemlidir ama zaten birçok yerde belediye başkanlığı yetkisi belediye meclis üyelerini tırnak içinde söylüyorum bypass edebiliyor. Bir bütçe meselesinde önemli. Yani o bütçe meselesinde belediye bütçesinin onaylanması sırasında son derece önemli ama diğer taraftan da işte İstanbul'da da gördük. Yani belediye meclis üyelikleri belediye başkanlığı olmasa bile o yönetilebilir olduğunu görebildik. Fakat burada esas bu bağımsız meselesinde şimdi şöyle bir şey görüyoruz. Yani bunu da çok açık ifade etmek lazım. Birçok belediye başkanı kente hizmet etme noktasında bu CHP ve yeni parti arasındaki bölünmüşlükten kaynaklı olarak mesela Çevre Bakanı Sayın Murat Kurum'la görüşüyorlar. Diğerleriyle görüşüyorlar. Ve bu da birçok partide tırnak içinde söylüyorum rahatsız da yol açıyordu. O belediye başkanları diyorlardı ki yani sonuçta bizim hizmet üretmemiz lazım. Hizmet almamız lazım. Ve burada da bu bakanlıkla görüştüğümüzde niye zorunuza gidiyor? Hatırlarsanız daha önce bazı CHP'li belediyeler görüştüğünde bunu görebilmiştik.
1: Mesela, ama bu istifalar sadece onunla ilgili olmasa gerek yani.
2: Bu istifalar onunla ilgili demiyorum. Bundan sonrası için söylüyorum. Yani şimdi biz bağımsız kalacaklar noktasında şimdi Mansur Bey şöyle de düşünmek lazım. Sonuçta bu insanlar yerelde siyaset yapıyor. Şimdi biraz önce hocam söyledi işte Ertunç Bey AK Parti'de siyaset yapmış. Daha sonra farklı nedenlerden CHP'ye geçmiş ve seçilmiş. Şimdi bundan sonraki siyaset yapma biçiminde Mansur Bey eğer bir yol haritası ortaya koymazsa bunlar kendi bulundukları yerde aynı Mansur Bey gibi karar alma durumunda kalacaklar.
1: Ama bana öyle geliyor ki Mansur Yavaş'ın istifasının hemen akabinde zincirleme olarak istifalarını duyurdukları için sanki Mansur Yavaş'la beraber

0: bir strateji belirlemişlerdi bu istifaları. Şimdi sosyal medyalarına gibi geldi bana.
1: Sosyal medyalarına baktığımızda birçoğunda şunu görüyoruz. Vefa kelimesini görüyoruz. Yani biz Mansur Bey ile birlikte seçildik. Dolayısıyla o vefa neticesinde buraya gidiyoruz. Hı hı. Bu da şunu gösteriyor. Aslında seçilenlerin parti kurumsal kimliğinden ziyade Mansur Bey'e olan yaklaşımının daha ağır bastığını gösteriyor. Bu doğru ama bu Mansur Bey'in belli bir süre yol almaması durumunda, tekrar altını çiziyorum, tamam şu an Mansur Bey'e vefadan dolayı yaptılar, Mansur Bey'le hareket ettiklerini ifade ediyorlar. Belki yarın başka belediye başkanları da Mansur Bey'le aynı çizgide olduklarını deklare etme noktasında istifa edebilirler. Ama Mansur Bey bir süreç içerisine girmezse bu belediye başkanlıkları, ya sonuçta yerelde siyaset yaptıkları için aynı Mansur Bey'in yaptığı gibi bir tercih yapma durumunda kalacaklar.
0: Yani şöyle olabilir. 31 Mart 2024'te seçimlerden hemen sonra CHP'nin 16 ilçe belediyesi varken, AK Parti'nin 8 ilçe belediyesi varken ve bir de bağımsız ilçe belediyesi varken geldi. Bugün AK Parti'nin 12 oldu. Bunun sebebi 4 ilçe belediyesinin daha önce AK Parti'ye CHP'den geçmiş olması. Ama 16 olan CHP ilçe belediyesi bugün itibariyle 4. 1 olan bağımsız
1: bugün
0: itibariyle 9. Muazzam bir harita değişikliği yaşanıyor Ankara'da.
1: Ben bu harita değişikliğinin bir üst kısmını söyleyeyim. Bence İstanbul olacak.
0: İstanbul'a da mı benzer?
1: Bak ben iddia ediyorum. Sürekli iddia ediyorum. Yani Türkiye'de siyasette CHP'nin, yeni partinin ve DEM'in nasıl davranacağıyla ilgili bizim hani derler ya, ufak laboratuvar olarak göreceğimiz yer İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı olacak. Bunu niye ifade ediyorum? Ekrem Bey ile ilgili bu siyaset yasağı kesinleşirse belediye meclisi bir seçim yapma durumunda kalacak. Ve belediye meclisinde seçim yapıldığında oradaki aradaki fark yanılmıyorsam çok az. Hı-hı. Ve dolayısıyla da burada bir tercihe zorlanacaklar. Yani yeni partiyle CHP'nin beraber hareket ettiği yerlerde, işte Üsküdar bunlardan bir tanesiydi, olmadı. Çünkü zoraki hareket ediliyor, olmuyor. Büyükşehir'de biz bunun bir yansımasını göreceğiz. Dolayısıyla İstanbul'da eğer böyle bir seçim dönemi yaşandığında, orada bir tablo değiştiğinde ben onun etkisinin bundan daha büyük olacağını
0: büyük
1: düşünüyorum.
0: Olacağını düşünüyorsun. Hızlı bir değerlendirme alayım konuklarımdan. Hem bu Ankara ilçelerinde değişen siyasi haritayla ilgili, hem de bunun İstanbul'a da sirayet edebilme ihtimali ve Mansur Yavaş'ın 40'ta olur, 100'de olur. Gürkan Bey buyurun.
2: Yani bu bugünkü 8 belediye başkanı ve Mansur Bey'le irtibatlı olduğunu düşündüğüm isimler. İlçeler olarak yani Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı önemlidir. Ankara ilçeleri üzerinde de etkilidir. Özellikle Beypazarı civarındaki ilçeler üzerinde. Ben o ilişki içinde, o irtibat, yani Mansur Bey'e yakın isimler diye düşünüyorum. Ötekisi genel bir tablo. Mansur Bey'in genel eleştirisi zaten CHP yeni parti ayrışması olmamalıydı yaklaşımı. Bence doğru da bir yaklaşım. Mecbur değildiler ayrılmaya. O eleştirilerine de genel olarak katılıyorum. İstanbul meselesine gelince, Üsküdar meselesine gelince Nevzat'a katılmıyorum. Yani CHP ile yeni parti işbirliği yaptığında sonuç alamadılar. Alamadıkları, niye alamadıkları belli. Oralarda neler olduğu belli. Dolayısıyla o işbirliği etkilidir, anlamlıdır. Yapabildikleri yerde yapsınlar zaten. Ama yani transfer ederseniz, gözaltılar, tutuklamalar, transferler, şunlar bunlarla falan bir şekilde el değiştiriyorsa değiştirir. İstanbul'da da olacak olan buysa olur. Olmaz değil ama bu AK Parti'ye ne getiriyor? Doğrusu tartışmalıdır. Ne kadar ne götürdüğü getirdiklerinden daha fazladır diye düşünüyorum. Doğru da bulmuyorum. Etik de bulmuyorum. O zaten başka bir konu. Bu kadar söyleyeyim.
0: AK Parti'den götürüyor mu AK Parti'ye getirmek yerine sizce de?
2: Belediye başkanı transferi.
0: Belediye başkanlığındaki bu değişiklikler. Ya şimdi... Mesela bugün yine bir iddia daha vardı. Bu konudan biraz bağımsız ama 5 milletvekilinin ya da 6 milletvekilinin AK Parti'ye geçeceği yönünde bir iddia.
1: Çok özür hocam. Şimdi Devlet Bey'in bir açıklaması olmuş bu meseleyle ilgili.
2: Hangi meseleyle?
1: Mansur Bey'in istifasıyla ilgili Bengütürk TV'de şöyle yolluyor. Şu an kanalların hemen tamamında Mansur Yavaş'ın istifası üzerinden yayınlar yapılıyor. Peki bu konu Türkiye'nin gündemindeki en önemli mesele olarak mı değerlendiriliyor? Yoksa bu yoğun gündem Sayın Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasını ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki siyasi temaslarını gölgede mi bırakıyor? Bu da Sayın Bahçeli'nin değerlendirmesi.
0: Peki. Buyurun.
1: Farklı bir yaklaşım.
0: Buyurun.
3: Şimdi yani sorduğunuz sorunun tabii birden fazla cevabı var. Orada şeye bakmak gerekiyor. Katılan belediye başkanları ya da milletvekillerinin motivasyonlarına bakmak gerekiyor. Ya hiç kuşkusuz orada Afyon'la Aydın arasındaki motivasyon arasında muhtemelen fark var. Hı hı.

0: Bana kalırsa çünkü aktörlerin siyasi geçmişleri, müktesebatlarına baktığımızda ama tabii hani bu katılımlar meselesinde AK Parti'den götürüyor mu, AK Parti'ye getiriyor mu? Bence epeyce tartışılması gereken bir mesele ama AK Parti o ya da bu şekilde bir cazibe merkezi olma iddiasını sürdürüyor. Yani bu Gürkan Zengin'in Üsküdar şerhinin dışında ya da bu tür şerhlerin dışında o cazibe merkezi olma iddiasını sürdürüyor. Dolayısıyla katılım motivasyonuna baktığımızda kimi aktör kendisini yerel yönetim anlamında kendisine oy veren seçmene daha başarılı gösterebilmek için bu tercihi yapıyor olabilir. Ya da yani Afyon örneği bunun çok açık bir şeyiydi, göstergesi. O kurumsal kimliğin artık kendisi açısından taşınamaz bir yük olduğu için yapıyor olabilir. İşte Aydın örneğinde parti içerisindeki bölünme ve tartışmaların kendisine zarar verdiği üzerinden yapılıyor olabilir. Ama günün sonunda tabii bu katılım meselesi AK Parti'nin cevaplayabileceği bir meseleden ziyade katılan aktörlerin ne düşündüğüyle, hangi motivasyonlarla bu kararı aldığı önemli.
1: Mesela bugün Adalar Belediyesi de AK Parti'ye geçti. Orada çok gergin bir seçim oldu.
0: Sonra... Orada evet, orada yine Yeni Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi arasındaki o yani meseleye iştirak noktasında bir mutabakat var. Ama meclis üyelerinin kararlarını değiştirdiği görünüyor. Hangi motivasyonlarla değiştirdiler artık o biraz mikro bir alan. O kısmı bilmiyorum açıkçası ama belki AK Parti'ye katılma noktasında AK Parti'den götürüyor mu kısmına Mehmet Hocam daha isabetli bir cevap verebilir.
1: Peki. Mehmet Hocam'a geçmeden bir Sezin Hanım size sorayım. Birincisi bu 8 istifadan sonra başka istifalar da bekliyor musunuz Ankara'da? Ve bir de bu belediye başkanlıklarındaki geçişler, bugün mesela Adalar Belediyesi de bir örnek. Bütün bunlar kimin hanesine ne yazıyor sizce?
2: Aslında iki ayrı soru bunlar tabii. Bu geçenlerin hepsi aynı potada mı? Mansur Yavaş'ın ekibi, bir kere orası kesin. Mansur Yavaş'la beraber hareket ediyorlar. O anlamda Mansur Yavaş'ın ekibi kimdir CHP'de? Biz o profili hani herkesin işte yakından takip edenlerin, bilenlerin, tanıyanların vesaire kendilerine göre bir bildiği liste vardır. Ama burada o tam net liste karşımıza çıkıyor. Çünkü orada işte Vefa vesaire, yani Mansur Yavaş olmadığı bir CHP'de bizim daha kalmamızın bir anlamı yok, yok gibi. Halbuki mesela Yeni Parti'ye geçişler olduktan sonra bir kısım Yeni Partililin, Yeni Parti, potansiyel Yeni Partililin veya gerçekte Yeni Partili olanların CHP'de kaldığı ve orada devam edeceği, işte mutlak mutlak kararını beklediği, son netleşmesini, kesinleşmesini, kurultaydı vesaireydi, o gibi konuları beklediği, hatta bu Özgür Özel'in bilgisi dahilinde, yani onun da, yani o ekibin, yeni yönetim ekibinin düşüncesiyle böyle yapıldığı konuşulmuştu. Bu ondan farklı bir şekilde tamamen CHP'den ayrışanlar. Yani kimse kalmayacak orada Mansur Yavaş ekibi olup da. Bunu anlıyoruz bu istifalardan bir kere. İşte farklı profiller de var. Yani şimdi Mehmet Bey tabii şeyi söyledi. Bu Ertuğrul Güngör'ü söyledi. AK Parti'de de aslında çalıştığı ile ilgili. Genelde yani satılmış Karakoç'a baktığımızda o da İYİ Parti'de yer almış bir isim. Diğerleri CHP teşkilatından olan, CHP'de olmuş insanlar var, MHP kökenliler var tam tersine. Bu farklı profillerde işte birleştiren hepsini aslında parça Mansur Yavaş. Şimdi Mansur Yavaş buradan ayrılanlarla beraber nasıl yürüyecek? Yani sadece bağımsız mı kalacaklar? Yoksa daha sonraki bir kampanyanın veyahut da o bağımsızlığının altını dolduruyor mu olacaklar? Şimdi burada zor konu, tamam siz işte bağımsız olarak bir iddia ortaya koyabilirsiniz. Hatta bunu Türkiye genelinde bir kampanya sloganına da dönüştürebilirsiniz. İşte dediğim gibi ya bağımsızlık kavramının farklı farklı tarafları üzerinden bir şeyi yürütebilirsiniz. Ama hakikaten de Cumhurbaşkanlığı adaylığında ve o mikro ölçekteki siyaseti de yönetmekte, yani sadece makro düzeydeki çalışmalarla olmuyor. Biz aslında altılı masa hikayesinde bunu gördük. Evet. Oradaki altılı masanın kesintiye uğraması, başarısının, başarısızlığının daha doğrusu önemli sebeplerinden bir tanesi teşkilatlarla ve o yereldeki mikro siyasetle

0: doldurulamaması, partilerin tabanlarının harekete geçirilmesi için partilerin çalışmamasıydı. O yüzden bu sadece makro düzeyde, ulusal ölçekte bir kampanyayla olmuyor tabii ki. AK Parti'ye işte bu belediyelerin geçmesi bana kalırsa bir siyasi artı puan getirmiyor. Yani yüzde bilmem kaç şurada AK Parti arttı bu transferlerden sonra diyemeyiz. Ama stratejik olarak seçimlere giderken, o seçimler ne zaman olacaksa, ki daha ileri bir tarihte olacak benim de düşüncem, orada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sonunda AK Parti'ye geçmesi istenen bir şey bana kalırsa. Ve biz o noktaya gidiyoruz İstanbul'daki belediyeler üzerinden.
1: Teşekkür ediyorum. Bu esnada bak Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler dedik. Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'nde iş insanlarıyla buluşuyor şu sırada. Orada buluştu. Oradaki açıklamaları şimdi yansıyor. Bir yandan da Birleşmiş Milletler binasına Türk evinden geçişi bekleniyormuş. Canlı görüntüler az önce ekranlarınızdaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk evinden Birleşmiş Milletler'e geçecek. Birazdan orada da yine bir programı olacak. İş insanlarıyla gün içerisinde yaptığı toplantıda da açıklamaları yeni yeni ajanslara
2: Sena orada
1: düşüyor.
2: Önemli bir şey var, gördün bilmiyorum.
1: Irak.
2: Evet.
1: Evet, evet. Onu tam o başlığı açacaktım. Sen söyle bize. Irak Başbakanı ile bir görüşme yaptı. Çok önemli bir karar çıktı.
2: Yani evet, bu aslında bu süreçle de ilgili bir karar. Çok tartışılıyordu ne olacaktı bu Sincar bölgesi. İletişim Başkanı'nın açıklaması var. 23.52.2026 tarihinde New York'ta bir araya gelen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Irak Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Ali Zeydi aşağıdaki hususları beyan etmişlerdir diyor. Kısaca şunu söylüyorlar. Sincar'ın boşaltılması, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Başlık Zilkan Yerleşkesi'nin Irak Federal Hükümeti'ne kademeli olarak teslimi ve Sincar'da devlet otoritesinin, yani Irak devlet otoritesinin tesisi. Bu şu anlamda önemli. Orada biliyorsun Y5'e vardı. Irak'ta şöyle bir kavga var. Ayın 30'una kadar, 30 Eylül'e kadar. Haçlı Şabi'nin entegre edilmesiydi. Peşmerge güçlerinin birleştirilmesi ve Y5'e başta olmak üzere Sincar'daki diğer yapılarında Irak hükümetine entegre edilmesiydi. Birincisi gerçekleşti. Peşmerge birleşti. Onu çok net gördük dün. Y5'e'nin devlete entegre olması noktasında bir anlaşmaya varıldığı ifade edilmişti. Haçlı Şabi içerisinde 3 grup direniyordu. Onunla ilgili bir müzakere süreci devam ediyordu. Ve dolayısıyla da şimdi Sincar çok uzun zamandır Türkiye'yi meşgul eden ana hatlardan bir tanesiydi. Sayın Cumhurbaşkanı ve Irak Başbakanı arasında bu anlaşmanın New York'ta imzalanmış olması, bunun açıklanmış olması da aslında bizim bahsettiğimiz bu sürecinde Irak açısından önemli ayağını teşkil ediyor.
1: Evet, yani
3: açıklamaya bakıyorum. Orada Başika...
1: Tam onu söyleyecektim. Başika Zilkan Yerleşkesi'nin
3: yani Irak
1: Federal Hükümeti'ne kademeli teslimi.
3: Irak Devleti'ne teslim ediliyor.
2: Bu şu açıdan şöyle, Irak'ta bu haçlı...
3: Normalleşme.
2: Haçlı Şabi meselesi gündeme geldiğinde özellikle İran'a yakın gruplar Türkiye'nin bu Irak'ta bulunma sebebini böyle biraz daha yokuşa sürme anlamında şart koştular. Türkiye'de zaten normalleşme olduğunda, bu tehdit benim açımdan ortadan kalktığında, sınır güvenliği sağlandığında ben bu noktada Irak hükümetine her türlü yardım yaparım dedi. Bu da onun bir yansıması.
1: Bu çok daha uzun süre, bir dönem Irak'ın özellikle Başika kampından Türkiye çıksın gibi böyle çağrılarında hep işaret edilen noktaydı. Oradaki tehdit.
2: Bu Suriye meselesiyle birlikte hep İran'a yakın grupların Irak'ta öne sürdüğü temel argümanlardan biriydi.
4: Kısa bir ek yapabilir miyim?
1: Buyurun tabii ki. Tam şimdi, da size gelecektim.
4: Ne bu oluyor? Mesele çok önemli ama şeyi de vurgulamak isterim. Şimdi zaten aslında geçtiğimiz günlerde Nevzat Çiçek de takip etmiştir. Irak ordu sözcüsünün bir açıklaması var.
2: Evet.
4: Türkiye ile bu terörsüz Türkiye sürecinde yapılan görüşmelerle ilgili, hatta bunu böyle çok teknik detaylar da vermiş yaptığı açıklamada. Demiş ki işte kaç tane kontrol noktası kurulacak silah teslimleri için.
2: Evet.
4: Örgüt hangi noktalarda silah bırakacak? Irak ordusu burada nasıl bir rol üstlenecek? Peşmerge nasıl bir rol üstlenecek? Orada söylediği temel şey şu zaten. Bu silah teslimi yapıldıktan sonra Irak sınır güvenliğini Irak'ın üstlenmesi meselesi. Zaten aslında şimdi Başika konuşuluyor ya. Zaten Türkiye'nin Kuzey Irak'taki askeri varlığı terörle mücadeleyle doğrudan ilintili olan bir konu. Yani terör tehdidine karşı orada bir askeri yapılanma yapıyorsunuz. Bir de Başika üstünün tabii farklı bir şeyi de vardı. Biliyorsun aslında ortak büyüsü o. Yani Irak ve Türkiye'nin birlikte kullandığı iki tane bayrağın olduğu büyüs. Dolayısıyla bu zaten aslında bunlar planlamalar içerisinde.

0: olan konuşulan şeyler de sürpriz olan bir şey değil. Sinjar meselesinin önemi şurada. Terör örgütü PKK silah bırakacak mı? Bırakacak. En azından şu anda bu yönde ciddi bir ivmelenme var. Kesin konuşmamakla birlikte. Çünkü bu konularda yarın ne olacağını tam olarak bilemiyoruz. Orada hep böyle ihtiyatlı konuşmak gerekiyor ama şu anda gidişat terör örgütünün silah bırakacağı noktasında. Ama nerede? Türkiye içerisinde zaten yoktu. Irak'ın kuzeyinde, Suriye'nin kuzeyinde zaten entegre oldu. Geriye Sincar ve Mahmur kalıyordu. Aslında Sincar ve Mahmur'la ilgili de adım atılacağı konuşuluyordu. Burada sadece Nevzat Çiçek'e bir ek yapacağım. YBŞ'nin Irak ordusuna entegrasyonu söz konusu olacak. Yani silah bırakacaklar ama nasıl söyleyeyim? Askeri anlamda kabiliyetli olanları Irak ordusu kendisine entegre edecek. Hı hı. Bu bir nokta. Ama orada şöyle bir sorun çıktı. YBŞ ile ilgili, Sincar ile ilgili şöyle bir sorun çıktı. İran'a yakın milisler normalde 30 Eylül'e kadar silah bırakmaları gerekiyordu. Bu konuda hatta Irak Başbakanı Zeydin'in çok keskin açıklamaları vardı. Kesin ve net bir tutum vardı. Diyordu ki 30 Eylül'e kadar silah bırakılmazsa biz yasak örgüt ya da yasa dışı örgüt ilan edeceğiz. Aslında terör örgütü ilan edeceğiz ve silahlı mücadele başlayacağız demek istiyordu. Bu konuda ciddi pazarlıklar yapıldı ve geldiğimiz noktada en son bugün, dün özür dilerim, bu süre uzatıldı. Ne zamana kadar uzatıldı? 30 Eylül'de 90 günlük bir süreç başlayacak. Normalde 30 Eylül'de bırakmış olmaları gerekiyordu. Bu 90 günlük süreçte Irak'a yakın milisler Amerika'ya saldırmayacaklar. Amerika onlara saldırmayacak. Bu ateşkes süreci bittikten sonra da 2027 Haziran ayına kadar bu süreç tamamlanacak. Yani yaklaşık bir 8 aylık bir erteleme söz konusu oldu. Sincar meselesi bundan etkilenir mi? Beni sadece o endişelendiriyor. Hmm. Yani Sincar'da silah bırakılması ve Irak ordusuna entegrasyon meselesinin burada İran yanlısı milislerin Haziran'a ertelenen entegrasyondan bence etkilenmemesi lazım. Teröristiz Türkiye'nin hızlı bir şekilde tamamlanması açısından.
1: Ya orada New York Times'a verilen bir röportaj var. Orada bu 30 Haziran 2027 tarihi telaffuz edildi. Orada bir de sadece silahsızlanma değil, aynı zamanda Suriye'deki süreç gibi Irak ordusuna entegrasyon da var. O kısmı da önemli. Yani o bakımdan ve işte ayrıca o röportajda Haçlı Şabi içindeki o grupların da bu Türkiye'nin üssünün kapatılmasını da bir şart olarak koştukları, silahsızlanmak için bu da geçiyordu. O da yani aynı zamanda PKK'dan bazı grupların da Irak ordusuna katılması söz konusu olabilecek gibi de bir şey var orada.
2: Az önce bir parça yayınlar
3: olsun. YBŞ içerisindeki gruplar bildiğim kadarıyla Türkiye'li değil. Yani Türkiye'den gidenler değil. Daha çok orada Ezidi, Arap, onları kapsayan bir süreç ama burada şey açısından, Irak açısından, belki de oradaki Kürt yönetimi açısından en önemli unsurlardan bir tanesi de yaklaşık 700 köyden bahsediliyor. Yani PKK'nın bir şekilde hüküm sürdüğü, etki ettiği, bunu daha önce Zaho valisi bu rakamı vermişti. Şu an o rakam ne kadar gerçekçi bilmiyorum. Şimdi orada da şöyle...
0: Kimilerini boşalttığı bu arada. Yani evet, evet. Bayağı bir köyde boşalttı orada.
3: Şimdi orada onun da bir normalleşme. Yani aslında biz bir normalleşmeyi Türkiye adına da söylerken Irak'ta da buranın boşaltılması, Irak hükümetinin orada egemenliği tesis etmesi. Ama Sincar şu açıdan önemli. Yani bir koridor da orası. Zaten Suriye'de özellikle bu Semel kapısı, Suriye'de işte bu geçiş hattı vesaire falan çok tartışılıyordu. Biliyorsunuz hep haritalarda gösteriliyordu. Yani oradan Sincar'dan başlayıp aşağı kadar oradan Akdeniz'e kadar giden bir mıntıka meselesi.
4: Irak-Suriye geçişi oradan,
3: evet,
4: sağlanıyor.
3: O anlamıyla önemli. Yani burada ne yazık ki özellikle bu sürece karşıtlığı çok net dinlendiremeyen bazı gruplar işte bir şekilde Türkiye'yi de, ya burada madem yabancı unsurlar diyorsunuz, madem devlet otoritesi diyorsunuz, ama tabii şimdi orada iki devletin anlaşması var. Yani sonuçta terörle mücadele, sınır güvenliği, ortak olarak üslerin işletilmesi vesaire. Ama İran'a yakın gruplar bunu bir şart olarak ifade ettiler. Bu aslında Irak hükümetinin de elini rahatlatan, bizim de elimizi rahatlatan bir anlaşma metni. Tabii burada sürecin uzamaması şu açıdan önemli. Yani bu sürecin uzaması noktasında İran'la olan savaş, bölgesel gelişmeler, yani bir enfekte etme durumu sürekli ne kadar uzarsa o kadar bir enfekte etme durumu.
2: Bütün süreci genel için de belki bir parça.
3: Öyle, öyle.
2: Bir Ankara'ya gideyim. Mehmet Hocam, sizden bu gelişmeyle ilgili bir değerlendirme alayım.
4: Şimdi tabii ki

0: Hem Türkiye'de ilk önce terörsüz Türkiye'nin başlaması arkasından Suriye'deki olumlu yöndeki gelişmeler, şimdi bunun Irak'a doğru yayıldığını görüyoruz. Burada benim gördüğüm bir şey var. Biliyorsunuz İran'a yakın gruplar Şabi'nin içinde bayağı vardı. Bunlar zaten daha önceden Irak ordusunun bir parçası olarak kabul edildi. Onu göz ardı etmeyelim. Ama Sincar tarafına baktığımız zaman buradaki sadece Türkiye'yi rahatsız eden veya Bağdat'ı rahatsız etmiyordu. Aynı zamanda Erbil'i de rahatsız ediyordu. Özellikle KDP ile bunların arasında çok ciddi sorunlar vardı. Yani PKK'ya yakın gruplar arasında. Şimdi bir anlamda ne derece bunu sağlayabilirler? Bende soru işareti var. Bunu şahsen söylüyorum. Bölgeyi yakinen takip eden biri olarak özellikle KDP ile KYB'ye bağlı olan iki peşmergenin biliyorsunuz önce de ben hatırlıyorum bir komutanlık altında birleşmesi vardı ama bunun fiilen ne derece gerçekleşir o bende biraz soru işareti. Tabii ki bunlar bir araya gelip orada anayasaya göre onların biliyorsunuz kendi anlaşmalarına göre bir yeri var. Kontrol edecekleri bir yerleri var. Fakat sınırlar elbette ki Bağdat'a bağlı birlikler tarafından kontrol edileceği gözüküyor. Bu anlaşmalarda da bu şekildeydi. Benim gördüğüm kadarıyla burada Sincar ve etrafında daha doğrusu Erbil'in kontrol edemediği, Bağdat'ın da kontrol edemeyip Suriye sınırına, Suriye işlerine doğru taşan bir yapı vardı. Şimdi bunların tasfiye süreci başladı. Burada da benim gördüğüm kadarıyla buradaki olanlar mümkün olduğu kadar Irak'taki Bağdat yönetimine bağlı grupların burada otoritesi sağlanana kadar Türkiye varlığını devam ettirecektir. Ondan sonra burada kontrolsüz grup diye tanımlayacağımız PKK'ya daha yakın gruplar veya doğrudan ilgili gruplar artık devre dışı kalacağı anlaşılıyor.
1: Pekala. Şimdi bir yandan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk evinden çıkışı bekleniyor. BM binasına, Birleşmiş Milletler binasına geçecek. Şöyle bir o ses hazır mı Erdem? Bir sesi açalım. Üzerine sonra bir parça konuşalım. Yine sabahtan hazırladığımız o sesle beraber bir bakalım mı Erdem? Açalım mı bir onu?
2: Yeniden inşasına vakit kaybetmeden başlamamız gerekiyor. Bu konuda sizleri İsrail üzerinde daha fazla baskı kurmaya davet ediyorum. Şunu herkes artık kabul etsin. Filistin devletini boğma girişimleri hüsrana uğrayacaktır. 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve toprak bütünlüğüne sahip Filistin devletinin vücut bulacağı o güzel günleri inşallah göreceğiz.
1: Peki. Şimdi bir de görüntü hangi görüntü onu da bir aç o zaman Erdem. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken İsrail heyeti
3: salonu terk ediyor.
1: Salonu terk ediyor.
3: Biraz önce de Fox News'e konuşmuş Cumhurbaşkanı bence önemli. Şimdi gazeteci soruyor. Tabii kanal da önemli.
1: Geçen sene de Fox News'a
3: diyor ki Gazze'de olanları soykırım olarak değerlendirir misiniz? Cumhurbaşkanımızın yanıtı başka türlü bunun izahı mümkün değil. Bu dört dörtlük bir soykırımdır. Bunun faili de Netanyahu'dur. Yani bence tavır tabii bu terk etme Sayın Cumhurbaşkanı konuşurken İsrail heyeti gitti.
1: Evet.
3: İran konuşurken Amerikalılar gitti. İsrail konuşurken salonun yarısı gitti. Yarısından fazlası gitti.
1: Ya geçen
3: gitti.
1: Sene İsrail konuşurken herkes salonun yarısından fazlası Afrika'dan tut Asya'ya kadar pek çok heyet ayrıldı Netanyahu'nun konuşmasına.
3: Ben İranlılar konuşurken...
1: Bu arada Trump konuşurken de Küba heyeti gitti.
3: Meksika ve Küba ama İranlılar konuşurken Amerikalılar niye gitti ben onu anlamadım. Yani adamlar bombaladığı yerin fotoğraflarını gösterdiler onlara.
4: Görmek istemediler.
1: Evet. Görmek istemediler. Evet, Milano'daki katliam belki de savaş suçu oldu. Yani biz terörist değiliz, sizin bize yaptığınız bir terör dedi çünkü Bezeşkiyan. Buyurun.
4: BM'deki konuşma.
3: Evet.
4: Şimdi BM'deki konuşmada az önce aslında tam da verdiğiniz kesit. Ben izlerken şöyle bir düşünce içerisine girdim Sena Hanım. Konuşmayı da dinlerken. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan biliyorsunuz BM kürsüsü aslında ülkelerin çeşitli konularda geniş yelpazede tezlerini bütün dünyaya duyurmak için kullandıkları, liderlerin kullandıkları önemli platform. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu yüzden aslında Lübnan'a değindi, Suriye'ye de değindi, Ermenistan'la yaşanan sorunlar ve normalleşme sürecine de değindi. Birçok başlığa değindi orada ama özellikle

0: Özellikle konuşmasını iki tane konu üzerine ayırdı. Bir tanesi Gazze, bir tanesi de bu BM'de reform beklentisi, yapılanma meselesi. Gazze'nin üzerinde çok fazla durması ama mesela İsrail ile ilgili eleştirilerini Lübnan, Suriye üzerinden değil de özellikle Gazze üzerinden yapması ve bunu da aslında incelikli bir şekilde yapması. Mesela doğrudan Netanyahu ile polemik doğuracak bir şey de söylemedi bence doğrudan ismini alarak. Çünkü orada ben bu metni düşündüğümde dinlediğimde şöyle bir şeye kapıldım. Yani teknik olarak, stratejik olarak iyi planlanmış, hazırlanmış ama İsrail'in yapmak istediği o oyun kurgusu görmüş ve ona da bir yanıt geliştirmiş. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. İsrail bütün bölgede yaptığı politikalarda İsrail'in tek bir amacı vardır. Filistin devleti ihtimalini öldürmek.
1: Evet.
0: Yani Gazze'de de bunu yapıyor. Batı Şeria'da mesela, Batı Şeria'da şu anda yaptıklarının temel sebebi, evet biz hep şunu söylüyoruz, yani bölge yönelik farklı politikaları var, bölge yönelik farklı ihtirasları var, Suriye'nin güneyi var, Lübnan'ın güneyi var, İran Savaşı falan, ama temelde mesele şudur: bir Filistin devleti kurulmasın.
2: Bu arada affedin, devam edeceksiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk evinden ayrıldı. Şu esnada yanında Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum var. Görebildiğim kadarıyla ekrandan. Hemen karşı yolun karşısına geçecek. Birleşmiş Milletler binasına gidecek. Yaklaşık bir 3, hadi olsun 4 dakikalık bir yürüyüş mesafesi. Yolun karşısı tam olarak Birleşmiş Milletler binası. Artık hepimiz yani en azından Türk evi açıldığı tarih itibarıyla her BM'de bu manzarayı görüyoruz ve söylüyoruz. Oldukça yakın birbirine, hepimiz bunu biliyoruz, öğrendik. Şimdi bu yolun karşısına geçtikten sonra Birleşmiş Milletler binasına giriş yapacak. BM'de bugün katılacağı programa katılacak. Onun öncesinde kabulleri vardı. İşte Irak Başbakanı'nı kabul etti. Nikol Paşinyan'ı kabul etti. Ermenistan Başbakanı. Her ikisi de önemli kabuldü. Bir yandan da yavaş yavaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler binasına doğru yürüdüğü canlı görüntüler ekranlarınızda, New York'tan canlı olarak geliyor görüntüler. Geldi işte bu yolun karşısında tam gördüğünüz yerde Birleşmiş Milletler binası. Kaldığınız yerden devam edin lütfen. Bir yandan da geçtiğimiz sene de fotoğraflar göstermişti. Ampute edilen, evet, Gazze'deki çocukların fotoğraflarını. O zaman salondayken ben, yanımda bir diplomat vardı. Tam olarak nereden olduğunu hatırlamıyorum ama yanlış hatırlamıyorsam Güney Amerika ülkelerinden biri. Bu ne dedi? Ben bunu bilmiyordum dedi. Ya ben bunu bilmiyordum sözüne o kadar şaşırdım ki. Bir diplomat olarak dünyada, Güney Amerika ülkesinden bir diplomatın bunu bilmiyor olması beni çok şaşırtmıştı. Yani bunların hepsi tabii ki liderlerin mesajlarını vermek için bir platform. Ama bize bir şey de gösteriyor. Bir diplomat bile bu kadar dünyanın bildiği bir şey bilmiyor olabiliyor bazen.
0: İsrail propaganda makinesi bunu örtebiliyor diyelim. Evet. Ama işte İsrail şöyle de örtüyordu bunu aslında, biliyor musunuz? Daha büyük krizler çıkartıyordu. Hı hı. Yani şimdi son bir yıldır, özellikle geçen sene yine BM Genel Kurulu'nun marjında yapılan o 8 ülke ve Trump görüşmesi, geçen sene yapılan, orada ilk defa Filistin devletinin kurulması ile ilgili çok güçlü ifadeler yer almıştı. Şimdi İsrail bu konuda çok tedirgin oldu ve bu yüzden dediğim gibi çok daha büyük krizler çıkartarak aslında Gazze'yi unutturmaya çalıştı. Biz, evet, son zamanda yaşanan bütün gelişmelere bakalım. Lübnan'da da, Suriye'de de, İran'da da, özellikle İran Savaşı ile Gazze'yi unuttuk. Bütün dünya unuttu. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan bence bunu okuyarak bütün mesajını Gazze üzerine verdi. Ve aslında İsrail'e bu işi unutturmak istemediğini, hı hı, bu işin temel sorunu olduğunu, bu temel sorunu biz çözersek, yani Filistin meselesi ve Filistin devleti sorununu, ya İsrail'in yarattığı bu sorunu çözersek, bölgede ciddi bir normalleşme yaşanabileceği mesajını vermek istedi bence. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını dinlerken özellikle Gazze'ye vurgulamasını ve mesela Netanyahu'nun adını almamasını, orada da şöyle bir denge var bence. Seçim öncesi kimse malzeme vermek istemiyor ona. Yani Netanyahu'ya bakıyoruz, Mamdani ile bile kavga etmeye çalışıyor.
2: Evet.
0: Yani işte evet. New York'a geliyorum, göreceksin şimdi, ama Jersey yendi galiba herhalde, en New son Jersey durumu. Çünkü öyle bir kafa karışıklığı vardı. Herhalde.
2: sıralandı.
0: Onunla bile kavga ediyor.
2: Texas'a gidecekti mesela. Elon Musk'la görüşecekti galiba, evet. Texas'ta.
0: Hermon Dağı'na çıkıyor.
2: Gelecek konuşacak.
0: Çok kısa kalıp
2: dönecek.
0: Tabii. Hermon Dağı'na çıkıyor. Oradan ulusa sesleniş yapıyor. İsrail'e karşı, İsrail halkına karşı. Böyle her şeyi şu anda seçim malzemesi yapmaya çalışan bir
2: figür. Bir de mesela sadece yani. Hani Türkiye mesela Macron'un da konuşmasını gördük. Batı ülkelerinden de gelen tepkileri görüyoruz. Özellikle tabii. Filistin'de, Batı Şeria'da bu
0: ya 13

0: Beni tanımayla ilgili kararı, yaptırım uygulaması. Bunlar çok kritik gelişmeler yani.
1: Çok kritik gelişmeler. Biraz Netanyahu'nun seçimlerde gitme ihtimali üzerine de bazı hareketler oluyor sanki Batı ülkelerinde özellikle. Bir yandan çok merak ediyorum konuklarım ne der, size soracağım bunu. Trump New York'a Birleşmiş Milletler için geldiğinde Mamdani ile görüştü. Ne zaman Netanyahu gelse bir Trump-Netanyahu görüşmesi biz görürdük. Gracie House'da Mamdani ile görüştü ama Netanyahu ile görüşmeyecek zannederim. Netanyahu gelip konuşup gidecek.
2: Evet.
1: İlginç değil mi hakikaten?
2: Ki ekstra görüşüyorlardı Netanyahu ve Trump. En çok görüştüğü liderdi Trump'ın. Fakat orada çok ciddi bir kırılma var, bunu görüyoruz. Ki bana kalırsa işte bütün bu Memdani'yi polemik konusu yapması, İsrail'deki işte posterlerle ki oraya Erdoğan ve Memdani de beraber bir ikiliymiş gibi bir mizansen yaratıyor vesaire. Bu Elon Musk'la görüşmek istemesiydi vesaire. Buna başka bir sürü şeyler ekleyebilirsiniz. Amerikan iç politikasına tam da bu ara seçimlere giderken Netanyahu'nun müdahale etmeye çalışır gibi, aslında kendi İsrail iç politikası için kullanmak istiyor bunu ama böyle bir izlenim veriyor ve Trump'ın hiç hoşuna gitmeyecek bir şey bu. Yani Trump'ın sahasına giriyor. Tam da dediğim gibi Kasım seçimlerine giderken. Onun için Trump'ın ben ekstra alerjisini arttığını düşünüyorum.
1: Netanyahu'ya.
2: Evet, çünkü Netanyahu netameli bir konu. Cumhuriyetçiler için de netameli bir konu. Evet. Amerikan iç politikasında. Ne kadar giderek artan bir orada anti-İsrail ama asıl anti-Netanyahu blok olduğunu unutmayalım.
1: Demokratlar siyasi da maliyet bunu, doğuruyor.
2: Evet, demokratlar tarafında da bunu kullanıyorlar ara seçimlerde. Ara seçimlere giderken ve bu bir polemik malzeme konusu. Ve hatta aslında Amerika'yı en çok kutuplaştıran konu bu yani şimdi çok enteresan biçimde. Tam da bu noktada Amerikan politikasına müdahale eder, Amerika'nın iç işlerine müdahale eder hale gelmesi Netanyahu'nun bence ekstra antipati yaratıyor. Ve hakikaten de bu seçimlerde gitmesi üzerine artık Netanyahu'nun. Yani Netanyahu toksik hale geldi. Batı içinde, Avrupa içinde, Amerika içinde. Yani genel Batı olarak alalım. Onun için onun gitmesi üzerine artık bu hikaye kuruluyor belli ki ve beklentiler bu yönde. Ondan dolayı tabii ki Memdani ile de evet görüşüyor olması. Hatta tabii ki bütün bu Erdoğan, Körfez liderleri vesaire herkes var masada. El-Şara var Orta Doğu için kurulan masada. Ama Netanyahu ile ilgili Netanyahu'nun yanda olduğu, tamam o isimler Netanyahu ile aynı masaya oturmazlar böyle bir durumda ama Netanyahu'nun olduğu yan bir masada yok. Artık tek masa şu an görünürde olan bütün Orta Doğu ülkelerinin ve Türkiye'nin olduğu bir masa.
1: Hani masada olmasını geçtim. O masa kurulduktan sonra Netanyahu ile ayrıca bir görüşme de yok.
2: Evet
1: yani
2: evet 24 işte onu diyorum.
1: Xi Jinping'le görüşecek.
2: Yan masa da yok.
1: Ama Washington'da olacak. Yan bir masa da yok. Evet.
2: Yani. Evet yani onun için bu çok net bir artık yalıtma politikası Netanyahu yönelik. Ve hatta da İsrail seçimlerine ve İsrail seçmenine de bir mesaj Trump tarafından. Yani artık bir defa daha Netanyahu'yu tercih ederseniz Amerika'yı da biraz daha fazla unutun.
3: Bir de orada Birleşik Arap listesinin seçime şey alınmaması yani

0: Hocama o masa var ya, ne Trump ve bölge ülkeleri, Netanyahu yok. Ondan sonra o masadan sonra Netanyahu'yla da görüşülmedi. Çünkü o masada aslında Netanyahu sonrası ve Amerikan
1: Ortada.
0: seçimleri sonrası bölgenin ne olacağına ilişkin bence çok önemli konuşmalar yapıldı ki bu basına sızdı, şöyle sızdı. Bundan 3 hafta önce Beyaz Saray'dan çok iyi bilgi aldığını çıkan haberlerden gördüğümüz Barak Ravid, böyle bir toplantının gerçekleşeceğini ve Amerika'nın bölge ülkelerine böyle bölgeyle ilgili perspektifini sunacak bir plan sunacağını yazmıştı. Ne sonuçta bilmiyoruz.
1: Henüz bilmiyoruz
0: Evet.
1: ama o da belki sizler öğreniriz. Geçen sene de Gazze için böyle bir toplantı
0: Evet.
1: yapılmıştı ve sonrasında biz Gazze'de o Barış Trump'ın barış planını
0: Evet.
1: görmüştük. Hatta BM'de finalize edildi denmişti. Gürkan Bey buyurun, sonra Turgay Hocam, Mehmet Hocam Ankara'ya gider sonra
2: Ya bunlar
1: kapatırız.
2: tabii bazı göstergeler ama son tahlilde işte yanda bir masa kurulmamış olması, Netanyahu ile görüşmemesi falan, bunları önemsiyoruz. Böyle şeyleri de önemser hale geldik. Ama nihayetinde yani Netanyahu'ya o cephaneleri veren, o on binlerce insanın katledilmesini destekleyen, onların aleyhine bir şey söyleyemeyen bir Trump yönetimi var. Bu iyisiyle kötüsü arasındaki farkın en az olduğu şeylerden birisi Amerika Başkanı'nın İsrail politikaları. Bunlar değişmiyor yani. Organik ilişkiler medyasından ekonomisine, silah sanayinden kongredeki iklime adam geldi Netanyahu. Amerikan Kongresi'nde yüz bilmem kaç kez ayakta alkışlanıp durdu.
1: Ama mesela
2: Dolayısıyla
1: bugün
2: bu
1: gitse hala o olabilir mi? Ya da
2: nasıl?
1: bugün gitse
2: Yani farklı bir şey olabileceğini doğru
1: yani
2: düzgün, yani kongrede, senatonun, yani senatoda işte temsilciler meclisinde Yahudi senatörler var.
1: Peki.
2: Yahudi olmadan
1: Çok.
2: oraya ekonomik olarak, medyatik olarak bağlı olan senatörler var. Amerikan basını hiçbir şekilde temizlenmesi mümkün olmayan bir
1: İzninizle
2: zeminde.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor. Döndük.
3: Teşekkür ediyorum. Hatırlayacaksınız, geçtiğimiz yıl yine burada Türkiye'nin COP31 başkanlığına talip olduğunu ifade etmiştim. Bu yıl COP31'i 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da düzenleyeceğiz. Bu buluşmanın iklim değişikliğine dair aldığımız kararların uygulamaya geçtiği bir etkinlik olması için çalışıyoruz. Avustralya ile birlikte farklı coğrafyaların beklentilerini gündeme taşıyacak bir anlayışla hazırlıkları yürütüyoruz. Fiji'de düzenlenecek Pire COP'un ve Tuvalu'daki liderler buluşmasının Pasifik ülkelerinin seslerinin duyurulmasına vesile olacağına inanıyorum. Kıymetli katılımcılar, son bir yıl kayıtlara geçen en sıcak dönem oldu. Nepal'de meydana gelen sel felaketi, artık kaybedecek vaktimiz olmadığını çok acı bir şekilde gösterdi. Bu vesileyle ülkem ve milletim adına Nepal halkına bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi ifade ediyorum. Malumunuz, Paris Anlaşması'nın ilk 10 yılında ortak hedeflerimizi belirlemiştik. İkinci 10 yılın başarılı olabilmesi için geçtiğimiz sene Belem'de önemli kararlar aldık. Antalya'da çok daha fazlasını başarmak durumundayız. İddia ile imkanı, hedef ile uygulamayı birbirine yaklaştırmalıyız. COP31 vizyonumuzu uygulama COP'u anlayış itibariyle inşa ettik. Bilhassa elektrifikasyon ve sıfır atık gibi öncelikli alanlarda 2035'e giden süreçte yeni hedefleri belirledik. Sizlerden bu gündeme güçlü destek vermenizi bekliyoruz. Değerli dostlarım, iklim hedeflerimizi toplumsal ve ekonomik gerçeklerle buluşturamadığımız her öneri başarısızlığa mahkum olacaktır. Ülkelerin refahını güçlendirecek adımların kendi şartları, imkanları, kalkınma öncelikleri doğrultusunda şekillenmesi gerekiyor. Finansman ve teknolojiye erişimdeki eşitsizlikler sürerken bütün ülkelerden aynı hızla ilerlemelerini beklemek gerçekçi değildir. İklim hedefleriyle kalkınma ve refah arasında güçlü bir bağ kurabildiğimiz ölçüde adil geçişi de kalıcı hale getirebiliriz. Bu düşüncelerle toplantımızın hayırlı olmasını diliyor. Sizlerle Antalya'da tekrar bir araya gelme temennisiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum.
1: Onun Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'ndeki açıklamaları ekranlarınızdaydı. Birazdan toplantıya geçilecek. Tam biz Birleşmiş Milletler, Netanyahu, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri ilişkisi konuşuyorduk. Kestim, buyurun devam edin Gürkan Bey.
2: Yani şunu söylüyordum. Bu Netanyahu, İsrail Başbakanı, evet bu son birkaç yılda özellikle soykırım icra eden politikalar sergiledi. On binlerce insanı katletti ama bunların hepsini Biden'ın desteğiyle, işte Trump'ın desteğiyle, Trump iki dönem görev yaptı. Amerika başkanları bu İsrail başbakanlarını destekler. Amerika-İsrail organik ilişkisini biliyoruz. Evet, Trump biraz da iş adamı olması, biraz da daha böyle kişisel tavırları sebebiyle Netanyahu'dan haz etmiyor etti. Ama işte bu İran saldırısı. İsrail'in bütün yalan dolan üzerinde kurduğu savaşların arkasında Amerika oldu. Başında Trump olsun olmasın. Amerika başkanlarıyla İsrail arasında organik ilişkiler var. Amerikan devletiyle öyle, medyasıyla öyle, sanayisiyle, ticaretiyle, toplumsal yapısıyla, evangelikler, bin türlü dini, din dışı bağlantılar sebebiyle organik bir durum. Yapısal meselemiz bu. Netanyahu ayrı bir problem olarak tezahür etti ama ben bunlara çok da böyle orada Netanyahu'ya baktı, tokalaştı, çok da sevmiyor gibi konulara çok da önem atfetmenin doğru olduğunu düşünmüyorum. Nihayet orada yapısal bir sorun var ve bu kırılabilmiş bir şey değil. Ne zaman kırılır bilmiyorum ama yine de bu Netanyahu'nun görevden uzaklaştırılması önemlidir. Keşke seçimde kaybediyor olsa ama onun yerine gelecek olanın da bir umut vaat eden biri olduğunu ve bir Perez gibi bir adamlar da yok yani. Hani böyle bir yani hatalardan ders alan veya işte ötekiyle konuşabilen anlaşmalar, mutabakatlar, yani bölge barışı falan. Bu vizyonu
1: yani
2: Netanyahu'nun alternatifi olan siyasetçiler, hükümetlere falan baktığınızda da böyle umut veren bir resim de görmüyoruz. Amerika'ya da baktığımız zaman da görmüyoruz esasen. Dolayısıyla kendi gücünüze, kuvvetinize, kudretinize ve bölgesel ilişkilerinize biraz daha fazla dikkat etmeniz. Bizim açımızdan en azından gereken bir dönem. Daha fazla önem atfetmemiz gereken bir dönem.
1: Peki Kadir, kaç dakikamız var? 4 dakika. Turgay Hocam 2 dakika size, 2 dakika Mehmet Hocam. Aferin, buyurun.
4: Ya şöyle, tabii Amerika ile İsrail arasındaki bu stratejik düzeydeki ittifak ilişkisi ya bir aktör üzerinden değerlendirilmiyor. Ama Netanyahu'nun ürettiği maliyet çok açık bir biçimde ortada. Hatta o maliyet Amerika'da doğrudan Trump'ın seçmen kitlesini mobilize edecek ideolojik olarak MAGA'cıları bile çok başka bir yere götürdü. Hatta yani Tucker Carlson en rasyonel ismi en son yine bu İsrail'e ne düzeyde silah satılacağı meselesi üzerinden Trump'a bir eleştiri yöneltti. Daha o hani rasyonel çizginin dışındaki Green gibi, işte Alex Jones gibi isimler de Trump'ın bu akıl sağlığı üzerinden görevden alınması yönünde bir talepleri bile var. Ama hani Türkiye'nin buradaki katkısı Cumhurbaşkanı Erdoğan nezdinde şu: uluslararası anlamda İsrail'i izole edebilecek bir diplomatik düzeni tesis edebilmek. Geçen sene BM'deki toplantı da bunun bir eseriydi. Belki 2014'ten bu yana farklı düzeylerde bu BM'nin reforme edilmesi Güvenlik Konseyi üzerinden bu çağrılar da bu anlama geliyor. Mesela Şara'nın BM'de hitabındaki en önemli temalardan birisi de oydu. Mesela Golan Tepeleri'ne atıf yaptı ki daha sonra Trump'la görüşmesinde New Jersey Golan Tepeleri, o muazzam bir şey bence. Yine orada İsrail'i işaret etmek suretiyle buradaki hani İsrail'in bölge açısından ürettiği tehdide de atıf yapıldı. Hatta şu çok önemli, 8 Aralık halk devrimi sonrasında yaklaşık 400-500 tane

0: şey var, hani hava saldırısı var, binin üzerinde de füze saldırısı var. Şimdi böyle bir ortamda İsrail'in ne yapmaya çalıştığı çok açık bir biçimde görülüyor zaten. Onun için istikrarı bozan bir aktörü izole etmeye dönük bir politika var. Belki hani bu güvenlik konseyi üzerinden reform çağrıları çok karşılık bulmuyor ama bu çağrılara neden olan o BM ve uluslararası sistemin güven bunalımına işaret edecek birçok örneği tartışmamız gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2014'te o tartışmayı açtığında dünya beşten büyüktür meselesinde bir önceki seneye aslında aklındaydı. Yani Muhammed Mursi'nin devrilmesi, o güvenlik konseyinden hiçbir çağrının, hiçbir şeyin, aksiyonun ortaya çıkmaması. Onun için hem reform çağrıları hem Gazze diplomasisi çok hayati bir mesele.
1: Teşekkürler. Mehmet Hocam buyurun.
2: Cumhurbaşkanımız şunu gösterdi aslında, başta BM olmak üzere uluslararası kuruluşların ciddi güven kaybı yaşandığı bir süreçte yine Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na geldi ve ortaya çıkan güven açığına rağmen net bir şekilde bir konuşma ortaya koydu. Bu konuşmasında şunu yaptı, sorunun İsrail olduğunu, çünkü İsrail bugüne kadar kendini anlatabiliyor idi. İşte İran diyordu, Hamas diyordu, Hizbullah diyordu, başka ülkeler diyordu, güvende değilim diyordu. Fakat ortaya çıkan resme baktığımızda hem Cumhurbaşkanımızın konuşmasının içeriği, onun dünyada yaratmış olduğu yankı, içerideki katılım ve Netanyahu'ya karşı da tepkiye baktığımızda bir şey ortaya çıkıyor. Dünya artık İsrail eskisi gibi bakmıyor. Sorun kaynağı olarak İsrail görülüyor, bunu net bir şekilde söyleyelim. Amerika tarafından niye böyle görülmeye başlandı derseniz, ben Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle Trump'ın İran'a karşı saldırı başladığında İsrail'in çok ciddi manipüle ettiğini düşünüyorum. Yani bu savaş Amerika'nın değil, İsrail'in savaşıydı. Bu hem Amerika Birleşik Devletleri'ne maliyet ödediyor, özellikle tabii seçime girecek olan Trump'a da bir maliyet çıkardığını görüyoruz. Onun için bir kızgınlık olduğu gözüküyor. Hem Amerika'ya hem mevcut yönetime maliyet ödeten bir Netanyahu yönetimi var. Artık Netanyahu ve çetesi, onun yanında durduğunuz zaman kaybediyorsunuz. Böyle bir resim ortaya çıktı. Tabii ki Cumhurbaşkanımızın da kararlı bir şekilde uzun süredir her platformda İsrail'in sorun olduğunu, Filistin'in değil İsrail'in sorunu olduğunu anlata gelmesinin çok büyük büyük katkısının olduğunu düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum tüm değerli konuklarıma bu akşam bana eşlik ettiğiniz için. Çok sağolunuz. Gazeteci Gürkan Zengin, siyaset bilimci doktor Sezin Öney, Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek, Profesör Doktor Turgay Yerlikaya, İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi gazeteci Yahya Bostan, Profesör Doktor Mehmet Şahin AK Parti Kahramanmaraş milletvekili. Çok teşekkürler katıldığınız için. Bir reklama gidelim. Evet, dönüşte kapandı.
3: Prentek'le devam edecek. Prentek, benimle hep.

0: Pirantek'le devam ediyor. Pirantek, benimle hep.
1: Biz Açık ve Net'in sonuna geldik. Bizden sonra Evren Aydın gece raporunda karşınızda olacak. İzlemeniz dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Pirantek sundu. Pirantek, benimle hep.
1: Habere dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Tuğba Södekoğlu Kınay'la gün başlıyor. Sena Alkan'la para gündem. Selen Gül Dayıoğlu'yla spor bülteni. Serap Belet'le gün ortası. Ayşe Süberker'le haber hattı. Dilek Gül'le HT 360. Zülfikar Ali Aydın'la Habertürk manşet. Semiha Şahin, Esra Toptaş, akşam haberleri. Faruk Aksoy'la ana haber. Evren Aydın'la gece raporu. Ahmet Arı, Nurdan Hüsrev, gece bülteni. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

Marmara bölgesinde İstanbul yer yer yağmurlu 22, Bursa güneşli 21 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 25, Muğla 24 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 28, Adana yer yer yağmurlu 30 derece. Karadeniz genelinde hava yağmurlu, Samsun 20, Trabzon 21 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 20, Kayseri yer yer yağmurlu 20 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 24, Erzincan yağmurlu 27 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 32, Şanlıurfa 31 derece.

Merhaba efendim, iyi geceler. Habertürk'tesiniz, gece raporundasınız. Evren Aydın bendeniz. Her gece olduğu gibi Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan tüm gelişmeleri bugün de gece raporunda sizlerle paylaşacağız. Gündem bir hayli sıcak, hemen özetlerimizle başlayalım. Efendim, CHP'de istifa depremi var. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş istifa ettiğini duyurdu efendim. Bağımsız olarak da devam edeceğini söyledi. Yavaş'ın istifası beraberinde diğer ilçe başkanlarının da istifasını getirdi. Peki neler oldu siyasette? Birazdan bakacağız. Ve gecenin en önemli, en kritik başlığı da bu. Türkiye ve Irak arasında yeni bir sürece geçildi ve yeni bir dönemin artık kapısı açılıyor. Terörsüz Türkiye sürecinin ardından terörsüz bölge vizyonu da adım adım işliyor ve işte bu kapsamda iki ülke arası güvenlik alanında işbirliğinin derinleştirilmesi yönünde önemli kararlar alındı. Çok önemli detaylar var, konuklarımızla birazdan aktaracağız. Ve çarpıcı bir iddia, ABD ve İran New York'ta yeniden masaya oturdu. Diplomasi yeniden canlanıyor gibi duruyor. Trump dün de BM kürsüsünden İran için karar vereceğiz demişti. Bugün de İran Cumhurbaşkanı konuştu. Pezeşkiyan neler söyledi? Yani yeniden masaya dönülme iddiaları varken sivri uçlu açıklamalar süreci nereye doğru taşır? Tüm bunları konuşacağız. Hadi başlayalım. El yakan en sıcak hadiseyle başlamakta fayda var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Zeydi ile bir görüşme gerçekleştirdi ve PKK'nın Sincar'daki varlığına son verilmesi konusunda

0: konusunda anlaşma sağlandı.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Irak Başbakanı Ali Zeyli bir araya geldi. Güvenlik alanında işbirliğini derinleştirme konusunda anlaştı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Sincar'da devlet otoritesinin tesisi ve yasaklı yabancı silahlı unsurların varlığına son verilmesi konusunda anlaşma sağlandı. Mekanizma ve zaman çizelgesi kararlaştırıldı. Bu doğrultuda Türk kuvvetleri de Başika, Zilkan yerleşkesini Irak Federal Hükümeti'ne kademeli olarak tesis edecek. Türkiye ve Irak ikili ticaret ve yatırım hacminin genişletilmesi konusunda da mutabık kaldı. Başta kalkınma yolu projesi olmak üzere ortak stratejik projelerin hızlandırılması hususunda görüş birliğine vardı. Irak Başbakanlığı ofisinden de aynı açıklama yapıldı.
0: Evet, terörsüz bölge hedefine doğru adım adım ilerlenirken aslında bu kritik mutabaka çok önemli ki ilerleyen dakikalarda geniş yer ayıracağımızı hatırlatalım bu önemli mutabakata. Şimdi biraz siyasetin havasını da soluyalım. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı ve yoluna bağımsız olarak devam edeceğini ifade etti Yavaş. Aldığı kararın gerekçelerini de bir bir anlattı. İstifa kararının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'den de peş peşe dikkat çekici açıklamalar geldi.
2: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş partisinden istifa etti. Aldığı kararın gerekçesini açıkladı. Bağımsız olarak yoluna devam edeceğini belirtti.
3: Siyasette bazı kararlar vardır. Öfkeyle alınmaz, kırgınlıkla açıklanmaz. Uzun uzun düşünülür, vicdanla tartılır, sorumluluğu üstlenilir ve sonunda Türk milletinin huzurunda açıkça ifade edilir. Aldığım karar da böyle bir karardır. Yapılan bazı açıklamalar nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum.
2: Mansur Yavaş'ın istifasından hemen önce CHP sözcüsü Müslim Sarı'nın yaptığı açıklama dikkat çekti.
4: Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden üstün değil. Parti aidiyetiyle ilgili faaliyetler, etkinlikler olunca bütün belediye başkanlarımızın buna katılmasını, uymasını bekleriz.
2: Sarı'nın bu açıklamasının ardından Yavaş istifasını sosyal medya hesabından duyurdu. Açıklamasında Sarı'nın sözlerine atıf da vardı.
3: Aylardır yaşanan tartışmaların, özellikle de mutlak butlan üzerinden yürütülen sürecin Cumhuriyet Halk Partisi'nde derin bir ayrışmaya yol açabileceğini ve bunun yalnızca CHP'ye değil, Türkiye'de demokratik siyaset umuduna zarar vereceğini defalarca ifade ettim. Daha önce, parti içinde şahsımla veya izlediğim tutumla ilgili bir rahatsızlık varsa bunun gereğini yapacağımı söylemiştim. Kendimi hiçbir zaman siyasi partilerin üzerinde görmedim. Böyle bir iddiayı hadsizlik sayarım.
2: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görevini sürdüreceğini ifade eden Yavaş, bütün Ankaralılara aynı anlayışla hizmet etmeye devam edeceğim. Beraber yürüdüğüm hiçbir arkadaşımı bugün siyasi tercihi nedeniyle yok saymayacağım açıklaması yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Yavaş'ın istifasını yaptığı yazılı açıklamayla değerlendirdi. Yavaş'ın seçmenin iradesine sadakat siyasetin namusudur sözlerini hatırlattı, aynen katılıyoruz dedi.
5: Sayın Mansur Yavaş, benim Cumhuriyet Halk Partisi'ne kazandırdığım değerli bir siyasetçidir. Sayın Yavaş, kamuoyuna yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştır. İnsanlar sandığa giderken yalnızca bir isme değil, bir siyasi iradeye de oy verir. Seçmenin iradesine sadakat, siyasetin namusudur. Bu değerlendirmelerine biz de aynen katılıyoruz.
2: Yeni Parti lideri Özgür Özel de Yavaş'ın istifa kararını değerlendirdi. Telefonla arayarak tebrik ettiğini söyledi.
6: Bundan sonraki süreçte Sayın Mansur Yavaş'ın ve belediye başkanı arkadaşlarımızın alacakları her türlü karara saygılıyız. Birinci sorumluluğu Ankara'ya karşıdır. Kendisine oy vermiş olanlara karşıdır.
2: Özel Mansur Yavaş yeni partinin cumhurbaşkanı adayı olur mu sorusuna da yanıt verdi.
6: Adaylıklar süreci geldiğinde önce ilkeleri konuşarak adaylıkların somutlaştırılması söz konusu olur.
0: Tabii CHP'deki istifa dalgası bununla sınırlı kalmadı. Mansur Yavaş'ın istifasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nde peş peşe ayrılıklar yaşandığını gördük. Başkent'te Mansur Yavaş'a yakınlığıyla bilinen 8 ilçe belediye başkanı da CHP'den istifa etme kararı aldı.
1: Ankara'daki ilçelerden peş peşe ayrılık kararları geldi. Mansur Yavaş'ın istifasının ardından Beypazarı, Karecik, Güdül, Polatlı, Ayaş, Şerefli Koçhisar, Elmadağ ve Nallıhan belediye başkanları da CHP'den istifa etti. Başkan. Beypazarı

0: Pazarı Belediye Başkanı Özer Kasap istifasını sosyal medya hesabından duyurdu. Mansur Yavaş başkanımızla çıktığımız bu yolda bana güvenen ve destek veren hemşerilerime verdiğim sözlerin arkasındayım ifadelerini kullandı. İstifa eden bir diğer isimse Karecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç oldu. Karakoç yaptığı açıklamada kendisiyle çıktığımız bu yolda Mansur Başkanımızın yanında yürümeye devam edeceğim dedi.
1: Mehmet Doğanay aramız.
0: Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay da CHP'den istifa etti. Bundan sonraki süreçte de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'la birlikte yol yürümeye ve hemşerilerimize hizmet etmeye devam edeceğim ifadelerini kullandı. Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya da istifa eden isimler arasında yer aldı. Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor. Siyaseten yolumuza ve hizmetlerimize Sayın Mansur Yavaş'la birlikte bağımsız olarak devam edeceğimizi kamuoyunun takdirine sunuyorum mesajını verdi. Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu da CHP'den istifasını duyurdu. Mansur Yavaş başkanımızla çıktığımız bu yolda bana güvenen ve destek veren hemşerilerime verdiğim sözlerimin arkasındayım dedi.
1: Mustafa Koçak aramızda.
0: Şerefli Koçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçaksa Mansur Yavaş belediyeciliği tüm ülkeye umut oldu. Gelinen noktada Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyorum sözleriyle kararını duyurdu. Ayrıca Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın da partisinden istifa etti. Son olarak da Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör CHP'den istifa ettiğini açıkladı.
2: Gözler bugün Adalar Belediyesi'ne yapılacak yeni başkan vekili seçimindeydi. O seçimde tansiyon bir hayli arttı. AK Parti, CHP ve yeni partiler arasında bazı tartışmalar yaşandı. Yapılan seçimde ise AK Parti'nin adayı başkan vekili seçildi efendim. Sonrasında yeni parti il başkanı Özgür Çelik seçim sonucuna itiraz edeceklerini söyledi. AK Parti tarafında ise İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir adalara en iyi biçimde hizmet edeceklerini belirtti.
3: Sen bana burada siyaset dersini vereceksin. Sen bana etik mi öğreteceksin?
4: Başkan vekili seçiminde tansiyon yükseldi. Tartışmalar gölgesinde yapılan Adalar Belediye Başkan Vekili seçiminde kazanan taraf AK Parti oldu.
5: İnşallah Adalar ilçemizde hizmet seferberliğini hız kesmeden ve hemen başlayarak, kolları sıvayarak başlatmış olacağız.
4: CHP'li Adalar Belediye Başkan Vekili Medine Pamuk'un sağlık sorunlarını gerekçe gösterip istifa etmesinin ardından yeni başkan vekili seçmek için belediye meclisi toplandı. Seçimde AK Parti'nin adayı Kemal Türk Yılmaz'da CHP'nin adayı Aytül Ekşiyan yarıştı. 9 belediye meclis üyesi oy kullandı. Tansiyon zaman zaman yükseldi. AK Parti, CHP ve yeni partililer arasında tartışma çıktı.
6: 13. maddeyi açın bakın. Okuyun tekrar 13. maddeyi. Bakın efendim. Zaman harcamamız için gerek yok.
4: Sonuç 4. turda belli oldu. AK Parti'nin adayı Kemal Türk Yılmaz 5, CHP'nin adayı Aytül Ekşiyan 4 oy aldı. AK Parti'nin adayı Türk Yılmaz Adalar Belediyesi Başkan Vekili seçildi. Böylece Adalar Belediyesi CHP'den AK Parti'ye geçti. Yeni parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik seçim sonucuna itiraz edeceklerini söyledi.
7: Bu seçimle ilgili bir iptal başvurusunu gerçekleştireceğiz. Bu seçim usulüne uygun yapılmamıştır.
4: AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de seçimden sonra kameralar karşısına geçti. Özdemir, adalara en iyi şekilde hizmet vereceklerini söyledi.
5: Burada adalı halkımız yalnız bırakılmıştır. İnşallah adalar halkımızın beklentilerini karşılayacağız. Kurumlarımızın destekleriyle adalar ilçemiz hak ettiği hizmetlere kavuşacaktır.
2: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada Kurtlar Vadisi Pusu dizisinden bir oyuncu daha ifade verdi. Bu kez bildiklerini savcıya anlatan kişi dizide Kozinoğlu'na benzetilen Kaşifoğlu karakterini canlandıran oyuncu Sedat Savtak'tı.
4: Kurtlar Vadisi Pusu'daki Kaşifoğlu karakteri Kaşif Kozinoğlu muydu? Savcı sordu, o karakteri canlandıran oyuncu ifade verdi.
8: Bir oyuncu olarak üzerime düşeni yaptım devletimize karşı.
4: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi Pusu dizisini de mercek altına almıştı. Dizide Kazım Kaşifoğlu karakterinin Kaşif Kozinoğlu ile benzerliği dikkat çekmişti. Savcılık o karaktere hayat veren oyuncu Sedat Savtak'ı dinledi. Savtak bilgi sahibi sıfatıyla ifade verdi.
8: Oyuncu arkadaşlarım gibi çoğu da arkadaşım, büyüklerim, küçüklerim. Onlar da aynı düşüncelerle bu karakterleri canlandırdık. Ve elimizden gelen en iyi oyunculuğumuzu da hepimiz verdik. Sayın Savcım gereken soruları...

0: Elbette yöneltti. Ben de gereken cevapları verdim.
1: Peki Sedat Saltak canlandırdığı karakterin Kaşif Kozinoğlu ile benzerliğini biliyor muydu?
0: Bilmiyordum. Yani böyle bir karakter öncelikle zaten bizim başlangıç aşamasında, sözleşme yaptığımız aşamada rolün içeriği ya da gelişimi hakkında bilgiler almayız. Bunlar tamamen senaryo ile beraber gelişecek ve halkın izleyişi ile yazılacak konulardır.
2: Yani o dönem senaryo, senaristler ya da yapımcı hakkında herhangi bir iltisak, işte şu anki şüpheler gibi FETÖ ile ya da başka bir işte legal ya da illegal bir yapılanmayla bir bağ, siz gözlemliyor muydunuz? Böyle bir şüpheniz var mıydı?
0: Hayır,
2: oyuncu olarak?
0: Hayır, böyle bir gözlemim yok. Benim bilgilerim, bana verilen senaryoda ne yazıyorsa, nasıl gelişecek ve nasıl aktarmam gerekiyorsa sette, nasıl sunulduysa, ben de oyunculuğumla değerlendirdim.
1: Dizide Ömer Baba olarak bilinen oyuncu Emin Olcay da savcılığa ifade vermişti. O da dizi döneminde yaşananları ve bildiklerini anlatmıştı.
3: Bir şeyim yok, biliyorsunuz.
4: Aynı konuda kalacağız ki Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yeniden başlatılan o kritik soruşturmada Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de ifade verdi. Kozinoğlu soruşturmasında yeni bir gelişme daha yaşandı. Bu kapsamda Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in bilgi sahibi sıfatıyla ifadesi alındı. Öte yandan FETÖ soruşturmasında tutuklu bulunan eski emniyet müdürü Bayram Özbek'in Kurtlar Vadisi dizisinin senaryosuna dahil olduğu belirlendi. Özbek, Kozinoğlu soruşturmasında da silahlı terör örgütü kurma ve yönetme ile kasten öldürmeye azmettirme suçlarından tutuklandı. Fon soruşturmasına bakacağız ki çember genişliyor. Sermaye piyasasında yapılan işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 20 şüphelinin tamamı hakkında tutuklama talep edildi. Tutuklanan Kerem ve Emre Alkin kardeşlerin ifadesinin detayları da ortaya çıktı. Gözaltına alınan TERA Yönetim Kurulu üyeleri Abdülkadir Özkan ve Bülent Uygun'la iş insanı Nihat Kırmızı dahil 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanma istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Ayrıca dün tutuklanan TERA grubun yönetim kurulu üyelerinden Kerem ve Emre Alkin'in ifadeleri de ortaya çıktı. Kerem Alkin, "Anormal durum görmedim," dedi. Emre Alkin sadece 2 ay görev yaptığını ifade etti. Fon krizinin hemen öncesinde bir gün arayla istifaları da yöneltilen sorular arasındaydı. Kerem Alkin iki gelişmenin birbirinden bağımsız şekilde gerçekleştiğini savundu. Fon soruşturması kapsamında şu ana kadar 9 şüpheli tutuklandı. Sırada New York mesajları var. Adalet Bakanı Akın Gülek, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde açıklamalarda bulundu. Sermaye piyasasında yapılan işlemlere dair yürütülen soruşturma hakkında konuştu Gülek ve fonları bir süredir takip ettiklerini belirtti ve en önemli nokta şu, vatandaşların paralarını geri almalarını amaçladıklarını söyledi.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, New York'ta sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma hakkında konuştu. Gazeteci Cüneyt Özdemir'in sorularını yanıtlayan Gürlek, fonlarda bir hareketlilik olduğunu gözlemliyorduk dedi.
5: Fon mevzusu ülkemizde son 2 yıllık bir mevzu. Biz bunları takip etmeye başlamıştık çünkü vatandaşlardan inanılmaz şikayet geliyordu. Bir hisse var, bakıyorsunuz şirket merkezi yok ama hissenin değeri Aselsan'dan daha değerli. Bu hayatın doğal akışına aykırı.
1: Adalet Bakanı vatandaşların paralarını geri almasını amaçladıklarını da dile getirdi.
6: Biz burada mağdur bir kesim olduğunu gördük. Vatandaşlarımızın bir kısmının iyi niyetli olarak yıllarca yapmış olduğu birikimlerin istismar edildiğini gördük. Para kaçırıldığını da gördük. Bizim amacımız bunları getirmek. İyi niyetlilerin paralarını almalarını sağlamak.
1: Şu ana kadar 63 kişi hakkında işlem yapıldığını, 4 kişinin tutuklandığını, gözaltılar ve firarilerin olduğunu söyleyen Adalet Bakanı, inşallah kısa süre içerisinde mağduriyetlerin giderilmesine yönelik gerekli adımlar atılacaktır dedi. Soruşturmanın genişleyebileceğini belirtti.
4: ABD ile İran arasındaki savaş aylardır devam ediyor. Sona ereceğine dair herhangi bir umut şu an itibariyle yok. Bazı iddialara göre Amerika Birleşik Devletleri ve İran yeniden masaya oturma hazırlığında ama yapılan açıklamalar pek de buna işaret etmiyor. O açıklamalardan biri kimden geldi? İran Cumhurbaşkanı'ndan. Mesut Pezeşkian Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir konuşma yaptı ki o konuşması bir anlamda Trump'ın dünkü sözlerine yanıt niteliğindeydi. Hem Amerika hem de İsrail'e sert tepki gösterdi. Soykırım işleyip bize terörist diyorlar, biz terörist değiliz dedi. İran'ın kendisini savunduğunu söyledi ve ülkesinin teslim olmayacağını belirtti açık bir şekilde.

0: Biz terörist değiliz, kurbanız dedi. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'e tepki gösterdi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, ülkesine hedef alan çatışmalar 7. ayına girmek üzereyken Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuştu. Konuşmasına Trump'ın iddialarını hedef alarak başladı.
1: ABD Başkanı bizi terörist olarak nitelendirdi. Oysa biz terörizmin kurbanı olduk. Boyun eğmedik ve karşılık verdik. Ancak sivil nüfusu asla hedef almadık. Biz yalnızca kendimizi savunduk. Biz terörist değiliz.
0: Pezeşkian konuşmasında Minap'ta hedef alınan bir okulda hayatını kaybeden kız çocuklarını da hatırlattı. Bu çocuklar Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail tarafından kullanılan silahların altında can verdiği ifadelerini kullandı. Savaşı İran'ın başlatmadığını söyleyen Pezeşkian, ülkesinin teslim olmayacağını belirtti. İran'ın müzakereye açık olduğunu belirterek, savaşın müzakerelerin yerine geçtiği bir dünyaya dönmemeliyiz dedi.
1: Savaşı bize dayatıyorlar. Ancak biz savaşmaktan, doğası gereği savunma amaçlı olan bir savaştan korkmadığımızı kanıtladık. Vatanımızı, canımız İran'ı son nefesimize kadar savunacağız.
0: Pezeşkian, uluslararası arenada çifte standart uygulandığını belirtti. Gazze'deki saldırıları hatırlatarak, İsrail öldürüyor, yaptırımlar İran'a uygulanıyor. Bu çifte standarttır dedi. Pezeşkian, İsrail'in nükleer silahlara sahip olmasına rağmen denetimlerin de İran'a yapıldığının altını çizdi. Konuşmasının bir bölümünü Hürmüz Boğazı'na ayıran Pezeşkian, Hürmüz Boğazı İran'a karşı kullanılacak silahların geçişi için kullanılamaz dedi. Pezeşkian konuşurken Amerikan heyeti salonu terk etti.
2: Efendim kameralarımızı bir kez daha bir New York'a çevirelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan şu dakikalarda Türk evine doğru bir geçiş gerçekleştiriyor. Birleşmiş Milletler binasıyla Türk evi arasında kısa bir mesafe. O yolu kat ediyor şu dakikalarda. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu kapsamında dün verdiği mesajların yankıları uluslararası kamuoyunda devam ederken yine çok kritik temaslarını sürdürüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ki bu akşam da Türkiye-ABD İş Konseyi ve aynı zamanda ABD-Türkiye İş Konseyi tarafından düzenlenen kritik toplantılara katıldı. Burada verdiği önemli mesajlar vardı ki sonrasında da New York diplomasisinin yoğun bir şekilde devam ettiğini gördük. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la da Türk evinde Sayın Cumhurbaşkanı bir araya geldi. Ardından yine çok önemli bir görüşme vardı ki az sonra tüm bunları değerlendireceğiz. Irak Başbakanı Ali Zeydi ile görüştü. Temaslarının ardındansa Birleşmiş Milletler binasından Türk evine doğru şu anda bir yürüyüş gerçekleştiriyor. Tabii kısa aralıklarla yolu tabii oradaki vatandaşlarımız tarafından da çevriliyor. Sayın Cumhurbaşkanı'na sohbet etmek isteyen vatandaşlarımız oluyor. O da tabii bunlara yanıt vermeye çalışıyor şu dakikalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii BM Genel Sekreteri İklim Zirvesi'nde bir hitabı vardı. Bu da önemliydi ve şu sıralarda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BM binasından Türk evine doğru bir geçiş gerçekleştiriyor. Kendisine Sayın Burhanettin Duran'ın eşlik ettiğini görebiliyorum. Eğer doğru görebiliyorsam canlı görüntüler arasında. Tabii çok yoğun bir katılımcı heyetiyle adeta çıkarma yapmış durumdayız New York'a. Tabi burada kritik temaslar, kritik toplantılar gerçekleştiriliyor. Tabi şunu hatırlatmakta da fayda var. Gerçekten Türk evi konum açısından da oldukça kritik bir yerde bulunuyor efendim. Hemen Birleşmiş Milletler binasının hemen çok yakınında karşısında bulunan bir bina ve Cumhurbaşkanı Erdoğan BM'deki temaslarını tamamladıktan sonra hemen kısa bir süre içinde buradan Türk evine geçiş yapıp burada diplomasi faaliyetlerini rahatlıkla sürdürebiliyor Sayın Cumhurbaşkanı. Evet yine çevresinde çok yoğun bir kalabalık olduğunu gözlemliyoruz. Cumhurbaşkanı kendisiyle işte konuşmak isteyen, kısa sürede olsa sohbet etmek isteyen vatandaşlarımız da var. Yine yoğun temaslar da bu süreç içinde gerçekleştiriliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından. Evet, Cumhurbaşkanı bugün önemli temaslarda bulundu. Az evvel de söylemiştim, hatırlatmakta fayda var. Türkiye-ABD İş Konseyi ve... Kısa bir açıklama yapacak mı diye durakladım Sayın Cumhurbaşkanı ama mikrofonlar uzatıldı. Ancak Sayın Cumhurbaşkanı şu an Türk evine doğru girişini tamamladı sevgili izleyiciler. Peki, canlı görüntüleri birlikte izledik. Kalalım mı yine?

0: BM'de. Çünkü önemli açıklamalar vardı bugün. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'da ikinci kez Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etti. Neler söyleyeceği merak ediliyordu. Konuşmasında geçtiğimiz yıldan bu yana yaptıkları hakkında bazı mesajlar verdi. 3,5 milyon Suriyelinin ülkelerine döndüğünü söyledi Şara ve İsrail de gündemindeydi. Golan Tepelerinden çekilmesini istedi. Netanyahu'nun Golan Suriye toprağı olarak kalmaya devam edecektir dedi.
1: İki yılda ikinci kez kürsüye çıktı. Dünyaya Suriye'de yaptıklarını anlattı. İsrail'in saldırılarını eleştirdi. Golan Tepeleri Suriye toprağı kalacak dedi. Cumhurbaşkanı Şara, Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından ikinci kez Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuştu. Egemenliğimizi ihlal edecek her türlü girişim durdurulacak dedi.
2: Egemenliğimizi ihlal etmeye yönelik her türlü girişim durdurulacaktır. Golan Tepeleri Suriye toprağı olarak kalacaktır. Buna karşı her türlü girişim Güvenlik Konseyi kararları uyarınca engellenecektir. İsrail kuvvetlerini 8 Aralık 2024 sınırlarına çekilmeye çağırıyoruz. İsrail'in oldu bittiye getirme çabalarını reddediyoruz.
1: Şara, devrimin ardından 3,5 milyon Suriyelinin ülkelerine geri döndüğünü söyledi. Ülkede kan akmasını durdurduklarını vurguladı. Suriye Cumhurbaşkanı, Suriye yeniden inşasını sürdürecek ve bu kürsüden onurunu yeniden kazanmaya devam edecektir ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Şara, konuşmasında geçen yıl eski rejimin sebep olduğu Suriye'nin diplomatik izolasyonunu kırmak için Birleşmiş Milletler'e geldiğini kaydetti. Bu yılsa yaptıklarını anlatmak üzere kürsüde olduğunu vurguladı. Şara'nın konuşması yaklaşık 10 dakika sürdü.
0: Şara'nın konuşmasına baktık. Devam edeceğiz efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Ali Zeydi'yi kabul etti ve sonrasında önemli imzalar atıldı. Kritik açıklamalar peş peşe geldi. Neler var içeriğinde hemen şöyle bakmakta fayda var. Aslında adım adım terörsüz bölge, terörsüz Türkiye hedefinde nasıl yoğun bir ilerleme var? Bize bu başlıklar bunu anlatıyor efendim. Çok kritik bir mutabakat imzalandığını söyleyebiliriz iki ülke arasında. Yani güvenlik ve stratejik işbirliği çerçevesinde iki ülke arasında yepyeni bir dönem başlıyor yarın itibarıyla. Ve başlıklarımızda söylediğimiz gibi iki ülke arasında güvenlik alanında işbirliğinin derinleştirileceğine yönelik bir imza bu. Sincar'da devlet otoritesinin tümüyle tesisi sağlanacak deniyor. Kritik başlıklardan biri ki Sincar'da önemli. Sincar, Kandil, Mahmur ve o Suriye hattında terör örgütünün kritik güzergahlarından biri olduğunu biliyoruz. Özellikle işte silah transferi, lojistik transferi konusunda, ama buna artık son verilecek. Yasaklı silahlı unsurların varlığı da varlığına da son veriliyor bu mutabakat çerçevesinde. Tabii önemli detaylardan biri de şu: Türk kuvvetleri Başika Zilkan yerleşkesine Irak'a kademeli olarak teslim edilecek. Burada bir süreçten bahsediliyor ve tabii aynı zamanda ortak stratejik projelerin de geliştirileceğini anlıyoruz bu mutabakattan. Yani hem güvenlik başlıklarından bahsettim ama güvenliğin yanı sıra aynı zamanda ekonomik işbirliği açısından da çok önemli son başlık Kalkınma Yolu projesi ve ortak projelerin hızlandırılmasına karar verildi deniliyor Irak ve Türkiye arasında imzalanan bu atılan bu imzalar sonrasında. Gerçekten çok kritik bir başlık bu. Konuşmakta da fayda var efendim. Önemli konuklarımız olacak şimdi. Hemen tanıtayım sizlere. Emekli Kurbay Albay ve Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi Ünal Atabay bizlerle. Ünal Hocam hoş geldiniz. Ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Nuri Salık Hocamız da gece raporunda bizlerle. Efendim sizler de hoş geldiniz. Ünal Hocam,
3: hoş bulduk Evren'de.
0: Sağ olun efendim. Ünal Hocam, sizle başlamak istiyorum. Çok kritik 5 başlığı biz ekranlara verdik ama en önemli noktalardan birinin şu olduğunu düşünüyorum. Sincar'a devlet dikkat çekilmiş ve Sincar'da devlet otorisinin bütünüyle tesis edilmesi ve yasaklı yabancı silahlı unsurların varlığına son verilmesi konusunda bir ortak mutabakata varıldığını görüyoruz. Şimdi terörsüz Türkiye'den terörsüz hedefine doğru ilerlemeye çalışan bir Türkiye var. Peki alınan bu kararlar bu hedefe ilerlemekte Türkiye'nin elini nasıl kolaylaştıracak ve yani bu ülkeler arasında güvenlik koridorunun güçlenmesi adına da bu başlıklar ne anlama geliyor hocam? Lütfen bize anlatın.
4: Şimdi Enver Bey, tabii bu önemli bir adım. Çünkü Türkiye'de terörsüz Türkiye çerçevesi içerisinde PKK terör örgütü silah bırakmayı, kendini feshetme noktasında karar aldı. Şimdi bu tabii sadece Türkiye'nin içerisinde yürütülecek ve tamamiyete erdirilecek bir mesele değil. Komşu ülkelerdeki uzantılarının da silahlarını bırak

0: yapması, feshetmesi ve o bölgede de terörsüz bölgenin temin edilmesi ve sağlanması son derece önemli ve kıymetli. Bu çerçevede özellikle Suriye'de bu konuyu biliyorsunuz, entegrasyon meselesi üzerinden yürütülüyor, devam ediyor bu süreç. Öte yandan Irak ve İran sahası da var. Şimdi tabii Irak sahasındaki terör örgütünün varlığı Türkiye'deki varlığı ile bir bütün. Birbirini tamamlayan bir yapısı vardı örgütün. Dolayısıyla terör örgütünün Türkiye'deki faaliyetini sona erdirmesi, eylemlerini bitirmesi ve elbette ki Irak'taki yaşam alanı, uzantıları, Kandil Dağı'ndan Assos Dağı'na kadar, Irak'ın derinliklerine kadar ulaşan o coğrafi alanda terör örgütünün Mahmur kampına kadar biliyorsunuz varlığını biliyoruz. Şimdi dolayısıyla Sincar Dağı'ndaki YBŞ dediğimiz Ezidi güçlerinden oluşan, yani Irak'ın vatandaşları ama Ezidi vatandaşlarından teşkil edilen PKK ile bağlantılı ve iltisaklı olan, uzantısı olan örgüt vardı Sincar Dağı'nda. Sincar Dağı tabii Irak'tan Suriye'ye geçişleri, aynı zamanda kuzey-güney eksenli diğer geçişleri de kolaylaştıran coğrafi konumdaki bir dağ silsilesiydi. Buradaki varlıklarını öteden beri Türkiye ısrarla Irak'tan bu alanın boşaltılmasını, hatta burası 2005 Irak Anayasası'na göre tarafsız bölge veya henüz daha orası tartışmalı bölge içerisinde olan sahalardan birisidir. Bu güvenlik boşluğundan da istifadeyle o dönemde PKK terör örgütü bu alanı da doldurmuştu ve varlıklarını sürdürüyorlardı. Şimdi gelinen noktada artık Irak'la yapılan ikili görüşmelerde aslında bu terörsüz Türkiye projesinden önce başlayan bir süreçti. İkili görüşmelerde, bu güvenlik görüşmelerinde anlaşmaya varıldı iki ülke arasında. Boşaltılması noktasında Sincar Dağı. Hatta burada Barzani güçleri de yine bu anlaşmanın bir parçası oldular. Fakat bu bir türlü yürümedi, ilerlemedi bir şekilde. Ama şimdi gelinen noktada Evren Bey, olayın özeti Türkiye'nin terörsüz Türkiye projesi çerçevesinde yürüttüğü bu hamlenin Irak'taki yansıması. Irak sahasında Irak devleti tarafından alınması gereken, tabii ki onların iç işleri çerçevesinde alınması gereken tedbirler kapsamındaki bir faaliyet ve önemli bir hamle. Çünkü bu aynı zamanda Mahmur kampında da terör örgütünün oradaki varlığının sona erdirilmesi, belki oradaki vatandaşların da Türkiye'den terk edip işte 90'lı yıllarda oraya giden 13 bin civarında ki mevcutları var bunların. Bunların da Türkiye'ye dönüşlerini kolaylaştıracak, yolunu açacak belki
1: Kesinlikle.
0: ikinci hamle gelecek. Mütakip hamleleri konuşacağız burada. Şimdi diğer yönden Başika kampı başta olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'taki varlığı söz konusu. Uzun yıllardır, 90'lı yıllardan beri bu elbette söz konusu. Ama bizim oradaki varlığımız Irak topraklarının egemenliğine yönelik değil, Irak topraklarının işgaline yönelik değil. Terör örgütünün o tarihlerdeki varlığını ortadan kaldırmaya yönelikti. Irak tabii ki gücü ve kabiliyeti buna yönelik o dönemde yoktu.
1: Tabii.
0: Dolayısıyla bu boşluğu elbette Türkiye kendi güvenliği çerçevesinde almak zorundaydı ve aldı. Şimdi gelinen noktada artık terörsüz Türkiye projesinin bir diğer parçası olan bölgesel bir terörsüz, yani bölgede de terörsüz bir bölgenin inşası açısından Irak'taki işte örgütün uzantılarını, yapısal durumunu sona erdirmeyi, Irak'la işbirliği çerçevesinde bunun yapılabileceği, yapılması gerektiği noktasında bir irade ortaya konuldu. Şimdi bu hamle tabii eş zamanlı Türkiye'deki yürütülen projeyle paralel olarak yürütülüyor,
1: Evet.
0: yürütülmek zorunda.
1: Yani
0: Dolayısıyla
1: bir manada da tamamlayıcı adımlar olarak herhalde okunabilir.
0: tabii elbette tamamlayıcı adımlar, çünkü orada

0: örgütün silah yani YBŞ Edidilerden oluşan bu grubun başka silahlı gruplar da var orada. Yani irili ufaklı. Irak'ın hem kendi güvenliğini sağlaması hem bölgesel güvenliğin sağlanması aynı zamanda Evren Bey en önemli mesele başka terör örgütlerinin yapılanmasına yeniden teşkiline de alan açılmaması için bu tür
1: Evet.
0: silahlı grupların da tasfiyesi ve oradaki halkın da can ve mal emniyetinin sağlanması, güvenliğinin sağlanması, Irak'ın da egemenliğinin aslında bir yerde de artık tanımlanır hale gelmesi önemli. Irak'ın egemenliğini tanımlanır derken niçin söylüyorum? Çünkü her yerden silahlı grupların varlığı, birçok silahlı yani kontrol dışı grupların hareket etmesi, bunların o devletin egemenliği üzerinde adeta bir tahakküm kuruyor olmaları da son derece önemli. Bu açıdan da belki Irak'ın da kendi egemenliğini tesis etmesi açısından da Türkiye'de yürütülen projeyle paralel, eş güdümlü ve işbirliği halinde yürütülmesi ve sürdürülmesi de bu anlamda kıymetli ve önemli bir konu olarak önümüze çıkıyor.
1: Yani hem Türkiye ve Irak arasındaki ilişkiler açısından değerlendirilmemeli, bölgesel boyutunun da oldukça güçlü olduğunu söylüyor Sayın Ünal Atabay. Nuri Hocam, siz neler söyleyeceksiniz? Aslında Ünal Hocam biraz da böyle haritayı da önümüze açarak o gözümüzün önünde canlandırıyor olmamızı da sağladı. Yani terörsüz bölge hedefini konuşuyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla birlikte Türkiye'de önemli kritik adımlar da atılacak. Bu yönde bazı beklentiler var ama öncesinde terörsüz bölgeye nasıl evrilebilir? O yönde ne gibi çalışmalar yapılabilir? İşte Irak ve Türkiye arası atılan imzalar bir anlamda da bunu anlatıyor. Hocam siz nasıl okudunuz? Yani Sincar oldukça kritik bir nokta ve buradan da terör unsurlarının çıkarılacağını anlıyoruz. Ki Ünal Hocam da yani aslında ileriye dönük bir adım olduğunu söyledi. Yani bundan sonra bölgede yeni terör unsurlarının yerleşmemesi için önemli bir adım olduğunu söyledi. Katılır mısınız efendim?
2: Elbette Evren Bey, yani Ünal komutanım gayet güzel bir çerçeve çizdi, kendisi sağ olsun. Şimdi burada atılan adım bence en başta şu açıdan önemli. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge stratejisini biz beraber zikrederken Türkiye'de bazı çevrelerde özellikle bu meselenin terörsüz Türkiye bağlamında, terörsüz Türkiye ayağında herhangi bir sıkıntı olmadığını fakat terörsüz bölge konseptinin nasıl hayata geçileceğine dair bir takım endişeler vardı, bir takım kaygılar vardı.
1: Yani
2: Yani
1: çok sayıda
2: örgütün...
1: soru işaretinden bir tanesinin elendiği bir gece
2: Evet.
1: olarak değerlendirebiliriz herhalde.
2: Evet, kesinlikle öyle. Yani örgütün alt kırılımlarına baktığımızda işte Suriye'de SDG-YPG terör örgütü, işte Sincar'da komutanım da söyledi YBŞ olarak adlandırılan 2014-15'te DAEŞ terör örgütüne karşı sözde oradaki Ezidileri korumak maksadıyla PKK terör örgütünün oradaki boşluktan istifade ederek kurdu ama doğrudan Kandil'le ilintili olan bu grup. Diğer taraftan işte Kandil, Irak'taki farklı gruplar vesaire, bütün bunlar acaba nasıl ele alınacak? Bütün bu çok katmanlı girift, terör ağları, bütün o terör ekosistemi diyebileceğimiz mesele çözülebilecek mi acaba şeklinde bir takım kafalarda soru işareti vardı. Fakat bugün atılan adım, ki bunun sinyalleri geçtiğimiz aylarda da gelmişti, yani Sincar meselesi yine gündeme gelmişti. Buradaki YBŞ yapılanmasının ne olacağına dair
1: Evet.
2: Türkiye ile Irak yetkililer arasında görüşmeler olmuştu. Buradan şunu anlıyoruz Evren Bey, yani Türkiye bu sefer gerçekten çok kapsamlı bir strateji geliştirmiş. Yani burada entegre bir yaklaşım var. Mesele sadece PKK terör örgütünün Türkiye'den tasfiyesi değil, farklı alt kırılımlarıyla özellikle Suriye ve Irak bağlamında ve tabii ki önümüzdeki günlerde belki İran dosyası da gündeme gelecektir. Her ne kadar oradaki PEJAK yapılanması biraz kendisini ayrıştırmış gibi görünse de ben onların da çok fazla direnebilecekleri kanaatinde değilim. Yani dolayısıyla baktığımızda buradaki meselenin bütün veçeleriyle, bütün boyutlarıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından ele alındığını gösteriyor. Şimdi tabii bu bölgelerden terör örgütünün temizlenmesi önemli. Neden önemli? Çünkü bu Sincar bölgesi dediğimiz bölge gerçekten önemli bir geçiş noktası. Yani tam Irak'ta Suriye arasındaki bir geçiş hattında burası konumlanmış vaziyette. Coğrafi olarak da örgütün kendi varlığını devam ettirebilmesine imkan sağlayan bir coğrafi yapıya sahip Evren Bey. Dolayısıyla burada PKK terör örgütü, DAEŞ terör örgütünü, bir diğer terör örgütünü bahane ederek burada bir alan hakimiyeti sağlamıştı. Özellikle Suriye ile Irak arasındaki ki sınır kapıları üzerinde belirli düzeyde etkinlik kazanma girişimleri olmuştu.

Hatta buna dönem dönem muvaffak da olmuşlardı. Şimdi bütün bu unsurların bertaraf edilmesiyle birlikte akıllardaki pek çok soru işaretinin de ben önümüzdeki günlerde ortadan kalkacağını düşünüyorum. Mesela nedir bu soru işaretlerinden bir tanesi?

0: terör örgütü bünyesinde teslim olmak istemeyen bir takım unsurlar Irak sınırını geçmek suretiyle acaba buradaki YBŞ'ye mi katılacak? Acaba burada Sincar dosyası bir noktada gözden kaçılacak mı vesaire şeklinde bazı kaygılar dile getiriliyordu. Devletimiz buna da müsaade etmeyeceğini, burada terör örgütünün bütün o ekosistemiyle birlikte, bütün alt kırılımlarıyla birlikte tasfiye edilmesi noktasında kararlı olduğunu bize gösteriyor. Tabii bu Irak'ta Suriye arasındaki sınır güvenliğinin sağlanması bağlamında da her iki devletin de, yani sadece Irak'ın değil, Sincar'ın temizlenmesi aynı zamanda Suriye'nin de egemenliğinin konsolide edilmesi anlamına gelecek. Bu son derece önemli. Bir diğer husus tabii Evren Bey, az önce Ünal Komutanım da ifade ettiler. Yani terör örgütü dediğimiz yapılanma girdiği coğrafyayı enfekte eden bir özelliğe sahip. Yani gittiği yerde şunu biliyoruz, salt bir terör örgütü olarak faaliyet göstermiyor. Orada belirli sosyolojik dinamikleri yakalamak suretiyle toplum katmanları içerisine yerleşme, burada terörü daha sosyolojik bir zemine oturtma gayreti arayışı içinde olan bir yapılanma. YBŞ zaten tam olarak bunu ifade ediyor. Yani oradaki Ezidi topluluğu üzerinde PKK terör örgütünün bir hegemonya kurma arayışı ve oradaki bu azınlık topluluğu enfekte etme arayışı vardı. Şimdi örgütün buradan tasfiye edilmesiyle birlikte bunun da önüne geçilmiş olacak. Tabii şunu da söylemek lazım. Burada Türkiye ile Irak arasında elbette bir mutabakat olduğunu anlıyoruz. Zaten Irak'ta merkezi hükümet güçlendikçe, merkezi devlet konsolide oldukça Türkiye'nin işte başka gibi üstlerden kısmi olarak belki önümüzdeki günlerde yine benzer şekilde Suriye'deki üstlerden kısmi olarak şartlar olgunlaşırsa, müsaade ederse güçlerini hafifletme yönde bir eğilim olduğunu da anlıyoruz. Tabii örgüt burada direnecek mi, direnmeyecek mi? Bu da önemli mesele. Çünkü geçtiğimiz aylarda bu Sincar meselesi gündeme geldiğinde biraz ayak diremişlerdi. Şimdi o taraftan gelecek açıklamaları da takip etmek lazım ama ortada güçlü bir irade olduğu aşikar. Yani hem Türkiye hem Irak bu konuda bir noktada Evren Bey mutabakata varmışlar, fikir birliğine varmışlar. Tabii bunu artık söylemeye bile gerek yok. Terör yapılanmaları yurt dışı destek de, dış destek de ayakta kalabilen yapılar. Şimdi YBŞ terör örgütü dediğiniz yapılanma PKK'nın bir alt kırılımı olarak Sincar'da ve İran'dan veya farklı bir devletten, İsrail terör devletinden veya Amerika Birleşik Devletleri'nden yardım almadan zaten burada tutunabilmeleri mümkün değil. Temennim bu realiteyi görüp böyle süreci suhuletle sürdürmeleri ve bulundukları topluma silahlarını bırakarak entegre olmaları. Ama çok da gidebilecekleri bir yer yok. Bunu da ifade etmek isterim Evren Bey.
1: Peki Ünal Hocam, gerçekten hem siz hem de Nuri Hocamız katılıyor. Terörsüz bölge hedefine doğru çok kritik bir adım olduğunu altını çizdiniz ama atılması gereken daha birçok adım var. Peki sonraki hamleleri bu kritik mutabakat nasıl etkiler? Onu da sorayım.
2: Şimdi tabii şöyle şunu özellikle altını çizmek gerekiyor. Aslında bu YBŞ ve Irak'taki silahlı güçlerin Irak ordusuna entegrasyonu ile ilgili bu 2020 yılından beri devam eden bir projeydi. Fakat Irak bunu bir türlü başaramadı. Çünkü gücü yoktu. Ama şimdi gelinen noktada, işte değerli hocam da altını çizdi, gelinen noktada Terörist Türkiye projesi buna alan açtı. Kolaylaştırdı işlerini. Aynı zamanda artık PKK'nın silah bırakması ve tasfiyesi meselesi domino etkisi yaratıyor. Yani bu tabii Türkiye'deki biliyorsunuz bu tasfiye kararı PKK'nın alt kolları diyoruz, genel olarak bunu ifade ediyoruz. Ama tabii bu KCK PKK dediğiniz zaman Türkiye PKK'sı burada esas kastediliyor.
1: Evet.
2: Tabii bu diğer YPG, Irak'ta zaten onların kolları yok. PCTK diye bir partisi var. Mahmur bölgesini de içine alan bir alanları var, eyalet. İran daha biraz farklı yapısı var. Bunlar o tasfiyenin bir parçası değil aslında. Ama şöyle, bölge dinamikleri açısından PKK'nın Türkiye'deki tasfiyesi diğer bölgelere doğrudan domino etkisi ve bölgesel etkisi var. Dolayısıyla Türkiye aslında bu kartı kullanarak onların da tasfiyesini sağlama noktasında önemli bir adımı var. Bakın, bu çok önemli bir şey, altını çizmek istiyorum. YPG de böyle. Yani Suriye'deki de bir entegrasyon var. Tabii takip ediliyor. Birlik bütünlüğünü bozulmadan bir entegrasyon yapıldı. Bizim Türkiye olarak istediğimiz bu değildi ama ancak bu adım adım olacak bir şey.

0: kişiye elinde sonunda nihayetinde varlığının sona erdirilmesi beklentimiz. Bu da zaten saha uygulamaları açısından takip edilen bir husus. Tabii İran meselesi hocam da altını çizdi, biraz daha karmaşık yapı. Belki İran Amerika Savaşı'nın yarattığı bir atmosferin de etkisi altında şimdi belki bir bu domino etkisinin bir parçası olamayabilir ama
1: şunu, yani savaş biraz daha o süreci uzatıyor mu hocam? Böyle mi oluyor?
0: Uzatabilir ama eninde sonunda çünkü yani bölge dinamikleri açısından baktığımızda gelinen noktada direnme şansları yok. Dolayısıyla bu da kendi varlığını bir şekilde sona erdirecek. Zaten Türkiye'de bu konuda aslında sabırla ve planlı bir şekilde bunu takip edecek bir konu. Burada da bir endişeye mahal vermeyecek şekilde bunun da sona ereceğini ben de açıkçası inanıyorum.
1: İnanıyorsun.
0: Şimdi
1: buyurun.
0: Başikra meselesini bir altını çizeyim isterseniz hemen.
1: Lütfen, lütfen.
0: Şimdi tabii Türk Silahlı Kuvvetleri hani bir başka ülkenin Irak'ın egemenliğini çiğnemek vesaire gibi bir maksat için orada hiçbir zaman olmadı. Komşumuzdur. Biz oranın toprak bütünlüğüne daima saygı duyarız. Zaten Türkiye'nin, ülkemizin politikası da böyle. Ama az evvel birinci bölümde ifade etmiştim oradaki varlık nedenimizi. Artık bu aşama aşama elbette güvenliğin tesisi sağlandığı görüldükçe mutabakat adım adım ilerletilecek. Tabii ki Türk Silahlı Kuvvetleri burada kuvvet bulundurmasına ihtiyaç kalmayacağı bir döneme girilecek.
1: Sanırım hocam burada da değil için, mi? Ciddi bir saha çalışması olacak. İşte belirli şartlar tabii sağlanacak. O zaman çizelgesi tamamlanınca evet.
0: Tabii elbette. PKK'nın zaten silahlarını tasfiye için işte belirli bölgeler silahlarını teslim etme noktaları olacak. Tamamen kendini feshettiğine dair Milli Güvenlik Kurulu'nun kararı olacak. Saha tespit, teşhis gözlemleri neticelenecek. Buna emin olduktan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri yani Irak'ta artık PKK'nın varlığı, tehdit ortamı ortadan kaldırılıp tasfiyesi ve güvenlik alanı sağlandıktan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri elbette oradan çekilecek. Zaten bu bizim için bir tasarruf.
1: Tabii.
0: Önemli bir tasarruf. Hem kuvvetlerimizi orada bulundurmak yerine başka bir alanda kullanılma ihtiyacı belki olacaktır. Ve bunların da yeniden kendilerini toparlaması açısından da önemli. Bence 50 yıllık bir meselenin kökünden çözümü noktasına gelindiğinden bahsediyoruz ve konuşuyoruz. Çok önemli bir mesele. Biz yani 40 yılı aşkındır Irak'tayız. Bu eninde sonunda geri çekilmemizde hem Irak'ı da rahatlatacak, bölgeyi de Türkiye'yi de rahatlatacak, terörsüz bir bölgenin tesisini de kolaylaştırmış olacak.
1: Tabii tüm bunlar da bölgesel ekonomik projeleri güçlendirecek. Yani iki ülke arasındaki bu kritik mutabakat gerçekten çok önemli. Emekli Kurmay Albay ve Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi Ünal Atabay, çok sağ olun efendim. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Nuri Salık da bizlerle birlikteydi. Katkılar için teşekkür ediyorum her iki konuğumuza da.
2: Sağ olun, iyi geceler.
1: Peki, kıymetli hocalarımızı dinledik. Kritik bir başlığı konuştuk. Şimdi devam edeceğiz günün diğer gelişmeleriyle efendim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan New York'ta bildiğiniz gibi iş insanlarıyla da bir toplantıya iştirak etti. ABD ile ilişkilerle Türkiye'nin ekonomisine dair önemli mesajlar verdi.
3: Türk-Amerikan iş dünyasının değerli temsilcileri, kıymetli misafirler, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Bu yılki buluşmaya katkıları için Amerikan Ticaret Odası'na, iş konseylerimize ve DİK'e teşekkür ediyorum. Önce sizlerin en çok merak ettiği soruya cevap vereyim. Ekonomi programımız ne aşamada? Hedeflerimizde ne ölçüde ilerledik? Uyguladığımız programın 4 temel bileşeni vardı. Fiyat istikrarı, mali disiplin, sürdürülebilir dış denge ve yapısal dönüşüm. Son bir yılda bölgemizde çıkan savaşlara rağmen bu 4 ilkenin tamamında gözle görülür ilerlemeler kaydettik. Temel mal enflasyonu 2020'nin kira enflasyonu

ise son 4 yılın en düşük seviyesine indi. Savaşın doğrudan ve dolaylı etkileri olmasaydı 2026'yı %20'lerin başında bir enflasyonla kapatacaktık. Mevcut koşullarda yılı %28 civarında tamamlamayı öngörüyoruz. 2027'nin dezenflasyon açısından daha güçlü bir yıl olacağına inanıyoruz. Mali disiplin tarafında oldukça iyi bir konumdayız. Vatandaşlarımızı ve reel sektörü yükselen akaryakıt fiyatlarından korumak amacıyla vergilerde indirime gittik. Bundan dolayı oluşan vergi kaybına rağmen bütçede hedefimizin ötesinde bir performans sergiledik. Yılı milli geliri oranla %3,1 bütçe açığıyla kapatacağız. Bir karşılaştırma yapmak gerekiyorsa benzer ülkelerde bu oran ortalama %6'ya yaklaşıyor. Kamu borcunda ise gelişmekte olan ülkelerde kamu borcunun milli geliri oranı ortalama %78 iken Türkiye'de %22'nin altında. Dış dengede enerji fiyatlarındaki artışa rağmen cari açık ve dış borç göstergelerimizi son 20 yıllık ortalamaların altında tutmayı başardık. Bütün bunlar programın aldığımız mesafesini gösteriyor. Ancak asıl mesele verimliliktir. Bu nedenle yapısal dönüşümü programımızın merkezine yerleştirdik. Yeşil dönüşümde iddialıyız. Bu yıl Antalya'da Kasım ayında COP31'e ev sahipliği yapıyoruz. Sanayide katma değeri artırmak için hedefli ve seçici politikalar uyguluyoruz. Yapay zekada bize güç katacak ve dijital dönüşümü destekleyecek altyapı yatırımlarını hızlandırıyoruz. Sağlık alanında Ankara'da kurmakta olduğumuz endüstri bölgesiyle yatırımcılara güçlü teşvikler sağlıyoruz. Bölgesel potansiyelimizi harekete geçirmek için terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda kararlılıkla ilerliyoruz. Kısacası, Türkiye şoklara yalnızca tepki veren değil, şoklara direnç kazanmış, dayanıklılığa, verimliliğe ve ekonomik güvenliğe yatırım yapan bir ekonomidir. Değerli konuklar, diplomatik ilişkilerimizin 100. yılına yaklaştığımız bu günlerde Amerika ile stratejik işbirliğimiz her alanda gelişiyor. Siyasi ilişkilerimizde yakaladığımız ahengi ekonomik ve ticari ilişkilerimize de yansıtmayı arzu ediyoruz. Esasen bu alanda çok ciddi bir potansiyele de sahibiz. Yakın dönemde ortak çabalarımızla enerji, havacılık ve diğer kritik sektörlerde önemli anlaşmaları sonuçlandırdık. Amerika bugün LNG tedarikçilerimiz arasında birinci sırada, böylece Avrupa'da Amerikan kaynağını tercih eden ülkelerin başında geliyoruz. Bu işbirliğini nükleer dahil enerjinin tamamına genişletmeyi hedefliyoruz. Öte yandan Amerika ile ekonomik münasebetlerimizi yalnızca ticaret rakamları üzerinden okumak doğru değildir. Küresel ekonomik düzenin yeniden kurgulandığı bir dönemde Türkiye ile stratejik bir ekonomik işbirliği modeline ihtiyaç olduğu kanaatindeyim. Çatışmaların geride kalmasıyla

Bölgemizde 5 büyük dönüşüm hızlanacak. Birincisi, tedarik zincirleri yeniden konumlanıyor. Şirketler artık yalnızca en ucuz yeri değil, en güvenilir yeri arıyor. Türkiye, Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği'ne sahip geniş bir serbest ticaret ağına bağlı güçlü sanayi altyapısıyla bu arayışın doğal adresidir. İkincisi, enerji güzergahları yeniden çiziliyor. Bakü, Tiflis, Ceyhan'dan Tanap'a kadar Türkiye kesintisiz enerji akışının en güvenilir koridorudur. Üçüncüsü, ticaret koridorları değişiyor. Asya'yı Avrupa'ya bağlayan Orta Koridor ve Körfez'i Avrupa'ya bağlayan Kalkınma Yolu Türkiye'de kesişiyor. Dördüncüsü, yeniden imar dönemi başlıyor. Bölgemizde yollar, limanlar, enerji santralleri, konutlar, fabrikalar yeniden inşa edilecek. Türk müteahhitlik sektörü zor coğrafyalarda iş yapma tecrübesiyle bu sürecin en hazırlıklı aktörüdür. Beşincisi, savunma ve ileri teknoloji. NATO standartlarında üretim yapan savunma sanayimiz, müttefiklerimizin tedarik güvenliğine katkı sunacak kapasiteye ulaştı. Ülkemizin bu dönüşüm fırsatlarından faydalanması için Nisan ayında dünyanın en rekabetçi yatırım paketlerinden birini hayata geçirdik. Washington ve New York'taki yatırım ve finans ofislerimiz başta olmak üzere dış temsilciliklerimiz her zaman sizlere desteğe hazırdır. Sözlerime son verirken, Türk-Amerikan ilişkilerinin güçlendirilmesi için gösterdiğiniz çabalardan ötürü sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Şimdi sizleri dinlemeye devam edelim.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını izledik, dinledik efendim. Şimdi kısa bir araya gidelim, aranın ardından devam edeceğiz.

0: Yeniden birlikteyiz sevgili dostlar. Yeni bir güne 24 Eylül Perşembe gününe adım atmaya hazırlanıyoruz. Gece raporunun ikinci bölümüne başlayacağız ve önce günün başlıkları diyeceğiz. Efendim Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş CHP üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. Yoluna bağımsız olarak devam edeceğini ifade eden Yavaş aldığı kararın gerekçelerini de anlattı. İstifa kararının ardından CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'den de peş peşe açıklamalar geldi. Bu arada İyi Partisi Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Cumhurbaşkanı adayı olur musunuz sorusuna yanıt verdi. Millet sırtımıza sorumluluk yüklerse o sorumluluktan kaçmayız dedi. Bu arada başka ifadeleri de vardı. Meral Akşener'le iletişimlerinin devam ettiğini belirtti ve istediği zaman siyasete dönebilecek yeterliliktedir ifadesini kullandı. Efendim Türkiye Büyük Millet Meclisi de 1 Ekim'de mesaiye yeniden başlamaya hazırlanıyor. Yeni yasama yılında gözler terörsüz Türkiye sürecinde olacak ve oluşturulacak izleme kurulunda. Aynı zamanda sürecin yasama ayağı da kurul tarafından takip edilecek. Ve ABD-İran gerilimi yeniden başlayan bazı çatışmaların ardından ilk kez iki ülke masaya oturdu. New York'taki görüşmelerde fikir ve mesaj alışverişi vardı. Tahran'dan da bir açıklama var. Açıklamaya göre İran bazı şartlar sundu. Şartların arasında dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması, savaşın ve ablukanın sona erdirilmesi de var. Bu arada Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Amerika ziyareti için yolda. Amerikan Başkanı Donald Trump Xi'yi Beyaz Saray'da resmi törenle karşılayacak. Xi'nin Trump'tan Tayvan'a yönelik silah satışını durdurmasını isteyeceği belirtiliyor. Bu arada sermaye piyasasına yapılan işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada da gözaltına alınan 20 şüphelinin tamamı hakkında tutuklama talep edildi. Günün önemli başlıklarından biriydi. Efendim İstanbul'da Güzellik Merkezi kampanyası adı altında müşterilerin imzalarını toplayan ve bu imzalarla çek senet hazırlayan dolandırıcılık çetesi de çökertildi. Şüphelilerin bu yöntem sayesinde yüzlerce kişiyi binlerce lira dolandırdığı ortaya çıktı. Yeni gün başlasın bu haberle. Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciası ilgili dava devam ediyor. Belediye yetkililerinin yargılandığı davada belediye binasında keşif işlemi vardı. Keşfin ardındansa sanık ve mağdur avukatlar arasında tansiyon yükseldi, tartışmalar çıktı.
1: Ortam gerildi. Avukatlar karşı karşıya geldi. 7 kişinin can verdiği facia için belediyede keşif yapıldı.
2: Sorumlular ortada. Sorunları görüyoruz.
1: Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde parfüm dolum tesisinde geçen yıl 8 Kasım'da yangın çıktı. 3 çocuk, 7 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı. Son duruşmada belediye yetkilileri ruhsatla ilgili suçlamaları reddetmişti. Bunun üzerine mahkeme heyeti belediyede keşif yapma kararı aldı. 5 Ekipler keşif için belediye binasına girdi. Ruhsatlandırma işlemleri incelendi. Belediyede kullanılan dijital sistemin işleyişine bakıldı. Belediye görevlilerine ise ruhsat süreciyle ilgili sorular yöneltildi. Keşfin ardındansa gerginlik yaşandı. Ailelerin avukatları belediye binasında açıklama yapmak istedi. Sanık avukatlarından birinin fabrikada 15 yaşındaki çocukların çalıştırılmasına ilişkin sözleri tepki çekti. Taraflar arasında sözlü tartışma çıktı.
2: Burada ya sen
3: 15
2: ya ne var lan sen ne diyorsun ya?
3: Çalıştırmışlar. Sen nasıl
2: ya? Şey yapamazsın ya.
3: Sanık vekillerinden bir meslektaşımız provoke ederek niye çalıştırıyor 15 yaşında çocuğunu diyor. Neredeyse çalıştıranlar suçlanacak. Neredeyse ölenler suçlanıyor bu davada.
1: Davanın son duruşmasında 4 kamu görevlisi tahliye edilmiş, 2 zabıta müdür vekili ise tutuklanmıştı. Davada tutuklu firma yetkilileri Altay Ali Oransal ve kardeşi İsmail Oransal'ın da aralarında olduğu 4 sanık hakkında 7'şer kez müebbet, belediye yetkilileri ve çalışanları için 22 yıl 6'şer aya kadar hapis cezası isteniyor.
0: Osmaniye'de yaşayan 23 yaşındaki Gülhan Karabacak 2 yıl önce yürüyüş yapmak için evden çıktı ama çıkış o çıkış. Bir daha dönmedi. Genç kızın bulunması için dosya yeniden açıldı. Şimdi kayıp Gülhan için cansız mankenle iz sürülüyor.
4: 2024 tarihinde sulama kanalına düşen Gülhan Karabacak kızımı arıyoruz.
5: Kayıp genç kızla aynı boy ve kiloda cansız manken suya bırakıldı. Mankenin sürüklendiği güzergahta iz sürülmeye başlandı. Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde yaşayan Gülhan Karabacak 2 yıl önce yürüyüş yapmak için evden çıktı. 23 yaşındaki genç kız bir daha dönmedi. Düşme ihtimali nedeniyle sulama kanalı ve çevresindeki arazide günlerce arama yapıldı. Dalgıç polisler ve drone destekli aramalar sonuç vermedi.
4: İlk defa dünden cansız manken atıldı. Aynı kiloda, aynı boyutta. Dosyamızı yeni alan savcımız düşündü.
5: Soruşturmayı yürüten yeni savcı farklı bir yönteme başvurdu. Genç kızın son görüldüğü yere gidildi. Bölgede bulunan sulama kanalına genç kızla aynı boy ve kiloda cansız manken bırakıldı. Suyun akış yönü, sürüklenme mesafesi ve ulaşabileceği noktalar incelendi.
4: Ben kızımın bir an önce bulunmasını istiyorum. Bir mezar taşımız olmasını istiyorum. Kızımın bir saçının teli kalmışsa, bir kemiği kalmışsa bir mezar taşımın olmasını istiyorum.
5: Mankenin izlediği güzergah doğrultusunda çalışmalar Adana'nın Ceyhan ilçesinde yoğunlaştırıldı. Ekipler kanal ve çevresinde aramalarını sürdürüyor.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yeni atanan emniyet müdürleriyle bir araya geldi. Gündeminde Manisa'da lise yakınlarında yaşanan o silahlı saldırı olayı vardı. Emniyet müdürlerine seslenen Çiftçi, okul güvenliğinde hassas olacaksınız. Tehlike okulun kapısına gelmeden tedbiri alacağız dedi.
6: Okul güvenliği konusunda son derece hassas olacaksınız. Her okulun risk durumunu ayrı ayrı değerlendirecek, okul çevresini, öğrencilerimizin geliş gidiş güzergahlarını, metruk yapıları, park ve bahçeleri ve şüpheli hareketliliği takip edeceksiniz.
5: Tehlike okulun kapısına gelmeden tedbirimizi alacağız dedi. Okul çevreleri, öğrencilerin güzergahları ve şüpheli hareketlerin yakından takip edilmesini istedi.
6: Hiçbir emniyet müdürümüz bundan sonra okul güvenliğini rutin bir asayiş başlığı olarak görmemeli, değerlendirmemelidir. Çocuklarımızın güvenliği, milletimizin geleceğinin güvenliği demektir. Silaha erişim, akran zorbalığı, tehdit ve şiddet eğilimleri ile sosyal medya üzerinden yapılan tehditleri ciddiyetle değerlendirecek, risklerin tespitinde mevzuatın verdiği yetkiler çerçevesinde siber birimlerimizi ve istihbarat imkanlarımızı etkin kullanacaksınız.
5: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara'da yeni atanan emniyet müdürleriyle bir araya geldi. Yeni nesil suç örgütleriyle mücadelede kararlılık mesajı verdi.
6: Hangi mahallede hangi suç türünün yoğunlaştığını, hangi bölgede gençlerimizin risk altında olduğunu ve vatandaşımızın nerede kendini güvensiz hissettiğini bileceksiniz. Yeni suç örgütlerine ve uyuşturucuyu kaynağında kurutacaksınız.
5: Bakan Çiftçi'nin gündeminde terörsüz Türkiye de vardı.
6: Şimdi önümüzde daha büyük bir hedef var. Bu hedefin adı terörsüz Türkiye'dir. Yarım asra yaklaşan terör meselesini ülkemizin gündeminden tamamen çıkarmak, milletimizin birliğini, kardeşliğini ve huzurunu daha da güçlendirmek istiyoruz.

0: İzmir'de Menderes Belediyesi soruşturmasında ikinci dalga operasyon düzenlendi. Aralarında eski başkan vekil Erkan Özkan'ın da olduğu 9 kişi gözaltına alındı. Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla il jandarma komutanlığı ekipleri harekete geçti. Soruşturma kapsamında 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında Menderes Belediyesi eski başkan vekili Erkan Özkan da bulunuyor. Özel kalem müdürü Emrah Işık'ın da gözaltı listesinde olduğu öğrenildi. İlçede kuyumculuk ve sarraflık yapan bazı kişiler de gözaltına alınanlar arasında. Suçlamalarsa rüşvet, irtikap ve resmi belgede sahtecilik. Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek ilk dalga operasyonda tutuklanmıştı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı adayı olur musunuz sorusuna yanıt verdi. Millet sırtımıza bir sorumluluk yüklerse ondan kaçamayız dedi. Eski Genel Başkan Akşener'le iletişimlerinin de halen devam ettiğini belirtti. İstediği zaman siyasete dönebilecek yeterliliktedir dedi.
1: Cumhurbaşkanı adayı olur musunuz sorusuna İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sorumluluktan kaçmayız yanıtı verdi.
2: Bir adayın kendisi adaylığını açıklamadıktan sonra birilerini aday diye sunmanın hangi sonuçları beraberinde getirdiğini tecrübe ederek yaşadık. Ekrem İmamoğlu meselesinde yaşadık. O zaman da ben söylemiştim. Çeşitli uyarılarda bulunmuştum. Şimdi de bana her yerde siz aday olur musunuz diye soruluyor. Millet sırtımıza bir sorumluluk yüklerse biz o sorumluluktan kaçmayız. Bunu defalarca söyledim ama şu anda yapılması gereken şey bu sistemden ve bu uygulama biçiminden kurtulmaktır.
1: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Halk TV'de katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda ortak adayın hangi özelliklere sahip olması gerektiğini anlattı. Toplumsal kabulünün olması, siyasi partiler tarafından desteklenmesi ve parlamenter sisteme dönüşün önderliğini yapması gerektiğinin altını çizdi. Dervişoğlu, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le diyaloglarının devam ettiğini belirtti. Akşener'in siyasete dönme ihtimaline ilişkin soruyu da yanıtladı.
2: Sayın Akşener bizim tarafımızdan partiden gönderilen biri değildir. 2024 yerel seçiminden sonra örnek teşkil ederek bir karar almıştır. Siyasette yokum dedikçe ne zaman döneceği tartışılıyor. İstediği zaman siyasete dönebilecek yeterliliktedir. Hiç kimsenin yol göstericiliğine ihtiyacı yoktur.
0: Gece raporunda haber rotamızı bir kez de Amerika Birleşik Devletleri'ne şöyle bir çevirelim. Bir New York'a gidelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın az evvel BB Genel Kurulu'ndan Türk Evi'ne geçiş yaptığı görüntüleri canlı yayında sizlerle paylaşmıştık. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir sonraki durağı da görüntülerin bize anlattığına göre New York'ta bir Türk pastanesi oldu. Efendim beraberindeki katılımcılarla birlikte o üst düzey heyetle birlikte bir Türk pastanesini ziyaret etti Sayın Cumhurbaşkanı ve elimdeki bilgilere göre halen şu dakikalarda kendisi pastanede bulunuyor. Efendim bazı çıkışlar gerçekleşiyor ki o isimler arasında Sayın Cumhurbaşkanı var mı? Bir açıklama yapıp yapmayacağını da tabii gözümüz kulağımız ki çevresinde de yoğun bir gazeteci ekibi, bir basın mensubu ekibi de var Sayın Cumhurbaşkanı'ndan. Kısa da olsa bazı yorumlar hem BM genel marjına ilişkin hem de yoğun diplomasi trafiğine ilişkin bazı bilgiler almaya çalışıyorlar. Şu dakikalarda da Sayın Cumhurbaşkanı ziyaret etmiş olduğu New York'taki o pastaneden çıkış gerçekleştirdi ve o beraberindeki kalabalık heyetle birlikte bir diğer durağına doğru ilerliyor. Bir sonraki durağı Türk Evi mi olacak veya olmayacak onu göreceğiz görüntülerden. Tabii Cumhurbaşkanı New York'ta önemli temaslarda da bulunuyor ki Türkiye-ABD İş Konseyi'nin tarafından düzenlenen toplantıya katıldı. Az evvel orada verdiği mesajları detaylı bir şekilde sizlerle paylaşmıştık. Bir yandan da ikili görüşmelerinin devam ettiğini söyleyebiliriz. Çünkü 3 günlük bir ziyaret programından bahsediliyor New York'ta ve her günü çok dolu bir şekilde geçiyor. Türk dış politikası açısından da gerçekten çok önemli günler. Hem Türkiye-ABD ilişkileri hem Türkiye'nin BM Genel Kurulu'nda vereceği mesajlar açısından önemli günler yaşıyoruz. Tabi Ermenistan Başbakanı'yla da Türk Evi'nde bir görüşmesi vardı ki sonrası Irak Başbakanı'yla da Ali Zeydi'yle de görüşmüştü. Ve Sayın Cumhurbaşkanı az evvel beraberindeki heyetle birlikte pastaneden çıkış işlemini yaptı ve şu dakikalarda da hemen Türk Evi'ne doğru bir geçiş sağlanıyor efendim. New York'tan canlı görüntülere baktık. O New York'un havasını

0: solluk devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Hava Yolları ile Boeing arasında düzenlenen imza törenine de katıldı. İki şirket arasındaki imzayla 150 adede kadar Boeing 737 yolcu uçağı siparişi kesinleşti.
1: Türk Hava Yolları ile Boeing arasında anlaşma imzalandı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Türk Hava Yolları uçak filosunu genişletmek için bir adım daha attı. Boeing ile anlaşma imzaladı. Buna göre Türk Hava Yolları Boeing'den 100'ü kesin sipariş ve 50'si opsiyonlu olmak üzere toplam 150 adet Boeing 737 Max tipi uçak satın alacak. Anlaşma şirketin Boeing ile bugüne kadar gerçekleştirdiği en büyük uçak siparişi olma özelliğini taşıyor. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Murat Şeker, yeni Boeing 737 Max uçakları operasyonlarımıza daha yüksek verimlilik ve esneklik kazandıracak dedi. Boeing Ticari Uçaklar Başkanı ve üst yöneticisi Stephanie Pope da siparişin Türk Hava Yolları ile uzun yıllara dayanan işbirliğini şekillendirdiğini vurguladı. Yeni uçakların Türk Hava Yolları'nın yüksek talep gören iç ve dış hatlardaki kısa ve orta menzilli operasyonlarının güçlendirilmesine katkı sağlaması bekleniyor. Türk Hava Yolları ve AJet filosunda hali hazırda 200'ün üzerinde Boeing uçağı bulunuyor.
0: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron İran'a yönelik saldırılar konusunda arasının pek de iyi olmadığı Amerikan Başkanı Donald Trump'a bazı mesajlar iletti. Bir ülkeyi bombalayarak rejim değişikliği sağlanamayacağını söyledi. Macron, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılabilmesi için de Washington'la anlaşma arayışında olduklarını söyledi.
1: Bir ülkeyi bombalayarak rejim değiştiremezsin dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırılarına dikkat çekti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta Amerikan ABC News kanalına konuştu.
2: Making sure that Iran will not get the nuclear weapon is very important for all of us. So for me this is the main objective. Having a regime change by bombing a country is not something I think feasible. For me it's not a good option because it doesn't work. And we did this mistake several times since the past decades.
1: Macron, öncelikli hedefin Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını sağlayacak anlaşma olduğunu belirtti. Enerji krizinin benzin, motorin ve jet yakıt fiyatlarını artırdığını belirten Fransa Cumhurbaşkanı, sorunun çözümü için Amerika Birleşik Devletleri'ne ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Fransa'nın Boğazı'nın yeniden açılmasına destek vermeye hazır olduğunu vurguladı.
2: We should do whatever we can in order to reopen Hormuz Strait.
1: Trump'ın Avrupalı müttefiklere yönelik eleştirilerine de yanıt veren Macron, savaş başlatılmadan önce müttefiklere danışılması gerektiğini söyledi. Biz bu savaşa katılmamaya karar verdik çünkü bunun doğru seçenek olmadığını düşündük ve ben hala aynı fikirdeyim ifadelerini kullandı.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, başkente Suudi Arabistan Milli Günü resepsiyonuna katıldı. Mekke Anlaşması'nın İslam coğrafyasındaki diğer katılımlarla birlikte etkin ve faydalı olacağına inandığını belirtti.
3: Ümit ediyorum ki bu anlaşma sağlam temeller üzerinde gelişerek bölgemizdeki diğer ülkelerin de katılımıyla, hatta geniş İslam coğrafyasındaki ülkelerin katılımıyla son derece etkin ve faydalı bir savunma anlaşmasına dönüşecektir.
1: Mekke Anlaşması'na vurgu yaptı. İsrail'in bölgeyi istikrarsızlaştırma politikasını eleştirdi.
3: Bölgemizdeki istikrarsızlıkların kaynağı, en büyük kaynağı hiç şüphesiz İsrail'in bölgedeki saldırgan politikalarıdır. İsrail'in bu saldırganlığına karşı da bizim bölge ülkeleri olarak işbirliği içerisinde hareket etmemiz kaçınılmazdır.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Suudi Arabistan Milli Günü resepsiyonunda konuştu. Türkiye'nin bölgede ve dünyada barış istediğinin altını çizdi.
3: Biz bölgemizde ve dünyada barış istiyoruz, istikrar istiyoruz. Hiçbir ülkenin başka bir ülkenin egemenliğine saldırıda bulunmasına asla rıza göstermiyoruz. Dolayısıyla bölgede barış ve istikrarı sağlayacak her türlü çabaya destek veriyoruz.
1: Törenle Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Abu Al-Nasr da söz aldı.
4: Suudi Arabistan Krallığı, Türkiye Cumhuriyeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti arasındaki Mekke Savunma İttifakı, barışı koruma ve devletlerin egemenliğine saygı ilkesine dayanan, sorumlu bir işbirliği ve koordinasyon yaklaşımının teyidi olarak ortaya çıkmıştır. Bu ittifak,

0: bölgenin güvenliğine ve istikrarına hizmet etmekte, kalkınma fırsatlarını korumakta ve halkların huzurunu pekiştirmektedir.
1: Devam ediyoruz gece raporuna. Mali Suçları Araştırma Kurulu suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi yönelik tedbirleri sıkılaştırmış durumda. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yaptırım listesindeki kişi ve kuruluşların işlemlerine hızlı müdahale edilmesinin önü açıldı. Bazı finansal işlemlerdeki bildirim limitleri de yükseltildi.
2: Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik yeni adımlar atıldı. Birleşmiş Milletler yaptırım listesindeki kişilere ilişkin işlemlere yönelik tedbirler sıkılaştırıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu genel tebliğinde değişiklik yaptı. Resmi gazetede yayınlanan yeni tebliğe göre Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yaptırım listesindeki kişi ve kuruluşların işlemlerine hızlı müdahale edilmesinin önü açıldı. BMGK yaptırım listelerinde yer alan kişi, kuruluş veya organizasyonlara dair Dışişleri Bakanlığı tarafından iletilen bilgiler MASAK'ın internet sitesinde yayınlanacak. Banka ve finans kuruluşları başta olmak üzere yükümlüler, yatırım listesinde yer alan kişi ve kurumların gerçekleştirmek istediği işlemleri gecikmeden MASAK'a bildirecek. Güvenlik açısından gerekli görüldüğünde de bu işlemler ertelenebilecek. MASAK tebliğinde yapılan bir başka değişiklikle de bazı finansal işlemlerdeki bildirim limitleri yükseltildi. Hayat sigortalarında bir yıl içinde ödenecek toplam prime ilişkin sınır 10 bin liradan 20 bin liraya, tek primli poliçelerde 25 bin liradan 50 bin liraya çıkarıldı. Telefon üzerinden onay verilerek yapılan mobil ödemelerde tek seferlik işlem sınırı 1000 liradan 2500 liraya, aylık işlem sınırı 2750 liradan 6500 liraya yükseltildi. Ön ödemeli kartlar ve elektronik para işlemlerinde uygulanan 2750 liralık sınır 5500 liraya yükseltildi. Düzenleme tek kullanımlık ürünlerde yüklü tutarı, yeniden yüklenebilir ürünlerde aylık toplam yükleme ve bakiyeyi kapsıyor.
1: Sıcak bilgi, son dakika gelişmesi ekranlarınıza. Gece raporunun sınırlarına yansıyan önemli bir haber. Hemen detaylandıralım. Fon soruşturması Türkiye'nin yakın takibinde ve 14 kişinin daha tutuklandığı bilgisi var. Yeni güne adım attığımız şu dakikalarda detaylarını hemen aktarayım sizlere. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında efendim Terra Holding Yönetim Kurulu üyesi Abdülkadir Özkan'la Doğa Sigorta'nın sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı'nın da aralarında bulunduğu 20 şüpheli tutuklama talebiyle suç ceza hakimliğine sevk edilmişti. Şüphelilerden 14'ü tutuklanırken 3 isim, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış durumda. Ve bir ek not, 3 şüphelinin ise hakimlikteki sorguları halen devam ediyor. Fon soruşturmasında yeni tutuklamalarla yeni güne girdik ve 14 şüphelinin daha tutuklandığı bilgisayar elimizde ve hal böyle olunca toplam tutuklu sayısı da bu soruşturmada efendim 23'e yükselmiş oldu. Peki bir diğer gelişmeyle devam edelim. Havanın durumuna bakacağız. Aniden bastırdı sonbahar yağmurları birçok ilde vatandaşlara zor anlar yaşattı. O noktalardan biri de Zonguldak'tı efendim. Zonguldak'ta etkili olan yağış sanayi sitesinde su baskınına neden oldu. Küçük sanayi sitesi bölgesinde bulunan dere yağışın da etkisiyle taştı ve ortaya bu görüntüler çıktı. Bölgede bulunan birçok atölye ve fabrikayı su bastı. Sanayi sitesini de çamur ve molozlar kapladı. Tabii sağanak yağış sürücülere de zor anlar yaşattı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi ve ekiplerin müdahalesiyle birlikte çok sayıda atölye ve fabrika da temizlendi. Havanın durumuna bakmaya devam edeceğiz. Farklı kentlerde neler yaşanmış? Sinop, Antalya, Kastamonu'da bahar havası vardı ama bir anda kışa döndü. Hortum ve fırtına hayatı bakın nasıl etkilemiş.
3: Antalya'da fırtına, Kastamonu'da hortum, Sinop'ta şiddetli sağanak etkili oldu. Üç kentte kışı aratmayan görüntüler vardı. Sinop'un Ayancık ilçesinde adeta gök delindi. Şiddetli sağanak nedeniyle bazı noktalarda sel meydana geldi. Yollar suyla doldu. Bir pazar yerinden kameraya yansıyan görüntüler ürkütücüydü. Sağanak uyarısının yapıldığı Antalya'da da şiddetli rüzgar etkili oldu. Bazı

0: Plajlarda şemsiyeler, şezlonglar yerinden havalandı. Kastamonu'da ise hortum çıktı. Cide ilçesinde sahil kesimindeki iş yerlerinde hasar oluştu.
1: Asla aynı cümle içinde anılmamalı, asla bir araya gelmemeli spor ve şiddet. Ama yine öyle oldu. Mardin 1969 Spor ve Kayseri Spor arasında oynanan maçta tribünler ne olduysa bir anda karıştı. Kayseri Spor taraftarı koltukları söküp sahaya fırlatmaya başladı. Sonrası ortalık karıştı.
2: Tribünde koltukları söktüler, hem sahaya hem de stadın dışına fırlattılar. Pazar günü TFF 1. Lig'de Mardin 1969 Spor ve Kayseri Spor karşılaşması oynandı. Maçı Kayseri Spor 1-0'lık skorla kazandı ancak maçın ardından tribünler karıştı. Kayseri Spor taraftarı ve Mardin 1969 Spor taraftarları arasında gerginlik çıktı. Kayseri Sporlu taraftarlar tribündeki koltukları yerinden sökerek sahaya ve stat dışındaki Mardin 1969 Spor taraftarlarına fırlattı.
3: Bizim taraftarlara küfür edildi, hakaret edildi. Akabinde devletin malı olan koltuklarımız kırıldı. Ve bu koltuklar atıldığı esnada vatandaşların arabaları zarar gördü.
2: Olayın ardından Kayseri Sporlu taraftarlar hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Tespit edilen taraftarların kamu malına zarar verme, kasten yaralama ve hakaret suçlarından ceza alması istendi.
1: Konya'da anne ve babasını öldüren 22 yaşındaki katil zanlısı için istenen ceza belli oldu. İddianamede psikolojik sorunları olduğu belirtilen gencin cezai sorumluluğunun ise tam olduğu vurgulandı.
2: Tartıştığı anne ve babasını öldürdü, kanlı elbiselerle evden çıkıp parka gitti. 22 yaşındaki katil zanlısı için 5 ay sonra iddianame hazırlandı. Olay 15 Mayıs'ta Konya'nın Meram ilçesinde yaşandı. 22 yaşındaki hukuk öğrencisi Cihan Dinçer iddiaya göre anne ve babasıyla tartıştı. Eline bıçak alan saldırgan 57 yaşındaki babası Gökhan Dinçer'le 56 yaşındaki annesi Nazife Çiğdem Dinçer'i öldürdü. Saldırgan daha sonra üzerindeki kanlı kıyafetlerle parka gidince çevredekilerin ihbarıyla yakalandı. Gözaltına alınan Cihan Dinçer cinayeti itiraf etti. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili iddianamesini tamamladı. İddianamede Cihan Dinçer'in çocukluk döneminden itibaren psikiyatri başvurularının bulunduğunu ve obsesif kompulsif bozukluk tanısı konulduğu belirtildi. Ancak cezai ehliyetinin olduğu vurgulandı. Hakkında iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi. Sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.
1: Kastamonu'da iki katlı ahşap bir evde çıkan yangın 11 evi küle çevirdi. Evler adeta çıra gibi yandı. Alevler kontrol altına alındı ama geride kalan manzara pek de hoş değildi.
4: Saat 4 gibi annem beni uyandırdı, köy yanıyor diye. Ben de komşuları, çevredeki insanları uyandırdım bağırarak.
2: Ahşap evde başlayan yangın diğerlerine sıçradı. Alevler neredeyse köyün yarısını küle çevirdi. Yangın saatler sonra kontrol altına alındı.
5: 1, 2, 3, 4, 5. ev şu anda yanmaya başladı.
2: Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Dere Sökü köyünde Cemal Tufan'a ait iki katlı ahşap evde yangın çıktı. Önce köylüler yardıma koştu.
4: Kontrol altına alamadık. Çünkü çatı kısmı yanıyordu.
6: Sobadan çıktığı değerlendirilen bir yangın ihbarı geldi. Ekiplerimizin tamamı bölgeye, köyümüze intikal ettiler.
2: Alevlerin büyümesi üzerine köylüler 112'ye ihbarda bulundu. Rüzgar çok şiddetliydi. Yola devrilen ağaçlar hem ekiplerin gelişini zorlaştırdı, hem alevlerin yayılmasına neden oldu. İtfaiye ve orman işletmenin söndürme ekipleri köye geldiğinde alevler 10 eve daha sıçramıştı. Ahşap evler adeta çıra gibi yandı.
4: Hayvan vardı. Bu işte birinci, ikinci evde yangın çıkınca o tarafa, köyün dışına çıkarttık.
6: Evler birbirine çok yakın olduğu için yaklaşık 90 kilometre hızla esen rüzgarın da etkisiyle çok fazla müdahale imkanı da coğrafi olarak olmadığı için yandı.
2: Köylüler evlerinden çıktı, hayvanlarını kurtardı. Söndürme ekiplerinin müdahalesi öğle saatlerine kadar sürdü. Yangın kontrol altına alındığında 11 ev küle dönmüştü.
6: Mağdur olan vatandaşlarımızın mağduriyetlerini en hızlı şekilde gidermeye çalışıyoruz.
2: Mezarlıklarda da hasar oluştu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Aslında vatandaşlık maaşı olarak da biliyoruz, gelir tamamlayıcı aile desteği. Gelecek ay bu konuda bir etki analizinin yapılması bekleniyor. Peki ne olacak? Gelir düzeyi düşük ailelere hangi bölgelerde nasıl bir destek verecek? Bu tespit edilecek. Peki kimlere vatandaşlık maaşı verilecek? Tüm yanıtlar şimdi haberde.
2: Her bölge için ortalama bir tutar tespit edilecek. O gelirin altında kalan hanelere destek verilecek. Destekler il ve ilçe düzeyinde tek tek belirlenecek. Düşük emekli maaşı alanlar ve dar gelirli ailelere yönelik vatandaşlık maaşı olarak adlandırılan gelir tamamlayıcı aile desteği için çalışmalar sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı destek paketi için etki analizleri yapıyor. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre gelir tamamlayıcı aile desteğiyle gelir düzeyi düşük her aileye aynı destek verilmeyecek. Kaynaklar, destekler kimi yerde enerji, ısınma, kimi yerde kira yardımı gibi ailelerin ihtiyaçlarına göre belirlenecek ifadelerini kullandı. Etki analizlerinin de dar gelirlilerin bölgelere göre hangi desteğe ihtiyacı olduğu tespit edilecek. Peki kimler vatandaşlık maaşından yararlanabilecek? Her bölge için ortaya çıkacak ortalama gelirin altında kalan hanelere destek verilecek. Eğer hanede kişi başı gelir eşiğin altında kalırsa o haneye kamu desteği sağlanacak. Verilecek destekle hane geliri belirlenen rakama tamamlanacak. Gelir tamamlayıcı aile sistemiyle sosyal destek mekanizmasının yeniden şekillenmesi bekleniyor. En düşük emekli aylığının artırılması için 6 ayda bir konuyla ilgili yasa çıkarılması gerekiyor. Bunun yerine sistemin devreye girmesine yönelik bir model üzerinde duruluyor. Ekim ayında destek paketine ilişkin etki analizlerinin tamamlanması bekleniyor. Vatandaşlık maaşının hayata geçirilmesi için mecliste yasal bir düzenlemenin hayata geçirilmesi gerekiyor. 2027 bütçesinin mecliste kabul edilmesinin ardından gelir tamamlayıcı aile desteğine ilişkin düzenlemenin meclise sunulması planlanıyor.
1: Sevgili dostlar, Mali Eylem Görev Gücü Türkiye'ye ilişkin raporunu yayımladı. Türkiye suç gelirlerinin aklanmasıyla mücadelede 40 tavsiyenin 38'inde uyumlu bulundu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan da Türkiye'nin gri liste riskinin bulunmadığı tescil edildi açıklaması geldi.
2: Suç gelirlerinin aklanmasıyla mücadele değerlendirildi. Mali Eylem Görev Gücü'ne ait 40 tavsiyenin 38'i uyumlu bulundu. Türkiye'nin gri liste riskinin bulunmadığı tescil edildi. Mali Eylem Görev Gücü Türkiye'ye ilişkin 5. tur raporunu yayımladı. Raporda Türkiye'nin suç gelirlerinin aklanması, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadelesi kapsamlı olarak değerlendirildi. Rapora göre Türkiye Mali Eylem Görev Gücü'nün 40 tavsiyesinin 38'inde uyumlu bulundu. 11 başlığın 3'ünde önemli ölçüde etkili, 8'inde ise ılımlı ölçüde etkili sonucuna ulaşıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Mali Eylem Görev Gücü'nün raporuna ilişkin açıklama yapıldı. Türkiye'nin mali suçlarla mücadele kapasitesinin güçlendirildiğine işaret edildi.
7: Söz konusu sonuçlar, ülkemizin ulaştığı seviyenin önemli bir göstergesini teşkil etmektedir. Buna göre, suç gelirlerinin aklanması, bağlantılı öncül suçlar, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadele alanında ülkemizin stratejik bir eksikliği olmadığı, dolayısıyla gri liste riskinin bulunmadığı hususları da açık bir şekilde tescil edilmiştir.
1: Savunma sanayinde önemli bir test vardı. Roketsan üretimi kısa menzilli tank savar sistemi Kara Okla ilk kez hava hedefi vuruldu. Yerli ve milli füze sistemi atış testinde hedefi başarıyla etkisiz hale getirdi.
2: Kısa menzilli tank savar sistemi Kara Okla ilk kez hava hedefi vuruldu. Yerli ve milli füze sistemi hedefi başarıyla etkisiz hale getirdi. Roketsan'ın ürettiği Kara Ok füzesiyle yeni bir atış testi yapıldı. Üzerinde bulunan kızılötesi görüntüleyici başlık sayesinde gece gündüz görev yapabilen kısa menzilli tank savar silahı Kara Ok'la ilk kez hava hedefi vuruldu. Farklı tehditlere karşı çok yönlü karşılama kabiliyetini geliştiren Kara Ok'un hava hedefini vurma testi başarıyla sonuçlandı. Atış testine ilişkin görüntüler Roketsan'ın sosyal medya hesabından paylaşıldı. Kara hedeflerine karşı etkinliğini hava hedeflerine de taşıyan kara okla farklı tehditlere karşı çok yönlü angajman kabiliyetimizi güçlendiriyoruz notu düşüldü. 16 kilogramdan hafif olan kara ok 125 milimetre çapında portatif bir yapıya sahip. 2,5 kilometrelik menzili ise kısa mesafedeki tehditlere karşı savunma sağlıyor. 2025 yılında envantere giren kara ok, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kısa mesafedeki tehditleri engellerken etkili bir gücü olarak kullanılıyor.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da New York'taki temaslarını sürdürüyor. Emine Erdoğan, Uluslararası Enerji Ajansı Enerji Dönüşümü Diyaloğu toplantısında konuştu. İzleyelim.
8: Kullan at kültüründen...
0: Birinci önceliğimiz kullan at kültüründen uzaklaşmak olmalı dedi. Sıfır atık yaklaşımını COP31 zirvesinde ileri taşıyacaklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Uluslararası Enerji Ajansı Yüksek Düzeyli Enerji Dönüşümü Diyaloğu toplantısında konuştu.
8: Bizim birinci meselemiz tek kullanımlık ürünler etrafında şekillenmiş kullan at kültüründen uzaklaşmak olmalıdır. Hepimizin refahı ve nesiller arası adalet için uzun ömürlü ve dayanıklı ürünler etrafında şekillenecek bir sürdürülebilirlik kültürüne geçmeliyiz.
0: Emine Erdoğan, Türkiye'de 2017'de başlatılan ve bugün küresel bir harekete dönüşen sıfır atık projesinin önemli bir yol haritası olduğunu vurguladı.
8: Sıfır atık yaklaşımını Kasım ayında ev sahipliğini yapacağımız COP31'in eylem gündemi kapsamında daha da ileri taşımayı arzu ediyoruz. Çünkü sıfır atık üretimden tüketime kadar her alanda gerçek bir dönüşümün kapısını aralayan en güçlü yoldur.
0: Emine Erdoğan, Dünya Ekonomik Forumu tarafından düzenlenen Sürdürülebilir Kalkınma Etki Toplantılarının açılışına mesaj gönderdi. Döngüsel ekonomi önümüzdeki seçeneklerden biri değil, geleceğimiz için bir zorunluluktur değerlendirmesinde bulundu.
8: Mesela bu sene gıda israfını küresel...
0: Emine Erdoğan, Kenya Cumhurbaşkanı'nın eşi Rachel Ruto ile de görüştü. Türk evinde gerçekleşen görüşme sonrası yaptığı sosyal medya paylaşımında sağlık, çevre, eğitim ve aile başta olmak üzere çocukların dijital güvenliği gibi pek çok konuda fikir paylaşımında bulunduk diye yazdı.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde ana gündem bugünlerde yine Trump ve Trump'ın BM'de yaptığı o konuşma halen gündemde. Trump'ın söylediklerini harfi harfine satır aralarını inceledi Amerikan basını ve şimdi bazı açıklamaların gerçeği yansıtmadığını söylüyor.
0: Birleşmiş Milletler kürsüsünden birçok mesaj verdi. Söyledikleri harfi harfine incelendi. Amerikan basını Trump'ın söylediği yanlış bilgileri ifşa etti. 51-year menace. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada savaşları sona erdirdiğinden, Amerika Birleşik Devletleri'ne 21 trilyon dolarlık yatırım getirdiğine kadar birçok iddiada bulundu. Ancak Amerika Birleşik Devletleri merkezli CNN'in doğruluk kontrolüne göre Trump'ın bazı açıklamaları gerçeği yansıtmadı. Trump konuşmasında göreve geldiğimden beri 8 savaşı sona erdirmek benim için büyük bir onur oldu dedi. CNN'in haberinde Trump'ın listesinde savaş niteliği taşımayan iki durum bulunduğuna dikkat çekildi. Mısır'la Etiyopya arasındaki durumun diplomatik bir anlaşmazlık olduğu belirtilirken, Ruanda ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti arasındaki savaşın ise sona ermediği vurgulandı. Trump konuşmasında Gazze'deki savaşa da atıfta bulundu, ancak ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ayrıca mühimmatın az olduğunu iddia edenlere korkaklar ve hainler diyerek seslendi. Kullanmayı düşünemeyeceğimiz kadar çok mühimmatımız var dedi. CNN'in haberine göre ise İran Savaşı nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nin mühimmat stoklarının en azından bazı kalemlerde azaldığı biliniyor. Trump konuşmasında Amerika Birleşik Devletleri'ne 21 trilyon dolarlık yatırım aktığı yönünde bir ifade de kullandı. Ancak bu rakamın görünürde bir dayanağı bulunmadığı, Beyaz Sarayı'nda bu rakamı doğruladığı belirtildi. CNN'in 2025'te yaptığı ayrıntılı inceleme, Beyaz Saray'ın listesinin trilyonlarca dolarlık belirsiz yatırım vaadi içerdiğini ortaya koymuştu.
1: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında New York'a giden Suriye Cumhurbaşkanı Şara da Suriye toplumunun temsilcileriyle bir araya geldi. Şara kendisi için önceden hazırlanan protokol koltuğunu sandalyeyle değiştirince salondan bir anda alkış sesleri

0: Yükselt.
1: Suriye toplumunun temsilcileriyle bir araya geldi. Salondakilerin sandalyede oturduğunu görünce kendi koltuğunu değiştirdi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a giden Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Suriye toplumunun temsilcileriyle buluştu. Salondakilerin sandalyede oturduğunu gören Şara ve Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, oturdukları koltuktan ayağa kalktı.

0: Kendilerine de aynı sandalyelerden verilmesini istedi. Organizatörlerin sandalyeleri getirmesiyle salondan alkış sesleri yükseldi. Suriye Cumhurbaşkanı duruma espriyle yaklaşarak alçak gönüllü olmaya çalışmıyorum dedi. Şara'nın bu sözleri üzerine salondan bu kez de kahkaha sesleri yükseldi. Şara geçen yıl düzenlenen BM zirvesi kapsamında da protokol düzenine damga vurmuş, Şeybani'ye standart bir sandalye verildiğini görünce kendisinin oturduğu koltuğu da kaldırtarak aynı sandalyeden talep etmişti.
1: Batılı ülkeler arasında vicdanın sesi diyebileceğimiz İspanya, İsrail'in katılımını protesto etmek adına Eurovision şarkı yarışması bu yılda temsilci göndermeyebilir. Devlet televizyonu RTVE'nin başkanı boykot önerisini yönetim kuruluna sunacağını açıkladı.
0: İspanya Eurovision'da İsrail'i bir kez daha protesto etmeye hazırlanıyor. Devlet Televizyonu Başkanı José Pablo López, 2027 yarışmasına katılmama önerisini yönetim kuruluna sunacağını açıkladı. López, Filistin halkının yaşadığı acılara sessiz kalamayacaklarını söyledi. Tavrımız net, elimiz kolumuz bağlı durmadık diyerek, hiç kimsenin bu insani trajediyi kınamadan Filistin halkının çektiği acılara tanıklık edemeyeceğini kaydetti. Avrupa Yayın Birliği'ne reform, daha sıkı yönetim kuralları ve yarışmanın tarafsızlığı için çaba gösterdiklerini belirtti. Öneri kabul edilirse İspanya üst üste ikinci kez Eurovision'a temsilci göndermeyecek. Hollanda'da İsrail'in katılımı nedeniyle yarışmayı boykot edeceğini daha önce duyurmuştu. Hollanda Devlet Televizyonu, Gazze'deki savaş nedeniyle yarışmanın tarafsızlığını yitirdiğini savunmuştu. İspanya, Hollanda, İzlanda, İrlanda ve Slovenya 2026 Eurovision'da da İsrail'i protesto ederek katılmamıştı. Viyana'daki yarışmayı Bulgaristan'ı temsil eden Dara, Bangaranga şarkısıyla kazanmıştı. 2027 Eurovision şarkı yarışması 15 Mayıs'ta Bulgaristan'ın Burgaz kentinde düzenlenecek.
1: Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'ya kulak vereceğiz. Bireysel başvuru sisteminin 14 yıllık bilançosunu detaylı bir şekilde açıkladı. 2012'den bu yana Yüksek Mahkeme'ye 756 bin aşkın bireysel başvuru olduğunu ve bunların %85,7'sinin sonuçlandırıldığını söyledi. İhlal kararlarının ise %99,9'unun uygulandığını belirtti. Özkaya aynı zamanda hakim ve savcılara da seslendi. Herkese adil davranmak zorundayız dedi.
2: 23 Eylül 2012 tarihinden bugüne kadar mahkememize toplam 756.726 bireysel başvuru yapılmış. Bunların 648.410'u sonuçlandırılmıştır. Başka bir ifadeyle bugüne kadar yapılan başvuruların yaklaşık %85,7'si karara bağlanmıştır.
0: Bireysel başvuru sonuçlarına ilişkin verileri açıkladı. Verilen ihlal kararlarının %99,9'unun uygulandığını söyledi.
2: Mahkememiz istatistiklerine göre 2013 yılından bugüne kadar verilen toplam 86.849 ihlal kararının %99,9'u uygulanmıştır. Uygulama konusunda yaşanan sorunlar ise çok sınırlı sayıdaki somut olay ve bazı teknik hususlarla sınırlı kalmıştır. Bu yüksek uygulama oranı bireysel başvurunun 14 yıllık tecrübesi bakımından son derece anlamlıdır.
0: Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, AYM'ye bireysel başvurunun 14. yıl dönümü kapsamında düzenlenen sempozyumda konuştu. Hakimler ve savcılara seslenen Özkaya, her konuda herkese adil davranılması gerektiğinin altını çizdi.
2: Adaletin zayıfladığı bir yerde ne devletten ne de toplumsal huzurdan bahsedilebilir. Bu nedenle hakim ve savcılar olarak hepimiz her daim, her konuda herkese adil davranmak zorundayız. İnsanlar arasında hükmederken adaletle hükmetmek zorundayız.
0: Özkaya yargı sürecinde yapay zekanın kullanımına da değindi.
2: Yapay zeka hakimin yerine geçmek için değil, hakime ve yargısal karar alma sürecine destek olmak için kullanılmalıdır. Teknolojiyi insan unsurunu göz ardı ederek değil, tam tersine insanın karar verme kapasitesini destekleyen bir araç olarak değerlendiriyoruz.
1: İstanbul'da Güzellik Merkezi kampanyası adı altında müşterilerin imzalarını kopyalayan ve bu imzalarla çek senet hazırlayan çete, dolandırıcılık çetesi çökertildi. Şüphelilerin işte bu yöntemle yüzlerce kişiyi binlerce

0: binlerce lira dolandırdığı ortaya çıktı.
1: Kampanya broşürleri dağıtarak müşteri çektiler. Kayıt sözleşmesi imzalattılar. O imzaları taklit ederek yüzlerce vatandaşı dolandırdılar.
2: İndirimden faydalandırmak için bana bir sadece kağıda imza attırdılar.
1: İstanbul'da bir dolandırıcılık şebekesi Güzellik Merkezi adı altında yüzlerce kişiyi tuzağa düşürdü. Yöntem çok basitti.
3: Şüpheliler vatandaşları yol üstünde durdurup sözde kampanya var diyerek kliniğe alıyordu. Daha sonrasındaysa imza attırmak için ısrara başlıyordu. Müşteriler imza attığı anda da evlerine icra takibi geliyordu.
1: O mağdurlardan biri 23 yaşındaki Amine Sertkaya'ydı. Kampanyalı cilt bakımı kazanacaksınız bahanesiyle kliniğe çekilmişti.
2: İndirimden faydalandırmak için bana bir sadece kağıda imza attırdılar.
1: Tam bir sene sonra dolandırıcılık şebekesinin sözde avukatları tarafından aranıp hakkında icra takibi başlatıldı.
2: Senize imza atmışsınız, bu yüzden size icra takip başlatacağız dediler.
1: Genç kadın senet imzalamadığını söylese de imzası kopyalanarak taklit edildiği için adına sahte senet düzenlenmişti. Karakola giderek şikayetçi oldu. Şüpheliler polise gittiğini öğrenince bir kez daha ona ulaştı.
2: Şikayetimi geri çekmem durumunda iptal edeceklerini söylediler. İşte evrakları bana vereceklerini söylediler.
1: Ancak yüzlerce mağdur gibi genç kadın da şikayetinden vazgeçmedi. İstanbul merkezli 4 ilde yapılan operasyonla yüzlerce senede el konuldu. 10 şüpheli gözaltına alındı.
0: Enteresan bir haber. Bursa'da Atatürk Kent Ormanı'nda cüzdan bulunduğu ihbarı ortaya bir cesedin çıkmasını sağladı. Kentte Şubat ayından bu yana 3 kişiyle ilgili kayıp ihbarı var. Tanınmayacak halde olan cesedin şimdi kime ait olduğu araştırılıyor.
4: Her şey bulunan bir cüzdanla başladı. O cüzdanın sahibini arayan polis önce kemikleri, sonra tanınmayacak haldeki cesedi buldu. Bursa'da Atatürk Kent Ormanı'nda yürüyüş yapanlar bir cüzdan buldu. O cüzdan için polisi aradılar. Polis bölgede inceleme yaparken kemik parçalarına rastladı. Bunun üzerine ormana AFAD başta olmak üzere çok sayıda arama kurtarma ekibi yönlendirildi. Çok geçmeden çalılıkların arasında bir kişiye ait ceset bulundu. Cansız bedenin tanınmayacak halde olması uzun süredir ormanda kaldığının göstergesiydi. Ceset kimlik ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kentte Şubat ayından bu yana 3 kayıp erkek var. Cesedin onlardan birine ait olabileceği değerlendiriliyor. Bu nedenle kayıp ihbarı yapan 3 aileden DNA örnekleri alındı.
0: Bundan 2 yıl önce mide balonu işlemi yapılırken hayatını kaybeden gençle ilgili adli tıp raporu tamamlandı efendim. Rapora göre gencin ölümüne tıbbi hata neden olmuş.
4: Balon midede değil yemek borusunda şişirildi. O balon zamanında çıkarılamayınca 22 yaşındaki gencin hayatına mal oldu. Alican Gül'ün ölümünde adli tıp tıbbi hata var dedi.
5: Operasyona girmeden 10 dakika önce çekilmiş olan resim.
4: Alican Gül 22 yaşındaydı. Hayali yazılım mühendisi olmaktı. Kilo vermek için mide balonu taktırmaya karar verdi. 2024 yılında Kıbrıs'tan Mersin'e geldi. Özel bir hastanede ameliyata alındı. Ancak operasyon beklendiği gibi gitmedi. Ali Cangül yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
6: Odada hiçbir şey yoktu. Hiçbir cihaz yoktu. İlk yardım çantası bile olmayan bir odada oğlumu öldürdü.
4: Gencin ölümünün ardından ailesi ihmal iddiasıyla şikayetçi oldu. Mide balonu işlemini yapan doktor Doğan E. tutuklandı. Anestezi uzmanına ev hapsi, anestezi teknisyeni içinse adli kontrol kararı verildi. Tutuklu doktorsa 5 ay sonra serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken adli tıp raporu da tamamlandı. Rapora göre midede şişirilmesi gereken balon yemek borusunda şişirildi. Balonun hava yolunu tıkadığı ve acil çıkarılması gerekirken Doğan E. tarafından çıkarılmadığı vurgulandı. Raporda tıbbi uygulama hatasının ölüme neden olduğu yazıldı. Hazırlanan rapor soruşturma dosyasına girdi.
5: Operasyona girmeden 10 dakika önce çekilmiş oldu.
0: Sevgili dostlar, göçmen kaçakçılarının son yöntemini anlatacağım ama belki inanmayacaksınız. Öyle şaşırtıcı ki Muğla'da iki yelkenli teknede 20'den fazla düzensiz göçmen yakalanmıştı. O göçmenlerin şık kıyafetler giyerek kendilerini sosyete gibi göstermeye çalıştığı ortaya çıktı.
4: En şık kıyafetlerini giyip yelkenliğe bindiler. Amaçları dikkat çekmeden yurt dışına kaçmaktı. Sosyete kamuflajı kurtarmadı. Muğla Bodrum'da göçmen kaçakçılığıyla mücadele ekipleri yelkenli teknelerle göçmen kaçırılacağı bilgisini alınca harekete geçti. Ekipler Rainbow ve Rüzgar isimli yelkenlileri takibe aldı. Düzensiz göçmenler yelkenliyle kaçak yollardan yurt dışına çıkartılacaktı. Göçmenler çevredeki diğer teknelerde bulunanların dikkatini çekmemek için farklı bir yönteme başvurmuştu. Şık kıyafetler giyip kendilerine sosyete süsü vermişlerdi. Ancak planları suya düştü. Ekipler yasa dışı kaçışları organize eden 3 şüpheliyi iskelede yakaladı. İki yelkenliğe yapılan operasyonda ise 9'u çocuk toplam 22 düzensiz göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheliyle düzensiz göçmenlerin işlemleri devam ediyor.
0: 10. Adana Lezzet Festivali'ne sayılı günler kaldı. Bu yıl acısıyla tatlısıyla 10 yıl onca lezzet mottosuyla yapılacak etkinlikte Adana'nın yine o eşsiz mutfağından lezzetler ziyaretçilere sunulacak.
7: Valla ben 8 tanesine katıldım. Adana Lezzet Festivali artık klasikler arasına girdi.
4: Kebap, şalgam, şırdan. Köklü Adana mutfağının birçok lezzeti bir araya gelecek.
8: Aklınıza hangi lezzet gelirse gelsin Adana'da ya da o coğrafyada Çukurova'da bunu bulmanız mümkün.
9: Festivalimiz evet bir şenlik havasında geçiyor. Adana'nın lezzetlerinin tanıtımı, Çukurova'nın lezzetlerinin tadımı ve tanıtımı anlamında güzel sonuçlar elde ettik. İnşallah daha büyüyerek devam edecekler.
4: 10. Uluslararası Adana Lezzet Festivali 9-11 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek. Bu yıl festivalin teması acısıyla tatlısıyla 10 yıl onca lezzet.
10: Acısıyla tatlısıyla 10 yılı yarıda bıraktık. Adana bizim için çok önemli bir coğrafya. Biz o topraklar bizim coğrafyamız, bizim topraklarımız.
11: Bir Adanalı olarak daha önce katıldım tabii defalarca. Gastronomi anlamında en önemli şehirlerden bir tanesi Adana.
4: Festivalin tanıtım toplantısı İstanbul'da yapıldı. Adana valisi Mustafa Yavuz ocak başına geçti. Katılımcılara kebap hazırladı.
9: Geçen seneki festivalimizde bizim ölçümlerimize göre 3.7 milyarlık bir ekonomik döngünün olduğunu açıkçası şahitlik ettik. 800 binden fazla da ziyaretçimizin bu festivali ziyaret ettiğini gördük.
4: Birbirinden farklı lezzetlerin ön plana çıkacağı festivalde yerli ve yabancı şefler konuk olacak.
7: Sürpriz olsun. Benim bir eski yarışmacım ve bir kardeşimle birlikte Adana'nın kaybolmaya yüz tutmuş bir tane yemeğini yapacağız.
4: Etkinliğin binlerce ziyaretçiyle bölge ekonomisine katkı sağlaması bekleniyor.
9: Oteller Adana'da dolup taşıyor, yer kalmıyor. Ama bu arada Mersin, Osmaniye, Hatay'daki otellerimizde oradaki konaklama tesisleri de bu festival sayesinde aslında dolmuş oluyor. Festival tek başına bir lezzet festivali değil. İçerisinde yarışmalar var, içerisinde aslında tadımlar var, atölyeler var, konserler var, irili ufaklı yarışmalar var. Aynı şekilde de hasat turları var. O anlamda festival birçok başlıkta ciddi bir hareketlilik sağlıyor.
0: Ardahan'da yürütülen Hazreti Nuh'un gemisini arama çalışmalarının ilk bölümü noktalandı. Kazı çalışmalarında tufan öncesi döneme ait olduğu düşünülen çanak ve çömlekler bulundu efendim. Alınan karot örnekleri incelendikten sonra Nuh'un gemisinin bölgede olup olmayacağı belli olacak.
12: ...2026 yılındaki araştırmalarımız bugün itibariyle bitti.
1: 90 gün boyunca 5 farklı ülkeden 20 bilim insanı çalıştı. Bulunan çanak ve çömlek parçaları arkeologları heyecanlandırsa da... ...gerçek laboratuvar sonuçlarıyla ortaya çıkacak. Bir grup bilim insanı arkeolog Profesör Doktor Cenker Atilla öncülüğünde... ...Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesine gitti. Ekip yaz boyunca Ağrı Dağı'nın Durupınar bölgesinde çalıştı. Amaçları Nuh'un gemisinin bu bölgede olup olmadığını kanıtlamak.
12: Biz bu sene ilk olarak haritalama sistemi, 2D haritalar, 3D haritalar, ortofotolar ve GPS programlarını yaptık. Arkasından radar çalışmaları yapıldı.
1: Radar çalışmasıyla yer altındaki boşluklar ve gemiye ait olası veriler incelendi.
12: Radar çalışmasında elde ettiğimiz noktalara göre toprak numunesi alma işlemine başladık.
1: Çalışmalar 90 gün sürdü. 100-150 farklı bölgeden 1000 civarında toprak numunesi alındı. Nuh tufanı öncesi döneme ait olduğu değerlendirilen çanak çömlek parçalarına rastlandı. Çalışmalarda ileri teknoloji yeraltı görüntüleme sistemleri bölgede gemiyi andıran görüntüler ortaya koydu. Heyecan verici gelişme laboratuvar sonuçlarıyla kesinlik kazanmış olacak.
12: Projemize evet burasının gemisidir diyebileceğimiz kesin kanıtlara kış boyunca ulaşacağız. Fakat şimdiki veriler bize şunu gösterdi ki eğer gerçekten Nuh'un gemisi varsa orası da Drupınar formasyonudur diyebiliriz.
0: Çin'de 6 yaşında minicik bir kız çocuğu Rubik küpte dünya rekorunu kırmayı başardı. Küpü 4,5 saniyenin altında çözdü.
1: Küçük parmaklar, büyük rekor. Çin'de 6 yaşındaki Lian Yunji, sabır küpü olarak da bilinen Rubik küpü ortalama 4,27 saniyede çözdü. Kadınlar dünya rekorunun yeni sahibi oldu. Lian, bu ay önce Wuhan'daki yarışmada 4,52 saniyelik ortalamaya ulaştı. Ardından Guangzhou'daki yarışmada derecesini 4,27 saniyeye indirdi. Böylece kadınlar da 4,5 saniyelik ortalama sınırını aşan ilk yarışmacı oldu. Çin Devlet Televizyonu'nun yayınladığı görüntülerde Lian'in küpü hızla çevirip masaya bıraktığı görülüyor. Bir denemesini yalnızca 3,54 saniyede tamamlayan küçük kız sevinçle yumruğunu havaya kaldırarak seviniyor. Lian sabır küpüyle 4 yaşında tanıştı. O dönem bir küpü çözmesi 90 saniye sürüyordu. Şimdi ise 1300'den fazla çözüm algoritmasında uzmanlaştı. Annesine göre her gün 2 ila 3 saat antrenman yapıyor. Dans ve müzik derslerine de katılan Lian, küp çözmek için Şangay'daki deneyimli öğretmenlerden de ders aldı. 6 yaşındaki rekortmenin yeni hedefinin ne olacağı ise merak konusu.
0: Gece raporunda gecenin son haberini izlediniz efendim. Noktalıyoruz. Ben Evren Aydın, huzurlarınızdan ayrılıyorum. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle birazdan Nurdan Üsürev gelişmelerle karşınızda olacak. İyi geceler efendim.

Marmara bölgesinde İstanbul yer yer yağmurlu 22, Bursa güneşli 21 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 25, Muğla 24 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 28, Adana yer yer yağmurlu 30 derece. Karadeniz genelinde hava yağmurlu, Samsun 20, Trabzon 21 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 20, Kayseri yer yer yağmurlu 20 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 24, Erzincan yağmurlu 27 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 32, Şanlıurfa 31 derece.

0: Habertürk ekranlarından iyi geceler değerli izleyiciler. 23 Eylül'ü 24 Eylül'e bağladığımız gecede saatlerimiz 1'e gelirken yurttan ve dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Zeydi ile görüştü ve PKK'nın Sincar'daki varlığına son verilmesi konusunda anlaşma sağlandı.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Irak Başbakanı Ali Zeydi bir araya geldi. Güvenlik alanında işbirliğini derinleştirme konusunda anlaştı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Sincar'da devlet otoritesinin tesisi ve yasaklı yabancı silahlı unsurların varlığına son verilmesi konusunda anlaşma sağlandı. Mekanizma ve zaman çizelgesi kararlaştırıldı. Bu doğrultuda Türk kuvvetleri de Başika, Zilkan yerleşkesini Irak Federal Hükümeti'ne kademeli olarak tesis edecek. Türkiye ve Irak ikili ticaret ve yatırım hacminin genişletilmesi konusunda da mutabık kaldı. Başta kalkınma yolu projesi olmak üzere ortak stratejik projelerin hızlandırılması hususunda görüş birliğine vardı. Irak Başbakanlığı ofisinden de aynı açıklama yapıldı.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Ekim'de mesaiye başlayacak. Yeni yasama yılında gözler terörsüz Türkiye süreci için oluşturulacak izleme kurulunda olacak. Sürecin yasama ayağını kurul takip edecek.
2: Bu metin sadece metnin düzgün olmasına değil, aynı zamanda sürecin başarılı bir şekilde yürütülmesine ilişkinde emniyet süvoklarını bu 12 maddelik hukuki düzenlemenin içine koyduk. 3 tane emniyet süboku var. Bir komisyon kurularak bu sürecin nasıl devam ettiği takip edilecek.
3: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler meclisin açılmasıyla birlikte kurulması planlanan izleme kuruluna çevrildi. Meclisin açılmasının ardından çalışmalar kısıtlanacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki kurul mesaisine başladı. Yasama ayağında da süreci takip edecek bir komisyon kurulacak. Mecliste kurulacak izleme ve irtibat komisyonunda siyasi parti temsilcileri yer alacak.
0: Merhabalar. Değerli izleyiciler.

0: Çin Devlet Başkanı Xi Jinping şu anda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı için ABD'ye geldi ve gelmesi elbette ki bekleniyordu. Xi'yi ABD Başkanı Trump karşılayacak. Birazdan da uçaktan inişi gerçekleşecek. Kırmızı Halı, evet, Xi ile beraber Çin Devlet Başkanı Xi Jinping şu anda gelenleri selamlıyor ve uçaktan inişinde de Kırmızı Halı'dan Xi ile beraber iniş gerçekleştiriyor. Xi Maryland'teki ortak askeri üsse indi. Burası orası. Ve Trump BM Genel Kurulu için gelen Xi'yi kendisi karşılayacak demiştik ki elbette ki Xi ile beraber Trump da Melania Trump'la beraber Çin Devlet Başkanı ve eşini yine tabii ki kurmaylarıyla beraber şu anda karşılıyor değerli izleyiciler. ABD'den canlı olarak ekranlarınıza taşıyoruz. Xi ve Trump'ın ticaret ve yapay zeka gibi konuları ele almaları bekleniyor. Günler öncesinde zaten bu görüşmenin gerçekleşeceği de kaynaklardan edinilen bilgilerde aktarılmıştı. Ancak iki liderin masasındaki en önemli konu Tayvan olacak. Hatırlayacaksınız zaten karşılıklı ziyaretlerde de ülkelere gidişlerde de Tayvan konusu yine gündemdeydi. Burada da Tayvan konusu özellikle gündemde olacak. Reuters'a konuşan kaynaklar da Xi'nin Trump'tan Tayvan'a yapılan silah satışını ve daha önce onaylanan silah teslimatlarını durdurmasını talep edeceğini de belirtti. An itibariyle şu anda Çin Devlet Başkanı Xi ile beraber ABD'ye iniş gerçekleşti. Ve Trump da eşiyle beraber ve yine tabii ki kurmaylarıyla beraber kendisini karşıladı. Şu anda da sohbet gerçekleşiyor. Bir yandan yine detaylara baktığımızda özellikle görüşmelerde neler olacağına dair. Şimdi Xi'nin özellikle İran ve Orta Doğu'daki savaş konusunda baskı kurmaya yardımcı olabileceği de dile getiriliyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da hitapta elbette ki bulunacak Xi ve ABD ziyaretini 25 Eylül'de de tamamlayacak değerli izleyiciler. Evet, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları için an itibariyle ABD'ye geldi. Maryland'deki ortak askeri üs burası. Oraya bir iniş gerçekleşti. Şu anda da eşiyle beraber, Trump da eşiyle beraber kendisini karşıladı ve kendisine bir çocuk tarafından çiçek takdim edildi. Yüzler gülüyor elbette ki. ABD'den canlı olarak ekranlarınıza taşıyoruz. Önemli konular var. Ticaret tabii ki ikili görüşmelerde Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in görüşmelerinde ticaret hacmi ve yine tabii ki özellikle yapay zeka konusunda da görüş alışverişleri elbette olacak ama en önemli konu az önce de söyledik Tayvan olacak. Birleşmiş Milletler kürsüsünden tabii ki Devlet Başkanı Xi Jinping de halka hitap edecek. Daha doğrusu kurula hitap edecek. Ve 25 Eylül'de de oradan ayrılması bekleniyor Çin Devlet Başkanı'nın. Şu anda da ABD'den canlı olarak ekranlarınıza taşıyoruz. Sıcak bir karşılama gerçekleşti. Eşiyle beraber öncelikle gelenleri selamladılar ve Trump da eşi Melania Trump'la beraber Çin Devlet Başkanı'nı ve eşini resmi törenle kabul ettiler, karşıladılar. Yüzler gülüyor. Tabii ki bundan sonraki gelişmelerde özellikle ikili görüşmelerde ki konuları aktarmıştık. Onların detayları da geldikçe sizlere paylaşmaya devam edeceğiz değerli izleyiciler. Şimdi gündemdeki diğer konulara göz gezdirelim. Özellikle tabii ki siyasetin nabzında dün çok önemli gelişmeler yaşandı. Neydi o? Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP üyeliğinden istifa etmesiydi. Yoluna bağımsız olarak devam edeceğini ifade etti Yavaş ve aldığı kararın gerekçelerini anlattı. Ve istifa kararının ardından da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'den de peş peşe açıklamalar geldi bakalım.
1: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş partisinden istifa etti. Aldığı kararın gerekçesini açıkladı. Bağımsız olarak yoluna devam edeceğini belirtti.
2: Siyasette bazı kararlar vardır. Öfkeyle alınmaz, kırgınlıkla açıklanmaz. Uzun uzun düşünülür, vicdanla tartılır, sorumluluğu üstlenilir ve sonunda Türk milletinin huzurunda açıkça ifade edilir. Aldığım karar da böyle bir karardır. Yapılan bazı açıklamalar nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğim

0: ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum.
1: Mansur Yavaş'ın istifasından hemen önce CHP sözcüsü Müslim Sarı'nın yaptığı açıklama dikkat çekti.
2: Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden üstün değil. Parti aidiyetiyle ilgili faaliyetler, etkinlikler olunca bütün belediye başkanlarımızın buna katılmasını, uymasını bekleriz.
1: Sarı'nın bu açıklamasının ardından Yavaş istifasını sosyal medya hesabından duyurdu. Açıklamasında Sarı'nın sözlerine atıf da vardı.
0: Aylardır yaşanan tartışmaların, özellikle de mutlak butlan üzerinden yürütülen sürecin Cumhuriyet Halk Partisi'nde derin bir ayrışmaya yol açabileceğini ve bunun yalnızca CHP'ye değil, Türkiye'de demokratik siyaset umuduna zarar vereceğini defalarca ifade ettim. Daha önce, parti içinde şahsımla veya izlediğim tutumla ilgili bir rahatsızlık varsa bunun gereğini yapacağımı söylemiştim. Kendimi hiçbir zaman siyasi partilerin üzerinde görmedim. Böyle bir iddiayı hadsizlik sayarım.
1: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görevini sürdüreceğini ifade eden Yavaş, bütün Ankaralılara aynı anlayışla hizmet etmeye devam edeceğim. Beraber yürüdüğüm hiçbir arkadaşımı bugün siyasi tercihi nedeniyle yok saymayacağım açıklaması yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Yavaş'ın istifasını yaptığı yazılı açıklamayla değerlendirdi. Yavaş'ın, seçmenin iradesine sadakat, siyasetin namusudur sözlerini hatırlattı, aynen katılıyoruz dedi.
3: Sayın Mansur Yavaş, benim Cumhuriyet Halk Partisi'ne kazandırdığım değerli bir siyasetçidir. Sayın Yavaş, kamuoyuna yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştır. İnsanlar sandığa giderken yalnızca bir isme değil, bir siyasi iradeye de oy verir. Seçmenin iradesine sadakat, siyasetin namusudur. Bu değerlendirmelerine biz de aynen katılıyoruz.
1: Yeni Parti lideri Özgür Özel de Yavaş'ın istifa kararını değerlendirdi. Telefonla arayarak tebrik ettiğini söyledi.
4: Bundan sonraki süreçte Sayın Mansur Yavaş'ın ve belediye başkanı arkadaşlarımızın alacakları her türlü karara saygılıyız. Birinci sorumluluğu Ankara'ya karşıdır. Kendisine oy vermiş olanlara karşıdır.
1: Özel Mansur Yavaş yeni partinin cumhurbaşkanı adayı olur mu sorusuna da yanıt verdi.
4: Adaylıklar süreci geldiğinde önce ilkeleri konuşarak adaylıkların somutlaştırılması söz konusu olur.
5: Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın istifasının ardından CHP'de peş peşe ayrılıklar yaşandı. Başkente Yavaş'a yakınlığıyla bilinen 8 ilçe belediye başkanı CHP'den istifa etti.
6: Ankara'daki ilçelerden peş peşe ayrılık kararları geldi. Mansur Yavaş'ın istifasının ardından Beypazarı, Karecik, Güdül, Polatlı, Ayaş, Şerefli Koçhisar, Elmadağ ve Nallıhan belediye başkanları da CHP'den istifa etti. Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap istifasını sosyal medya hesabından duyurdu. Mansur Yavaş başkanımızla çıktığımız bu yolda bana güvenen ve destek veren hemşerilerime verdiğim sözlerin arkasındayım ifadelerini kullandı. İstifa eden bir diğer isimse Karecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç oldu. Karakoç yaptığı açıklamada kendisiyle çıktığımız bu yolda Mansur Başkanımızın yanında yürümeye devam edeceğim dedi.
7: Mehmet Doğan'a yaramız.
6: Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay da CHP'den istifa etti. Bundan sonraki süreçte de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'la birlikte yol yürümeye ve hemşerilerimize hizmet etmeye devam edeceğim ifadelerini kullandı. Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya da istifa eden isimler arasında yer aldı. Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyaseten yolumuza ve hizmetlerimize Sayın Mansur Yavaş'la birlikte bağımsız olarak devam edeceğimizi kamuoyunun takdirine sunuyorum mesajını verdi. Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu da CHP'den istifasını duyurdu. Mansur Yavaş başkanımızla çıktığımız bu yolda bana güvenen ve destek veren hemşerilerime verdiğim sözlerimin arkasındayım dedi.
7: Mustafa Koçak aramızda.
6: Şerefli Koçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçaksa Mansur Yavaş belediyeciliği tüm ülkeye umut oldu. Gelinen noktada Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyorum sözleriyle kararını duyurdu. Ayrıca Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın da partisinden istifa etti. Son olarak da Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör CHP'den istifa ettiğini açıkladı.
5: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı adayı olur musunuz sorusunu yanıtladı. Millet sırtımıza bir sorumluluk yüklerse o sorumluluktan kaçmayız dedi. Eski Genel Başkan Meral Akşener'le iletişimlerinin devam ettiğini de belirtti. İstediği zaman siyasete dönebilecek yeterliliktedir ifadesini kullandı.
1: Cumhurbaşkanı adayı olur musunuz sorusuna İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu sorumluluktan kaçmayız yanıtı verdi.
8: Bir adayın kendisi adaylığını açıklamadıktan sonra birilerini

0: aday diye sunmanın hangi sonuçları beraberinde getirdiğini tecrübe ederek yaşadık. Ekrem İmamoğlu meselesinde yaşadık. O zaman da ben söylemiştim. Çeşitli uyarılarda bulunmuştum. Şimdi de bana her yerde siz aday olur musunuz diye soruluyor. Millet sırtımıza bir sorumluluk yüklerse biz o sorumluluktan kaçmayız. Bunu defalarca söyledim ama şu anda yapılması gereken şey bu sistemden ve bu uygulama biçiminden kurtulmaktır.
1: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Halk TV'de katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda ortak adayın hangi özelliklere sahip olması gerektiğini anlattı. Toplumsal kabulünün olması, siyasi partiler tarafından desteklenmesi ve parlamenter sisteme dönüşün önderliğini yapması gerektiğinin altını çizdi. Dervişoğlu, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le diyaloglarının devam ettiğini belirtti. Akşener'in siyasete dönme ihtimaline ilişkin soruyu da yanıtladı.
0: Sayın Akşener bizim tarafımızdan, partiden gönderilen biri değildir. 2024 yerel seçiminden sonra örnek teşkil ederek bir karar almıştır. Siyasette yokum dedikçe ne zaman döneceği tartışılıyor. İstediği zaman siyasete dönebilecek yeterliliktedir. Hiç kimsenin yol göstericiliğine ihtiyacı yoktur.
2: Adalar Belediyesi'nde yeni başkan vekili seçiminde gerginlik yaşandı. AK Parti, CHP ve yeni partililer arasında tartışma çıktı. Yapılan seçimde AK Parti'nin adayı başkan vekili seçildi. Yeni Parti İl Başkanı Özgür Çelik seçim sonucuna itiraz edeceklerini söyledi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise adalara en iyi şekilde hizmet edeceklerini belirtti.
3: Burada siyaset dersini vereceksin. Sen bana etik mi öğreteceksin?
1: Başkan vekili seçiminde tansiyon yükseldi. Tartışmalar gölgesinde yapılan Adalar Belediye Başkan Vekili seçiminde kazanan taraf AK Parti oldu.
4: İnşallah Adalar ilçemizde hizmet seferberliğini hız kesmeden ve hemen başlayarak, kolları sıvayarak başlatmış olacağız.
1: CHP'li Adalar Belediye Başkan Vekili Medine Pamuk'un sağlık sorunlarını gerekçe gösterip istifa etmesinin ardından yeni başkan vekili seçmek için belediye meclisi toplandı. Seçimde AK Parti'nin adayı Kemal Türk Yılmaz'da CHP'nin adayı Aytül Ekşiyan yarıştı. 9 belediye meclisi üyesi oy kullandı. Tansiyon zaman zaman yükseldi. AK Parti, CHP ve yeni partililer arasında tartışma çıktı.
3: 13. maddeyi açın bakın. Okuyacaklar 13. maddeyi. Bakın efendim. Zaman harcamamız gerek yok.
1: Sonuç 4. turda belli oldu. AK Parti'nin adayı Kemal Türk Yılmaz 5, CHP'nin adayı Aytül Ekşiyan 4 oy aldı. AK Parti'nin adayı Türk Yılmaz Adalar Belediyesi Başkan Vekili seçildi. Böylece Adalar Belediyesi CHP'den AK Parti'ye geçti. Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik seçim sonucuna itiraz edeceklerini söyledi.
5: Bu seçimle ilgili bir iptal başvurusunu gerçekleştireceğiz. Bu seçim usulüne uygun yapılmamıştır.
1: AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de seçimden sonra kameralar karşısına geçti. Özdemir, adalara en iyi şekilde hizmet vereceklerini söyledi.
4: Burada adalı halkımız yalnız bırakılmıştır. İnşallah adalı halkımızın beklentilerini karşılayacağız. Kurumlarımızın destekleriyle Adalar ilçemiz hak ettiği hizmetlere kavuşacaktır.
2: Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ifade verdi. Kozinoğlu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Bu kapsamda Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in bilgi sahibi sıfatıyla ifadesi alındı. Öte yandan FETÖ soruşturmasında tutuklu bulunan eski emniyet müdürü Bayram Özbek'in Kurtlar Vadisi dizisinin senaryosuna dahli olduğu belirlendi. Özbek, Kozinoğlu soruşturmasından da silahlı terör örgütü kurma veya yönetme ile kasten öldürmeye azmettirme suçlarından tutuklandı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada Kurtlar Vadisi Pusu dizisinden bir oyuncu da ifade verdi. Bu kez bildiklerini savcıya anlatan kişi dizide Kozinoğlu'na benzetilen Kaşifoğlu karakterini canlandıran oyuncu Sedat Savtak'tı.
1: Kurtlar Vadisi Pusu'daki Kaşifoğlu karakteri Kaşif Kozinoğlu muydu? Savcı sordu, o karakteri canlandıran oyuncu ifade verdi.
6: Bir oyuncu olarak üzerime düşeni yaptım devletimize karşı.
1: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi pusu

0: Su dizisini de mercek altına almıştı. Dizide Kazım Kaşifoğlu karakterinin Kaşif Kozinoğlu ile benzerliği dikkat çekmişti. Savcılık o karaktere hayat veren oyuncu Sedat Savtak'ı dinledi. Savtak bilgi sahibi sıfatıyla ifade verdi.
1: Oyuncu arkadaşlarım gibi çoğu da arkadaşım, büyüklerim, küçüklerim. Onlar da aynı düşüncelerle bu karakterleri canlandırdık. Ve elimizden gelen en iyi oyunculuğumuzu da hepimiz verdik. Sayın Savcım gereken soruları elbette yöneltti. Ben de gereken cevapları verdim.
0: Peki Sedat Savtak canlandırdığı karakterin Kaşif Kozinoğlu ile benzerliğini biliyor muydu?
1: Bilmiyordum. Yani böyle bir karakter öncelikle zaten bizim başlangıç aşamasında, sözleşme yaptığımız aşamada rolün içeriği ya da gelişimi hakkında bilgiler almayız. Bunlar tamamen senaryo ile beraber gelişecek ve halkın izleyişi ile yazılacak konulardır.
2: Yani o dönem senaryo, senaristler ya da yapımcı hakkında herhangi bir iltisak, işte şu anki şüpheler gibi FETÖ ile ya da başka bir işte legal ya da illegal bir yapılanmayla bir bağ siz gözlemliyor muydunuz? Böyle bir şüpheniz var mıydı oyuncu olarak?
1: Böyle bir gözlemim yok. Benim bilgilerim bana verilen senaryoda ne yazıyorsa, nasıl gelişecek ve nasıl aktarmam gerekiyorsa sette, nasıl sunulduysa ben de oyunculuğumla değerlendirdim.
0: Dizide Ömer Baba olarak bilinen oyuncu Emin Olcay da savcılığa ifade vermişti. O da dizi döneminde yaşananları ve bildiklerini anlatmıştı.
3: Bir şeyim yok biliyorsunuz.
4: Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 20 şüphelinin tamamı hakkında tutuklama talep edildi. Tutuklanan Kerem ve Emre Alkin kardeşlerinin ifadesinin detayları da ortaya çıktı. Gözaltına alınan Tera Yönetim Kurulu üyeleri Abdülkadir Özkan ve Bülent Uygun'la iş insanı Nihat Kırmızı dahil 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Ayrıca dün tutuklanan Tere grubun yönetim kurulu üyelerinden Kerem ve Emre Alkin'in ifadesi de ortaya çıktı. Kerem Alkin anormal durum görmedim dedi. Emre Alkin sadece 2 ay görev yaptığını söyledi. Fon krizinin hemen öncesinde bir gün arayla istifaları da yöneltilen sorular arasındaydı. Kerem Alkin iki gelişmenin birbirinden bağımsız bir şekilde gerçekleştiğini savundu. Fon soruşturması kapsamında şu ana kadar 9 şüpheli tutuklandı. Mali Suçları Araştırma Kurulu suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik tedbirleri sıkılaştırdı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yatırım listesindeki kişi ve kuruluşların işlemlerine hızlı müdahale edilmesinin önü açıldı. Bazı finansal işlemlerdeki bildirim limitleri de yükseltildi.
0: Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik yeni adımlar atıldı. Birleşmiş Milletler yaptırım listesindeki kişilere ilişkin işlemlere yönelik tedbirler sıkılaştırıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu genel tebliğinde değişiklik yaptı. Resmi gazetede yayınlanan yeni tebliğe göre Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yaptırım listesindeki kişi ve kuruluşların işlemlerine hızlı müdahale edilmesinin önü açıldı. BMGK yaptırım listelerinde yer alan kişi, kuruluş veya organizasyonlara dair Dışişleri Bakanlığı tarafından iletilen bilgiler MASAK'ın internet sitesinde yayınlanacak. Banka ve finans kuruluşları başta olmak üzere yükümlüler, yatırım listesinde yer alan kişi ve kurumların gerçekleştirmek istediği işlemleri gecikmeden MASAK'a bildirecek. Güvenlik açısından gerekli görüldüğünde de bu işlemler ertelenebilecek. MASAK tebliğinde yapılan bir başka değişiklikle de bazı finansal işlemlerdeki bildirim limitleri yükseltildi. Hayat sigortalarında bir yıl içinde ödenecek toplam prime ilişkin sınır 10 bin liradan 20 bin liraya, tek primli poliçelerde 25 bin liradan 50 bin liraya çıkarıldı. Telefon üzerinden onay verilerek yapılan mobil ödemelerde tek seferlik işlem sınırı 1000 liradan 2500 liraya, aylık işlem sınırı 2750 liradan 6500 liraya yükseltildi. Ön ödemeli kartlar ve elektronik para işlemlerinde uygulanan 2750 liralık sınır 5500 liraya yükseltildi. Düzenleme tek kullanımlık ürünlerde yüklü tutarı, yeniden yüklenebilir ürünlerde aylık toplam yükleme ve bakiyeyi kapsıyor.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta iş insanlarıyla toplantıya katıldı. Sanayide katma değeri artırmak için hedefli politikalar uyguluyoruz dedi. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda kararlılıkla ilerliyoruz diye belirtti.
5: Yani iş dünyasının değerli temsilcileri.
6: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta iş insanları

0: komutanlarıyla bir araya geldi. Türkiye'nin ekonomik programı hakkında bilgi verdi.
1: Hedeflerimizde ne ölçüde ilerledik?
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan asıl meselenin verimlilik olduğunu söyledi. Yapısal dönüşümü programımızın merkezine yerleştirdik dedi.
1: Bu yıl Antalya'da Kasım ayında COP31'e ev sahipliği yapıyoruz. Sanayide katma değeri artırmak için hedefli ve seçici politikalar uyguluyoruz. Yapay zekada bize güç katacak ve dijital dönüşümü destekleyecek altyapı yatırımlarını hızlandırıyoruz.
0: Erdoğan, Ankara'da kurulmakta olan endüstri bölgesiyle yatırımcılara güçlü teşvikler sağlandığını söyledi.
1: Bölgesel potansiyelimizi harekete geçirmek için terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda kararlılıkla ilerliyoruz. Kısacası, Türkiye şoklara yalnızca tepki veren değil, şoklara direnç kazanmış, dayanıklılığa, verimliliğe ve ekonomik güvenliğe yatırım yapan bir ekonomidir.
0: Cumhurbaşkanı, Amerika Birleşik Devletleri ile stratejik işbirliğinin de her alanda geliştiğini kaydetti. Siyasi ilişkilerimizde yakaladığımız ahengi ekonomik, ticari ilişkilerimize de yansıtmayı arzu ediyoruz dedi.
2: ABD ve İran yeniden başlayan çatışmaların ardından ilk kez masaya oturdu. New York'taki görüşmelerde fikir ve mesaj alışverişi yapıldı. Tahran'dan yapılan açıklamaya göre İran 7 şart sundu. Şartların arasında dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması, savaşın ve ablukanın bitirilmesi de var.
0: Tahran yönetimi şartlarını sıraladı. 3-4 gün içinde uygulanması gerektiğini belirtti. İran ve Amerika Birleşik Devletleri toplantısının ardından açıklamalar devam ediyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, New York'ta Trump'ın temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'la görüşmüştü. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio toplantıyı değerlendirdi. Görüşmeler büyük ölçüde fikir ve mesaj alışverişi niteliğindeydi dedi. İran'la bir anlaşma yapılacaksa bu zaman içinde yürütülecek yoğun bir çabayı gerektirecek ifadelerini kullandı. Başkan Trump'ın askeri dahil birçok seçeneği bulunuyor diye belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai de Tahran'ın toplantıda koşullarını ilettiğini belirtti. İran'ın koşullar arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin deniz ablukasını ve savaşı bitirmesiyle dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması da bulunuyor dedi. Ayrıca İran'la Umman'ın Hürmüz Boğazı'nda belirlediği yeni rotanın kabul edilmesinin de yer aldığını kaydetti. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rezai ile İran'ın 7 şart sunduğunu açıkladı. Şartlar hakkında detay vermeyen Rezai, Hürmüz Boğazı açılmadan önce 3 veya 4 gün içinde uygulanmaları gerektiğini kaydetti. Tahran'la Washington arasındaki toplantı yeniden başlayan çatışmaların ardından ilk üst düzey yüz yüze görüşme özelliği taşıyor.
2: İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada ABD ve İsrail'e sert tepki gösterdi. Soykırım işleyip bize terörist diyorlar, biz terörist değiliz dedi. İran'ın kendini savunduğunu söyleyen Pezeşkian, ülkesinin teslim olmayacağını belirtti.
0: Biz terörist değiliz, kurbanız dedi. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'e tepki gösterdi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, ülkesine hedef alan çatışmalar 7. ayına girmek üzereyken Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuştu. Konuşmasına Trump'ın iddialarını hedef alarak başladı.
3: ABD Başkanı bizi terörist olarak nitelendirdi. Oysa biz terörizmin kurbanı olduk. Boyun eğmedik ve karşılık verdik. Ancak sivil nüfusu asla hedef almadık. Biz yalnızca kendimizi savunduk. Biz terörist değiliz.
0: Pezeşkian konuşmasında Minap'ta hedef alınan bir okulda hayatını kaybeden kız çocuklarını da hatırlattı. Bu çocuklar Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail tarafından kullanılan silahların altında can verdiği ifadelerini kullandı. Savaşı İran'ın başlatmadığını söyleyen Pezeşkian, ülkesinin teslim olmayacağını belirtti. İran'ın müzakereye açık olduğunu belirterek, savaşın müzakerelerin yerine geçtiği bir dünyaya dönmemeliyiz dedi.
3: Savaşı bize dayatıyorlar. Ancak biz savaşmaktan, doğası gereği savunma amaçlı olan bir savaştan korkmadığımızı kanıtladık. Vatanımızı, canımız İran'ı son nefesimize kadar savunacağız.
0: Pezeşkian uluslararası arenada çifte standart uygulandığını belirtti. Gazze'deki saldırıları hatırlatarak İsrail öldürüyor, yaptırımlar

0: İran'a uygulanıyor. Bu çifte standarttır dedi. Pezeşkian, İsrail'in nükleer silahlara sahip olmasına rağmen denetimlerin de İran'a yapıldığının altını çizdi. Konuşmasının bir bölümünü Hürmüz Boğazı'na ayıran Pezeşkian, Hürmüz Boğazı İran'a karşı kullanılacak silahların geçişi için kullanılamaz dedi. Pezeşkian konuşurken Amerikan heyeti salonu terk etti.
1: Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şar'a ikinci kez Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etti. Konuşmasında geçtiğimiz yıldan bu yana yaptıkları hakkında konuşan Şar'a 3,5 milyon Suriyelinin ülkelerine döndüğünü söyledi. Şar'a İsrail'in Golan tepelerinden çekilmesini istedi. Golan Suriye toprağı olarak kalmaya devam edecektir dedi.
0: 2 yılda ikinci kez kürsüye çıktı. Dünyaya Suriye'de yaptıklarını anlattı. İsrail'in saldırılarını eleştirdi. Golan Tepeleri Suriye toprağı kalacak dedi. Cumhurbaşkanı Şar'a Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından ikinci kez Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuştu. Egemenliğimizi ihlal edecek her türlü girişim durdurulacak dedi.
2: Egemenliğimizi ihlal etmeye yönelik her türlü girişim durdurulacaktır. Golan Tepeleri Suriye toprağı olarak kalacaktır. Buna karşı her türlü girişim Güvenlik Konseyi kararları uyarınca engellenecektir. İsrail kuvvetlerini 8 Aralık 2024 sınırlarına çekilmeye çağırıyoruz. İsrail'in oldu bittiye getirme çabalarını reddediyoruz.
0: Şar'a devrimin ardından 3,5 milyon Suriyelinin ülkelerine geri döndüğünü söyledi. Ülkede kan akmasını durdurduklarını vurguladı. Suriye Cumhurbaşkanı, Suriye yeniden inşasını sürdürecek ve bu kürsüden onurunu yeniden kazanmaya devam edecektir ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Şar'a konuşmasında geçen yıl eski rejimin sebep olduğu Suriye'nin diplomatik izolasyonunu kırmak için Birleşmiş Milletler'e geldiğini kaydetti. Bu yılsa yaptıklarını anlatmak üzere kürsüde olduğunu vurguladı. Şar'ın konuşması yaklaşık 10 dakika sürdü.
1: BM Genel Kurulu sürerken gözler ABD Başkanı Trump'ın girişimiyle kurulan Gazze Barış Kurulu'na çevrildi. ABD basını kurulun Gazze için 6 aylık ve 2.45 milyar dolarlık dev imar planı hazırladığını yazdı. Kamuoyuna sızdırılan 66 projeden oluşan taslak, konteyner kentler, enkaz temizliği ve uluslararası güvenlik gücünü kapsıyor.
3: Gazze Barış Kurulu'nun taslak planı sızdırıldı. Trump'ın Gazze için 2,45 milyar dolarlık paket hazırladığı ortaya çıktı. ABD Merkezi Axios, Trump'ın girişimiyle kurulan Barış Kurulu'nun taslak planını kamuoyuna sızdırdı. Buna göre Trump'ın Gazze için hazırlanan 6 ay süreli ve 2,45 milyar dolar bütçeli devasa toparlanma planını kamuoyuna sunacağı belirtildi. Habere göre 66 ayrı proje içeren çalışma, Gazze'nin savaş sonrası imar, altyapı, ekonomi ve yönetim mimarisine dair en kapsamlı yol haritalarından birini sundu. Planda fiziksel hasarın 35,2 milyar doları bulduğu Gazze'de, yeniden inşa için 71,4 milyar dolara ihtiyaç duyulacağı belirtildi. 6 ana başlığa ayrılan ilk 6 aylık pakette en büyük payı yaklaşık 1 milyar dolarla altyapı projeleri aldı. Filistinlilerin yalıtımlı konteynerlere taşınması için 400 milyon dolar ayrılan taslakta, Refah'ta 50 bin kişiyi barındıracak pilot bir Birleşik Arap Emirlikleri mahallesi kurulması yer aldı. Enkaz ve mühimmat temizliği için 275 milyon dolar ayrılırken, hastanelerin rehabilitasyonu için 50 milyon dolar ve tahrip olan yol ağının tamiri için 30 milyon dolarlık fon açıklandı. Teklifin ikinci büyük ayağını ise 885 milyon dolarlık bütçesiyle güvenlik projeleri oluşturdu. Çok uluslu güvenlik gücünün temini için 140 milyon dolar, Filistin Polis Teşkilatı'nın harekete geçirilmesi için ise 120 milyon dolar ayrıldı. Taslak, bir Filistin yönetiminin ve özel sektörün temelini atmayı da amaçlıyor. Ancak planın hayata geçebilmesi için İsrail ve Hamas'ın işbirliği yapması gerektiği, bu durumun süreci uzatabileceği değerlendiriliyor.
1: Almanya'da seçimi kazanan ve Berlin Eyalet Başbakanı olmaya hazırlanan sol partili Elif Eralp, göçmen kökenli seçmenin desteğinin kendisini çok mutlu ettiğini söyleyerek teşekkür etti. Tüm toplumsal kesimleri kapsayan bir siyaset yürütmek istediğini belirtti. Eralp, hayat pahalılığına karşı politika yürüteceklerinin altını çizdi.
3: Berlin seçimlerinde tarihi bir başarıya imza attı. Sol partili Elif Eralp özellikle göçmen kökenli seçmene teşekkür etti. Berlin

0: Bir bana güvendiğini gösterdiler bütün insanlar ama özellikle de göçmen kökenli insanlar beni çok destekledi. Bu beni çok mutlu etti.
1: Almanya'nın başkenti Berlin'deki eyalet meclisi seçimlerini birinci sırada tamamlayan Sol Parti'nin başbakan adayı Elif Erhal, seçimlerde beklediğinden daha büyük bir başarı kazandığını söyledi. Partisine yönelik Yahudi karşıtı olduğu yönündeki eleştirileri reddederek tüm toplumsal kesimleri kapsayan bir siyaset yürütmek istediğini belirtti.
0: En önemlisi artık bu ayrımcılık dili konuşmamak, kullanmamaktır. Çünkü buraya göçmen kökenli insanlar geldi. Berlin'i de beraber inşa ettiler. Bunu görmek lazım ve onun için ırkçılığa karşı da siyaset yapmak lazım. Filistinliler, Müslümanlar kendisini yeteri temsil edilmiş hissetmiyorlar ve bence bu doğru bir politika değil.
1: Herhal kira fiyatları ve hayat pahalılığı konusuna değindi.
0: En önemli konu kira konusuydu. İnsanlar Berlin'de yaşıyor, çalışıyor, vergilerini ödüyor ama artık iyi bir yaşam sürdüremiyorlar. Çünkü her şey çok pahalandı. Onun için buna karşı bir politika yürüteceğiz.
1: Türkiye'den Almanya'ya göç eden bir ailenin kızı olan Elif Erhal, siyasi kariyerinin yanı sıra insan hakları alanındaki çalışmalarıyla da tanınıyor. Evli ve iki çocuk annesi olan 45 yaşındaki siyasetçi, 2017'de Sol Parti'ye katıldı. Hukuk eğitiminin ardından ırkçılığa karşı mücadele, göçmenlerin toplumsal katılımı ve uygun fiyatlı konut politikalarına yönelik çalışmalar yürüttü.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yeni atanan emniyet müdürleriyle bir araya geldi. Gündeminde Manisa'da lise yakınlarında yaşanan silahlı saldırı vardı. Emniyet müdürlerine seslenen Çiftçi, okul güvenliğinde hassas olacaksınız. Tehlike okulun kapısına gelmeden tedbirimizi alacağız dedi.
3: Okul güvenliği konusunda son derece hassas olacaksınız. Her okulun risk durumunu ayrı ayrı değerlendirecek, okul çevresini, öğrencilerimizin geliş gidiş güzergahlarını, metruk yapıları, park ve bahçeleri ve şüpheli hareketliliği takip edeceksiniz.
1: Tehlike okulun kapısına gelmeden tedbirimizi alacağız dedi. Okul çevreleri, öğrencilerin güzergahları ve şüpheli hareketlerin yakından takip edilmesini istedi.
3: Hiçbir emniyet müdürümüz bundan sonra okul güvenliğini rutin bir asayiş başlığı olarak görmemeli, değerlendirmemelidir. Çocuklarımızın güvenliği, milletimizin geleceğinin güvenliği demektir. Silaha erişim, akran zorbalığı, tehdit ve şiddet eğilimleri ile sosyal medya üzerinden yapılan tehditleri ciddiyetle değerlendirecek, risklerin tespitinde mevzuatın verdiği yetkiler çerçevesinde siber birimlerimizi ve istihbarat imkanlarımızı etkin kullanacaksınız.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara'da yeni atanan emniyet müdürleriyle bir araya geldi. Yeni nesil suç örgütleriyle mücadelede kararlılık mesajı verdi.
3: Hangi mahallede hangi suç türünün yoğunlaştığını, hangi bölgede gençlerimizin risk altında olduğunu ve vatandaşımızın nerede kendini güvensiz hissettiğini bileceksiniz. Yeni suç örgütlerine ve uyuşturucuyu kaynağında kurutacaksınız.
1: Bakan Çiftçi'nin gündeminde terörsüz Türkiye de vardı.
3: Şimdi önümüzde daha büyük bir hedef var. Bu hedefin adı terörsüz Türkiye'dir. Yarım asra yaklaşan terör meselesini ülkemizin gündeminden tamamen çıkarmak, milletimizin birliğini, kardeşliğini ve huzurunu daha da güçlendirmek istiyoruz.
2: Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciası ile ilgili dava sürüyor. Belediye yetkililerinin de yargılandığı davada belediye binasında keşif yapıldı. Keşfin ardındansa sanık ve mağdur avukatları arasında tartışma çıktı.
4: Ortam gerildi. Avukatlar karşı karşıya geldi. 7 kişinin can verdiği facia için belediyede keşif yapıldı.
5: Sorumlular ortada. Sorunları görüyoruz.
4: Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde parfüm dolum tesisinde geçen yıl 8 Kasım'da yangın çıktı. 3'ü çocuk, 7 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı. Son duruşmada belediye yetkilileri ruhsatla ilgili suçlamaları reddetmişti. Bunun üzerine mahkeme heyeti belediyede keşif yapma kararı aldı. Ekipler keşif için belediye binasına girdi. Ruhsatlandırma işlemleri incelendi. Belediyede kullanılan dijital sistemin işleyişine bakıldı. Belediye görevlilerine ise ruhsat süreciyle ilgili sorular yöneltildi. Keşfin ardındansa gerginlik yaşandı. Ailelerin avukatları belediye binasında açıklama yapmak istedi. Sanık avukatlarından birinin...

0: Fabrikada 15 yaşındaki çocukların çalıştırılmasına ilişkin sözleri tepki çekti. Taraflar arasında sözlü tartışma çıktı.
1: Burada ya sen
2: 15 yaşında
3: ne var lan, sen ne diyorsun ya?
2: Çalıştırmışlar. Sen nasıl
3: sen şey yapamazsın ya?
2: Sanık vekillerinden bir meslektaşımız provoke ederek niye çalıştırıyor 15 yaşında çocuğunu diyor. Neredeyse çalıştıranlar suçlanacak. Neredeyse ölenler suçlanıyor bu davada.
0: Davanın son duruşmasında 4 kamu görevlisi tahliye edilmiş, 2 zabıta müdür vekili ise tutuklanmıştı. Davada tutuklu firma yetkilileri Altay Ali Oransal ve kardeşi İsmail Oransal'ın da aralarında olduğu 4 sanık hakkında 7'şer kez müebbet, belediye yetkilileri ve çalışanları için 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor.

0: olduğu belirtilen gencin cezai sorumluluğununsa tam olduğu vurgulandı.
1: Tartıştığı anne ve babasını öldürdü, kanlı elbiselerle evden çıkıp parka gitti. 22 yaşındaki katil zanlısı için 5 ay sonra iddianame hazırlandı. Olay 15 Mayıs'ta Konya'nın Meram ilçesinde yaşandı. 22 yaşındaki hukuk öğrencisi Cihan Dinçer iddiaya göre anne ve babasıyla tartıştı. Eline bıçak alan saldırgan, 57 yaşındaki babası Gökhan Dinçer'le 56 yaşındaki annesi Nazife Çiğdem Dinçer'i öldürdü. Saldırgan daha sonra üzerindeki kanlı kıyafetlerle parka gidince çevredekilerin ihbarıyla yakalandı. Gözaltına alınan Cihan Dinçer cinayeti itiraf etti. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili iddianamesini tamamladı. İddianamede Cihan Dinçer'in çocukluk döneminden itibaren psikiyatri başvurularının bulunduğunu ve obsesif kompulsif bozukluk tanısı konulduğu belirtildi. Ancak cezai ehliyetinin olduğu vurgulandı. Hakkında iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi. Sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.
0: Konya'da 49 yaşındaki bir öğretmen yürüyüşe çıktığı parkta saldırıya uğradı. Darp sonucu beyin kanaması geçiren öğretmen günlerdir yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.
2: Hadi 1, 2, 3. Evet.
1: Bu mutlu günler geride kaldı. Kalp krizi geçirip ölümden dönen öğretmen uğradığı saldırı sonucu komaya girdi.
3: Tanımadığı bir şahsın saldırısı sonucunda aldığı darbeler sebebiyle beyin kanaması geçiriyor. Zaten olaydan sonra bilinci kapalı.
1: Konya'da yaşayan 49 yaşındaki fizik öğretmeni Cumhur Öztürk 6 ay önce kalp krizi geçirdi. İki kez anjiyo yapılan iki çocuk babası Öztürk tedavi sonunda hayata tutundu. Doktorunun tavsiyesiyle yürüyüş yapan öğretmen 28 Ağustos'ta gittiği parkta saldırıya uğradı. Beyin kanaması geçiren Öztürk iki kez ameliyat oldu ama günlerdir yoğun bakımdan çıkamadı.
3: Gece gündüz hastaneye gidiyoruz, yoğun bakımda yatıyor. Görebildiğimiz kadar 3 dakika 5 dakika neyse girip kendisiyle konuşup bizi duyduğunu ümit ederek bize dönmesini, bizi yalnız bırakmamasını söylüyoruz devamlı olarak.
1: Olaydan 2 gün sonra polis tarafından yakalanan saldırgan ifadesinde ters bakma meselesi yüzünden çıkan kavgada arbede yaşandığını öne sürdü. Kendisi de şikayetçi olan şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
4: Şüphelinin özellikle cinayete teşebbüsten yargılanması için tüm hukuki sürecin yakından sonuna kadar takipçisi olacağız.
3: Eşimi, beni, ailesini, sevdiklerini, çocuklarımı her şeyden önce bu duruma düşüren bu saldırganın en ağır cezayı almasını istiyorum.
2: Kaş.
0: Osmaniye'de yaşayan 23 yaşındaki Gülhan Karabacak 2 yıl önce yürüyüş yapmak için evden çıktı ancak bir daha dönmedi. Genç kızın bulunması için dosya yeniden açıldı. Kayıp Gülhan için cansız mankenle iz sürülüyor.
5: Ölmeyelim ki. 2024 tarihinde sulama kanalına düşen Gülhan Karabacak kızımı arıyoruz.
1: Kayıp genç kızla aynı boy ve kiloda cansız manken suya bırakıldı. Mankenin sürüklendiği güzergahta iz sürülmeye başlandı. Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde yaşayan Gülhan Karabacak 2 yıl önce yürüyüş yapmak için evden çıktı. 23 yaşındaki genç kız bir daha dönmedi. Düşme ihtimali nedeniyle sulama kanalı ve çevresindeki arazide günlerce arama yapıldı. Dalgıç polisler ve drone destekli aramalar sonuç vermedi.
5: İlk defa dünden cansız manken atıldı. Aynı kiloda, aynı boyutta. Dosyamızı yeni alan savcımız düşündü.
1: Soruşturmayı yürüten yeni savcı farklı bir yönteme başvurdu. Genç kızın son görüldüğü yere gidildi. Bölgede bulunan sulama kanalına genç kızla aynı boy ve kiloda cansız manken bırakıldı. Suyun akış yönü, sürüklenme mesafesi ve ulaşabileceği noktalar incelendi.
5: Ben kızımın bir an önce bulunmasını istiyorum. Bir mezar taşımız olmasını istiyorum. Kızımın bir saçının teli kalmışsa, bir kemiği kalmışsa bir mezar taşımın olmasını istiyorum.
1: Mankenin izlediği güzergah doğrultusunda çalışmalar Adana'nın Ceyhan ilçesinde yoğunlaştırıldı. Ekipler kanal ve çevresinde aramalarını sürdürüyor.
0: Göçmen kaçakçılarının son yöntemi duyanları şaşırttı. Muğla'da

0: iki yelkenli teknede 22 düzensiz göçmen yakalandı. Teknedeki göçmenlerin şık kıyafetlerle kendilerini sosyete gibi göstermeye çalıştıkları ortaya çıktı.
1: En şık kıyafetlerini giyip yelkenliğe bindiler. Amaçları dikkat çekmeden yurt dışına kaçmaktı. Sosyete kamuflajı kurtarmadı. Muğla Bodrum'da göçmen kaçakçılığıyla mücadele ekipleri yelkenli teknelerle göçmen kaçırılacağı bilgisini alınca harekete geçti. Ekipler Rainbow ve Rüzgar isimli yelkenlileri takibe aldı. Düzensiz göçmenler yelkenliyle kaçak yollardan yurt dışına çıkartılacaktı. Göçmenler çevredeki diğer teknelerde bulunanların dikkatini çekmemek için farklı bir yönteme başvurmuştu. Şık kıyafetler giyip kendilerine sosyete süsü vermişlerdi. Ancak planları suya düştü. Ekipler yasa dışı kaçışları organize eden 3 şüpheliyi iskelede yakaladı. İki yelkenliğe yapılan operasyonda ise 9'u çocuk, toplam 22 düzensiz göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheliyle düzensiz göçmenlerin işlemleri devam ediyor.
0: Mardin 1969 Spor ve Kayseri Spor arasında oynanan maçta tribünler karıştı. Kayseri Spor taraftarı tribündeki koltukları söküp sağ dışına fırlattı.
2: Tribünde koltukları söktüler, hem sahaya hem de stadın dışına fırlattılar. Pazar günü TFF 1. Lig'de Mardin 1969 Spor ve Kayseri Spor karşılaşması oynandı. Maçı Kayseri Spor 1-0'lık skorla kazandı, ancak maçın ardından tribünler karıştı. Kayseri Spor taraftarı ve Mardin 1969 Spor taraftarları arasında gerginlik çıktı. Kayseri Sporlu taraftarlar tribündeki koltukları yerinden sökerek sahaya ve stat dışındaki Mardin 1969 Spor taraftarlarına fırlattı.
3: Bizim taraftarlara küfür edildi, hakaret edildi. Akabinde devletin malı olan koltuklarımız kırıldı. Ve bu koltuklar atıldığı esnada vatandaşların arabaları zarar gördü.
2: Olayın ardından Kayseri Sporlu taraftarlar hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Tespit edilen taraftarların kamu malına zarar verme, kasten yaralama ve hakaret suçlarından ceza alması istendi.
0: İstanbul'da Güzellik Merkezi kampanyası adı altında müşterilerin imzalarını kopyalayan ve bu imzalarla çek senet hazırlayan dolandırıcılık çetesi çökertildi. Şüphelilerin bu yöntemle yüzlerce kişiyi binlerce lira dolandırdığı ortaya çıktı.
2: Kampanya broşürleri dağıtarak müşteri çektiler. Kayıt sözleşmesi imzalattılar. O imzaları taklit ederek yüzlerce vatandaşı dolandırdılar.
4: İndirimden faydalandırmak için bana bir sadece kağıda imza attırdılar.
2: İstanbul'da bir dolandırıcılık şebekesi Güzellik Merkezi adı altında yüzlerce kişiyi tuzağa düşürdü. Yöntem çok basitti.
5: Şüpheliler vatandaşları yol üstünde durdurup sözde kampanya var diyerek kliniğe alıyordu. Daha sonrasındaysa imza attırmak için ısrara başlıyordu. Müşteriler imza attığı anda da evlerine icra takibi geliyordu.
2: O mağdurlardan biri 23 yaşındaki Amine Sertkaya'ydı. Kampanyalı cilt bakımı kazanacaksınız bahanesiyle kliniğe çekilmişti.
4: İndirimden faydalandırmak için bana bir sadece kağıda imza attırdılar.
2: Tam bir sene sonra dolandırıcılık şebekesinin sözde avukatları tarafından aranıp hakkında icra takibi başlatıldı.
4: Senede imza atmışsınız, bu yüzden size icra takip başlatacağız dediler.
2: Genç kadın senet imzalamadığını söylese de imzası kopyalanarak taklit edildiği için adına sahte senet düzenlenmişti. Karakola giderek şikayetçi oldu. Şüpheliler polise gittiğini öğrenince bir kez daha ona ulaştı.
4: Şikayetimi geri çekmem durumunda iptal edeceklerini söylediler. İşte evrakları bana vereceklerini söylediler.
2: Ancak yüzlerce mağdur gibi genç kadın da şikayetinden vazgeçmedi. İstanbul merkezli 4 ilde yapılan operasyonla yüzlerce senede el konuldu. 10 şüpheli gözaltına alındı.
0: Sinop, Antalya, Kastamonu sonbahardan bir anda kışa atladı. Hortum ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
1: Antalya'da fırtına, Kastamonu'da hortum, Sinop'ta şiddetli sağanak etkili oldu. Üç kentte kışı aratmayan görüntüler vardı. Sinop'un Ayancık ilçesinde adeta gök delindi. Şiddetli sağanak nedeniyle bazı noktalarda sel meydana geldi. Yollar suyla doldu. Bir pazar yerinden kameraya yansıyan görüntüler ürkütücüydü. Sağanak uyarısının yapıldığı Antalya'da da şiddetli rüzgar etkili oldu. Bazı plajlarda şemsiyeler, şezlonglar yerinden havalandı. Kastamonu'da ise hortum çıktı. Cide ilçesinde sahil kesimindeki iş yerlerinde hasar oluştu.
0: Milli SİHA Bayraktar TB3 denizaltı savunma harbinde kritik bir kabiliyet sergiledi. Deniz kurdu tatbikatında milli olarak geliştirilen sonoboy atım sistemi ile yaptığı iki atış testini başarıyla tamamladı. Deniz karakol uçağıyla da ortak operasyona imza attı.
2: Hem atış hem de su altındaki verileri analiz edip anlık gösterim yaptı. Milli SİHA TB3 sonoboy atış testini başarıyla tamamladı. Deniz, kara, hava ve sahil güvenlik komutanlığı unsurlarının katılım sağladığı Deniz Kurdu 2026 tatbikatı, Karadeniz, Marmara Denizi, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de eş zamanlı olarak yapılıyor. Bayraktar TB3, tatbikatta denizaltı savunma harbi görevleri icra etti. TCG Anadolu'dan havalandı. Baykar tarafından geliştirilen sonoboy atım sistemiyle iki sonoboy atış testi gerçekleştirdi. Milli SİHA aynı zamanda operasyon bölgesindeki deniz karakol uçağıyla tam koordinasyon içinde çalıştı. Kendi bıraktığı sonoboyların yanı sıra karakol uçağının bıraktığı sonoboylardan gelen su altı verilerini de üzerindeki işleme birimiyle analiz etti. Elde edilen su altı verilerinin tatbikat ortamında anlık gösterimini de yaptı. Bayraktar TB3, TCG Anadolu'nun güvertesinden kalkış ve iniş yapabilen ilk silahlı insansız hava aracı. Sonoboy, sinyal işleme kabiliyetinin eklenmesiyle de denizaltı savunma harbinden keşif gözetlemeye kadar geniş bir görev yelpazesinde etkin rol oynayabilecek seviyeye ulaşmış oldu.
0: Van Gölü'nün 40 metreye ulaşan dev mikrobiyalitleri bilim insanlarının merceğinde. Türkiye, İtalya, Polonya ve Çin'den 5 üniversitenin katıldığı uluslararası proje ile mikrobiyalitlerin nasıl ve neden oluştuğu araştırılacak.
2: Su altının peribacaları, dünyanın en büyük mikrobiyalitleri. Van Gölü'nün doğal mirası şimdi de uluslararası çapta incelenecek.
6: Türkiye'den 2 üniversite, İtalya'dan 1 üniversite, Polonya'dan 1 üniversite, 5 üniversite, 4 ülke katılımıyla yapılan bir proje bu.
2: Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü binlerce yıllık doğal mirasa da ev sahipliği yapıyor. Göldeki mikrobiyalit isimli yapılar için 4 ülkeden uzmanlar bir araya gelecek.
6: Mikrobiyalitlerin aslında oluşumunda temel taşlardan biri nanoküreler. Biz bu nanoküreleri alıp bunları incelemeyi düşünüyoruz.
2: Bu kez amaç mikrobiyalitlerin nasıl ve neden oluştuğunu ortaya çıkarmak.
6: Bu mikrobiyalitlerdeki nanoküreciklerin kökenini tespit etmeyi amaçlıyoruz. Bunların oluşum koşulları, oluşum şartları ve Van Gölü'nün evrimi hakkında çıkarımlar yapmak istiyoruz.
2: Uluslararası projede Türkiye, İtalya, Polonya ve Çin'den 5 üniversite yer alıyor. Numuneler İtalya'da incelenecek.
6: Perşembe günü örnekleri alıp İtalya'ya götürmeyi düşünüyoruz. Örneklerin bozulmadan, aktivitesini yitirmeden gitmesi gerektiği için Perşembe günü kargoyla değil elden götüreceğiz.
0: Reklama gidelim, sonrasında yine buradayız.

habere dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Faruk Aksoy'la Nedir Ne Değil. Serap Velet'le Olaylar ve Görüşler. Sena Alkan'la Açık ve Net. Kübra Nur Uslu'yla Türkiye'nin Nabzı. Hülya Ökenek'le Enine Boyuna. Semiha Şahin'le Habertürk Gündem. Kerem Kırçıvalla Karşıt Görüş. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

Marmara bölgesinde İstanbul yer yer yağmurlu 22, Bursa güneşli 21 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 25, Muğla 24 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 28, Adana yer yer yağmurlu 30 derece. Karadeniz genelinde hava yağmurlu, Samsun 20, Trabzon 21 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 20, Kayseri yer yer yağmurlu 20 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 24, Erzincan yağmurlu 27 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 32, Şanlıurfa 31 derece.

Habertürk ekranlarında saatlerimiz 2'ye yaklaşırken gelişmelerle yeniden karşınızdayız değerli izleyiciler. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları için ABD'ye gitti. Xi'yi ABD Başkanı Trump karşıladı. Xi'nin uçağı Maryland'deki ortak askeri üsse indi. Karşılamada Amerikan askerleri hazır bulundu. Trump da BM Genel Kurulu için gelen Xi'yi bizzat karşıladı. Xi için Beyaz Saray'da da resmi karşılama töreni yapılacak. Törene yaklaşık 500 askeri personel katılacak. Xi ve Trump'ın Tayvan meselesi, ticaret ve yapay zeka gibi konuları ele almaları bekleniyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na da hitap edecek olan Xi, ABD ziyaretini 25 Eylül'de tamamlayacak. Trump'la Xi son olarak Mayıs ayında Çin'de görüşmüştü.

0: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Yoluna bağımsız olarak devam edeceğini ifade eden Yavaş, aldığı kararın gerekçelerini de anlattı. İstifa kararının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'den de peş peşe açıklamalar geldi.
1: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş partisinden istifa etti. Aldığı kararın gerekçesini açıkladı. Bağımsız olarak yoluna devam edeceğini belirtti.
2: Siyasette bazı kararlar vardır. Öfkeyle alınmaz, kırgınlıkla açıklanmaz. Uzun uzun düşünülür, vicdanla tartılır, sorumluluğu üstlenilir ve sonunda Türk milletinin huzurunda açıkça ifade edilir. Aldığım karar da böyle bir karardır. Yapılan bazı açıklamalar nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum.
1: Mansur Yavaş'ın istifasından hemen önce CHP sözcüsü Müslim Sarı'nın yaptığı açıklama dikkat çekti.
3: Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden üstün değil. Parti aidiyetiyle ilgili faaliyetler, etkinlikler olunca bütün belediye başkanlarımızın buna katılmasını, uymasını bekleriz.
1: Sarı'nın bu açıklamasının ardından Yavaş istifasını sosyal medya hesabından duyurdu. Açıklamasında Sarı'nın sözlerine atıf da vardı.
2: Aylardır yaşanan tartışmaların, özellikle de mutlak butlan üzerinden yürütülen sürecin Cumhuriyet Halk Partisi'nde derin bir ayrışmaya yol açabileceğini ve bunun yalnızca CHP'ye değil, Türkiye'de demokratik siyaset umuduna zarar vereceğini defalarca ifade ettim. Daha önce, parti içinde şahsımla veya izlediğim tutumla ilgili bir rahatsızlık varsa bunun gereğini yapacağımı söylemiştim. Kendimi hiçbir zaman siyasi partilerin üzerinde görmedim. Böyle bir iddiayı hadsizlik sayarım.
1: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görevini sürdüreceğini ifade eden Yavaş, bütün Ankaralılara aynı anlayışla hizmet etmeye devam edeceğim. Beraber yürüdüğüm hiçbir arkadaşımı bugün siyasi tercihi nedeniyle yok saymayacağım açıklaması yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Yavaş'ın istifasını yaptığı yazılı açıklamayla değerlendirdi. Yavaş'ın seçmenin iradesine sadakat siyasetin namusudur sözlerini hatırlattı, aynen katılıyoruz dedi.
4: Sayın Mansur Yavaş, benim Cumhuriyet Halk Partisi'ne kazandırdığım değerli bir siyasetçidir. Sayın Yavaş, kamuoyuna yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştır. İnsanlar sandığa giderken yalnızca bir isme değil, bir siyasi iradeye de oy verir. Seçmenin iradesine sadakat, siyasetin namusudur. Bu değerlendirmelerine biz de aynen katılıyoruz.
1: Yeni Parti lideri Özgür Özel de Yavaş'ın istifa kararını değerlendirdi. Telefonla arayarak tebrik ettiğini söyledi.
5: Bundan sonraki süreçte Sayın Mansur Yavaş'ın ve belediye başkanı arkadaşlarımızın alacakları her türlü karara saygılıyız. Birinci sorumluluğu Ankara'ya karşıdır. Kendisine oy vermiş olanlara karşıdır.
1: Özel Mansur Yavaş yeni partinin

0: Mor başkan adayı olur mu sorusuna da yanıt verdi.
1: Adaylıklar süreci geldiğinde önce ilkeleri konuşarak adaylıkların somutlaştırılması söz konusu olur.
2: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı adayı olur musunuz sorusunu yanıtladı. Millet sırtımıza bir sorumluluk yüklerse o sorumluluktan kaçmayı istedi. Eski Genel Başkan Meral Akşener'le iletişimlerinin devam ettiğini de belirtti. İstediği zaman siyasete dönebilecek yeterliliktedir ifadesini kullandı.
0: Cumhurbaşkanı adayı olur musunuz sorusuna İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sorumluluktan kaçmayız yanıtı verdi.
3: Bir adayın kendisi adaylığını açıklamadıktan sonra birilerini aday diye sunmanın hangi sonuçları beraberinde getirdiğini tecrübe ederek yaşadık. Ekrem İmamoğlu meselesinde yaşadık. O zaman da ben söylemiştim. Çeşitli uyarılarda bulunmuştum. Şimdi de bana her yerde siz aday olur musunuz diye soruluyor. Millet sırtımıza bir sorumluluk yüklerse biz o sorumluluktan kaçmayız. Bunu defalarca söyledim ama şu anda yapılması gereken şey bu sistemden ve bu uygulama biçiminden kurtulmaktır.
0: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Halk TV'de katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda ortak adayın hangi özelliklere sahip olması gerektiğini anlattı. Toplumsal kabulünün olması, siyasi partiler tarafından desteklenmesi ve parlamenter sisteme dönüşün önderliğini yapması gerektiğinin altını çizdi. Dervişoğlu, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le diyaloglarının devam ettiğini belirtti. Akşener'in siyasete dönme ihtimaline ilişkin soruyu da yanıtladı.
3: Sayın Akşener bizim tarafımızdan, partiden gönderilen biri değildir. 2024 yerel seçiminden sonra örnek teşkil ederek bir karar almıştır. Siyasette yokum dedikçe ne zaman döneceği tartışılıyor. İstediği zaman siyasete dönebilecek yeterliliktedir. Hiç kimsenin yol göstericiliğine ihtiyacı yoktur.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Zeydi ile görüştü. PKK'nın Sincar'daki varlığına son verilmesi konusunda anlaşma sağlandı.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Irak Başbakanı Ali Zeydi bir araya geldi. Güvenlik alanında işbirliğini derinleştirme konusunda anlaştı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Sincar'da devlet otoritesinin tesisi ve yasaklı yabancı silahlı unsurların varlığına son verilmesi konusunda anlaşma sağlandı. Mekanizma ve zaman çizelgesi kararlaştırıldı. Bu doğrultuda Türk kuvvetleri de Başika, Zilkan yerleşkesini Irak Federal Hükümeti'ne kademeli olarak tesis edecek. Türkiye ve Irak ikili ticaret ve yatırım hacminin genişletilmesi konusunda da mutabık kaldı. Başta kalkınma yolu projesi olmak üzere ortak stratejik projelerin hızlandırılması hususunda görüş birliğine vardı. Irak Başbakanlığı ofisinden de aynı açıklama yapıldı.
2: ABD ve İran yeniden başlayan çatışmaların ardından ilk kez masaya oturduğu New York'taki görüşmelerde fikir ve mesaj alışverişi yapıldı. Tahran'dan yapılan açıklamaya göre İran 7 şart sundu. Şartların arasında dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması, savaşın ve ablukanın bitirilmesi de var.
4: Tahran yönetimi şartlarını sıraladı. 3-4 gün içinde uygulanması gerektiğini belirtti. İran ve Amerika Birleşik Devletleri toplantısının ardından açıklamalar devam ediyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, New York'ta Trump'ın temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'la görüşmüştü. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio toplantıyı değerlendirdi. Görüşmeler büyük ölçüde fikir ve mesaj alışverişi niteliğindeydi dedi. İran'la bir anlaşma yapılacaksa bu zaman içinde yürütülecek yoğun bir çabayı gerektirecek ifadelerini kullandı. Başkan Trump'ın askeri dahil birçok seçeneği bulunuyor diye belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai de Tahran'ın toplantıda koşullarını ilettiğini belirtti. İran'ın koşullar arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin deniz ablukasını ve savaşı bitirmesiyle dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması da bulunuyor dedi. Ayrıca İran'la Umman'ın Hürmüz Boğazı'nda belirlediği yeni rotanın kabul edilmesinin de yer aldığını kaydetti. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rezai ile İran'ın 7 şart sunduğunu açıkladı. Şartlar hakkında detay vermeyen Rezai, Hürmüz Boğazı açılmadan önce 3 veya 4 gün içinde uygulanmaları gerektiğini kaydetti. Tahran'la Washington arasındaki toplantı yeniden başlayan çatışmaların ardından ilk üst düzey yüz yüze görüşme özelliği taşıyor.
2: Rusya ve ABD Dışişleri Bakanları Ukrayna ile ilgili görüşme gerçekleştirdi. Kremlin'den Putin, Trump'la görüşmeye hazır açıklaması geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la ABD Dışişleri Bakanı Rubio New York'ta bir araya geldi. Rus tarafı Ukrayna'da hedeflerine ulaşma konusunda kararlı olduğunu belirtti. Siyasi ve diplomatik yollarla çözümüne bağlı olduğunu teyit etti. Rubio ise Rusya Devlet Başkanı Putin'i G20 zirvesine davet ettiklerini belirtti. Daveti kabul etmesini umuyoruz dedi. Kremlin'den de Putin, Trump'la her zaman görüşmeye hazır açıklaması geldi. Zelenski Putin arasındaki görüşme ihtimaline de değinilen açıklamada Zelenski istediği zaman Moskova'ya gelebilir ifadeleri kullanıldı. Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 5.57 TL indirim bekleniyor. Brent petrolün 100 doların altına gerilemesinin ardından motorin fiyatlarında indirim beklentisi oluştu. Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 5.57 lira indirim yapılması bekleniyor. Motorinin litre fiyatı son yapılan artışla birlikte 100 lirayı aşmıştı hatırlayacaksınız. İndirim gelmesi halinde de İstanbul'da motorinin litresi 90.86 liraya, Ankara'da 91.87 liraya, İzmir'de 92.26 liraya gerileyecek. Kars'ta bir tır seyir halindeyken alev aldı. Sürücü son anda kurtuldu. Kazanın adresi Kars Ardahan karayoluydu. Plastik ham maddesi taşıyan tırda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler bir anda dört bir yanı kapladı değerli izleyiciler. Görüntüler de ekranlarınıza yansıyor bir yandan. Sürücü canını araçtan atlayarak kurtardı. Kontrolden çıkan tır ise köprüden aşağı uçtu. Araçtaki yangın düştüğü noktadaki çalınları da tutuşturdu. Bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle de söndürüldü. Konya'da anne ve babasını öldüren 22 yaşındaki katil zanlısı için istenen ceza belli oldu. İddianamede psikolojik sorunları olduğu belirtilen gencin cezai sorumluluğunun ise tam olduğu vurgulandı.
0: Tartıştığı anne ve babasını öldürdü, kanlı elbiselerle evden çıkıp parka gitti. 22 yaşındaki katil zanlısı için 5 ay sonra iddianame hazırlandı. Olay 15 Mayıs'ta Konya'nın Meram ilçesinde yaşandı. 22 yaşındaki hukuk öğrencisi Cihan Dinçer iddiaya göre anne ve babasıyla tartıştı. Eline bıçak alan saldırgan, 57 yaşındaki babası Gökhan Dinçer'le 56 yaşındaki annesi Nazife Çiğdem Dinçer'i öldürdü. Saldırgan daha sonra üzerindeki kanlı kıyafetlerle parka gidince çevredekilerin ihbarıyla yakalandı. Gözaltına alınan Cihan Dinçer cinayeti itiraf etti. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili iddianamesini tamamladı. İddianamede Cihan Dinçer'in çocukluk döneminden itibaren psikiyatri başvurularının bulunduğunu ve obsesif kompulsif bozukluk tanısı konulduğu belirtildi. Ancak cezai ehliyetinin olduğu vurgulandı. Hakkında iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi. Sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.
2: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada Kurtlar Vadisi Pusu dizisinden bir oyuncu daha ifade verdi. Bu kez bildiklerini savcıya anlatan kişi dizide Kozinoğlu'na benzetilen Kaşifoğlu karakterini canlandıran oyuncu Sedat Saftak'tı.
0: Kurtlar Vadisi Pusu'daki Kaşifoğlu karakteri Kaşif Kozinoğlu muydu? Savcı sordu, o karakteri canlandıran oyuncu ifade verdi.
5: Bir oyuncu olarak üzerime düşeni yaptım devletimize karşı.
0: Eski MİT görevlisi Kaşif Gözinoğlu'nun cezaevindeki ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi Pusu dizisini de mercek altına almıştı. Dizide Kazım Kaşifoğlu karakterinin Kaşif Gözinoğlu ile benzerliği dikkat çekmişti. Savcılık o karaktere hayat veren oyuncu Sedat Savtak'ı dinledi. Savtak bilgi sahibi sıfatıyla ifade verdi.
5: Oyuncu arkadaşlarım gibi çoğu da arkadaşım, büyüklerim, küçüklerim. Onlar da aynı düşüncelerle bu karakterleri canlandırdık. Ve elimizden gelen en iyi oyunculuğumuzu da hepimiz verdik. Sayın Savcım gereken soruları elbette yöneltti. Ben de gereken cevapları verdim.
0: Peki Sedat Savtak canlandırdığı karakterin Kaşif Gözinoğlu ile benzerliğini biliyor muydu?
5: Bilmiyordum. Yani böyle bir karakter öncelikle zaten bizim başlangıç aşamasında, sözleşme yaptığımız aşamada rolün içeriği ya da gelişimi hakkında bilgiler almayız. Bunlar tamamen senaryo ile beraber gelişecek ve halkın izleyişi ile yazılacak konulardır.
6: O dönem senaryo, senaristler ya da yapımcı hakkında herhangi bir iltisak, işte şu anki şüpheler gibi FETÖ ile ya da başka bir işte legal ya da illegal bir yapılanmayla bir bağ siz gözlemliyor muydunuz? Böyle bir şüpheniz var mıydı?
5: Hayır,
6: oyuncu olarak?
5: Böyle bir gözlemim yok. Benim bilgilerim, bana verilen senaryoda ne yazıyorsa, nasıl gelişecek ve nasıl aktarmam gerekiyorsa sette, nasıl sunulduysa ben de oyunculuğumla değerlendirdim.
0: Dizide Ömer Baba olarak bilinen oyuncu Emin Olcay da savcılığa ifade vermişti. O da dizi döneminde yaşananları ve bildiklerini anlatmıştı.
7: Bir şeyim yok biliyorsunuz.
2: Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciası ile ilgili dava sürüyor. Belediye yetkililerinin de yargılandığı davada belediye binasında keşif yapıldı. Keşfin ardındansa sanık ve mağdur avukatları arasında tartışma çıktı.
4: Ortam gerildi. Avukatlar karşı karşıya geldi. 7 kişinin can verdiği facia için belediyede keşif yapıldı.
8: Sorumlular ortada. Sorunları görüyoruz.
4: Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde parfüm dolum tesisinde geçen yıl 8 Kasım'da yangın çıktı. 3'ü çocuk, 7 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı. Son duruşmada belediye yetkilileri ruhsatla ilgili suçlamaları reddetmişti. Bunun üzerine mahkeme heyeti belediyede keşif yapma kararı aldı. Ekipler keşif için belediye binasına girdi. Ruhsatlandırma işlemleri incelendi. Belediyede kullanılan dijital sistemin işleyişine bakıldı. Belediye görevlilerine ise ruhsat süreciyle ilgili sorular yöneltildi. Keşfin ardındansa gerginlik yaşandı. Ailelerin avukatları belediye binasında açıklama yapmak istedi. Sanık avukatlarından birinin fabrikada 15 yaşındaki çocukların çalıştırılmasına ilişkin sözleri tepki çekti. Taraflar arasında sözlü tartışma çıktı.
8: Ya sen
9: 15 yaşında
8: ne var lan sen ne diyorsun ya?
9: Çalıştırmışlar. Sen nasıl
8: diyorsun? Sen şey yapamazsın ya.
9: Sanık vekillerinden bir meslektaşımız provoke ederek niye çalıştırıyor 15 yaşında çocuğunu diyor. Neredeyse çalıştıranlar suçlanacak. Neredeyse ölenler suçlanıyor bu davada.
4: Davanın son duruşmasında 4 kamu görevlisi tahliye edilmiş, 2 zabıta müdür vekili ise tutuklanmıştı. Davada tutuklu firma yetkilileri Altay Ali Oransal ve kardeşi İsmail Oransal'ın da aralarında olduğu 4 sanık hakkında 7'şer kez müebbet, belediye yetkilileri ve çalışanları için 22 yıl 6'şer aya kadar hapis cezası isteniyor.
2: Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı Contemporary İstanbul 21. edisyonuyla Tersane İstanbul'da sanatseverlerle buluştu. Fuarda 16 ülkeden 70 çağdaş sanat galerisi yer alıyor.
4: Resimden heykele, dijital sanattan enstalasyonlara Contemporary İstanbul 21. edisyonuyla kapılarını açtı.
10: Focus Asya yapıyoruz bu sene ve 70 galerimizle sanatçının 1400'den fazla eseriyle burada açıldık.
4: 5 gün sürecek sanat fuarında 16 ülkeden 70 galeri yer alıyor. 736 sanatçıya ait 1372 eser sergileniyor.
11: Yeni koleksiyonerleri tanıma şansımız oluyor. Açıkçası bu fuarın gücü hepimize pozitif olarak yansıyor. Sanat ekosistemine yansıyan bir durum.
12: Seyir isimli eserim. Şu an Haliç'ten canlı kamera görüntüsünü buraya aktarıyor ve aynı zamanda dünün zaman katmanlarını da insan interaksiyonuyla sınır şeklinde belirleyebiliyorum. Ve böylece şehir ve insan ilişkisini vurgulayabiliyorum.
4: Bu yıl edisyona ilk kez katılan 22 galeri var. Odak noktası Focus Asya.
10: Asya yani çok önemli kurumların olduğu ve devam kurumların geliştiği, müzelerin açıldığı bir dünya. Yani Hong Kong, Pekin, Şangay çeşitli kurumlarla saydığım müzelerle ilişkilerinin artırılması amaçlı bir Asya'yı benimsedik.
4: Fuarda mekana özgü enstalasyonlar da hazırlandı. Bu sayede fuarın sınırı tersane İstanbul'un farklı noktalarına taşınmış oldu. O eserlerden biri de John Prensa'nın Joanna adlı anıtsal eseri.
10: Bu eseri Paris'teki Le Long Galerie temsil ediyor. Bu ana 7 metre boyunda demir döküm bir eser. Genç kızın gözleri kapalı ve aynı zamanda da karşısında da bütün imparatorların, sultanların, bütün İstanbul'u yöneten herkesin yer aldığı bir dünyaya bakıyor.
4: Habertürk ve Bloomberg HT'nin medya sponsoru olduğu Contemporary İstanbul 27 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.
2: 10. Adana Lezzet Festivali'ne sayılı günler kaldı. Bu yıl acısıyla, tatlısıyla, 10 yıl onca lezzet mottosuyla düzenlenecek etkinlikte Adana'nın eşsiz mutfağından lezzetler ziyaretçilere sunulacak.
13: Vallahi ben 8 tanesine katıldım. Adana Lezzet Festivali artık klasikler arasına girdi.
4: Kebap, şalgam, şırdan. Köklü Adana mutfağının birçok lezzeti bir araya gelecek.
14: Aklınıza hangi lezzet gelirse gelsin Adana'da ya da o coğrafyada, Çukurova'da bunu bulmanız mümkün.
15: Festivalimiz evet bir şenlik havasında geçiyor. Adana'nın lezzetlerinin tanıtımı, Çukurova'nın lezzetlerinin tadımı ve tanıtımı anlamında güzel sonuçlar elde ettik. İnşallah daha büyüyerek devam edecekler.
4: 10. Uluslararası Adana Lezzet Festivali 9-11 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek. Bu yıl festivalin teması acısıyla tatlısıyla 10 yıl onca lezzet.
16: Acısıyla tatlısıyla 10 yılı geride bıraktık. Adana bizim için çok önemli bir coğrafya. Biz o topraklar bizim coğrafyamız, bizim topraklarımız.
14: Bir Adanalı olarak daha önce katıldım tabii defalarca. Gastronomi anlamında en önemli şehirlerden bir tanesi Adana.
4: Festivalin tanıtım toplantısı İstanbul'da yapıldı. Adana Valisi Mustafa Yavuz ocak başına geçti. Katılımcılara kebap hazırladı.
15: Geçen seneki festivalimizde bizim ölçümlerimize göre 3.7 milyarlık bir ekonomik döngünün olduğunu açıkçası şahitlik ettik. 800 binden fazla da ziyaretçimizin bu festivali ziyaret ettiğini gördük.
4: Birbirinden farklı lezzetlerin ön plana çıkacağı festivalde yerli ve yabancı şefler konuk olacak.
13: Sürpriz olsun. Benim bir eski yarışmacım ve bir kardeşimle birlikte Adana'nın kaybolmaya yüz tutmuş bir tane yemeğini yapacağız.
4: Etkinliğin binlerce ziyaretçiyle bölge ekonomisine katkı sağlaması bekleniyor.
15: Oteller Adana'da dolup taşıyor, yer kalmıyor. Ama bu arada Mersin, Osmaniye, Hatay'daki otellerimizde oradaki konaklama tesisleri de bu festival sayesinde aslında dolmuş oluyor. Festival tek başına bir lezzet festivali değil. İçerisinde yarışmalar var, içerisinde aslında tadımlar var, atölyeler var, konserler var, irili ufaklı yarışmalar var. Aynı şekilde de hasat turları var. O anlamda festival birçok başlıkta ciddi bir hareketlilik sağlıyor.
2: Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Şimdi hoşça kalın.

0: genel izleyici kitlesi için uygundur.
1: Prantek sunar. Prantek benimle hep.

İyi akşamlar değerli izleyenler. Açık ve nettesiniz. Hoş geldiniz. Ben Sena Alkan. 23 Eylül Çarşamba bugün günlerden. Güzel yurdumuzun gündemi hareketli. Bugün öğleden sonra Mansur Yavaş istifa etti. Sosyal medya hesabı X üzerinden uzunca bir açıklamayla istifasını duyurdu. Tabii ondan sonra iç siyasetin deyim yerindeyse böyle gündemin yıkıldığı bir güne devam ediyoruz. Beraberinde Ankara'da bazı ilçe belediye başkanlarının da peşi sıra böyle zincirleme istifalarını gördük. Mansur Yavaş neden şimdi istifa etti? İstifa mesajında satır aralarında ne söyledi? Bazı özel açıklamalar var. Açık ve net içerisinde Mansur Yavaş'ın yaptığı özel açıklamaları da anlatacağız, aktaracağız. Onlar üzerinden de değerlendirmeler yapacağız. Bu istifa neden şimdi geldi? Bağımsız mı kalacak? Siyasi kariyerim bitiyor, bir jübile mi yoksa başka bir başlangıç için kapı mı aralanıyor? Çok soru var. Hepsini sorarız. Konuklarımıza bir hoş geldiniz diyelim ve

0: başlayalım. Gürkan Zengin gazeteci, hoş geldiniz.
1: Kolay gelsin.
0: Doktor Sezin Öney, siyaset bilimci, hoş geldiniz. Çok bulduk. Teşekkürler katıldığınız için. Yahya Bostan gazeteci, hoş geldiniz. Hoş çok bulduk. Teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Turgay Yerlikaya, İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi, hoş geldiniz. Hoş çok bulduk. Teşekkürler. Nevzat Çiçek, Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni. Elindeki Mansur Yavaş notlarına, açıklamalarına bakıyorsun. Birazdan sana soracağım.
2: Çalışın diyorsun.
0: Ne söyledi Mansur Yavaş diye? Ne açıklama yaptı Independent Türkçe'ye? Özel açıklamaları var. Açık ve net içerisinde birazdan onları vereceğiz. Ankara'da Profesör Doktor Mehmet Şahin, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili. Hoş geldiniz hocam.
3: Teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum efendim.
0: Teşekkür ederiz. Sağ olunuz. Şimdi uzun uzadıya konuşacağız. Bugün Mansur Yavaş'ın çok uzun bir paylaşımla istifasını gördük. Ondan sonra akabinde Ankara'da ilçe belediye başkanlarının da, bazı ilçe belediye başkanlarının da istifasını gördük. Neden şimdi istifa etti Mansur Yavaş? En önemli sorulardan biri bu. İlk soru bu hakikaten. Acaba belirli sözler, açıklamalar vardı peşi sıra bir süredir gelen, onlar mı Mansur Yavaş'ı istifaya götürdü? Yoksa başka bir nedeni mi var bunun arka planında? Nevzat Çiçek'te Mansur Yavaş'tan gelen bazı açıklamalar var. Nevzat, benimle bir gelir misin? Hadi seninle benim başlayalım. Mansur Yavaş sana ne dedi? Ve bir şey soracağım. Hı hı. Sesi falan nasıldı? Ses tonu rahatlamış mı? Gergin mi? Sinirli mi?
2: Ben konuşmadım. Bizim Gürbüz Evren Mansur Bey'e çok yakın.
0: Evet.
2: Ben Gürbüz Bey'den yazısı geldiğini rica etmiştik. Ve Gürbüz Bey sağ olsun Mansur Bey'le konuştu. Ben de aynı soruyu sordum. Nasıldı dedim. Dedi ki çok çok çok rahatlamıştı.
0: Rahatlamış.
2: Çok çok çok, aynı ifadesini söylüyorum. Çok rahatlamıştı. Niye dedim böyle düşünüyorsun? Dedi ki bir, CHP ile olan bağ attı. İkincisi, yeni partiyle zaten mesafe var. Üçüncüsü, zaten Milliyetçi Partiler bir ortak konsensüste ittifak adayı noktası. Dolayısıyla bağımsız kalıp devam edecek. Fakat şimdi ilk defa Mansur Bey'in istifası sonrası kullandığı cümleyi söyleyeyim. Önce şunu söyleyeyim. Aslında bu Mansur Bey'in birinci istifası değil.
0: Nasıl yani?
2: Mansur Bey esasında ilk istifa kararını 9 Eylül'de CHP'nin kuruluş resepsiyonu ile ilgili biliyorsun Tekirdağ Milletvekili Faik Öztürk'ün açıklamaları vardı. Bu 103. kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir'e törenine katılmamasıyla ilgili şöyle demişti. CHP tehdit korkutarak hareket edecek parti değildir.
0: Şuradaki açıklama.
2: Evet. Şimdi bu söz Mansur Bey'de müthiş rahatsızlık uyandırıyor ve esasında Mansur Bey orada bir istifa kararı alıyor. Fakat ismi bende kalacak çünkü söz verdim. Hı hı. CHP'de ki ağır abilerden bir iki tanesi Mansur Bey'e gidiyorlar ve diyorlar ki yani sonuçta ilkesel olarak bizim duruşumuz belli ve Mansur Bey'i ikna ediyorlar. Fakat bugün Müslüm Sarı'nın, CHP sözcüsünün açıklamaları, işte hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nin üstün değil, hiç kimse kendisini CHP'den üstün görmesin, bir belediye başkanımız başka bir partinin genel başkanına da bilgi verdim diyemez sözü Mansur Bey açısından son damla oluyor ve Mansur Bey Gürbüz Evren'e yaptığı açıklamada, ki yazıyı ben şu an verdim. Hı hı. Yani şu an bekletmiştim Habertürk için, şu an Independent'a verdik.
0: Independent Türkçe'de detaylıca okumak isteyen, evet, izleyicilerimiz varsa girip okuyabilirler. Ne demiş Mansur Bey?
2: Şöyle diyor, Gürbüz Bey, aslında CHP'den ayrılma gibi bir niyetim yoktu. Ama bugün sert ve üstenci sözlerden sonra artık bir dakika duramayacağım ve istifa zamanının geldiğine karar verdim. Bundan sonra kalmam doğru olmaz. Tekrar okuyayım. Mansur Bey'in istifa kararı sonrası söylediği cümle, CHP'den ayrılma gibi bir niyetim yoktu ama bugünkü sert ve üstenci sözlerden sonra artık bir dakika duramayacağımı ve istifa zamanının geldiğine karar verdim. Bundan sonra kalmam doğru olmaz. Fakat
0: burası önemli arkadaşlar. Hı. Bunu ilk açıklama diye de verebiliriz. İstifa kararından sonra Mansur Yavaş'tan gelen ilk açıklama, bu. Devam et lütfen.
2: Şöyle, fakat Gürbüz Bey'in konuşması içerisinde, yazı içerisinde enteresan bir cümle kullanıyor. Diyor ki ben bağımsız kalacağım diyor. Hı hı. Fakat bu bağımsız kalmayla birlikte bu istifasının Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili olmadığını altını çiziyor. Hı hı. Onu tekrar altını çiziyor. Diyor ki enteresan bir şey, Gürbüz Bey yüz ya da daha fazla belediye CHP'de kalsa iyi olmaz mı? Bu tartışmaların yaşanmasını, yapılmasını ben istemedim. İstifalarının sorumlusu da olamam. Buradan şuna geliyor. Biz 7 belediye başkanının istifa ettiğini gördük bugün.
0: Evet.
2: Anladığım kadarıyla Mansur Yavaş bu istifa kararlarının önce 40

0: daha sonra 100'e kadar gelebileceğini söylüyor.
1: Bu çok önemli.
0: Evet, tekrar altını çizeyim.
1: Tekrar söyle onu.
0: Mansur Yavaş bugünkü istifayla birlikte CHP'de önce 40 daha sonra 100'e kadar bir belediye başkanının ayrılma ihtimalinden söz ediyor. Dolayısıyla da bu bir zincir şeklinde kendiliğinden geliyor ve Mansur Yavaş'ın bu istifa kararı almasında aslında ikinci istifa kararı bugün Sayın Müslüm Sarı'nın sözleri. Ben bunun üzerine CHP'ye döndüm. Hı hı. CHP'deki arkadaşlarım, yetkililerim işte onları aradım ve onlar da şunu ifade ediyorlar. Bir, genel başkan bunu nasıl karşıladı? Üzüldüğünü ifade etmiş. İki, esasında genel başkanın süreci çok farklı yönettiğini söylüyorlar Kemal Bey'in. Mansur Bey konusunda müsamaha gösterdiğini söylüyorlar. Bir nevi bazı şeyleri görmezden geldiğini ifade ediyorlar. Fakat bazı isimler ise CHP'de bu krizin yönetilmesinin esasında işte bu bahsettiğim iki şey üzerinden belki de doğru olmadığını, doğru yönetilemediğini söylüyorlar. Onlara göre esasında bu istifa kararı Sayın Mansur Yavaş'la Sayın Cumhurbaşkanı'nın görüşmesinde alınıyor. Ve sonuçta Mansur Bey aslında bu istifa kararını önceden almış. Ama şu an bir gerekçe oluştuğu için bunu açıklıyor diyor CHP çevresi. CHP'deki kaynaklar.
1: Aslında açıklamalarla da çok ilgisi yok gibi mi görüyorlar o zaman?
0: Yani şöyle bir rahatsızlık olduğunu ifade ediyorlar. Hı hı. Çünkü Faik Öztürk meselesini onlar da doğruladılar. Yani orada bir Mansur Bey'in incindiğini falan onlar da ifade hı hı. ediyorlar. Orada Faik Öztürk konuşmasından sonra CHP'lerin araya girme meselesi doğrulanıyor. Fakat onun o süreç içerisinde ertelendiğini söylüyorlar. Ama Mansur Yavaş'ın esasında bir istifa sürecine giden noktaya hareket ettiğini, Sayın Sarı'nın bu sözleri üzerine de esasında son damla olduğunu zaten Mansur Bey'in kendisi de ifade ediyor. Dolayısıyla karşımıza çıkan tablo içerisinde Mansur Bey'in bu istifa kararını daha önce de aldığı ortaya çıkıyor. Sonrasında bu istifa kararıyla birlikte bu işin sadece mevcut 7 belediye başkanında kalmayacağı varsayımı var. Ve tekrar okuyayım. CHP'den ayrılma gibi bir niyetim yoktu ama bugün sert ve üstlenici sözlerden sonra artık bir dakika duramayacağımı ve istifa zamanının geldiğine karar verdim cümlesi bütün bunları ifade ediyor. Mansur Bey bir şey daha söylüyor. Medyada her şey benim Cumhurbaşkanı adayıma bağlayanlar var. Bu istifa kararının Cumhurbaşkanlığı seçimine bir ilgisi yok. Medya söylenenleri şaşkınlıkla izliyorum. Tarzı yaklaşımı da biraz uzun vade içerisinde bekliyorlar. Peki ne olur sorusu diyorlar ki Mansur Bey şu an bağımsız kalacak. Oldukça da rahatladığını ifade ediyorlar. Ve Mansur Bey iki şey var, iki görüş var. Bir görüş aslında Mansur Bey'in bugün jübilesini yaptığını söylüyor. İkinci görüşte Mansur Bey eğer milliyetçi adayların ortak konsensüsüyle bir şey çıkarsa bir cumhurbaşkanı adaylığının gelebileceğiyle ilgili bir varsayım var.
1: Oraları uzun uzun konuşacağız. Çünkü hakikaten böyle her mesajı, açıklamayı okuyan ikiye bölünüyor. Herkes farklı bir şey anlıyor. Mansur Yavaş'ın sosyal medyadaki paylaşımından.
0: Bu şeyi söyleyeyim. Faik Öztürk'ün açıklamasından sonra Mansur Bey'e söylenen söz şu. Bu sözleri dikkate alma, seni biliyoruz, yolumuza devam edelim.
1: CHP'den gidiyor bu mesaj
0: evet,
1: Mansur Yavaş'a.
0: Evet, CHP'den Mansur Bey'e giden mesaj.
1: O istifa kararından vazgeçiren açıklamada bu mu oluyor? CHP'li yetkililer böyle söyleyince
0: evet,
1: vazgeçiyor.
0: Evet, CHP'li yetkililer aynı şeyi söylüyor. Bu sözleri dikkate alma, seni biliyoruz, yolumuza devam edelim. Ama sonuç itibariyle grup başkan vekili bu açıklamayı yapıyor. Yani şöyle, Mansur Bey de anladığım kadarıyla şimdi bir CHP'den gerçekten uzaklaşmak istiyor. Yeni partiye de katılmak istemiyor. Şunu da açık söyleyeyim. Yani yeni parti konusunda da Mansur Bey'in Ekrem İmamoğlu ve onların ifadesiyle söyleyeyim. Trollerinden çok çektiğini de söylüyor. Yani orada da rahat değil. Dolayısıyla da böyle bir mekanizma gerçekleşmesi lazım. Müslüm Sarı'nın sözleri aslında belki de Mansur Bey'e kamuoyunda o haklılığı verecek olan şeyi gösteriyor. Ve
1: yani
0: bunu gerekçe
1: sanki
0: göstererek
1: Mansur Yavaş bir
0: ediyor.
1: Süredir bu kararı almış ama uygulamaya geçmesi için belirli bir takım açıklamaların peşi sıra gelmesi
0: şöyle,
1: gerekmiş
0: CHP'ler
1: gibi bir
0: diyor
1: şey
0: ki, mesela
1: oluyor
0: CHP'ler
1: sanki.
0: Diyor bu sözleri dikkate alma. Biz seni biliyoruz yolumuza devam edelim. Şimdi 11 Eylül'deki bu sözlerden sonra şimdi 23 Eylül'de de bu söz gelince diyor ki yani siz bana bunu söylediniz. Ben durdum. Ama şimdi bu sözden sonra ben nasıl durayım tarzı bir yaklaşım içerisinde.
1: Var.
0: Ha şu da konuşuluyor çok özür. Yani bu CHP içerisinde genel başkanın gösterdiği tavırla bu iki tavır arasındaki fark da ciddi anlamda sorgulanıyor. Diyorlar ki yani genel başkan mesela partinin kuruluş yıl dönemine katılmadı. Orada eleştirebilirdi. Sonuçta CHP evet. üyesiydi. Ama bunu yapmadı. Beklemeyi seçti. Ama o süreç içerisinde işte konuşmalar olunca Bunu bir yere koymak gerekiyor diyorlar. Oradan da bir haklılık payı çıkıyor.
1: Ya iyi de çok özür dilerim. Müslüm Sarı CHP sözcüsü konuşuyorsa genel başkan adına bir konuşma
0: yapıyor. Faik Bey de konuşunca öyle konuşuyor.
1: Herkese işte grup başkanı Faik Öztürk bir açıklama yapıyorsa genel başkan adına yapıyordur. Mesela istifa kararından sonra Müslüm Sarı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme de yaptı 11. katta.
0: Evet.
1: 11. katta.
0: Fazla uzun sürmemiş. Evet.
1: O görüşmede o zaman Kemal Kılıçdaroğlu ya sen niye bugün böyle bir açıklama yaptın mı dedi. Yoksa
0: onu öğrenemedim. Ben de sordum da öğrenemedim.
1: O da mesela bir tartışma
0: ama
1: konusu.
0: Ama şöyle
1: bir
0: şey dediler. Yani yanlışsa Faik Bey de orada o görüşme şeyinde. Çok kısa geçiyor. Çok uzun bir görüşme olmuyor. Müslüm Bey'le yaptığı görüşme. Ama anladığım kadarıyla Kemal Bey'e şunu söylüyorlar ya ama. Üzüldüğünü ifade ediyorlar. Yani istifa kararı geldiği anda üzüldüğünü ifade ediyor.
1: Kemal Kılıçdaroğlu.
0: Evet.
1: Şimdi şöyle o zaman hızlıca yani belli ki soru sorduk ama cevabını da almış olduk. Bu sözler mi istifaya götürdü? Hakikaten bu sözler sanki istifanın taşlarını döşemiş gibi o yolun. Mehmet Sevigen eski CHP genel sekreteri 15 Eylül'de bir açıklama. Bütün bunların hepsi de bu arada Ali Haydar Fırat'ın açıklaması dışında 9 Eylül'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi ve Anıtkabir'e ve akşam CHP resepsiyonuna gitmemesi ile beraber gelen açıklamalar. Mehmet Sevigen şöyle söylemiş, yedi kocalı Hürmüz gibi bir şey Mansur Yavaş. İyi Parti ile flört ediyor, yeni parti ile flört ediyor. CHP ile arka kapı diplomasisi yapıyor ifadesini kullanmış. Hakikaten tartışılan ve belki bir CHP içerisinde bir kesimde de rahatsızlık yaratan bir açıklama denmişti o zaman. Faik Öztürk Grup Başkanı 11 Eylül'de yine 9 Eylül'den sonra CHP ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bulunmaması benim için büyük bir hayal kırıklığıdır diyor. Bunu resepsiyon ve Anıtkabir için söylüyor. CHP tehditle korkutarak hareket edilebilecek bir parti değildir. Bu söz nedeniyle ilk istifayı veriyor.
0: Evet.
1: Ali Haydar Fırat bu eski bir açıklama 16 Ağustos'ta. Bugün sessiz kalanlar CHP'ye yönelik saldırılara sessiz kalanlar yarın düzlüğe çıkıldığında koşarak ya da bir biçimde partiye gelecekler diyor. Müslüm Sarı bugün yani böyle tabuta son çivi dedikleri herhalde bu oldu.
0: Bu oldu.
1: Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden üstün değil. Hiç kimse kendisini CHP'den üstün görmesin. Bir belediye başkanımız başka bir partinin genel başkanına da bilgi verdim diyemez. CHP Cumhurbaşkanı'yla görüşmeye gitmesi için söylüyor.
0: Şimdi burada bu tartışılıyor. Yani diyorlar ki tamam bu parti disiplini açısından bunlar doğru. Yani sonuçta parti üyesiyseniz bunlar doğru. Ama zaten bir mevcut durum, mevcut bir kriz vardı. Bu zaten CHP tarafından biliniyordu. Daha önce bu krizin yatışması için aracılar devreye girmişti. Dolayısıyla da bu onu tetikleyecek bir mekanizmada bu açıklama niye yapıldı soru soruluyor.
1: Sizin Hanım, sizi de alabilir miyim? Bir bu açıklamalar böyle kronolojik olarak geldiğinde acaba zaten Mansur Yavaş'ın zihninde bir şey vardı ve bütün bunlar bir tetikleyici unsur olarak karşımıza mı çıktı? Yoksa hakikaten bu açıklamalar yenilir, yutulur açıklamalar değil Mansur Yavaş için ve bugün de tamam artık mı dedi?
2: Ya tabii hepsinin içinde biriktiğini düşünüyorum. Yani kademe kademe geldi. CHP'den bana kalırsa zaten ayrılacaktı. Fakat bunun zamanlaması daha sonra olabilirdi. Bir zamana yayılmış biçimde ilerleyebilirdi. Fakat açıklamaların tabii ardı ardına geliyor olması. İşte bazılarının artık yenilir yutulur olmaması. Ama bu sabah ben bu açıklamayı gördüğümde, Müslüm Sarı'nın açıklamasını, yani ben bu sabah gördüm en azından. Ve çok da CHP gündeminden uzak kalmayı seçiyorum kafa sağlığım için. Orada yani şunu düşündüm. Ya
1: burada, ama kalamıyorsunuz.
2: Yani evet, burada maalesef hiçbirimiz. bu işte Müslüm Sarı'nın bu sözleri Mansur Yavaş'ta bana kalırsa şu duyguyu uyandırır diye düşündüm. Yani siz mi çekeceğim? Yani artık diye bu ifadeyi tam geçirdim kafamdan ve yani bir istifa da bunun üstüne gelebilir. Yani ben artık yeter çekemeyeceğim sizi deyip kendi yoluna gidebilir diye düşünmüştüm ki öyle oldu. Akabinde.
1: Siz bekliyordunuz yani bir istifa bu açıklamalardan sonra.
2: Evet CHP'den ayrılmamasının sebebinin bir tek sebebinin stratejik olarak şimdi belediye meclis üyeleri çok önemli konuma geçti. İşte adalar mesela örneğinde olduğu gibi. Yani tamamen artık onların hani İngilizce'de kingmaker tabiri vardır ya. Yani bütün şeyi belirleyen dengeyi adeta siyasi statükoyu yeniden şekillendiren yerel yönetimlerde bir hale geldiler. Bundan dolayı o Ankara Belediyesi'nde de belediye meclisiyle ilgili vesaire orada da bu oraya sirayet etmesin bütün bu çekişmeler. İşte yeni partili mi CHP'li mi oralı mı buralı mı transfer mi oldu AK Parti'ye mi geçti vesaireler. Bunlar yaşanmasın diye bir süre daha CHP'de kalmayı tercih edebileceğini ama bunun CHP'de sadece bir formalite olarak kalmak. Yani ruhen ve bedenen zaten gitmişsinizdir de çoktan sadece orada duruyorsunuzdur. Bence ya yani orada bir daha fazla polemik çıkmasın, tartışılmasın, belediye meclisine yansımasın diye duruyordu sadece. Fakat bu metin, kendi paylaştığı metin öyle zaten metinin ana hatlarında da bu var. Öfkeyle alınmış bir karar veya bugün verilmiş bir karar değil. Zaten hazırlanmış bir metin.

0: kendisini yeniden tanımlıyor. Bir yeni Mansur Yavaş portresi de çiziyor. Metnin alt satırlarında. Ama onun ötesinde de o öyle hızla yazılmış bir metin değil. Bir hazırlığı olmuş belli ki bana kalırsa. Ondan sonra da...
1: Geldi. Evet. Yani evet. Dedik ki hepsini koyalım. Neden bunu yap? Çok uzun oldu. Farkındayım. İzleyicilerimiz için maşallah, de çok zor olacak. Evet. Onun da farkındayım. Ama burada her satırından bir anlam çıkabilecek ifadeler var. Yani herkesin aslında bir yerinden tutup farklı görebileceği ifadeler var. Sizin dediğiniz öfkeyle alınmaz, kırgınlıkla açıklanmaz bazı kararlar. Üzerine düşündüm. Uzun uzun düşünülür, vicdanla tartılır, sorumluluğu üstlenir. Evet. Sonunda da açıkça ifade edilir dediği, ya bugün hemen bir anda aldığı bir karar değil.
0: Evet. Ya burada bir kere ince ince bazı şeyler var. Bana kalırsa Mansur Yavaş'ın son dönemde verdiği Ankara ile ilgili olmayan diğer mesela çerçeve yasağı ile ilgili paylaştığı metinde de alt katmanlar vardı. Burada da alt katmanlar var ve bu CHP'ye veda veya CHP'ye kendini anlatma, CHP ile ilgili bir konuyu açıklama değil. Bu aslında kendini yeni rotasını açıklama daha çok.
1: Nereleri o alt katmanlar?
0: Çünkü veda mektubunda daha çok siz niye gittiğinize onun kitlesi gittiğiniz yerdir. Fakat burada gittiğiniz yer değil, aslında gideceğiniz yer ve seçmenleri muhatap alıyor. Ya burada bir kere değişmediğini, kendisinde bir değişiklik olmadığını, yani şimdiye kadar ki işte bu son dönemde gördüğümüz partilerden istifalar, yer değiştirmeler vesaire, onlardan ayrı bir tarafta konumlandırıyor. Yani ki burada Mansur Yavaş'ın aslında yaptığı bence bu metinde zaten böyle bir siyaset üstü, partiler üstü, böyle gah çıkarım gökyüzüne, orada gökyüzünden hitap ediyor. Yani o gökyüzü katmanından, yeryüzüne indiği de Ankara işleri, yani Ankara işleriyle ilgili iniyor. Fakat onun dışında gökyüzüne çıkarak kendisini daha üst bir noktada siyasetle, ya ben değişmedim, bunlar benim dışımda yaşandı, yeni parti, CHP gelişmeleri, verdiği mesaj bu aslında, onlar ayrıştı ve ben bundan sonra yoluma bağımsız devam ediyorum. Buradaki diğer önemli mesaj da ben yeni partiye veya başka bir partiye gitmiyorum. Ben kendi başıma yoluma devam ediyorum. Ha, o yola devam etme daha sonra Cumhurbaşkanlığı adaylığına da evrilebilir, evrilmeyebilir. Benim aklımdaki soru sadece o. Yani bir bundan sonra Cumhurbaşkanlığına kendini daha korunaklı biçimde o yola devam etmek için mi bu stratejiyi izliyor Mansur Yavaş, bunları paylaşıyor? Yoksa zaten aday olmayacak mı? O kendisi için de henüz net olmayabilir. Ama dediğim
1: da,
0: gibi.
1: Çok affedin, size bir sorum var. Tabii. Zannederim bu direkt olarak Müslüm Sarı'ya bir yanıt, evet, zaten. Kendimi hiçbir zaman siyasi partilerin üzerinde görmedim. Bu iddiayı hadsizlik sayarım diye devam eden açıklama. Evet. Müslüm Sarı çünkü bugün diyor ki hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden üstün değil. Hiç kimse kendisini CHP'den üstün görmesin. Direkt yani... muhatabına verdiği bir yanıt olarak görebiliriz
2: açık
1: zannediyorum.
2: Açık söylüyor zaten, yani son damla diyor bugün.
0: Evet.
1: Şu ne anlama geliyor? Seçmenin iradesini yok saymayı, onun oyuyla elde edilen makamları seçmenin onay vermediği siyasi adreslere taşımayı doğru bulmadım. Bugün de bulmuyorum. CHP'den seçildim, yeni partiye geçmiyorum demek.
0: Yok, bu bana kalırsa daha çok AK Parti'ye transfer olmuyorum.
1: AK Parti için.
0: Evet, yani ben tutup da bana 180 derece dönüş olarak atfedilecek bir şeyi yapmayacağım. Biraz o polemiklere de cevap vermiş oluyor böylece. Yani ben yerimde duruyorum. Ya orada o bağımsızlık zaten bunun bir ben Word Cloud işte söylem haritasını da çıkardım. Orada bağımsızlık böyle zaten en ön plana çıkan kavram.
1: Onu da getiriyor
0: kavram.
1: Arkadaşlarım size, evet, soracağım.
2: Yani önceki tabloda 3 tane şey var yani.
1: Getirsenize uzun olanı mı diyorsun?
2: Evet, evet, uzunda 3 tane şey var. Yani bir, Mansur Bey aslında orada ipuçlarını veriyor. Birincisi bu süreç, en baştaki cümlelerden bir tanesi. Bu süreç boyunca ne düşündüğüm, neye itiraz ettiğim, nasıl bir yol önerdiğim açıkça ifade ettim. Bu esasında CHP içinde de yeni parti içerisinde de duruşuyla ilgili kendi cümleleri. Hani bunu çok net söylüyor.
1: Yani kamuoyuna söylemedim ama CHP'ye de yeni partiye de söyledim mi diyor.
2: Evet. İkincisi, bu Ankara'da bize verilen büyük destek Türkiye genelinden yapılan kamuoyu araştırma ve farklı siyasi görüşlerine vatandaşlarımız ortaya koyduğu teveccüh. Bunun açık göstergesi esasında burada eski CHP yönetimine Cumhurbaşkanlığı meselesinde Ekrem İmamoğlu'nun anketler bırakılarak delege üzerinden şeyine bir atıf yapıyor. Çünkü Mansur Bey

0: da çok ciddi bir rahatsızlık duyduğunu her zaman ifade etmişti. Bu çok tartışılmıştı. Yani Cumhurbaşkanı adayı nasıl olacak sorusu, işte anketlerde şu çıkıyor denmişti. Genellikle Mansur Bey ifade edilmişti. Ama sonrasında da Ekrem Bey onu alıp CHP delegesine göndermişti. Bu Mansur Bey cephesinde kendilerine karşı yapılmış bir hamle olarak ifade edilmişti. O dönem çok konuşuldu, çok tartışıldı ama çok şey çıkmadı. Aslında Mansur Bey biraz da ona şey yapıyor, cevap veriyor. Şu farklı siyasi görüşlerden şimdi Mansur Bey ile ilgili en çok tartışılan mesele Mansur Bey'in bundan sonraki yol haritası içerisinde ne olacağı, jübile mi yapacağı yoksa gerçekten Cumhurbaşkanı adayı mı olacağı. Orada da biliyorsunuz bir formülasyon işleniyor. Yani İyi Parti'nin, Zafer'in, Yeni Parti'nin üzerinde uzlaşabildiği bir Cumhurbaşkanı adayı olabilir mi sorusu.
1: Tabanda birlik. Millet
0: zaten onu kastediyor. Yani Mansur Bey bu saatten sonra şimdi bir yere katılmayacağını çok net ifade ediyor. Şunu da çok açık söyleyeyim. Yani ben bu tartışmalar Türkiye'de yapılmayınca hani böyle açıklamalar çıkınca çok farklı. Ya zaten Mansur Bey yeni partiyle ilgili olarak bugün mesela Genel Başkan Sayın Özel arıyor. Kendisini tebrik ediyor. Ama sonuç itibariyle Özgür Özel ve yeni partiyle ilgili de Mansur Bey çok rahat değil ki. Yani şunu çok net biliyoruz. Mansur Bey'in Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda Ekrem İmamoğlu'nun tavrının ne olacağı ile ilgili hala elimizde bir şey yok. Dolayısıyla Mansur Bey bütün bunların farkında. Yani yeni parti meselesinde o yeni partiyi oluşturan temel öğelerde Ekrem Bey'in ne kadar aktif olduğu zaten biliniyor. Dolayısıyla bu da zaten orada bir çatışma alanının kendisi. O nedenle Mansur Bey aslında biraz yani bu açıklamada da görüldüğü gibi rahatlamasının temel sebebi şimdi Mutlak Mutlan ve CHP içerisinde zaten kendisine karşı bir şey vardı. Hani gidecek misin, kalacak mısın falan. Şimdi orayı bıraktı. Yeni partiyle de arasında bir mesafe koydu. Dolayısıyla da şimdi İyi Parti'dir, Zafer'dir, Anahtar'dır zaten Mansur Bey'in ismini öne çıkarıyorlar. Dolayısıyla da şimdi Mansur Bey süreci bekleyecek, şartların olgunlaşmasını bekleyecek. Eğer böyle bir şart olgunlaşırsa da ya ben adayım diyecek ama benim şahsi kanaatim ben Mansur Bey'in artık jübilesini yaptığını düşünüyorum.
1: Birazdan konuşuruz kimle düşünen. Siz bir söylem haritası geliştirmişsiniz zannederim. Öyle evet. Dediğinizi. O da gelir birazdan ama buraya kadar olan kısımla ilgili diğer konuklarımdan da bir yorum alayım istiyorum. Gürkan Bey şöyle bir baktınız, metni okudunuz. Yani burayı atlamayalım. Burası da benim için çok önemli dediğiniz ne var? Lütfen onu da söyleyin. Satır aralarını biraz okumak istiyorum. Çünkü.
2: Yok, konuklarınızın ikisi de toplamda baktığınız zaman hemen hemen her şeyi söylediler. Benim gördüğüm hani bir yapıcı muğlaklık diye bir kavram vardır. Mansur Bey bir destan uzunluğunda bir mektup yazmış ve içinde her şeyi söylemiş. Her şeyi söylemişten kastım şu, kendisine bir alan açmış. Hem yüklerinden kurtulmuş hem de ileriye dönük zamanı doğru kullanmaya matuf. Dur bakalım ne olacak? İlerideki duruma bakarız. Hiçbir kapıyı kapatmamış. Hani emekliliğini jübile dedi ya Nevzat, ilan etmiş değil. Ama CHP'den ayrılma iradesi net. Onu bir anladık. Çünkü onun maliyeti de çok fazla değil zaten. Hem mutlak mutlak kararı ortaya çıkıp da seçilmemiş bir genel başkanın oraya gelmesini destekleyecek hali yoktu. Desteklemedi. Doğru da bir şey yaptı. Ve orada bir mesafe oldu. Hem de 9 Eylül günü buradaydık. O gece hatırlıyorsun evet, son dakika haberi olarak. 9 Eylül günü Anıtkabir'e o partisinin toplantılarına gitmeyip de külliyeye gidişi de sembolik değeri yüksektir. Doğal bir akış gibi görünebilir ama bu normal bir şey değildi. Orada partisiyle arasına mesafeler koymuştu. Bir de çıkıp üzerine ben iki genel başkana da bilgi verdim
1: dedi.
2: Demesi bardağı taşıran son damlaydı ama onun kendi iradesiyle bilerek yaptığı işlerdi. CHP ile gönül bağlarını kopartmıştı zaten. Ama siyasetle gönül bağlarını kopartmamış.
1: O halde bir noktada bu gelen açıklamaları yani kendisine Faik Öztürk'ün tepkisi, Müslüm Sarı'nın tepkisi kendi açıklamasının neticesinde de gelmiş gibi mi görüyorsunuz?
2: Tabii. Yani onlar doğal şeyler. O tepki yani şimdi CHP şunu demesin mi? Ya kardeşim sen bu partinin belediye başkanısın, bir başka partiden izin almak ne demek? Bu doğru işler değil. 9 Eylül'de o toplantıya, Anıtkabir'e, o törenlere katılmamak ne demek? Partiler bunu sorar. Sormasın mı yani? Burada adamlar haklı öyle bakarsanız. Ama bunun geneline baktığımız zaman hem bağımsız kalacağım diyor. Hem eskiden o altılı masa günlerinde bana teveccüh çok daha yüksekti diyor. Yani Kemal Bey değil diyor? Bana yüksekti diyor. İşte burada var o. Metnin büyük şey gelirse.
0: Anket meselesinde söylüyor mu?
1: Anketler, yani
2: anketler diyor söylüyor. Milletin bana olan teveccühü hep gösterildi falan. Ankara'da bize verilen büyük destek. Türkiye genelinde yapılan kamuoyu araştırmaları ve farklı siyasi görüşlerden vatandaşlarımızın ortaya koyduğu teveccüh bunun en açık göstergesidir.

0: Nedir o gösterge? İşte belediyeciliğin ayrım yapmadan şeffaf hesap verebilir ve halkın parasını şu bu. Genelinde de
1: Ama
0: bir
1: bu
0: şey var.
1: belediyecilik özelinde yani Cumhurbaşkanı adaylığı için söylemiyorum.
0: Genele sirayet eden bir metin. Ben bir de o anketler de haklıydı yani. Sonuçta Kemal Bey'in oy oranı çok düşüktü. Mansur Bey ile Ekrem Bey'in oranları daha yüksekti. Bir haksızlığa da uğradı CHP'de biliyorsunuz o ön seçim hikayelerinde onu ön seçim yapacağız dediler. Yani CHP geleneğinden gelme bir aday olarak ön seçim kazanması mümkün değilken Özgür Özel bile bile Ekrem Bey'i öne çıkartmak gayretiyle, gayretkeşliğiyle Mansur Bey'i mağdur etti yani. Onlar da yaşandı. Dolayısıyla o partiye de mesafesi var. Net ifadelerden bir tanesi yeni partiye geçmeyeceği
1: Bunu
0: durumu.
1: nerede gördünüz?
0: Yani bence öyle o şey Sezgin'in başka türlü yorumladığını ama mesela ne diyor bakayım?
1: Ha şeyi diyorsunuz.
0: Şurada bir yerde. O kadar uzun yazmış ki arayıp
1: Gerçekten.
0: bulamıyoruz.
1: Bir dakika.
0: Başka bir yani.
2: Evet,
1: ya
2: anladım.
1: Bağımsızlık vurgusunda ben bir kere
2: bulursam
1: onu net gördüm. Biraz da iç
0: ben dün beraber yürüdüğüm hiçbir arkadaşıma bugün
3: evet,
0: siyasi
3: bilgi.
0: tercihin nedeniyle yok saymayacağım. Yani CHP tabanına bir mesaj o. Hani genel merkezi değilse de. Ama aynı zamanda 3 dönem CHP çatısı altında birlikte seçime girdiğim, mücadele ettiğim, seçim çalışmalarında yanımda duran, işte bana inanan emeğini bilmem ne bunları anlatıyor. Sonra da diyor ki vatandaşlarımızın siyasette ve siyaset değil, nerede o bir ifade
3: En son
0: vardı ya.
3: paragraf.
0: Son
3: Evet.
0: paragraf. Ha, evet.
3: Evet.
0: İnsanlar sandığa giderken yalnızca bir isme değil bir
1: Heh,
0: siyasi iradeye.
1: Teşekkürler Yahya Bey. Baştan
0: seçmenin iradesini yok saymayı ne diyor?
3: Onun oyuyla elde edilen makamları,
0: evet, onun oyuyla elde edilen makamları seçmenin oy vermediği siyasi adreslere taşımayı
3: Doğru
0: hem parti değiştirme diye yorumlanabilir. Hem de daha...
1: Hayır ama bu AK Parti'ye geçecek iddiaları da vardı. Sezgin Hanım dedi ki
2: biraz
1: AK Parti kazanacak.
0: Daha çok
1: siz
0: öyle
1: yeni
0: yorumlamaya
1: partiye...
0: müsait. Ama ben öteki türlü de yorumlayabilirim bunu pekala. Yani yeni partiye geçmeyeceği net. Kendisine dönük daha bir yıl var. En az bir yıl var. 2007'nin, 2027'nin yani sonbaharında bir seçim olabilir. Her ne kadar 2028 Nisan'ı deniyorsa da. Bir yıl var. Bakın bir olay patlıyor, bir skandal patlıyor. Dengeler değişiyor. Başka şeyler olabilir. Her şey mümkün. Kapıları tamamen kapatmamış. Neye? Yarın öbür gün bir cumhurbaşkanlığı seçiminde bir mutabakat ortamında. Yarın bir doğum günü olur, bir kutlama olur. Kemal Bey'le bir mesajlaşması olur. Bu iklim değişir. Bugünkü atmosfere bakmayın. Bu doğal bir şey. CHP'den ayrılmanın başta dediğim gibi maliyeti de çok ağır değil zaten bugün.
1: Evet.
0: Dolayısıyla İYİ Parti ile dirsek temasını, yeni parti ile dirsek temasını da devam ettiriyor ve bir yıl bekleyecek. En az bir yıl bekleyecek. Genel görüntü de siyasetten böyle kendini dışarı alan adaylar bu aralar makbul. Yani ben bu işlerin içinde değilim. İyi bir görüntü vermiyor siyaset. Ben bu işlerin içinde değilim. Bu ne demek? Bu bir ya bir mutabakat adayı olma potansiyelinin de isarıdır bu. Dolayısıyla 2 seçim kazanmış, %60 oy almış, en yakın rakibine 30 fark atmış. Makul, sessiz bir güç olarak duruyor. Ve mesajlarda hem siyasi eleştiriler var, hem mutabakat mesajları var, hem millet beni sevdi, teveccüh gösterdi mesajı var ve ben bağımsız kalacağım mesajıyla bekleyecek. Bu bekleme mesajı bu. Bekleyelim görelim mesajı bu.
3: Aynen.
0: Daha da rahat bekleyecek. Rahatlamaya da katılıyorum. Rahatladı yani bu CHP'lilerin sürekli onu gagalamaları doğru tabir yerindeyse bu Müslüm Sarı'nın ilk defa gagalaması da değil. Buraya gel, oraya git. Ya adam iki partiydi gitmek
1: Kendisinden
0: istemiyor.
1: Kendisinden farklı bir açıklama
3: Hayır, çok özür. Bak orada bir şey cümle
1: CHP'de
3: kullanıyor. Gürkan
1: gibi
3: abi
1: şey
3: çok özür. Daha önce parti içinde şahsımla ve izlediğim
0: evet.
3: tutumla ilgili bir rahatsızlık varsa bunun gereğini yapacağız söylemiştim.
1: Tamam bir önceki mesajında söyledi işte.
0: Evet evet onu da hatırlatıyor. Bir şey soruyordu.
1: Ne Müslüm Sarı
0: meselesi. Herhalde. Neyse sonuçta resim bu.
1: Unutmak
0: Bekleyelim
1: istedim.
0: Görelim. Ben bağımsızım, hazırım. Ama bu beni de gagalayıp durmayın diyor. Yani niye yeni partiye gitmiyorsun? Niye istifa etmiyorsun? Veya burada kalacağını ilan et. Müslüm Sarı bunu birkaç defa söyledi. Burada kalacağını söyle, burada kalacağını söyle. Bizimle beraber, Özgür Özel de bizimle berabersin. Trabzon'da yaptığı açıklamayı hatırlayın.
1: Selamı
0: bizimle selamı var. Bizim ya istemiyor yani o değil. Bağımsız kimliğini korumaya çalışıyor. Zaten CHP geleneğinden gelmediği için merkez sağdan, milliyetçi sağdan oy alabilecek bir pozisyonda duruyor. Kendini de öyle hissediyor. Ne kadar alabilir ayrı mesele. Erdoğan karşısında ne kadar şansı olabilir ayrı bir tartışma. Ama bu anlaşılabilir bir resim. Rahatlamıştır. Beklemeye devam edecek ama öyle emekli oldu, çekildi, bir daha aday olmaz gibi bir durum yok. Ortam müsait olursa, bütün partiler buluşursa, yeni bir iklim doğarsa ben buralardayım diyor.
1: Turgay Hocam, bu mesajda siz ben bağımsızım, artık bağımsız olacağım mı aldınız? Yoksa yeni partiye önümüzdeki dönemde siyaset atmosferi eğer oraya evrilirse gideceğim mesajı mı aldınız? Ben Cumhurbaşkanı adaylığımı koruyorum, bu isteğimi koruyorum mesajımı aldınız. Yok ben jübilemi yapıyorum, çekiliyorum mesajımı aldınız. Herkes başka bir mesaj almış ya.
4: Şimdi,
1: sizde nasıl bir
4: yani
1: mesaj
4: herkesin başka bir mesaj almasına

çok açık metinler ve kamuoyu açıklamalar yapıyor. Dolayısıyla tevil edilebilme kapasitesi en yüksek metinleri bugüne kadar kamuoyuna deklar eden Mansur Yavaş oldu. Çünkü biraz da onun Araf'taki pozisyonu aslında kendisi açısından evet sürdürülebilirdi. Yeni parti açısından da bu Araf'ta kalma pozisyonu sürdürülebilirdi. Çünkü Özgür Özel ve arkadaşları hiçbir zaman Mansur Yavaş'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmasına...

New York, Amerika'da yaşayan kıymetli vatandaşlarım, Amerikan Müslüman toplumunun değerli temsilcileri, sevgili genç kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Yine sizlerin vasıtasıyla şu an burada olmasalar da kalpleri bizim kardeşlerime selamlarımı gönderiyorum. Sizlerle New York'ta yeniden bir araya gelmenin bahtiyarlığını yaşıyorum. Programı teşrif ettiğiniz için her birinize teşekkür ediyor. Bu güzel birliktelikte emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlarımızı tebrik ediyorum. Rabbim toplantımızı hayırlara tebdil eylesin. Barışa ve kardeşliğe inşallah vesile eylesin. Bu buluşmayı hem sizlerin buradaki çalışmalarına tanıklık etmek hem de ortak meselelerimizi istişare etmek bakımından çok kıymetli buluyorum. Bir defa şunu tüm samimiyetimle ifade etmek isterim. Amerika'da yaşayan Türk ve Amerikan Müslüman toplumunu buluşturan bu salonda pasaportların, sınırların ve coğrafyaların ötesinde bir kardeşlik var. Burada müşterek bir vicdan, birbirimizin derdiyle dertlenmeyi ve dayanışmayı besleyen yüce bir ruh var. Burada Türk Teavün Cemiyeti'nden Hars Cemiyeti'ne Gül Cemal vapuruyla bu topraklara ulaşan ilk nesillerden Amerika'nın dört bir yanında kök salmış güçlü millet varlığımıza kadar uzanan köklü bir mirasın taşıyıcıları var. Bu salonda muhabbet var. Hudutları ve kültürleri aşan büyük bir kardeşlik var. Bu salonda hepimize güven veren muhteşem bir dayanışma iklimi var. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak bu salonda vücut bulan kardeşlik ruhunun bir parçası, bir üyesi olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Tabii böylesine güçlü bir aidiyet sorumlulukları da beraberinde getirmektedir. Çünkü kardeşler birbirlerine destek olurlar. Kardeşler birbirlerinin hukukuna riayet ederler. Kardeşler birbirleri arasında köken ayrımı, gelir ayrımı, dil, kültür, renk ayrımı yapmazlar. Kardeşler görüş farklılıkları sebebiyle kendi aralarında duvar örmezler. Alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Peygamber'in kardeşliğimizi tarif eden şu hadisi şerifini özellikle hatırlatmak istiyorum. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona hiyanet etmez, yalan söylemez ve onu sahipsiz bırakmaz. Müslümanın her şeyi,

malı, ırzı, kanı Müslümana haramdır. Takva işte burada kalptedir. Bir kişiye Müslüman kardeşine hakaret etmesi kötülük olarak yeter. Evet, meselenin özü işte budur. Kıymetli dostlarım, çok değerli misafirler, madem ki kardeşiz, öyleyse bunun hakkını vermek zorundayız. Bu birlikteliği teşkilatlanmaya, teşkilatlanmayı da topluma değer üreten kalıcı bir güce dönüştürmek mecburiyetindeyiz. Bugün Amerika'da Türk, soydaş ve Müslüman toplumlarının ulaştığı noktaya baktığımızda önemli bir insan kaynağı, ciddi bir tecrübe ve giderek büyüyen bir kurumsal kapasite görüyoruz. İş dünyasında, bilimde, akademide, sağlıkta, hukukta ve teknolojide çok kıymetli başarılara imza atan kardeşlerimiz bulunuyor. Profesör Doktor Aziz Sancar hocamız gibi bilim dünyasında açtıkları çığırla insanlığın tekamülüne vesile olan değerlere sahibiz. Biz hangi görüşe sahip olursa olsun, ihanet çukuruna düşmediği sürece tüm vatandaşlarımızın başarılarıyla iftihar ediyoruz. Yaşadıkları her yerde Türkiye'nin sesini, birikimini ve değerlerini en güzel şekilde temsil eden ülkemizle Amerika arasındaki dostluğun güçlenmesi için emek veren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sizler ortaya koyduğunuz başarılarla, kurduğunuz dostluklarla, içinde yaşadığınız topluma yaptığınız katkılarla Türkiye'nin tabii elçilerisiniz. Şüphesiz bu gönül halkası yalnızca vatandaşlarımızdan ibaret değildir. Türk vatandaşı olmadığı halde Türkiye'ye ve milletimize samimi bir muhabbet besleyen, Türk milletine yönelik ön yargılara ve haksızlıklara karşı sözünü esirgemeyen dostlarımızın varlığını da çok önemsiyoruz. Soydaşlarımızdan Amerikan Müslüman toplumuna, Türkiye ile gönül bağı kurmuş bütün dostlarımıza uzanan bu geniş dayanışma ağı bizim için çok kıymetlidir. Türkiye'nin dostluğunu çoğaltan, ülkemizin daha doğru anlaşılmasına katkı sunan ve ihtiyaç duyduğumuz zamanlarda dayanışmasını gösteren bütün dostlarımıza sizlerin huzurunda en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Değerli kardeşlerim, dünyanın neresinde olursanız olun, başarının sırrı nitelikli eğitimdedir. Türk toplumunun siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel hayattaki yerini pekiştirmesi çocuklarımızın ve gençlerimizin iyi bir eğitim almasına bağlıdır. Bununla birlikte evlatlarımızın kendi dillerini ve kültürlerini öğrenmesi, ana vatanlarıyla bağlarını koruması da önemlidir. Esasında bu entegrasyonun önünde asla bir engel değildir. Günümüzde bireylerin kendilerini birden fazla ülkeye ait hissetmeleri gayet doğaldır. Burada esas itiraz edilmesi gereken bir göçmenin yaşadığı topluma entegre olabilmesi için ondan köklerini inkar etmesini beklemektir. Dahası bir göçmen grubunun içinde yaşadığı toplumla bütünleşebilmesi için o toplumun da göçmenleri kabul etmesi, haklarına saygı göstermesi gerekir.